dövize çevrilmeye hazır. Sarı altın çubukları. Türkiye kuşkonmazın yetiştirileceği en iyi yerdi. Sorarım size, kuşkonmaz yediniz mi? Bugün öylesine yalan bir sebze oldu ki artık basında çıkan yalan habere asparagos diyorlar. Yani kuşkonmaz. Peki ya lokma lahana? Yıllarca önce İstanbul'da yetiştirilen lokma lokma Brüksel lahanaları. Sonbaharda küfelerle satılırdı bu nadide sebze. Bugün sıfır. Klasik ihracat maddelerimizden başka yeni ihracat ürünleri arıyoruz ha. Bırakın Allah aşkına, alay mı ediyorsunuz? Güle güle İde, güle güle Trabzon hurması, güle güle koca yemiş, güle güle ebe gümeci, güle güle Türk koşkonmazı ve ötekiler. Evet değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Es'in masal olan yemişler hatırası bu kadar. Evet, hakikaten bazı yemişler sofralarımızdan çekildi. Ama çok şükür şimdi ulaşımın kolaylığı sayesinde bazılarını bulmak mümkün. Çok para da verseniz kısa bir müddette gelse bazılarını bulmak mümkün oluyor. Ve insan hele farklı memleketlerde yaşamış ise oraların yemişlerini de arıyor. Duta alışkın olan bir kimse dut çıktığı zaman yani bir avuç dut yemese duramaz. Artık bazı meyveleri çıksın da bir kere yesek razıyız diyoruz. Ama bazıları hakikaten hayatımızdan silindi. Hayatımızdan çıktı. Bunda tabii çok çeşitli sebepler var. Bir kere evler eski evler değil. Evlerde bahçe yok. Apartman dairelerinde oturuyor herkes. Meyveyi nereden tanısın? Hele Anadolu'da yaşamamışsa, Anadolu'da bulunmamışsa meyveyi ne bilsin? Ancak manavlarda bir de filmlerde görecek. Bugün çocuklar merkep, at, koyun görmeden büyüyorlar. Ve hayvanları birbirine karıştırıyorlar. Anadolu'da da zannetmeyin ki her yerde meyve vardır. En meyveli yerde bile 3-4 tane meyve vardır. Düşünün Bursa'yı. Kestanesi, şeftalisi, birkaç tane daha meyve. Oranın da bilmediği çok meyve vardır. Ama İstanbul merkez olduğu için, her yerden insan burada bulunduğu için çok çeşitli meyveler hem bahçelerde yetişirdi hem zerzevatçılarda bulunurdu. Evet, hayatlar değişti. İnsanların yemek kültürü değişti. Damak zevki değişti. Çok meyve ve çok sebze soframızdan çekildi. Yemek kültürümüz bambaşka bir hale büründü. Şimdi bu yemişlerin ismi hatıralarda, masallarda, şarkılarda kaldı. Bunlar da olmasa vaktiyle böyle yemiş olduğunu kimler bilir? Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.

0: Kickbox dünya şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
2: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
7: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
2: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi yine insanlara bakıyoruz. Özellikle zamanımızda bir şey başarmış, bir işte başarılı olmuş filan. Adamın havasından yanına varılmıyor. Yani ben deyip duruyor yani. Bu benden başka kimse yapamazdı zaten bunu. İşte bu işte iş böyle başarılır filan. Bir de kendisinden sonra başka insanlara da tepeden bakmaya başlıyor. Yani bu başarılar, üstünlükler sanki insanla beraber gelecekmiş gibi ya da ahiretine faydası olacakmış gibi dünyalık işlerde yapılan bu, elde edilen bu başarılar insanları havaya sokuyor bir şekilde. Yani bu başkalarını küçük görmek için yeterli bir sebep midir? Öyle soralım.
1: Şimdi Mustafa Bey, bir beyit var. Zaman zaman biz TGTP'de o İslam ve Toplum programı tabire naklediyoruz onu. Ama bu sorduğu sualin cevabını cuk diye bir beyit ama cevabını veriyor. Deniyor ki orada, malı mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif el eser savurur harman gibi.
0: Yani o işte
1: yani. O kadar yani. Şimdi yakın zamanlarda oldu işte. Bazı sebeplerden dolayı falan bir tane işte televizyonlarda falan böyle kariyer yapış yapmış falan bir hadise oldu. Hadisenin içerisinde o da çıktı. Bunu yakapaça polisler aldı götürdü. Neyse devam ediyor falan. Onun ağzından çıkan bir söz. 15 senelik kariyerim 15 dakikada bitti diyor. Ya. Ne oldu?
0: İtibarını kaybetti.
1: Kaybetti. Ben de çocukken görüyordum. Adam zengin böyle. Diyelim ki 50 dönüm arazisi var falan. Buğday nereymiş? Buğday bu sene falan. Hayvanlara bile veririz falan. Bir sen. Hepsi gitti. Ne oldu?
0: Hayvanlara verdiler.
1: Evet, hayvanlara verdiler. Ama başka hayvanlar. Karınca, böcek, börtü neyse. Onlar gitti. Ne oldu? Adamın fabrikası var. Olmuyor mu? Yangın çıkıyor, adam iflas ediyor, bir şey kalmıyor ya.
0: Tabii tabii.
1: Yani bizim oturduğumuz Beylikdüzü'nde o mermerciler sitesi var, bir yangın oldu falan, 2-3 gün şey yapıldı falan. Hocamın koca bina gitti ya. 3 katlı mı 4 katlı mı bina falan değil mi? Adam bütün sermaye şeyi gitti. Adam milyarlıktı derken aynıca gitti, kuruşa muhtaç duruma düşüverdi. Dolayısıyla efendim mevki makam. Ya işte biraz önce verdiğimiz makam, 15 dakikada, 15 senede kazandığın o makam 15 dakikada küt diye gitti. Olmuyor mu? Adam mesela generallik makamına yükselip bir hadise oluyor. Hadisede onun da parmağı oluyor. Şak diye alıyorlar. Generalliğini bile alıyorlar yani, değil mi?
0: Apoletlerini söküyorlar.
1: Apoletlerini sokuyorlar. Yani sıradan bir aynı şekilde er statüsüne düşüveriyorsun. Hemen ben ne diyorlar şimdi, CEO mu diyorlar, ne diyorlar bir şirketi falan.
0: CEO. Ha,
1: bir hadiseye karışıyor adam, pat diye gidiyor. Bir daha aynı şekilde kimse o adama dönüp bakıp da affedersin şeflik bile vermiyor, tamam mı? Koca şirketi yönetirken. Belki de adam hiç iş vermiyorlar. Bırak aynı şekilde şefliği mefliği. Yani kapısına bile sokmuyor hiçbir şirket. Ne oldu? İşte onun için de deme var mı ben gibi. Deme bunu. Eğer böyle bir şey ihsan ettiyse bunu Allah-u Teala'dan bil. Şükrünü yap. Şükrünü yap. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki, verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım. Şükretmezseniz elinizden alır azap ederim buyuruluyor. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, hani deme var mı ben gibi. Yani ben kelimesi Allah-u Teala ortaklıktır bu. Üstünlük taslıyorsun. Ben üstünüm diyorsun.
0: Kibir.
1: Kibir yani. Onun için de kibir, kibriya aynı kökten geliyor. Bunun için de kitaplarda böyle kibriya yani büyüklük Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Diğer günahlara karşı adam içki içiyor, zina ediyor, yani hırsızlık yapıyor. Allah-u Teala bu günahlara karşı sıfatlarıyla düşmandır buyuruluyor. Ama kibirliye zatıyla düşmandır. Bunun için kibriya sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki bir hadis-i şerifte, kibriya üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam buyuruyor. Hiç acaba. Meriteki gibi öyle oluyor. Her kibirlinin sonu. Firavun tepedaklak oldu, gitti boğuldu. Nemrut denen adam bir sineğin aynı şekilde maskarası oldu. Kulağından bir sinek giriyor, adam vızıltısından duramıyor falan. İşte pamuktan tokmaklar yapıyorlar falan. Her gün aynı şey daha ondan vurarak sineğin o hareketini durdurmak için. En sonunda demişler bu baş olmayacak, bir demir tokmak vuruyorlar, geberip gidiyor. Değil mi? Yani hepsinin sonu belli. Nesine kibrediyorsun? Nesine kibrediyorsun ya? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Kibir kişinin kendisini başkasından üstün görmesidir. Ve Allah-u Teala unutmanın da bu alametidir. Şimdi bu Darwin'in işte insan maymundan türedi falan. Aslında adam maymundan türedi dememiş. Nevilerin kendi cins şeyler arasındaki değişime uğramasından bahsediyor. Bizdeki dinsizler de işte Darwin bunu böyle dedi falan. Bu Darwin denen adam diyor ki ben diyor gözü inceledim ve diyor tepem atacak gibi oluyor. Çünkü 2-3 tane sinir sistemi. Baktığı zaman rengi de ayırıyor. Uzaklığı. Şimdi mesela fotoğraf makinesi yapıyorsun veyahut da kamerayla çekim yapıyorsun. Zoom yap diyorsun yani. Zoom yap yani uzağı görecek şekilde oradaki merceği ayarla diyorsun. Ya Mustafa Bey ben oturuyorum mesela bir derenin kenarında böyle kitap okuyorum falan. Birden bir tıkırtı duydum. Başımı kaldırdım. Ta dağın tepesindeki ağaçların hepsini görüyorum. Ayarlamadım yani burada bir şey böyle.
0: Ne ara zoom yaptınız?
1: Ne ara zoom yaptım? Yani adam elim adam olmaz sebebiyle ya bakıyor diyor ki yani insan diyor tepesini attıracak gibi. 2-3 tane sinir sistemi. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor kendinize bakın. Ve neydin ne oldun? Hatta bu tam İbn-i Saad-i diye kitabında kitabı hazırlayan zatın üstadı olan Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin bir üniversitede cevabı var. Orada uzun uzun cevap verdikten sonra orada bu zat bir şey buyuruyor. Biliyor ki her şey tıkırında gittiği zaman hep diyorsun ben diyorsun. Ama işte tersine dönünce işte ben kaderin karşısında bir oyuncak hiç. Ondan sonra bu zat buyuruyor ki yahu buyuruyor. Siz hep misiniz hiç misiniz nesiniz siz? Sonra kendi cevap veriyor. Ne hepsiniz ne de hiçsiniz. Bunun ikisi arasında bir varlıksınız. İşte diğer yarattığı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukattan farklı olarak akıl verilmiş, irade verilmiş. Yani şimdi üstünlük falan filan böyle şey yapıyor falan da Mustafa Bey şimdi hayvanlardan bazılarına öyle şeyler verilmiş ki hani şeyde kitaplarda anlatılıyor. Tefekkür etmek yani Allah-u Teala'nın yarattıklarına bakarak aynı şekilde Allah-u Teala'nın kudretini görmek, düşünmek farzdır diye geçiyor kitaplarda. Farzdır. Ya şimdi ben insanım. Benim bir sindirim sistemim var. Bazen mesela bu hayvanları gösteren belgesellerde timsah ve yılan en çok ikisi dikkatimi çekiyor benim. Ya tüyüyle, derisiyle, çamuruyla, mamuruyla falan timsah da şeyle yılan da yutuyor bunu. Hatta timsah ağzını açarken çok meraklanmıştım. Böyle bir bakayım göreyim falan diye. Azı dişi yok. Gelmiyor hayvan. Avladığı hayvanı eğer yani diyelim budunu şey yaptı falan böyle lak diye yutuyor kemiğiyle memiğiyle gidiyor. Yılan da öyle. Ya Cenab-ı Hak öyle bir sindirim sistemi yaratmış ki halledip gidiyor onda. Vallahi oradaki azıcık tüy benim mideme gitmiş olsa doktora koşarım. Cenab-ı Hak her hayvanın kendisine savunabilecek şekilde silah yaratmış. Mesela yılanda da zehir var çoğunda. Ya bu hayvan bu zehri taşıyor, bu hayvana bir şey yapmıyor. Ama püskürttüğü zaman karşısındakini öldürüyor. O hayvana niye bir şey yapmıyor? Zehri taşıyana niye bir şey yapmıyor? Değil mi?
0: Evet.
1: Yani Cenab-ı Hak orada bir kudret. Onu yaratanın aynı şekilde kudreti söz konusu. Hatta ne derler şöyle küçük bir böcek. Ya gece çıkıyor.
0: Ateş böceği.
1: Ateş böceği diyorlar. Hani şey gibi uğur böceği büyüklüğünde falan bir şey hatta
0: o kadar hemen.
1: Ona benzer bir şey. Ya gecenin şeyinde böyle Fatih'te otururken yazın rastlıyordum. Hep düşünüyordum. Böyle yavaş yavaş da uçuyor. Çok da hızlı gitmiyor falan. Hatta bir gün yanından geçerken arkadaş kaçak elektrik mi kullanıyorsun? Işık
0: nereden alıyorsun enerjiyi değil mi?
1: Santral nereden çalışıyor? Nereden şey yapıyor? Nasıl yapıyorsun falan? Minnacık şeyin içerisinde yani santral var. Elektrik üretiyor. Bir de aynı şekilde lambası var. Kimden aldıysa onu da o lambayı da. Yanıyor. Tamam. Yanıyor. Dolayısıyla deme var mı ben gibi deme. Allah-u Teala hayvanlara bir akıl verse aslanı, kaplanı, fili, zebrası. Biz şehirlerde falan yaşayamayız. Bir yerde yaşayamayız yani.
0: Doğru.
1: Karıncaların hakkında gelemeyiz, tamam mı?
0: Tabii canım.
1: Biz aldık karınca. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri de, kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler. Bunlar neyine güvenirler bu işte? Hakikaten ya. Neyine güveniyorsun arkadaşım ya? Ölüm meleği geldiği zaman ben sana aynı şekilde ruhum vermem. De! Diyemem diyor. E nesin o zaman arkadaşsın ya? Yaşlanma.
0: Havan kime yani?
1: Havan kime, tamam. Allah-u Teala nefsimizin şerrinden hepimizi muhafaza buyursun.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.

0: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
1: Emirül Müminin Ali kerramallahu veceh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ı defnettikten sonra bir köylü geldi. Kendini kabri şerifin üzerine bıraktı. Topraklarını başına saçtı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, emir buyurdun, emrine itaat ettik. Allahü Teala sana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de senden kabul ettik. O Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimede Allahü Teala Nisa suresi 64. ayetinde mealen, nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse, Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Biz kendi nefsimize zulmettik. Şimdi bizim için af dileyesin diye geldik, dedi. O anda kabri şeriften affettiler diye bir ses işitildi. Abdurrahman el-Amberi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arefe günü hutbe okuyordu ve sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir genç kalkıp, ya Resulallah, bu deve fakirlerin olsun, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deveye baktı ve emreyledi, satın aldılar. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, sana acayip bir haber vereyim mi? Buyurdu. O da buyurun, dedi. Buyurdular ki, bu gece dışarıya çıkmıştım. O deve bana, Esselamu aleyke ya Resulallah, dedi. Ben, Allahü Teala sana bereketler versin, dedim. Dedi ki, ya Resulallah, benim anam Kureyş'ten bir kişinin devesiydi. Sütünü sağacağı zaman yem verir doyururdu. Sağmayacağı zaman hiçbir şey vermezdi. Ben onun 5. yavrusuyum. Cahiliye zamanında bir deve 5 defa doğurursa 5. yavrusunu putlar için ayırıp ona binmezler ve yük yüklemezlerdi. Beni köylüler ariyet verdiler. Onlardan kaçtım. Kırlarda otladım. Otlar bana, önce bana gel, bana gel, sen Muhammed'insin diye seslenirlerdi. Geceliğin yırtıcı hayvanlar, ona dokunmayın, o Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allahü Teala beni sana kavuşturuncaya kadar böyle oldu, dedi. Sahibinin adı nedir, dedim. Gadba'dır, dedi. Ona sahibinin adını verdim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığı sırada Gadba bana ne vasiyet edersin diye sordu. Sen kızım Fatıma'nınsın. Sana dünyada ve ahirette o binecektir buyurdu. Gadba bana senden başkasının binmesini istemezdim deyince, sana kızım Fatıma'dan başkası binmez buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha bir gece dışarı çıkmıştı. Gadba selam verip, ey Resulullah'ın kızı, artık dünyadan ayrılma zamanım yaklaştı. Resulullah'ın vefatından sonra yiyeceğe ve içeceğe hiç ihtiyaç duymadım, dedi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kâfir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara eshab denildi. Eshab-ı kiramın inanışları hep aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da birbirlerine uygun idiler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmemiş bir şeye inanmayı dinimiz emretmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Açıkça emr veya yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim, birer müçtehit idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve eshab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları eshab-ı kiramın radıyallahu teâlâ anhum ecmain ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehl-i sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız bize birkaç soru daha bugün yöneltmek istiyoruz. Hocam, insanlar bazı ibadetleri mesela bir başkasının, başka insanların hoşuna gitsin diyerek onların hoşlandığı şekilde yapsa veya bir şey okuyorsa, okusa uygun olur mu?
2: Onlar yani bir yerde
1: beğendirmek için yani.
2: Açıkçası onları eğlendirmek için.
1: Eğlendirmek için mi ya?
2: Öyle olur yani. Netice oraya çıkar. Netice için. İbadet İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Kudüs-i Sur'u ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. Efendim hikmetini, faydasını anlasan da anlamasan da. Şimdi biz ibadeti kim için yapıyoruz? Allah'tan rızası için yapıyoruz. İnsanların hoşuna gitsin diye yaptığın zaman ne olur? Yani insanların hoşuna gitsin diye Kur'an-ı Kerim şarkı kaplarıyla oku. İlahileri çalgılarla oku. Efendim işte bilmem Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin işte anma törenlerinde bakıyorsun. Neyi çalıyorsun? Dönüyorsun. Bunlar Mevlana Hazretleri yapmamıştır böyle bir şey. O büyük evliyaya iftiradır bunların hepsi. Sonradan getirmiştir. Ney, darbuka bilmem neler falan filan hepsi uydurmadır. Dolayısıyla efendim gelsinler insanlar görsünler de zevk alsınlar. Efendim zevk alıyorum ben diyor bazıları. Zevk alırsın tabii. Zina ettiği zaman zevk almaz mı insan? Zevk alır tabii.
1: İçki içen zevksiz,
2: içki içen zevksiz mi içiyor? Yani haramlarda zevk yok denmiyor ki. Allah-u Teala yasak etmiştir. Buradan geçmek yasak. Yani insanlar bile aynı şekilde yasaklar koyuyor. Şurada bizim yakınımızda havaalanı vardı mesela. Orada tel örgüler var. Askeriyenin de yeri vardı. Oraya koymuş. Asker resmini koymuş. Burası yasak diyor. Girmiyorsun. Giremem diyorsun. Yasak koymuş. Bir insanın koyduğu yasağa aynı şekilde riayet ediyorsun da Allah-u Teala'nın koyduğu yasağa veyahut da bildirdiği emri değiştirerek insanlar hoşlansın diye yapmak ne insanlığa ne Müslümanlığa yakışmaz. Dolayısıyla ibadetler Allah içindir. Allah-u Teala'nın emrettiği içindir. Nasıl emrettiyse de öyle yapılır.
1: Hocam bir soru da şöyle var. Var. Bir Müslüman dinine saldıranlar oluyor mesela. Dinine, imanına saldıranlara karşı nasıl hareket etmesi lazım?
2: Şimdi orada bir ölçümü demişler. Hubbu billah, hubbu fillah, buğdu fillah diye. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. İki kelimeyle bildirmişler bunu. Her Müslüman hem imanını korumaya çalışmalı, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allah-u Teala ve onun peygamberine inanmayanları sevmemesi lazımdır. Ayrıca bu dini değiştirmek için bidat sahipleri var, mezhepsizi var, vehhabisi var. Bunlara da çok uyanık olması, dikkat etmesi lazım. Kurtulan fırka ehl-i sünnet ve cemaattir. Ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenmesi için ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuması lazım. Yani bir kimse cahilse gelen tokatlar giden tokatlar onu. Çünkü Osmanlıca kitaplarda bir söz var. Çoğunda yazıyor. Cahil sofu şeytana maskarası olur diye. Sen şimdi cahil kalmışsın. Dolayısıyla bir sürü senin imanını çalmak için dışarıda ve içeride düşman var. İçeride zaten nefis var. Dışarıda şeytan ve mücessem nefis olmuş insanlar var. Bunlar da hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyorlar ki öyle zaman gelecek ki camide kürsüyü gösteriyor. Bu kürsüden insanları cehenneme çağıracaklar. Sahabe-i Kiram hayret ediyor. Nereden anlatacak ya Resulallah? Kur'an'dan buyuruyor.
1: Ya.
2: Nasıl buyuruyor? Kur'an açacak. Bak işte Allah dedi ki diye başlayacak.
1: Kafasına
2: kendi,
1: göre.
2: Kendi görüşünü anlatacak. Kendi görüşünü anlatacak. Sen de cahilsin. Adam Kur'an'dan anlatıyor. Kur'an'dan anlatıyor.
1: Nasıl anlattı be?
2: Nasıl anlattı be? Tabii. Kur'an'dan anlatmıyor adam. Senin aynı şekilde imanı da çaldı götürdü. İtikadını bozdu. Efendim işte bir gün uyanacak. Ölünce uyanır insan. İnsanlar uykudadır.
1: Ölünce
2: uyanır. O zaman uyanırsın ama hani bizde bir söz vardır. Geçti borun pazarı süreç yeniliydi. Zaten imansız olarak gittiysen bunun çaresi yok Musa Bey. Ama günahı var. Dağlar gibi günahı olsa da Bahattin-i Buhari Hazretleri buyuruyor ki dağlar gibi günahınız olsa da bu tarafa imanlı geçmeye çalışın. Sen itikadını bozmuşsun. Ondan sonra dinini öğrenmemişsin. İbadetini yerine getirmemişsin. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapmamışsın. Sonra da Allah-u Teala affeder. Evet affeder ama Allah-u Teala kerim olduğu gibi elim azap sahibidir de. Bunu da hiç unutmamak lazım.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
3: Mazlum, sabırlı ve garip olanların ölümüne dair şehitler. Bunların ölümleri birdir. Birini diyelim, diğeri dahi ona benzer. Garip dahi iki türlüdür. Biri uzak iklimde kalıp, yanında akrabası ve aşinası bulunmaya, biri dahi mekanında fakir ola, kimse tenezzül edip onun yanına varmaz ola. Böyle müminler dahi gariptir ve ölürse şehittir. Birisi 60 yaşını geçe, ve 5 vakit namazını terk etmeye, bu dahi şehittir. Haram işlemesi ölümüne sebep olan, mesela içki içerek zehirlenen şehit olmaz. Fakat haram işlerken başka sebeple ölürse, mesela bina çökerek ölürse şehit olur. Kadınların, kızların yüzlerinden ve avuç içlerinden başka her yerleri avret mahallidir. Örtünmeleri farzdır. Ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Başı, saçı, kolu, bacağı açık olarak sokağa çıkmayan kadınlar, kızlar da şehittir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'yi öğrenen ve çocuklarına öğreten ana baba da şehittir. İmanı ve namazı olmazsa şehit olmazlar. Ve kâfir elinde esir olduğu halde ölen Müslüman dahi şehittir. Zulm, işkence yapılarak öldürülen kâfir şehit olmaz. Kâfir olarak ölen asla cennete girmez. Bu kişiler ne zaman ölüm yastığına başlarını koyarlar, gökler kapısı açılır ve yere o kadar melaike iner ki hesabını ancak Mevla bilir. Bunların ellerinde nurdan taç ve hulleler ola. O kişinin canını izzet ile davet edeler. Nitekim Hak Teâlâ bu hali Fecr suresinin sonunda beyan buyuruyor. O has melekler o hullelere saralar. O anda Hak'tan nida gele ki cennete götürün. Zira dünyada cümleden ziyade namaz kılardı ve misafiri sever, suçları bağışlar idi ve istiğfar eder idi ve beni çok zikrederdi. Avret mahalli açık olarak sokağa çıkmazdı. Kendini haramlardan pâk ederdi ve peygamberlere ve İslamiyete muti idi. Şimdi o iki melekler ki insanın iki omuzunda dünyada hayır ve şer olarak işlediklerini yazarlar. Onlar diye ki, Ya Rabbi, bizi dünyada bu kuluna müvekkel eyledin. Şimdiki demde izin ver, bu kulunun canıyla göklere çıkalım. Hitab-ı İzzet varid ola ki, siz onun kabrinin yanında durun, tesbih ve tekbir edip bana secdede bulunun ve sevabını o kuluma bağışlayın. Onlar dahi kıyamete değin, zikr ve tesbih edip, sevabını o kulun defterine yazarlar. Şehitler ölürken hiç acı duymaz. Cennette verilecek olan nimetler, lezzetler kendilerine gösterilip, bunların zevkleri içinde ruhlarını meleklere seve seve teslim ederler.
4: Eshab-ı Kiram Aleyhimür Ridvan. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh, göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Bu bölümümüzde Efendimiz aleyhisselamın isim isim zikrettikleri ve cennetle müjdelenmiş olduklarını emir buyurdukları 10 sahabiden birinin, Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin hayatını anlatacağız. O, nesep olarak 7. kuşakta alemlerin efendisiyle birleşen bir yiğittir. Önce iman edenlerden birçoğunda olduğu gibi, onun da iman etmesine vesile olan, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tır. Hicretten 44 yıl önce doğan Abdurrahman bin Avf Hazretleri, ilk iman eden 8 kişiden biridir. Ticareti iyi bilen, girdiği işlerde çok iyi kazanan, dürüst bir tacir olan Abdurrahman bin Avf, Müslüman olduktan sonra diğer sahabe-i kiram aleyhimür rıdvan gibi çok büyük zulümlere maruz kalır. Habeşistan'a hicret emri verilen sahabe-i kiramın içinde o da vardır. Bir süre kalındıktan sonra Habeşistan'da Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretinin hemen akabinde onlar da Medine'ye vasıl olur, Efendimiz aleyhisselama kavuşurlar. Medine'ye hicretten sonra Efendimiz aleyhisselamın muhacirlerden yani Mekke-i Mükerreme'den hicret eden her bir sahabiyi Ensar'dan yani Medineli Müslümanlardan biriyle kardeş yapmasıyla onu da Said bin Rebi ile kardeş yaparlar. Mü'min kardeşliğinin en önemli numunelerinden olan bu kardeşliğin sınırları yoktur. Çünkü İslam kardeşliği, kardeşlikten öte bir muhabbettir, samimiyettir.
0: Sevgili Peygamberimiz
3: sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm sadakadır.
5: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yemyeşil tarihi eserlerin toplandığı güzel gölüyle meşhur olan İznik ilçemizden sesleniyorum. İznik'in baş eseri sayılacak önemli bir tarihi eseri de hemen sol arkama aldım. Sizlere onu anlatacağım biraz sonra yanına gidince. Bu İznik'in Yeşil Camii. Minaresindeki güzel yeşil seramik çinilerin adıyla anılan bir cami bu. Yoksa bu camiyi yaptıran kimse Çandarlı Hayreddin Halil Paşa'dır. Yani Çandarlı sülalesinin devlet hizmetindeki ilk temsilcisidir. Bazıları Halil Hayreddin Paşa diyorlar. Hayreddin aslında daha sonradan verilen, birisi insanın annesinin babasının koyduğu isimdir. Halil. Ona Halil koymuşlar. Ama sonradan onun dine olan hayırlarıyla, hizmetleriyle halk da ona Hayreddin demiş. O işte lakap oluyor. Öne alınıyor. Buna elkap deniyor çoğuluna. Hayreddin Halil Paşa. Önceleri medreseleri bir bir geçerek hayat hakkında size daha geniş bilgiyi türbesinde ve diğer bazı eserlerinde vereceğim. Şimdi İzmit'e başlarken ikinci bölümünde sizlere bu ön bilgileri bir vermeye çalışacağım. Çandarlı sülalesinin devlette hizmet alan bütün görevlileri Halil Paşa'nın oğlu Ali Paşa. Ali Paşa'nın küçük kardeşi İbrahim Paşa. İbrahim Paşa'nın oğlu Çandarlı Kara Halil Paşa. Fatih Sultan Mehmet Han'ın veziri azamı olan ve onun oğlu 2. İbrahim Paşa. Bunların hepsi ilim adamıydı efendim. Halbuki bu makamlara daha sonra da Osmanlı'da asker kökenli olanlar getirildi. Bunlar asker kökenli değil. Ulema takımından, ümera'dan değildi. Fakat devletin ilk kuruluş yıllarında kısmet işte, takdiri ilahi. Allah-u Teala devletin demek ki tam sağlam temellere oturması için bu kullarını vazifelendirdi. Hem ilim var, maneviyat var, hem de devlete karşı sevgi ve muhabbeti var. Bu ikisi birleşince insanın adı ne olur efendim? İşte Hayreddin olur. Hayreddin olmuştur. Ve bu camiyi 1378'lerde yaptırmış. Düşününüz, İstanbul'daki en eski cami, en eski bilinen cami, tabi Arap Camii hariç Karaköy'deki, o daha sonradan başka şeylerde kullanıldı. O en eskisi İstanbul'un ve bu bölgenin en eskisi, belki Diyarbakır'daki Ulu Cami ile neredeyse emsal gibi olacak veya ondan 100 sene daha sonra olmuş diyebiliriz. Bu 1378'lerde yapılan bu cami 600 yılı doldurmuş. 600 yılı doldurmuş. 650'ye doğru gidiyor. Halbuki İstanbul'dakiler 1455 falan. Fatih Camii. Önce Eyüp Sultan Camii, sonra Fatih Camii. Şimdi gidelim caminin daha yakınına ve bu camiyle ilgili bilgiler vereyim. Sonra da Çandarlı sülalesinden bazı örnek insanları sizlere anlatmaya çalışayım. Yeşil Cami'nin şu anda avlusundayız. Tabii bu avluda bir normal şadırvan olması lazım. O şadırvan, o orijinal şadırvan, 650 senelik şadırvan maalesef şimdi yok. Avlunun bir ihata duvarı olması lazım. Avlusu çok geniş, yok. Şimdi bulunduğum yerden, bu caminin önündeyim. Sol tarafa doğru, tam sol koluma doğru 100 metre gidince Kutbüddin İzdiki Hazretleri'nin türbesi ve camii var. Çok yakın. Yani bu bölgeye geldiğinizde, Yeşil Cami dediğinizde, İznik'teki önemli 3 tarihi eseri bir arada görmeniz mümkün. Önüme doğru şöyle 150 metre gidince de Nilüfer Hatun imareti var. Onu da inşallah sizlere güzel bir şekilde göstereceğiz, tanıtacağız ama tabi bugün değil. Bugün sizlere Yeşil Cami'yi enine, boyuna, yüksekliğine, sanat eseri tarafını, banisi hakkındaki ilmi tarafları yetiştirebildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Bu cami, Bursa'daki Yeşil Cami'yi, Yeşil Türbe demiyorum, yanlış anlaşılmasın, Yeşil Cami'yi andırır. Onun da bunun da her tarafı mermer, içi de dışı da mermer. Efendim, avluda sizlere göstereceğim, tarihi bir ağaç da kalmamış. Diyeceksiniz ki buna dikmemişler mi? Dikmişler, dikmişler de bu caminin başta 1921-22'lerde Yunan burayı işgal edemedi. Kenar mahallelerine girdi. Zaman zaman içeriye girip saboteler yaptılar. Tarihi eserleri yaktılar efendim. Bunların işi gücü tarihi eserle efendim. İbadethane yakılır mı efendim? Hiçbir Müslümanın, hiçbir Hristiyan veya Yahudinin ibadethanesini yaktığını duydunuz mu? Tarihlerde kaydı var mı? Yok. Peki ne istiyorsunuz bu taştan? Bu taşı camiye koyarsınız, ibadet edilir içinde. Bu taşı köprüye koyarsınız, üzerinden arabalar geçer. Bu taşı başka uygunsuz bir yere koyarsınız, meyhane yaparsın mesela. Meyhanede durur. Taş demez ki ya ben bu meyhaneyi istemiyorum, beni götürün camiye, hamama, ibadethaneye diyemez. Öyle yaratılmamış. Peki bu cansızdan siz ne istiyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz? Bunlar aciz insanların işidir. Cesetlere saldırmak veya cansız tarihi eserlere saldırmak, bilhassa ibadetleri ilgiliyle sanki dini bir görev yapıyor gibi. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'ın hazır bulunduğu bir yerde Efendimiz'i ziyarete gelen Hristiyanlar dediler ki bizim ibadet vaktimiz geldi, müsaade ederseniz ibadetimizi yapacağız. Eshab-ı Kiram bize hakaret ediyor, bizim mescidimizde kendi ibadetlerini, sapık yollarını yapacaklar şeklinde bir feverana kapıldılar. Buyurdular ki hayır, dokunmayınız, hiç onlara dokunmayınız. Nerede Yunanlar geldiler efendim, yaktılar, yıktılar bu tarihi eserlerin, sökebildiklerinin kitabesini söktü. Bu caminin kapısında kitabeyi ahbi taşıyabilselerdi o da giderdi. Hem buradaki son cemaat yerinin hemen girişinde, orada yarı kapalı yapılmış. Bu değişik bir son cemaat yer efendim. Osmanlı'da her yerde bu yok. Belki Hüdavendigâr Camii'nin üst katlarında buna benzer mermer korkuluklar var. Fakat bu mermer korkulukların arkasındaki düz mermerler daha sonradan takılan mermere benziyor. Belli ki bir restorasyonda aman içeriye soğuk gelmesin dediler. Ecdat onu süslemiş, burada Mahmut Çelebi Camii'nde de aynı korkulukları, mermer korkuluğu görüyoruz. Bu korkuluklar Selçuklu sanat eserinin Osmanlı'da devam ettiğinin en güzel canlı şahitleridir. İki tane mermer sütun var. İki tane de paye var. Sağda ve solda, dışlarda. İki mermer sütunla iki payeye son cemaat yerinin olduğu gibi taşıtmış. Üzerinde de çok güzel o günün yazısıyla bir kitabesi var. Bu kitabeyi biz şimdi buradan okuyamıyoruz. Mesafesinden okuyamıyoruz. Bir de o günün yazısı tıpkı Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın kabir taşında olduğu zamanın kaligrafisini aynen burada görüyoruz. Yazı stili aynı. Aynı o dönem. Ali Paşa'nın kabrinde de var bu. Oğlu Ali Paşa'nın, Halil Hayrettin Halil Paşa'nın da kabrinde var. Onları da inşallah türbelerini çekerken anlatacağız. Buradan şimdi son cemaat yerine girelim. Ondan sonra da biraz da orada bir şeyler anlatıp artık harim kısmına bilahare geçmeye çalışacağız. Yetişirse, yetişmezse yarına kadar sabredeceksiniz neticeyi öğrenmek için. Buyurun geçelim. Şimdi Yeşil Cami'nin, yani Çandarlı Hayrettin Halil Paşa'nın caminin son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yerinde iki tane mermer ayakkabılık görüyorsunuz. Bunlar yeni makine işidir. El emeği pek azdır, makine emeği çoktur. Ama gördüğümüz diğer kısımları caminin hepsi el emeği göz nurudur efendim. Kim bilir kaç işçi kaç gün çalıştı. 1378'de inşası başladı. 1391'e kadar 13 sene sürdü. 13 senenin hepsinde de Hayrettin Halil Paşa inşa ettirmedi. Onun vefatıyla yerine büyük oğlu Ali Paşa geçti ve babasının bu hayır eserini kendi üzerine aldı, o tamamlattı. Yani böylece 13 sene geçti aradan. Ali Paşa çocuğu olmadı efendim. O da Osmanlı'nın sadrazamıydı. Uzun sürede sadrazamlık yaptı ama çocuğu olmadı. Çandarlı sülalesi, onun küçük kardeşi İbrahim Paşa, Ali Paşa vefat edince İbrahim Paşa Osmanlı'nın veziri oldu. Dört paşa peş peşe vezir oldu efendim. Hatta beşincisi de vezir oldu, ikinci İbrahim Paşa'da. Vezir demek o zaman için sadrazam, yani başbakan demektir. Vezir-i azam lafı da daha sonradan konmaya başlamıştır, söylenmeye başlamıştır. Daha önceleri sadece vezir demek padişahın baş yardımcısı demekti. Daha sonraki yıllarda başka bir vezir daha tayin edilince Çandarlı sülalesinden olanlara vezir-i azam denmeye başladı. İşte Ali Paşa'nın çocuğu olmayınca Çandarlı soyu İbrahim Paşa'dan, birinci İbrahim Paşa'dan itibaren devam ede geldi. Son cemaat yerinin şu anda bulunduğum kısmında tepemde bir kubbe var efendim. Biz senelerdir bu programı yapıyoruz. Anadolu'daki yurt içi, yurt dışı hatta tarihi eserlerde sizlere yapıları ve yaptıranları tanıtmaya çalışıyoruz. İlk defa son cemaat yerinin orta kubbesi bu kadar yüksek bir eser görüyorum. 15 metre yüksekliği var efendim son cemaat yerinin bu orta kubbesi. Bakıyorsunuz külahınız kafanızdan düşer. Evet evet, külah düşer rahat bir şekilde. Evet, böyle bir yer yaptırmış ve cami tamamıyla son cemaat yeri de mermerle kaplı. Ayrıca bu son cemaat yerinde daha sonradan zannediyorum Mimar Sinan rahmetli buraları gördükten sonra bundan bir fikir aldı, bir ders aldı. Kılıç Ali Paşa Camii'ni Tophane'deki, İstanbul Tophane'deki yaparken buradaki bu sistemi orada uygulamış. Çift sütun kullanmış efendim. Bir bazalt, bir mermer yan yana. Aynı kanadın yükünü bu iki mermere eşit paylaştırmış. Yani birinde herhangi bir şey olursa, nasıl tırların çift diferansiyelleri var ya efendim, hatta dört diferansiyelli olanlar falan var ya efendim, onun gibi burada da, onlar da nereden buldu o tır şeylerini? İşte bu camilerdeki statik hesaplarından buldular efendim. İki sütun burada, iki sütun burada, ikisi yan yana böyle caminin bütün bu bölgedeki son cemaat yerindeki ana yükünü onlar taşıyor. Şimdi taş kapıya geldik. Taş kapısı güzel, kitabeleri güzel. Anlatacaklarım da inşallah bu baniler hakkındaki anlatacaklarım da onlara ahirette yardımcı olacaktır, şahitlik edeceklerdir. Ama programın sonuna geldik. Bundan sonraki programa inşallah. Çandarlı Hayrettin Halil Paşa Camii'ni bir bölümde bitiremedik. Zaten bitirmek de istemiyorduk. Niye? Çünkü içeride İznik Çin'inin merkezi. Çin'inin merkezinde Çiniciliğin başladığı yıllarda, yani 14. asırdaki İznik Çinisi. İstanbul'daki Çinilerin, gördüğümüz tarihi camilerdeki Çinilerin kökeni İznik Çinilerinin 16. 17. yüzyıl. Süremizi böylece sonuna geldik. Bundan sonraki programda inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, faziletlerin en üstünü, sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz nasıl evliya oldular? Sevgili dinleyicilerimiz, evliya zatların asırlardır unutulmayıp herkesçe sevilmelerinin sebeplerinden bazıları şunlardır. 1. Kendi hocalarının rızalarını kazandılar. Bütün büyükler, ümmeti arasında peygamber neyse, talebesi arasında hoca odur hadisi şerifine uyarlardı. Buyururlardı ki, bizim yaptığımız bunca hizmetin ecri sadece mübarek hocamızadır. Çünkü hocamızı tanımasaydık doğruyu bulamazdık. Bu hizmetler sadece onlar vasıtasıyla olmaktadır. Bize ait bir şey var dersek felakete uğrarız. Bu hizmetlerin zerresini kendimizden bilirsek yanarız, mahvoluruz. Bizi doğru yola sevk eden o büyüklerdir. Onların haklarını ödeyemeyiz. 2. Ömürleri iyilik etmekle geçti. Kendilerini insanlara iyilik yapmak için adarlardı. Evlada yapılan iyilik, anaya babaya yapılmış demektir.

doğru kimsedir. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz, doğruyu söyleyeceğim hadisi şerifine uygun yaşarlardı. 4. Çok sabrettiler. Öfkelenip kalp kırmazlar. Allahü Teala sabredenleri sever ve sabreden zafere kavuşur hadisi şerifine uyarak hep sabrederlerdi. 5. Huyları çok yumuşaktı. Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever hadisi şerifine uyarak hep tatlılıkla, şefkatle muamele ederlerdi. 6. Fitneden uzak dururlardı. Müslüman, Allah'tan başka kimseden korkmaz, ancak kendisinden korkar. Bilir ki benim yanlış bir hareketim, yanlış bir sözüm bütün Müslümanlara zarar verir. Müslüman, fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet etsin hadisi şerifine uyarak, taşıdığı elbisenin kendi elbisesi değil, İslamiyetin ve bağlı olduğu büyüklerin elbisesi olduğunu bilir. Buna bir şey dökülmesin, buna bir laf gelmesin diye titrer. Bilir ki kendisi yüzünden bir Müslüman zarar görürse bunun vebali çoktur. 7. Kalp kırmaktan çok korkarlardı. Kalp kırmak 70 kere Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalp kırmakla küfür arasında çok ince bir perde vardır. Kalp kırmanın kapısı açılınca küfre girilebilir. Küfrün hemen yanında kalp kırmak vardır. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından kötü söz çıkmaz. Evliya bir zata Allahü Teala'nın en çok sevmediği nedir diye sorulunca, o zat Allahü Teala'nın en çok sevmediği iman etmemek, kafir olmak, bundan sonra da en çok sevmediği kalp kırmaktır buyurur. 8. Emir vermekten sakınırlardı. İnsanları felakete sürükleyecek olan huy emir vermektir. İnsanların hücrelerinde emir vermek arzusu vardır. Bu can çıkmadan önce en son çıkacak huydur. İnsanlar için en büyük felaket emir verme sevgisidir. Bu sevgi olmayan emir verebilir ama bu arzu ve heves varsa verilen her emir kul hakkına girer. Büyükler bize çavuş değil er lazım derlerdi. Er emir vermez peki der. Er olmak, kul olmak en şerefli meziyet, en şerefli rütbedir. Ben Allah'ın kuluyum hadisi şerifi kulluğun er olmanın önemini göstermektedir. Er olmayı kabul etmeyen kaybeder. Çünkü sular daima denize doğru akar, tepeye doğru akmaz. Bu nefsin azgınlığını durdurmak zor iştir. Bunu durduracak en iyi ilaç peki demektir. Çünkü nefs hayır der. Yaratılışı öyledir. Ama peki derse dünya ve ahiret saadetlerine kavuşur. Eshab-ı kiram devenin üstündeyken kırbaçları yere düşse deveden inerler, kırbacı kendileri alır tekrar binerlerdi. Deveye binmek zahmetli bir iştir. Buna rağmen emir vermemek için böyle yaparlardı. 9. Kibirden çok korkarlardı. Allahü Teala azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana ortak olursa ona hiç acımam yakarım buyuruyor. O halde küfürden sonra en kötü ahlak, en büyük günah kibirli olmaktır. İnsanın kalbinden kibri çıkarmak, iğneyle dağı toz haline getirmekten daha zordur. Aile içerisinde, cemiyet içerisinde her çektiğimiz sıkıntı kibirdendir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez hadisi şerifine uymaya çalışmalı. Kibri çıkarmadan cennete girmek zordur. Güzel ahlak kalp kırmamaktır. Kibirli olan, öfkeli olan kalp kırar. 10. Hep güler yüzlüydüler. Müslüman tatlı dilli, güler yüzlü olur hadisi şerifine uygun hareket ederlerdi. Herkesin bir derdi vardır. Onlara yeni bir dert katmayıp o derdi yok etmeye çalışmalıdır. Bunun da bir ibadet olduğunu bilen Müslüman onları neşelendirir, ferahlandırır.

kandırmaya uğraşır. 11. Kul hakkından çok korkarlardı. Kul hakkı İslam ahlakının temelidir. Ahirette herkes kul haklarından hesaba çekilecektir. Peygamber Efendimiz Sırat Köprüsü'nde sorulacak 7 sualden sonuncusunun kul hakkı olduğunu, bundan peygamberlerin bile korktuklarını bildirmiştir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı o kadar önemlidir ki, bir dank yani yarım gram gümüş hak için cemaatle kılınmış, kabul olmuş 700 namazın sevabı alınıp hak sahibine verilecektir. Sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Müslüman, önce senin hakkın, sonra benim hakkım. Önce senin menfaatin, sonra benim menfaatim. Önce sen rahat et, mutlu ol, sonra ben. Çünkü senin hakkın çok büyüktür. Allahü Teala bana senin hakkından soru soracak diye düşünür. Müslümanlık su gibidir. Hayat suyla başlar. Ateş suyla söner. Suyu sevmemek olmaz. Müslüman da herkes tarafından sevilen ve aranan su gibi olmalı. Hiç kimse ondan şikayet etmemeli. Ama herkesin ihtiyacı olmalıdır. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Nitekim, eğer bir Müslümana yaklaşmak zorsa, bu onun felaketine sebep olabilir hadisi şerifi bu durumu açıklıyor. 12. Tevazu ehliydiler. Allah için alçak gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir hadisi şerifine uyarak tevazu sahibiydiler. Kendini yüksek gören kimse, yalnız kendisi kendisini yüksek bilir. Herkes ondan nefret eder. Kibirliği Allahü Teala sevmediği gibi insanlar da sevmez. 13. Çok cömertlerdi. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Cömertlik öyle bir haslettir ki insanın kötü huylarını örter. Cimrilik de insanın iyi huylarını örter hadisi şerifine uyarak hep vermişlerdir. Verdiği zaman alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert olan bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. 14. Anlaşılmaları kolaydı. İnsanlara akılları derecesinde konuşun hadisi şerifine uyarak kısa, açık ve herkesin seviyesine göre konuşurlardı. İslamiyet nedir diye soran bir bedeviye, Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın bütün emirlerine hürmet etmek, beğenmek ve onun bütün mahluklarına acımak, şefkat göstermektir diye cevap vermiştir. Allah'ın emirlerine hürmet etmektir deniyor. Onları yapmaktır denmiyor. Öyle deseydi kaç kişi Müslüman olabilirdi? İmanla ölmek için elbette yapmaya çalışmak da

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir mümin kulunun dilini özür dilemek için açtığı zaman peşinden de af ve mağfiret kapısını açar.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargâh-ı ilahidir aşikâr. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan, sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gün.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün beslenme ve diyeti konuşacağız. Yazarlara da sağlıklı kilo nasıl veririz bunu konuşacağız. Stüdyoda değerli uzmanımız, Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisini daha önce de konuk etmiştik. Aslında yakından tanıyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün sağlıklı bir şekilde nasıl kilo veririz bunu konuşacağız. Evet. Öncesinde yani ne oluyor da biz kilo alıyoruz onu sormak istiyorum.
3: Peki. Şimdi esasında ilk başta neden kilo alıyoruz? Şimdi farklı nedenlerimiz var. Bize başvuranların hepsinin farklı nedeni olsa da genel olarak birincisi beslenme alışkanlıklarımız. Yani ihtiyacımızdan daha fazla kalori almak. Bakın ihtiyacımızdan daha fazla yemek veya şunu yemek bunu yemek demiyorum. Her şey olabilir bu. Hani bir insan ekmek yiyerek, tatlı yiyerek, sebze yiyerek de şişmanlayabilir. Önemli olan aldığı kalori miktarı harcadığından fazla ise kilo alacaktır.
2: Ya da ekmek yiyerek, kebap yiyerek, lahmacun yiyerek kilo da almayabilir mi?
3: Almayabilir. Tabii ki almayabilir. Yaptığı fiziksel aktiviteye bağlı. İkincisi fiziksel aktiviteye gireceğiz. Genelde hareketsiz yaşantı, sedanter diyoruz. Masa başı oturanlar, masa başı çalışan insanların metabolizma hızları sokakta hareketli olan belli bir fiziksel kas gücüyle çalışan insanlara göre daha az yakıyorlar. Eskiden belki öyle çalışıyordu kişi, sonra oturarak yaşantıya geçiyor ama beslenme alışkanlığı aynı yerinde kalıyor. Sevdiği yiyecekleri hareketliyken de otururken de aynı şekilde yemek istiyor. Bu da kiloya bir neden oluyor. Hormonal nedenler, tiroid hormonu, şeker hastalığı, artı kalp veya karaciğer rahatsızlıkları sonucu kullanılan çeşitli ilaçlar ve psikolojik amaçlı kullanılan bazı ilaçlar kişinin yeme dürtüsünü arttırabiliyor. Ve bu kişiler daha kolay kilo alıyor. En son olarak da kilodaki en önemli etken genetik. Anne babası şişman olan bireyler genelde %60'lı rakamlara artık ulaşıyor. Şişman olma ihtimalleri oluyor. Biri bile anne babasından şişman olsa gelecekte şişman olma ihtimali %30, %40'lara
2: ama
3: çıkıyor.
2: Ama olmama ihtimali de var mı?
3: Olmama ihtimali tabii ki var. Sosyal yaşantıyla bunu rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Ama o ihtimal hep duruyor. Siz engelleyeceksiniz yaşantınızla. Annem babam şişman, ne yapalım bizim de kaderimiz şişman demeyeceksiniz. O zaman onların şişmanlığı genetik olarak aldığınız kısmın haricinde belki annem baban hareket etmiyordu, spor yapamıyordu, vakitleri yoktu. Yemek kültüründe yeterince bilince sahip değillerdi. Biz de tahıl kültürüne dayalı bir ülkeyiz.
2: Evet.
3: Herkes et yesin diyor ama bizde ucuz olan tahıl ve sosyoekonomik açıdan belli bir seviyede bir ülkeyiz. Genelde tahıl ürünleri etin haricinde kalan hani bulgur, kuru bakliyat, sebze, meyve. Bizde ucuz olan bunlar.
2: Evet.
3: Biz daha çok bunları tüketiyoruz ve bir günlük öğünümüzde gittiğim eğitim verdiğim birçok yerde de görüyorum. Ekmek beslenmenin neredeyse %30'unu oluşturuyor.
2: Mantığıyla ekmek yiyenler var hocam.
3: Evet. Çünkü yani doymak için tüketiyor. Orada amaç daha fazla. Hani bizde eskilerden de var. Bir ekmek parası için çalışıyoruz diyorlar ya. Doğru. Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor. Et götürmüyor.
2: Peki şimdi dediniz ki bu tabii genetik bir sorun olabilir ya da işte hormonlarla alakalı olabilir ya da beslenme alışkanlığıyla alakalı olabilir. Bunlardan dolayı kilo alınabilir ama bazı insanlar da diyor ki ya ben hiç mesela çok fazla yemek yemiyorum, işte şeker tüketmiyorum, ekmek çok yemiyorum, kendince de hareketli öyle varsayıyor ama su içsem yarıyor. Böyle bir şey, bu var. Bir rivayet mi gerçekten?
3: Yok, rivayet
2: doğru
3: değil
2: mu?
3: Şöyle. Şimdi bize başvuran kişilerin %60-70'ine kilosu 100 de olsa, 150 de olsa, 70 de olsa soruyoruz. Yani normal kilosunun üzerinde. Hı hı. Nasıl kilo aldınız diyorum. Ben hiçbir şey yemiyorum, kilo alıyorum diyor. Doğru söylüyor. Hiçbir şey yemiyor. Bir sabah yiyor. Hı. Uzunca süre aç kalıyor. Akşam oturup bütün günün acısını çıkartıyor.
2: Yemediğini zannediyor o zaman.
3: Evet. Hı hı. Şimdi normal koşullarda bir insan diyelim 1-2 saat içerisinde 100-200 kalori harcayacak. Gün içerisinde yaydığınızı düşünün beslenmenizi. Sabah yediniz işte 300-400. Arada yediniz 100. Öğlen yediniz 500-600 kalori. Arada yediniz 150-200 kalori. Akşam yediniz 500-600 kalori. O kişiler bunu yapmıyor. Hı-hı. Sabah çoğu hafif kahvaltı yapıyor veya çoğu yapmıyor. Bütün gün boyunca belki ufak tefek şeyler atıştırıyor. Akşam 1500-2000 kaloriyi mideye indirdiği zaman, sonra da uykuya geçtiği zaman gün içerisinde fiziksel aktiviteyle harcayabileceği bir gıdayı gece alıyor. Hareketin olmadığı, metabolizmanın düştüğü bir zamanda alıyor. Ve ihtiyacı olmadığı miktarlarda alıyor bu sefer. Hı hı. Kan şekeri çok yükseliyor. Aniden düşüyor. Daha fazla yemek istiyor. Birçok kişi de bu tarz şikayeti olanları biz kontrole yolladığımız zaman uzman arkadaşlarımıza insülin direnci, gizli şeker gibi bir takım sıkıntıları ortaya çıkıyor bu kişilerin. Hmm. Ve biz ona müdahale ediyoruz. Onlara diyoruz ki az az sık sık saatli yemek zorundasınız bu probleminizi çözebilmek için.
2: Şimdi evet, bazen o söyleniyor, az az sık sık, bazen hani çeşitli diyet programları da evet. veriliyor, bazen 3 öğün yiyeyim, bazen işte sabah akşam yiyeyim. Hepimizin kafası karışıyor hocam bu reçetelerle.
3: Esasında bu reçetelerle insanların kafasının karışmaması için herkesin bir defa bir doktora, bir uzmana başvurması lazım. Nedeni şu, bizim burada söylediğimiz genele oluyor. Hı-hı. Ama sizi karşımızda gördüğümüz zaman özele söylüyoruz. O zaman size soruyoruz, alışkanlıklarınız ne birincisi? İkincisi, nasıl bir sosyal yaşantınız var? Beslenme alışkanlıklarınız ne? Hastalıklarınız var mı? Tahlil sonuçlarınıza uzman arkadaşımızdan gelen onları kontrol ediyoruz. Egzersiz yapıyor musunuz? Vazgeçemedikleriniz neler? Şimdi bunları bilirsek o zaman biz size doğru bilgiyi verebiliyoruz. Hastalığınız varsa beslenmeniz değişir. O zaman 3 öğün ye diyemeyiz bir insülin, bir diyabet hastasına ben nasıl 3 öğün yiyeyim diyeyim. Veya bir insülin direnci olan, sürekli hipoglisemiye giren bir kişiye 3 öğün ye dediğim zaman o kişide çok büyük sağlık şikayetleri ortaya çıkacaktır. Hı hı. Ve hastalığı ilerleyecektir. Ona uygun diyetini vermek gerekiyor. Hı. O yüzden klişe bir diyet yok. Klişe diyet şunu diyebilirim ben mesela en basitinden, yaz döneminde hiç diyetle alakası olmayan bir kişi, ben zayıflamak istiyorum ama böyle sıkı sıkıya diyet yapamam diyen birçok kişi oluyor. Onlara diyeceğim şu oluyor. Bir kez güzel bir kahvaltı yapın. Hı-hı. Ama bu kahvaltınızda tahıllı bir ekmeğiniz olsun. Tam buğday olur, çavdar olur, yulaf olur, karışık tahıllı ekmekler. Beyaz ekmek değil bakın. Hı-hı. Artık az yağlı bir peyniriniz olsun. Peynir ne kadar olsun diyorlar. Ya bir insan ne yiyebilir diyorum. 50 grama kadar peynir yiyebilir. 50 gram peynir de yaklaşık 2-3 kibrit kutusu büyüklüğü kadar bir şeydir.
2: Ya o kibrit kutusunu çok duyuyoruz
3: evet,
2: zaten.
3: Bir kibrit kutusunu kullanmayın. Bir dilim diyorum ben artık. Zeytin yemek istiyorsa 3-5 tane zeytinli ye. Yumurtanı mutlaka ye diyorum ama kişinin aşırı derecede safra kesesi problemi varsa, bazısının yumurtaya alerjisi var. Bazı kişilerde aşırı derecede yüksek kolesterol var. Kendi doktoru, kalp uzmanı veya daha fazla haftada bir veya iki yumurta ye demiş buna. Hı hı. Şimdi ben her gün yumurta yiyeyim. Yok, kalp uzmanının söylediğini dinleme diyemem ki. İlacını da ona göre kullanıyor. Belki bir tedavi yapıyorlar. O yüzden de hani televizyonda şunu yiyin bunu yiyin demek bazı rahatsızlıkları olan insanlara haksızlık yapmış oluruz. Hı hı. Onları yanlış yönlendirmiş oluruz. Yeşillik kısmını bol yiyin diyoruz. Tuz atmayın diyoruz. Herkes için geçerli. Tuz atmayın dediğim zaman ben tansiyon hastası değilim diyor kişi. Tansiyon hastası olmana gerek yok. Tuzu biz sağlık için öneriyoruz azaltmasını. Türkiye'de çok fazla tuz kullanıyor.
2: Evet.
3: Kişi başına yaklaşık olarak 20 miligram tuz kullanıyor. Bunun normal değeri 3-4 miligramdır. Yani 5 katına yakın kullanıyoruz neredeyse biz. Çayınızı için diyoruz, açık çay için diyoruz. Şeker kullanmayın diyoruz. Birçok kişi diyor ben günde bir tane diyor çay içiyorum diyor. O zaman diyorum bir tane iki tane şeker atabilirsin diyorum. Hmm. Kişinin şeker hakkı var.
2: Doğru.
3: Tamamıyla şekersiz de vermiyoruz. Ama günde 15-20 tane çay içiyorum diyen bir kişiye ben bir iki tane şeker at dediğim zaman kalori ihtiyacının büyük bir kısmını şekerden almış olur. Tatlandırıcı. Doğal olan tatlandırıcılar var. Tadı belki güzel değil ama bazen onu öneriyoruz. Kahvaltısını yaptı. Kahvaltıyı öğlen 12'de yapmasına izin vermiyorum.
2: He.
3: En önemlisi bu. Tamam, haftada bir gün ben onları serbest bırakıyorum bize başvuranlar, ama hafta içi dahil olmak üzere çalışan kişiler 7-9 arası kahvaltılarını yapacaklar. Mutlaka. O kahvaltı çok çok önemli. Siz 12'de kahvaltıya başlarsanız o zaman öğünlerin hepsi kaymış olur. Akşama o zaman 9'da yemek yemek zorunda kalırsınız.
2: Ama veya kahvaltıyı 12'de yaptı. Atıyorum akşam yemeğinde 5'te 6'da değil. Sonra bir şey yemedi. O zaman olabiliyor mu?
3: O zaman şöyle diyoruz. Hafta sonları birçok kişi diyor ben geç uyanıyorum. Brunch gibi yapıyorum diyor. Evet. Tamam diyorum. 11-12'ye doğru kahvaltınızı yaptınız. O zaman saat 2-3 gibi yoğurt, meyve gibi bir şey atıştırın diyorum. Akşam 6 gibi ızgaranızı, salatanızı tüketin. Ondan sonra bir şey yemeyin diyorum. O zaman 3 öğüne iniyor. Hani biz 6 öğün beslenin ama hafta içi rutinde çalışıyorsunuz da kahvaltı, sonra meyve veya yoğurttan, sütten, ayrandan oluşan bir küçük ara. Öğlen yemeği. Öğlen yemeğinde çalışma durumunuza göre hani etli, sebzeli herhangi bir yemek, yanına yoğurdunuz veya pilav, makarnayı kilo durumuna göre genelde bir kaşık, iki kaşık veya bir kase öneriyoruz. Genelde şunu söylüyorum birçok kişiye. Pilav, makarna mı, ekmek mi diyor. Valla ekmek yiyin daha iyi diyorum. Neden diyorlar? Pilava, makarnaya yağ katıyoruz biz ama ekmeğe yağ katmıyoruz. En azından diyorum size çiğnediğiniz için bir doygunlukta hissi verecek. Yani evet. Çiğneme, ben bir şey yedim dürtüsü de oluşturacak. Yoksa pilavı, makarna yutuyoruz biz. O yüzden onları azaltın diyorum. Onları hafta sonu ızgara yaptığınız yanına koyun. Gittiniz dışarıda yediniz, zaten yanına size bir kaşık iki kaşık koyuyorlar. O tarzda tüketin. İkindi saatine geldiniz. Yemekten 2-3 saat sonra şekeriniz düşecektir. O zaman da kuru meyveler. Yanına fındık, badem, ceviz gibi omega 3 kaynağı olan yağlı tohumları katıyoruz. Çayınız için yine. Kahve isteyene kahve için diyorum. İştahımı hakim olamayana sütten yapılmış bir Nescafe veya sütlü Türk kahvesi için diyoruz. İştahını en azından frenleyebilmek için. Tabii hani lıkır lıkır içebileceği bir şey değil de sıcak yudum yudum içebileceği bir şey öneriyoruz ki zaman geçirsin o süreçte. Bir an önce
2: ama
3: midesini
2: inmesin. Ama bu iş çok zor hocam. Şöyle bir şey, yani şimdi hani birçok kişi biliyorsunuz hani aktif çalışma hayatında.
3: Evet.
2: Ve bunun da anladığım kadarıyla bir alışkanlığa dönüşmesi
3: kesinlikle
2: lazım. Öğle yemeği araları belli, yani yemek yenilecek alanlar kısıtlı, nasıl kontrol edilir?
3: Şirketlerin şöyle bir şey, bir 10 gibi bir çay molası veriyor birçok şirketler. Öğlen yemeği 12 ile 2'ye kadar bir süreç var. 4 gibi 5 gibi birçok kişi ayrılıp gidiyor işten. Akşam geç saatlere çalışanlar var ise onların bir mola saatleri oluyor. Düşünün ki bir ara mola 5 dakika sürer. Çıkıp bir tane meyve yemeniz veya bir bahsettiğim şeyleri yemeniz. Sigara molası veriyor birçok kişi.
2: Ama onları yanımızda taşıyacağız. Herkesin beslenme çantası taşımak da zor.
3: Beslenme çantası değil esasında. Düşünün, küçücük bir poşette 2 tane kayısı, 2 tane incir, 5 tane badem taşımasız cebinizde duruyor. Bunu mola vermenize bile gerek yok. Çalışırken bile çay içiyorsanız mutlaka bir şeyler tüketerek insanlar çalışıyor. O esnada 3-5 tane atıştıracaksınız. O atıştırma sizi doyurmak için değil, düşen enerjinizi de yükseltmek için. Birçok kas gücüyle çalışan firmada 3-4 gibi şerbetli şeyler dağıtırlar. Artık insanların enerjisi düştü, performansı artsın diye. Onun yerine kan şekerini böyle dalgalandırmayacak şeyler tüketmek daha mantıklı.
2: Peki şimdi aslında hani ne yaparız da kilo almayız, hani kilo neden alırızı konuştuk. Nasıl yaparız da almayız, onu da size soracağım. Çünkü bunun iradeyle bir alakası yok. O kadar iradeli insanlar tanıyorum ki ben. Yemek söz konusu olduğunda o irade yok oluveriyor. Yani hani çünkü insanların biraz da psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim birçok tanıdığım şey diyor, ben aslında çok iradeli bir insanım. Evet, gördüğüm kadarıyla da öyle. Ama yani canım sıkkın olunca buzdolabının önünden ayrılamıyorum. Tam tersi durum da oluyor ama hani canı sıkkın olup hiçbir şey yiyemeyen insanlar da oluyor ama ağırlıklı olarak canım sıkkın, psikolojim bozuk, ben buzdolabının önünden ayrılamıyorum diyenler de
3: tamam,
2: çok fazla.
3: Tamam, ayrılmasın buzdolabının önünden. Bu bir alışkanlık, doğru. Buzdolabının içeriğini değiştirsin o zaman. Çok basit bir şey. Hani kendini buzdolabının önüne atıyorsa bu kişi, o zaman eve aldığı yiyeceklerin cinsiyetini değiştirirse bu iş olur. Buzdolabını açtınız. Buzdolabımızda pasta var, dondurma var, kek var, börek var, çörek var. O zaman onları yersin. Bunlar yoksa, bunların yerine meyve koydunuz, yoğurt koydunuz. Diyelim ki hani yenilebilecek çiğ havucundan salatalığına kadar bütün sebzeleriniz orada duruyor. Sütünüz, yoğurdunuz duruyor diyelim. Bunlardan birini mecburen tercih etmek zorunda kalacaksınız. Bir süre sonra alışkanlıklarınız mecburen değişecek. Eğer şöyle de yok bizim buzdolabımızda bir şey yok, ben telefonla sipariş vereyim kebap gelsin diyorsanız, o zaman da şöyle kendi sağlığınızı yeterince iyi düşünmüyorsunuz demektir. Hani o noktada psikiyatrik destek de gerekiyor kişiye o zaman.
2: Evet.
3: Tabii ki. Sadece diyet değil, kişinin bu tarz yönelimlerinin bilinçaltında bir problemden mi kaynaklandığı, yoksa biraz önce bahsettik fizyolojik bir neden mi? Hani şekeri düşüyorsa biz ara öğün veriyoruz. Hani o müthiş açlık dürtüsü gelmeden o ara öğünler o dürtünün hızını yavaşlatmak için. Hı
2: hı. Mesela sizi zayıflamak artık karar vermiş. Bu amaçla da gelen bir hasta var.
3: Evet.
2: Görür görmez anlıyor musunuz onun neden zayıflayamadığını?
3: Konuşuyorum. Konuştuktan sonra kendisine kısa bazı sorular soruyoruz. Ondan sonra tabii ki anlıyoruz. Zaten birinci, ikinci haftadan sonra haftalık kontroller yapıyoruz biz. O kontroller sürecinde kişinin neden zayıflayamadığı ortaya çıkıyor. En büyük neden hareketsizlik birincisi.
2: Ağırlıklı neden ne diye soracağım. Evet.
3: Birinci neden hareketsizlik. Hareketsizlik sonucunda kolay bulunabilen, çiğnenmeyen gıdaların yenilmek istenmesi. Birçok kişi şunu yapıyor. Herkes dışarıda besleniyor. Çalışanların %90'ı diyeyim.
2: Evet.
3: Ev yemeği yapmıyor. Evde yemek yapmak için
2: uğraşmıyor. Akşam bile yapmıyor birçok kişi.
3: Hani ben onlara yemekle ilgili akşam saatlerinde genelde ızgara tarzında, teflonda, fırında hızlı pişirilebilecek şeyler önermek zorunda kalıyorum. Hı. Nedeni şu, ben diyor akşam gidip saatlerce sebze pişiremem diyor veya kuru bakliyat pişiremem diyor. Gece geç saatlerde geliyorum, çok yorgun oluyorum diyor. O yüzden de ızgara bir şeyler benim için kolay oluyor diyor. Hemen tavaya atıp pişireceğim, yanına salatayı bile yapmaya üşenenler var.
2: Hı.
3: Diyorum en azından bir gün öncesinden yıkayın koyun. Artık marketlerde farkındaysanız
2: yıkanmış satılıyor, salatalar satılıyor.
3: İşte bu da bir sektör. İnsanları refah seviyesi arttıkça her şey önüme gelsin. Reklamlarda ben gitmem her şey önüme gelsin diyorlar ya, doğru. Yiyecek de önüme gelsin istiyor insanlar. Çünkü çalıştığı ortamlarda önüne geliyor. Kendisinin bununla ilgili bir emeği yok. Gidiyor oturuyor veya tabaklarını alıyor önünde. Bu da kişiyi tembelliğe itiyor. Ben görüyorum asansör kullanıyor kilolu insanlar. Çünkü neden? Terleyeceğiz, yorulacağız diye. Ama bir süre sonra bu terleyeceğiz, yorulacağız şeklindeki yapmadıkları fiziksel aktivite diz kapağında, bacakta, ayak tabanında sıkıntılarla kendisine 3-5 yıl sonra geri dönüyor. Çünkü artık yürümeye yürümeye vücudundaki kas kitlesini de azaltmaya başlıyor. Daha az enerji harcamaya başlıyor. Az yiyor, doğru, ama az harcıyor. Hı-hı. Bu kadar basit bir şey. Yani hareket o yüzden de önemli. Beslenmede küçük değişiklikler yapmalarını öneriyoruz. Yani pişirme yöntemi en azından değiştirin diyoruz. Yağınızı değiştirin diyoruz. Kırmızı et yerine daha fazla beyaz et tüketin diyoruz. Ama bugünlerde tabii televizyonda beyaz etle ilgili o kadar çok böyle
2: korkuyor insanlar artık.
3: Evet, yayınlar var. Şimdi ne tüketim diyor, balık diyoruz. Balık pahalı diyor veya balığı pişirmek, uğraşmak zor diyor. Tavuk bizim diyor en büyük kurtarıcımız ama tavukla ilgili de diyor çok hormon varmış, şu varmış, bu varmış anlatıyor. Çok bilgi kirliliği var. Esasında bakanlığımız var. Bakanlığımız çıkıp belli aralıklarla şunda şu var, bunda bu var. İnsan sağlığı için kriterler vardır bakın.
2: Evet, aslında denetimleri son yıllarda sıklaştırmış durumda bakanlık.
3: Tabii ki birçok firmamız var. Bu firmalarımız bizim ihracat da yapıyorlar. Şimdi ben önerirken diyorum marketlerde kapalı, son kullanım tarihi belli olan marka firmaların, TSE garantisi olan firmaların bütün ürünlerini tüketebilirsiniz. Yok beyaz et tüketmedim, kırmızı et tüketiyorum ben. Kırmızı ette de olabilir.
2: Hı hı.
3: Yani sadece tavuğa mı ilaç veriyorlar veya sağlık şikayeti olan hayvanlara besicilikte iyileştirmek için ilaç veriyorlar. Ama onu ne kadar sürede kesiyorlar, o teknik bilmiyorum.
2: Hı hı.
3: Süt için beslenen, eti içi beslenen hayvanlar var ve bu hayvanların yemleri de farklı. Bizde böyle bir korku algısı oluşturuldu. Korku algısından dolayı yiyeceklere karşı, özellikle et türevi yiyeceklere karşı bir sıkıntımız var.
2: Evet.
3: Sebzelere de karşı da var.
2: Hormonlu
3: bunlara da gübre atılıyor, hormonlu deniliyor. İçerisine çeşitli maddeler katılıyor diyor. Türkiye 80 milyon nüfusu bir ülke, tarım ülkesi ve yüzyıllardır da tarımı yapıyor. Tarım Bakanlığımız var. Bu bakanlık hani çalışmıyor gibi olur o zaman. Yani hiçbir faaliyeti, hiçbir fonksiyonu olmuyor gibi olur. Çünkü bu yiyeceklerin de kontrol edildiğini düşünüyorum. Belki arada kaçaklar oluyor ama mutlaka kontrol ediliyor.
2: Aslında son yıllarda yapılan çok güzel bir uygulama var. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela ayıplı mal üreten birçok firma ifşa ediliyor. İsim de veriliyor. Bu kesinlikle. Aslında çok güzel bir uygulama.
3: Ben hepsini takip ediyorum onlardan. Hı hı. Özellikle bu paketlenmiş salam, sosis, sucuk gibi ürünler, süt ürünlerinde, özellikle yoğurt tarzındaki ürünlerdeki katkıları hangi firmalar neler katıyorlar? Genelde çok böyle bilindik firmalar çıkmıyor. Yöresel firmalar çıkıyor. Evet. Bilindik firmalar marka değerlerini riske hiçbir zaman atmazlar. Şimdi onu da bilmek lazım. Hani ben bir firmadan aldım, bu ürün çok kötü, ben bunu şikayet ederim bakanlığadır, gerekli mercilere. O zaman onu ifşa etmeleri o firma için çok büyük bir sakınca olur.
2: Evet. Şimdi doğru zayıflama programı nasıl olmalı? O zaman onu sorayım. Kişi zayıflamaya karar verdi. Öncelikle hangi adımı atması gerekiyor?
3: Şimdi kişi zayıflamaya karar verdiği andan itibaren bir dahili kontrolden, bir dahili uzmanın kontrolünden geçmeli.
2: Bu şart mıdır hocam?
3: Bu %90 şarttır.
2: Zayıflama için hangi mesela yüzdelik anlamda ne kadar bir avantaj sağlamış olur?
3: Şöyle bu bir avantaj sağlamış olur. Şimdi birçok kişi geliyor. Diyelim ki 5 kilo 6 kilosu olan bir kişi, benim diyor hiçbir sağlık şikayetim yok diyor. Hı-hı. Ben sadece beslenmemi düzenlemek istiyorum diyor. Daha önce tahliller yaptırdım diyor, herhangi bir şey çıkmadı diyor. Biz onu zorla tahlile yollayamıyoruz ama şimdi kişi geldi, ben dedi kilo alıyorum hızlı bir şekilde, kan şekerim düşüyor, şekerli şeylere dayanamıyorum diye anlatıyor. Çok yiyorum, durduramıyorum diyor. Hı hı. Bakıyoruz görüntüsüne, terliyor, nefesle ilgili sıkıntısı var, yürüme problemi var. Bu kişi ideal ağırlık değerlerinin %20, %30 üzerine çıkmış. Obez, morbid obez görüntüsünde. Ben bu kişiye nasıl bir diyet yazayım? Kan değerleriyle ilgili büyük sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Küçük bir dahili muayeneden geçin diyorum. O bize avantaj sağlar. Gidip geçiyor. Şekerine baktırıyor oluruz. Açlık kan şekerini bilmemiz önemli. Kolesterolü var mı? Trigliseriti var mı? Şişmanlığına neden olacak hormonal tiroid hormonlarında bir sıkıntı var mı? Hı hı. Anemisi var mı? Bakın diyetlerde en önemli problem şu. Bize başvuranların çoğunda anemi var. Özellikle demir anemisi. Hı hı. B12 vitamini eksikliği var. Diyet, bilinçsiz diyet yaparsanız bu ilerliyor, artıyor. Hı. Bayanlarda üşüme artıyor, saç dökülmesi artıyor. Daha fazla şekerli şeyler yemek istiyor. Kendisine bile itiraf edemiyor, diyeti yapamıyor, diyeti yapıyor ama o şekerden vazgeçemiyor o evet. zaman da. Çünkü anemik bulgular var. Ben onları bulduğum zaman veya doktor bey onları bana gönderdiği zaman anemisi olan bir kişiye ben günlük olarak kırmızı et veya demir ihtiva eden gıdaları daha fazla veriyorum. Mecburen vereceğim. O yüzden rutin o testten geçecek.
2: Evet.
3: Rutin o testten başka geçmek zorunda. Ondan sonra kendisini bir ölçüm yöntemimiz var. Biyoelektriksel impedans dediğimiz kas, yağ ve vücut sıvılarını yaklaşık olarak %95 hata payı olmayan, %5 hata payı diyorlar. Bir ölçüm yöntemimiz var. Bu yöntemle bakıyoruz vücudunda ne kadar fazla yağı var. İdeal hedeflerimiz ne olacak, süremiz ne olacak onu belirliyoruz. Sonra onun sosyal yaşantısı, ilaç kullanıp kullanmadığı, bu bilgileri alıyoruz.
2: Yani sistemik hastalıklara bağlı
3: evet,
2: ilaç
3: tabii
2: kullanıp
3: ki. Kullanmadığı. Eğer hastalığı olan kişi varsa ilk önce hastalık, ondan sonra zayıflama. O kişi önce zayıflamaya koyuyor ama biz onu önce zayıflamaya koymuyoruz. Önce hastalık bulgularını azaltmak, ilerlemesini engellemek, o esnada zayıflamak. Ve bu tarz hastalar ilk başta çok kilo vereyim diye geliyor herkes bize.
2: Tabii şimdi diyorum ya, ben bir ayda herkes bir 10 kilo vermek isteyecek yani.
3: Ama bu bir ayda 10 kilo vermek istemek şöyle bir şey. Buradan Ankara'ya bir saatte gitmek gibi bir şey. Hem de yayan gideceğim diyorsunuz. Veya ben arabayla gideyim diyorsunuz. Buradan Ankara'ya bir saatte bir uçak gider.
2: O kadar akıl almaz bir şey yani.
3: Evet, aynen o kadar akıl almaz bir şey. Mümkün mü? Sağlığınızı bozarak mümkün. Su atarsınız. Bir insan mevcut kilosunun %10'unu sıvı olarak kaybedebilir. Ondan sonra hayati riskler başlar zaten. Yani rahatlıkla bir kişiye birkaç saat içerisinde 3-4 kilo kaybettirilebilir. Sauna yaparsınız, ketojenik bir diyetler verirsiniz ama bu tamamıyla sağlıksız bir şeydir. Bunu ekstrem durumlarda sporcular kendilerine uyguluyorlar.
2: O Hollywood yıldızları uyguluyormuş, vampir diyeti deniliyor hocam.
3: Vallahi şöyle söyleyeyim, sağlığını insan kendi elinde olan bir şey. Biz, bize başvuran kişilerin sağlığını onlar istese de biz bozmayız. Ama bizden ayrıldıktan sonra bizim tavsiyelerimize uymayıp kendi başına yapılan birçok şeyde ona özgür irade karışmıyoruz ama uyarılarımızı yapıyoruz. Sağlık şikayeti olan insana ilk önce sağlık şikayetleri yönünde, ondan sonra diyeti hedef belirliyoruz. Mesela tiroid problemleri olan, şeker rahatsızlığı olan bir kişiye ayda 4 kilo 5 kilo verdirmiyoruz. 2 kilo 3 kilo sınırında tutuyoruz.
2: Normali ne olmalı? Hangi periyotta ne kadar kilo verilmesi
3: haftalık
2: lazım?
3: Haftalık yarım kilo ile 1 kilo arasında. Bakın yarım kilo ile 1 kiloyu diyoruz. Kişi diyor ki herkes kendini birden hesaplıyor 4-5. Sağlık şikayetiniz var diyorum. Yarımdan hesaplasanız 2-2,5 yapacak diyorum o zaman da. 2 ile hani 4 kilo arası bizim için kriter oluyor, sağlık kriteri. Kişinin cüssesi, erkek, bayan, çocuk, yaşlı olup olmaması, ilaç kullanıyor, hastalığı olup olmaması, hepsi bunda önemli. Kişiye bir beslenme programı hazırlıyoruz. Ondan sonra haftaya kişiyi kontrolde gördüğümüz zaman ne gibi sıkıntılar yaşamış diyette? Nerede problem yaşamış? Nereyi yapamamış? Kendisi için beklediğimiz kiloyu verebilmiş mi? Veremediyse sorunlar neden olmuş? Bunları tekrardan tartışıp gerekirse diyetinde değişiklikler yapıyoruz. Kendisinin istediği ama sağlık çerçeveleri doğrultusunda. Yoksa al bu diyetin, şimdi diyoruz ya, al bu diyetin, bu diyeti uyguladım, bir hafta uyguladım veya üçüncü gün, ben şimdi diyeceğim biraz sonra mutlaka bir tane haşlanmış yumurta yiyin diyeceğim. Birçok kişi yumurta yemiyor, alerjisi var veya daha farklı nedeni var. O yüzden genele söylediğiniz zaman, o zaman kendisine yediği şeyleri yazdığım şey şekilde olduğu zaman tüketiyor. Ama sevmediği birçok gıdayı da yazabilirim konuşmadan birçok kişiye. Diyelim kırmızı et yemeyen birçok kişi var. Alamayan da var. Şimdi ben oraya yazsam 150 gram kırmızı et ızgara yapın, fırınlayın. Kişi oradan bana diyecek bizim eve et girmiyor. Adam bana oradan 150 gram et yazmış.
2: Evet.
3: Hiçbir anlamı yok.
2: Belki öyle bir tartışma etmiyor. Konusu oldu ya hocam. Olmuş, bir evet. Şey uzmana soruldu yani siz bunları yiyin diyorsunuz ama ne kadara mal olduğunu biliyor musunuz?
3: Tabii. Şimdi öneri yapılırken doktor, uzman kişinin sağlık açısından öneri yapar. Genel öneridir. Kişi başvurduğu zaman bireysel olarak kişisel önerisini alır. Yoksa ben genel bir öneri yapacağım. Hani herkesi rahatsız etmeyecek, benim önerimden dolayı birisi rahatsızlık duyup sağlığı bozuluyorsa o beni üzer.
2: Peki takviye bir takım şeyler veriyor musunuz? Mesela bu listelere diyet ürünlerini koyuyor musunuz? Ya da zayıflama ilaçlarını koyuyor musunuz? Şimdi bunlar da çok sık kullanılıyor.
3: Söyleyeyim ben. Şimdi genelde light ürünleri bana başvuran birçok kişi bilir. Neredeyse hiç vermem. Çünkü şöyle bir problem var. Light ürünlerin kalorileri belli. İnsanlar açıp üzerlerine bakarlarsa ortalama normal bir bisküvinin kalorisi 400-450 ise diyet bir bisküvinin kalorisi de 380-400 arasında. Aralarında çok büyük devasa bir fark yok. Ama tuzu, şekeri, yağı azdır. Lifi fazladır. Bu bir avantajdır. Tat öğesi açısından baktığımız zaman daha tatsızdır. Onun yerine şöyle, ben hiçbir zaman bir kişiyi light ürünlere bağımlı halde beslemem. Normal yaşantısında ne yiyor, ne içiyor ona göre beslerim. Çünkü light ürün algısını insanlar yanlış anlıyor. Diyelim ki 3 tane bisküvi yiyecekse light bisküvi alayım, bir paketin tamamını yiyor.
2: Tabii 10 tane yiyor.
3: O benim için çok büyük problem oluyor. Artı birçok light ürün de hani bahsedildiği gibi çok sağlıklı şeyler değil.
2: Yani. Şimdi burada bir nokta koyalım hocam. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada zayıflamayla ilgili size çok fazla soru soracağım. Tabii hep herkes gibi ben de merak ediyorum neler yapmamız gerektiğini. Ve programın sonlarına doğru sizden örnek bir diyet listesi izleyeceğim. Ama hani bu biraz alternatifli olursa hani az önce de siz söylediniz yumurta yemek istemeyen, sevmeyen ya da işte et yemeyen şey insanlar için böyle bir alternatifli liste rica edeceğiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba, Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda beslenme ve diyet uzmanımız Sayın Bahattin Aslan var, Türkiye Hastanesi'nden. Sağlıklı zayıflamayı konuşuyorduk. Az önce yarım kalmıştı hocam. Bu arada tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Programın sonlarına doğru değerli uzmanımızdan örnek bir diyet listesi, bol alternatifli diyet listesi alacağız. Hocam şimdi light ürünlerden bahsediyorduk. Light ürünlerin kullanımını çok doğru bulmadığınızı söylediniz. Evet. Çünkü kalori miktarı düşük ama 3 tane yiyeceğimize 5 tane bazen bir paketi bile bitirdiğimiz
3: özellikle
2: olabiliyor.
3: Özellikle tatlı olan light ürünlerin çoğunu ben direkt olarak önermiyorum. Öneren arkadaşlarım vardır zorda kalıp da. Şöyle söyleyeyim, light ürünlerin tüketimi 2 katına çıkıyor. Herkes light ürünü zararsız olduğunu düşünüyor. Kalorisi kısıtlanmış üründür light ürün. Yani kalorisiz değildir. Bakın ilk önce onu söyleyeyim. Light ürünler ilk çıktığı zaman şişmanlığı azalacağı düşünülerek üretime başlanmış ama şu anda bakın dünyada şişmanlık katlayarak artıyor ve bu light ürün sektörü çok fazla. Çeşit çeşit gıda var. Ben şunu söylüyorum diyet yapan kişilere. Haftada bir çok yemek istediğiniz bir şey var. Bir hafta diyet yaptınız. 5 gün, 6 gün. 7. gün light bir ürün niye vereyim ki size ben size? Normal bir ürünü vereyim. Sevdiğiniz bir ürünü bir defaya mahsus yiyin. En mantıklısı o. Hani tatsız, tutsuz diye bana bahsediyorlar. Her türlü light ürünün kendi aralarında diyet yapanlar bilir.
2: Tabii tabii sunta deniliyor, kalas deniliyor, her şey deniliyor.
3: İsimleri var. Şimdi sektörde daha tatlı hale getirmek için içerisine light gıdaların bakarsanız küçücük küçücük şekerler falan katkı maddeleri katıyorlar.
2: Evet.
3: Şekerli şeyler katıyorsa hani beynimdeki şeker duygusunu öldüremiyorsam onu farklı tatlarla almak benim bir işime yaramaz. Ya şekeri hiç kullanmayacaksınız ya da kullanıyorsanız sağlık için %100 sağlıklı olduğunu düşündüğünüz şekeri kullanın, daha iyi.
2: Şimdi şekerle ilgili siz arada bir şey söylediniz. O hakikaten benim çok dikkatimi çekti. Mesela ben de çok şekere dayalı besleniyorum. Yani çok fazla yemek yediğim söylenemez ama çok enteresan bir şey dediniz. Ben çok da korktum yani. Şimdi, cilt elastikiyetini kaybeder dediniz.
3: Likit şeker ve normal çay şekerinden yapılan basit şekerler diyoruz. Gıdaları daha fazla tüketen insanlarda ciltle ilgili sıkıntılar daha fazla görüyor. Dermatolog arkadaşlar zaten ciltle ilgili problemi olanlara şekerli gıdaları daha az tüketin diyor. Bir de bel ve karın çevresindeki yağlanma daha hızlı bir şekilde oluyor. Ha. Çünkü şeker için vücut çok büyük bir efor sarf etmiyor dışarıdan aldığı zaman. Daha çabuk depolayabiliyor şekeri. İnsülin seviyesi yükseliyor. Bu kadar şekeri vücut korkuyor. Ben bunu içime alamam diyor bu şekerleri. Siz bunu diyor depolara gönderin diyor. Otomatikmen insülinin ikinci görevi olan şekeri alıyor. Güzel bir şekilde yağ olarak depolanması için yağ hücrelerine götürüyor.
2: Daha kolay yağlanmasını sağlıyor.
3: Daha hızlı yağlanıyor insanlar. Onun yerine biz tahıllarda şeker var. Bütün tahıl çeşitlerinde. Meyvelerde şeker var. Sebzelerde şeker var. Aynı lezzeti vermiyor ama şöyle düşüneceksiniz. Sağlık açısından baktığınız zaman biz hiçbirini yemeyin demiyoruz. Bakın biraz önce dedim. Haftada bir de olsa gidin yiyin. Ama her gün oturup tatlı yemeye başlarsanız bu bir yemek değildir. Bu sizi doyurmaz. Ben sizin önünüze kocaman bir pasta koyayım. Bunu 4 parçaya böleyim. Bir parçasını yiyin. Ben de oturayım normal kendime çorbamı yemeğimi yiyeyim. Aynı kaloride olan. Siz yarım saat bir saat sonra acıkacaksınız. Çünkü bir şey yememiş olacaksınız.
2: Evet.
3: Vücut sizi yemiş gibi kabul etmeyecek. Tekrardan benden daha hızlı acıkacaksınız. Çünkü o esnada benim midemde onlar ve bağırsaklarımda sindirimi devam ediyor olacak 2-3 saat boyunca. Ama siz o yediğiniz şekerler belki 5 dakika içerisinde bütün vücut tarafından emilecek. Vücut diyecek tekrardan acıktım.
2: Tabii öyle diyor zaten. Şimdi siz bölgesel yağlardan da bahsettiniz. Birçok kişi de şöyle diyor. Şimdi tabii size de gelenler belki benzer şikayetlerle geliyor. Ben aslında 10 kilo verdim. Gerçekten zayıfladım. Ama atıyorum kollarım zayıflamadı. Ya da işte göbek bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi. Ya da basen bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi de diyebiliyorlar.
3: Diyebiliyorlar. Birincisi yanlış diyet yapıyorlar. Şimdi birçok kişi diyor ben diyet yapıyorum yüzüm çöküyor diyor. Doğru söylüyor. Şimdi biz kişinin vücut tipine bakıyoruz. Şimdi kiminde basen problemi var. Armut tipi şişmanlama diyoruz. Şekere yatkın olanlarda elma tipi şişmanlama. Üst beden elma ağacı şeklinde basen ve bacak yok. Bu tarz bir şişmanlama var. Bir de tamamıyla bacak, kol, bütün vücudun şişmanladığı bir grup var. Şimdi bu üç grubun da diyet yaparken biz onlara şunu diyoruz. Hızlı kilo vermek isteyenlere ilk söylediğim şu. Hızlı ama buruşuk vereceksiniz. İster misiniz? Hızlı kilo vereceksiniz. Deriniz buruş buruş olacak. Evet. Onunla neyle çözeceksiniz diyorum. Kilo verme hızıyla egzersiz birbirini takip edecek ki cildinizin altındaki yağ hücreleri küçülünce sıkılaşmanız olsun. Cildinizdeki elastin, kolajen, bağ dokuları da sporla güçlensin, geriye çekilsin. Cildiniz öne sağa sola sarkmasın. O yüzden aşırı kilo olan özellikle morbid obezler Ve kilo verdirirken hızlı kilo verdirme değil, yavaş egzersizlerle bazı kol, basen, bacak hareketleri de öneriyorum.
2: Evet.
3: O hareketlerle birlikte diyeti yapmalarını tavsiye ediyorum. Diyeti yapmıyorsanız diyorum, ileride pişman olacaksınız. Neden? Sarkacaksınız. Cildiniz toparlanmaz.
2: Hı hı.
3: Konuşuyoruz sürekli. Elimiz kolumuz oynuyor. Oynamayan bölgeler var. Göbeğimiz oynamıyor. Basenimiz oynamıyor.
2: Tabii.
3: Karın çevremiz oynamıyor. Bizim neden oynamayan yerlerimiz daha hızlı zayıflasın ki verdiğimiz
2: doğru
3: diyetle?
2: Peki doğru bir beslenmeyle, doğru bir diyetle bu bölgesel yağlardan kurtulunabilir mi? Çünkü sonrasında birçok kişi de görüyorum, işte zayıfladım ama işte atıyorum
3: şişmanlamadan karnımda... önceki görüntüsü önemli. Bakın bununla ilgili bir kişi diyelim şişmanladı. Benim görüntüm bu. Ben şişmanladığım zaman göbeğimden kilo alıyorum. Zayıfladım, göbeğimden kilo vereceğim. Başka bir yerden olmuyor.
2: He.
3: Şişmanlamayı nasıl, tipinizle alakalı. Eğer hormonal bir sorundan dolayı şişmanlamamışsanız. Bazı kişiler diyor ki benim bacağım kalınlaşıyor diyor. Diyet yapıyorum, bacağım inceliyor diyor. Doğru söylüyor. Başka yer incelmeyecek. Ama orantısız bir şekilde incelenler varsa onu şöyle söylüyoruz. Diyelim kişinin omuzları dar. Basenleri çok geniş. Bu kişiyi zayıflattıkça beli ve omuzları daha küçük görünüyor. Basenleri zayıflasa da zayıflamamış gibi görünüyor. Ben de o zaman diyorum ki o kişiye egzersizle birlikte yapın. Yürüyüşün haricinde omuzlarınızı da güçlendirecek omuz hareketleri yapın. Genişletecek hafif. O zaman görüntünüz daha fit olur.
2: Daha normale dönecek.
3: Evet, daha normale
2: dönecek. Peki liposuction yaptıranlar var işte. Mesela diyor ki işte hani onu soracaktım. Zayıfladım ama hala karnım duruyor. Ne yapıyor? Gidiyor liposuction yöntemine başvuruyor. Burada da çok enteresan bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum, size soracağım. Şimdi o bölgeden yağlar alınıyor. Yağ hücreleri temizleniyor. Bir daha şu garantiyi veriyorlar. Aynı bölgeden kilo almazsın.
3: Doğru.
2: Fakat birçok kişi de atıyorum göbek bölgesinden yağ aldırdı. Sırtın da bir yağlanma oluyor.
3: Doğru söylüyor doktor.
2: Neden peki?
3: Oradan almıyorsunuz ya. Hı-hı. Başka bir yerden vücuttaki yağ hücreleri büyüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Liposuction veya liposhaping demek lazım ona. Şekillendirme.
2: Hı-hı.
3: Bir kişi kilo verdi. Obezdi. Kilolarını verdikten sonra deri, bakın deri kalıyor. O deri aşağı sağa sola doğru sarkıyor. O deriyi uzman doktorlarımız, plastik cerrahlarımız kişinin kilo verme işlemi bittikten sonra kesip alıp yapıştırıyor. Kişi için ideal oluyor. Ama şişman bir insana liposuction yapmak üçkağıtçılık gibi bir şeydir esasında.
2: Çünkü aslında zayıflatan bir şey değil. Sadece postürü düzeltiyor belki.
3: Aynen öyle. Çünkü çok miktarda yağ olan bir kişinin 3 kilo 5 kilo yağını çekmişsiniz. Bir anlamı yok bence.
2: Hı hı.
3: Hani o esnada orayı düzeltmiş gibi görüyorsunuz. Bu insanın beynine liposuction yapmak lazım ilk önce. Orasından çektiniz. Yeme dürtüsü kaldı. Fazla enerji var, yağa dönüşecek. Yağ hücreleri burada, depolar yok. O zaman yedek sırtımda olan yağ hücreleri daha da büyüsün. O zaman orada kamburlu, böyle daha komik görüntüler oluşur. Bu kişiler diyetlerini yapacaklar, egzersizlerini yapacaklar. Kilolarını verecekler. İdeal görüntüde olduk. Buramda benim küçük bir göbeğim kaldı. Veya küçük bir yağ birikintisi değil de deri birikintisi kaldı. O zaman gidecekler. Liposuction yaptırabilirler veya liposhaping dediğimiz uygulamaları veya germe uygulamalarını yapabilirler ama zayıflama işlemleri bitmiş olacak.
2: Çünkü insan doğduğunda belli oranda bir yağ hücresi var.
3: Tabii.
2: O yağ hücresi bir yerden yok ediliyor ama vücut yine eski sayıya çıkarmak için çabalıyor.
3: Eski sayıya çıkartmıyor da mevcut olanların çaplarını büyütüyor. Çocukken sayı artabilir ama yetişkinlikte yeni yağ hücresinden ziyade mevcut olan yağ hücrelerinin çapları büyüyor. 2 mikrondur normalde bir yağ hücresinin çapı, 9 mikrona kadar büyüyebilir. Bir insanda 70 milyara yakın yağ hücresi olabilir şişman bir insanda. Eğer çocukluğundan itibaren şişmanlamışsa bu hücreler yok olmuyor. Siz bu hücrelerin bazılarına çeşitli uygulamalarla zarar veriyorsunuz. Depolama kabiliyetini ortadan kaldırıyorsunuz. Ama yanındaki büyür, o küçücük kalır, yanındaki büyür onun yerini alır.
2: Peki ilaçları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
3: Zayıflama ilaçları
2: ardı ardına da çıkıyor bu ilaçlar.
3: Bana gelen ilk kişi şunu soruyor. Zayıflama ilacı var mı? Zayıflama ilacı yok diyorum. Bulan kişi diyorum, eğer bulursa diyorum Bill Gates'ten daha zengin olacak diyorum. İlk söylediğim bu. Neden? Çünkü dünyanın problemi bu. Zayıflama ilacını kime yapacaksınız? Herkesin şişmanlama nedeni farklı. Her kültürün beslenme alışkanlıkları farklı. İnsan aynı gibi görünse de farklı şekillerde de kilo alıyor. Şimdi zayıflama ilaçlarının etken maddesi önemli. Piyasada yıllardır büyük firmalar da zayıflama ilacı üretiyor. Piyasaya sunuyor. 5-10 yıl içerisinde geri toplatıyor. Neden geri toplatıyor? Kimi kalp krizine neden oldu. kimi bağırsakları tamamıyla bozdu, çeşitli rahatsızlıklara neden oldu. Kimi intihara meyilli hale getirdi, depresyonu arttırdı. Hepsinin bir yan etkisi oluştu zayıflamayla ilgili. En popüler ilaçlar da başka tedavilerde kullanılan ilaçların yan etkisi. Yani bir hastayı başka nedenden dolayı tedavi ediyorsun, bir bakıyorsunuz zayıflamaya başlıyor. Oo diyorlar, bu ilacı biz böyle değil de zayıflama ilacı olarak satalım diyorlar o zaman. Evet. O yönde çalışma yapıyor firma. İlacı zayıflama ilacı olarak lanse ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği morbid obezlere kurul kararıyla, eğer çok morbid bir obezse, bu kişiye zayıflama amaçlı ilaç takviyesi yapılır diyetine ek olarak. Hı hı. Doktor kontrolünde.
2: Ama diyete ek olarak.
3: Diyete ek olarak. Hı hı. Diyetsiz direkt zayıflama ilacı yoktur. Artı bazı ilaçlar vardır, bitkisel kapsamlı, Tarım Bakanlığı'nın izniyle verilen, hı hı, eczanelerde satılan. Midede şişen,
2: evet,
3: lif,
2: evet,
3: salgısını arttıran, bağırsaklarda su tutumunu arttıran, bu tarz ürünler vardır. Aşırı derecede acıkan insanlar vardır. Diyetlerinde bu tarz takviyeleri bazen yapıyoruz. Hı hı. Çünkü doktorumuz da bazı ilaçlar, yani eğer kan değerleriyle ilgili sıkıntılar varsa onlar da bazı takviyeler yapıyor. Destek amaçlı yapılan ürünler var. Ama şunu söyleyeyim, doktor kontrolü olmadan birçok ürünün içeriğini bilmediğimiz ürünler değil. Hı hı. Doktor kontrolü olacak bir. İkincisi, hani internetten sağdan soldan duyduğunuz, içeriği ne olduğunu bilmediğiniz, sizin sağlık kriterlerinize uyup uymayan hiçbir ilacı zayıflamak amaçlı yutmayın.
2: Peki şimdi gelelim örnek diyet listemize. Evet. Bahattin Arslan diyeti diyorum ben. Evet. Bol alternatifli bir diyet listesi, tamam, alalım hocam.
3: İlk size önce şöyle söyleyeyim. Sabah kalkar kalkmaz ilk önerdiğim şey içilebilecek ılıklıkta bir su. Bu, hı-hı, suyun içerisine şeker hastası olmayan kişiler için bir tatlı kaşığı kadar bal karıştırıyorlar. Çeyrek limon sıkıyorlar. Hı-hı. Mide problemi olanlar limon sıkmıyorlar. Bunu aç karnına içiyorlar.
2: Evet.
3: Kabızlık problemi de olan kişi varsa artı iki tane de kuru kayısı ekliyorum sabah açlıklarına. Hı
2: hı. Böyle kalkar kalkmaz,
3: evet,
2: bunu yapıyor.
3: Kalkar kalkmaz bunu yapıyor. Sonra kahvaltı yapacaksam kahvaltıda iki dilim diyorum. Ama kiloya göre değişiyor. Kilo arttıkça bu 3, 4, 5 dilime kadar çıkabiliyor obezlik derecesine göre. İki dilim tam buğday, hı hı, veya yoğun çavdar ekmeği öneriyorum sabahları. Evet. Kibrit kutusu bilinen bir şey. Gerçi yeni nesil kibrit kutusunu bilmez ama bizim nesilde iki kibrit kutusu büyüklüğünde az tuzlu diyorum. Zaten, hı, az tuzlu deyince yağı da az oluyor otomatik ben peynirlerin. Az yağlı bir beyaz renkli bir peynir. Birçok kişi ben beyaz peynir yemiyorum diyor. Veya tansiyonu olana bir çay bardağı kadar lor öneriyorum. Hı. Tansiyon problemi varsa tuzsuz peynir bulmak zor oluyor. Tuzsuz loru bulmak çok kolay.
2: Evet.
3: Lor. Lor tüketene lorun içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koymasını istiyorum. Uh-huh. Hem yemesi daha lezzetli olsun diye. Baharat atabilir. Uh-huh. Bir problem yok. Zeytini tansiyonu olanlara önermiyorum.
2: Evet.
3: Tansiyonu olmayan kişiler 3-4 tane kadar zeytin tüketebilirler.
2: 2 dakikamız var hocam, evet, bu arada.
3: Artı yeşilliğimiz. Yumurta ile ilgili problemi olmayan kişiye de mutlaka haşlanmış bir yumurta. Hafta sonu omlet menemen haline getirebilir. Domatesi çünkü, biberi filan, soğanı serbest. Evet. Şekersiz çay içebilir. Artı bu kahvaltıyı 9'a kadar yaptıysa arada bir tane meyve veriyoruz 2 saat sonra. Herhangi bir meyve. Hı hı. Sağlık şikayeti yoksa bütün meyveleri tüketebilir. Öğlen yemeği çalışanlar için iş yerinde genelde et ürünü çıkıyor.
2: Evet.
3: Etli bir yemek, yoğurt, salata. Aha. Pilav makarnayı almayın diyoruz. Aşırı obez olanlara bir dilim ekmek ekliyoruz. Yani bir poşetle veriyorlar, bir poşet ekmek ekliyoruz. Artı evde olan bayanlar için çorba, salata, yoğurt öneriyorum öğlen, hı-hı, saatinde genelde. Çünkü çok büyük bir efor sarf etmedikleri için. İkindin saatine gelince iş yerinde olan insanlara sütlü bir Nescafe öneriyorum. Yanına bir iki tane kuru meyve.
2: Evet.
3: Evde olan kişiler için İki porsiyon meyve öneriyoruz arada. İki tane farklı veya bugünlerde çilek vardır. 10 tane çilek öneriyoruz. Yanına işte 5-6 tane kadar kiraz varsa kiraz veya daha farklı meyvelerin porsiyonları var. Ona göre öneriyoruz. Akşam saati. İş yerinde et yiyenlere akşam saatinde sebze veya kuru bakliyat. Hı hı. Yanına 2 dilim kadar ekmek öneriyoruz. Bir kase yoğurt öneriyoruz. Salatası yağsız olarak burada öneriyoruz. Sonra yatmaya yakın diyelim, bu yemeği eğer 8'e kadar yiyebiliyorlarsa yaklaşık olarak 10 gibi içebileceği bir bitkisel çay, yanına bir tane galeta öneriyorum.
2: Aha.
3: Ev hanımları 7'ye kadar yemeğini yesin diyorum. Akşam saatlerinde onlara etli bir sebze yemeği veya direkt ızgarada olur fırınlanmış olarak bir et yemeği. Öncesinde bir kase çorba, yoğurtlarını ayran veya cacık şeklinde kullansınlar diyorum. Salataya her zaman yağsız olarak onlara öneriyoruz. Çünkü bir öğünde

0: başarısız görüyorum diyor. Esasında çok başarılı görüyoruz biz.
1: Moralimizi bozmayacağız.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederiz, evet, hocam. Teşekkür ederim. Tekrar sevgili izleyiciler, böylece programın sonuna geldik. Biz sen ayrılın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure, Ali İmran Suresi 133-165. Ayetler, sayfa 66-70.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mevlana Hasan-ı Berki rahmetullahi aleyh. Namazın sevabı. Bu zat buyuruyor ki, okunur iken ezan, düşünün ki İsrafil sura üfler şu zaman. Abdest almak üzere kalktığınız zaman da, düşünün ki kabrimden kalkıyorum şu anda. Camiye giderken de, düşünün ki hem yine, gidiyorum şimdi ben sanki mahşer yerine. Müezzin ikameti okuyup da o saat, safa girdiklerinde namaz için cemaat, mahşerde insanların 120 saf halinde toplandığını düşün o mahşer mahallinde. İmam namaza durup Fatiha'yı okurken, de ki, sağımda cennet ve solumda cehennem, ensemde Azrail ve karşımda Beytullah var. Ayağımın altında sırat ve önüm mezar. Düşün sonra, mizanda sualim nasıl geçer? Bana yoldaş olur mu yaptığım ibadetler? Yoksa kabul olmaz da onların bir tanesi, yüzüme mi çarpılır bir paçavra misali? Bir gün, Resulullah'a sordu biri ensardan. Dedi, bize beyan et namazın esrarından. Buyurdu, ey eshabım, namaz büyük ibadet. Rabbin hoşnut olduğu bir ameldir o elbet. Meleklerin sevdiği, nebilerin sünneti. Amalin eftalidir, kalbinizin lezzeti. Namaz, canın nuru ve bedenin kuvvetidir. Duaların kabulü, rızkın bereketidir. Namaz, melekül mevte şefaatçıdır hem de. Ayrıca aranızda perdedir cehennemde. O karanlık kabirde çırağı olur, yani nur. Kıyamet sıcağında serin bir gölge olur. Namaz, münker nekire, cevaptır esasında. Kolaylıktır hesabın görülme esnasında. Sırat-ı şimşek gibi geçiren bir araçtır. Cennetin anahtarı başlarımıza taçtır. Yine buyurdular ki, imam ile beraber iftitah tekbirini alırsa her kim eğer, nasıl kuru yapraklar dökülür rüzgar ile, onun günahları da dökülür işte böyle. Namaza başlayıp da eûzu söyleyince, çok sevaba kavuşur kılları adedince. Fatiha okuyunca hac sevabı kazanır. Rükû için bir nice sadaka ecri alır. Rükû tesbihlerinden 100 suhuf, 4 kitabı kıraat etmiş gibi alır ecrü sevabı. Semiallahu limen hamide derse eğer, Allah onu tam rahmet deryasına garg eder. Secdeye vardığında insan ve cinnilerin adedince sevap ve ecir alır o mümin.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Dünya Çalışma, Ahiret Ücret Yeridir. Dünya iş yeridir. Ahiret ücret yeridir. Ahirette faydası olmayan şey dünyalıktır. Dünyada cehenneme götürücü tuzaklar vardır. Bu tuzaklara yakalanmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu tuzaklar şöyle bildiriliyor. Dünya hayatı, lap, lev, zinet, tevahür ve malı, parayı, evladı çoğaltmaktır. Lap oyun, lev eğlence, zinet süslenmek, tefahür övünmek demektir. Bunların bir tanesine yakalananın gönlü ölür. Dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapacak, eğlenecek zaman ileride gelmektedir. Orada dünyada yapılan işlerin karşılığı ele geçecektir. İş zamanını eğlenceyle geçirmek, çiftçinin tohum ekmemesi ve mahsul almaması gibidir. Dünya insanın gölgesine benzer, kovalarsan kaçar, kaçarsan seni kovalar. Dünya aşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir, ahirete nispetle çöplük gibidir. Dünyada olanlar İslamiyet'e uygun kullanılırsa, ahirette faydalı olur. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Hadis-i şerifte, dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur buyuruldu. 1760 yılında Diyarbakır'da vefat eden Ahmet Mürşidi Efendi, bir talebesinin nasihat istemesi üzerine ona şöyle buyurur. Asla dünya malına meyletme. Kimseye el açmayacak kadar malın olsun yeter. Bilmez misin her işin hayırlısı ortasıdır? Dünya ahiretin tarlasıdır. Sen bu aleme para ve mal toplamak için gelmedin. İyi ameller yapmak için geldin. Kimseye el açmayacak ve yetecek kadar mal kazandıktan sonra vaktini Hak Teala'ya ibadet ederek geçir. Topladığın o mal ve mülk senin değil, mirasçılarınındır. Senin rızkın ancak alemlerin rızık vericisi olan Allahü Teala tarafından sana yemen içmen için verilenden ibarettir. Malım mülküm yok deme, olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette o malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır, kendini ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur, o da ölür, yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir, alır, alır, verir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, dünyaya ve onun geçici lezzetlerine bağlanmanın mahzurlarından bahsederek, talebesi olan Akbıyık Sultan'a buyurur ki, evladım, bu dünya fanidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar malın olsa murad alamazsın. Ahiretten gafil olma. Zira gidişin dönüşü yoktur. Allahü Teala'dan gayri işlere tutulmaktan kurtul. Devamlı baki kalan işlerle meşgul ol. Hocasının bu sözleri üzerine Akbıyık Sultan, hocam, Peygamber Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Bu sebeple dünya malıyla da meşgul olmak gerekmez mi diye sorar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri uzun bir sükuttan sonra, evladım, madem ki dünyayı terk edemiyorsun, öyleyse bizi terk et. Bu dergâhta dünya ile meşgul olanların işi yoktur buyurur. Seyyid Emir Gilal Hazretleri'nin oğlu Seyyid Emir Hamza Hazretleri de buyurdu ki, bütün iyiliklerin başı dünyayı terk etmektir. Bütün kötülüklerin başı da dünya sevgisidir. Bununla birlikte Server-i Kainat Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır buyurdu. O halde dünyada ahiret işleri yap ve dünyaya ve dünyanın nimetlerine bağlanma.
Dünya rahat yeri değildir, ibret yeridir. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz, dünya ibret yeridir, tamir etme yeri değildir buyurdular. Dünya sevgisi günahların başıdır. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahiyle meşgul olmak insana ferahlık verir, günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetleri başlar. Şunu da unutmamak lazımdır ki, isyanı, günahı çok olanın nisyanı, yani unutkanlığı da çok olur buyurulmuştur. Dünya demek haramlar, isyanlar, inkarlar, kısacası günah olan şeyler demektir. Dünyada ahiret için yapılanlar dünya ve dünyalık olmaz. Zira hadis-i şerifte Allahü Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirette hiç mükafat vermez buyuruldu. Maksadı dünyalık olanlar için de Peygamber Efendimiz, yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur buyurmaktadır. Bütün nimetleri, sefası, cefası geçici olan dünya için Resulullah Efendimiz, dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin buyuruyor.

Hayatım Roman. Beş dakika yeter. Yazan Ünal Polat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Oyunda rol alan sanatçılar: Ali Bey, Engin Şanal. Muavin, İskender Bağcılar. Emekli, Yavuz Şeker. Birinci Adam, Doğan Aybay.

0: Bayram ertesi. Tokat'tan İstanbul'a duracak. Otogar haliyle kalabalık.
1: Buyur bey abi, İstanbul mu? Hemen kal, güyeme gel.
0: Sağ ol canım, sağ ol.
1: Aa, peki abi yolculuk nereye? Nereye dersen oraya da otobüs buluruz abi. Gel abi, gel gel.
0: Lütfen bırakır mısın kolunu? Kolunu ben biliyorum nereden bilet alacağım. Hadi bakalım.
2: Buyurun beyim, iyi günler.
0: Bir İstanbul rica edecektim.
2: Tabii, bakayım. Ön numaralar kalmış sadece, keseyim mi?
0: Ne yapalım, kes bakalım.
2: Buyurun beyim.
0: Araba ne zaman kalkıyor?
2: Saat, bir saat sonra, yani 19'da.
0: İyi, sağ olun. Demek ki bir saat sonra kalkacak, iyi.
2: Güle güle, hayırlı yolculuklar.
0: Şuradan bir gazete alıp okuyayım. Vakit geçer. Ben de yatsı vakti 19.30'da. Neyse, namazı yolda mola verdiğimizde kılarım. Hah, gazete bayi şurada olmalı. Bakar mısınız, bir Türkiye gazetesi rica edecektim.
1: Vereyim efendim, buyurun.
0: Yollar yine kan gölü. Şu trafik mahvedecek bizi.
1: Lütfen dikkat. Tokat'tan İstanbul'a gidecek olan firmamızın otobüsü az önce perona yaklaşmıştır. Yolcuların otobüse gelmeleri rica olunur.
0: Yani bravo Doğuz. 5 dakika kala da olsa otobüs geldi. Gidip şu koltuğuma bir otur. Bütün yolcular gibi ben de bindim otobüse. Az sonra kaptan şoför de bindi ve otobüsümüz hareket etti. Yanımda şöyle asabi tipli, emekliye benzer bir amca vardı. Dedim ki içimden, galiba bu gece kolay kolay uyuyamayacağım. Allah vere beni lafa tutmasa.
3: Uğurlar olsun evlat.
0: Sağ ol amca. Size de uğurlar olsun.
3: Bu yolda kolayına bitmez. Gözüme de uyku girmez. İyi ki şu ön koltuk varmış ha. Hepten patlardım.
0: Şuna ben hemen uyuma numarasına başlayayım. Yoksa lafa bir tutarsa yandım.
4: Bakın Burak kaç numara?
0: Ne kadar yol gittiğimizi hatırlamıyorum. Gerçekten uyumuş kalmışım. Bir ara yanımdaki ihtiyarın homurduyan endişeli sesiyle açtım gözümü.
3: Yahu bu şoför ne yapıyor? Böyle araba ikide bir, bir sağa bir sola yalpa yapıyor. Sanki uyuyor bu adam.
0: Ne? Uyuyor mu?
3: Baksana oğlum, adamın gözleri kapanıp kapanıp gidiyor.
0: Gerçekten de bu şoför uykusuz. Bak, az kalsın otobüs yoldan çıkacaktı.
3: Yahu bunu ikaz etmeli. Hey, şoför bey evladım.
1: Kusura bakma ama 2 gündür direksiyon başındayım da amca.
0: Bir de mazeretmiş gibi konuşuyor ya.
1: Bayram dönüşü olduğundan otobüs yetişmedi. Mecburen ek sefer olarak benim...
3: Bizim suçumuz ne peki evladım? Uykulu uykulu direksiyon başına geçilir mi? Tövbe tövbe. Madem gözlerin kapanıyor, çek arabayı şöyle müsait bir yere. Uyu 1-2 saat. Öleceğimize hiç olmazsa bekleriz.
0: Tabii ya, bekleriz değil mi?
1: Zaten siz demeseniz de ben az sonra sizden rica edecektim. Tabii 1-2 saat değil de yani şöyle bir 5-10 dakika. Sadece 5 dakika, fazla da değil.
3: 5 dakika mı? Amma tuhaf ha.
1: Evet, 5 dakika. Zaten dediğim toprak arazi bulunan yere de geldik. Bakın işte şurası, gördünüz mü? Bakın, yolcuların hepsi uyuyor. Rica etsem siz ikiniz benimle biraz gelir misiniz aşağıya kadar?
0: Anlamadım. Biz mi? Peki ne yapacağız biz?
1: Şimdi gelin aşağı, aşağıda size izah ederim ben ne olduğunu.
3: Yürü, hadi bakalım. Böyle asfaltın kenarında tarlada ne yapacak ki bu adam?
1: Şimdi ben toprağın üzerini şöyle hafif eşeleyip alnımı secde eder gibi toprağa koyacağım.
0: Sonra?
1: Gözlerimi yumar yummaz uyurum. Siz dakika tutun, tamam mı? 5 dakika sonra beni uyandırın.
3: Allah Allah, bu yaşıma geldim böyle uyumayı da ilk defa görüyorum.
0: Tuhaf doğrusu.
1: Yalnız 5 dakika sonra beni mutlaka uyandırmalısınız. Yoksa bir daha başımda top atsanız uyandıramazsınız, haberiniz ola.
0: Tamam, hadi alnını koy bakalım, hadi koy.
3: Hayret ya, uyudu galiba.
0: Amca, bey amca, ben saati koyuyorum. Eğer 5 dakika geçerse yandık.

0: Bey baba, tamam. Artık uyandırabiliriz. Hadi.
1: Şoför bey.
0: Şoför bey. Biraz sarsalım. Şoför bey.
2: Abi, neredeyim? Ammada uyumuşum ya.
3: Tamam, yoldayız. Hadi bakalım, artık devam ediyoruz yola.
1: Yahu şoför bey, şimdi sen uykunu aldın mı sahi?
3: Evet bey baba. Bu uykuyla gözümü kırpmadan 24 saat direksiyon sallarım ben.

0: Şoför bey kusura bakma ama bu nasıl oldu merak ettik de.
1: Beyim bunu her şoför bilmez. Ama uzun yola çıkan eski şoförler hep yapar bunu.
2: Nasıl yani? Toprak vücudun zehirini mi alıkor, yorgunluğunu mu?
1: Bak orasını pek bilmem bey babacığım. Yorgunluğu mu alıyor yoksa zehiri mi onu bilmem. Bildiğim şu ki şu anda bakın çivi gibiyim. Bize ustalarımızın öğrettiği bu işte.

Ben de emekli beyle bu şoföre hayret ettik. Ama gerçekten baktım şoförde ne uyku kalmıştı ne de bir şey. O gün bugün ne zaman şehirler arası yola çıksam hep bu şoför gelir gözlerimin önüne.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir hanım dinleyicimiz, kaynanasıyla kavga etmişler, küsmüşler birbirlerine. Sonra bu diyor ki, gelin ben diyor pişman oldum diyor. Hani gerek yok dedim diyor. Arada işte kocamın da hatırı var dedim diyor. Özür dilemeye gitmiş, kaynanası kabul etmemiş. Bir kere daha gitmiş, kabul etmemiş. Yapabileceğim bir şey var mı diyor.
1: Tebrik eder, çok iyi etmiş. Bitti onun işi. Karşı taraf düşünsün.
0: Karşı taraf haklı olsa bile mi?
1: Evet, haklı olsa bile o düşünsün. Çünkü Müslüman özür dileyince özür kabul edilir buyuruyor. Şimdi Mustafa Bey, zaman zaman mesela dinleyicilerimizden gelen o suallere cevap verirken de veya bir konu açıldığı zaman o konuyu aktarırken de nakledilen bir şey var kitaplarda, Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela suizan etme. Yani herkesin anlayacağı bir misal. Tamam. Bu dinin bana emri, suizan etme haramdır, günahdır diyor. Ben suizan etmeyeceğim. Ama sana da diyor ki, suizana sebebiyet verecek hareket yapma. Rakı şişesini sirke doldurmuşsun, götürüyorsun. Üzerinde yeni rakı yazıyor. Canım, insan bir hüsnü zanneder falan. İyi de arkadaş, hüsnü zannedecek bir şeyin içine koy, kağıdı yırt. Gene rakı şişesi olsun ama üzerinde rakı şişesi olduğu belli olmasın.
0: Ya da yırt onu. Poşetin içine koy
1: ya
0: falan.
1: Ya da bir poşetin içerisine koy. Suizanla sebebiyet verecek bir harekette bulunma buyuruyor. Suizanla sebebiyet verecek bir harekette bulunma. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlardan birisiyle dışarıda bir yere gidiyorlar. 2-3 kişi Ashab-ı Kiram'dan ayaküstü konuşuyorlar. Oradan geçerken de selam veriyor, dönüyor. Buyuruyor ki, bu zevcem falandır diyor. Bunun üzerine onlar diyorlar ki, estağfurullah ya Resulallah, sizin hakkınızda da. Buyuruyor ki, şeytan damarlarına dolaşır. Böyle fırsatını bulur, aynı şekilde suizan ettirir. Onun için hani konuşurken, şey yaparken falan da açık net ol. Her konuda tabii. Mesela geldi işte Mustafa Bey dedi, bizim dedi işte yarın düğünümüz var falan. Abi nasipse inşallah falan filan. Ya senin işin var. Ha benim işim var, kusura bakma. Gücenir. Gücenir de öbür türlü de gitmeyeceğim de arkadaş ya.
0: Adam ondan sonra söyle yani.
1: Adam ondan sonra sana suizan etmez mi? Adam söz verdi de, bir de Müslüman geçinir de İslamiyet anlatıyor da işte söz verdi de gelmedi de bir sürü laf ettirirsin. Etmesin. Ama sen ettirdin. Sen sebep oldun buna. Ben gelemeyeceğim arkadaşım. Benim programım var. Bitti. Gelemem. Mesela o düğünlerde mesela davet ettiriyor. Düğün nerede diye soruyorum ben. İşte bir otelde. Ya Mustafa Bey, acayip bir şey ya. Şimdi mesela Emir abi görmüş, bu VIP'te düğün yemekleri olmuş Emir abi döneminde. Orada Emir abinin ortaya koymuş olduğu bir sistem var. Emir abiler mesela diyelim ki 18.30 yemek. 18.30'da Emir abi orada. Hemen yemek başlar. Yemekten sonra bir dua edilir. Emir abi de 15-20 dakika aynı şekilde sohbet eder, konuşur. Topla hepsi bir saat. Yemeği yenmesi, yemek duası, Emir abinin konuşması hepsi bir saat. Şimdi sen diyorsun ki 19'da yemek, işte düğün başlıyor.
0: Düğün başlıyor.
1: 19'da gidiyorsun, 20 oluyor, 21'de işte otellerde böyle ne bileyim ben soğuk dedikleri bir şey getiriyorlar. 22 oluyor. İyi de arkadaş, benim zamanımı gasp etmeye senin hakkın yok mu? Kulak. Cem 19'da kimse gelmiyor. Sen başlıyor musun 19'da? Sen başla bakalım bir. Yoksa ya bu 19 diyor ama daha 21'de anca gelir insanlar falan. O da öyle davranıyor, o da öyle. İki taraf da aynı şekilde. Ama Emir abi de öyle değildi.
0: Evet.
1: Emir abi de öyle değildi. Yani Emir abi bir sistem koydu ortaya.
0: Oraya gelenler de Emir abinin zamanında geleceğini bildiği için önceden gelip
1: önceden
0: oturuyordu.
1: Geliyorlar. Ya şeyde şimdi cuma namazı, Sedat Hoca vardı burada. O kıldırıyordu falan. İşte yazın Yalova'ya gidiyorlar diyorlar. Cuma'yı biz kıldırıyordu falan. Bir arkadaşım birisi geldi abi dedi. Şeyde dedi, baktım dedi, lavaboda abdest alacak birisi geldi sordu dedi. Ya bugün cumayı kim kıldıracak? Demişler Osman Ünlü. Aa demiş, o hemen demiş saatine bakıyor, vakit geldi mi şey yapıveriyor falan. Patır kütür geliyor. Öbür türlü şimdi mesela Sedat Hoca hadi işte burası iş yeridir biraz gecikirler falan diye uzatıyor Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra ya diyor uzatır diyor falan. Ya uzatıyor, o uzatıyor. Netice itibariyle 10-15 dakika gidiyor. Zayi olur. Mesela peki bu konuda hassasiyet mübarekler koymuş. Hocamız koymuş. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Mesela diyor ki kardeşim sizi işte akşam 8'de 20'de bekliyoruz. Eğer 8'de gelip o arkadaş zili basmazsa 5 dakika sonra gelirse kapıyı açmıyorlar. Biz 8'delik buyuruyorlar. Efendim işte yolda trafik var. Ona göre gel. Şey vardı. Bu İlmihale 5. baskıdan itibaren mi ne ismi konan Zeynel Abidin 3 amca vardı. Allah Teala rahmet eylesin Seyit. Onun ismi konmuştu. O zaman kendilerini emekliye ayırmamışlardı. Onun ismini koyuyordu İlmihale ilk baskınlarında. Evlad-ı Resul. Hem de hal sahip birisiydi falan. Bir gün bir şey anlattı. Biz o zaman Balıkesir Gönen'deydik, Gönen'e gelip bir şey anlattı. Yaşça tabii hocamız büyük olduğu için Hilmi abi derlerdi. Randevu istiyor. Diyorlar ki işte saat 2'de. Ya dedi ben dedi karşıdan geliyorum. Karşıdan geldiğim için dedi gemiyle geçiyorum bu tarafa dedi. Bir sefer dedi gemi arıza yapmış dedi. Geç geldi dedi. Gözleri de şeker sebebiyle fazla görmüyordu. Ama buna rağmen o bizden net görüyordu. Gittim dedi kabul ettiler iltifat ettiler dedi. Bir ara dedi benimle sohbet ederken saate baktılar dedi. Yani niye geç geldiniz demiyorlar. Ya büyüklerin haline bak. Şimdi büyüklerin hali bu. O lisan hal ile ikaz ediyor. Karşı tarafında da istidadı yüksek olduğu için o bakıştan ne demek istediklerini hemen anlıyor. Diyor ki efendim çok özür dilerim ben vaktinde çıktım. Hatta yarım saat önce çıktım. Ama gemide bir arıza olmuş o sebeple geciktim özür dilerim dedim diyor. Ana. Yani gecikmem diyor 10 dakika. Gecikmem 10 dakika. Ya ne çıkar 10 dakikadan? Ha. Onlar bir dakika hatta bırak aynı şekilde saniyelerin bile kıymetini aynı şekilde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bir örnek oluyorlar. Bize mesaj veriyorlar. Mustafa abi hep bize verilen zaman dilimi kısıtlı değil mi?
2: Mahdut.
1: Mahdut. Ve doğduğumuz zaman elimize alnımıza yazılmamış şu zamanda öleceksin diye. Ama bu kesin. Ama bu kesin. Oraya doğru gidiyorsun. Hani bir hadis-i şerif nakledir. Emrabiler de naklederlerdi. Helekel müsevvufun. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. Helak olur değil. Oldu buyuruyor. Niye? O zaman boşa geçti. O zamanı senin boşa geçti. Onun için de Evliya-i Kiram'ın hayatlarını sık sık okumalı. Okuduğu zaman bakıyorsun hakikaten onlar dünyayı aldatmışlar. Dolu dolu geçirmişler. Boş bir zamanları yok. Her an Allah-u Teala'dan gafil değiller, agahtırlar, uyanıktırlar. Efendim biz onlar gibi olur muyuz? Ya onlar gibi değilse hiç olmazsa yolunda olmak için gayret sarf etmemiz gerekir. Hiç olmazsa yolunda olmak için gayret sarf etmemiz lazım. Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu o vakti ona göre değerlendirmek gerek. Ona göre değerlendirmek gerek. Şeylerde bile... Mesela din büyükleri ölçüler vermişler. Bir şey anlatıyorsun. Ya karşındaki muhatabına bak. Yahut da önceden onu bir ölç. Senin anlatacağın şeyi anlayabilecek istidadı, kabiliyeti, altyapısı var mı yok mu? Yok. Bunun en canlı misali Emre abiler değil mi? Emre abi ondan sonra bakıyorlar. Aa hoş geldin nasıl? Sizin kiraz bahçesi nasıl? Yani kirazlardı değil mi falan? Konuyu dini konuya getirmiyorlar başka bir şekilde. Aa Emre abiler çok memnun kalmışlar. Bizim kirazlardan hiç unutamıyorlar.
2: Hiç kiraz görmediler Emre abi. Hiç kiraz görmediler. Siz de gördünüz.
1: Yani bir ölçü bildiriyorlar. Ya karşındaki adamın durumuna göre. Eğer müsaitse tamam aynı şekilde girebilirsin. Ben bir şeye şahit olmuştum. Şimdi tabii İslam ve Toplum programında ilk zamanlarda gelen suallere bakıyorum. Altyapı göçtüğü için de sorduğu sualler falan. Yani hemen abiler bu vazifeyi verdiler ama yani bizim orada anlatmamızın şeyi falan herhangi bir şekilde bir faydası olmuyor. Yani bu şey yayının devam etmesi lüzumlu mu ki falan buna benzer bir düşünceler gelmişti bana hemen abi hatta. Ve şeyde aşağıda o VIP'te bir düğün müydü neydi bir yemek vardı. Biz de davet etmişlerdi. Hemen abi bir şey anlattı. Buyurdular ki evliyadan bir zat talebesine evladım buyurmuşlar. Git falan şehre tayin ediyorlar onu. Orada talebe yetiştir. Başüstüne efendim diye gidiyor. geliyor falan, işte falan zaten talebesi burada, işte insanları yetiştirecek falan gelmiş falan, herkes geliyor, hocam itibar ediyorlar. Gelen hocam, bizim bir çocuk doğdu, bir kulağına bir isim koyuver olur. Bizim bir düğün oldu falan, orada geliver. Bir kız evleniyor, bir nikahını kıyıverelim. Cenazemiz oldu, cenaze namazını kıldırıver. Ya talebe düşünmüş, ya demiş, bundan dinle alakaları yok demiş. Bir ilim öğrenme talepleri de yok demiş. Bana hocam ilim öğret dedi. Hocasına falan haber göndermeden pılıyı pırtıyı toplamış, gideyim demiş falan şehre, orada talebe yetiştireyim.
2: Burada ben gereksizim yani. Ya,
1: gereksizim. Lüzumsuz, bu insanlar bir şeyden anladığı yok. Ondan sonra gidiyor oraya. O gittiği gece rüyada hocasını görüyor. Evlat diyor, sen neredesin? Efendim falan şehirde. Biz seni nereye gönderdik? Efendim işte gönderdiniz ama siz ilim öğretediniz orada. İlim talebesi yok. Herkes geliyor işte, çocuğuma isim koy. Bizim düğün var. Orada bir yemek duası yapıyor falan. Demiş, onlar bir talebi söz konusu değil. Evladım demiş, kaç asır önce ya, bu zamandaki insanlar böyle bir talebi söz konusu değil. Onlarla böyle dünya işleri konuşurken arada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birbirine ashab-ı kiramdan biri gelmiş, böyle bir sual sorup böyle buyurmuş. Gene geç. Arada fırsat bulunca, bir boşluk bulunca ondan azıcık bu zamanda böyle buyurmuşlar. Emel abi bunu anlattı. Ana dedim, ben ne yani vesveselere girmişim ki. Bu zamanki insanlar o zamanki insanlara göre daha da aynı şekilde
2: Altyapısı yok.
1: Dolayısıyla oradan buradan, dağdan tepeden, kiraz bahçesinden, yok armuttan, elmadan konuşurken araya da bir şey sokacaksın. Araya da bir şey sokuvereceksin. Emel abi öyle yapıyordum. Ve cahil onda da dikkat ediyordum. Hiç alakası olmayan, işte falan yere gittik de şöyle oldu da böyle oldu da orada geldiler şunu yaptılar da bir mescide gittik. Mescid küçük olduğu halde koca bir hoparlör takmışlar da falan filan. Yabancı birisini anlatıyor bunu. Ondan sonra hoparlörü bir açtılar, işte imam bayıldı, müezzin düştü neyse. Ondan sonra döndü sonra, ya zaten bidatmış bu. Ya bu kadar şey sırf ona o hoparlörün bidat olduğunu söylemek için anlattılar ya. Yani bu kadar aynı şekilde. Hani Nasrettin Hoca merhum, sabahınızı da o geliyor. Harnut keçi boyunuz diyoruz ya. Onu anlatıyorlar işte, efendim şöyledir, efendim böyledir falan. Demiş, ben de hiç görmedim, daha hiç görmemişmiş. Nasıl bir şey? İşte efendim böyle kalın işte şeye, ağaca, tahtaya benziyor, oduna benziyor sert falan. Sert. İçinde işte balı var. Ne kadar var? İşte bir parmak balı var demiş. Kusura bakma da demiş, bir parmak balı için bir çeki oldu yiyemem. Ama şimdi bir parmak balı için bir çeki odunu yemek mecburiyetindeyiz. Yemek mecburiyeti. Böyle bir zamandayız çünkü. Böyle bir zamandayız. Konu nereden açıldı? Dinleyicimizin...
2: Konu anlayışlardan açıldı. Dinleyicimiz kaynanasına bir sözü dilemiş.
1: Şimdi yani bereketli oldu onun o suali de, Allah-u Teala razı olsun. Dolayısıyla şimdi özür diledim. Ben ne yapabilirim? Yapabilecek bir şey yok. Dua edersin onu sana. Fakat Mustafa abi şu var. Ben haklıyım diyorsun. Nereden biliyorsun haklı olduğunu? Çünkü mübarekler Hüseyin Elim Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, efendim çok arkadaş haklıyım diyor. Veya çok insan haklıyım diyor. Yarın mahşer günü mizanın başında alacağım. Önüne geleni anlatıyor buyurdular. Ne kadar alacağı vardı? 5 gram alacağı var. Herkese anlatıyor. Kıymetini ediyor yani. O yaptıkça o 5 gram 4 grama düşüyor. 3 grama düşüyor. 2 grama düşüyor. 1 grama düşüyor. Ondan sonra eksiye geçiyor. Bu sefer o hakkımı alacağım dediği adam haklı noktasına geliyor. Yarın mahşer günü şey bir açılacak amel defteri. Benim bunda hakkım var falan. Doğru, 5 gram hakkım var. Ama sen bunu yemişsin dünyada. Nasıl yemişim? Gıybetini yapmışsın.
2: Bozuk para gibi harcamışsın.
1: Emel abiler bir gün Cağaloğlu'nda bir toplantı yaptı. Yüzümüze karşı söyledi. Buyurdular ki çok kazanıyorsunuz. Ama buyurdular kovanızın altı delik buyurdular. Suyu dolduruyorsunuz. Dolmuyor. Akıp gidiyor.
2: Sevapları çok kazanıyorsunuz.
1: Tabii sevap çok kazanıyorsunuz ama gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz, ya. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Kovanın altı delik. Koyduğun gidiyor. Elde avuçta bir şey kalmıyor. Onun için Emel abiler şeyden naklederlerdi. Bir hadis-i şerif var ya, hani biz de zaman zaman naklediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben müflis kimdir bilir misiniz? Eshab-ı Kiram da aleyhim oradan, ya Resulallah bizim bildiğimiz adamın işte çok parası vardı, işte bahçesi vardı, tarlası vardı, koyunu keçisi vardı. Bir hastalık geldi, koyunları öldü. Ondan sonra bir yangın çıktı, tarladaki buğdayları gitti, bahçesi bilmem ne oldu. Yahut da aynı şekilde parasını çaldırdı, batırdı. Biz buna müflis deriz. Müflis o kimsedir ki buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mahşer günü dağlar gibi sevaplarla gelir. Ama dünyadayken kimisini tekmelemiştir, kimisini ısırmıştır, kimisini hırlamıştır, kimisine bilmem ne yapmıştır. Bir sürü de kul hakkı. İşte Osmanlı'nın hesabı görülecek. Osmanlı döneminde yaşayan ve Osmanlı'da alacağı olanların hepsi diziliyor. Çünkü görüntü şey kayıtları hepsi geliyor falan. Ne kadar alacaksın? 2 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram. O dağ gibi sevap veriliyor, veriliyor, veriliyor. Bitiyor. Ama alacaklar duruyor da bitmemiş. Melekler derlermiş ki sevabı bitti. E demiş bizim günahı yükle ona. Ana. Hadi sevabın gitti Mustafa Bey de. Ya işlemediğin o günahı sana yükleyecekler, cezasını sen çekeceksin.
2: Adam at hırsızıysa sen at çalmış görünüyorsun. Adam eroin mansa eroin içtiğimizdir.
1: Ya adama, sana yüklüyorlar bunu. Ve sen çekeceksin onun cezasını. Onun için Emel abiler buyuruyor ki akıllı kimse gıybet etmez ya. Hatta şeyde var, mübarekler almışlar. İslam Ahlak kitabında mı? Yoksa Saadet-i Ebediyye'de mi? Geçiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerine bir gün birisi gelmiş. Demiş ki efendim sizin aleyhinize konuşuyordu falan. İşte bir tabak tatlı hazırlamış bir de para. Demiş selam söyle. Sevabını bize gönderdikçe biz de diyor bu ücretini arttırmaya devam ediyoruz. Ve büyük bir evliyadan bir zat da buyurmuşlar ki gıybet etmek emir olsaydı anamı babamı gıybet ederdim diyor. Çünkü haklar üzerimde çok. Hiç olmazsa diyor onların günahını alırdım diyor. Emir olsaydı. E şimdi sevmediğin adamı gıybet ediyorsun. Dedikodusunu yapıyorsun. Ondan sonra da 11 oluyor tabii. Bitti galiba.
2: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: etme, bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şöyle bir sorumuz var bugün, ilginç bir soru. İnsan hem yaratanını hem de yaratanın yarattıklarını aynı anda sevemez mi?
2: Şimdi kitaplarda çok açık net ifade geçiyor. Buyuruyor ki kalpte ya dünya sevgisi, yani yaratanın yarattıklarının sevgisi veya yaratanın sevgisi olur. İki sevgi aynı bir kalpte olmaz buyuruyor. Ben ikisini de olmaz. Bir kalpte ya küfür bulunur ya iman bulunur. İkisi aynı anda olmaz. Bir kalpte ya Hazreti Ebu Bekir'in sevgisi olur veya Ebu Cehil'in. Hem Ebu Cehil'in hem Hazreti Ebu Bekir'e de Allah'tan Hazreti'nin sevgisi olmaz. Zıttır bunlar birbirlerine. Dünya ve ahiret birbirinin zıttıdır. Şimdi aynı anda kalpte hem dünya sevgisi hem ahiret sevgisi olmaz buyuruyor. Hatta Abbasi Halifelerinden Harun Reşit Hazretleri döneminde yaşamış meczup evliyadan Beldan Hazretleri var. Bir gün bakmış böyle kalabalık bir grup çocuklar oyun oynuyorlar oyun alanlarında. Beldan Hazretleri oradan geçerken o çocukların böyle yaşça büyüğü hemen koşup geliyor. Efendim diyor, bize bir nasihat eder misiniz falan. Şöyle bakıyor temiz bir çocuk. Peki yavrum diyor. O zaman ileride böyle uzun bir ağaç varmış. O ağacı gidiyor. Ağacın şu ucundan şöyle tutuyor, kaldırıyor. Oluyor buyuruyor. O zaman bırakıyor, öbür tarafına geçiyor. Yine kaldırıyor. Oluyor diyor. Ondan sonra ağacın böyle işte orta elini şöyle koyuyor, şöyle kaldırmaya çalışıyor. Olmuyor diyor. Ondan sonra yürüyüp gidiyor. Koşuyor çocuk. Efendim diyor, nasıl edecektiniz? Ettim ya buyuruyor. Efendim diyor, ağacın burasından tuttunuz, kaldırdınız, oluyor dediniz. Buradan tuttunuz, kaldırdınız, oluyor dediniz. Ortasından tuttunuz, olmuyor dediniz. Bir şey anlamadık diyor. Bir şey anlatmak istediyseniz biz anlamadık. O zaman dönüyor, buyuruyor ki, evladım, dünya için çalışıyorsan olur. Sırf ahiret için çalışın, o da olur. Ama hem dünya hem ahiret beraber olmuyor buyuruyor. Yani bir kalpte iki sevgi birden olmaz buyuruyor. Aynısı olmaz. Hem Allah-u Teala'yı seveceksin, yani yaratanı seveceksin, hem de yarattıklarının sevgisini. Şimdi bizi izleyemediğinlerin hatırına gelebilir. Yunus Emre Hazretleri buyuruyor işte, yaratılanı sevmeli yaratandan ötürü. Ama yaratılanı yaratandan ötürü seviyorsun. Onun mahluku, onun kulu olduğu için onlara merhametle muamele ediyorsun. Çünkü Allah-u Teala insanlara evlattan münezzeh olduğu halde rialim tabiri geçiyor. Dolayısıyla babanın evladına hürmet ettiğiniz zaman, hediye verdiğiniz zaman, sevdiğiniz zaman o evladın babası menun olur. Allah-u Teala'nın kullarına yardım ettiğiniz zaman, şefkatle muamele ettiğiniz zaman onu yaratan menun olur. Hayvanata aynı muamele yaptığınız zaman yaratan menun olur. O apayrı bir şey. Ama yaratandan dolayı. Onun için de mesela kitaplarda buyuruyor ki anaya babaya bakmak mesela çok sevaptır. Fakat Allah için yapılırsa buyuruyor. Allah-u Teala emrettiği için yapılırsa. Yoksa insanlar ya ne mübarek çocuk anasına babasına falan. Öyle baktı ki ama niyet esastır. Tamam doğrudur bakmıştır. Ama niyet esastır. Çünkü Allah-u Teala için olması lazım. Onun için kalpte ya Allah-u Teala'nın sevgisi olur veyahut da aynı şekilde mahlukatın sevgisi olsun. Bir kalpte iman bulunduğuna alamet Allah-u Teala'nın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. Edep ve sevgi kalpleri birleştirir. Seven daima sevgiliye kavuşur. Onun gibi olur. Muhabbet arttıkça insan sıfatlarına sıyrılır. Nefsin zararlı isteklerinden kurtulur ve Allah-u Teala'nın rızasına, muhabbetine kavuşur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse beni çocuklarından, ana babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe İmanı tamam olmaz buyuruyor. Ya Peygamber Efendimiz'in sevgisidir ya çocukların sevgisidir. Olmaz öyle şey. Yani ikisi de beraber olsun. Olmaz. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün soruyor. Beni seviyor musun? İşte onlar ne sorulursa olduğu gibi cevap veriyorlar işte. Anam babam çocuklarından sonra en çok sizi seviyorum. Olmadı yani buyuruyorlar. Hepsinden daha fazla. Ama nasıl insanlar bir çırpıda toparlıyor kendisini düşünüyor. Ya Resulallah anam babam evladı yani malı mülkü ne varsa. Onlar bir tarafa siz bir tarafta. Her şeyden daha fazla sizi seviyorum. Şimdi oldu buyuruyorlar. Yaratan Allah-u Teala ve Allah-u Teala'nın peygamber de Allah-u Teala için sevilir. Dolayısıyla hem Allah-u Teala'yı seveceksin hem yarattıklarını seveceksin. Aynı kalpte bulunacak olmaz. Bakın oradaki ince nokta yaratılanlara yaratanın hatırı ve hürmetine seviyorsun. Veyahut da şefkatle yaklaşıyorsun, merhametle muamele ediyorsun. Ama öncelikle yaratan, hep yaratan. Yani Allah-u Teala. Onun rızası mı? Evet, onun rızası olacak. Bir hadis-i kutsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Ademoğlu, beni sevmek istersen dünya sevgisini kalbinden çıkar.

0: Çünkü benim muhabbetim ile dünya sevgisini bir kalpte ebediyen cemetten birleştirmem buyuruyor. Ey Ademoğlu, benim sevgimle beraber dünya sevgisini nasıl istersin? Öyleyse benim sevgimi ve rızamı, dünyayı yani men ettiğim şeyleri terk etmekte ara. Ey Ademoğlu, her işini benim emirlerime uygun olarak yap, ben de senin kalbine muhabbetimi doldururum buyurmuştur. Mesela peygamberlerinden bile Yusuf Aleyhisselam zindandayken işte rüya tabir etmişti. Rüyası doğru çıktı. O tabir ettiği kimse dedi ki ya dedi, hükümdar beni unutuverdi. Beni hatırlat orada. Vahiy geldi. Söyler söylemez de pişman oldu ama. Ben varken dedi sen dedi nasıl dedi benim yarattığım bir hükümdardan aynı şekilde yardım istersin ki? 7 sene daha kaldı buyuruyorlar şeyde, o hapishanede, o zindanda. Zekeriya Aleyhisselam işte onu Romalılar şey yapıyordu, Yahudiler öldürmek için peşindelerdi. Büyük kalın bir çınar ağacı, bir ağaca geldi. O ağaca dedi ki beni sakla. Ağaç yarıldı, içine girdi. Sonra ağaç dedi ki burada. Allah-u Teala buyurdu ki ben varken nasıl benim yarattığım ağaçtan imdat istiyorsun ki sen? Ama İbrahim Aleyhisselam öyle olmadı. Mancınıkta fırlatıldı. Tam havadayken Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah-u Teala selam var. Bir isteğin var mı? Var ama diyor sana değil. Nefsini kurtar, canını kurtar. Bir şey talep et. Eğer diyor Rabbim yakmayı murad ettiyse ben diyor hiç itirazım yok. Cebrail Aleyhisselam'a soruyor Allah-u Teala nasıl buldun Halil'imi? Yani İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor her bakımdan sana tam tevekkül ediyor. Tam itimat ediyor. Senden başka hiçbir şeye bakmıyor. O zaman diyor ateşi gülistan haline çevir. Anında dönüyor. Ha, öyle olursa öyle netice hasıl olur. Öyle olursa öyle netice hasıl olur. Dolayısıyla bir kalpte aynı anda iki sevgi o mümkün değil. Aynı anda olmaz o. Mümkün değil. Peki efendim diğer sevdiklerimiz de yine işte Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olarak. Yoksa esas Allah-u Teala'nın sevgisi. Yani bir kimsenin malı, mülkü, evladı, iyali Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeye mani ise bu mal, mülk, evlat onun için dünyadır ve fitnedir. Çünkü Allah-u Teala yolundan alıkoyan fitnedir onlara. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz niye yüksektirler? Mustafa Bey, kanı Allah'ı vermek kolay. Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya vuruştular biliyor musun?
1: Evet.
0: Bu benim oğlumdur, bu benim babamdır değil. Karşı karşıya geldiler. Allah-u Teala'nın dışında hiçbir şey düşünmediler. Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey de istemediler ve talep de etmediler. Şimdi Allah-u Teala'dan başka bir şey sevmek iki türlü olur. Birincisi bir mahluku kalbiyle ve bedenle birlikte sevmek. Ona kavuşmak istemek. Cahillerin sevmeleri böyledir buyuruyor. Sevginin ikincisi yalnız organların sevmesi istemesidir. Böyle olan sevgiye meli tabi içgüdü denir. Bu sevgi yalnız bedenin sevmesidir. Kalbe ruha bulaşmamıştır. Bu sevgi bedendeki maddelerin ve enerjilerin özelliklerini, ihtiyaçlarını ileri gelmektedir. İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgisi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olmak, övünmek gibi çeşitli arzuları, bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgilisi de kendi nefsidir. Ya. Hatta onların hepsini kendi nefsi için istemektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kul ile Allah-u Teala arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Evladını sevmesi kendisi içindir. Neslimi devam ettirecek diyor. Benim kızım, benim oğlum okudu, üniversiteye gitti. Birinci oğlu. Kendisi için. Kimin kızı, kimin oğlu? Değil mi? Kendi nefsi için. Bunları hepsini istiyor. Anadan met ediyor. İşte şöyledir, şöyledir. Ama diyor bana dayıdır. Yani onu met etmesi kendi nefsi için yapıyor bu. Ondan pay çıkartıyor. Onun için de İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri İslam alimlerin çok büyüklerinden. İnsanı çok iyi tanıyor. Tahliller de aynı şekilde öyle oluyor. Bu sebepten dolayı bir kimse işte ben şunu seviyorum bunu seviyorum nefsi itminana kavuşmadığı müddetçe hakiki manada Allah-u Teala sevgisi mesela bir kimse öğle vakti girmiştir namaz kılacaktır, tam o anda bir teklif geldi, işte seninle bir iş görüşmesi, yani o anda onunla görüşmüş olsan 10 bin lira kazanacaksın misal olarak söyleyeyim, ama onunla görüşmeye başladığın zaman öğle namazı kaçacak. Namaz mı 10 bin lira mı? Paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Şimdi Can, bu 10 bin lira kaçmaz. Biz namazı gene kılarız, sonra kaza da ederiz. Ha. Parayı seviyorsun. Yani Allah-u Teala'yı sevdiğin hikaye. Yalan söylüyorsun. Onun için de kalbinde Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak Allah-u Teala'yı dileyen kimse, işte kişi sevdiğiyle birlikte olur, hadis-i şerifine dahil olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve Fethi Musuli Hazretleri de kendi arzundan ziyade Allah-u Teala'yı isteyenin kalbinde Allah sevgisi doğar. O zaman doğar. Mazhar Cami'nin Hazretleri'nin buyurdukları var bir. Dünya melundur. Ve dünyada olan şeyler de, şeylerden Allah için yapılmayanlar da melundur. Yani lanetlenmiştir, reddedilmiştir. Allah-u Teala'nın sevgisiyle dünya sevgisi bir araya gelmez. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için masiva. Yani Allah-u Teala'dan başka her şeyi ve bütün maksatları terk etmek lazımdır. Onun için bir kalpte iki sevgi olmaz. Ya Allah-u Teala'nın sevgisidir veya dünya sevgisidir. Cenab-ı Hak inşallah Teala sadece Allah-u Teala'nın sevgisinin kalbimizde bulunmasını nasip eder.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Müslümanlar birbirine hürmet eder, yardıma koşar. Din yolunda ve dünya işlerinde sıkıntıda görünce kurtarırlar. Ramazan-ı Şerif'e, oruç tutanlara, camilere, ezana, namaz kılanlara, Allah yolunda yürüyenlere sevgi ve saygı gösterir. Kur'an-ı Kerim'i her kitabın üstünde bulundurup, üstüne bir şey koymazlar. Çalgı ve içki alemlerinde, oyun arasında, eğlence yerlerinde okumazlar. Uygunsuz okunurken, susturamazlar ise, dinlemeyip uzaklaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i veya yapraklarını veya satırlarını veya kelimelerini ve bütün muhterem ve mübarek isimleri ve yazıları hakir ve aşağı yerlerde görünce kalpleri sızlayıp hemen kaldırırlar. Kul ve hayvan haklarını gözetirler. Kâfirlerin, turistlerin de mallarına, canlarına ve ırzlarına saldırmazlar. Vergilerini zamanında öderler. Kanunlara karşı gelmezler. İslam'ın güzel ahlakıyla yaşayarak herkesin sevgi ve saygısını toplarlar.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Ebu Suud Efendi Hazretleri. 1. Bölüm. 13. Osmanlı Şeyhülislam olup tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492, Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574, Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müftî Yüssakaleyn İbni Kemal Paşa Hazretlerinden ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davut Paşa Medresesi, Mahmut Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahn-ı Seman Müftî Medresesi müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Suud Efendi Hazretlerini çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi Hazretlerine koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Suud Efendi Hazretlerinin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi Hazretleri o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Ebu Suud Efendi Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere şöyle buyurmuştur. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki, 5 şeyi yapmayan 5 şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Öşrünü vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adildi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Heratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali, hapsedin, dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti. Vali, o gece rüyada 4 kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp 2 rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar o 4 kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir, binlerce top ve tüfek yapamaz asla. Gözyaşının seher vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Ya Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran ancak muradına kavuşur. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip hakkını helal et ve 1000 gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana gel diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat İşimi, dileğimi senden istemeye gelmem, dedi. Vali, niçin diye sorunca, çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını, birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliyim, kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla, beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken, Başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan, rahmetine kavuşamazsın, dedi. Evliyanın büyüklerinden Rabia-yı Adviye Hazretleri, adamın biri dua ederken, "Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç," dediğini işitince, "Ey cahil! Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı da şimdi açılmasını istiyorsun?" dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalpler herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua etmelidir. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki ayet-i kerimenin meali şerifi şöyledir. Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz, alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha hayırlıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilesiniz. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz, Kur'an-ı Kerim, dua ile meşgul olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse, bir haftalık günahlara affolur ve her adımı için sevap verilir. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki, günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ölürken 3 şey nasihat eyledi. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizle Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, cuma günü sabah namazından önce, Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûb-i ileyh, okuyanın bütün günahları affolur, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cuma namazından sonra 7 İhlas ve Muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur, buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az 2 katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat yazılır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, cumartesi günleri Yahudilere, pazar günü Nasara'ya verildiği gibi, cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Kesb, helal mal kazanmak demektir. Bütün ibadetlerin kabul olması, helal lokmaya bağlıdır. Büyüklerin çoğu buyurdu ki, ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı, helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğiniz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki: Ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki: Ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı helali, şüphelileri bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki, alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmam-ı Begavi Hazretleri Mesabih kitabında bildiriyor ki, Gasilül Melaike adıyla şereflenmiş olan Hanzala'nın oğlu Abdullah, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletti. Bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek, 30 zinadan daha çok günahtır. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız, dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için, alın teriyle yemelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elinin emeği, alnının teriyle ye, dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklar. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı düşünmeli. Haram ise almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli. Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Hadis-i şerifte kanaat eden doyar buyuruldu. Allahü Teala 5 şeyi 5 şey içine koymuştur. Bu 5 şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti günaha, ilmi, hikmeti çok yememeye, heybeti, itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği, kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, insanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falanca yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor, dediler. Gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı. Dikkat etti. söylediklerinden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır deyip, genci evine davet etti. Kendi lokmalarından bir tane yedirince, gencin hali değişip, o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç, İbrahim'e sorup, bana ne yaptın deyince, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken, şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı dedi. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyuruyor ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca, kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, yolumuzun esası 3 şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İbrahim bin Ethem Hazretleri buyurdu ki, temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma. Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kanuni Sultan Süleyman Han, 1566 Hicri 974 senesinde vefat edince, cenaze namazını Ebu Suud Efendi Hazretleri kıldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra, Kanuni'nin hayattayken yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri müdahale etti. Çekmecenin niçin konulduğunu, dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip, bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini bildirdiler. Ebu Suud Efendi, mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece, Ebu Suud Efendi Hazretlerine verilirken, elden kayıp düştü ve içindekiler döküldü. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardı. Ebu Suud Efendi Hazretleri, yazıların altında kendi imzasını görünce, "Ey Süleyman! Sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han, yapacağı her işi Şeyhülislam'a sormuş ve aldığı fetvaya göre hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında buyurdu ki, malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Yani zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez, günaha girdiğini bilmezse imansız olur. Senelerce zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp Müslümanların o malda hakkı olduğunu hatırına bile getirmez. Kalbi hiç sızlamaz. Bu mala sımsıkı sarılmıştır. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir olur. Ey mağrur zengin! Dünyanın çabuk gidici malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarının idi. Senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, öşrünü vermediğin o buğday, hakikatte zehirdir. Malın hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Zenginler onun vekilleri, memurları, fakirler de ailesi, akrabası demektir. Vekillerin Allahü Teala'nın borcunu fakirlere vermesi lazımdır. Zerre kadar iyilik eden karşılığını bulacaktır. Hadis-i şerifte Allahü Teala iyilik edenlere karşılığını elbette verecektir buyuruldu. Kıyamete ve cehennem azabına inanan zenginlerin mallarının zekatını, tarla mahsullerinin meyvelerinin öşrünü vererek bu azaplardan kurtulmaları lazımdır. Hadis-i şerifte zekat vererek malınızı zarardan koruyunuz buyruluyor. Tefsir-i Mugni sahibi diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz. Peygamber'e aleyhisselam itaat edilmedikçe Allahü Teala'ya itaat edilmiş olmaz. Ana babaya şükredilmedikçe Allahü Teala'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe namazlar kabul olmaz. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Bugünkü konumuz İslamiyet'e uymak. Sevgili dinleyicilerimiz, dinli olsun, dinsiz olsun, inansın, inanmasın, herhangi bir kimse, bilerek veya bilmeyerek, İslamiyet'in bildirdiği emir ve yasaklara uyduğu kadar, dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Bu hal faydalı bir ilacı kullanan herkesin, dertten, sıkıntıdan kurtulması gibidir. Zamanımızda İslamiyet'i kabul etmedikleri halde, çok kimsenin birçok işlerinde muvaffak olmaları, rahat, huzur içinde yaşamaları, inanmadıkları, bilmedikleri halde İslamiyet'in emrettiklerine uygun olarak çalıştıkları içindir. Müslüman olduklarını söyleyen, adet olarak ibadetleri yapan, çok kimselerin ise sefalet, sıkıntılar içinde yaşamalarının sebebi de İslamiyet'in bildirdiği emir ve yasaklara ve güzel ahlaka uymadıkları içindir. İslamiyet'e uyarak ahirette sonsuz saadete kavuşabilmek içinse önce buna iman etmek, inanmak ve bilerek, niyet ederek uymak lazımdır. Bütün mahluklara her nimeti, iyilikleri veren yalnız Allahü Teala'dır. Her şeyi var eden, var olmak nimetini veren, her an varlıkta durduran, insanları sıkıntıdan kurtaran, duaları kabul eden, belalardan kurtaran da hep Cenab-ı Hak'tır. Allahü Teala öyle bir rezzaktır ki kullarının rızıklarını günahlarından dolayı kesmiyor. Af ve merhameti o kadar boldur ki günah işleyenlerin yüz karalarını meydana çıkarmıyor. Hilmi o kadar çoktur ki kullarının cezalarını vermekte acele etmiyor. Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarından gelen nimetleri de gönderen yine odur. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birisine emanet vermesi gibidir. Başkasından bir şey istemek fakirden bir şey beklemektir. Değerli dinleyenler, iyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazifedir, bir borçtur. İnsanın başına gelen belalar, sıkıntılar hep İslamiyet'ten uzaklaşmanın, isyanın, inkarın yani kötü amellerin neticesidir. Zira Peygamber Efendimiz amirleriniz amellerinizdir buyurmuştur. İslamiyet'in bildirdiği sosyal ve ekonomik ahlaktan, ahkamdan ayrılan insanlar, milletler, sıkıntıdan, ızdıraptan, felaketten kurtulamamışlardır. Geçmiş milletlerde böyle olduğunu tarih yazmaktadır. Gelecekte de elbette böyle olacaktır. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Emir Külal Hazretleri buyuruyor ki, bu dünyada ne yaparsak ahirette onun karşılığını bulacağız. Ey insanlar! Dikkat ediniz ve uyanık olunuz. Bir kimse heva ve hevesinden vazgeçmedikçe tuzağına av düşmeyen ve eli boş kalan avcı gibidir. Eğer insan Allahü Teala'yı unutur, gaflete dalarsa belaya ve musibete düşer. Ne yazık ki ömür bitmek üzere olduğu halde insan dünyalıklara dalmış, nefsinin esiri olmuş ve ahiret yolculuğunu unutmuş, ihmal etmiştir. Allahü Teala'yı tanıyan onu sever. Onu seven de dinin emirlerini yapar, yasaklarından, haramlardan kaçınır. Herhangi bir kimse bunlara, yani İslamiyet'in emir ve yasaklarına riayet etmeden ben Allahü Teala'yı tanıyorum, onu seviyorum derse yanlış olur. Sevmenin bir tarifi de itaat etmek demektir. Sevginin derecesi itaatteki süratiyle ölçülür. Değerli dinleyenler, insanların başlarına dertlerin, belaların gelmesine sebep kendi işledikleri günahlar, yaptıkları itiraz ve isyanlardır. Çünkü Allahü Teala hiçbir kuluna zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar buyurulmuştur. İnsanlar Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymaz, İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrılırlarsa, huzur ve bereket kalmaz. Rızıklar azalır. Zira Taha suresinin 124. ayeti kerimesinde mealen, beni unutursanız rızıklarınızı kısarım buyurulmaktadır. Bunun için insanlar günah ve isyanlara daldıkça, İman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı gibi nice rızıklar azalmaktadır. Çünkü Ra'd suresinin 11. ayetinde mealen bir millet kendini bozmadıkça Allah onların hallerini değiştirmez buyurulmuştur. Bir kısım insanlar Ebu Abbas Sebdi Hazretlerine gelerek İnsanlar kuraklık ve pahalılık sebebiyle büyük bir sıkıntı içerisindedirler dediklerinde, onlara cimriliklerinden dolayı Allahü Teala onlara yağmur vermiyor. Eğer siz elde ettiğiniz mahsullerin zekatıyla fakirlere sadaka verseydiniz, buna karşılık Allahü Teala da size yağmur verirdi buyurmuştur. Günah Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamaktır. Emir ve yasaklar imanı olanlar içindir. Zira Allahü Teala imanı olmayanları emir vermekle, ibadet ettirmekle şereflendirmemiştir. Bunlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar, günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları, günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. İnkar edenlerden yalnız bir şey istenmiştir. O da iman etmeleri, Müslüman olmalarıdır. İnkar edenler bu emri dinlemedikleri için çok büyük suç işlemişlerdir. Bu suçun cezası pek büyük ve sonsuz olduğu için dünyada verilmemektedir. Bu sonsuz ceza bunlara ahirette cehennemde verilecektir. Günah işlemekle inkar etmek, yani küfür, birbirinden çok farklıdır. Günahların cezası tövbeyle ve çeşitli dünya sıkıntılarıyla affedilebilir. Ama inkarın, küfrün cezası böyle değildir. Cezası ahirette verilir. İnsanın başına belaların gelmesinin asıl sebebi, insanın kendine düşkün olmasıdır. Kendi nefsini sevdiği, nefsinin istekleri peşinde koştuğu için çeşitli sıkıntılara düşmektedir. Nefsinin istekleri peşinde koşan kimse aslında kendi nefsine tapmaktadır. Zira Câsiye suresinin 22. ayeti kerimesinde mealen kendi nefsine tapanları gördün mü buyurulmuştur. Günah işlemek, İslamiyet'e uymamak nefse tatlı gelir. Bütün bid'atler, günahlar Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. Her günahın işlenmesi nefsi kuvvetlendirir. Nefs insanın en büyük düşmanıdır. İnsanın imanını yok etmek ister. Bundan zevk alır. Bu bakımdan nefsi iyi tanımak, hilelerini bilmek gerekir. Bir hadis-i şerifte nefsini tanıyan Rabbini tanır buyurulmuştur. İnsanın eline bir diken bile batsa, işlediği bir günah sebebiyledir. İslamiyet'e uymamasının sebebidir. Günahın karşılığı dünyada veriliyorsa büyük nimettir. Ahirette verilirse felakettir. Suç varsa ceza da vardır. Ebu Muhammed Rasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, sıkıntı ve üzüntüler günahların cezalarıdır. Abdullah Mürteiş Hazretleri buyuruyorlar ki, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır: sabır ve ihlas.

Şiirlerle menkıbeler. Ubeydullah Serhendi, rahmetullahi aleyh. Allah affetmeyebilir. Bu zat buyuruyor ki, bir fırsattır bu ömür. Kıymeti bilinmezse pişmanlık büyük olur. Gönüller temiz ayna gibidir sanki birer. Siyah leke bırakır onda kötü fiiller. Peşinden iyi bir iş icra edildiğinde birer nur peyda olur o ayna üzerinde. Resulullah buyurdu, günahtan sonra hemen bir iyi amel yap ki silsin onu tamamen. Su nasıl temizlerse elbisenin kirini, sevaplar da temizler günahın pisliğini. Göğe varacak kadar olsa da fazla günah, halis tövbe edince affeder onu Allah. Bir gün tövbe hakkında buyurdu, ey müminler! Muhakkak affedilir halis tövbe edenler. Lakin halis tövbenin şudur ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin, öyle çok tesirlidir affa kavuşmak için. Günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahından o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler, o kulun affı için şefaat etse eğer, affetmem yine onun günahını ben asla. Çünkü pişman olmuyor günahına ihlasla. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir gün günah hakkında şöyle etti nasihat. Günahlarda ısrarda şudur ki mühim sebep, o kimse istiğfarı sonraya bırakır hep. Der ki, şu da olsun da öyle tövbe edeyim. Böylelikle tövbeyi geciktirir her daim. Çünkü o uzak görür ölümü kendisine. Halbuki çok yakındır ölüm ona aksine. Doktor yasak edince çok sevdiği bir şeyi, sıhhatini düşünüp terk eder o yemeği. Halbuki buyurur ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, günah işleyenleri yakacağım muhakkak. Allah'ın kelamına bir doktor sözü kadar ehemmiyet vermeyip işleniyor günahlar. Yarın tövbe ederim diyene demeli ki, yarına çıkmak için senedin var mı peki? Allah affeder diye düşünürse biri de, bilsin ki Hak Teâlâ affetmeyebilir de. İman ibadetlerle kuvvetlenmezse eğer, susuz ağaç misali bir gün kurur ve biter.

Arif-i Dikkerani Hazretleri buyuruyorlar ki, kendi tedbirine güvenenin yeri cehennemdir. Tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala'nın takdirine bağlananınsa yeri cennettir.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarlarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Hemşerim, haydi göğsün sevincinden kabarsın. Şu eflake ser çeken yüce dağlar boyunca, set çekme hislerine bu güzel günde varsın. Hürriyetin zevkin için tatsın doyunca. İşte Halkapınar'dan at süren bir bölüğün neşeli nal sesleri kordonu çınlatıyor. Atların nallarından çıkan ateşler bugün bir güneş nuru kadar kalbi aydınlatıyor. Hemşerim, duyduğunu boğma ciğerlerinde. Orada coşan sevinci en gür sesinle haykır. Sevincinin sayhası akis versin derinde. Kır, bugün hislerini zapt eden zinciri kır. Dinle top seslerini. İşte şimdi konakta yeni doğan gün gibi bayrağın yükseliyor. Kordona dalga vuran körfeze bak da gör ki bir vatan kalbi deniz olmuş geliyor. Bu anda aynı gurur, aynı sevinç içinde 13 milyon kişinin kalbi burada atıyor. Vatanda kadın, erkek, ihtiyar, dinç içinde bir tek gönül var gibi aynı zevki tadıyor. Bak, şehirde nihayet sevdiğinin göğsüne düşen bir sevgilinin tatlı baygınlığı var. Tarihinin bugünü benzemez başka güne.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere tarihte bir gezinti yaptıracağız. Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman Han son seferine çıkıyordu. 13 yıldır muharebeden uzak yaşamıştı. Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıt gibi iki pırlanta gibi evladından olmuş, yaşamak ve hükmetmek gözünden düşmüştü. Nitekim saraydan çıkmadan önce oğlu Şehzade Selim'e kendi el yazısıyla vasiyetini yazıp bırakmıştı. Besbelli Allah-u Teala'nın huzuruna şehitlik mertebesiyle dahil olmak istiyordu. 72 yaşındaydı. Nikris hastalığı ayaklarını kelepçelemişti. ...1566 yılının Nisan sonuydu. Neçme'ye son dersini vermek için ordu-yu Hümayun'un başında köpük beyaz atının üstünde Edirne kapıdan şehri terk ederken ak sakallı bir pir-i fani ön safta diz çöküp ellerini semaya kaldırdı. Dolu bir sesle şöyle dedi: "Padişahım, biz senden razıydık. Hak Teala senden razı ola." Hünkâr muradına ereceğini o anda anlamış olmalıdır. Çünkü gülümsüyordu. Evet, böyle çıktı ordu-yu Hümayun İstanbul'dan. Böyle düştü gaza yollarına. Böyle revan oldu şahın şahın ordusu doğan güneşe doğru. Murat zafer, murat şehadet. Hünkâr, yollar elverişli ise araba ile, değilse taht-ı revanla gidiyordu şehirlere girileceği sıralar. Atına biniyordu. Yaş 72. İnsanların 40'ında, 50'sine hayata veda ettikleri o günlerde 72 yaş bugünün 90'ı 100'ü. Buna rağmen Sultan Süleyman Han yaşının handikapını kimseye duyurmadan ordusunun başında Zigetvar'a ulaştı. Tarih 1566 yılının 5 Ağustos'uydu. Osmanlı akıncıları Macaristan'ın çimenli topraklarında nal izleri bırakarak yolları, kasabaları dize getirmiş, Osmanlı sancaklarıyla tepeleri tutmuşlardı. Zigetvar ünlü bir kaleydi. Yıllarca dıştan bir yardım almadan dayanabileceği iddia edilirdi. Daha önemlisi, Avrupa'nın en yaman kumandanlarından sayılan Kont Zerini kaleyi savunuyordu. O Zerini ki Sikloş'ta Tarhala Sancak Bey'i ile oğlunu şehit etmiş ve cezayı hak etmişti. Kale kuşatıldı, cenk başladı. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Sigetvar şehri her yanından nehirle çevrilmiş olup Eskişehir, Yenişehir ve kaleden meydana geliyordu. Bunlardan her biri köprülerle birbirine bağlıydı, diyor Hammer. Önce Eskişehir topla dövüldü ve iyice yumuşatıldı. Kont Zerini bu şartlarda Eskişehir'i savunmayacağını anlayınca Yenişehir'i baştan aşağıya yaktı

ve bütün gücüyle Eskişehir'in savunmasına geçti. Ama Türkler hendekleri toprakla doldurup Yenişehir'in harabelerinden atlayarak Eskişehir'i aldılar. Artık başka çare kalmadığı için konserini de kaleye çekildi. Yaman bir vuruşma sürüyordu. Osmanlılar kale duvarlarını topla dövüyor, mazgallarını yerle bir ediyorlardı. Sultan Süleyman Han, niksirli bacaklarının üstünde zor duruyordu. Ama sağlam görüntü vermek gerek askerine. Kan tükürüp kızılcık şerbeti içtik demek gerek bu sıralar. Yorgun mu, hasta mı olduğunu bilmiyordu. Ama iyi değil. Sağlam günlerinde, diri günlerinde yazdığı mısralar aklından geçiyor muydu acaba? Olmaya devlet cihanda bir nefesi hat gibi diye mırıldanıyor muydu? Ama işte alınmaz diye ün yapmış, Zigetver kalesi kuşatılmış, toplar kaleyi dövüyor, yerle bir ediyor. Kalenin düştüğünü, yiğitlerin kale burçlarına bayrak kondurduğunu görebilecek miydi acaba? Huzuru Rabbül Alemine çıkmaya hazırdı. Ne ettiyse, ne yaptıysa şeriat üzere yaptı. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvasını almaksızın hiçbir işe kalkışmadı. Vasiyet etti ki bu fetvalar benimle birlikte gömüle. Allahü Teala'nın emrine uymuş bir hünkâr Allahü Teala'nın huzuruna öyle çıkmak istedi. Böylece tam 33 gün gece gündüz kalenin düştüğü haberini bekledi. Kale de ha düştü ha düşecek. Ama zerini direniyor son gücüyle. Hünkâr da titizlendikçe titizleniyor. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa onun ne beklediğini bilmekte. Hünkâr iyice hasta. Artık çadırın kapısına kadar çıkması bile azalmış. Kale bugün yarın, hünkâr bugün yarın, sonunda dış kale düştü ve Sokullu Mehmet Paşa hünkâra koştu. Müjdeler olsun sultanım, kefere kırıldı, kale düştü. Sultan gülümsedi. Beklediği an gelmişti artık. Üşüyordu, çok üşüyordu. Henüz Eylül ayının başıydı. Kemikleri donuyordu. Şu ocağı yakacak dahi alınmaz mı? Evet, kale alınmıştı ama ölümün soğuk ürpertisini içinden çekip çıkaracak ateş neredeydi? Son sözleri bu oldu hünkârın. Bunlar. Kelime-i şehadet getirdi. Artık şerefler, zaferler, aldatıcı dünya mutlulukları hep geride kalmıştı. Tek başınaydı ve tek başına gidecekti. Ölümün bu yaman tablosunu çağın şairi şöyle çizecekti. Yanında bunca kulundan bir adam bile yok. Beyim, bu nice seferdir ki İhtiyar ettin.

Bu ulu hünkâr, bir büyük şair, bir usta kuyumcu, tepeden tırnağa iman ve yürek kesilmiş bir Osmanlı insanı, kaygılı dünyayı ardından bırakmış, ahiret alemine yönelmişti. Her şey bitmişti artık ve her şey yeniden başlıyordu. Hünkârın son nefesini bir ahiret türküsünün üvertürü oldu. Şimdi bir başına kalmıştı Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa. Eğer ölüm haberi duyulursa sefer perişan olurdu. Yeryüzüne en uzun zaman hükmetmiş, medeniyet kurmuş, tarih yapmış bir padişahın ölümü saklanacaktı. Vezir-i Azam çadır halkına susmaları için kesin emir verdikten sonra katibi Feridun Bey'i çağırdı. Bak oğlum, zat-ı şahane irtihali dar-ı beka eyledi. Artık Osmanlı cihanı omuzlarımızdadır. Kimseye bir şey söylemeyesin. Ben Kütahya'da valilik eden yeni hünkârımız Sultan Selim Hazretlerine bir mektup yazacağım ve tezelden orduya erişmesini bildireceğim. Bana güvenilir bir divan çavuşu yolla. Kuşun kanadında mektubu yeni hünkârımıza ulaştırsın. Sakın ha, götüreceği şey için ağzından bir şey çıkarma. Ne uzubillah, devletimize büyük zarar olur. Sokullu oturdu, mektubu yazdı, kapadı, mühürledi ve Hasan Çavuş'un eline verdi. Bu mektubumuzu Kütahya'da Şehzademiz Selim Hazretlerine götürüp eline vereceksin. İçinde hem zaferin müjdesi var, hem Halep Beylerbeyliğine tayin edilen bir paşanın emirnamesi. Göreyim seni. Kuşun kanadından varıp erişesin. Nice davranırsan muştuluğun onca büyür. Hasan Çavuş diz çöküp yeri öptükten sonra kuş gibi aşar tepeleri. Yel olur eser yol boyu. Ama arkada kalan meselelerin her biri kaya olmuş. Sokullu Mehmet Paşa'nın sırtına yerleşmişti. Yiğit olan taşısın bakalım. Çünkü Sokullu hünkârın ölümünü saklayarak ordugâhta zamanı durdurmuştu. Artık yaşamayan bir hünkâr yaşıyormuş görünecek, olmayan bir şey varsayılacaktı. Padişahın naaşını otağı Hümayun'da yıkattı. Cenaze namazını çadır halkıyla kıldıktan sonra iç uzuvlarını çıkarıp gömdürdü. Vücudunu muşambalarla, kokulu bezlerle sardırdı. Bol koku serperek tabuta yerleştirdi ve otağı Hümayun'daki tahtın altına sürerek sakladı. Bu işler olup bittikten sonra padişahın öldüğünü bilenlerin sayısı 12'ye çıkmıştı. Fakat bu 12 kişinin her biri sakladıkları sırrı çıtlatmanın kelle vermek demek olacağını biliyorlardı. Yazısı tıpkı padişahın yazısına benzeyen silahtar Cafer Ağa, hünkâr çadırında oturmuş buyurdular. Fermanlar kaleme alıyordu. Neler çekmişti bu dönemi atlatmak için Sokullu Mehmet Paşa? Padişah huzurunda verilen nişancılık hilatı mı giydirmedi, sahte divanlar mı kurmadı? Nikris sancıları çeken padişahın cuma namazına çıkmayacağı yalanları mı uydurulmadı? Padişah adına zafer bahşişleri mi dağıtılmadı? En sonunda başka çare kalmayınca hünkâr arabasına boyu posu padişaha benzeyen
Haso'da oğlanlarından Bosnalı Hasan Ağa'yı oturtarak zaman zaman arabaya yanaşıp hünkâra danışırmış gibi oyunlar mı oynamadı? Ama devleti kurtarmayı başardı. Artık ordu Belgrad yolundaydı ve yeni hünkâr Belgrad'a ulaşmıştı. Ordu Belgrad'a geldiğinde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatı orduya bildirildi. Herkes ne yapacağını şaşırdı. 46 sene başlarında bulunup zaferden zafere koşturan, hiçbir seferinde yenilmek bilmeyen bu yüce padişahın öldüğüne inanmıyorlardı. Fakat hakikat ortadaydı. Allahü Teala'nın Habibi Resulullah da ömrünü tamamlayıp vefat etmişti. Doğan her şey ölüme mahkumdu. Kabullenmekten başka çare yoktu. Yeni padişah askerlerle birlikte cenaze namazını kıldıktan sonra memleketin nazik durumunu dikkate alarak kendisi askerin başında kaldı. Cenazeyi İstanbul'a gönderdi. Cenaze İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin musalla taşına konuldu. Baş tarafı Süleymaniye'de bulunan cemaatin sonu Fatih'te bitiyordu. Kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi müdahale etti. Çekmecenin niçin konulduğunu dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini bildirdiler. Ebu Suud Efendi mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece Ebu Suud Efendi'ye verilirken elden kayıp düştü. Yere bir sürü kağıt döküldü. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardı. Ebu Suud Efendi yazıların altında kendi imzasını görünce "Sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı her şeyi Şeyhülislam'a sormuş, ondan aldığı fetva dahilinde hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Evet sevgili dinleyiciler, tarihe muhteşem Süleyman olarak geçen cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman Han'ı rahmetle anıyoruz.

0: Bize ayrılan zaman burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Haftaya buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Sabah Meltemi.

Sevgili sürücüler, trafik ışıklarına uyma alışkanlığı hem sizi hem de başkalarını yeşil ışıkta güvenli kılar. Unutmayın, sarı ışık geçmek için değil, durmak içindir. Trafikte kontrol sende. Sarı ışıkta dur, kırmızı ışıkta bekle. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye Takvimi'nin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye Takvimi.
0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Reklamlar.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Bahçesi.
3: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu duaların kabulü. İbrahim bin Ethem Hazretlerine sormuşlar, biz dua ediyoruz ama dualarımız kabul olmuyor. Bunun sebebi nedir diye soruyorlar. O da buyuruyor ki birçok sebebi var. Bunların başında Allah-u Teala'ya iman ettik diyorsunuz ama sebeplere çok tesir ve kıymet veriyorsunuz. Müminler sebeplere yapışır ama sebeplere hiçbir zaman güvenmez. Güveneceği tek şey Allah-u Teala'dır. Sebepler ancak sebep olarak görülür. Ama biz sebeplere çok kıymet veriyoruz. Mesela diyoruz ki falanca doktor olmasaydı benim hastam ölmüştü. O kurtardı diyoruz. Halbuki bilmiyoruz ki şafi Cenab-ı Hak'tır. Şifayı veren odur. Doktoru da yaratan, ilacı da yaratan Cenab-ı Hak'tır. Eğer o doktoru yaratmasaydı, o doktorun yazacağı ilaçları yaratmasaydı o hasta nasıl iyi olurdu? Veya falanca adam bana yardım etmeseydi ben mahvolmuştum, bitmiştim. O beni kurtardı diyoruz. Halbuki bizi yine kurtaran Rabbimizdir. O adamı da onun malını da yaratan odur. Doktorlar vadesi dolan bir kişiye hiçbir şey yapamazlar. Vade gelmişse artık doktor ne kadar başarılı olursa olsun ilaçlar artık tesirsiz hale gelir ve hiçbir işe yaramaz ve dünyanın en modern hastanelerinden bile cenazeler arka arkaya çıkmaktadır. Onun için her şey Rabbimizin takdir ve iradesiyle oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam hicrette Sevr mağarasına sığındılar. Sevr mağarasına girdikten sonra düşmanlar takip ediyorlardı ve mağaranın ağzına kadar iz sürdüler, geldiler. Dediler bu mağarada olmaları lazım. Mağaranın da önünü örümcek ağ yapmıştı. Ağla örmüştü, kapatmıştı. Bir güvercin de yuva yapmıştı. Baktılar, dediler ki bu örümcek buraya ağ yapmış. Bu şu demektir ki içeri hiç kimse girmemiştir. Eğer girmiş olsaydı bu örümcek ağ bozulurdu. Burada değiller diye geri döndüler. Ve Cenab-ı Hak onları korudu. Sonra buraya güvercin yuva yapmış. Bu yuva yapan güvercin günlerce, hatta belki haftalarca önce burada yuvası vardı. Burada kalıyordu. Buraya kimse girmemiştir diye geri döndüler. Fakat dikkat edeceğimiz husus şu ki Peygamberimiz Aleyhisselam sebeplere hiç kıymet vermedi. Demedi ki örümcek ağ yapmış, bu ağ bizi kurtarır. Veya güvercin yuva yapmış, bu yuva bizi kurtarır. Onu demedi. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a dedi ki, buyurdu. Sen ne zannediyorsun, iki kişinin üçüncüsü Cenab-ı Hak'sa onlara hiç zarar gelir mi? Rabbimiz bizi korur, hiç endişe etme dedi ve korudu. Sebepler hiç hükmünde artık. Müminin hali Rabbi ile beraber bir çocuğun annesiyle beraber olan hali gibi olmalıdır. Küçük çocuk nasıl annesinden başka hiç kimseyi tanımazsa, üzüldüğü zaman da anne diye bağırır, sevindiği zaman da anne diye bağırır, hep annesini çağırır. Küçüktür çünkü çocuk, annesinden başkasını tanımaz. Biz de öyle Rabbimizden başkasını tanımamamız lazım. Hep ondan istemek, ona güvenmek lazım. Çalışacağız, çaba sarf edeceğiz ama hiçbir zaman çalışmamıza ve çabamıza güvenmeyeceğiz. Rabbimize tevekkül edeceğiz. Kalp tevekkül edecek fakat ağızlar çalışacak. Elimiz, ayağımız hareket edecek, çalışacak ama kalbimizde Rabbine tevekküle devam edecektir. Tevekkül edersek, Rabbimize güvenirsek onunla beraber oluruz, peygamberlerle beraber oluruz, meleklerle beraber oluruz. Nerede olursak olalım onlarla beraberiz. Hacer validemiz oğlu İsmail aleyhisselamla Mekke-i Mükerreme'ye bırakılmaları emrolundu. İbrahim aleyhisselam onları bırakıp dönerken Hacer Validemiz dedi ki bizi bırakıp böyle yalnız bu sahrada bu çölde bırakıp nereye gidiyorsun ya İbrahim dedi. Hiç cevap vermedi. Ondan sonra Cenab-ı Hak mı böyle emretti bizi buraya bırakmanı? Başıyla işaret etti. Evet dedi. Öyleyse gidebilirsin dedi. Madem Rabbimiz emrettiyse gidebilirsin dedi. Ve o kadar çok güveni vardı ki Cenab-ı Hakk'a. Madem ki bizi buraya o bıraktırdı, o bize sahip çıkar. Varsın biz yapayalnız burada kalalım dedi. Çocuğu susadı. İsmail Aleyhisselam için su aramaya başladı ve 7 defa Safa ile Merve arasındaki hacılar sahi ediyorlar şimdi. Gidip geldi, su aradı. Sonra Cebrail Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın ayağı altında zemzemi fışkırttı. Ve hala bugüne kadar içilir, dünyanın her tarafına taşınır. Fakat buradan şunu öğreniyoruz ki Hacer validemiz oturmadı, demedi ki madem ki Rabbimiz bizi buraya bıraktırdı, öyleyse bize su da gönderir, bize yiyecek de gönderir, bize sahip çıkar. Hiç ben yorulmayayım, otur çalışmayayım, koşmayayım. Ama öyle yapmadı. Koştu, su aradı, hatta 7 defa gitti geldi. Fakat Cenab-ı Hak da bu senin koşmanla değil, benim rahmetimle bu suya kavuştun diye İsmail Aleyhisselam'ın ayakları altından suyu fışkırttı. Mümin mütevekkil, mümin müsterihtir, rahattır. Hasret çekmez. Biz hep hasret çekiyoruz. Niçin bunu yaptım, niçin yapmadım, keşke yapmasaydım, keşke yapsaydım. Çünkü biliyoruz ki takdir-i ilahi böyle. Her yapılan şey mutlaka yapılmalıydı. Çünkü öyle yazılmıştı, alın yazısı, takdir-i ilahi öyleydi. Mümin hiçbir zaman bunu böyle yapmasaydım, bunu böyle yapsaydım diye hasret çekmez, pişman olmaz. Ve biz de her ikisine de zaman zaman pişman oluyoruz. Niçin yaptım, niçin yapmadım? Onun için demişler ki kadere iman eden kederden emin olur. Evet, dualarımızın kabul olunması için Rabbimize tevekkül edeceğiz, ona güveneceğiz, bütün her şeyin ondan olduğunu bileceğiz. Sebepleri de unutmayacağız, sebeplere yapışacağız. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz ama onunla amel etmiyorsunuz diyor İbrahim bin Ethem rahimeullah. Kur'an-ı Kerim'i okumak güzel ama amel etmek de lazım. Amel olmazsa okumanın pek kıymeti yoktur. Bir adamın başı ağrıyorsa onun ilaç alması lazım. Mesela aspirin kullanması lazım. Eğer aspirini kullanmazsa, yutmazsa, o aspirinin bütün terkibini miligramlarına kadar bilse başının ağrısı geçmez. İlla yutması lazım. Veya bir adam doktorun yazmış olduğu reçeteyi ezberlese, 1000 nuska, 1000 fotokopi yapsa, ilaçların terkibini de öğrense, fakat o ilaçları kullanmadıktan sonra onun hastalığına bir faydası olmaz. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde iman edenler ve ameli salih işleyenler diye imandan hemen sonra salih amel gelir. İnsan dünyası için çok çalışır, koşturur, yorulmaz, bıkmaz, usanmaz. Ona deseler ki kardeşim sen niçin bu kadar koşturuyorsun? Cenab-ı Hak rezzaktır, rızkı verir. Otursana evine, evinde. Otur, rızkın gelir dese adam alaylı bir şekilde bize der ki niçin sen bilmiyor musun gökten ne altın yağar ne gümüş? Çalışmak lazım. Çalışmadan para kazanılır mı? Çalışmadan rızık elde edilir mi? Der. Haklı. Fakat aynı adam işin garip tarafı ibadet etmez, günah işliyor. Efendim, ona desen ki peki niçin sen ibadet etmiyorsun? Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir, affeder diyor. Peki Cenab-ı Hak rezzaktır, rızık verir ama çalışmaya bağlamış bunu. Gafur, rahimdir, rahmetlidir, cenneti verecek ama bunu da çalışmaya bağlamıştır. Dünyanın ilahi neyse ahiretinki de odur. Hem dünyanın hem ahiretin yaratıcısı, ilahı Cenab-ı Hak'tır Azze ve Celle. Onun için nasıl dünyaya çalışmamız gerekiyorsa öyle ahiret saadeti için de çalışmamız gerekir. Üçüncüsü, Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman ettik diyorsunuz ama onun sünnetiyle amel etmiyorsunuz. Onun sünnetiyle amel etmek büyük bir saadettir. İnsana Resulullah Aleyhisselam'ı hatırlatır. o böyle yapardı dediğimiz zaman onu hatırlamak ve onu sevmek kalbimize giriyor. Daha çok oluyor bunun sevgisi. Onun sevgisi de onun şefaatini bize kazandırır. Kıyamet günü bütün herkesin nefsi nefsi diye, hatta peygamberlerin bile nefsi nefsi diyecekleri günde, onun ümmeti ümmeti diye bize şefaat edeceği günde, bize sahip çıkması için onun sünnet-i seniyesine tabi olmamız lazım. Sünnet-i seniyesine tabi olursak adetlerimiz ibadet haline gelir. Yani elbise giyiminde, çıkarmasında, yürümede, her şeyde adetlerimiz ibadet olur, sevap kazanır. Ve unutulan bir sünnetimi yapan, onu insanlara duyuran kişiye 100 şehit sevabı verilir diye bir hadis-i şerifte vardır. Dördüncüsü, İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyor, şeytanın düşmanlığını biliyorsunuz ama onunla arkadaşlık kuruyorsunuz, ona uyuyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Halbuki Adem Aleyhisselam'dan beri şeytan bize düşman. Adem Aleyhisselam'ın yüzünden zaten cennetten kovuldu. Hatta Rabbimiz bize hitap ediyor, buyuruyor ki, peki ben sizin yüzünüzden bu şeytanı böyle lanetledim, cennetten kovdum, tard ettim. Siz niçin beni bırakıp da onunla dost oluyorsunuz, onunla arkadaş oluyorsunuz? Ve onunla arkadaş olan onun oyuncağı haline gelir. Onun maskarası haline gelir. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şeytanı rüyasında görür. Bakar ki çırılçıplak dolaşıyor. Ve der ki, tanıyor şeytanı, der ki, ey şeytan, sen utanmıyor musun insanların içinde böyle çıplak dolaşmaya? O da gülüyor, diyor ki, sen bunları insan mı zannediyorsun? Bunlar insan değil ki ben bunlardan utanayım. Bunlar bizim ayağımızda birer top gibi, istediğimiz tarafa atıyoruz bunları. Bunlar insan değil demiş. Esas insanlardan utanılır tabii. Şeytanın ayağında top gibi olmayalım. Bizi istediği tarafa atarsa bizi hem dünyada ve hem de ahirette rezil rüsva eder. Perişan oluruz. Sehl-i Tüsteri Hazretlerine bir adam gelir, der ki, dün akşam bizim eve hırsız girdi. Hiçbir şey bırakmadı evde, her şeyimizi götürdü. O da der ki, sen şükret ki senin kalbine şeytan girmedi de bozmadı. Evine hırsız girmiş, eşyalarını çalmış. Eşyalar gene alınır, gene yerine konabilir. Ama kalbini bozsaydı ya ne olurdu halin? O daha büyük tehlike. Yani daima büyükler hep manevi tarafı düşünmüşler, hep ahiret tarafını düşünmüşler. Maddi ve dünya tarafına pek önem vermemişler. Vehb bin Münebbih Hazretleri de buyuruyor ki, Allah'tan korkun. İnsanların içerisinde şeytana sövüyorsunuz, onu lanetliyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman da onunla dost oluyorsunuz. Onun her dediğini yapıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Bu münafıklıktır. Ve şeytan bütün gücüyle insanların sırat-ı müstakimden sapmalarına, cehenneme girmelerine çalışır. Bütün işi gücü bu. Başka bir şey düşünmez. Ve hatta çocuklarına diyor ki şeytan, büyük şeytan, eğer üç şeyden birini kabul ettirebildiyseniz insanlara, başka şey istemeyin. Onları mahveder. Onları felakete götürmeye kafidir. Bir, kendi nefsini beğendirebildinizse ona, kendi kendini beğeniyor, kibirlenmiş, gururlanmış falan, öyle bir hale girdiyse tamam, onu bırakın artık, o onu bitirir. Amelini çok gösterebiliyorsanız, yapmış olduğu ameller, işte ben şu kadar iyiyim, böyle iyiyim, şu kadar namaz kıldım, bu kadar sadaka verdim, kimse vermez bunu, işte ben şöyleyim, böyleyim diye amellerini çok görüyorsa, onun işi de bitmiştir. Üçüncüsü, günahlarını unutturabiliyorsanız, eğer günahlarını unuttuysa o da büyük tehlikedir. Öyle bir düşmanla karşı karşıyayız ki biz onu göremiyoruz ama o bizi görüyor. O bizim içimize girebiliyor. Damarlarımızdaki kan gibi hareket edebiliyor. Fakat düşmanımız, nefis de ona yardımcı tabii. Ne büyük ahmaklık ve cahilliktir ki bir insan kendi düşmanıyla beraber olur, kendi kendini öldürür. Yani düşmana silah verir, der beni vur. Biz de şeytana imkan veriyoruz. Diyoruz beni mahvet, beni rezil et, beni dünyada da ahirette de azaba müstahak hale getir diye ona imkan veriyoruz. Nefis ve şeytanın elinde esir olandan daha kötü bir esir düşünülemez. En büyük esaret onlara esir olmaktır. Hele nefis şeytandan daha da kötüdür. İki yönden daha tehlikelidir. Nefis sevimli bir düşmandır. İkisi de düşmandır ama insan nefsini sever. Sevdiğini de kırmak istemez. Nefsin arzularını yerine getirmeye çalışır. İkinci tehlikeli tarafı insanın daima içindedir. Şeytan zaman zaman insanın içine girer ve insanın kalbini bozmaya çalışır. Ama nefis daima içindedir. Bu iki azılı düşman bizi hiçbir zaman huzur ve saadete kavuşturmak istemez. Ama biz onları dinlemezsek, onlara karşı gelirsek, o düşmanlarımızı mağlup edersek her iki dünyada saadete kavuşuruz. Nefisle mücadele, nefisle cihat muharebeden daha büyüktür. Peygamberimiz Aleyhisselam bir cihattan, bir muharebeden döndükleri zaman buyuruyor ki küçük cihattan döndük, büyük cihatla karşı karşıyayız şimdi. Dediler ki efendim bundan daha büyük bir muharebe mi olur? Düşmanlar çok kuvvetliydi, güçlüydü. Çok zor başarabildik bu cihadı, zaferle kazanabildik. Bundan daha büyüğü hangisi olabilir? Buyurdu ki nefisle cihat. Nefisle cihat, cihatların en büyüğüdür. Rabbimiz cümlemizi nefis ve şeytanla yapılan cihatta zafer eylesin. Sohbetimizin konusu duaların niçin kabul edilmediği. Bu soruyu İbrahim bin Ethem Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki biz dua ediyoruz, Rabbimiz duamızı kabul etmiyor. Halbuki kabul edeceğini de vaat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun sebebi ne olabilir diye sorduklarında buyuruyor ki birçok sebebi var. Birincisi Allah-u Teala'ya iman ettik diyorsunuz ama sebeplere çok tesir ve kıymet veriyorsunuz. Mümin sebeplere yapışır. Fakat sebeplere güvenmez. Güvendiği merci yalnız Cenab-ı Hak'tır. Sebepler değil. Doktora gider, ilaç kullanır ama ilaç kullanırken de şifayı bulduktan sonra da ilaç kullandığı için şifa bulduğunu düşünmez. Rabbinin ona şifa verdiğini bilir. Ona hamd eder, ona şükreder. Çünkü doktoru da yaratan, ilaçlara şifayı da veren Rabbimizdir. Yoksa mümkün değil. Vade dolunca zaten ne ilaçlar tesir ediyor, ne doktorun bir marifeti kalıyor. Adam ölüp gidiyor. En dünyanın en modern hastanelerinden bile cenazeler arka arkaya çıkıyor. Onun için sebeplere yapışacağız fakat sebeplere değer vermeyeceğiz. Bir adam bize yardım ettiyse, bir sıkıntıdan kurtardıysa dememeliyiz. Falanca adam olmasaydı ben mahvolmuştum. O adama o iyiliği yaptıran, o malı ona verdiren, onun kalbine onları veren Cenab-ı Hak'tır. Sebeplere yapışacağız fakat sebeplere güvenmeyeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam da hicrette Sevr mağarasına sığındı. Müşrikler onu takip ediyordu. Mağaraya sığındı. Bu bir sebepti. Onlar mağaranın ağzına kadar geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı takip ediyorlardı. Mağaranın ağzında örümcek ağ yapmıştı. Bu ağı görünce dediler ki buraya hiç kimse girmemiştir. Girseydi bu ağ burada örülü kalmazdı. Bunları görünce Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki mağaranın kapısına kadar geldiler. Eğilip baksalar bizi görecekler ve size bir zarar gelir diye korkuyorum. Buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam, hiç korkma, Allah bizimledir. Demedi ki örümcek ağ yapmış, bu ağ bizim burada olmadığımızı gösterir, buraya kimsenin girmediği anlaşılır ve geri giderler demedi. Fakat güvendiği nokta Cenab-ı Hak'tı. Müminin hali Cenab-ı Hak ile beraber çocuğun annesiyle beraber olan hali gibidir. Çocuklar annesinden başkasını tanımaz. Sevindiği zaman da anneciğim diye çağırır. Korktuğu zaman da annesini çağırır. Hep annesiyle meşgul. Çünkü en güçlü annesini bilir. Öyle zanneder. Kalp tevekkül eder fakat azalar çalışır. Azalar çalışır, sebeplere yapışılır fakat tevekkül kalpte olur. Tevekkül ettiğimiz zaman, Allah-u Teala'ya güvendiğimiz zaman onunla beraber oluruz. Nebilerle, meleklerle beraber oluruz. Nerede olursak olalım. Hacer validemiz İsmail aleyhisselamla beraber Kabe-i Muazzama'ya yakın terk edilince onun için su aradı. Safa ile Merve arasında 7 defa gidip geldi fakat su bulamadı. Cenab-ı Hakk'a olan itimat ve güveni de çoktu. Çünkü İbrahim aleyhisselam onları bırakıp gidince, ya İbrahim bizi burada bu çölde yalnız başımıza bırakıp nereye gidiyorsun diye sordu. Cevap vermedi. Tekrar sordu, yine cevap vermedi. Anladı ki Allah-u Teala'nın emridir. Dedi ki Allah mı bizi buraya bırakmanı emrediyor? O da başıyla evet işareti verdi. Tamam, o zaman gidebilirsin dedi. Gidebilirsin, madem o bizi burada bırakmanı emrediyor, o bize sahip çıkar, bizi sahipsiz bırakmaz. Gidebilirsin dedi ve gitti. Yani Cenab-ı Hakk'a bu kadar çok güveni ve itimadı vardı ve çocuğu için su aradı. Oturmadı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus şudur ki, madem Rabbimiz bizi buraya bırakmanı emretti, biz de oturacağız, su ayağımıza gelsin, yiyecek ayağımıza gelsin demedi. Su aradı. Çalışacağız. Ama bulamadı. Cebrail aleyhisselam, İsmail aleyhisselamın ayağı altından zemzemi fışkırttı. O zamandan bugüne kadar, kıyamete kadar da içiliyor, içilecek ve dünyanın en mübarek suyudur. Yani Rabbimiz Azze ve Celle senin çalışman neticesinde bu olmadı, yine benim ihsanım oldu diye göstermesi için o arayarak bulmadı da onun ayağının dibinden su fışkırdı. Mümin tevekkül eder ve neticeye razı olur. Hasret çekmez, üzülmez. Böyle yapmasaydım şöyle olurdu, şöyle yaptığım için böyle oldu diye hasret çekmez. Takdir-i ilahi neyse olur. Bir iş olduktan sonra artık onun böyle olmasaydı böyle olurdu demek ona uygun değil. Takdir-i ilahi böyleydi, vaki olanda hayır var deyip razı olmak lazım. Kadere iman eden kederden, sıkıntılardan emin olur denmiştir. Duaların kabul olunmayışının ikinci sebebi ise Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz ama amel etmiyorsunuz buyuruyor. Onun emirleriyle amel etmiyorsunuz, yasaklarından da kaçınmıyorsunuz. Halbuki amel etmek şarttır. Bir adamın başı ağrıyorsa, o da bir ilacın, ağrı kesicinin, mesela aspirinin terkibini bilse dahi, işte şu kadar miligramdan şu yapılır, bundan meydana gelmiştir bu ilaç, hepsini bilse dahi o ilacı yutmadan başının ağrısı geçmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde iman edip ameli salih işleyenler diye beraber zikredilir. Veya bir kişi, bir hasta doktorun vermiş olduğu reçeteyi ezberlese, 1000 nuska yapsa, fotokopi çıkarsa, bütün ilaçları da terkipleriyle beraber ezberlese, yine de o ilaçları kullanmayıncaya kadar, tatbik etmeyinceye kadar bir fayda temin etmez, hastalığı iyileşmez. Üçüncü sebebi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kabul ediyorsunuz, onun sizin peygamberiniz olduğunu kabul ediyorsunuz, onun ümmeti olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama onun sünnetiyle amel etmiyorsunuz. Onun sünnetiyle amel etmek, onu hatırlamak demektir. Onu hatırlamak da onun sevgisini artırır, onun sevgisi de onun şefaatini gerektirir. Bizim onun şefaatinden başka ne ümidimiz var ki? Kıyamet günü cehennemin o dehşetini gören enbiyalar hep nefsi nefsi diyecekler. Hiç kimse ne ümmetini düşünecek, ne kardeşini, ne babasını, ne annesini. Herkes nefsinin kurtulması için Rabbine yalvaracak. Fakat bizim Peygamberimiz aleyhisselam ümmeti, ümmeti diye bizim için şefaat edecek. Ne büyük bir saadet. İşte bunu da biz onun sünnetini yapmakla, ona çok salavat-ı şerife getirmekle bu şerefe ve bu imkana, saadete kavuşmuş oluruz. Çalışmak lazım. Dünya için nasıl çalışmak gerekiyorsa ahiret için de çalışmak gereklidir. Bir adam düşünün, adam koşturuyor, gece gündüz demeden çalışıyor, tehlikelere giriyor birkaç kuruş para kazanması için. Ona desek ki niçin bu kadar koşturuyorsun, bu kadar yoruyorsun kendini? Cenab-ı Hak Rezzak'tır, herkesin rızkını verir, senin de rızkını verir, otur evinde bekle rızkını desek adam bize güler. Gülerek der ki, gökten altın ve gümüş yağdığını ne zaman gördün? Çalışmadan olur mu? Aynı adam Din, diyanetle alakası yok. İbadetlerini yapmaz. Günahlar içerisinde ömür geçirir. Ona desen ki, peki niçin bu günahları yapıyorsun? Kıyamette cehennemin olduğunu bilmiyor musun? Cehennemin ne kadar şiddetli bir azap olduğunu düşünemiyor musun diye sordukları zaman, Rabbim affeder, beni de affeder, cennette bana yer mi yok, cenneti benimle daralır mı, beni de cennete gönderir der. Peki nasıl Cenab-ı Hak Rezzaksa ama bu Rezzak ismi celili çalışmaya bağlıysa, çalışınca veriyorsa, aynı şekilde ahirette de çalışınca verir. Gafur Rahim'dir ama çalışmaya bağlıdır. Onun rahmetini celbedecek güzel hasretimiz olmalıdır. Onun için onun sünnet-i seniyesine tabi olmak 100 şehit sevabı kazandırır. Unutulan bir sünneti ihya etmek, onu çıkarmak, yapmak ve yaptırmak 100 şehit sevabı kazandırır. Dördüncüsü, duaların kabul olunmayışının dördüncü sebebi de şeytanı düşman olarak görüyorsunuz ama onunla arkadaş oluyorsunuz. Adem Aleyhisselam'dan beri şeytan bizim düşmanımız malum. Adem Aleyhisselam'ın yüzünden cennetten kovuldu, lanetlendi, tard edildi. Ve bütün yavrularına diyor ki, ne yaparsanız yapın bunları da cehenneme gönderin. Çünkü biz bunların yüzünden cennetten kovulduk. Bunlar olmasaydı biz cennetteydik. Ne yaparsanız yapın bunları da cehenneme gönderin. Şeytanlar diyorlar ki, biz nasıl yaparız diyorlar. Bu kadar peygamberler geldi, Cenab-ı Hakk'ın bu kadar emirleri var. Onlar onu dinlerler, bizi dinlemezler dedikleri zaman o diyor ki şeytan, iki büyük silah var elinizde, onları iyi kullanırsanız başarırsınız. Bir, nefis, onların nefisleri sizin emrinizdedir, havai nefis. İkincisi, onlara kızdırırsanız, onlara yaptırmayacağınız iş, söyletmeyeceğiniz söz olmaz. Ayağınızda bir top gibi olur, İstediğiniz tarafa atarsınız. Bu iki silahı çok iyi kullanmaya bakın diyorlar, diyor yavrularına. Rabbimiz de bize hitap edecek kıyamet günü, diyecek ki, peki ben sizin yüzünüzden, sizin babanızın yüzünden, ona secde etmediği için şeytanı lanetledim, tard ettim. Siz beni bırakıp onunla dost oluyorsunuz. Olmaz ki öyle. Seyyid Üsseri Hazretlerine bir gün bir adam gelir ve der ki, bizim eve dün gece hırsız girdi, bütün eşyalarımızı çaldı. Perişan olduk, mahvolduk. O da buyuruyor ki, sen dua et ki şeytan kalbine girip kalbini bozmadı. Hırsız evine girdi, eşyalarını çaldıysa tekrar onları kazanmak, bulmak mümkündür. Ya şeytan kalbine girip bozsaydı ne olurdu halin? Vehb bin Münebbi Hazretleri de buyuruyor ki, Allah'tan korkun. Şeytanı insanlar içinde sövüyorsunuz, lanetliyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman da onunla dost oluyorsunuz, onunla beraber oluyorsunuz. Olmaz böyle. Hainliktir bu, ikiyüzlülüktür. Ve şeytan yine askerlerine tavsiyede bulunuyor. Üç şeyden birini yaptırırsanız insanlara, fazla uğraşmayın. O, onların işi bitti demektir. Birincisi, kendilerini beğendirirseniz, yaptıkları amelleri onlara güzel gösterip onları beğendirirseniz. İkincisi, amelini çok gösterirseniz. Bazı insan az amel yaptığı halde, ben ne kadar iyiyim, bu zamandaki insanlar ne kötü, işte ben şu şu hayırları yapıyorum, bu ibadetleri yapıyorum, benden iyisi mi var diye böbürlenir, kibirlenir. Onları böyle kibre sevk edebiliyor iseniz ve günahlarını unutturabildiyseniz, onların işi tamamdır. Öyle bir düşmana çattık ki sayın dinleyenler, biz onu görmüyoruz, onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyorlar. Çok büyük bir tehlike bu. Nefis de var büyük düşmanımız içimizde. Onun için onlardan çok sakınmaya gayret etmeliyiz. Ne kadar büyük aptallıktır bir adam kendi düşmanıyla beraber olur, kendi nefsi kendisinin aleyhinde, kendisini öldürmek, kendisini mahvetmek için düşmanıyla işbirliği yapar. Ve en büyük esir nefsin ve şeytanın elinde esir olmaktır. En büyük tehlike budur. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle tehlikelerden, bu iki büyük düşmanın şerrinde muhafaza buyursun. Ölüm haktır diyorsunuz İbrahim bin Ethem Hazretleri ama ölümden ibret almıyorsunuz. Ölümden de ibret almak lazım, ölümü düşünmek lazım. Hudeyr bin İyad Hazretlerine bir gün bir adam gelir, der ki, bana biraz nasihatte bulun. O da der ki, baban sağ mı, hayatta mı? Hayır der, babam vefat etti. Babasının vefatından ibret almayan, nasihat almayana nasihat kar etmez diye huzurundan çıkarıyor. Ama en güzel nasihati de yapmış oluyor. Yani baban öldüyse sen de öleceksin. Ölümü düşün, akıbetini düşün, günahlardan sakın, Rabbinin emirlerine tabi ol diye büyük nasihatler vermiş oldu bu kısa sözle, ifadeyle. Evet sayın dinleyenler, duaların kabul olunmayışına sebepler bunlar. Bunlardan sakınmaya gayret edelim. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Gül Bahçesi.
0: TGRT FM Haber.
1: Başkanlığı görevinden de istifa etti. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Tabii kulüpler şimdi bekliyor. 5 gün sonra Süper Lig başlıyor. Evet, acaba hakemler nasıl atanacak? Merkez Hakem Kurulu'na başkan aranıyor. Kulüpler de açıkçası bir cevap bekliyor. Neler olacak? Takip ediyoruz, paylaşacağız. Ve efendim gözler ekonomide. Türkiye ekonomisinde enflasyon rakamları bekleniyor. Yarın açıklanacak Eylül enflasyonu bir yandan da gözler altında. Düşüş serisi uzadı. Altın haftayı da kayıpla tamamladı. Şimdi gözler ABD verilerinde. ABD'nin de enflasyonu bekleniyor. Tahvil faizleri, Amerikan tahvil faizlerinde yükselişler var. Bu da altını baskılıyor açıkçası. Peki altın yatırımcısını neler bekliyor? Birlikte bakacağız efendim rakamlara. Biz bütün bu gündemle ilerlerken efendim dünyanın gözü Ağrı Dağı'nda. Evet, Ağrı Dağı'nda özellikle Duru Pınar oluşumunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Çok heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Acaba Nuh'un gemisi bulundu mu diye soracağız. Çünkü orada bir araştırma ekibi çalışma yapıyor ve araştırma ekibinin, bu projenin başındaki isim Profesör Doktor Cenk'er Atilla hocamızdan çok önemli bilgiler alacağız. Dünya basını %100 Nuh'un gemisi bulundu derken gerçekten öyle mi? Bu bilimsel ve teknolojik araştırmaların acaba kesin sonucunu ne zaman alacağız? Biz de bunu merak ediyoruz. O yüzden hocamıza soracağız. Gün başlıyor da bu önemli röportajda sizlerle olacak. Ve gazete manşetlerimize de birlikte bakalım. 4 Ekim manşetlerimiz gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz bize güvensin dedi. Her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Şanlıurfa'dan, Teknofest'ten verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını. Yeni Şafak gazetesi, dünya vurgunculara acımıyor demiş. Dünya örneklerine yer veriliyor. ABD'de 25 yıl hapis. Milliyet gazetesi de miadı doldu diyor. Evet efendim, bizim çocuklar maalesef bir hüsran daha yaşadı Belçika karşısında. Gözler şimdi teknik direktör Montella'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yeni Akit gazetesinde de öne çıkıyor. Analar ağlamıyor, ağıtlar yükselmiyor. Terörsüz Türkiye mesajları da geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Efendim Sabah gazetesine geldiğimizde bir başka mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi. Gençliğe seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesi, kulüpler açıklama bekliyor demiş. Yeni Merkez Hakem Kurulu sonrasında belirlenecek. 5 gün var Süper Lig'e, ortalık toz duman. Akşam gazetesinde de Mekke'ye 6 aday manşeti dikkat çekerken, Fanatik gazetesi de futbol dünyasındaki bu kaosu değerlendiriyor. Evet, futboldan çok maalesef bu krizle konuşuyoruz futbolumuzu. Gün başlıyor etiketiyle lütfen mesajlarınızı bizimle paylaşın diyoruz. Hemen haberlerimize geçelim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasıyla ilgili yol haritasının belirlendiğini duyurdu. Erdoğan suçluların yanlarına kar kalmayacak diyerek kararlılık mesajı verdi. Az sonra. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli fon krizine ilişkin Türkiye arama sürecinden geçiyor dedi. Bahçeli kamu zararının tahsil edilerek emekli, dar ve sabit gelirli vatandaşlara verilmesi gerektiğini söyledi. Az sonra. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daydı. Efendim önemli açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Fon soruşturmasıyla ilgili yol haritamızı belirledik. Süreci Fon Koordinasyon Kurulu yönetiyor dedi. Birçok önemli başlığı vardı açıklamasında. Şimdi ekranlarınıza geliyor.
5: Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir.
6: Gündeminde fon soruşturması vardı. Sürecin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.
5: Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Şehrin sağlık alanındaki yatırımlarına dikkat çekti.
5: Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık.
6: Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelere de değindi. Fon piyasasında yaşanan sürece ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.
5: Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Kararlılık mesajı verdi.
5: Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
6: Sürecin şehirlerin kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti.
5: Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da değindi.
5: Rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
6: Erdoğan daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı.
5: Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ya Allah! Bismillah!
1: Efendim şimdi de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve son dönemde konuştuğumuz fon krizine ilişkin değerlendirmelerine bakacağız. Türkiye bir arınma sürecinden geçiyor dedi.

0: eden bir ülke imajı oluşturulmasının hedeflendiği ve bu doğrultuda sosyal hareketlenmenin umulduğu dikkat çekmektedir.
1: MHP lideri kim olduğuna bakılmaksızın yolsuzluk yapanların üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.
0: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Bahçeli sözü belediyelerdeki yolsuzluklara getirdi. Yeni partiye fon kriziyle yolsuzlukları unutturamazsınız dedi. Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini vurgulayan Bahçeli, bugüne kadarki kamu zararının açıkça ortaya konulması çağrısında bulundu.
0: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir.
1: MHP lideri Bahçeli, yolsuzluklarla uğranılan kamu zararının geri alınarak emekliye dar ve sabit gelirli vatandaşlara verilmesi gerektiğini belirtti. Bu paralar onların refahı için harcanmalıdır ifadesini kullandı. Bahçeli ayrıca Cumhur İttifakı'nın her sorunun üstesinden gelmeye muktedir olduğunu belirtti.
2: Efendim, fon soruşturmasında gözler tabii ki çok ciddi bir mağduriyet de var. Bir yandan da çok ciddi bir köşeyi dönenler de var. Şimdi gözler tabii sistemin dengelenmesinde. Devlet zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek bir an önce sıkı tedbirler almaya başladı. Şimdi öncelikle operasyonlara bakalım birlikte. Şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli daha tutuklandı ve soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Öte yandan Nil Özalp'in gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklama dikkat çekiciydi.
3: Son günlerin en çok konuşulan konusu, evet, bir fon krizi yaşandı, evet, ülkede.
1: Böyle söylemişti. Ancak o krizden kendisinin de kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Kısa sürede devleşen şirketler, odası, kart viziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, lüks yatlar, milyonluk araçlar, milyarlarca liralık fon trafiği ve yüz binlerce yatırımcı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma dalga dalga büyüdü. Son operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında şarkıcı Nil Özalp'le borsacı Burak Sevindik de bulunuyordu. Özalp'in gözaltına alınmasının gerekçesi ise evinde soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yağız'a ait bazı gizli belgelerin olduğu iddiasıydı. Özalp gözaltına alınmadan önce fonlarla ilgili yaptığı açıklamada yeniden gündeme geldi.
3: Birileri bu kadar çok bir şeylere rahatlıkla para harcıyorsa onun bir arkasına dönüp bakmak lazım, değil mi? Orayı bir kurcalamak lazım. Neden bu kadar rahatça büyük paraları harcıyor?
1: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Mahkeme kararını verdi. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e çıktı.
2: Efendim, hani Çinlilerin böyle bir beddua mahiyetinde bir sözü varmış ya, tuhaf zamanlarda yaşayasın derlermiş. Gerçekten yani çok tuhaf zamanlarda yaşamıyor muyuz? Bence de biri böyle bir anda bire bin kazanıyorsa bence orada da sormak lazım ya, ne oluyor acaba diye. Ama tabii ki hani bir şarkı da var ya, her şeyin bir bedeli var, bazen de öyle oluyor. Efendim, şimdi hakem krizine gideceğiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı efendim. Gözaltına alınmıştı hafta içerisinde ve 5 gün kala toz duman. Neye 5 gün var? Süper Lig'in başlamasına 5 gün var. Evet, 5 gün sonra ligler başlayacak ve bu maçlar için hangi hakemleri ve bu hakemleri kimin atayacağı belli değil. Ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği belli. Türkiye Futbol Federasyonu 4 günlük sessizliğini bozdu. 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası ikinci tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'dan kalan 5 üyenin atayacağını açıkladı.

0: açıkladı. Ancak 9 Ekim'de de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlıyor Süper Lig. Orada atamalar belirsiz. MHK Başkanı aynı zamanda başkanlık görevinden de istifa etti. MHK'dan başka istifalar da var ve kulüpler açıklama bekliyor. Galatasaray Başkanı Özbek, bir hafta sonra ligler başlayacak, ortada MHK diye bir şey yok dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sessiz kalmasını eleştirdi. Bu arada Gündoğdu ile mesajlaştığı belirtilen Süper Lig hakemi Yasin Kol da gözaltında, İstanbul'a getirildi. Bunu da belirtelim. Hürriyet gazetesinin haberinde ayrıntılar var. Şimdi efendim, gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta. CHP'den istifa etti biliyorsunuz. Bu sürecin perde arkasını anlattı. 11 Eylül'de ilk istifasını hazırladığını, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellediğini açıkladı. Peki ipleri koparan gelişme neydi? İşte detaylar.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 9 Eylül'deki 103. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmadı. Akşam saatlerinde külliyeden çıktı. CHP ile yeni parti arasında denge siyaseti izliyorum, iki taraftan biri tepki gösterirse gereğini yaparım dedi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak bu sözlere sert çıktı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
1: Mansur Yavaş bu açıklamanın yapıldığı 11 Eylül tarihinde istifa kartını çekti. Ancak devreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Yavaş o sürecin ayrıntılarını anlattı.
3: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim.
1: Yavaş açısından bardağı taşıran gelişme CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklaması. Oldu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
1: Bu açıklamanın ardından Yavaş istifa mektubunu raftan indirdi.
3: Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
1: Yavaş AK Parti'ye katılacağına yönelik söylentilere de cevap verdi. Daha önce yaptığı seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmuyorum açıklamasını hatırlattı. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin de konuştu. Önceliğimiz Ankara, izleyip göreceğiz dedi.
5: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
0: Efendim, Amerikan Başkanı Trump'ın savaş ekibi Camp David'de kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Masada İran ve Yemen'deki Husiler vardı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik İran ve Husi toplantısı. ABD Başkanı Trump'ın savaş ekibi Camp David'de gizlice buluştu. ABD merkezli Axios'un haberine göre gizli tutulan toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane katıldı. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'in başkanlık ettiği görüşmede ABD'nin İran'a karşı atacağı adımlar ve Yemen'deki Husilerin ilerleyişi ele alındı. Beyaz Saray yetkilileri birçok konunun toplantıda derinlemesine görüşüldüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım seçimlerinden sonra İran'a yönelik büyük bir taarruza hazırlandığı iddia ediliyor.
0: Efendim, dünya Fly Dubai uçağında yaşananları konuşuyor. Yeni iddialar gündemde, görüntülerde fark edilen bazı çelişkiler var. Acaba bu olay bir kurgu mu? Bu iddialar da gündemde. Saldırgan yardımcı pilotunsa sosyal medya hesaplarında El-Kaide paylaşımları yaptığı iddia ediliyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağıyla ilgili şüphe uyandıran detaylar ortaya çıktı. Saldırgan pilota müdahale ettiği söylenen kişinin ayakkabılarındaki bir detay olayın kurgu olabileceği şüphesini derinleştirdi. Adamın uçakta çekilmiş görüntüsünde siyah tabanlı ayakkabı giydiği görülürken olay sonrası görüntüsünde ayakkabı beyaz tabanlı. Söz konusu adam kanlı giysileriyle Netanyahu tarafından karşılanmış kahraman ilan edilmişti. Öte yandan Amerikan CNN kanalının aktardığına göre saldırgan pilot Hemam El Hemami olaydan önce sosyal medya hesabından El-Kaide paylaşımları yaptı. Bir paylaşımda da Mekke, Medine ve Kudüs'ü birleştiren yapay zeka destekli bir görsel ve İsrail Hava Yolları'na ait yakın çekim görüntüler vardı. Ancak sosyal medya hesapları da olaydan kısa süre sonra kapatıldı. Görüntülere ise erişim kesildi. Uçak krizinde bir devletin parmağı olabileceği şüphesi uyanmış, İsrail medyası Netanyahu yönetimini işaret etmişti.
0: Evet, görüyorsunuz gayet keyfi yerinde Netanyahu'nun efendim. Birleşmiş Milletler'de de tek başına kürsüdeydi ama durdurak bilmiyor efendim. Saldırılara devam ediyor ateşkese rağmen. İsrail ordusunun bir binaya düzenlediği saldırıda biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti.
1: İsrail ordusu Gazze'de bir binanın zemin katındaki daireyi bombaladı. Saldırıda biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının adresi Gazze kentinin batısındaki El Asale binasıydı. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında binanın zemin katı hedef alındı. Bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. Saldırıda yaralananlar da oldu. Hayatını kaybedenler ve yaralılar kentteki şifa hastanesine kaldırıldı. İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü bildiriliyor. Yerel kaynaklara göre ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti. 5000'den fazla kişi de yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılardaysa toplam can kaybının 74.040'a, yaralı sayısının da 175.168'e yükseldiği bildirildi.
0: İstanbul'da bir çift 20 yıl önce paylaşacak malımız yok diyerek boşandı. Ancak ortak oldukları şirket daha sonra kâra geçince İşler değişti. Kadın yeniden mal paylaşımı için mahkemenin kapısını çaldı. Yargıtay olaya ilişkin bakın hangi karara imza attı.
6: Kadar, yaz kızım.
1: İstanbul'da 1989 yılında evlenen çift 2005'te anlaşmalı boşandı. Boşanırken paylaşacak malımız yok dediler. Ancak 20 yıl sonra işler değişti.
7: Kadın haklı.
8: Koca da haksız, kadın da haksız.
1: Kadın evlilik döneminde kurdukları şirketin sonradan kâra geçtiğini belirterek alacak davası açtı. Erkek de taşınmazlar ve şirket hisseleri için dava açtı.
9: Bir aile öyle kolay kurulmuyor.
1: Yerel mahkeme davaları reddetti. Dosya Yargıtay'a kadar gitti. Yargıtay paylaşılacak malımız yok sözünün mal paylaşımı hakkından vazgeçmek anlamına gelmediğine hükmetti.
10: Sevgi yoksa da evlilikte olmaz yani.
1: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bu kararı benimsedi. Buna göre anlaşmalı boşanmak tek başına mal paylaşımı hakkını ortadan kaldırmıyor. Tarafların mal paylaşımından vazgeçtiğini açıkça belirtmesi gerekiyor.
11: Üstüne düşmemek lazım. Ne deniyor? Sağlıkta, yaşlılıkta hep beraber olmak için diye imza atılıyor.
1: Böylece çift boşanmadan 20 yıl sonra karşılıklı yargı mücadelesi verecek. Hangi malların ve şirket hisselerinin paylaşıma konu olacağıysa yeniden değerlendirilecek.
0: Efendim yollarda gördüğümüz elektrikli araç sayısında ciddi bir artış var. Bir de rakamlara bakalım. 2026 yılının ilk 7 ayında 91 binden fazla arttı satışlar. 465 bine dayandı ilgi elektrikli araçlara. Düşük işletme maliyetleri, gelişen batarya teknolojileri sebebiyle üst seviyeye çıktı. Bakalım önümüzdeki günlerde neler bekleniyor.
7: Kullanıcılar artık yolda kalır mıyım yerine en hızlı, en yakın nerede şarj edebilirim sorusunu soruyor. Ve bunlarla birlikte çok daha hızlı büyüme öngörüyoruz Türkiye'de.
1: Son dönemde yapılan araştırmalara göre ülkemizde elektrikli araç sayısı 2025'te 373 binken 2026 yılının ilk 7 ayında 91 bin artış gösterdi. Bununla birlikte yedek parça ve şarj istasyonlarında da artış var.
7: 2026 Temmuz itibariyle bu sayı 465 bine dayandı. Yalnızca 7 ayda 91 binden fazla yeni elektrikli araç trafiğe çıktı ve araç parkı yaklaşık %25'lik bir büyüme sağladı. Türkiye'nin elektrikli mobilitede üretim üssü haline geldiğini gösteriyor.
1: Elektrikli araçlara olan ilginin artmasında 3 temel unsur öne çıktı. Düşük maliyetler, gelişen batarya teknolojileri ve yaygınlaşan hızlı şarj altyapısı.
7: TOK yalnızca otomobil üretmedi aslında ülkemizde. Bir mobilite ekosistemin başlangıç noktasıydı. Araç, yazılım ve şarj altyapısının aynı ekosistemde birleştirdi. Bu yaklaşım Türkiye'de elektrikli araç kullanımını hızlandıran en önemli kırılmalardan bir tanesi oldu.
1: Türkiye'de yaklaşık 47 bin şarj soketi bulunuyor. Elektrikli alanda araç, şarj ve mühendislik gücünün 2030'a kadar büyük oranda artması bekleniyor.
0: Efendim sizler de lütfen gün başlıyor etiketiyle bize yazın. Elektrikli araç kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Şarj istediğiniz yerde yapabiliyor musunuz? Mesela bizim kaptanlarımız, bizim ulaştırmamızda da elektrikli araçlar var. Ulaştırmamız diyor ki çok fazla zaman alıyor şarj etmek. O nedenle biraz da hibrit araçlara daha çok ilgi var. Yani iki yönlü de kullanılabilir diye merak ediyorum sizin de görüşlerinizi. Ve efendim gözler altın fiyatlarında. Düşüş serisi uzadı, güvenli liman demiştik ama ciddi bir dalgalanma, volatilite dikkat çekiyor. Son 6 haftanın 5'inde geriledi altın. 6 aylık kayıp %11'in üzerinde. Gözler şimdi ABD verilerinde.
1: Altında düşüş hız kesmiyor. Kayıp serisi giderek uzuyor. Haftayı da sert düşüşle kapatan altında son 6 haftanın 5'i kayıpla geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen zayıf istihdam verileri Fed'in faiz artıracağı beklentisini azaltmasına rağmen doların güçlenmesi, uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, tüm bunlar altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın haftayı %3,37 kayıpla tamamladı. 4140 dolar seviyesine gerileyen ons altın son 6 haftanın 5'inde yatırımcısına kaybettirdi. Son 6 aylık kayıpsa %11,41'e ulaştı. Gram altında tablo benzerdi. Haftayı serbest piyasada gram altın 6542 liradan tamamladı. Çeyrek altın 10768 lira, yarım altın 21530 lira, Cumhuriyet altını ise 42935 lira oldu. Piyasanın gözü şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verilerinde. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici olacak. Fed'in bir sonraki faiz kararı ise 28 Ekim'de açıklanacak.
0: Evet siz de diyorsunuz ki birikimimizi nereye yatıralım? Yani her yerde bir hareketlilik var açıkçası. Ne olacağı belli değil. Şöyle Ekim ayı takvimimiz de çok yoğun. Gözler aynı zamanda altın fiyatları için ABD verilerinde. Bir son duruma bakalım. Gram altın az önce geldi ekranlarınıza. Şöyle bir canlı canlı da görelim. 6582. Bakın hep yükseliş potasında şu anda. Altın tekrar toparlanmaya başladı. Çeyrek altın 10.762 lira. Yarım altın 21.500'ün üzerinde. Orada da bir toparlanma göze çarpıyor. Tam altında 42.916 lira seviyesinde. Diğer piyasayı da şöyle bir hatırlatalım. Borsa İstanbul'da evet çabalıyor. toparlanmaya çalışıyor. Gerçekten bu fon krizinden sonra Borsa İstanbul'da hisselerde sert geri çekilmeler olmuştu. Önce bir dövizi görelim. 49.13 dolar TL, Euro'da da 55.32 seviyesini görüyoruz. Ufak bir aşağı dönmüş orada. Altın fiyatlarından bahsetmiştim. Borsa İstanbul'a geldiğimizde bu fon takvimi açıklanınca SPK'da fahiş karları iade etmesi için bu fonlardan fahiş karlar elde edenler için fon hesabı olanlar için bir ayrı hesap listesi oluşturdu. O fahiş karları oraya yatırmalarını istiyor SPK. Bakalım. Ondan sonra bir toparlandı Borsa İstanbul, 0.17'lik çıkışla 12.270 puandan cuma gününü kapattı. Kriptoları da bir görmek isterseniz paylaşabiliriz. Bitcoin'de toparlanma var. 84.687 dolara geldi Bitcoin. Ethereum'da, Litecoin'de, Ripple'da da yükselişler, hareketlilikler devam ediyor diyelim efendim. Şimdi ekonomi takvimi Ekim'de çok yoğun dedim. Onu tekrar bir hatırlatayım. Yarın enflasyon rakamı gelecek. Şimdi İsveç'te yapılan bir araştırmaya gidiyoruz. Hayata dair ilginç bir haber. Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında dikkat çeken bir araştırma ortaya çıktı.
12: Ayak numaramızı biliyoruz. Peki o numaranın ömrümüzle ilgili ipucu verdiğini biliyor muyuz?
13: 37.
12: Ayak numaram büyüdükçe ömrün de uzun oluyormuş.
13: O zaman benim kısa abi yapacak bir şey yok. O zaman tüm erkekler fazla mı yaşıyor?
1: İsveç'te yapılan araştırma ayak numarası ile yaşam süresi arasında dikkat çeken bir ilişki ortaya koydu.
14: Benim 43,5.
12: Ayak numaram büyüdükçe ömrün de uzun oluyormuş.
14: Abi yalandır ya, kim diyor onu?
15: Ayak numaram 42. Ben sağlıklıyım, sporcuyum, bana bir şey olmaz. Ben 80 yaşına kadar yaşarım.
12: Erkeklerde rakamlar dikkat çekici. Araştırmaya göre 46 numara ayakkabı giyen erkeklerin ortalama yaşam süresi 75 ila 82 yıl arasında.
16: Benim dedemin ayak 43 numara, şu an 75 yaşında. Şu an yaşıyor hala.
1: Ama küçük numaralarda tablo değişiyor. 38 numara giyen erkeklerde ortalama yaşam süresi 63 ile 66 arasında gösteriliyor.
12: Kadınlarda ise zirve 40 numarada. Bu numarayı giyen kadınların ortalama yaşam süresi 78 ila 84 yıl arasında.
17: Küçük olunca daha etkili bir vücut sistemi olduğunu düşünüyorum. Ayak küçük, kendin küçük. Kan dolaşımıyla ilgili daha aktif olduğumu düşünüyorum.
12: Ayak numaranız kaç?
18: Ayak numaram 37 tam. Valla öyle bir belki varsayım olabilir ama bilimsel olarak acaba ispatlanmış mı? Önemli olan bu.
12: Yaşımız 18 mi?
18: Yaşımız evet. Tam 73 yaşımı bitirdim.
12: 18 duruyorsunuz.
18: 18, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Araştırma sonuçları ilginç olsa da bir ayrıntı var. Ayakkabı numarası tek başına kimsenin kaç yıl yaşayacağını belirlemiyor.
19: Ayak numaram 38. Bence öyle bir şey yoktur yani. Söylense.
20: Boya göre, kiloya göre ayak numarası orantılıdır. Saçma buluyorum.
21: Kilo aldıkça ayak numarası büyür. Saçmalık. Rabbim bilir onu. Verdiği nefesi de alacağı günü de o bilir.
0: Evet, Sait Kahraman'ın haberiydi. İlginç. Efendim, Şebnem Ferah'ta gözler yaklaşık 6 yıllık aranın ardından Ankara'da hayranlarıyla buluştu. 50 binden fazla kişi Şebnem Ferah şarkılarıyla coştu.

biletler ilk çıktığı gün tükendi. 50 binden fazla kişi Atatürk Orman Çiftliği konser alanını doldurdu. Alanın önünde uzun kuyruklar oluştu.

0: binlerce kişi Şebnem Ferah'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
1: Yana yana en sonunda kül oldum.
0: Şebnem Ferah başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
1: Evet.
2: Muhteşem buluşmayı da ekranlarınıza getirdik. Saatler 8.35 oldu. Buyurun efendim, 4 Ekim Pazar manşetleri gelsin. Şimdi de Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te ağırlandı. Efendim büyük bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimiz bize güvensin dedi Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada. Yanlarına kar kalmayacak fon kriziyle ilgili fon vurgunu için bu ifadeleri kullandı. Her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Gerçekten böyle zaman zaman moralimizi bozan gelişmeler de oluyor. Bu fon kriziyle ilgili olarak bazı isimler geçiyor. Ama bir yandan da devlet toparlamaya çalışıyor. Fon düzenleme kurulunun da yaptığı açıklamalara kilitlendik. Ardı ardına toplantılar yapılıyor orada da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da Teknofest'teydi. Bakın büyük bir kalabalık var Teknofest'te. Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı onlara duyduğu güveni de dile getirdi. Bu arada süratle çözüyoruz dedi fon vurgunu için. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye'ye desteğinde %80'i bulduğu belirtilmiş Yücel Kayaoğlu'nun haberinde AK Parti'nin saha raporuna göre vatandaşın terörsüz Türkiye'ye desteği %80'i aştı. Yeşil sahada oyuna devam. MHK Başkanı hapiste, istifası konuşulan TFF acil toplanıyor. Maçları yönetecek hakemleri de nöbetçi ekip atayacak denilmiş haberde. Hürriyet gazetesine geliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen fon çıkışı burada da yer alıyor. Kim yaptıysa hesabını verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da GAP Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya katıldı ve orada katılanlara hitap etti. 5 gün kala toz duman hakem operasyonunda da MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Bundan sonra neler olacak? Çünkü milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Evet, Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Ancak bu maçlar için de ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. 4 gün sonra sessizliğini bozdu. Türkiye Futbol Federasyonu yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde paylaşılacaktır deniliyor. Gözaltında olan bir başka isim de Süper Lig hakemi Yasin Kol. MHK Başkanı'yla yazışmalarında dikkat çeken durumlar vardı. Kendi isminin yer aldığı listeyi gönderiyor MHK Başkanı'na ve derbi maçlarda hakemler bu şekilde belirleniyor oradaki yazışmalara göre ve tabii ki kulüpler de bir açıklama bekliyor. TFF'nin sessiz kalmasını eleştiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Liglere ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok dedi. Efendim fon mağdurlarına da bir doktor reçetesi gelmiş. Dikkat çekici bir haber. Aman efendim dikkat diyoruz. Çünkü ciddi mağduriyetler de olabilir. SPK çatısı altındaki bir fona bütün birikimini teslim etmiş olanlar var. Fonlarda paranız kaldı. Travma yaşıyor olabilirsiniz. Bunu en hafif şekilde atlatmak elinizde. Kendinizi suçlamayın. Tabii o kazançları alıp gidenleri söylemiyoruz. Gün boyu olumsuz haber izlemeyin, uykunuza önem verin, zihninizi sakinleştirin. Ne diyelim yani, oluyor hayatta böyle şeyler. Dileriz bir an önce sistem tekrar güven tazeler. Milliyet gazetesindeyiz. Şimdi de miadı doldu. Milliyet'in usta kalemleri Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığından sonra Uluslar A Ligi'nde de varlık gösteremeyen ve 3'e 0 çeken A milli takımda teknik direktör Montella ile oyuncular arasındaki iletişimin artık koptuğunu ama sadece hoca değişikliği ile de sorunların tamamen ortadan kalkmayacağı görüşünde birleşti. Hani soruyorlar ya efendim ne diyorsunuz milli takımla ilgili diye, filenin sultanları der susarım diyorlar. Evet, biz de öyle diyelim. Bedelli Akademi'yi rahatlattı. Bedelli askerlik uygulaması tecil için tercih edilen yüksek lisansta olumlu bir dönüşüme yol açtı. Uzaktan öğretimde erkek kayıtları %69.4 azalırken nitelikli örgün yüksek lisans kayıtları artış gösterdi. Nitelik arttı, kayda değer düşüş. Özel haber logosu var Ozan Ömer Kadıker imzasıyla. Efendim cezaevinden istifa geldi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu avukatları aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu. Borsada neler olacak? Borsada 12 bin puanın altını sınayan fonların tasfiye belirsizliği 1 milyon liraya kadar ara ödeme adımıyla dengelendi. Yine de endeks haftayı %5 diyelim artık 4.88 düşüşle kapattı. Yatırımcı güvenli liman arayışında. Şu anda güvenli liman arayışında da en sakin liman mevduat gibi görünüyor denilmiş Milliyet Gazetesi'nin haberinde. Akşam gazetesine geldiğimizde ajanlık filmlerden çok farklı. MİT doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor. Sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yayımlandı. Yani öyle ajanlar var filmlerde de gerçek hayat öyle değil tabii ki. Evet, kurumdaki her çalışanın ajan olmadığı, staj programı bulunmadığı, MİT'e girmek için referans gerekmediği belirtiliyor. Ana hatlar böyle. Ve kirada 5 yıl şartı bitiyor. Yargıtay kira tespit davası için 5 yıl kriterini değiştirdi. 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ve hakemlere şantaj yapmışlar. MHK yönetiminin hukuka aykırı ele geçirdiği kişisel verileri hakem atamalarında kullandığı ortaya çıktı. Mekke'ye 6 aday Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke ittifakına yeni üyelerin katılmak istediğini söyledi. 6 adaydan bahsediliyor efendim. Burası tabii ki dikkat çekici. Anlaşma kapsamında 3 ülkeden birine yönelik olası saldırının bütün ülkelere yönelik kabul edileceği belirtiliyor tekrar. Ve Suudi Arabistan'ı savunmak zorundayız ifadesini de kullandı. 6 ülke pek net bir detay yok ama 6 ülkenin katılmak istediği belirtilmiş. Ve efendim şimdi sırada ekonomi başlıkları var. İstanbul Ticaret Gazetesi diyoruz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin büyüme ve istikrar rotası olmayı koruduğunu söyledi. Bu arada ihracatçılarımızı tebrik etmek istiyorum. Ne kadar olumsuz bir tablo varsa o kadar olumsuz tablo var dünya ticaretinde ama Eylül ayında başarılı bir rakam geldi. 26 milyar dolarlık ihracat yaptılar. Tebrikler diyoruz. Ve Dünya Gazetesi'ndeyiz. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Vatandaşa ek yük gelmeyecek. Ve Ekim ayında da artık yavaş yavaş hesap sahiplerine ödemelerin başlayacağını hatırlatalım. Düzenlemelerde vatandaşımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır deniyor. Diğer toplantıları da takip edeceğiz. Bu SPK'nın açtığı hesaplarda da artık hani 10-15 milyar kardan bahsediliyor. 15 milyar yani 15 milyon değil 15 milyar. Bakalım ne kadar yatacak bu hesaplara ben merak ediyorum. Kimin eli gidecek? İkinci düzenleme ve ödeme takvimi değerlendirildi. Ekonomi Gazetesi'nde de haber böyle. Dünya Gazetesi'ne gelelim. Onu söylemiştim, onu paylaşmıştım. Peki Ekonomi Gazetesi'ne bakalım. İTO Eylül enflasyonu, yarın Eylül ayı Türkiye genel enflasyon açıklanacak. İTO'nun Eylül enflasyonuna baktığımızda orada da aylık bazda %2'nin üzerinde geldi. İstanbul'un enflasyonu, özel üniversite ücreti %55 artmış. Eğitim ve gıda gibi böyle gerçekten bir türlü inmiyor. En fazla düşüş nerede oldu derseniz de %28 ile Erik'te olmuş enflasyondaki düşüş. Ekonomiden başlıkların ardından şimdi hayatın içinden geliyor. Yayın akışımızda saat başında buradayız.

0: Teoman Ege bu hafta lezzetin izini İstanbul'un Anadolu yakasından sürüyor.
1: Bu hafta İstanbul'un Anadolu yakasında ve Alda manzaralı Kartal sahilinde bulunuyorum.
0: İki iddialı yarışmacı Elif Hanım ve Rukiye Hanım bir saray mutfağı lezzeti...
2: TGRT FM Haber.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Sporun tüm renklerini aynı eksende buluşturmaya hazır mısınız? Fileden potaya, pistten parkura, kulvardan zirveye. Bir sporcunun hikayesi, bir takımın mücadelesi, bir yarışın heyecanı. Sporun farklı branşları, birbirinden özel hikayeler ve özel röportajlar aynı eksende buluşuyor. Basketboldan voleybola, tenisten maratona, bisikletten güreşe. Sporun farklı seslerini, farklı hikayelerini birlikte keşfediyoruz. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Eksen, TGRT FM'de. Sporun her branşında anlatılacak bir hikaye var.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
4: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV'li
6: belli yöntemler var.
7: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
7: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
5: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
7: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Harbin Kutup Parkı'nda düzenlenen geçitte penguenler ziyaretçilerle buluştu. Görevliler hayvanların sağlık durumunu da dikkatle takip etti. İki kez düzenlenen geçidin ardından penguenler tekrar yaşam alanlarına götürüldü. DAEŞ terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 51 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan kişilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin sosyal medya faaliyetleri de incelemeye alındı. Bazı örgüt üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 51 kişi yakalandı.
11: Açtım bir şey. Polis!
10: Gelin ve damadın fayton keyfi tatsız bitti.
12: Yaparsın etlerini dinle.
10: Mısır'ın İskenderiye kentindeki düğünde faytonu çeken at aniden ürkerek kontrolden çıktı. Faytoncu yaya kaldı. Gelin ve damadı taşıyan fayton trafikte son hız ilerledi. Faytoncuysa koşarak yetişmeye çalıştı ama nafile. Sonunda araba devrildi. Gelin ve damat kazadan yara almadan kurtuldu. Arabada, motosiklette seyir halindeydi. Kavşakta çarpıştılar. Motosiklet sürücüsü savruldu. Metrelerce sürüklendi. Hayatını kaybetti. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Korkunç kaza Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cem Şahin yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de ifade için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geriye ise hurdaya dönen motosiklet ve bu görüntüler kaldı.

0: kapüşonunu başına geçirdi. Elindeki silahı çalışana doğrulttu. Poşeti uzattı, vitrindeki altınları istedi.
1: Saat 15-15 sıralarında oldu.
0: Kuyumcuda çalışan Emir Gül Cemal soğukkanlılıkla süs bileziklerini poşete doldurdu.
2: Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermek istedi.
1: Şahıs da gerçek altınlarını aldım zannederek oradan uzaklaşıyor.
0: Gerçek altın aldığını sanan hırsız poşeti alıp kaçtı. Polis ekipleri harekete geçti.
1: Bütün esnaflar kenetlenerek hemen ekiplere yardımcı olduk. Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar.
0: Kuyumcunun tuzağına düşen soyguncu kısa sürede yakalandı.
1: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için herhangi bir zararımız olmadı.
0: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıktı. Takla atan araç ters dönerek durabildi. Sürücü o kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Ankara'nın Bala ilçesinde adeta yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Haymana Polatlı yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan araç yol kenarında ters dönerek durdu. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntü ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ancak otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Takla atan otomobil ağır hasar aldı. Sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Minibüs göle uçtu. Ölümle burun buruna gelen sürücü batan araçtan sağ kurtuldu. Korkutan olay Van'ın İpek Yolu ilçesindeki Erçek Gölü'nde yaşandı. Seyir halindeki minibüs kontrolden çıkarak göle uçtu. Araçta bulunan şoför kendi imkanlarıyla sudan çıkarken bölgeye hemen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiyeye bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası minibüs çekiciyle gölden çıkarılırken araçta başka kimsenin bulunmaması yüreklere su serpti. Kasap havasıyla halay çektiler. Müzik eşliğinde drift attılar. Egzoz patlattılar. Eğlenceyi abarttılar, mahalleliyi uyutmadılar. Samsun'da bir asker uğurlama eğlencesi. Gençler pazar kurulan sokakta araçlarını gelişi güzel park etti. Yüksek sesli müzik açarak eğlenmeye başladılar. Kalabalığın giderek artmasıyla eğlencenin dozu da yükseldi. Pazar esnafı araçlarına ürünlerini yüklemekte zorlandı. Sürücüler farklı güzergahlara yönelmek zorunda kaldı. Lastik yakıp drift atan, egzoz patlatan gençler vatandaşa uykusuz bir gece yaşattı.
3: Korna çaldı ama her şey için çok geçti. Hafif ticari araç motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü 6 gün sonra hayatını kaybetti. Acı kaza 28 Eylül'de Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Emre Karaca'nın kullandığı motosiklet kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmayla birlikte havaya savrulan Karaca metrelerce sürüklendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı hastaneye kaldırılan Karaca 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Geriye kazadan güvenlik kamerası görüntüleri kaldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Benzin bidonunu eline aldı, galerideki araçların üzerine döktü, ardından çakmağını çaktı. Dehşete düşüren görüntüler Antalya'nın Seyrek ilçesinden. Yeni Mahalle mevkisinde D400 karayolu üzerindeki otogaleriye gelen şüpheli yanında getirdiği benzin bidonunu araçların üzerine boşalttı. Ardından çakmağını çakan şüpheli olay yerinden ayrıldı. Araçlarsa bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangında galeride bulunan 6 araç kullanılamaz hale geldi. Şüpheli olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.

0: Yeniden günaydın. 4 Ekim pazara merhaba diyoruz birlikte efendim. Yeni saate giderken de meclis biliyorsunuz yeni yasama yılına başladı ve ana gündem geliyor ekranlarınıza. Terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda infaz, terörle mücadele ve ceza kanunlarında düzenlemeler bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamıyla bırakması gerekiyor.
1: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa 467 gibi rekor bir oyla mecliste kabul edildi. Şimdi gözler bu yasaya paralel atılacak düzenlemelere çevrildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre ilk etapta 3 temel kanunda değişiklik bekleniyor.
3: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
2: Terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla ve tamamen silah bıraktığının teyit edilmesiyle birlikte infaz yasası, terörle mücadele ve ceza kanununda düzenleme bekleniyor. Cezaevlerindeki ciddi doluluk oranı da dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesi 300 bin civarında. Ancak cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 430 bini aştı. Bu kapsamda AK Parti ve MHP kurmayları infaz sisteminde sadeleşme ve ceza adaleti üzerinde çalışıyor. Yeni sistemde caydırıcılık, hakkaniyet ve hükümlünün topluma kazandırılması esas alınacak.
4: Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
2: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı raporda da denetimli serbestlik için teknolojik adımlar öne çıktı. Dijital altyapı ve bilişim tabanlı çözümlerle alternatif infaz modelleri geliştiriliyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz.
2: Sürecin aşama aşama takibi için mecliste izleme komisyonu kurulacak. Siyasi partilerden üye istenecek. Komisyon 17 kişiden oluşacak. Çerçeve yasa kapsamındaki tüm uygulamaları yakından takip edecek. İhtiyaç halinde yasal adımlar için teklif hazırlayacak.
0: Efendim, meclisin bu önemli gündeminin ardından şimdi Türk futbol dünyasında yaşananlara bakacağız. Hakemlere torpille atama skandalının patlak vermesi ve MHK başkanının tutuklanmasının ardından kulüp başkanlarından da tepki açıklamaları geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tarih Beşiktaş'ı haklı çıkardı derken Galatasaray Başkanı Özbek de peki şimdi ne olacak diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.
5: Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yı işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik.
6: Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk.
7: Bu sözlerle uyarmıştık dediler. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine tepki gösterdiler.
6: Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdı.
7: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, torpille hakem atama soruşturması kapsamında tutuklandı. MHK üyesi Sebahattin Şahin ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da tarih bizi haklı çıkardı dedi.
5: Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı.
7: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün kuruluşunun 121. yıl dönümü nedeniyle Ali Sami Yen'i mezarı başında ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özbek, ortada Merkez Hakem Kurulu diye bir şey yok diyerek Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine seslendi.
6: Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim.
7: Özbek peki şimdi ne olacak diye sordu.
6: Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Ama bunun artık tekrar bu benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
7: Kulüp başkanları endişelerini ve tepkilerini bu sözlerle dile getirirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem atamaları ile ilgili açıklama geldi.
8: Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu'yla Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.
7: Açıklamada yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Futbol Federasyonu'nun bu açıklamasından saatler sonra soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrole serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin görevlerinden istifa etti.
0: Ve İstanbul Ataşehir Belediyesi'ndeki hareketli dakikalara gidiyoruz efendim. Yolsuzluk iddialarıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan vekili olan Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltında.
2: Önce istifalar, ardından meclis üyelerinin parti değişikliği. Ataşehir Belediyesi yeni bir operasyonla sarsıldı. Sabah saatlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor.
9: Bize güvenen, bana güvenen, onursal...
2: 13 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve rüşvetle suçlanıyor.
10: Bizi en çok heyecanlandıran kısmı...
2: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon geçen Nisan ayında yapılmıştı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel 18 Nisan günü gözaltına alınmış, Adıgüzel'le birlikte 19 kişi tutuklanmıştı. Daha sonra da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
11: Bizim de bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini her fırsat...
2: Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Murat Güneş kazanmıştı. Gözaltına alınan isimlerin sorgusu sürüyor.
0: Efendim, fon mağdurları merakla açıklanacak takvimi bekliyordu. Sermaye Piyasası Kurulu da fon gelişmeleriyle ilgili olarak biliyorsunuz 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Binlerce yatırımcının parası içeride kaldı. Peki fon mağdurları paralarını nasıl alacak? Nasıl bir sistem oluşturuluyor? Kaç kişiye ödeme yapılacak ve paranın ne kadarı alınabilecek? Bu önemli soruların cevapları TGRT Haber'de geldi.
12: 1 milyonun altında yatırım yapan 355 bin kişinin parasını ödeyecek şekilde nakit şu anda oluşmuş. Ekim ayının içerisinde ödemelere başlayacaklar.
2: Tasfiye edilen fonlara para yatıran mağdurları sevindirecek gelişmeyi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik Taksim Meydanı programında duyurdu.
12: Şu anda Merkezi Kayıt Kurumu'yla bankalardaki kayıtlar eşleştiriliyor ve ardından ödemelere başlayacaklar. Bu ayın sonuna kadar bu Merkezi Kayıt Kurumu'yla bankalardaki eşleşmeler tamamlanacak.
2: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Binlerce yatırımcının parası içeride kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon kurulu oluşturuldu. İkinci toplantısını gerçekleştiren kurul ödeme takvimini ele aldı.
12: Yaklaşık 355 bin kişi 1 milyonun altında yatırım yapmış. Bunların toplam alacağı da yani ana para olarak 150 milyar TL civarında tuttuğunu söylediler. Yani buradan yatırımcılara müjde verelim. Ekim ayının içerisinde ödemelere başlayacaklar.
2: Fonlara 1 milyon liranın altında yatırım yapan kişi sayısı 355 bin. Ödemeler kademe kademe en düşükten en yükseğe göre yapılacak.
12: 1 milyon ve altındaki yatırımcıların ana paraları kendilerine ödenecek. Ödenmeye başlanacak. En düşükten başlayacaklar işte. 50 bin, 100 bin, belki 200 bin diye böyle ileriye doğru gidecekler. Bu kaynakta hazır.
2: Peki fon mağdurları sadece ana parayı mı alacak? Fatih Atik ödemelerde enflasyon farkının da dikkate alınacağını belirtti.
12: Enflasyon farkını da koyacaklar. Atıyorum işte 100 bin lira yatırdıysanız 3 aylık enflasyonu da işletecek. Enflasyon farkını da ekleyerek ödeyecekler. Orada da küçük yatırımcının kayba uğramasını, en azından enflasyona karşı kayba uğramasını engelleyecekler.
2: Ödemeler Ekim ayı içinde başlayacak.
12: Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle talimatı bu şekilde olmuş bütün kurmaylara. Bunun üzerinde çalışıyorlar. O talimat çerçevesinde de 355 bin kişinin ana para ödemeleri Ekim ayında başlayacak.
0: Evet efendim, bu önemli sorulara da bu şekilde cevaplar yavaş yavaş gelmeye başladı. Günlerin getirdiği gündemimiz böyle, fakat efendim dünya gündemi Ağrı Dağı'ndaki araştırmalar diyebiliriz. Ve Nuh'un gemisi araştırmalarında çok kritik, çok heyecan verici gelişmelere ve verilere ulaşıldı. Duru Pınar oluşumuna bakacağız şimdi. Nuh'un gemisini bulmak amacıyla yapılan yeraltı radar çalışmasında insan yapımı bir yapı tespit edildiği açıklandı. Araştırmacılar tabii heyecanlı efendim. Nuh'un gemisinin kalıntısına ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı? Bilimsel ve teknolojik araştırmalar ne diyor? Ve bütün bu aylar süren araştırmalarla ilgili konuşacağız. Evet, Nuh'un gemisine ait olduğuna dair de Daily Mail'den gelen bir haber var. İngiliz basını diyor ki %100 Nuh'un gemisi, işte dünya

0: projesi. Bu
1: Muhteşem.
0: proje sürecindeki desteğinden dolayı rektörümüz Ahmet Şengül'e çok teşekkür ediyorum ve ekibine. Aynı zamanda bu proje sürecinde biz 3 bakanlıktan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'ndan izin aldık. Oradaki yetkililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Süreç şöyle gelişti. Biz bu sürece başlamadan önce benim çok önemli bir makalem, bütün dünyada yine bunun gibi haber oldu ilginç şekilde arka arkaya. Amerika'daki Nuh'un Gemisi Araştırma Vakfı Türkiye'de böyle bir çalışma yapmayı planlıyorlarmış. Bu makale sayesinde bana ulaştılar. Ben de bu yaz sürecinde boş olduğum için ve orayı da çok iyi bilip takip ettiğim için projeyi kabul ettim. Son derece ayrıntılı, detaylı bir proje yazdım. Bu da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından kabul edildi. Tabii ki böyle projelerde tek bir arkeoloğun ya da jeoloğun olması yeterli olmuyor. Biz her tür meslekten yaklaşık 20 bilim insanıyla bu projemizin bilim insanı grubunda oluşturarak 28 Haziran'da araziye giderek çalışmalarımıza başladık.
1: Yabancı araştırmacılar da var. Amerikalı araştırmacılar var, değil mi hocam? Kaç ülkeden ekip
0: Tabii.
1: oluşturuldu?
0: Slovakya'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan, Avustralya'dan, Türkiye'den arkeolog, jeolog, din bilimcisi, jeofizikçi, çeşitli mesleklerden arkadaşlarımız mevcut tabii ki.
1: Burada bir
0: Bu böyle bir
1: tehlike var
0: çalışmalar.
1: mı? Bu yabancı araştırmacılar devreye girince, çünkü siz de biliyorsunuz, hemen aman bizim değerlerimiz zarar görecek mi? Amaçları başka mı? Düşüncesi akla gelebiliyor. Siz ne
0: Tabii.
1: gözlemliyorsunuz?
0: Dün de bir konferansımız vardı burada, onu uzun anlattım. Ben böyle çok medyatik bir insan değilim. Şunu bulduk, bunu bulduk. Çok fazla fotoğraf paylaşmıyorum, video paylaşmıyorum. Biz bilimsel bir araştırma yapıyoruz. Bütün analizlerin sonuçlarını bekliyorum ben. Bulduğumuz toprak sonuçları, radar sonuçları, karbon sonuçları. Onlardan sonra açıklama yapacağım. 15-16 Ekim tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeşen Üniversitesi'nde bir sempozyum var. Oraya yetişirse orada ilk açıklayacağım ben. Ama bizim bu özellikle sondaj çalışması yaptığımız sürede 3 tane belgesel çekim vardı ve yaklaşık 40-50 kişi arazideydi. Bir de bir risk geldi, belki duymuşsunuzdur, belgesel çekim için.
1: Evet.
0: Sosyal medyada şöyle yayınlandı. Evet, Türkler Nuh'un gemisini buldu, bir onu görmeye geldi gibi bir yanlış
1: İnanılmaz.
0: anlaşılma oldu. Bu şekilde tam o sırada da şöyle bir çalışmamız oldu. Biz sondaj yaparken sondaj makinemizin sondaj borusu sert bir cisme denk geldi ve kırıldı. Bu sefer insanlar, ben de oradayım, dinliyorum, bir şey oldu, kaos ortamı oldu. Acaba geminin ahşap parçaları taşlaştı, ona mı çarptı da kırıldı gibi. Çünkü yumuşak toprakta biz ilerlerken böyle bir şey oldu. Evet evet falan, herkes birbirine söylüyor. Evet, herhalde geminin taşlaşmış ahşabına çarptı falan dedi. Bu da bütün dünyada işte ahşaplarda bulundu, insanlar paylaşıyorlar. Tabii ki sosyal medya, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Birçok insan olayı çok farklı boyutlardan değerlendirerek, işte başka yerlerde bulunmuş fosilleri bularak geminin parçası bu diye ilan edenler oldu. 40-50 milyon izlenme yapanlar oldu. Tabii ki çok önemli veriler var elimizde. Neyle
1: Çok
0: adına? Zaten
1: önemli
0: 1950...
1: veriler. Siz
0: Evet.
1: hocam hayati verilere ulaştığınızı söylüyorsunuz. Hangi veriler bunlar?
0: Ben şimdi zaten bütün bilim ekibinde esas bilim adam arkadaşlarımızı sıkı sıkı tembih ettiğim bir konu var. Bizler bilim insanıyız, bir şey %100 ulaşmadan sakın ilan etmeyelim diye. Fakat 1960'ta bulunduğunda zaten buranın formülisi, yani tipi bir gemiye benzemiş. O anda demişler zaten Nuh'un gemisi de kutsal kitaplarda Ararat'ta geçtiği için
1: Evet.
0: şekli benziyor. Daha sonra boyutları ölçülmüş. Çok ilginç bir şekilde İncil'de geçen boyutlar 300 kübit, 50 kübit ve 30 kübit yüksekleri 157 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde, 13 metre yüksekliğinde. Bu da tam kutsal kitaplarda geçen boyutlar uyuyor. Bizden önce de bazı araştırmalar yapıldı. Tabii ilk yapan biz değiliz ama biz bütün araştırmaları topladık. Aynı zamanda yeni gelişmiş teknolojide daha kapsamlı araştırmalar yaptık. Daha önceki araştırmalarda işte biz de, işin açısı, daha 2 gün önce akşam geldi bana radar sonuçları. Bu yapının ortasında ince uzun bir hat var. Bu boşluk olarak değerlendirebilir. Biz anomali diyoruz. Aynı zamanda bu ince uzun hattın sağ ve sol tarafında birbirini dik açılarla kesen yine anomaliler var. Ben o da demek istemiyorum ısrarla, tam kanıtlamadan. Biz bunlar da daha önce de yayınlanmış. Biz de yavaş yavaş yayınlıyoruz. Bu sefer şöyle de bir şey oldu. Evet, geminin koridorları ve kenarındaki odalar bulundu diye. Bu aslında çok çok önemli bir şey bence de. Eğer gemi ise diyorum, bunun koridor olması ve o boşluktan oda olma ihtimali çok yüksek. Ama yine %100 sonuçlara ulaşmamız lazım. Biz sondajlarla gelip oraya lidar kameralar gönderip, yılan kameralar gönderip içine bakmak, bir ahşap parçası bulmak istiyoruz. Daha sonuçlar. Tabii ki
1: Peki
0: şekli...
1: hocam, siz ne
0: Buyurun,
1: zaman
0: buyurun.
1: heyecanlandınız? Ben onu merak ediyorum. Yani ne gelince, hangi bilgiye ulaşınca heyecanlandınız?
0: Birisi, bu radar sonuçları çok etkili. Şu ana kadar hiç kimsenin daha önceki radar sonuçlarını tespit etmedi. Şöyle bir oluşum biz bulduk. Bu beni heyecanlandırdı. İki tane önemli olay var. Bunu hemen anlatayım. Bir tanesi, daha önceki radar çalışmasında buranın

0: zeminine kadar inip yapamamışlar. Yüzeysel bir bu boşlukları ve odaları tespit etmişler. Kutsal kitaplara göre Nuh'un gemisi 3 kattan oluşuyor, biliyor musunuz bilmiyorum. Bizim yaptığımız çalışmada da bu alanın 3 katlı bir tabakalanmadan oluştuğunu biz anladık. Bu da ben hep diyorum ya, şekli tesadüf, boyu tesadüf, koridor şeklindeki şey tesadüf, yandaki odalar tesadüf, 3 katlı olması tesadüf. Bu kadar da mı
1: Bu
0: tesadüf üst
1: kadar
0: üste
1: mı?
0: gelecek diye insan her
1: Evet.
0: çalışmada hayretlere düşüyor.
1: Siz bilim
0: Esas benim için
1: insanısınız tabii, şüpheci yaklaşıyorsunuz ama çok örtüşüyor bilgiler.
0: tabii bunları bilen insanlar %100 kanıtlandı diye zaten programlarını, belgesellerini yaptılar.
1: Evet.
0: Biz hala %100 sonuçları ben bekliyorum ısrarla da. Artı bazı karbon parçaları bulduk, ahşap parçaları bulduk. Onları karbon-14 tarayacağız. Mesela burada 100-200 yıl önce bir orman olabilir. Ağrı Dağı'ndaki bir patlamayla, ki 1840'ta patlaması olmuş, onun oradan bir yangın çıkmış olabilir. Bu karbonlar yanmış olabilir. Karbon-14 tarihlemesi yaptıktan sonra 4000, 4500, 3500 yıllarını tarihledikten sonra da bu karbonların bir gemiye ya da bir cisme ait olduğunu söyleyebiliriz. Ben bunu da söyleyince gemiye ait ahşap parçaları da bulundu gibi bir haber de oldu. Ben tabii önüne geçemiyoruz bunu insanların, ama her şeyi ben üstüne söylüyorum, işte Amerika'dan, yurt dışından soranlar da var. Bulduğumuz her şey pozitif pozitif gidiyor. Çok şaşırtıcı, çok güzel, çok
1: Muhteşem.
0: ilginç çalışma. Bunu söyleyebilirim. En
1: Muhteşem
0: önemli şeyimiz de
1: hocam.
0: biz bu toprak...
1: Ağrı Dağı'nın 30 kilometre güneyinde Durupınar oluşumunu bize
0: Doğusunda.
1: anlatıyorsunuz. Hocam bir de bazı kıymetli araştırmacılar da mesela Diyarbakır'daki Kırklar Dağı'nda o düzlükte böyle bir oluşum olabileceğini, uzaydan fotoğraflar olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Cudi olarak geçen bölge var. Yani farklı bölgelerde izlere rastlanabilir mi, yoksa tek bir parça halinde mi sizce daha araştırmalar kuvvetli?
0: Tabii ki şöyle, Tevrat ve İncil'e göre Ararat sular çekildi. İşte gibi Nuh'un gemisi Ararat dağlarına oturduğu diye biliyoruz. Dolayısıyla Tevrat ve İncil'i baz alacak olursak Ağrı Dağı ve çevresini aramamız gerekiyor bir oluşumu. Cudi'de olması, Kur'an-ı Kerim'de Cudi diye geçiyor. Şu şekilde geçiyor. Sular çekildi, gemi Cudi'ye oturdu. Fakat burada kelime anlamı, bizim şu anda Cudi bir belli başlı tek başına bir dağ, ama kelime anlamına baktığımızda yüksek dağ silsilesi anlamına geliyor Cudi. Güzel anlamına geliyor, bereketli topraklar anlamına geliyor. Eğer birebir çevirisini yaptığımızda bu sefer Kur'an-ı Kerim'e göre de şöyle bir anlam çıkıyor. Sular çekildi, gemi bereketli topraklara oturdu ya da gemi dağlara oturdu anlamı çıkıyor. Dolayısıyla biz bu araştırmayı yaparken ben çok saldırıya da uğruyorum bu arada. Kur'an
1: Ya.
0: Cudi diyor, siz orada arıyorsunuz, Kur'an'a karşı mı çıkıyorsunuz diyenler de var. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i birebir çevirdiğimizde dağ silsilesinin oturduğu yazıyor zaten. Bereketli
1: Yine
0: topraklar
1: o
0: oturduğu
1: bölge.
0: yazıyor Kur'an-ı Kerim'de de.
1: Hocam
0: Dolayısıyla
1: tabii ki
0: da
1: bilimsel yaklaşımlarla Kur'an-ı Kerim'in biz birçok alanda örtüştüğünü zaten biliyoruz. Hocam şunu da merak ediyorum. Her halükarda Türkiye'de görünüyor o zaman. Bizim memleketimizde
0: tabii,
1: görünüyor.
0: zaten bunu Nuh'un gemisi, ben hep eğer diye söylüyorum, bunlardan birisi de mutlaka Anadolu'da zaten. Mutlaka burada arayacağız. Gerek işte Cudi olarak alsak, bereketli topraklar olarak da alsak, Ararat dağları da alsak Anadolu'da. Ama bütün veriler her zaman için ben şunu söylüyorum. Eğer Nuh'un gemisi bunlardan birisi ise bu Durupınar formasyonu. Çünkü bütün veriler buraya işaret ediyor ve çok son derece somut veriler elde etmeye başlıyoruz.
1: Peki antik canlı kalıntılarına dair bir araştırma var mı? Tam olarak bu verileri %100 ne zaman söyleyeceksiniz bize?
0: Sedan, şu anda teknoloji çok çok gelişti. Biz milimetrik bir şekilde insan kalıntısı, organik madde kalıntısı olsa bile biz bunu anlayabiliyoruz. Burası şu anda bir jeolojik formasyon olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tescil edildiği için kazı yapamıyoruz. Kazı olabilmesi için %100 insan ürünü bir obje olması ya da yerleşim yeri olması gerekiyor. Dolayısıyla biz farklı bölgelerinden, geminin hem dışından hem içinden toplam 366 adet toprak numarası aldık. Ve bu 1 metrenin altından sonra 18 metreye kadar olan derinliklerde. Tabii ki bu gemi 150 gün boyunca sular üzerinde kalıyor. İnsanlar ve canlılar orada yaşıyor. Gıdaları da var. Dolayısıyla atıkları, dışkıları, ahşabın kendisi, geminin kendisi varsa biz bu aldığımız örnekler şu anda 3 aylık bir süreç içerisinde değerlendirecek. Bulduğumuz organik maddelere göre, insan kalıntısı bir şeye göre, evet bu burada varmış diyebileceğiz o zaman. Ayrıca bir de tam olarak bulmasak bile daha önce de yapılmış bir araştırma, biz de yaptık onu. Geminin dışındaki karbon ve organik madde miktarı ile içindekini karşılaştırıyoruz. Bu da çok önemli, çünkü dediğimiz gibi geminin içinde bir sürü canlı var. Gemi kendi başına 157 metrelik bir gemi, ahşaptan bir gemi. Bu eridiği zaman içindeki bütün ahşap ve karbon miktarı bu toprağa salınacak. Gözümüzde görmesek bile biz bunu kimyasal analizlerle ahşap kalıntısı, organik madde kalıntısı olduğunu anlayabiliyoruz. Dışındaki ile içindekini karşılaştırıp, aa evet burada çok fazla var, demek ki bir şeyler erimiş burada diyeceğiz ki daha önceki araştırmalarda geminin içindeki karbon miktarı dışındakinden %40 fazla çıkmış zaten. Biz de bunu bekliyoruz. İşte oradaki Ankara'da analizler yapan arkadaşlarımıza 15-16 Ekim'e kadar birkaç analiz yapmalarını rica ettim.
1: Heyecanla bekliyoruz. Evet. Ekim ayı içerisinde o halde o kritik açıklama sizden gelecek. Peki hocam, evet, açıklandığında neler olacak? Yani bir tarihe tanıklık etmiş olacağız aynı zamanda.
0: Tabii ki bu çok olağanüstü bir buluş olacak. Ben yine başından söyleyeyim. Eğer Nuh'un gemisinin burası olduğunu kanıtlamak, ben birkaç yere daha da söyledim. Yani bir Mekke'nin konumu neyse, Kudüs'ün konumu neyse, sonuçta Nuh peygamber, Hazreti Nuh peygamber de bütün kutsal kitaplar tarafından zikredilen çok önemli ve insanlığın ikinci atası sayılan bir peygamber. Ve eğer onun gemisi ise insanlık
1: burada... Bütün kutsal kitaplarda söylediğiniz gibi hocam kabul edilen.
0: Tabii, hepsini kabul etti. Bir de bunu yine sizin vasıtanızla sevgili halkımıza açıklamak istiyorum. Sanki Ararat Dağları geçtiği için bu bölgede Tevrat ve İncil'de Kur'an-ı Kerim'de Cudi Dağı olarak söylediği için, ki Cudi Dağı değil Cudi kelimesi biraz önce söylediğim gibi, evet, sanki bu çalışma Hristiyan aleminin düşünceleri kanıtlamaya çalışan bir araştırma gibi lanse edildi bazı yerlerde. Bu bütün dinleri kapsayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan toprak analizleri de bugün Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde araştırması yapılan bütün devlet elemanlarımız, çalışanlarımız sürekli girip kontrolleri yaptılar, çalışmalar yaptılar. Projenin bütün kontrolü, çalışması, her şey de benim kontrolüm altında. Ama ben sosyal medyada çok paylaşım yapmadığı için sanki bu projeyi, bu çalışmayı Amerikalılar yapmış, başkaları yapmış, Türk insan yok muydu gibi söylemler oldu.
1: Çok da teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun bir tempoda hem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hem de sizlerin çalışmaları gerçekten çok kıymetli. Heyecanla bekliyorum açıkçası. Evet, siz de aslında çok önemli bilgiler paylaştınız bu arada. Hem 15-16 Ekim'de netleşeceğini, dünyanın, evet, ilgisini nasıl görüyorsunuz? Hocam Daily Mail, Newsweek aslında %100 bulunduğu açıklamalarını yapıyor. Dünyadaki karşılığı nasıl?
0: Tabii ben şimdi dediğim gibi bir releasing gelmesi, işte sondajımızın kırılması, bazı karbon parçaları bulduk biz, onların analizleri devam ediyor karbon. Bunları tabii ki insanlar biraz daha popüler olmayı da seviyorlar. Herkes Daily Mail ilk başta %100 kanıtlandı. Kanıtlandığı için kazı yapılıyor diye haber yaptı. Biz kanıtlamak için kazı yapıyoruz. Böyle olunca da zaten medya, siz içindesiniz biliyorsunuz, bir kişi haber yapıyor, herkes oradan alıyor. Türkiye'de hiç duyulmadan bütün Amerika çalkalandı bu haberlerle. İşte Türkler buldular, kazı yapıyorlar, araştırmalar başladı, bir gliss görmeye gitti diye. Tabii ki eski kültür bakanlarımızdan istemeyen Talay geçenler de beni aradı. Hocam bu yaptığınız çalışma çok çok önemli. Dünya, Türkiye'yi, Doğu Beyazıt'ı, Ağrı'yı dünyaya bu kadar duyuran hiçbir çalışma olmamış. Tebrik ediyorum dedi. Gerçekten de şu anda veriler bu şekilde, en azından ülkemizin tanıtımına, çalışmanın başlamış olmasıyla bile ülkemizin tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Biz de bazı yanlış haberleri sürekli programlarda düzelterek yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama hocam, dediğiniz gibi 3 ay sonunda toprak analizlerinden kesin veriler alacağız. Radar sonuçlarımız geldi. İncelemeye devam ediyoruz. Tabii ki radar sonuçlarını hemen kısaca anlatayım. Radar araştırmamızı yapan insan çok çok ünlü ve büyük bir bilim adamı, NASA'ya ve Amerikan Hava Kuvvetleri'ne de radar çalışmalar yapıyor. Kendisinin söylediği şu: radar çalışması dün akşam geldi. Bazı dik açılı boşluklar var. Bunlar tektonik hareketlerin kırılması ve tabakaların ayrılmasıyla da oluşabilir, öyle açıklıklar. Ama Doktor Baktar'ın dediği şu: ben kutsal kitaplara inanıyorum. Çalışmamızda bir detay yapıyor. Bana göre burası doğal değil, insan yapımı bir oluşum diye açıkladı. O da çok popüler oldu. İnsan, ben de şu anda onun
1: oluşum ve 4500, evet, neredeyse 4500 yıl öncesinden bahsediyoruz. 4500. Artık, evet, teknoloji bu çalışmalarda da size yardımcı oluyor.
0: Hocam tabii inanılmaz şekilde. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kolaylıklar diliyorum. Gözümüz kulağımız Ağrı'da, sizden gelecek açıklamada. Çok teşekkür ederim Gün Başlıyor'a bu önemli çalışmaları bizimle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Kolaylıklar. Efendim Profesör Doktor Cenk'er Atilla hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu heyecan verici gelişmeyi de Gün Başlıyor'da sizlerle paylaşmış olmanın mutluluğu içindeyim. Ve efendim devam ediyoruz gündemimize. Birleşmiş Milletler dünyada gıda fiyatlarının hızla arttığını duyurdu. Geçen yıla oranla artış %6 civarında.
2: Dünyada gıda fiyatları yükseliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıla kıyasla gıda %5,8 daha pahalı. En sert artışsa şekerde yaşandı. Şeker fiyatları %6,1 artarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tahıl fiyatları da %5,1 yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını artırırken Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat belirsizliği mısır fiyatlarını yükseltti. Artan maliyetlerin dünya genelinde tüketicilerin gıda harcamalarını ve enflasyon baskısını artırması bekleniyor.
1: Efendim, Batı Şeria'da da zeytin hasadı yapan Filistinlilere İsrailli askerler ateş açtı. Filistinli çiftçiler zeytinliklerine erişimlerinin engellediğini söylüyor.
2: Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler İsrailli yerleşimciler ve askerlerin müdahalesiyle karşılaştı. Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde yaşanan olayda Filistinliler ve aktivistler zeytinliklerden uzaklaştırıldı. Filistinli çiftçi Ahmet Maalla, İsrail güçlerinin zeytinlerini hasat etmelerini engellediğini söyledi. Maalla, yerleşimciler ve askerlerin bölgede bulunduğunu belirterek çiftçilerin durumunun her geçen yıl zorlaştığını ifade etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail yerleşimciler ve askerler zeytin hasadı yapan grubu kovaladı. Bölgede Filistinlilere ve aktivistlere ateş açıldığı bildirildi. Olayla ilgili İsrail ordusundan açıklama gelmedi. Batı Şeria'da yerleşimcilerle Filistinliler arasındaki gerilim özellikle zeytin hasadı döneminde artıyor. Zeytin ve zeytinyağı birçok Filistinli aile için önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.
1: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan önemli bir paylaşım var. Kurumsal yapıya dair klişeleri tek tek yıktı. MİT hakkında doğru bilinen yanlışlar dosyası geldi. Popüler kültürün ve filmlerin ürettiği algıların gerçeği yansıtmadığı da açıkça vurgulanıyor.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı kurumsal yapısına ilişkin klişeleri tek tek yıktı. Teşkilat, internet sitesi üzerinden Milli İstihbarat hakkında doğru bilinen yanlışlar dosyasını paylaştı. Popüler kültürün ve filmlerin ürettiği klişeleşmiş algıların gerçeği yansıtmadığı açıkça vurgulandı. MİT sadece operasyon yapar, herkes ajandır algısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstihbarat faaliyetlerinin sadece aksiyon ve operasyondan ibaret olmadığı aktarıldı. Teşkilatı alımlara dair kulaktan kulağa yayılan iddialarda net bir dille yalanlandı. MİT'e girmek için referans gerektiği yönündeki inancın tamamen yanlış olduğu duyuruldu. Başvuruların doğrudan resmi kariyer sistemi üzerinden şeffaf süreçlerle toplandığı açıklandı. MİT, casusluk filmlerinde anlatılan sahnelerin tamamen kurgudan ibaret olduğunun altını çizdi. Gerçek istihbaratın sabır, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektirdiği kaydedildi. Teşkilatın görev sahasının Türkiye'nin güvenliği doğrultusunda dünya üzerindeki her alanı kapsadığı vurgulandı. Kurumun operasyonel güvenliği ve gizlilik standartları nedeniyle hiçbir şekilde staj programı bulunmadığı hatırlatıldı. Personelin yakın çevreleriyle bile hiçbir gizli bilgiyi veya belgeyi asla paylaşamayacağının altı çizildi. Dolandırıcılara karşı vatandaş da uyarıldı. MİT, telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmez denildi.
1: Ve Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu yaşandı. Şimdi yine nefes kesen bir gösteriye gidiyoruz. Helikopterler havalandı, komandolar hedef bölgesine indirildi. Senaryo gereği düşman bölgesi ateş altına alındı. Gösteriyi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le kuvvet komutanları yakından takip etti.
3: Komandolar sahneye çıktı, helikopterler havalandı, askerler nefes kesen bir gösteriye imza attı. Bakan ve kuvvet komutanları da o anları yakından izledi. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'nun 4. gününde gökyüzü ve yer aynı anda hareketlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları komandoların gösterisini takip etti. Hava kuvvetlerine ait helikopterler gösteri alanına geldi. Motosikletli komandolar hedef bölgesine indirildi. Senaryo gereği düşman bölgesi ateş altına alındı. Hedef noktası ağır ateş altına alınırken operasyonun kritik anında bir rehine de kurtarıldı. Nefes kesen gösteri komutanlar ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Komandoların marşıyla gösteri sona erdi.
4: Komando! Ölmez! Vatan! Ölmez! Dikkat!
5: Allah Türk komandosunu korusun.
4: Sus! Arz edelim!
1: Efendim, herkes uzun ve mutlu evliliğin sırrını ararken Burdur Gölhisar'dan bir hikaye geliyor şimdi. 95 yaşındaki Ramazan ve Nazire Eroğuz çifti tam 72 yıldır hayatın yükünü omuz omuza sırtlıyor. Asırlık yaşam hikayeleriyle bütün Türkiye'nin ilgisini çekiyorlar.
2: Zamana meydan okudular, yokluğa diz çöktürdüler. Tam 72 yıldır tek yürek, tek bilek oldular. Burdur Gölhisar'daki bu mütevazı ev 72 yıldır sarsılmaz bir sadakate ev sahipliği yapıyor. 95 yaşındaki çiftin öyküsü Cumhuriyet'ten bugüne uzanan asırlık bir aşk hikayesi. Gençlikte verdikleri iyi günde kötü günde sözünü hiç unutmadılar, ellerini bir an bile bırakmadılar. Bu yolculuk kolay olmadı. Varlığı değil, yokluğu paylaştılar.
6: 72 sene oldu evlenelim. Çok dövüştük, yokluktan dövüştük. Ekmek bulup yiyemedik. İçimizde sevgi var, olur mu oğlum? Yani. Bu yaşa kadar biz beraber yaşadık.
2: İşte sevgiyle örülen koca bir ömür, zamana ve yokluğa meydan okuyan Eroğuz çifti gerçek aşkı herkese kanıtlıyor. Bizimkisi bir aşk hikayesi.
1: Ve balık sofralarında yıllardır süren tartışma bu kez limon üzerinden yaşanıyor. Kimimiz balığın yanında limon olmazsa olmaz diyor. Kimimiz ise limonun balıktan alınan tadı ve aromayı bastırdığını savunuyor. İşte görüşler.
7: İnce belli sevli boylu gümüş renkli hamsi. Anam baban öyle hamsi.
8: Denizden babam çıksa yerim diyen çok. Ama bu balık tezgahtan masaya gelince işler değişiyor. Neden mi? Çünkü bazıları balığı limonlu seviyor, limon sıkarak yiyor. Bazıları ise
9: balığa limon sıkılmaz
8: diyenler de var.
10: Haftada bir ya da iki defa balık mutlaka tüketiyoruz. Çocuklar büyük balık seviyor. Alabalık üstü, çupra, somon.
8: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?
10: Bol bol sıkıyoruz.
2: Kimi balıkta limonu şart görüyor, kimi balığın tadını bozduğunu söylüyor.
11: Balık yerken limon sıkılmaz abi. Sebebi de limon bayat balığa sıkılır.
12: Balığa sıkılmazsa balığın lezzetini daha iyi alıyorsun, yani şey yapıyorsun. O da belki ayrı bir lezzet veriyor.
13: Kendi aromasını kaybetmesin. Denizlerden buraya kadar geliyor. Orada zaten besleniyor. Biz burada limonla kendi aromasını kaybetmesini istemiyoruz.
2: İşin ilginç tarafı balığın türü de tercihi değiştiriyor. Izgara balıkta başka, tavada başka, hatta balık ekmekte bile başka bir sofra kuruluyor.
10: Haftada bir balık tüketiyorum.
14: Balığına göre değişiyor. Mesela büyük balıklar istiyor, küçük balıklar istemiyor. Limon.
15: Palamut, istavrit, hamsi. Genelde aldığımız bunlar, yani küçük balıklar olur. Tercihe bağlı ama ben genelde sıkmıyorum.
16: Ya bence balığı has sevenler limon sıkmaz. Ama ben çok sevmediğim için hani tadını biraz daha bastırsın diye sıkıyorum limonu.
8: Bir de balığın yanında en iyi ne gider mevzusu var. Bazı balık severler balığın yanında bin bir türlü sebze sevse de en fazla gidenlerden biri marul, bir tanesi de roka.
11: Balığın yanında satılan rokadır. Roka lezzetli olur. Mor soğan balık soğandır. Soğan ve roka olduğu sürece balık yenilir.
1: Evet, tam balık sezonu yaşıyoruz efendim. Balıklar oka muhteşem. Limonda kararsız kaldım. Ben genelde sıkmıyorum. Ve Türkiye Gazetesi geliyor. Çünkü saatlerimiz 9.35 oldu. 4 Ekim pazar manşetlerine birlikte bakalım. Tabii ki ilk sayfalara da birlikte bakalım diyorum. 4 Ekim pazar Türkiye Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Yanlarına kar kalmayacak fon vurgunu için Cumhurbaşkanı her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Şanlıurfa'da Teknofest'i ziyaret etti ve şehir hastanesini açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Bu arada terörsüz Türkiye mesajı da geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Huzurun egemen olmasını kimse durduramayacak ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye'ye desteğinde halk desteğinin de %80'i bulduğu belirtiliyor Türkiye Gazetesi'nde. Yeşil sahada oyuna devam. Liglere ara verilmedi. Şu anda öyle görünüyor efendim ve MHK başkanı tutuklandı. Aynı zamanda da istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu da acil toplanıyor. Maçları yönetecek hakemleri de nöbetçi ekip atayacak. Evet, çünkü liglerde 5 gün sonra başlıyor. Hürriyet gazetesi de 5 gün kala toz duman demiş manşetinde. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. Bu arada Merkez Hakem Komitesi kalan üyeler tarafından belirlenecek bu hakemler diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu da hatırlatalım. Kulüpler de bir açıklama bekliyor. Az önce paylaşmıştık sizlerle. Beşiktaş Başkanı ve Galatasaray Başkanı'ndan tabii eleştiriler var. TFF'nin sessiz kalmasını eleştiren Galatasaray Başkanı Özbek, bir hafta sonra ligler başlayacak, ortada MHK diye bir şey yok. Lige ara verilecekse verilir, sessizliğin hiç kimseye faydası yok dedi. Efendim, bu arada Tom Cruise'un merakla beklenen filmi Digger geldi. Tom Cruise yeni filmi Digger'da bir petrol imparatorunu canlandırıyor. İlginç bir figür. Yani aynı zamanda çok zengin biri, aynı zamanda bir medya imparatoru. Tom Cruise 64 yaşında biliyorsunuz. 65 yaşındaki Digger'ı oynamak için makyajla yaşlandırıldı. Yani böyle de ilginç bir durumu var bu filmin. Bu makyajla bir yaş yaşlandı. 64 yaşında ama kendisi 40 yaşında gösterdiği için 65 yaşında birini oynaması için yaşlandırıldı. Bu arada filmin yönetmeni de yine efsanevi yönetmenlerden Iñárritu. Merakla bekliyorum vallahi filmi. Bu özellikle Tom Cruise film için yaşlandırıldığı konusunda ben toplantı odalarında oturan biri değilim diyor. Biliyorsunuz zaten dublörde kullanmadığı için böyle genç dinamik kaldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yine Hürriyet gazetesinde görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de fon kriziyle ilgili yazılı bir açıklama geldi. Küçük bir grubun manipülasyonu olduğunu söyledi. Peki dünyada bu manipülatörler nelerle karşılaşıyorlar? Yeni Şafak gazetesinin manşetinden bakalım. Dünya vurgunculara acımıyor. Çin'de müebbet, ABD'de 25 yıl hapis. Yani böyle sert yaptırımlar var, fon soruşturması. Piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor. Hapis cezaları da 3 yılın altında deniyor. Dünyada ise yaptırımlar çok ağır. ABD'de 25 yıla, Çin'de müebbete varan hapis cezaları uygulanıyor. Clawback sisteminden de dün bahsetmiştik. Clawback sisteminde ise tamamen mağdurlara ödenecek para fon vurguncularından alınıyor ve sistem bu şekilde %80-90 civarında aslında kurtarılıyor. Yani zarar telafi ediliyor açıkçası. Ama bir de bunun tabii ki psikolojik boyutu var. O mağduriyetlerinde böyle bir tabii ki sonucu var maalesef. Sabah gazetesine bakalım şimdi. Hakemler fişlendi, atamalar keyfi yapıldı, matadorların şakası yok. İspanya fırtınası, Dünya Kupası şampiyonu İspanya fırtınası. UEFA Uluslar A Ligi'nde de devam ediyor. Matadorlar 3. grupta Çekya'yı 3-1 yenerek 3-3 yaptı. İşte biz bu sonuçları hak ediyoruz. Konuk takımın tek sayısını da Jiris Lama kaydetti. İspanya liderliğini sürdürdü. İngiltere'de gol oldu, Hırvatistan'a yağdı deniyor. 7-0'lık skor. Ergenlik yaşı 30'a dayandı. Efendim, evlerde erkek çocuklarına, kız çocuklarına aşırı korumacılık ve uzun eğitim süreleri yüzünden gençler sorumluluk alamıyor, gençler birey olamıyor. Sabah gazetesinde de bu önemli konuyu görüyoruz ilk sayfada. Şanlıurfa'ya 2000 yataklı sağlık üssü geliyor. 500 bin metrekare kapalı alan, 546'sı yoğun bakım, 2000 yatak kapasitesi. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ni hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta hayalim dediğim şehir hastanesi projemizle Urfa'mızı da tanıştırdık. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri inşa ettik dedi. Bu açıklama Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Fon vurgununda hesap vakti. Son olarak 20 tutuklama daha var ve sonuçta toplam tutuklu sayısı da 85'e ulaştı. Tabii bence daha devam edecek. Bence daha gizli konular ortaya çıkacak. Venüs retrosu geldi efendim. Dün itibariyle Venüs retrosu başlangıç yaptı. Astrolog sevgili Özlem Recep önümüzdeki dakikalarda gün başlıyor da olacak. Lütfen kaçırmayın, hayata dair, ilişkilere dair çok önemli bir döneme girdik. Bakalım neler söyleyecek, merak ediyorum. Özlem birazdan gün başlıyor da. Milliyet gazetesindeyiz şimdi de. Miadı doldu ve Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığından sonra Uluslar A Ligi'nde de varlık gösteremeyen, 3-0 çeken milli takımımız, teknik direktör Montella ile oyuncular arasındaki iletişimin artık koptuğu da söyleniyor. Bakalım. İsrafın %60'ı evde. Aman israfa dikkat. Bu arada manşete geldiğimizde de bedelli akademiyi rahatlattı deniyor. Evet, son bir dakikada da ekonomi gazetelerine bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Manşete baktığımızda da reaktör küçük, hedef büyük. Nükleerde ikinci perde SMR'lere teşvik geliyor. Yani ilk küçük modüler reaktörler 2030'lu yıllarda devreye girebilir. Türkiye'nin planlamaları bu yönde. Sanayi ve teknolojiye kaynak, yatırımcılara yeni alan. Fon Koordinasyon Kurulu da ikinci kez toplandı diyor Dünya Gazetesi. Vatandaşa ek yük gelmeyecek. Bu arada Borsa İstanbul 100 endeksi dikkat çekiyor tabii ki. Düşüşler var. Toparlanmaya çalışıyor hisse senetleri. Bakalım yıl sonuna kadar etkileri ne kadar devam edecek. Altına baktığımızda orada da kayıplar var. Biraz böyle durgun bir dönem. Efendim, şimdi de gazetelerin sonuna geldik. Evet, yayın akışımız hayatın içindenle devam ediyor. İyi seyirler, saat başında buradayız.
2: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
6: TGRT FM Haber.
7: Anhui eyaletindeki Huangshan'da renkli bir gece gösterisine sahne oldu. Ulusal gün tatili kapsamında düzenlenen gösteri çok sayıda turisti bir araya getirdi. Gösterinin merkezinde 38 parçadan oluşan dev Yinglong feneri yer aldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki fener dağ yolları boyunca kıvrılarak ilerledi. Gösteride ayrıca bölgenin geleneksel kültürünü yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Borç diye başladı, kabusa dönüştü. Akıl almaz bir düzenek operasyonla ortaya çıkarıldı. Malatya'da gözü dönmüş şebeke mağdurları önce tuzağa düşürdü. Faizle para verip senet imzalattılar. Borç sarmalı büyüdü. Ödeyemeyenin kapısına dayandılar. Tehdit ve şiddet savurdular. Zulüm bitmedi. Borcunu organınla öde diyerek organ nakli için baskı yaptılar. Kan donduran oyunu polis bozdu. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Tam 13 şüpheli yakalandı. Evler cephanelik çıktı. 20 milyonluk senet, silahlar ve 58 bıçak ele geçirildi. 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kadınları zorla fuhuşa sürüklediler. Müşterilere fahiş faturalar kestiler. Hesaplara itiraz edenleri tehdit ettiler. Parası olmayanlara da zorla senet imzalattılar. Eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren bataklıklara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara'nın Polatlı ilçesi. Buradaki eğlence mekanlarına giden vatandaşlardan polise çok sayıda şikayet geldi. Masaya oturan vatandaşlara fahiş ücretler çıkarılıyordu. Hesaplara itiraz edenlere de tehditle zorla senet imzalattırılıyordu. Mekanlarda ayrıca uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çalışan kadınların fuhuşa zorlandığı da tespit edildi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti. Belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğlence merkezlerinde arama ve denetimler gerçekleştirildi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Mekanlarda bulunan 94 kadına ise idari işlem uygulandı. Kafası demir parmaklıklara sıkıştı. New York'ta küçük çocuğun zor anları. Olay bir oyun parkında meydana geldi. Görenler hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan New York itfaiyesi kayış ve özel aletlerle parmaklıkları yavaşça açtı. Çocuk bu sırada ne ağladı ne panikledi. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. Arkadaşlarının tezahüratları arasında alandan ayrıldı. İspanya'da şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesinde 102 yaşındaki bir kadın sel sularında hayatını kaybetti. İki gündür etkili olan sağanak Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerini vurdu. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağış düştü. Selin en çok etkilediği Madrigueras'te yaşlı kadının evini yaklaşık 1 metre su bastığı belirtildi. Ekipler bölgede mahsur kalan 90 kişiyi kurtardı. Valencia'da eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Sel ulaşımı da aksattı. Bazı yollar kapandı, tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Metruk binada başlayan yangın yan binaya sıçradı. Ancak korkulan olmadı. Yangının adresi İstanbul'un Kartal ilçesi. Petrol İş Mahallesi'nde 3 katlı bir metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki siteye sıçradı. Site sakinleri tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Ardından da soğutma çalışması yapılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Meksika'da bir gazeteci canlı yayın sırasında aracın çarpmasıyla yere savruldu. Muhabir Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales yayın yaptıkları sırada kazaya maruz kaldı. Aracın çarptığı anlar an be an yansıdı. İkili hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı. Vücutlarında darbe ve morluklar oluşan gazetecilerin durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Önce
Önce şimşekler gök gürültüsüyle geldi. Ardından kuvvetli yağış. İtfaiyeci göle dönen yolda çocuğu böyle kurtardı. Meteoroloji uyarmıştı. Sağanağın adresi Hatay oldu. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Yağış özellikle Yayladağ ilçesinde etkili oldu. İlçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bir diğer nokta da Antakya'ydı. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Karlı Su Mahallesi'nde kullanılmayan yolda bir araç mahsur kaldı. Vatandaş güvenli alana çıkarıldı. İtfaiye personeli çocuğu da sırtında taşıyarak kurtardı. Kurtarılan çocuk ardından ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. İtfaiyecinin fedakarca davranışı alkış topladı. Avustralya'da rugby taraftarlarının arasına otomobil daldı. Feci olayda 10 kişi yaralandı. Kaza Yeni Güney Galler'deki Newcastle kentinde yaşandı. Taraftarlar büyük final öncesi Newcastle Knights takımını uğurlamak için toplanmıştı. 18 yaşındaki sürücünün kalabalığın arasında aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Beş yaşındaki kız çocuğuyla 67 yaşındaki bir adamın durumunun kritik olduğu açıklandı. Diğer 8 yaralının ise durumunun stabil olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günaydın, mutlu pazarlar diliyoruz yeniden. Gün başlıyor, hoş geldiniz. Yeni bir saate başlarken Şanlıurfa'da esen Teknofest rüzgarlarına bakacağız. Dördüncü günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı Teknofest. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına dikkat çekti. Teknofest kuşağının Türkiye'nin geleceğine damga vuracağını vurguladı.

0: savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
1: Gençlere bu sözlerle seslenerek tarihi bir görev verdi. Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni vurguladı.
0: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
1: Şanlıurfa'daki Teknofest rüzgarının dördüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırlandı. Erdoğan, GAP Havalimanı'ndaki organizasyon alanında teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında Teknofest'in yüz güldürücü rakamlarını paylaştı.
0: Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı.
1: Savunma sanayindeki atılıma dikkat çekti. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11. sırada olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ortaya konan ürünlerle gelinen noktayı bir kez daha hatırlattı.
0: Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz.
1: Erdoğan, Soma'daki maden faciasına da değindi. İhmali ya da suçu olanlardan hesabın sorulacağı mesajını verdi.
0: Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir.
2: Hep birlikte Şanlıurfa Cumhurbaşkanımızı selamlıyoruz.
3: Efendim, madencilerimize yeniden Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi bir yandan da Teknofest'te hareketlilik Şanlıurfa'da devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da önemli bir açıklama yaptı. Hürkuş için imzaların atıldığını duyurdu. Türk savunma sanayinin havacılık alanındaki hedeflerini TGRT Haber mikrofonuna değerlendirdi.
1: Hürkuş sınırları aştı. Hürjet ve Kaan için geri sayım başladı. Türk savunma sanayi gökyüzünde ezber bozuyor. Teknofest coşkusu Şanlıurfa'da tavan yaparken TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarihi meydandan mesaj verdi.
4: Biz kendimiz için üretiyoruz.
1: Hürkuş sınırları aşıyor. Azerbaycan gökyüzünü yerli uçakla koruyacak. Bakü'de tam 14 adet Hürkuş için imzalar atıldı.
4: Bakü'den geldik. O 30 Eylül'de Bakü'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere 14 tane Hürkuş 2'mizi imzasını attık.
1: Başarı bununla bitmedi. Hürkuş ve Hürjet daha envantere girmeden İspanya'ya ihraç edildi.
4: 2026 Eylül'de Hürkuş ayı diyebiliriz. Daha envantere girmeden Hürkuş ve Hürjet, özellikle Hürjet İspanya'ya ihracatını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz sene itibariyle.
1: Hürjet içinde geri sayım başladı. Hangarlarda gece gündüz çalışma var. Prototipler havada yüzlerce saati devirdi.
4: 2027 sonuna kadar Hürjet'imizi Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim sözü vermiştik. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Üçüncü prototipimiz uçuyor. İlk ikisiyle 600 saati geçmiştik. 3 tane daha gelecek.
1: Türkiye gökyüzünde tarih yazıyor. Milli savaş uçağı Kaan dünyayı hayran bıraktı. Uçaktan uyduya tam 13 yerli dev TUSAŞ çatısı altında dünyayı sallıyor.
4: Kaan'da ise zaten benzer bir başarıyı ülke olarak geçtiğimiz sene yaşamıştık. 13 tane büyük platformumuz sadece TUSAŞ'ta var. İşte hafif taarruz helikopteri Atak, Gökbey, ağır sınıf Atak 10 ton. 4 tane farklı helikopterimiz var bizim. Anka, Aksungur, Anka 3. 3 tane ufakları saymıyorum bile. İnsansız platformumuz var. Hürkuş, Hürşet, Kaan. Hepsi bizim. Göktürk, Türksat. Bunları da artık yapıyoruz.
3: Efendim, bir yandan da gündemimizde hakemler dosyası var. Efendim, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. Galatasaray Kasımpaşa Spor maçıyla başlayacak. Fakat tabii ki bir karışıklık var, soru işaretleri var. Son olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve onun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Ferhat Gündoğdu tutuklanmasının ardından istifa etti. Hakemleri kim atayacak? Süper Lig'de bizi nasıl bir dönem bekliyor? Hepsini ve ayrıntıları Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. Ömer Faruk Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
5: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Günlerdir konuşuyoruz gerçekten. Yani futbolla ilgilensin ilgilenmesin herkesin merak ettiği bir konu. Tabii ki bir kaotik süreç de var. Kulüpler de açıkçası bu sessizliğin sona ermesini istiyor. Süper Lig'in başlamasına sadece 5 gün kala sizce nasıl bir ortam var?
5: Şimdi söylediğiniz gibi önümüzde salı, çarşamba, perşembe Türkiye Kupası maçları var. Türkiye Kupası ikinci tur maçları var. Tabii bu hakemlerin pazartesi günü kendilerine tebligatların yapılması gerekiyor. Yani bir belirsizlik ve kaotik bir durum söz konusuydu. Futbol Federasyonu şöyle bir ön aldı dün. Elde kalan 5 tane Merkez Hakem Kurulu üyesi var. Bunlardan birini başkan vekili yaparak bu kupa dönemini değerlendirecek bunlar. Yani tayinleri bunlar yapacak. İşte salı günü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplanıyor. Bir karar alacaklar. Muhtemelen genel kurul kararı çıkacak. Sonradan da bu 45 gün içinde bir olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetimin herhalde gelmesini herkes bekliyor ve tahmin ediyor. Şimdi tabii bu arada dediğiniz gibi Cuma günü Süper Lig 7. hafta tekrar start alıyor. Birincilik başlıyor. Tabii bunların hakem tayinleri var. VAR tayinleri, AVAR, gözlemci, evet. Bütün bunların tayinlerini yapacak bir merkez hakem kuruluna ihtiyaç var. Yani bu mevcut eldeki 5 kişilik ekip bunları yapmaya çalışacak veya bir süre böyle devam edecek gibi gözüküyor yani Futbol Federasyonu bir durumu netleşinceye kadar. Ama evet. Yani şu tablo var, hakemlerin çok ciddi bir şekilde mental olarak, psikolojik olarak dağıldıkları ortada. Yani bu hakemlere tebrikat yapacaksınız, bunlar görev alacaklar, sahalarda, maçlarda düdük çalacaklar, VAR'da görev yapacaklar. Çok kolay bir süreç değil. Bir de Seda Hanım, şu çok bence sorulması gereken bir soru. Mesela bu hakemlerin gidip emniyete verdikleri ifadeleri bütün sosyal medyada, bütün medyada yer alıyor. Şimdi bu ifadeler veren hakemlerin bazıları aleyhte çok ciddi iddiaları ve suçlamaları var. Şimdi bu hakemlere bu mevcut Merkez Hakem Kurulu görev verecek mi, vermeyecek mi? Burası da bir soru işareti. Yani Türk futbolu gerçekten enteresan, tarihi bir süreçten geçiyor.
3: Evet, bir arınma dönemi. Her yerde bir arınma dönemi yaşıyoruz. Gerçekten biz Türk milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarını konuşmak isterdik. Ya da farklı haberleri konuşmak isterdik spor ve futbol adına. Ama böyle bir dönem yaşanıyor. Türk Futbol Federasyonu sizce bundan sonra nasıl ilerleyecek? MHK Başkanı kim olacak?
5: Şimdi bizim talimatlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etmekten sonra görevden alamıyordunuz. Dün bu kriz aşıldı. Yani Futbol Federasyonu'nun eli kolu bağlıydı. Talimatlarda böyle. Neyse ki Ferhat Gündoğdu'nun avukatı bir açıklama yaptı. Ferhat Gündoğdu'dan istifa dilekçesi alınmış ve orası federasyonun önü açıldı. Yani şimdi yeni bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı atayabilmek için. Bu arada yine yurt dışı çıkış yasağıyla bu Merkez Hakem Kurulu'ndaki Sabahattin Şahin de dün istifasını verdi. Dolayısıyla federasyonun burada biraz önü açıldı. En azından daha rahat hareket edecek. Şimdi bir takım isimler geçiyor. Fakat şu anda öyle bir kaotik durum var ki şu anda hayatta olan yaklaşık 10 tane Merkez Hakem Kurulu Başkanı var. Eskiden görev yapmış. Genelde de böyle bir şey var. Yani bir gelen bir daha geliyor. Herkes bir iki defa buraya geliyor. Bunlara mesela gittiler, bazılarını denediler. Hiçbiri kabul etmiyor. Yani bu mevcut federasyon başkanıyla, federasyon yönetimiyle daha doğrusu.
3: Tabii.
5: Veyahut da kaotik durumda kimse görev almak istemiyor. Bir de gelecek kişi burada 5 hafta mı, 6 hafta mı veya 1 hafta mı, ne kadar kalacağınız da belli değil. Dolayısıyla buradaki kimse burayı ileri göremediği için bir görev alması, görevi kabul etmesi söz konusu değil. Yine medyaya yansıdı. Fırat Aydınus mesela dedi ki bana teklif bile yapamazlar dedi. Yani o kadar kesti önlerini. Şimdi ellerinde
3: sözünüzü valla kestim. Tahir Bey dün yanlış hatırlamıyorsam Kudusi Müftüoğlu'nun isminden bahsetti.
5: Evet, o da söz konusu isimlerden biri ama şöyle söyleyelim. Bu mevcut Futbol Federasyonu Başkanı 2015'te Kudusi Müftüoğlu ve arkadaşlarını mahkemeye vermişti. Mahkemelik olmuşlardı. Yani böyle o yüzden çok bu iş tartışmalı bir konu olur. Yani böyle bir görevi kabul etmesi, gelmesi. Ben çok ona da ihtimal vermiyorum ama ismi geçenler arasında. Şimdi bizim elimizde bir Anthony Taylor var. İngiliz hakem.
3: İngiliz hakem.
5: Evet. Taylor'ın bu görevi kabul eder mi etmez mi? Çünkü o da bence ortadaki fotoğraftan çok mutlu değildir. Yani burada geldi bir sözleşme imzaladı. Henüz 2 ay oldu. Ama şu tabloda yani neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordur. Bir de bizim Merkez Hakem Kurulu talimatında şöyle bir madde var. Bu Merkez Hakem Kurulu'nda görev alacak kişilerin en fazla bir yıl önce hakemliği bırakmış olması gerekiyor. Yani diyelim ki birkaç ay içinde hakemliği bırakmış bir kişi, 11 ay önce bırakmış bir kişi burada görev yapamaz. Bu çok açık şekilde yazılı. Şimdi Taylor hakemliği bırakalı 2,5 ay oldu. Yani son Dünya Kupası'nda görev almıştı. Ama tabii bu yabancı olduğu için bizim talimatlarda bir yabancı yerli ayrımı yok, Türk ayrımı yok. Dolayısıyla burada Futbol Federasyonu bir hukuk yolu, bir formül, bir çıkış yolu bulabilir. Böyle bir çıkış yolu aranıyor ama bence şimdi bizim
3: Size kim olacak gibi geliyor?
5: Şimdi yarın Futbol Federasyonu tabii İtalya'da şu anda. Bizim yarın İtalya'da milli maçımız var. Yani maçımız. O kadar bak milli maçı gündemde bile değil. Halbuki bugün milli takım kampta işte basın toplantısı yapacaklar. Yarın milli maç var. Oradan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu İstanbul'a dönünce kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapacaklar. Yani ben böyle bir geçici olarak şu mevcut atanan 5 kişiyle bu 5-6 hafta götürmeye çalışabilirler. Ve Taylor'ı buraya bir koordinatör gibi ama yani bunu da

0: Yani şu anda anlıyoruz. Sizce ama herkes de diken üstünde, yani kulüp başkanlarından da eleştiriler geliyor açıkçası. Onlar da bir açıklama bekliyor. Yani bu ortamda liglere ara verilmeli miydi?
1: Ya şimdi liglere ara verirse bize hiçbir şey kazandırmaz. Yani diyelim ki bir hafta ara verdik. Bize ne kazan? Ya biz bir haftada bu işleri hepsini düzeltecek miyiz? O yüzden ben liglere ara verileceğini ilk tahmin etmiyorum, beklemiyorum. Bizim lig cuma günü başlar büyük bir ihtimalle. Burada şu da var. Yani bizim takvim de çok müsait değil. Biz ligi ara verdiğimiz takdirde, çünkü bu takımların hepsinin hafta içi maçları var. Kupa maçları başlayacak. Ara var. Dolayısıyla biz ligi ara vermemiz bize sıkıntı olur. Buna ben çok ihtimal vermiyorum. Lig normal başlar. Şu var, yani biz bir hafta ara versek bize bir şey kazandırmayacak. Yani bir hafta ara verdik ne yapacak bize? Yani bu bir haftada biz bir aksiyon alacak durumda değiliz. O yüzden burada çok seri ve süratli bir şekilde, ben 35 yıldır bu işi yapan bir gazeteci olarak, daha da çok Futbol Federasyonu ve hakemler üzerinde çalışan, orayı takip eden bir gazeteci olarak şöyle bir tavsiyem olur olsa olsa. Yani burada çok seri bir şekilde hakemleri mental olarak hazırlayacak bir merkez hakem kuruluna ihtiyaç var. Yani bu merkez hakem kurulu, bilemiyorum kim gelir, kim kabul eder bu görevi, ama şu anda hakemler dağılmış durumda. Ve lig genelde 7. haftada, 8. haftada ligin ateşi ve tansiyonu çok yükselir. Hatırlayın, 6. haftada çok takımlar puan kaybetti. Biz sıfırdan bir lig başlatıyoruz cuma günü. Yani 4 takımda, şampiyonluğu oynama ihtimali yüksek olan 4 takımda puantaj olarak birbirine çok yaklaştılar, yakınlar. Yani hiç kimse henüz bu ligden kopmuş değil. Onun için biz çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacağız. Bu arada bu hakemleri böyle mental olarak hazırlayacak, kısa sürede bunlara bir moral, motivasyon, güvence verecek. Şu anda her hakem diken üstünde. Yani düşünün ki bir ifade veriyorsunuz, o medyada böyle sayfa sayfa yayılıyor ve
0: yani herkes dediğiniz gibi, yani herkesin gözü hakemlerin üzerinde şu anda. Her evet, verdiği kararda yani baskı altında. Çok dediğiniz doğru, evet. Aslında onları mental olarak sürece hazırlamak çok önemli. Son alayım, lütfen bölmüş oldum ama.
1: Yani ne söylersiniz? Evet, arkalarında çok güçlü bir federasyonu ve merkez hakem kurulu ister hakem sahada başarılı olmak için ve ona güvence verecek, onun arkasında duracak, ona mobbing yapmayacak. İşte gördük yani yayınlanan ses kayıtlarında, WhatsApp görüşmelerinde, WhatsApp yazışmalarında çok ciddi bir mobbing ve çok tuhaf işler yapılmış. Bunların hepsini ben birçoğunu tahmin ediyordum ama böyle gözümüzle de gördük. O yüzden hakemlere bir güvence verecek, onların arkasında duracak, onlara rahat olun, siz sahada gördüğünüzü çalın ama bizi de arkanızda hissedin diyecek bir yapının, bir ortamın oluşması lazım. Çok hızlı, yoksa bizim çok başımız ağrır.
0: Evet, çünkü dünyanın da gözü açıkçası bizde olacak. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sevgili Ömer Faruk Ünal, kolaylıklar.
1: Sağ olun, sizlere de kolay gelsin.
0: Efendim, Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Bey'i uğurladıktan sonra gelelim, kiracılarla ilgili önemli bir haber geldi. Kiracı ve hak sahipleri arasında 5 yıl geçmeden kira tespiti yapılamaz maddesi tarihe karışıyor. Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Ev sahibi 5 yıl geçmeden de kira sözleşmesi yapabilecek.
2: Kiracılarla hak sahiplerini yakından ilgilendiren kira tespiti ve zam davalarında Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yeni kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespitine ve yeni sözleşmeye engel sayılamayacağına hükmetti. Olay 2021'de İstanbul'da bir kiracı ile dükkan sahibi arasında yaşandı. Davaya göre 2005'te başlayan kiracı dükkan sahibi arasındaki sözleşme 2018 yılında yenilenmiş, ancak iş yeri sahibi 2021'de zam yapmak istemiş. 5 yıl dolmadığı için ilk derece mahkemesi zam yapılamayacağını belirtmiş. Dükkan sahibinin istinaf başvurusu da reddedilmiş. Ancak dava Yargıtay'a taşınınca tablo değişti. Yargıtay 2005'te imzalanan ilk sözleşmeyi esas alarak yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay imza tarihindeki raiç bedellere dikkat çekti. Böylece yeni sözleşmenin sadece tarihine bakılması yeterli olmayacak. İlk kira sözleşmesi de dikkate alınabilecek. Ancak bu karar bütün ev sahipleri 5 yıl dolmadan istediği kirayı talep edebilir anlamına gelmiyor. Her uyuşmazlık ve sözleşme kendi koşullarına göre değerlendirilecek. Kira ilişkisinin geçmişi bedelin imza tarihindeki piyasa raicine uygunluğu belirleyici olacak. Ayrıca TÜFE oranları da önemli konumda bulunuyor.

0: 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte de gözler şimdi 13. yargı paketine çevrildi. Paketin en önemli ayağını Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka düzenlemesi oluşturuyor. Peki yeni düzenlemede neler olacak? Uzun süren çekişmeli boşanma davaları nasıl çözülecek? İşte cevaplar.
1: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenleme için Ekim ayını işaret etti. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.
3: Hakikaten süresiz nafaka belirli bir zaman dilimi içinde kişinin yeni evlilik yapmasını, kendisini geliştirmesini, mülkiyet hakkıyla ilgili birçok sorunları beraberinde getiren bir konuydu.
2: Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde süresiz nafakayı ölçüsüz ve ağır külfet olarak nitelendirdi. Yeni düzenleme için 9 aylık süre verdi. Meclis iptal edilen düzenleme yerine yeni bir düzenleme yapacak.
3: Süresiz nafakanın şartları oluşabilecek durum olabilir ama bunun baştan itibaren süresiz olarak kabul edilmesi doğru değil.
2: AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya nafaka için adil ve hakkaniyetli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Nafaka ödeme süresinde bir alt ve üst sınır belirlendi. Planlanıyor. Ayrıca nafaka süresi evliliğin süresine göre belirlenecek. Yeni düzenleme yapılana kadar mahkemeler mevcut yasayı uygulamaya devam edecek.
3: Belirli uzun evlilik sürelerinde ve ciddi haksızlık durumlarında nafakayı gerekirse süreksiz kılabilen ama çok kısa süren evliliklerde bu nafakayı da belirli bir zaman ile sınırlandıran adaletli bir çözüm yöntemini bulmalıyız.
2: 13. yargı paketinde sadece nafaka değil boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllarca süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
3: İnsanların nasıl evlenmek bir hak ise, bir özgürlük, bir tercih ise boşanmayı da yaptıklarında bunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılıp yeniden hayatlarını tanzim edeceği bir düzenlemeyi de yapmamız gerekiyor.
0: Evet, gözler süresiz nafaka ile ilgili gelecek kararda ama bu ara boşanma kararları için dikkat diyeceğiz sizlere. Çünkü Venüs retrosu başladı. Birazdan astrolog sevgili Özlem Recep'le bu Venüs retrosu ilişkileri nasıl etkileyecek sohbetimiz başlayacak. Onun öncesinde çok ilginç bir müzik araştırması geliyor. Ne pop ne de rap. Gençlerin en çok dinlediği müzik türü arabesk. Öyle ki son 6 yılda arabesk müzik dinleyenlerin sayısı 4 kat arttı.
4: Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dallar utansın.
5: Her an, her yerde arabesk.
6: Her yerde abla.
4: Aşk yolunda
6: Müslüm, İbrahim Tatlıses, ondan sonra Ferdi Tayfur dinliyor.
7: Beğendiğim şarkılarda bir Müslüm Gürses var, iki Azer Bülbül var, Ahmet Kaya var.
5: Her telden var.
6: Aynen öyle.
5: Ne pop ne rap, hiçbiri arabesk müziğin papucunu dama atamıyor. Son 6 yılda arabesk müzik dinleyenlerin sayısı %435 oranında arttı. Çok daha 18 ve 24 yaş arasındaki gençler arabesk dinliyor. Yani Z kuşağı. Peki Z kuşağı hangi arabesk sanatçıları dinliyor?
8: Arabesk olarak genelde Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen tercih ediyorum.
7: Arabesk müzikle Müslüm Gürses iyidir. Ya benim babam da çok seviyor. Babam çok sevdiği için mecburen ben de dinlemek zorunda
5: kaldım. Biraz kaldı size.
7: Aynen. Küçüklükten kalan bir şey.
6: Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur.
9: Hepimiz dertliyiz. Hangimiz değiliz ki?
5: O yüzden arabeske vuruyoruz. Nerelerde dinliyorsun peki arabesk müziği?
6: Abla evde gece dinliyoruz ya. Gece kafasıyla aynı.
7: Sporda da sarar.
5: Gençler için arabesk müzik dinleme ortamları değişiyor. Kimi sporda, kimi yürürken, kimi ise işte böyle yemek yerken kendini arabesk müziğin o tınısına kaptırıp dalıyor. Küçükken dinliyorduk, şimdi anladık.
7: Küçükken anlayamıyorduk, şimdi anlamını anlayınca çok koydu.
4: Hadi sen git işine de, herkes kendi işine.
2: En fazla dinlenen arabesk sanatçıları arasında farklı kuşaklardan isimler yer alıyor.
5: Listenin ilk sırasında Semih Cenk var.
10: Okula gelirken uzun yollarda falan öyle, aynen.
4: Birden nedenini bilmem.
5: Tatlıses takip ediyor. Ardından Ahmet Kaya, Ebru Gündeş ve İbrahim Tatlıses geliyor. En sevdiğin şarkısı Müslüm Gürses'in hangisi?
10: Nilüfer.
11: Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun. Her şeyi al, bir şansım olsun.
5: Listede Ebru Gündeş de var. Benim en çok sevdiğim Ebru Gündeş'ten Kaçak şarkısı. Seninki?
10: Benim de Kaçak.
5: O zaman aç dinleyelim.

0: Arabesk dinlemenin saati olmaz ama verilere göre en çok dinlenilen saat 18, yani iş ve okuldan çıkış saatleri.
1: Neden arabeski seviyorsunuz peki?
2: Bilmiyorum, insanın dertlerinden hani biraz uzaklaştırıyor herhalde, ona içten geliyor.
3: Havadan dolayı belki olabilir, kış geldi, biraz daha havayı romantize etmekten dolayı olabilir.
4: Sevdiğimiz için.
5: Ruh halime bağlı.
6: Dertliyiz abla.
1: Çok mu?
6: Çok. Bizim gönlümüze hasret
7: düşür. Ve bu harika haberin ardından sevgili Özlem Recep Gün başlıyor da konuğumuz. Evet efendim, Venüs Retrosu geldi, kapıyı çaldı. Çok önemli açıklamaları olacak Özlem Recep'in. Lütfen kağıtlar, kalemler, kahveler, çaylar hazırlansın diyorum. Çünkü Venüs Retrosu hayatımızın birçok alanında etkili olabilir. Çünkü aynı zamanda Türkiye'mizin burcu da Akrep. Özlemciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum sevgili Sedacığım. Güzeller güzelim.
7: Gözler ışıl ışıl. Teşekkür ediyorum. Şimdi söyleyeceklerini çok merak ediyoruz. Bu Venüs Retrosu dün itibariyle geldi. Nedir Venüs Retrosu? Hani Merkür Retrosu'nu hepimiz az çok biliyoruz. Evet. Ama Venüs Retrosu ne anlama geliyor?
8: Venüs evlilik sembolizması, ilişkiler sembolizması, aşk sembolizması, para sembolizması aynı zamanda sevgili Sedacığım. Retroya girmesi demek bu konularla ilgili imtihanların olabileceğini, dikkat etmemiz gereken konuların olabileceğini anlatıyor. Aynı zamanda Venüs güzellik sembolizması. Bu hafta özelinde ise
7: estetik operasyonlar, evet, ya da işlemler
8: hem de nasıl bu hafta, hatta biz kendi aramızda da konuşmuştuk. Venüs retrosunda estetik işlemler yapılması önermiyoruz biz. Yani işte bir dolgu, bir botoks işlemleri, işte ameliyat mesela, diyelim ki bir yüz germe ya da yağ aldırma ameliyatları falan da olabilir. Hiçbir Venüs retrosunda bu işlemlerin yapılması doğru değil.
7: Şimdi Efsun hemen soruyor, ne zaman bitecek diye.
8: Ne zaman bitiyor? Hemen söyleyelim. 15 Kasım'da bitecek Venüs retrosu. Önce Akrep Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Daha sonra Terazi Burcu'na geçecek ve gerilemeye devam edecek. 15 Kasım'da bitecek ama biz bunun etkilerini biraz daha böyle Kasım'ın son haftalarına doğru daha rahat hissederiz gibi görünüyor.
7: Peki, gölge halinde o zaman bir miktar daha devam edecek 15 Kasım diyor Özlem Recep ama yine de temkinli alalım o zaman, belli tarihleri alacaksak. Peki Özlemciğim, Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olması Akrep Burcu'nun mu daha çok etkileneceğini gösteriyor?
8: Akrepler çok fazla etkilenecek. Kovalar, aslanlar fazlasıyla etkilenecek. Boğa burçları mesela daha krizli yaşayabilirler bu Venüs retrosunu. Ama genel itibariyle tüm burçlara tek tek etkileyecek alanları var. Bu döngü içerisinde özellikle özel hayatımızla ilgili bazı sınavlardan geçebiliriz. Birlikteliğimize çok hassas davranmamız gereken, kıymet vermemiz gereken, eski nostaljik günleri biraz daha ilişkimizin içerisinde yansıtır ve yaşarsak bu enerji alanı
7: ilk zamanlar
8: gibi İlk flört aşamasında, o ilk evlendiğiniz aşamalardaki gibi güzel bir enerjiyi kendimize getirirsek fırsatlı da bir dönem olabilir aslına bakarsan. Ama yok, gerçekten bu döngü içerisinde uzunca zamandır tartışmalar, gürültüler, sıkıntılar varsa Venüs retrosu iplerin bir anda koptuğu bir dönemi de bizlere anlatabilir. Aynı zamanda eski sevgililerin ve eski eşlerin de tekrardan gündeme geldiği, hatta çok yakın bir zamanda bir boşanma yaşadıysa çiftler, bu dönem özelinde pişman mıyım acaba, şöyle mi olsa acaba falan gibi etkiler altında kendilerini düşünebilirler.
7: Eşkiler yaşayabilirdi.
8: Evet. Hatta bir anda tekrardan toparlanma döngülerini bile görebiliriz. Ama çok çok eski ilişkiler tekrardan kapıya geldiğinde arkanızdan bir ihanet olmuştur. İşte bir parayla ilgili bir sıkıntı yaratmış olabilir karşınızdaki kişi. Bu konuya dikkat etmek lazım. Yani normal bir gökyüzünde gelmesi eski bir ilişki bile olsa daha kıymetli ve daha güzel deriz biz her zaman için. Venüs retrosunda gelenin.
7: Ama bu retrolarda gelenin yine hani Merkür'de derdin ya. Retro ile gelen metro ile gider öyle bir söz. Venüs retrosu için de geçerli mi? Yani değerlendirmemek mi lazım eskiden gelen?
8: Biz öyle görmüyoruz. Karma astrologlar olarak 8 yıllık olan döngüleri anlatıyor sevgili Sedacığım. Venüs retrosu döngüsünde başlayan bir ilişkinin ya da eskiden gelen bir kişiyle tekrardan başlayacağınız bir yolun 8 yıllık bir imtihan döngüsü olur. Aynı zamanda bu döngü içerisinde aldatma ya da aldatılmalara karşılaşırsanız, mesela diyelim ki eşiniz sizi aldattı, Allah korusun, şeyimizden uzak olsun. Ama hani
7: zor bir durum.
8: Bu döngü içerisinde 8 yıl içerisinde aldatan kişinin imtihan defteri, yani hakikaten öyle bir enerji. Edenin bulacağı bir döngü kendi içerisinde yansıtır. Bir bakar ki 8 yıl içerisinde iflas etmiş, parasını kaybetmiş, iş hayatı bitmiş, ona sağlığından olmuş, pek çok konuda yerin dibine batabileceği bir enerji alanı olur.
7: Peki Özlem, sözünü vallahi kestim ama şunu da merak ediyorum. Bu dönemde şimdi tabii ki her eksinin artısı da vardır. Sen hep söylersin. Onu sormadan önce şuna gelmek istiyorum. Bu 1,5 aylık dönemde böyle diyelim önemli bir ortaklık, önemli bir karar, evlilik, boşanma, bunlara da dikkat etmek lazım mı?
8: Çok krizli uzayan evlilik, boşanma döngüleri vardır. Mesela 4 yıl sürer, 5 yıl sürer. Süreçler çok uzar. Retro döngüsünde bir anda bitebilme enerjisi vardır. Bu avantaja dönebilir. Retroyu olumlu olarak şu şekilde kullanabiliriz sevgili Sedacığım. Mesela nafaka artırışı yapmak istiyoruz diyelim ki. Boşanmış olan hanımefendiler üzerinde söyleyebiliriz. Nafaka artırışı için güzel bir döngü olabilir. Ya da mesela iş yerinizden suçsuz günahsız atıldınız. Alacağınız bir para var. Bu döngü içerisinde hakkınızı arayabileceğiniz bir süreç başlayabilir. Aynı zamanda hukuksal anlamda bir ev satamadınız, bir ortaklı bir arazi var, bir uzunca zamandır süren bir kavga gürültü var. Bu döngü o malın satımıyla ilgili.
7: Bunlar pozitif ama. Yani artı yönleri de olabilir diyorsun.
8: Bunlar her zaman elde edilemeyecek olan potansiyeller. Artı yönler olarak bunları söyleyebiliriz ama süreç içerisinde hakikaten ilişkiler özelinde sınavların içerisinden geçtiysek kendimize çok büyük bir imtihan kapısı açtığımız, dikkat etmemiz gereken bir dönemi anlatıyor bizlere. Ve ikili ilişkilerde özellikle parasal konularla ilgili gel şuraya para koy, ortak ol, gel şu işi yapalım diyenlere karşı da temkinli ve dikkatli olması lazım. Ama avantajı nasıl çevirebiliriz? Retro enerjiler her zaman söylerim yabancı bir enerji. Yani sen bir iş yapacaksan eğer ki yurt dışı bağlantılı olabilecek olan potansiyelleri araştırmak güzel olabilir. Akrep sembolizmasına baktığımız zaman askeri silah sembolizmaları, askeri işte toprak yeraltı kaynaklarıyla alakalı. Ondan sonra yine akrebin en temelinde olabilecek olan sembolizmalarla ilgili iş arayışları ve fizibilite çalışmaları yapılabilir. Herkese kötü etkileyecek diye de bir şey yok Seda.
7: Evet, onu da merak ediyor. Gelen sorular var.
8: Çünkü doğum haritaları biricik ve tekildir. Yani 1,5 yılda bir doğan Venüs retrosunda doğan kişiler var.
7: Uzmanlara danışacağız bunu.
8: Tabii onlar için de avantajlı olabilecek olan bir dönem. Yani şimdi bizim yaptığımız yorumlar genel yorumlar. Bir kere onu bu şekilde yorumlasınlar. Karşınıza belki bir ilişki çıktı, bir ortaklık, bir işte efendime söyleyeyim, nasıl anlatayım, paranızı büyütebileceğiniz bir fırsat çıktı. Belki de onlar için, retro doğumlular için iyi olabilir ama çok titiz incelenmesi gerekir. Yani bu her Venüs retrosunda doğanlar için de avantajlı olacak diye de bir şey yok. Gökyüzü biraz panik halde olan bir dönemleri taşıyor.
7: Şimdi bir de şu var Özlemciğim, şu da merak ediliyor. Sen gerçi karma astrologlar olarak daha farklı bakıyoruz dedin ama diyelim daha önce bir ilişki vardı, ayrılık yaşandı ya da evlilikte ayrılık yaşandı. Sonra seninle tekrar iletişime geçti. Evet. Bu iletişim kabul edilmeli mi, edilmemeli mi?
8: Arkandan mutlaka bir sıkıntı yaratmıştır bu kişi. Yani ille bu tartıştık da ayrıldık konusu değildir. Ya bir ihanet vardır ya
7: kırmızı
8: parayla.
7: Kırmızı çizgiler aşılmıştır
8: çok
7: diyorsun.
8: Çok ciddi anlamda senin arkandan yapmış olduğu, sizlerin arkasından yapmış olduğu bir şeyler vardır o kişilerin. Geri gelenler
7: böyle evet, bitmiştir.
8: Öyle bitmiştir. Hatta 24 Kasım'a kadar ki 24 Ekim'e kadar ki özür dilerim 24 Ekim'e kadar gelen kişiler özelinde şunu da söylemek gerekiyor. Yani saldırgan olabilir bu tipler. Ya da işte efendime söyleyeyim kimseyle paylaşamayan, işte arkadaş çevresinden tut da ailesine kadar kıskançlık krizlerine giren, ayrılmak istediğinizde ayrılmayı tercih etmeyip manipülasyon yapan, işte ya da hakikaten mesela günümüzde ben bunu Allah korusun böyle söylemek istemiyorum ama kadın cinayetleri var, cinayetler var. Bu sürecin içerisinde ayrılık sürecindeyseniz karşı taraf size hakikaten yükselerek geliyorsa bu süreci daha hafif atlatarak ya da koruma güvenlik önlemlerini
7: kendimizi
8: alarak
7: kendimizi korumamız
8: gerçekten öyle ve bu dönem her zaman öyle, platonik olan aşıklara da dikkat etmek lazım sevgili Sedacığım. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani size hakikaten rahatsız edip de istemediğiniz biri sizi rahatsız ediyorsa sıkıntılı olabilir. Aklından bir sıkıntısı olabilir. 24 Ekim'e kadar akrepteki o retro enerji, sonra teraziyi biraz daha değiştirerek anlatacağımız enerjiler var. Şimdi süremiz
7: yetmez. Teraziye mi geçecek?
8: Teraziye geçecek sonraki olan süreçte. Onu da önümüzdeki haftalarda değerlendiririz. Akrepte Venüs retrosu varken sıkıntılı olan kişilere, krizli kişilere karşı da bu dönem dikkat etmek lazım.
7: Çok güzel aydınlattın.
8: Böyle diyebiliriz.
7: Peki, çok güzel aydınlattın. Şimdi peki burçlara etkileri ne olacak? 10 Ekim terazi yeni ayı gerçekleşecek. Aynı zamanda bu çerçevede Venüs retrosuyla birlikte Koç burcuna para konusunda dikkat ve evliliğinde yeni dönem mi diye soruyorum Özlem'e.
8: Hemen başlamadan önce şunun da altını çiziyorum. Anlattığım konular, karma astrolojiye göre özellikle Venüs retrosu kısmında anlattığım konuları önümüzdeki 1,5 yıl alt enerjilerle birlikte lütfen dikkat edin efendim diyelim. Sadece 15 Kasım'a kadar değil, 1,5 yıl içerisinde dönem dönem bu krizlerle karşılaşabilirsiniz. Temkin diyoruz. Hemen başlıyorum.
7: Koç burcu.
8: Evet.
7: Yeni, hem yeni dönem hem finansal riskler mi var?
8: Evet, var. Cumartesi günü bir yeni ay gerçekleşecek. Sevgili Koç burcu, parasal kaynaklarınızla ilgili Venüs retrosunda temkinli ve dikkatli oluyorsunuz. Ortaklı işler yapıyorsanız ortağınızdan yiyebileceğiniz bir sıkıntı olabilir. Sizi dolandırma ihtimali olabilir. Vergi borcunuza karşı dikkat ediyorsunuz. Unutulmuş bir vergi, unutulmuş bir borç ortaya çıkabilir. Bu konuya karşı temkinli, dikkatli olurken aynı zamanda cinsel sağlığınıza çok dikkat edin. Koç burçlarına şunu önerebiliriz. Bu 1,5 yıl içerisinde ya da 15 Kasım'a kadar olan süreçte mesela HPV aşısı, yine cinsel sağlığını koruyabilecek olan aşı türleri iyi olabilir. Bu sürecin içerisinde dikkatli olmanız gerekiyor. Terazi yeni ayı ise Koç burçlarına ilişkiler alanında enteresan bir kapı açacak şimdi. Öyle de bir enerji alanı var. Bir kere hayatınızda beraberliğiniz hali hazırda devam ediyor. Mutlu bir evlilikleri var ya da krizli bir evlilik ama devam eden bir evlilik. Bu sürecin içerisinde karşınızdaki kişi sizden ne bekliyor? Nasıl ilerleyebilirsiniz? Problemlerinizi nasıl çözebilirsiniz? Buna karşı bir hazırlık süreci olabilir. Ve belki de bu sürecin içerisinde eski nostaljik günleri toparlamak yerinde olabilir diyebiliriz. Ortaklı olan işler ya da dostlarınızdan gelebilecek olan risklere karşı yine de dikkatli olurken çevreniz genişliyor efendim koçlara, bunu söyleyebiliriz.
7: Ve boğalar, rakipler evet. Artabilir.
8: Çok.
7: Hangi alanda? İş alanında değil mi?
8: Evet. Boğalar çok büyük yükselişler yaşayacaklar önümüzdeki döngülerle birlikte. Yani kariyerde bir boğa burcunu biz en tepede göreceğimiz burçlardan bir tanesi bir kere boğalar olacak. Şimdi bu kadar büyüme fırsatınız varken sevgili boğa burçları, rakipleriniz var. Önünüzde 15 Kasım'a kadarki olan sürecin içerisinde iş hayatınızdaki büyüme fırsatlarınızı herkesle paylaşmamanız gerektiğinin altını çizebilirim. Size bir kere bunu önerebilirim. Aynı zamanda geçen hafta da söyledik, bu hafta da tekrar ediyorum. İlişkiler özelinizde, evliliğinizde, beraberliğinizde, beraberliğinizi sıkıntıya sokabilecek olan kişilere izin vermeyin efendim. Yani anlar birisi, hakikaten evliliğine zarar verebilecek olan bir hanımefendi mi, bir beyefendi varsa bu sürecin içerisinde bariyerlerinizi net koyun. Çünkü yarın bir gün size takıntılı olabilecek olan kişilerle karşılaşma ihtimaliniz olabilir.
7: İyi niyetlidir bu abiler.
8: Evet, iyi niyetlidir, sakindir, sabit bir burçtur. Yani düzen sever ve sevdiği kişiyle de uzun ömürlü gider. Yani o 7 yıllık süreçleri vardı, onlar sıkıntı yaşadılar.
7: İdeal eş adayı diyoruz.
8: Evet, ideal eş adayı. Şimdi yeni ayla döngüsü, yeni ay döngüsüyle birlikte ise sevgili boğa burcu, iş hayatınızda bazı fırsatlar var. Bu fırsatlar sizin iş potansiyellerinizi büyütmeniz için olumluya dönecek efendim. Haberiniz olsun. Aynen. Fırsatlar hafta sonuyla birlikte geliyor.
7: İkizlerde ise özel hayatta mutluluk 5 yıldız gibi görünüyor.
8: Hem de nasıl?
7: Başka evet. Bir hatırlatma olacak.
8: Ama Venüs retrosu döngüsü ise sevgili ikizler burcun sağlık alanında biraz yorarken, yani işte burada bağırsak enfeksiyonları, üreme kanalları ile ilgili olan sıkıntılara dikkat etmeniz lazım. İş hayatınızda da kendinizi riske atacak olan departman arkadaşlarınızdan tutun da işte efendim söyleyeyim, yeni bir işe girme ile ilgili doğru bir dönem değil mesela. İkizlere bunu söyleyebilirim. Yükselen ikizlere. İş hayatınızda stabilizasyon iyi, fizibilite çalışmaları iyi bu dönem içerisinde. Terazi yeni ayı ise özel hayatınızda kalbinizi hakikaten mutlu edecek olan ama hali hazırdaki beraberlikler varsa özellikle, yani eski yine nostaljik günleri toparlayabilecekleri güzel fırsatlar, beraber seyahatlere çıkabilirsiniz, beraber vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarınızla ilgili olan konularda da yenilik döngüsü sizinle birlikte olacak ikizler burcu. İkizlerin biraz neşesi yerinde olacak sağlığını toparlarsa.
7: Ay ne kadar güzel. Evet. Yengeç burcuna geldiğimiz de orada da yine Venüs retrosuyla bazı yüzleşmelere hazırlıklı olmalı mı?
8: Olmalı, çünkü yengeç burcu hakikaten sevdiği kişiye ömrünü heba eder. Fedakarlık üzerine fedakarlık yapar ve hakikaten çocukları için, ailesi için, sevdiği kişi için yaşar. Ve yengeç burçlarına şunu söyleyebiliriz. Bazen bazı ilişkilerde olmak sizin hakikaten hakkınıza giriliyorsa sevgili yengeçler, bu retro döneminde, Venüs retrosu döneminde önemli gelişmelerle karşılaşabilir ve bu sürecin içerisinde hakkınıza girilen konular varsa bu yüzleşme döngüsünde belki ayrılık süreçleriyle de karşılaşabilir yengeç burçları. Bazı yengeçler ayrılabilirler. Bazı yengeçlerin eski beraberlikleri tekrar gündeme gelebilir ve kapıyı çalabilir. Sevgili yengeç burcu, karar senin. Ben sana riskleri anlattım. Artık ondan ötesi de senin karar verebileceğin bir nokta. Terazi yeni ayı ise hafta sonuyla birlikte sevgili yengeç burcu, aile içerisinde gerçekleşecek olan güzel fırsatlı olan döngüler var. Ailene dönmen lazım, çocuklarına dönmen lazım. Bu sürecin içerisinde kendi ruh ve beden sağlığına dönmen gereken güzel bir dönem. Burayı değerlendir. Ev alım satımlarıyla ilgili de acele karar verme efendim.
7: Ve aslanlar, evet. Kısa yolculuklar evet. için aslanlar hazırlıklı olsun diyebiliyor muyuz?
8: Hem de nasıl şimdiymiş. Çok güzel ama aile içerisinde bazı krizler var aslan burçlarının. Nasıl? Sevgili aslanlar, Venüs retrosu döngüsünde aile içerisinde belki ailenin içerisine girmeye çalışan, sıkıntılı olan belki akrabalar. İşte efendim söyleyeyim, anne baba içerisinde eskiden kalan, sen bana bunu yapmıştın, ben bunu hak etmemiştim. Özellikle para pul konularıyla ilgili. Ah. Ailenizle kapışmamaya çalışın. Yani ailenizin kıymetini bilin bu sürecin içerisinde ve araya girmeye çalışan yabancı kişiler varsa bu sürecin içerisinde bazen mesela annesini kaybeder, babasını kaybedebilir kişiler. Anneleri, babaları belki başka birileriyle birlikte olma ve evlilik sürecine girdiğinde ailenin içerisindeki işte yabancı kişiler belki aileye hani nifak tohumu sokabilirler. Onları hiç önemsemeden ailenizin birliğini düşünmek çok önemli. Sevgili Aslan Burcu, yerleşim yeriyle de bir değişiklik süreci istiyorsun ama karar vermek için biraz daha sabırlı ve düşünmen gereken bir süreç diyebiliriz. Aslanların bu yeni ay döngüsüyle hafta sonu gireceği enerji ise kısa seyahatler olacak. Özellikle gitmek istediğiniz yerler, yakın arkadaşlarınız, biraz nefes almak istediğiniz konular varsa fırsatlı. Aynı zamanda uzunca zamandır iş potansiyelleriyle ilgili sözleşme yenileme döngüleri gündemde olabilir gibi görünürken ve bu süreçte eğitim alanında da bir çalışmalarınız varsa başarıyla sonuçlanacak diyebiliriz.
7: Ve başaklar, gerçekler ortaya çıkıyor ve başka var mı bir önemli haber?
8: Başakların sakladığı sırlar varsa da ortaya çıkacak sevgili Sedacığım. Venüs retrosunda sevgili başak burçları sakladığınız sırlar ortaya çıkabilir. Yakın arkadaşlarınızın özellikle gerçek yüzünü görebileceğiniz önemli bir döngüden geçebilirsiniz. Ama terazi yeni ayıyla birlikte en paralı olanlar başaklar olacak. Hafta sonuna doğru paranız artıyor, haberiniz olsun yeni ay döngüsüyle.
7: Ve yeni başlangıçlar kapıda diyoruz terazi burcu için.
8: Evet.
7: Terazi burcu Venüs retrosundan o zaman çok fazla etkilenmeyecek.
8: Etkileniyor ama parasal kaynaklarla ilgili sevgili terazi burcu, paranızı elinizde tutmanız gereken, boşa harcamamanız gereken ve dolandırılma risklerine karşı dikkatli olmanız gereken bir dönem. Terazi yeni ayıyla birlikte özel hayatınızda daha sağlam, daha geleceğe doğru yönelik, eskiden yapamadığınız ama şimdi fırsatlı olabilecek olan bir süreç olabilirken sizi yoran bir beraberlik varsa da kestirip atacak terazi burcu. Yeni baştan başlamak istiyorsan terazi burcu, hafta sonu öyle bir enerji alanına gireceksin ki önümüzdeki hafta sonuyla birlikte sil baştan başlayacağın konular gündeminde.
7: Ve efendim akrep bizim burcumuza geldi şimdi.
8: Evet.
7: Güzel bir ilahi destek geliyor sanki.
8: Evet.
7: Ülkemizin de burcu akrep olduğu için şöyle kısaca bir nasıl toparlarız?
8: Şöyle söyleyelim, akrep burçları Venüs retrosundan en çok etkilenen burçlardan bir tanesi. Özellikle ikili ilişkilerde değmeyecek olan sevdaların içerisine girmeyin efendim. Hayatınızda karşınıza çıkan kişi ya da şu an mevcut bir beraberlik varsa ya da eskiler tekrardan geriye geliyorsa, size değer verdilerse evet belki hani hakikaten bir şans daha verilebilir. Ama gerçekten zamanında size çektirdilerse ya da şu an karşınıza gelen kişi gerçekten güvenilir mi değil mi? Bir analiz etmek iyi olabilir diyebiliriz.
7: Tabii canım.
8: Aynı zamanda şöyle bir kendinize bakım yaptırmak istiyorsanız doğru bir zaman değil. Estetik ve bakım ve operasyonlarla ilgili biraz daha dikkatli olmaları gereken önemli bir dönem diyebiliriz ama akreplerin öyle bir gücü var ki terazi yeni ayı hafta sonuyla birlikte ilahi bir güç verecek. İlahi anlamda hakikaten alacaklı olduğunuz konular da varsa o yüzleşmeler kapıda diyebiliriz. Korunuyorsunuz pek çok konuda, haberiniz olsun.
7: Sevindik buna. Evet. Ve hızlıca yay burcuna geliyorum. Uzaklar seni çağırıyor diyoruz yay burcu.
8: Evet.
7: Zaten sever.
8: Evet, hem de nasıl sever. Şimdi yayların ise Venüs retrosu döngüsünde özellikle şöyle bir enerji alanı var sevgili yay burcu. Arka planda sizin zamanında yapmış olduğunuz sıkıntılar varsa döngü öyle bir döngü ki yüzleşme döngüsü bir kere yay burçları için. Karşılaştığınız konularda bir hesap kitap alacak verecek konuları gündemde olabilir. Yay burcu, yanınızda çalışanlara karşı dikkatli ve temkinli olun. Evinizde çalışanlara karşı dikkatli ve temkinli olun. Bu sürecin içerisinde de deniz yolculuğuna karşı riskli olabilir. Bunu söyleyebiliriz.
7: Doğru, evet, ben de hiç
8: dikkat etmesi gerekiyor.
7: Elimden, içimden gelmiyor, evet. Yani deniz yolculuğu.
8: Yay burcunun avantajlı olduğu yer, terazi yeni ayıyla birlikte kalabalık ortamlara karışacaksınız. Dostlarınız olacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Ve para kaynaklarınızı kariyer yoluyla kazanma fırsatlarınız var. Bunu da kaçırmayın efendim. Hafta sonuyla birlikte bu kapı açılıyor.
7: Evet, oğlaklara da bakalım, bir fırsat var sanki.
8: Var.
7: Yine iş hayatı.
8: Var. İş hayatında çok güzel fırsatlar var. Hafta sonuyla birlikte oğlak burçlarının kariyer süreçlerinde büyüyeceğiniz fırsatlar, eskiden daha güçlü olabileceğiniz fırsatlar var. Ama çevrenizdekiler, Venüs retrosunda dikkat etmeniz gereken konu oğlak burcu. Çevrende herkes senin iyiliğini istemiyor. Paranı pulunu kimseye söyleme, hayatında gelişen konuları kimseye söyleme ve bu kişiler ilişkine de nifak tohumları sokuyor olabilir. Dikkatli ol, pek çok kişiyi zaten eleyeceksin diyebilirim.
7: Ve kovalara geldiğimizde iş hayatına dikkat diyorsun Özlem.
8: Evet. İş hayatında Venüs retrosu döngüsünde spekülatif konuşmalardan tut da durduğunuz duruşunuz çok önemli. Kariyerinize zarar vermek isteyenler olabilir ama siz ne istiyorsunuz? Güç sizde. Bir kere bunun farkına vararak ilerlemeniz lazım. Bu sürecin içerisinde eski iş modelleriyle çalışmak, eskiden çalıştığınız yerlerle çalışmak fırsatlı olabilir. Sevgili Kova burcu, hukuksal konularla ilgili mücadele alanlarınız, yurt dışı ile ilgili, dijital mecralarla ilgili mücadele alanlarınız ve yeni gelişmeler yapmak istiyorsanız hafta sonuyla birlikte bu alanlar açılıyor. Önümüzdeki hafta gerçekten güzel bir süreç olacak sizler
7: Peki,
8: için.
7: Peki çok kısa da balıklar nasıl etkilenecek?
8: Balık burçları ise Venüs retrosu döngüsünde, Venüs akrep retrosu döngüsünde sevgili balıklar, hukuksal konularla ilgili mücadeleleriniz var. Bu sürecin içerisinde belki bir boşanma kararı gündemde olabilir ya da efendime söyleyeyim, alacak verecek konularıyla ilgili haksız olduğunuz konular varsa bir böyle hani sıkıntılı bir süreç gündemde olabilir. Yurt dışı ile ilgili gelişecek olan konularla ilgili avantaja dönüşebilecek olan bir süreç var ama önünüzde. Buna karşı avantaja çevirebilirsiniz. Sevgili balık burcunun hafta sonu terazi yeni ayı ile birlikte olan güzel enerjisi ise ortaklı olabilecek olan bir paranın gündeme gelmesi, iş potansiyellerini büyütme, paranızı miras yoluyla gelişebilecek, eşinizden gelebilecek olan paralar, yani para kaynakları ile ilgili fırsatları var balık burcunun. Oraya biraz odaklansın diyelim ama hukuksal meseleler dikkat, temkin diyoruz.
7: Böyle bir retroyu da harika anlattın. Ağzına sağlık Özlemciğim, renk kattın. Görüşmek dileğiyle.
8: Rica ederim sevgili Sedacığım, haftaya görüşmek üzere.
7: Görüşmek üzere. Efendim gün başlıyor da şimdi de veda zamanı geldi. Saat başında görüşmek üzere.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
10: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
11: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
12: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
13: Aklınızda bulunsun.
14: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
15: TGRT FM Haber.
16: Kafası demir parmaklıklara sıkıştı. New York'ta küçük çocuğun zor anları. Olay bir oyun parkında meydana geldi. Görenler hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan New York itfaiyesi kayış ve özel aletlerle parmaklıkları yavaşça açtı. Çocuk bu sırada ne ağladı ne panikledi. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. Arkadaşlarının tezahüratları arasında alandan ayrıldı. İspanya'da şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesinde 102 yaşındaki bir kadın sel sularında hayatını kaybetti. İki gündür etkili olan sağanak Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerini vurdu. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağış düştü. Selin en çok etkilediği Madrigueras'te yaşlı kadının evini yaklaşık 1 metre su bastığı belirtildi. Ekipler bölgede mahsur kalan 90 kişiyi kurtardı. Valencia'da eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Sel ulaşımı da aksattı. Bazı yollar kapandı, tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Önce şimşekler gök gürültüsüyle geldi. Ardından kuvvetli yağış. İtfaiyeci göle dönen yolda çocuğu böyle kurtardı. Meteoroloji uyarmıştı. Sağanağın adresi Hatay oldu. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Yağış özellikle Yayladağ ilçesinde etkili oldu. İlçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bir diğer noktada Antakya'ydı. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Karlı Su Mahallesi'nde kullanılmayan yolda bir araç mahsur kaldı. Vatandaş güvenli alana çıkarıldı. İtfaiye personeli çocuğu da sırtında taşıyarak kurtardı. Kurtarılan çocuk ardından ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. İtfaiyecinin fedakarca davranışı alkış topladı. Avustralya'da rugby taraftarlarının arasına otomobil daldı. Feci olayda 10 kişi yaralandı. Kaza Yeni Güney Galler'deki Newcastle kentinde yaşandı. Taraftarlar büyük final öncesi Newcastle Knights takımını uğurlamak için toplanmıştı. 18 yaşındaki sürücünün kalabalığın arasında aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Beş yaşındaki kız çocuğuyla 67 yaşındaki bir adamın durumunun kritik olduğu açıklandı. Diğer 8 yaralının ise durumunun stabil olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DAEŞ terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 51 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan kişilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin sosyal medya faaliyetleri de incelemeye alındı. Bazı örgüt üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 51 kişi yakalandı. Arabada, motosiklette seyir halindeydi. Kavşakta çarpıştılar. Motosiklet sürücüsü savruldu. Metrelerce sürüklendi. Hayatını kaybetti. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Korkunç kaza Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cem Şahin yola savruldu. Metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de ifade için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geriye ise hurdaya dönen motosiklet ve bu görüntüler kaldı. Kapüşonunu başına geçirdi. Elindeki silahı çalışana doğrulttu. Poşeti uzattı. Vitrindeki altınları istedi.
17: Saat 15.15 sıralarında oldu.
16: Kuyumcuda çalışan Emir Gül Cemal soğukkanlılıkla süs bileziklerini poşete doldurdu.
18: Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi.
17: Şahıs da gerçek altınlarını aldım zannederek oradan uzaklaşıyor.
16: Gerçek altın aldığını sanan hırsız poşeti alıp kaçtı. Polis ekipleri harekete geçti.
17: Bütün esnaflar kenetlenerek hemen ekiplere yardımcı olduk. Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar.
16: Kuyumcunun tuzağına düşen soyguncu kısa sürede yakalandı.
17: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için herhangi bir zararımız olmadı.
16: Müzik. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıktı. Takla atan araç ters dönerek durabildi. Sürücü o kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Ankara'nın Bala ilçesinde adeta yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Haymana Polatlı yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan araç yol kenarında ters dönerek durdu. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntü ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ancak otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Takla atan otomobil ağır hasar aldı. Sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. Ben Seda Akbay. TGRT Haber'de hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da şehir hastanesinin açılış törenine katıldı. Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, yol haritamızı belirledik. Fon koordinasyon kurulu süreci yönetiyor dedi ve ardarda toplantılar da yaptı fon kurulu. Bu arada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz dedi. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek sözlerini kullandı.
1: Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir.
2: Gündeminde fon soruşturması vardı. Sürecin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.
1: Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Şehrin sağlık alanındaki yatırımlarına dikkat çekti.
1: Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık.
2: Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelere de değindi. Fon piyasasında yaşanan sürece ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.
1: Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Kararlılık mesajı verdi.
1: Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
2: Sürecin şehirlerin kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da değindi.
1: Rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
2: Erdoğan daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı.
1: Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ya Allah! Bismillah!
0: Ve şimdi kameralarımızı Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. Teknofest coşkusu yaşandı. Hafta içinden bu yana devam ediyor ve bugün Teknofest'in son günü efendim, komandolarımızdan bayraklı selamlama uçuşu gerçekleşiyor. Evet, hakikaten çok güzel görüntüler. Şu anda Teknofest Güneydoğu'dan yine çok özel görüntüler paylaşıyoruz sizlerle ve komandolarımız gökyüzünde selamlama uçuşu gerçekleştiriyor ve güzelim bayrağımız onlara eşlik ediyor. Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlamıştı. Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri bir araya getiren dünyanın en önemli havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden Teknofest Güneydoğu bugün son gün heyecanıyla sizlere ulaşıyor. Evet, Türk yıldızlarının gökyüzündeki son gösterisinin yanı sıra yine yerli ve milli savunma araçlarımızın sergilendiği bu dev organizasyonda da akşam saatlerinde görkemli bir kapanış seremonisi ve ödül töreni düzenlenecek. Ve şu anda da Teknofest'te komandolarımızdan bir selamlı, bayraklı uçuş gösterisi ekranlarınıza geliyor. Çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Teknofest Güneydoğu ilk gün ziyaretçi sayısı 180 bindi efendim. Rekor bir katılımdan bahsediyoruz. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı. Dördüncü günde Teknofest. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Şanlıurfa'da Şehir Hastanesi'nin de açılış törenini gerçekleştirdi. Ve efendim şu anda da Şanlıurfa'da, Şanlıurfa semalarında komandolarımızı izliyoruz. Çok güzel bir görüntü, bayrağımızla bir selamlama uçuşu gerçekleştiriyor komandolarımız.
3: 1.20'de, 11.20'de.
0: Ve yine Teknofest'ten nefes kesen bir başka gösteriye gidiyoruz. Helikopterler havalandı, komandolar hedef bölgesine indirildi. Senaryo gereği düşman bölgesi ateş altına alındı.
4: Komandolar sahneye çıktı, helikopterler havalandı, askerler nefes kesen bir gösteriye imza attı. Bakan ve kuvvet komutanları da o anları yakından izledi. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'nun dördüncü gününde gökyüzü ve yer aynı anda hareketlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları komandoların gösterisini takip etti. Hava kuvvetlerine ait helikopterler gösteri alanına geldi. Motosikletli komandolar hedef bölgesine indirildi. Senaryo gereği düşman bölgesi ateş altına alındı. Hedef noktası ağır ateş altına alınırken operasyonun kritik anında bir rehine de kurtarıldı. Nefes kesen gösteri komutanlar ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Komandoların marşıyla gösteri sona erdi.
5: Komando!
6: Ölmez!
5: Vatan!
6: Ölmez!
5: Dikkat!
7: Allah Türk komandosunu korusun!
5: Arz edelim!
0: Ve hakemlere torpille atama skandalının patlak vermesi ve MHK başkanının tutuklanmasının ardından kulüp başkanlarından tepki açıklamaları geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarih Beşiktaş'ı haklı çıkardı derken Galatasaray Başkanı Özbek de peki şimdi ne olacak diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.
8: Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yı işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik.
9: Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk.
4: Bu sözlerle uyarmıştık dediler. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine tepki gösterdiler.
9: Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, torpille hakem atama soruşturması kapsamında tutuklandı. MHK üyesi Sebahattin Şahin ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da tarih bizi haklı çıkardı dedi.
8: Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı.
4: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün kuruluşunun 121. yıl dönümü nedeniyle Ali Sami Yen'i mezarı başında ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özbek, ortada Merkez Hakem Kurulu diye bir şey yok diyerek Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine seslendi.
9: Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim.
4: Özbek, peki şimdi ne olacak diye sordu.
9: Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Ama bunun artık tekrar bu benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
4: Kulüp başkanları endişelerini ve tepkilerini bu sözlerle dile getirirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem atamaları ile ilgili açıklama geldi.
6: Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak zira Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu'yla Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.
4: Açıklamada yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Futbol Federasyonu'nun bu açıklamasından saatler sonra soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrolle serbest bırakılan Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin görevlerinden istifa etti.
0: Ve İstanbul'da işletmeleri tehdit eden haraç şebekesine baskın düzenlendi. Saldırı hazırlığındaki şüpheliler de suçüstü yakalandı. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken 4 ayrı tehdit olayı aydınlatıldı.
10: Polis! Evet!
11: İşletmeleri hedef aldılar, tehdit edip haraç istediler. Polisin operasyonuyla tek tek yakalandılar. İstanbul Emniyeti kent kenarındaki tehdit olaylarını mercek altına aldı. Geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen tehdit olayıyla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 29 Ağustos'ta Arnavutköy'de yaşanan tehdit olayının ardından bir ikamete yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler saldırıyı gerçekleştirmek ve görüntülemek için bölgeye giden 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Saldırı daha gerçekleşmeden engellendi. Operasyonların devamında toplam 7 şüpheli yakalandı, 4 ayrı tehdit olayı aydınlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybetmesine, öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda 14 yaşındaki sanık için eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin yeterince geliştiği belirtildi.
12: En son karar istiyoruz. En son karar istiyoruz.
2: İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar yazıldı.
13: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
2: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanık E.Ç.'nin olay tarihinde 14 yaşında ve yaptığı eylemin sonuçlarını anlayabilecek durumda olduğunu belirtti.
14: Kabul edilebilir bir şey mi bu?
2: Sanığın olaydan sonra kaçması da kararda yer aldı. Pişman

0: BTFM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, ölüm hali. İnsana ölüm hali yaklaştığı anda dört melek gelip durur o insanın yanında. O kimsenin ruhunu el ve ayaklarından tutarak kuvvetlice çekerler hiç durmadan. Ruh kalbe geldiğinde birden dili tutulur. O andan itibaren hiç konuşamaz olur. O zamanki soluğu bir saka kırbasından su boşalır misali gır gır öter durmadan. Facirlerin ruhları öyle çetin çıkar ki yaş keçeye takılan bir dikendir o sanki. Kimi de zanneder ki ölüm halindeyken çıkıyor ruhu sanki bir iğne deliğinden. Yerle gök birleşiyor zanneder bazısı da. Kalıyor kendisi de onların arasında. Hastanın her azası çok terleyip bu defa gözleri sürat ile gider iki tarafa. Burnun iki tarafı çekilip solar benzi. Soluğu kabarır ve kalkar göğüs kafesi. Nefesleri gitgide azalır, seyrek olur. Bedenin harareti düşer ve ceset soğur. Ruh kalpte karar kılıp hiç çıkmayı istemez. O zaman melek ona harbeyle vurur bir kez. Zira kalpte bulunur hayatın sırrı asıl. Ruh bedenden çıkmaya mecbur olur velhasıl. Lakin henüz çıkmadan şeytan bunu bir fırsat bilip avanesini eder ona musallat. Bu en güçsüz ve zayıf anıdır ki insanın, şeytanın avanesi ona gelir ansızın. Önceden vefat etmiş ana, baba, birader gibi sevdiklerinin suretine girerler. Ona şöyle derler ki, ey oğlumuz, kızımız, sen şimdi ölüyorsun. Seni geçtik bunda biz. Senden önce gelmekle ahiret alemine, daha iyi vakıfız buranın ahvaline. Sen Yahudi dininde vefat et ki bu zaman, Hak Teâlâ indinde bu dindir makbul olan.

0: Şeytanın bu sözüne aldanmazsa o eğer, onlar gidip yerine başkaları gelirler. Derler ki, ey oğlumuz yahut ey kardeşimiz, ahirete gitmekte seni geçtik hepimiz. Sen şimdi vefat et ki Hristiyan dininde makbul olan bu dindir Hak Teâlâ indinde. Aldatabilmek için bir nice dil dökerler. Her dini methederek ona teklif ederler. Eğer İslamiyete tam uymuşsa ömründe, şeytanın fitnesine hiç aldanmaz o günde.
1: Hak

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakik-i Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri "Hayır bilmiyorum" deyince deli dedi ki "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Hayatım Roman.
1: Güzel bir cuma günüydü. Çoğu emeklinin yaptığı gibi hem biraz vakit geçirmek hem de değişik bir camide cuma namazımı kılmak için iki durak ötede bulunan camiye doğru yola çıktım. Yavaş yürüdüğüm için camiye geldiğimde vakitte gelmişti. Yanımda gençten bir delikanlı duruyordu. Sünnetler kılındı, hoca efendi hutbeye çıktı. Ardından iki rekatlık cuma namazını kıldık. Namaz bittiğinde delikanlı duayı beklemeden erkenden camiden ayrıldı. Bense vaktim olduğundan cemaatin dağılmasını bekledim. Nihayet kimse kalmayıp ortalık sessizliğe bürününce ben de yavaş yavaş yerimden kalktım. İşte tam o sırada hemen yanımda küçük, siyah bir kesecik gördüm.

0: Bu da ne? Ağır bir şeye benziyor. Açsam mı acaba? Aman Allah'ım. İçi altın dolu. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Kimse de kalmadı camide. Hay Allah. Hele bir dışarı çıkayım da ne yapacağımı orada karar vereyim. Tövbe tövbe. Melun şeytan, defol yanımdan. Allah'ım sen aklıma kötü düşünceler getirme. Yani şu kriz zamanı olacak şey mi şimdi bu? Versem bir türlü, vermesem bir türlü. Hoş, versem de kime vereceğim ki? Gidip karakola teslim etmem gerekecek. Of. Vermesem, vermesem bende olduğunu kim nereden bilecek ki? Yok yok, bana haram olur bu. İstemem. Of, hay Allah. Ne oldu birdenbire bana böyle? Hay Allah. Ne oldu birdenbire bana böyle? İçime bir fenalık çöktü. En iyisi şu dükkanın kenarına tutunayım.
1: Ne oldu amca, iyi misin?
0: Ah, iyiyim yavrum, iyiyim. Birden başım döndü de.
1: Gel amca, içeri buyur. Dükkanda otur, biraz kendine gelirsin.
0: Sağ ol yavrum, çok iyi olur. Birden tansiyonum mu düştü ne? Hassizleştim işte. Hiç böyle olduğum da yoktu halbuki.
1: Olur olur, insanlık hali. Buyur şöyle tabureye otur.
0: Sağ ol, sağ ol. Ah, teşekkür ederim evladım. Böyle iyi oldu.
1: Buyur evlat. Hayırdır inşallah, ne bu heyecan?
2: Amca, amca bir saat evvel kese ile bilezik tarttırmıştım sana.
1: Hatırladım, ne oldu?
2: Keseyi burada unutmuşum da almaya geldim.
1: Yanlışın var oğlum, tarttıktan sonra hemen alıp gittin.
2: Hayır amca, burada unuttuğuma eminim.
1: Tövbe tövbe, iyilik de yaramıyor insanlara. Bileziklerini tarttım diye borçlu mu olduk yani? Nerede yitirmişsen git orada ara.
2: Hayır amca hayır, bilezikleri burada bırakmış olmalıyım. Çünkü sizden çıkınca doğru camiye gittim. Yani başka bir yere uğramadım. Burada unuttuğumdan eminim.
0: Cami mi? Yoksa bulduğum altınlar bu gence mi ait? Evladım, nedir kaybettiğin? Bir daha anlatsana bana.
2: Amca, bir kese içinde bilezikler vardı. Onları kaybettim.
0: Peki kaç taneydi?
2: 8 burma bilezikti. Ne yapacağım şimdi ben? O bilezikleri ev almak için borç almıştık. Kaç gram tuttuğunu bilmek için tarttırmıştım.
0: Bir dakika evladım. Fazla telaşlanma.
2: Yoksa?
0: Evet, evet. Kaybettiğin kese bu mu yoksa?
2: Evet, evet, bu kese işte, evet.
0: Al bakalım. Camide unutmuşsun. Neyse ki ben buldum. Helal malmış. Helal mal döner dolaşır sahibini bulur demişler.
2: Teşekkür ederim amca. Çok teşekkür ederim.
0: Sen Allahu Teala'ya teşekkür et.
2: Anlamadım.
0: Anlamayacak bir şey yok evladım. Ben camiden çok geç çıktım. Kalktığım sırada bu keseyi yanımda buldum. Sonra da ne yapacağımı düşünerek sokakta yürürken birden bu dükkanın önünde fenalık geldi. Mecburen burada oturup istirahat etmek durumunda kaldım. Yani Allahu Teala seninle karşılaşmamı murad etti.
1: Allah Allah, çok hayret edilecek bir şey.
0: Evet. Bu hadiseden şunu çıkardım ki bu gencin kıldığı namaz ona yardım etti. Sana tavsiyem o ki namazlarını daha dikkatli kıl. Namazdan sonra tesbihatını yapmadan kalkma ve mutlaka Allahu Teala'dan samimiyetle dünya ve ahiret iyilikleri iste. O zaman gör bak, daha ne yardımlara kavuşacaksın.
2: Şimdiden kavuştum bile. Hem altınlarıma hem de çok kıymetli nasihatlere kavuştum ve sizin gibi temiz bir büyüğümü tanıdım. Müsaadenizle elinizi öpmek istiyorum.
0: Aradan yıllar geçmesine rağmen o gençle dostluğumuz hala sürüyor. Her karşılaşmamızda bana
2: Sefer amca, o hadiseden sonra namazlarıma çok dikkat ediyorum. Namazlardan sonra tesbihatımı mutlaka yapıyorum ve her seferinde sana ve bütün Müslümanlara dua ediyorum.
0: Diyor. O da kazandı, ben de kazandım. Bütün bunlara sebep kıldığı namaz oldu. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz her türlü derdin tesirli ilacıdır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki esnemek şeytandandır diye bir hadisi şerif var mı? Varsa bu ne demektir? Yani hiç esnemeyecek miyiz?
1: Hadis-i şerif olup olmadığını şu anda net hatırlamıyorum. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam esnemezdi buyuruyor. Esnemek şeytandandır, kitaplarda yazıyor. Ama bütün esnemeler şeytandan mıdır? Değildir buyuruyor. Çünkü insan yorgun olur, uykusuz olur. Bu sebepten dolayı mesela aç olur. Hatta bir hikaye de anlatırlar. Adam birisi eskiden böyle yolculuk yapıyormuş. Bir köye gelmiş. Köylerde böyle köy odalar olur. Orada misafir edilir. Adamcağız böyle aç. Bekliyor. Hani bir yemek şey yapacak falan. Habire esniyor falan. Diyorlarmış ki misafir ya susuz ya uykusuz diyorlarmış. Misafir ya susuz ya uykusuz. Adamcağız da diyormuş ki gelirken çeşmenin yanında uyuduydum diyormuş.
0: Başka bir şey var yani, anlayın. Başka, yani.
1: Anlayın.
0: Aç yani adam.
1: Aç yani. Uykusuzluk da, susuzluk da, açlık da, yorgunluk da, bunlar da aynı şekilde esnemeye sebep olan hallerdendir. Dolayısıyla her esneyeni şeytan onun içinde işte esnetiyor demek ve suizan etmek uygun olmaz.
0: Esnemenin adabı var mı?
1: Hem kitaplarda anlatılmış. Mesela normal zamanda diyelim ki sağ elimizle ağzımızı kapatmamız esnerken. Ve mesela kitaplarda bazı ifadeler geçmiş İslam alimleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatırlayınca o halin geçtiği de hakikaten tecrübe edilmiştir. İnanarak yapınca o neticeye de ulaşıyor insan. Namazdaysa elinin tersiyle ağzını kapatması gerekiyor. Çünkü Müslüman edepli olur. Esnerken bile ağzını açtığı zaman ağzının içerisinde 32 dişini başkasına göstermesi uygun değildir. Edebe aykırıdır.
0: Namazda esnemek namazı bozmuyor değil mi?
1: Hayır, namazda esnemek namazda bozmaz.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki ben diyor namazdayken tahiyyatta özellikle kelime-i şehadet söylerken esneme geliyor diyor. Bunun bir manası var mı diyor.
1: Bir manası yok. Şimdi o zaman herkes diyecek. Ben şeyde değil de tahiyyatta değil de salli barik okurken geliyor falan. O anda yakalamıştır, isabet etmiştir, olabilir.
0: İblisin cin soyundan olduğunu biliyoruz. İman etmemiş cinler iblise hizmet edip insanları imandan çıkartmaya veya ibadetlerini aksatmaya çalışıyorlarsa cin musallat olmuş diyebilir miyiz böyle kişilere?
1: Zaten musallat oluyor. Her insanın yanında bir tane şeytan var. Şeytan, iblisin çocuklarından birisi var. Tam İbn-i Saadet-i Ebedi'de anlatılırken buyuruyor ki evet, ateşten yaratılmıştır, cin tayfasındandır. Ama bir kısmı mesela ateşin o köz kısmı, bir kısmı da alev kısmından yaratılmış ifadesi geçiyor cin bahsinde. Bir farklılıklar var aralarında ama aynı tayfadan mı? Evet, aynı tayfadan. Erkek ve dişidirler, evlenerek çoğalırlar. Onların da aynı şekilde avamı var ve havası var. Ne demektir yani, şeytanın da havası mı olurmuş? Evet, havası var. En büyüğü o işte, iblis. Mesela ehl-i sünnet itikadında olan, beş vakit namazı kılan, elinden geldiği kadar ilmihal bilgilerini öğrenip haramlardan sakınan bir Müslümana şeytanın avamı gelmez. Onların da havasları var. Tabii evliya-i kirama daha değişiği gelir. Hele peygamberlere, peygamberlerin varisi konumunda olan alimlere ise iblisin bizzat kendisi gelir. Çünkü öbürleri beceremez o işi. Peki avamı? İşte dinle imandan haberi olmayanlarla onlarla dalga geçerler, onlarla oynarlar. Onları tahrik ederler. Onların da kendi aralarında seçilmişleri var deniyor.
0: Yani avama avam geliyor.
1: Evet, havası da havası
0: geliyor. Havası da havas geliyor yani. Cinlerin ve şeytanın insanların damarlarında dolaşabildiği yönünde bilgiler okuyoruz. Doğru mudur?
1: Doğru. Hadis-i şerifte bildirilmiş o. Yani yemek yerken besmele çekin. Yoksa şeytan içeri girer buyuruluyor. İçeri girer. İnsan vücudunda dolaşabilir ama kalbe müdahale edemez. Kalbe giremez. Dolaşır. Peki onun girmesine sebep nedir? Haramdır. Yani seni kandırmıştır. İçeri girmesine gerek yok. Haram lokma senin ağzından girdikten sonra tamam diyor. Bu enerjiyle ben bunu diye istediğim gibi parmağımda oynatırım diyor. Oynatıyor da.
0: Namaz esnasında çocuklarım bazen işte muzurluklar yapıyor. Sırtıma çıkıyorlar. Ne bileyim güldürecek bir takım şeyler yapıyorlar. Bu esnada ister istemez tebessüm ettiğim olabilir diyor.
1: Tebessüm bozmaz. Ama hık derse bozar.
0: Ses çıkarsa.
1: Evet yani. Ses çıkarsa bozar. Çocukların o şekilde yapması gayet normal ve tabii. Çünkü Resulullah Efendimiz'in aleyhisselatü vesselam torunları da yapıyordu. Bazen kucağına aldığı da oluyordu. Hatta kitaplarda bilgiler verilmiş. Çocuk mesela geldi, secdedeyken üzerine kapandı. Tek elle onu tutarak düşmemesi için, onu tutarak secdeden kalkabilir. Namaza mani olmaz diye de yazılı. Bazen geliyor, şöyle annesi veya babası namaz kılarken, benim çok hoşuma gidiyor, insanın gülmemesi elinde değil. Secdeyi nasıl yapacağını bilemiyor, upuzu yatıyor. Ters yatıyor, şey yatıyor falan. Tabii sabi, saf, tertemiz, art niyet yok, hinlik yok. Hiçbir şey yok. Bir de şöyle kaldırıp bir bakıyor yukarıya.
0: Bazen de annesinin babasının tam önüne ters istikamete dönüyor.
1: Tamam ters istikamete
0: namaz, dönüyor. O da namaz kılıyor.
1: O da namaz kılıyor. O da eğilip kalkıyor. Tabii secdeye gittiysen başını kaldırıyor bir bakıyor falan. O kadar saf, berrak, temiz ki yani insanın gülmemesi elde bile değil. Elde bile değil. Hatta benim en çok dikkatimi çeken mesela diyelim ki erkek çocuk annesi namaz kılıyorsa daha bilmiyor. Gidiyor örtü alıyor. Babası namaz kılıyorsa takke, o da bir takke vuruyor, takkeyi geçiriyor falan. Bunların ne olduğunu da bilmiyor. Onlar ayırt edecek durumda değil. Bütün mesele hani babasının ve annesinin gözünde hani ah canım tatlım neyse buna benzer bir sözün. İltifat bekliyor. Onun aynı şekilde çıkmasını bekliyor. Takdir bekliyor yani.
0: Namazda eskiden derlerdi mesela göbeğin oynarsa namazın bozulur gülünce derlerdi biz çocukken.
1: Dediğince gidiyor yani, evet. Göbeği oynuyor yani.
0: Peki bir kahkaha halinde çıktı diyelim, namaz bozuluyor dediniz, abdest de bozuluyor.
1: Efendim namazın içerisinde sesli gülmek, yani başkası isteyecek şekilde evet, sizin de evet, ifade ettiğiniz gibi kahkaha şeklinde gülmek sadece namaz bozmuyor, abdesti de bozuyor buyuruyor. Ama efendim işte diğer zamanlarda hüküm öyle, orada yorum olmaz. Madem öyle bildirmiştir ona uyacağız. Yapacak başka bir şey yok.
0: Namazda gayri ihtiyari sağa veya sola bir şeye bakmak abdest namazı bozar mı?
1: Namazı bozmaz. Mekruh diye geçiyor Hanefi mezhebinde. Çünkü kıyamda secde yerine bakmalı. Rükuda ayak uçlarına. Secdede zaten bakacak yer yok. Olduğu gibi önüne bakıyorsun. Kadede de kucağına bakmak. Önüne bakmak lazım.
0: Peki bakmak var, bakmak var. Yani bir şeyle baktık ve onunla da ilgilendik yani. O konuyu o konunun içine girdik diyelim.
1: Biraz sonra gider yani namazdan çıkar.
0: Namazdan
1: gidersin.
0: Çıkmış gibi oluyorsun zaten. Çıkarsın. Yani artık hatta, koptun oradan.
1: Hatta diyelim ki bir orada yazı gördün, başladın okumaya. Namaz bozar o zaman.
0: Saati gördük mesela. Dedik işte saat 14:30 diyelim. 15'te evet benim işim var. Demek ki yarım saat kalmış falan. Bir süre hesap yaptık.
1: Şeyde biz İmam'da liseye giderken o zamanlar anlatıyorlardı bir imamı. Habire sinemaya gidiyormuşmuş o. Filmler. Dua ediyor. Acele ediyor tabii filme yetişecek falan. Tamam demiş. Bitti son. Neydi yabancı filmler?
0: The End.
1: The End yazıyor.
0: Dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki bazılarının namazdan sonra baş parmak tırnaklarını öperek gözlerine sürdüğünü görüyoruz. Doğru mu? Bidat mı?
1: Yanlış yapıyorlar. Bidattir o. Ezan okurken kelime-i şehadet getirirken hani parmakları öpüp sürmek o caizdir. Hazreti Bekir radıyallahu anh hazretlerinin sünnetidir diye geçiyor.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir komşumuz var, kendisine Hakikat Kitabı Evi'nin kitaplarından hediye ettim. Beni bir dövmediği kaldı demiş.
1: Öyle. Şimdi dinleyicimiz diyor ki beni bir dövmediği kaldı. Peki Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ne suç vardı ya? Ne hakaretler etti? Ne diyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah-u Teala vardır, birdir, doğru yol budur. Savaş ettiler, savaş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her türlü hakareti yaptılar. Sen de şimdi itikat, iman, doğru bilgiler bunlar dedin. Sana da aynı şekilde hakaret edecekler. Herkes iltifat etmeyecek. Nerelerde kaldın ben seni bekliyorum falan. Yok. Böyle diyen de çıkar. Ama söven de çıkar. Hakaretten de çıkar. O normal bir şey. Bu yolun esası bu. Ona evet insan üzülür ama doğru olduğuna alamet. Devam.
0: Bir başka dinleyicimizin sorusuna geçiyorum. Diyor ki o da sosyal medyadan şikayetçi. Dinleyicimiz sosyal medyada özellikle diyor işte hasbelkader dinleyicimiz bir kendisine bir hesap açmış da birkaç da arkadaşını tanıdıklarını falan şey yapmış. O tanıdığım insanlar diyor, yüz yüze görüştüğüm insanlar diyor, sosyal medya üzerinde diyor bir canavara dönüştüğünü gördüm. Kadın bunu şey yapan bir şey söylüyorlar diyor, onu beğenmezsen arayıp niye beğenmedin diye soruyorlar. İşte sen onun fikirlere karşı mısın, sen işte inanmıyor musun falan, dini şeyler paylaşıyorlar herhalde. Ben diyor çok mağdur oldum diyor, niye uğradığını şaşırmış dinleyicimiz. Çıksın bence hemen.
1: Doğru söylüyorsun, silsin hesabını, çıksın oradan. Ve şimdi kimse yok ya karşısında. Hep hatırıma zaman zaman hep anlattığımız şey geliyor. Mesnevi'de Allah rahmet eylesin, Emen Abiler'de naklederdi, anlatırlardı onu. Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Uyazı Hazretleri bir hadise anlatıyor. Şehzade Şiraz Hazretleri, Mevlana Celaleddin Uyazı Hazretleri gibi zatlar böyle cemaatı, canlıları, cansızları konuşturuyor. Onlardan misaller veriyor. Ama öyle misaller vermişler ki uzun uzun anlatmana gerek yok. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin verdiği o misalde de şimdi at ve eşek cinsindeki hayvanlar idrarını yaparken hareket etmezler, dururlar. İşte bir at da aynı şekilde durmuş, idrarını yapmış. Tabii kocaman hayvan, idrarda bir gölet olmuş orada. Küçük bir aynı şekilde şey. Onun üstüne bir saman çöpü düşmüş. Bir tane de sivrisinek gelmiş, o saman çöpünün üstüne konmuş. Orasını, o idrar göletini derya, saman çöpünü kaptan derya gemisi, kendini de kaptan derya görmüş, tamam mı? Kendisini de kaptan derya görmüş. Dolayısıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, insan direksiyonun başına geçince nefs tepesine çıkar artık. Bütün yollar doğru, bana ait dediği gibi nefs zıvanadan çıkıyor o anda. Şimdi o sosyal medya da öyle. Ben işte yazdım direksiyonun başında ya. Saman çöpünün üstüne binmiş ya, kaptanı derya olmuş. Dolayısıyla mücessem nefs. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki eskiden nefsi tarif etmek zordu ama zamanımıza çok kolay artık buyurmuşlar. Gördüğünüz bütün insanlar mücessem nefs buyurmuşlar, sokakta gördükleriniz. Hakikaten öyle. Kime dokunsam bana göre. Şimdi burada da bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi neredeyse aynı şekilde aforoz etmişler. Nasıl benim dediğimi kabul etmesin, benim gibi adamın.
0: Yazdık oraya yani.
1: Nasıl karşı gelirsin? Bir de kendi yanlış yanlış anladığı şeyleri din diye satıyor. Sen dine karşısın falan. Ne alakası varsa. Hani Hazreti Ali Kerramallahu Veçeh buyurmuş ki öyle zaman gelecek ki o zamanki insanlar lafla anlamayacak. Sövmedikçe itaat etmeyecek. Dövmedikçe aynı şekilde itaat etmeyecekler. O kadar öyleler var yani. Ya bakıyorsun bu büyüklerin söyledikleri hep doğru. Ama insan böyle gözüyle de görünce yakini artıyor. Ya buradan evet, belli bir zaman dilim içerisinde bir adamcağızın birisi işte kavga etti, inmiş arabadan, ondan sonra güzel bir dayak yemiş. Şeyde muhabirde mikrofonu uzatmış. Rahatladın mı şimdi diye. Demiş rahatladım. Adam beni diyor dövün, ben o zaman rahatlayayım. Adamın cibilliyeti bu. Yaratılışı bu. Affedersin de eşek cibilliyeti. Döveceğin ondan sonra itaat edecek. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin.
0: Amin. Son olarak da bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki siz fasık Müslüman, fasık Müslüman diyordunuz. Ben onu farklı bir şey zannediyordum ama okuyunca kitapta araştırmış herhalde. Ben de fasıkmışım diyor. Dinleyicimiz. Meğersem diyor iyi bir şey değilmiş diyor.
1: Doğru. Bugün zamanımızda günaha düşmeyen yok ama aleni günah işleyenler.
0: Yani ne demek fasık hocam? Onu da
1: Fısk aslında günahtır. Fasık da o fıskı işleyen, günahı işleyen demektir.
0: Bu Müslüman yani ama
1: günahkar
0: Müslüman.
1: Evet, fasık günahkar Müslüman.
0: Dinleyicimiz iyi tespit etmiş.
1: Evet, iyi tespit etmiş. Fakat o güzel bir merhale. Yani bir kimse kendisinin de aynı şekilde günahkar olduğunu kabul etmesi bu zamanda çok zor bir hadise. Adama günahkar. Ne günahkarı, biz cumalara gidiyoruz arkadaş falan. Bir de umreye de gittik yani, sen ne zannediyorsun bizi falan diye başlar artık. Fetva da verir. Çok başına da geliyor zaten de. Müftüler var. Hoca efendiler var.
0: Hoca efendiler var. Neler var neler.
1: Elini salladın mı?
0: Ne cevherler
1: var. Ne cevherler çıkıyor. Allah-u Teala sorumuzu hayır eylesin. Hakikaten kitaplarda yazılan ahir zaman. Aynen.
0: Doğru. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Hürriyet Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şanlıurfa ile başlayacağız. Şanlıurfa'daki Teknofest rüzgarının 4. günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına dikkat çeken Erdoğan, Teknofest kuşağının Türkiye'nin geleceğine damga vuracağını vurguladı. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir mesajını verdi.

0: savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
1: Gençlere bu sözlerle seslenerek tarihi bir görev verdi. Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni vurguladı.
0: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
1: Şanlıurfa'daki Teknofest rüzgarının dördüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırlandı. Erdoğan, GAP Havalimanı'ndaki organizasyon alanında teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında Teknofest'in yüz güldürücü rakamlarını paylaştı.
0: Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı.
1: Savunma sanayindeki atılıma dikkat çekti. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11. sırada olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ortaya konan ürünlerle gelinen noktayı bir kez daha hatırlattı.
0: Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz.
1: Erdoğan, Soma'daki maden faciasına da değindi. İhmali ya da suçu olanlardan hesabın sorulacağı mesajını verdi.
0: Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir.
2: Hep birlikte Şanlıurfa Cumhurbaşkanımızı selamlıyoruz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve son günlerde patlayan fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye bir arınma sürecinden geçiyor dedi. Bahçeli, kim olduğuna bakılmaksızın yolsuzluk yapanların üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.
1: Hem belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarını değerlendirdi hem de son günlerde patlayan fon krizine yönelik açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini vurguladı.
4: Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır. Bazı yatırımcıların risk alması da kendi takdirleridir. Burada esas olan, söz konusu fonların idaresi sırasında piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır.
1: Bahçeli, dar kapsamlı bir grubun piyasayı manipüle ettiğine dikkat çekti. Benzer olayların bundan sonra yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Bahçeli, finans sisteminin güven üzerine kurulu olduğunun altını çizdi. Fon krizi üzerinden ülkede iç karışıklık çıkarmak isteyen provokatörlere dikkat çekti.
4: Yönetilemeyen bir ülke imajı oluşturulmasının hedeflendiği ve bu doğrultuda sosyal hareketlenmenin umulduğu dikkat çekmektedir.
1: MHP lideri, kim olduğuna bakılmaksızın yolsuzluk yapanların üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.
4: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Bahçeli sözü belediyelerdeki yolsuzluklara getirdi. Yeni partiye fon kriziyle yolsuzlukları unutturamazsınız dedi. Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini vurgulayan Bahçeli, bugüne kadarki kamu zararının açıkça ortaya konulması çağrısında bulundu.
4: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir.
1: MHP lideri Bahçeli, yolsuzluklarla uğranılan kamu zararının geri alınarak emekliye dar ve sabit gelirli vatandaşlara verilmesi gerektiğini belirtti. Bu paralar onların refahı için harcanmalıdır ifadesini kullandı. Bahçeli ayrıca Cumhur İttifakı'nın her sorunun üstesinden gelmeye muktedir olduğunu belirtti.
3: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul için sandıklar kuruldu. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Serdal Adalı, yeni dönemde gelir getirici projelere ağırlık vereceklerini söyledi. 39.500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde sandıklar saat 17'de kapanacak. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda sandık başına gitti. Mevcut Başkan Serdal Adalı'nın tek aday olduğu seçimde aidatlarını yatıran 39.500 üyenin 20 sandıkta oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Genel kurulda konuşan Adalı, yeni dönemde gelir getirici projelere ağırlık vereceklerini söyledi. Dikili Taş projesinden elde edilecek gelirin bir bölümüyle yeni arsa alınacağını belirten Adalı, sponsorluk ve gayrimenkul projeleriyle sürdürülebilir gelir hedeflediklerini de açıkladı. Türk futbolunda hakem atamalarında torpil skandalı yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi.
5: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
1: Türk futbolunda büyük deprem yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.
6: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında hiç kuşkusuz gözaltına alınan en flaş isim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu. Suçlamalarsa oldukça vahimdi. Torpille hakem atamaları, sınavlarda usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, baskı ve tehdit.
7: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
1: Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. MHK Başkanı Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrole serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu ile yardımcı hakem Kerem Ersoy arasında skandal konuşmanın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Gündoğdu tehditlerde bulunmuştu.
5: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
7: Savunma yap, yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak. Ya da adam ol. Bak Kerem, hiç debelenme.
1: Gündoğdu, görevi kötüye kullanma, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamasıyla tutuklandı.
7: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol. Ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
1: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında torpil mesajları da ortaya çıkmıştı. Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde Gündoğdu'ya kaybedilen maçların hakemleri için FETÖ'cü bunları bitir şeklinde mesaj attığı, Gündoğdu'nun ise bu mesaja tamam cevabını verdiği tespit edilmişti.
6: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu 6 Ekim Salı günü Riva'da bir araya gelecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. İddialar arasında dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği de bulunuyor. Müzik
3: Motokurye Yusuf'un hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Asli kusurlu bulunan oğlu için adalet arayışına giren baba bulduğu güvenlik kamerası görüntüsüyle soruşturmanın seyrini değiştirdi.
8: 19 yaşındaki motokurye Yusuf Büyüktaş'a park yerinden geri çıkan otomobil çarptı. Genç motosikletli 70 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu motokuryeyi kusurlu buldu. O andan sonra baba Ömer Büyüktaş'ın hukuk mücadelesi başladı. Sokak sokak güvenlik kamerası arayan baba o görüntüyü sonunda buldu. 14 Temmuz'da İstanbul Kağıthane'de park yerinden geri çıkan otomobil caddede seyir halindeki motokuryeye vurdu. 70 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi veren genç hayatını kaybetti. Kazada oğlunun kusurlu sayıldığını öğrenen baba kaza anına ilişkin görüntüyü buldu. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntüyle birlikte araç sürücüsü asli kusurlu bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Amerika Başkanı Donald Trump yaklaşan ara seçimler öncesinde Texas'ta seçmen karşısına çıktı. Trump'ın hedefinde rakip Demokrat aday vardı. Rakibinin vegan olmasını ve oy toplamak için et yemeye başladığını iddia eden Trump, Texas'ta bütün gün marul yiyen birine oy vermezler dedi.
8: ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki ay yapılacak kritik ara seçimler öncesi Texas'ta sahaya indi. Kamyon fabrikasında işçilere seslenen Trump, rakip Demokrat adayı James Talerico'ya yüklenirken gündemine yine kendine has üslubu damga vurdu.
9: Adam hayatı boyunca vegan yaşamış. Kampanyası boyunca veganım deyip durdu. Vegan ne halt demek onu bile bilmiyordum. Vegan sebze demekmiş. Bütün gün sadece bir yaprak marul yiyor. Değişik bir tip.
8: Talarico'nun soyadını İngilizce ucube anlamına gelen frik kelimesiyle birleştirip Talafrico diye telaffuz eden Trump, Demokrat adayın oy kazanmak için et yemeye başladığını iddia etti.
9: Veganlar Texas'ta seçim kazanamaz. Şimdi Texas'ta seçilmek için aniden et yemeye başladı. Barbeküye gidip et yiyor, sonra çadırın arkasına geçip kusuyor. Texaslılar böyle birine oy verir mi?
8: Trump kendi partisinin adayını överken de bazen başa bela olabiliyor ama ona ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.
3: Amerika'nın Tennessee eyaleti felaketle sonuçlanan bir idam girişiminin çalkantısıyla çalkalanıyor. İki doz zehirli iğneye rağmen hayatta kalan ve hastanede yaşam mücadelesi veren kadın mahkumun ardından cezaevi müdürü istifa etmek zorunda kaldı.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki başarısız idam girişiminin ardından yaşanan deprem sürüyor. İdam edilmek istenen mahkumun komaya girmesi üzerine eyalet cezaevi müdürü Frank Strata görevinden istifa etti. Skandal 50 yaşındaki kadın mahkum Krista Pike'ın infazı sırasında yaşandı. İki doz öldürücü ilaç enjekte edilen Pike, damar yolu açmada yaşanan hata nedeniyle komaya girdi. İnfaz durduruldu. Hastaneye götürülen mahkum solunum cihazına bağlandı. Mayıs ayından bu yana eyalette ikinci kez bir infazın felakete dönüşmesi üzerine baskılar arttı. Vali Billy, cezaevi müdürü Strata'nın istifasını sunduğunu ve infaz prosedürleri hakkında bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

0: Her anda askeri hareketlilik sokaklara taşındı. ABD ve İsrail saldırılarının ardından başlatılan can feda uygulaması kapsamında hazırlanan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Heftetir meydanındaki törene İran ordusundan üst düzey komutanlar ve besiç gücü yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve milli marşın ardından özel eğitimli askerler parkurlara girdi. Askerler alanda kurulan zorlu parkurlarda hünerlerini sergilerken komutanlar da gövde gösterisine dönen törende akıllı roket atarlar ve hava savunma sistemlerini yerinde denetledi. Açılışla birlikte sivil vatandaşların da alanda silahlı eğitimlere başlaması bekleniyor. Halkı savaşa gönüllü hazırlamayı hedefleyen can feda sistemine şimdiden 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Emir Hüsrev Dehlevi Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere aynı zamanda Türk asıllı olan bu büyük evliyanın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri Türkistan'dan göçmüş gelmiş, daha doğrusu onun dedeleri Cengiz'in zulmünden kaçıp gelen Hindistan'a yerleşen kimseler ve Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri daha önce hayatını anlattığımız Nizamüddin Evliya Hazretlerinin talebelerinden.

0: Bugün Hindistan'ın bu büyük evliyasının hayatını dinlemek istiyoruz sizden.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Türkistan'ın Mavaraünnehir bölgesinden Alper Bey, yani dedeleri oradan hicret etmişler Hindistan taraflarına. Sizin de dediğiniz gibi Cengiz zulmünden kaçarak
0: Evet.
1: göç etmişler. Efendim, Mavaraünnehir diye niye derler?
0: İki nehrin arası
1: Evet.
0: Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin
1: Seyhan ve Ceyhan
0: Seyhun
1: değil.
0: ve Ceyhun.
1: Evet. Efendim, asıl adı onların Amuderya,
0: Sırı
1: Sırderya'dır.
0: Derya.
1: Amuderya efendim Ceyhun'dur.
0: Sırı
1: Sırderya
0: Derya.
1: Seyhun'dur. Oradan gelen Türkler Anadolu'ya da gelmişler. Mesela Anadolu'ya konan Türkmenler efendim orada iki nehir var. Birinin adına Seyhan koymuşlar, birinin adına Ceyhan koymuşlar. Yani orayı hatırlamak için.
0: Hatırlamak için, evet.
1: Yani Mavaraünnehir demek iki nehrin arası demektir. O topraklar çok bereketlidir ki Türkistan'ın çok önemli bir kısmıdır. Yani Türkistan orasıdır işte. Asılları oralı. Efendim, hatta Laçin ismiyle anılan bir Türk boyundan efendim bunlar. Babası Seyfettin Mahmut. Bu Seyfettin Mahmut o zamanlar Müminabat denilen kasabaya yerleşmiş. Müminabat kasabasına. Efendim, şimdi ismi farklı tabii ama o zaman Müminabat
0: Müminabat.
1: diyorlar o kasabaya. Tabii Seyfettin Mahmut asker bir insan. Yani Emir Hüsrev'in babası asker bir kimse. Asker olduğu için saraya gidiyor. Sarayın en önemli adamlarından, vezirlerinden İmadülmülk var. İmadülmülk devlet adamlarından. Onun damadı oluyor. Yani onun kızıyla evleniyor. İşte ondan 3 tane oğlu oluyor Alper Bey. Ortancısı Emir Hüsrev
0: Emir Hüsrev
1: Dehlevi.
0: Dehlevi.
1: Evet. Babası hani saraya girdi ya, İmadülmülk'ün şeyi oldu, damadı oldu. Efendim, o zamanın Delhi hükümdarı Şahı Şah Muhammed Tuğluk'un da kumandanlarından oldu. Hatır sayılır kumandanlarından oldu. Efendim, tabii babası çok iyi yetiştirmeye gayret etti. Efendim, sonra 8-9 yaşındayken babası vefat etti. Yani 8-9 yaşındayken Emir Hüsrev Dehlevi. Ondan sonra bunun terbiyesini annesinden dedesi olan o devlet adamı İmadülmülk üzerine alıyor. Ve onu çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Zaten 8-9 yaşındayken Büyük Evliya Nizamettin Evliya Hazretleri ile tanışıyor. Hatta
0: O
1: şu
0: tanışması da
1: şekilde,
0: ilginç değil mi?
1: evet, şöyle, tabii Evliya'ya çok hürmet ediyor baba Seyfettin Mahmut. Alimlere çok hürmet ediyor. İstiyor ki oğlum da Nizamettin Evliya'ya gitsin,
0: Talebe
1: tanısın,
0: olsun.
1: tanısın, onun hayır duasını alsın diye özeniyor böyle.
0: Evet.
1: Alper Bey özeniyor. Efendim, bir gün oğlunu yanına alıyor. Daha 8 yaşında, ha, Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri 8 yaşında. Oğluyla beraber Hacı Nizamüddin Evliya Hazretleri'nin dergahına gidiyor. Şimdi tabii 8 yaşındaki çocuk dergahtan içeri babası gireceği sırada babasına diyor ki, çok enteresan bu. Babacığım diyor. Kendimi yetiştirecek, işte o şöyle mürşittir, böyle bir mürşittir diye babası çok övüyor, methediyor. Böyle rehberdir diye Nizamettin Evliya Hazretlerini. Diyor ki, babacığım diyor, kendimi yetiştirecek bir mürşidi seçip ona bağlanmak benim meselem diyor babasına. Öyleyse diyor, bu meselede diyor, beni serbest bırakmaz mısın? Yani beni zorlama içeri gireyim diye.
0: Benim ihtiyarıma bırak diyor
1: Evet.
0: yani.
1: Babası da peki evladım diyor. Efendim, kendisi içeri giriyor sohbette bulunmak için. Şimdi tabii çok büyük insan, o 8 yaşında çocuk ama Yani büyük şeyler düşünebiliyor yani. Çok güzel bir rubai söylüyor. Rubai, şiir söylüyor. Eğer bu zat diyor, hakikaten babamın anlattığı gibi büyük bir zat ise, mutlaka bu rubaiyi ve benim durumumu Allah-u Teala ona bildirir. Allah-u Teala'nın izniyle ona malum olur. Bu rubaime efendim çok güzel bir karşılık verir diyor. Okuduğu rubai de şu. Yani orada irticalen okuyor. Efendim Farisi olarak okuyor tabii. Efendim biz tercümesini okuyacağız. Tabii tercümesi aslı kadar
0: etkili olmayabilir.
1: Etkili olmaz ama olsun, manayı ifade ediyor.
0: Gene de manayı ifade eder. Evet.
1: Diyor ki bak, Nizamettin Evliya Hazretleri'ne hitaben söylemiş bunu. Öyle bir şahsın ki, şah yani şah. Padişah. Sarayının kubbesine farz et ki bir güvercin kondu ve geri döndü. Bu garip aşık kapınızdadır. Girsin mi yoksa geri mi dönsün? Rubai bu.
0: Kendi durumuyla ilgili aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani durumunu böyle rubai ile şiirle arz ediyor. Şimdi Allah-u Teala'nın izniyle Hacı Nizamüddin Evliya Hazretlerine malum oluyor onun bu rubaisi. Hizmetçisini çağırıyor. Tabi hizmetçisi de akıllı, hafızası kuvvetli bir insan. Dışarıda bir çocuk bekliyor diyor. Ona şu rubaiyi oku diyor. Rubaiyi söylüyor. Şimdi rubai de şu. Hemen içeri gir ey doğru sözlü insan. Olalım birbirimize yakin, tek nefes. Eğer cahil bir insan hem de ahmak isen, hiç durma, geldiğin yoldan hemen gir dön.
0: Cahil ve ahmak isen geri dön.
1: Evet. Hizmetçi
0: cevap olarak aslında onun rubaisine,
1: evet, aynen onun rubaisine cevap olarak söylüyor Nizamettin Evliya bunu. Hizmetçi o küçük Hüsrev'e bu rubaiyi okuyor. Oh diyor, çok şükür. Ben aradığımı buldum diyor, kavuştum
0: cevap geldi
1: diyor. Cevap geldi diyor. Derhal içeri giriyor. Efendim Hacı Nizamettin Evliya'nın sohbetine iştirak ediyor. Ve o çocuk yaşında talebelerinden oluyor.
0: Talebesi oluyor.
1: Evet. İşte Emir Hüsrev Dehlevi'nin büyüklüğü buradan geliyor.
0: Daha 8 Alper yaşındayken Bey. Talebe
1: evet,
0: oluyor yani.
1: Evet. Yani hocasına en yakın olan zat bu Emir Hüsrev Dehlevi'ydi. Emir Hüsrev'i çok severdi Nizamettin Evliya. Her gece yatsı namazından sonra hocasının hususi odasına girer, orada hususi olarak sohbet ederlerdi hocasıyla. Böyle bir zat. Şimdi tabii çok güzel bir menkıbe var. O menkıbeyi anlatmak istiyorum. Hacı Nizamettin Evliya'yı anlattık. Hem de
0: evet,
1: iki bölüm halinde anlattık
0: tabii,
1: biliyorsunuz. Çok cömert. Dergahında binlerce insan yemek yiyor, karnını doyuruyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Çünkü ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını verirdi Nizamettin Evliya. Namı, şöhreti her tarafta duyulmuş. Böyle cömert, efendim böyle iyiliksever, böyle yemek yediriyor filan diye. Şimdi bu her tarafa yayılan cömertliğini duyuyor Nizamettin Evliya'nın. Bu cömertliğini duyuyor bir fakir. Hindistan'ın uzak bir yerinden çıkıp Delhi'ye geliyor Nizamettin Evliya'nın dergahına. Mali sıkıntısını hafifletsin, yani bir derdime derman olsun, mali sıkıntım hafiflesin diye geliyor Nizamettin Evliya Hazretleri'nin
0: yardım
1: dergahına.
0: Alabilmek ümidiyle,
1: evet,
0: yani değil mi?
1: Fakat o günde yani her şeyini dağıtmış mübarek Nizamettin Evliya, o fakire verebilecek hiçbir şeyi yok. Şöyle sağa sola bakıyor filan. Sonra bir çift eski ayakkabısı varmış. Onları görüyor. O ayakkabıları alıyor. Efendime söyleyeyim, o fakire veriyor. Bu ihtiyaç sahibine veriyor. Bununla diyor, efendim, sen işini gör diyor.
0: Bir çift görürsün. Eski ayakkabı.
1: Bir çift eski ayakkabı. Allah Allah. Eski ayakkabı partal derler hani.
0: Evet.
1: Efendim ne para edecek ki? İhtiyaç sahibi o fakir kimse. Allah Allah diyor. Çok kıymetsiz şey verdi bana diyor.
0: Vere vere bir çift.
1: Bunu verdi. Hisseme bu düştü diyor. Çok rahatsız oluyor. Büyük bir sükutu hayale uğruyor. Yani hayal kırıklığına evet. uğruyor. Efendim sonra böyle efendim niye böyle oldu diye düşüne düşüne geri yola çıkıyor. Ne yapsın? Yolda akşam oluyor. Bir han yoluna yolda karşısına çıkıyor. Giriyor bu anda bari geceliyim diyor. Efendim tesadüfen Bengal eyaleti var Hindistan'ın o evet. zaman. O Bengal'e Emir Hüsrev Dehlevi sultanların yanında, sultanın yanında devlet adamı yani. Sultanın çok yakınlarından birisi. Şair, efendim, alim, ilim adamı, büyük bir zat yani. Aynı zamanda tüccar, ticaret yapıyor Alper Bey. İşte Bengal'e ticarete gitmiş. Bir de kıymetli madenler, mücevherler, mücevher ticareti yapıyor. Bengal'den dönüyor. İşte oraya ne götürmüşse kervanıyla, oradan da neler almışsa, o da konaklayacak. Aynı hana, fakirin kaldığı hana giriyor. Efendim, hana girince, ertesi sabah yatıyor. Sabahleyin bir bakıyor ki, etrafı kokluyor. Ben diyor mübarek hocamın kokusunu duyuyorum diyor. Allah Allah. Arıyorlar, tarıyorlar filan. Hocası ile ilgili hiçbir kimseyi filan bulamıyorlar. En sonunda o fakire Emir Hüsrev'in adamları soruyor. Diyorlar ki siz Hacı Nizamettin Evliya'yı hiç gördünüz mü? Nereden geliyorsun? Delhi'den. Delhi'den geliyorsun da Hacı Nizamettin Evliya'nın yanına gittin mi? Evet diyor ya gittim diyor. O zaman onu getiriyorlar Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri'ne.
0: O koku oradan geliyormuş.
1: Evet. Ondan sonra anlattırıyor Emir Hüsrev Dehlevi. O da anlatıyor işte. Çok ihtiyaç sahibiydim. Çok sıkıntılarım vardı. Bu sıkıntılarım gitsin diye gidersin diye Hacı Nizamettin Evliya Hazretleri'ne uğradım. Çok cömert olduğunu duymuştum. Fakat vere vere bana bir çift eski ayakkabı verdi diyor. Al. Nerede o ayakkabılar? Bende diyor. Çıkart bakalım onları diyor. Çıkartıyor. Öpüp başına koyuyor o ayakkabıları. Yani
0: hocasının ayakkabısı.
1: Eski ayakkabılarını. Bunları sat bana diyor. Ne dilersen vereceğim diyor. Estağfirullah diyor filan. O garip zat, fakir zat. Diyor bak iste diyor. Bu kervanımı mallarıyla beraber sana vereceğim diyor. Bu bir çift ayakkabının karşısında. Hatta diyor bu kervanda bu yüklerin arasında 500 bin adet de gümüş para var diyor. Onu da sana vereceğim diyor. Al hepsini diyor. Efendim bilmem ne falan diyor o ihtiyaç sahibi. Pazarlığı bitiriyor Emir Hüsrev Dehlevi.
0: Kervanı veriyor 500
1: Kervandaki
0: bin gümüşü.
1: Kervandaki malları, kervanı, efendim artık filmi vardı hayvan olarak.
0: Deve hani, mi vardı?
1: Deve mi vardı? Başka katırım vardı ne vardıysa.
0: Hepsini.
1: Hepsini veriyor. Hepsini veriyor. Efendim o bir çift ayakkabıyı artık Delhi'ye kadar başının üstünde taşıyor. Allah Allah.
0: Hocasına saygısı, sevgisi, hocasına muhabbeti hürmeti. O derece yani.
1: Efendime söyleyeyim. Şimdi böyle hürmetle hocasının ayakkabıları başının üstünde, eski ayakkabıları
0: evet.
1: efendim Delhi'ye Kıyaspur'a geliyor. Efendim ayakkabılarınızı satın aldım efendim diyor. Hüsrev diyor. Ona ne kadar onlara ne kadar para verdin? O da diyor ki mübarek efendim diyor. Benim hiçbir şeye yaramaz servetimi verdim, ayakkabılarınızı satın aldım diyor. Hacı Hazretleri de, Nizamettin Evliya Hazretleri de tebessüm ediyor, gülüyor. Ya Hüsrev diyor, onları ucuza almışsın. Emir Hüsrev efendim diyor ki, efendim diyor, çok şükrediyorum ki o ihtiyaç sahibi zat benim servetime razı oldu, kail oldu, razı geldi. Eğer razı gelmeseydi, benim kölem olursan, hürriyetini bana verirsen, efendim bu ayakkabıları ancak öyle veririm deseydi, hürriyetimi dahi ona verirdim.
0: Onu da kabul edecektim.
1: Onun kölesi olurdum. Sizin bu mübarek ayakkabılarınız için diyor. Ya hocasına. Hocasının tabii çok hoşuna gidiyor. Evet. Ve çok dualar ediyor Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri'ne. Şimdi yazdığı mektuplardan birinde Nizamettin Evliya yazmış. Kime? Emir Hüsrev Dehlevi'ye. Evet. Bedenin azalarını koruduktan sonra ve sıhhatli olmalarını, sağlıklı olmalarını temin ettikten sonra İslamiyet'in beğenmediği her şeyden sakınmalı. Haram ve mekruhlara katiyen yanaşmamalıdır. Böyle nasihat ediyor Nizamettin Evliya. Allah-u Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Böyle buyuruyor. Bunun için vakitleri iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır diyor.
0: Evet.
1: Mektubunda. Efendim, en kıymetli şeyi ahiret saadetini elde etmek için kullanmalıdır. Her an geçip gitmekte olan bu kıymetli ömrü bir ganimet bilmeli, zamanı boş ve uygunsuz şeyler ile harcamamalıdır. Yani şimdi hani maleyani diyoruz, evet, ya biz, ne dünyaya yarar
0: ne ahirete
1: yarar
0: var
1: olan işlere maleyani denir.
0: Evet.
1: İnsanı Allah-u Teala'yı anmaktan,
0: alıkoyan,
1: Allah-u Teala'yı zikretmekten, Allah Allah demekten alıkoyan şeyler. Dine de yaramıyor, dünyaya da yaramıyor. Bunlara maleyanı derler. Bir iş yapacağı zaman bir kimse istişare ve istihare etmeli buyuruyor hocası, evet, Nizamettin Evliya. Yani istişare etmeli, bilenlere danışmalı. Bir iş yaparken kalpte bir inşirah, bir açılma meydana gelirse, rahatlık olursa bu işi yapmalı. Fakat daralma olursa kalpte bu işi yapmamalıdır diyor. Şimdi hatta Emir Hüsrev Dehlevi'ye diyor ki hocası Hacı Nizamettin Evliya, Hüsrev diyor, herkesten daralabilirim. Kendimden bile daralabilirim. Ama senden asla buyuruyor. Ya. Hatta talebelerinden birkaçı diyorlar ki, efendim diyorlar, bu Emir Hüsrev Dehlevi'ye efendim çok güzel bir nazarla bakıyorsunuz. Ona çok teveccühler yapıyorsunuz. Bize de o nazarla baksanız, o gözle baksanız, bize de teveccüh etseniz. O zaman Hazreti Hacı Nizamettin Evliya şöyle cevap veriyor. Kabiliyeti getir, istidadın, kapasiten yani kabiliyetin onun gibi olsun, aynı teveccüh sana da yapılır diyor. Böyle cevap veriyor yani. Evet.

0: Ekonomi reklamlar.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: O son vefatına kadar, vefatına yakın zamanlarda efendim Hazreti Hacı Nizamettin Evliya hizmetçilerine diyor ki o hususi külahı getirin diyor. O külahı getiriyorlar. Mübarek eliyle bu hizmetçisine diyor, Emir Hüsrev Hazretleri anlatıyor. Giydiriyor. Büyüklerin sözlerini her zaman kalbinde bulundur diyor. Hiçbir zaman hatırından çıkartma diyor. Büyüklerin sözlerini. Evet. Yine buyuruyor ki bir seferinde şayet testereyi boğazıma dayayıp talebem Hüsrev'den vazgeçmemi isteseler, yoksa seni keseriz deseler, başımı veririm, Hüsrev'i terk etmem buyurmuş bir keresinde. O kadar çok seviyor. Emir Hüsrev'de demeyeyim. Zaten şöyle, seni benim yanıma defnederler buyuruyor. Gerçekten de öyle oluyor Alper Bey. Yani Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri'nin kuzesi sırrı Hacı Nizamettin'i Evliya'nın yanına defnediyorlar. Şimdi o Sultan Tuğluk Şah'la beraber Lucknow taraflarına gitmiş bir seferinde. Sultan götürüyor yanında. Efendim o yolculuktan geri dönüyorlar. Döndüklerinde Nizamettin Evliya Hazretleri'nin vefat ettiğine dair acı haberi söylüyorlar Emir Hüsrev Dehlevi'ye. Efendim Sübhanallah, güneş batmış, Hüsrev hayatta. Bu olacak iş midir? Güneş batmış hocası, dediği hocası
4: vefat etti.
3: Hüsrev hayatta. Mal, mülk namına nesi varsa hepsinin sevabı mübarek hocasının ruhuna gönderilmek üzere hepsini dağıttı Alper Bey. Hiçbir şey bırakmadı. Sadaka verdi. Çok ağlıyordu. Bir keresinde demiş ki ben kendim için ağlıyorum. Hocamdan sonra ben çok yaşamam. Yaşayamam. Gerçekten de Emir Hüsrev hocasının vefatından 6 ay sonra vefat ediyor Alper Bey. Efendim Şevval ayında vefat etmiş. Hocasının yanına da defnediyorlar onu.
4: Hocası zaten hayattayken demişti evet. Nizamettin Evliya Hazretleri.
3: Çok kitap yazmış. Hatta bir yerde okumuştum. 99 adet eser yazmış. Eserleri 4 kategori, 4 kısım hakkında altında toplanabilir. Divanları var. Şiir. Divanları. Hamsesi var. Yine şiir.
4: Evet.
3: Tarihi mesnevileri var. O da şiirdir. Ve mensur eserleri var. Yani nesir.
4: Yüz yazı şeklinde.
3: Evet. Birçok lisan biliyor Alper Bey. Mesela Arabi'de, yani Arapça'da efendim Araplarla yarış edecek kadar Arabiye vukufatı vardı. Yani gramerini, kaidelerini çok iyi bilirdi. Efendim Farisi konuşurdu kendisi. Farisi konuşurdu. Türkçe de ana dili. Farisi konuşurdu. Hocası ona buyurmuş ki Hüsrev İsfahanlılar gibi konuş. O zaman İsfahan'ın Türkçesi şeyi Farisisi demek ki aslına uygun bir Farisi.
4: Evet.
3: Duru bir Farisi. O da hocasının emrinden uyarak İsfahanlılar gibi konuşurmuş. O zaman İsfahan Rafizilerin elinde değil. O zaman Rafiziler yok.
4: Evet.
3: Efendim 1300'lü yıllar, 1250'li yıllar Alper mi?
4: Selçuklulardan hemen sonra yani.
3: Evet. Efendim İsfahan kıymetli bir yerdir. Süslü bir şehirdir. Hatta İsfahan'a nısf-ı cihan nısf-ı derler. Cihanın yarısı, yarısı derler. Bu kadar kıymetli bir şehir yani. Onlar gibi konuş buyururmuş. Hocası o da İsfahanlılar gibi konuşurmuş. Yani vakitlerinin çoğunu ibadet ile geçirmiş. Mesela teheccüde kalktığı zamanlar Kur'an-ı Kerim'den 7 cüz okurmuş. 7 cüz ne yapar? Bir cüz 20 sayfa, 7 cüz 140 sayfa, demek ki 140 sayfa Kur'an-ı Kerim okurmuş. Şiirde üstad ama nesirde de şiir kadar mahir. Orada da üstad. Tamam. Efendim şimdi Pakistan'da, şimdiki Pakistan'da, Pakistan'ın resmi dili hem İngilizcedir hem Urduca'dır Alper Bey.
4: Evet, Urdu dili, Urduca.
3: Urduca. Yani Pakistan ahalisi, halk Urduca konuşur Alper Bey.
4: Afganistan'da da hatta Urduca bazı yerlerde konuşuluyor.
3: Yani Pakistan'a yakın yerlerde evet, belki de konuşulur dediğiniz gibi. Ama Pakistan umumiyetle Urduca konuşulur. Urduca yazılır. Urduca kitaplar vardır. Evet. Urduca basılır. Efendim, tabii Hindistan o zaman çok karışık milletlerden müteşekkil. Mesela Ahmet Cevdet Paşa Kafkasya için Lisan-ı Cebel'dir. Veya Cebeli Lisan'dır. Yani Lisan Dağı, Cebeli Lisan, Lisan Dağı. Yani o kadar çok kavim var ki.
4: Herkesin kendi lisanı herkesin var.
3: Herkesin kendi dili var, lisanı var. Konuştuğu dil farklı. Bir sürü dil olduğu için efendim ne diyor? Lisan Dağı diyor, evet. Kafkasya'ya. Yani bu Pakistan'da öyle. Bir sürü dil var fakat insanlar birbiriyle anlaşamıyor.
4: Kuzeydeki başka konuşuyor, güneydeki başka konuşuyor.
3: Ne kuzeyi ne güneyi, yani eyaletten eyalete farklı diller var Alper Bey.
4: Birbiriyle iletişimleri yok yani.
3: İletişimleri yok. İşte bunu, bu durumu görünce Emir Hüsrev Dehlevi Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde, eyaletlerinde konuşulan bir dil var. Bu dili kendisine mihenk taşı olarak aldı ve diğer dillerden uygun kelimeleri bu dile ilave etti. Yeni bir dil ortaya koydu. Buna da Urduca dendi.
4: Urduca bu şekilde çıktı demek.
3: Evet.
4: Çok ilginç.
3: Urduca'nın
4: aslında
3: müessisi,
4: evet,
3: diyelim
4: tesis
3: kurucusu,
4: tesis edeni
3: Emir ortaya
4: Hüsrev
3: koyanı
4: Dehlevi Hazretleri.
3: Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri'dir. Bunu da herkes bilmez.
4: Evet, çok önemli bir bilgi aslında.
3: Yani Farisi'yi karıştırıyor. Anladın mı?
4: Evet.
3: Hintçe'yi karıştırıyor. Bunlardan
4: farklı bir dil meydana getiriyor.
3: Farklı bir dil. Yani herkesin kolayca anlayabileceği.
4: Evet.
3: Hintçe de karıştırıyor ona. Farsça da var, Hintçe de var. Efendim. Ve bu lisanda ilk şiir söyleyen de,
4: kendisi,
3: yazan da Emir Hüsrev Dehlevi'dir. Böyle bir hususiyet de var.
4: Evet, çok
3: efendim,
4: ilginç.
3: Allah-u Teala rahmet eylesin.
4: Amin.
3: Nur içinde yazsın.
4: Amin.
3: Efendim, Nizamettin Evliya Hazretleri'nin türbesinin yanında metfun. Orada yatıyor. Hocasını çok seviyor idi. Öldü mü dünyadayken?
4: Tabii. Evet.
3: Efendim, ve mübarek hocasının eski ayakkabılarına bütün servetini feda etmiş, bütün servetini ödeyerek eski ayakkabılarını hocasını satın almış bir zat,
4: evet,
3: bir kimse. Hocasına kavuşmuş, hocasıyla beraber efendim aynı yerde yatıyorlar işte. Allah-u Teala hem bizleri, hem izleyicilerimizi, hem dinleyicilerimizi o mübarek zatın ve mübarek hocası Nizamettin Evliya'nın şefaatine nail eylesin.
4: Amin.
3: Bu kadar efendim.
4: Allah Teala şefaatlerine
3: nail eylesin. Yani yeter bu kadar herhalde. Emir Üsrev Dehlevi Hazretleri
4: Mütesürrü. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederiz. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın ülke çapında bulunan öğrenci yurtlarıyla ilgili öğrenci kardeşlerimize ve velilerine, anne babalarına bilgi verelim istiyoruz. İhlas Tabii. Vakfı'nın Türkiye çapında birçok vilayette öğrenci yurdu var, üniversite öğrencilerine yönelik. Şimdi de üniversite öğrencileri sınav sonuçları belli oldu. Tercih yapacaklar, yerleşecekler. Aynı zamanda kendi barınacakları da bir yer arıyorlar. Bu konuda izleyenlerimize, dinleyenlerimize neler söylersiniz?
3: Tabii. Şöyle arz edeyim efendim. Mesela Anadolu'dan gelenler, yani İstanbul'u kazanıp da gelenler değil mi?
4: Evet.
3: Bir yurt arayacaklar.
4: Tabii.
3: Yurtta kalacaklar veya ev tutacaklar. Tabii. Bunlardan birisini
4: yani barınacak
3: yapacaklar.
4: Bir yer arayacaklar.
3: Barınacak bir yer arayacaklar. Yani birçok tabii imkanlar var. Devletin yurtları var. Efendim özel vakıfların, derneklerin yurtları var. Şahısların açtıkları, özel olarak işlettikleri yurtlar var.
4: Belediyeler bile şimdi o işi yapıyor
3: evet.
4: Yani.
3: Başka efendim evler var.
4: Ev tutma imkanı
3: tabii
4: var.
3: Tabii ev tutma imkanı var. Mesela ev kiraları 45-50 bin lira. Alper Bey yani muazzam para yani.
4: 3 kişi bir ev kiralasa en az 15 bin lira kişi
3: evet.
4: başı para
3: evet.
4: tutar yani. Daha bunun elektriği yok, suyu yok, doğalgazı yok. Evde bulaşık, çamaşır yıkama
3: evet.
4: derdi yok. Temizlik derdi yok. Hiçbir şey eklenmemiş hali.
3: Tabii.
4: 15 bin lira yani.
3: 15 bin lira. Yahu 3 öğün yemek yiyecek. Hadi yedi diyelim. Efendime söyleyeyim 3 öğün yemek yedi. Ama yapacak bunu yahu.
4: Evet.
3: Yani
4: her
3: çorba
4: gün
3: karıştıracak.
4: Evet.
3: Çorba pişirecek.
4: Makarna karıştıracak.
3: Makarna karıştıracak. Gençler zaten çok seviyorlar makarnayı.
4: Çok sever.
3: Pilav yapacak. Tuttu mu tutmadı mı?
4: Ona bakacak.
3: Pilav öyle
4: evet.
3: kolay tutmaz
4: Tabii.
3: ha.
4: Aşçıyı pilavından bilirler zaten.
3: Evet. Aşçı alacaklarsa önce pilav pişirtirler.
4: Eğer iyiyse pilavı.
3: Tel tel dökülüyorsa
4: tane
3: böyle.
4: Tane
3: tane dökülüyorsa. Yapışmamışsa birbirine.
4: Lafa olmamışsa.
3: Lafa olmamışsa tadı
4: o iyi
3: güzelse.
4: Aşçıdır.
3: O aşçıyı alırlar. Şimdi efendim bizim 34 tane yurdumuz var.
4: Türkiye genelinde
3: evet,
4: 34.
3: Yüksek öğrenim öğrenci yurdu.
4: Evet.
3: Mesela Ankara'da 3 tane yurdumuz var. Bir tanesi Maltepe'de, bir tanesi Gölbaşı'nda, bir tanesi de Etlik'te, Keçiören'e
4: evet.
3: yakın. Hı-hı. Etlik'teki mesela Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var.
4: Evet.
3: Oraya çok yakın. Sel olarak söylüyorum. Efendim İstanbul'da Bahçelievler de var. Karşıda var Üsküdar.
4: Anadolu yakasında. Evet.
3: Çamlıca'da. Efendim yurtlarımız var. Misal. Efendim Samsun'da iki tane yurdumuz var. Evet Samsun'da iki tane yurdumuz var. Efendim Konya'da iki tane yurdumuz var. Yani birçok şehirde var. Bazı şehirlerde de hiç yok. Ha gelebilirler yurtlarımıza.
4: Zaten
3: yurtlarımızda nasıl imkanlar var biliyor musunuz? Her şeyden önce yurtlarımızda üç öğün yemek var. Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Yani hiç ben ne yiyeceğim derdi yok.
4: O öyle
3: yemek
4: bir sıkıntı
3: hazır
4: yok.
3: Çıkıyor.
4: Evet.
3: Efendim sabahleyin güzel kahvaltılarını yapıyorlar. Eğer okuldan erken gelmişse öğlen yemeklerini yiyorlar. Akşam efendim yine hakeza akşam yemeklerini yiyebiliyorlar. Çok güzel.
4: Üç öğün standart yemek var yani.
3: Standart yemek var. Başka ders çalışmak isteyenler için
4: etüt salonları var.
3: Bizim yurtlarımız Ali Yülala. Ya ben dersime çalışayım. Bir an önce okulumu bitireyim. Yani okumak isteyenler.
4: Evet.
3: Gezip dolaşmak isteyenler demiyorum bak. Okumak isteyenler efendim okumak niyetiyle
4: gelenler.
3: İstanbul'a gelenler gelsinler bizim yurtlarımızda kalsınlar. Etüt salonları da var. Efendim rahatça etüt odaları var. Rahatça derslerinde çalışırlar. Sınıflarını geçerler. Derslerinde muvaffak olurlar. Okullarını bitirirler. Bir an önce hayata atılırlar.
4: Anne babaların üstünden de yüklerini alırlar.
3: Yüklerini alırlar. Evet efendim bu çok önemli. Efendim bir de şu var. Bizim vakfımız başka vakıflar veya derneklerin yurtları gibi değil bizim yurtlarımız. Bizim vakfın açtığı yurtlar. Bizim vakfımız vergi muafiyet belgesine sahip bir vakıf. Yani kamu yararına çalışan bir vakıf. Yani devletin yükünü hafifleten bir vakıf. Bizim vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilerimize devlet beslenme barınma yardımı ödüyor. Zaten bize bizim vakfımızın iktisadi işletmesine ödeyecekleri ücretin efendim yarısını,
4: hatta belki yarısından fazlasını
3: efendim şey ödüyor.
4: Bakanlık
3: devlet
4: direkt öğrencinin
3: IBAN numarasına, hesap numarasına yatırıyor.
4: Efendim, dolayısıyla
3: böyle bir imkan var. Evet,
4: yani
3: böyle bir imkan
4: öğrencinin
3: var.
4: Öğrencinin vakfa ödeyeceği ücret
3: evet.
4: cüzi bir rakam haline gelebiliyor.
3: Evet. Yani dolayısıyla biz öğrencilerimizle sosyal aktiviteler de yapıyoruz. Tarihi turistik yerlere götürüyoruz, gezdiriyoruz. Efendim pikniklere götürüyoruz. Efendim yani çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi bekliyoruz yurtlarımıza. Bize ulaşmak çok kolay. 0212 451 49 çift 0. Bu 0212 451 49 çift 0 buraya telefon açıp hangi şehir nereye kazanmışlarsa oradaki yurdumuzun telefon numarasını alabilirler. Efendim yurt müdürünü arayabilirler. Randevu alıp gidebilirler yani.
4: Evet.
3: Hatta istiyorlarsa arkadaşını götürebilirler, annesini babasını götürebilirler, kardeşini götürebilirler. Beraberce bir yurdu gezsinler, görsünler. Yemeğinden bir yesinler, baksınlar. Hoşlarına giderse kalır. Hoşlarına gitmezse kalmazlar. Ama biz bekliyoruz.
4: Evet.
3: Başka nasıl ulaşabilirler? Web sitemiz var. www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Hatta şeye girse arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsa
4: çıkar
3: yine
4: zaten.
3: Çıkar. Orada yurt sekmesine tıklayacak. Hangi şehirde yurdumuz var orada belli. Karşısında
4: telefon
3: yurdumuzun
4: numaraları.
3: Telefon numarası da var. Efendim arayacak. O telefon numarasını alıp arayacak ve yurdumuza gidecek. Biz bekliyoruz efendim öğrencilerimizi. Evet. Bu şekilde
4: teşekkür
3: efendim.
4: Ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
3: Siz de sağ olun efendim.
4: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet YouTube kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Görüntüler Brezilya'dan. Rio de Janeiro'da plaja çıkan erkek fil foku görenleri şaşkına çevirdi. Alışılmadık ziyaret Conrado plajında paniğe neden oldu. Can kurtaranlar yüzücüleri uyarmak için bölgeyi mor bayraklarla işaretledi. Yetkililer plajın bir bölümünü kapattı ve hayvanı izlemeye aldı. Rio de Janeiro itfaiyesi vatandaşlara foktan uzak durmaları ve temas etmemeleri çağrısı yaptı. Çin mitolojisinin kanatlı ejderhası Yinglong devasa fenerlerle Huangshan Dağı'nı aydınlattı. Çin'in Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı renkli bir gece gösterisine sahne oldu. Ulusal gün tatili kapsamında düzenlenen gösteri çok sayıda turisti bir araya getirdi. Gösterinin merkezinde 38 parçadan oluşan dev Yinglong feneri yer aldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki fener dağ yolları boyunca kıvrılarak ilerledi. Gösteride ayrıca bölgenin geleneksel kültürünü yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

diye başladı, kabusa dönüştü. Akıl almaz bir düzenek operasyonla ortaya çıkarıldı. Malatya'da gözü dönmüş şebeke mağdurları önce tuzağa düşürdü. Faizle para verip senet imzalattılar. Borç sarmalı büyüdü. Ödeyemeyenin kapısına dayandılar. Tehdit ve şiddet savurdular. Zulüm bitmedi. Borcunu organınla öde diyerek organ nakli için baskı yaptılar. Kan donduran oyunu polis bozdu. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Tam 13 şüpheli yakalandı. Evler cephanelik çıktı. 20 milyonluk senet, silahlar ve 58 bıçak ele geçirildi. 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

0: Kadınları zorla fuhuşa sürüklediler. Müşterilere fahiş faturalar kestiler. Hesaplara itiraz edenleri tehdit ettiler. Parası olmayanlara da zorla senet imzalattılar. Eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren bataklıklara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara'nın Polatlı ilçesi. Buradaki eğlence mekanlarına giden vatandaşlardan polise çok sayıda şikayet geldi. Masaya oturan vatandaşlara fahiş ücretler çıkarılıyordu. Hesaplara itiraz edenlere de tehditle zorla senet imzalattırılıyordu. Mekanlarda ayrıca uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çalışan kadınların fuhşa zorlandığı da tespit edildi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti. Belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğlence merkezlerinde arama ve denetimler gerçekleştirildi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Mekanlarda bulunan 94 kadına ise idari işlem uygulandı. Kafası demir parmaklıklara sıkıştı. New York'ta küçük çocuğun zor anları. Olay bir oyun parkında meydana geldi. Görenler hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan New York itfaiyesi kayış ve özel aletlerle parmaklıkları yavaşça açtı. Çocuk bu sırada ne ağladı ne panikledi. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. Arkadaşlarının tezahüratları arasında alandan ayrıldı. İspanya'da şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesinde 102 yaşındaki bir kadın sel sularında hayatını kaybetti. İki gündür etkili olan sağanak Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerini vurdu. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağış düştü. Selin en çok etkilediği Madrigueras'te yaşlı kadının evini yaklaşık 1 metre su bastığı belirtildi. Ekipler bölgede mahsur kalan 90 kişiyi kurtardı. Valencia'da eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Sel ulaşımı da aksattı. Bazı yollar kapandı, tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Metruk binada başlayan yangın yan binaya sıçradı. Ancak korkulan olmadı. Yangının adresi İstanbul'un Kartal ilçesi. Petrol İş Mahallesi'nde 3 katlı bir metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki siteye sıçradı. Site sakinleri tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Ardından da soğutma çalışması yapılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Meksika'da bir gazeteci canlı yayın sırasında aracın çarpmasıyla yere savruldu. Muhabir Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales yayın yaptıkları sırada kazaya maruz kaldı. Aracın çarptığı anlar an be an yansıdı. İkili hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı. Vücutlarında darbe ve morluklar oluşan gazetecilerin durumlarının stabil olduğu öğrenildi. (Gülüyor) Önce şimşekler gök gürültüsüyle geldi. Ardından kuvvetli yağış. İtfaiyeci göle dönen yolda çocuğu böyle kurtardı. Meteoroloji uyarmıştı. Sağanağın adresi Hatay oldu. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Yağış özellikle Yayladağ ilçesinde etkili oldu. İlçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bir diğer nokta da Antakya'ydı. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Karlı Su Mahallesi'nde kullanılmayan yolda bir araç mahsur kaldı. Vatandaş güvenli alana çıkarıldı. İtfaiye personeli çocuğu da sırtında taşıyarak kurtardı. Kurtarılan çocuk ardından ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. İtfaiyecinin fedakarca davranışı alkış topladı. Avustralya'da rugby taraftarlarının arasına otomobil daldı. Feci olayda 10 kişi yaralandı. Kaza Yeni Güney Galler'deki Newcastle kentinde yaşandı. Taraftarlar büyük final öncesi Newcastle Knights takımını uğurlamak için toplanmıştı. 18 yaşındaki sürücünün kalabalığın arasında aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Beş yaşındaki kız çocuğuyla 67 yaşındaki bir adamın durumunun kritik olduğu açıklandı. Diğer 8 yaralının ise durumunun stabil olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'de yeni bir iletişim dünyamız programında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt. Sizlere bugün iletişim dünyamız programını sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşım Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey. Kendisiyle bugün yeni bir beraberliğimiz olacak. Evet, daha önce de birkaç program yapmıştık. Mehmet Bey hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız efendim görmeyeli?
1: Çok sağ olun, şükür de naciziz. Sizler iyisiniz, afiyettesiniz.
0: Hamdolsun, çok şükür. Evet, bir tatil dönemini geride bıraktık.
1: Evet.
0: Yeni bir eğitim yılı başlıyor, yeni bir çalışma yılı başlıyor. Malum yaz tatilinde genelde izinler kullanılıyor.
1: Evet.
0: Evet, bir yorgunluk, geçmiş yılın yorgunluğu atılıyor mu? Yoksa efendim yaz tatilinin vermiş olduğu bir rehavetle mi başlıyoruz?
1: Hı hı.
0: Evet, bunları sizden dinleyelim. Yeni çalışma döneminde, yeni evet. eğitim yılında
1: evet.
0: Nasıl bir durumdayız? Neler yapmamız lazım? Nasıl başlamamız lazım?
1: Evet. Evet. İnsanın nasıl baktığı çok çok önemli doğrusu. Yani yeni bir döneme başlıyorum, yeni bir heyecanla başlayayım, yeni bir enerjiyle başlayayım, yeni bir mutlulukla mı başlayayım diye düşünüyor. Yoksa ya yazın rehaveti var hala üzerinde, bir türlü atamadım, böyle başlayacak, yazın tadını çıkartamadık, tüh yaz hızlıca bitti, nasıl yeni döneme başlayacağım diye telaşlı mı başlıyor? Dönemin nasıl geçeceğini bu çok belirliyor. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz şu genel olarak bütün insanlara. İnsanın yeni başlangıçlara hep ihtiyacı olur. Yeni dönemlere hep ihtiyacı olur. Kendi kendine gerçek ya da suni yeni başlangıçlar yapmasında fayda vardır. Geçmişi sıfırlamak anlamında veya geçmiş defterleri kapatmak anlamında ya da geçmişteki yükleri bir kenara bırakıp yeni yükler taşımaya, yeni mücadelelere girmeye, yeni savaşlar vermeye, yeni enerjiler harcamaya hazır olma anlamında yeni başlangıçlar yapmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla hazır yaz dönemi bitmiş oldu. Okullar açılacak. Bayramdan sonra insanlar yeniden çalışmaya başlayacaklar yazı bitirip. Bu dönemi gerçek ya da suni nasıl değerlendirirsek değerlendirelim ama kendimiz için, kendi hayatımız için, kendi ideallerimiz için, kendi hayallerimiz için yeni bir başlangıç olarak görürsek hayatımızla alakalı çok ciddi adımlar atacak enerjimiz olur. Ama ya yine başlıyor dönem, ne yapacağım ben, nasıl devam edeceğim, hiç işe gidesim yok, hiç yeni bir şey yapasım yok diye eski şikayetleri, eski dertleri, eski problemleri tekrar buraya taşırsam orada ciddi olarak problem yaşamam söz konusu olur. İdeal olan ne? İdeal olan geçmişte kalanı geçmişte bırakmak lazım. Bizim bu dönemde çokça bilgiye sahip olmamız ama o bilgiyi davranışa dönüştürememe sıkıntımız söz konusu. Mesela Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bilmeyen yok bu sözü. Dünde olan dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler evet. söylemek lazım diyor. Harikulade bir söz. Çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Herkesin hatırında, kalbinde, gönlünde yer eden bir söz. Ama davranışa dökmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bugün yeni bir döneme başlayalım dedik ya. Belki ilk başta bu sözü yeniden hayatımıza geçirerek yeni bir döneme başlayalım. Dünde olan dünde kaldı. Yani düne dair bir yorgunluğumuz varsa dünde kaldı, o yorgunluğu bitirdik, yeni bir enerjiyle başlıyoruz. Düne karşı bir kırgınlık varsa o kırgınlığı geride bıraktık, yeni bir mutlulukla, yeni bir ümitle başlıyoruz. Dünde kalan heyecansızlık, ümitsizlik, idealsizlik, motivasyonsuzluk varsa onların hepsini geride bıraktık, yeni heyecanlarla, yeni motivasyonlarla.

0: ve devam eder şekilde aynı günü yaşamaya başlıyor. Birisiyle dertleşiyor o sıkışıp kaldığı kasabada. Diyor ki ben her gün aynı günü yaşıyorum diyor. Aynı insanları görüyorum, aynı işi yapıyorum, aynı sözleri söylüyorum, aynı şeyleri düşünüyorum, aynı işleri takip ediyorum diyor. Karşısındaki adamın çok ilginç bir sözü var. Ben 30 seneden beri bunu yapıyorum diyor. 30 seneden beri ben de aynı işleri yapıyorum, aynı insanları görüyorum, aynı sözleri söylüyorum, aynı şeyleri düşünüyorum. Bu hayatın israf edilmesidir, bu hayatın kaybedilmesidir. Bizim dilimizde harikulade bir söz var. Gün görmüş diye bir söz. Gün görmüş. Bu gün görmüş sözü, kavramı, sıfatı insan için kullanılır. Kedi için kullanılmaz mesela. Gün görmüş kedi denmez. Gün evet. görmüş köpek denmez. Niye? Kedi gün görse ne olur, görmese ne olur? Oradan çıkardığı, öğrendiği bir şey yok. Köpek yaşıyor olmaktan bir tecrübe çıkarmaz, daha farklılaşmaz. Ama insanın gün görmüş olması beklenir. Yaşıyor olmasının ona bir şeyler öğretmesi lazım. Dünden bugüne fark etmesi lazım. Dünden bugüne daha iyi bir insan olması lazım. Daha bilgili, daha bilge bir insan olmasını bekliyoruz. Gün görmüş. Gün görmüş insan çiğ hareket etmez. Gün görmüş insan çiğ söz söylemez. Gün görmüş insan çiğ davranmaz. Onun oturması başkadır, kalkması başkadır, konuşması hitabı başkadır. Ama gün görmüş insan kimdir? Yaşamış olmaktan, gün geçiriyor olmaktan, günü görüyor olmaktan ders çıkaran insandır. Dolayısıyla biz de aynı günleri yaşamak üzere bir hayatı kurgulamayalım. Aynı şeyleri tekrar etmek üzerine bir hayatı kurgulamayalım. Yeni döneme başlıyoruz. Yeni dönemde yeni bir insan olmaya gayret edelim. Yeni davranışları olan, yeni alışkanlıkları olan, yeni kendini dizayn etmiş bir insan olmaya gayret edelim. Çünkü ilerlememiz lazım. Hayat geriye doğru gitmiyor. Geçen seneyi bugün yaşayamıyoruz. Zamanda yaşayamıyorsak davranışta yaşamamız yanlış olur.
1: Evet.
0: Takvim değişiyor. Yaşımız değişiyor. Zamanımız azalıyor. Biz tutup geçen seneki aynı insan gibi davranırsak burada bir yanlış var. Her geçen gün kendimizi ilerletmemiz lazım. Yunus Emre'nin, Allah rahmet eylesin, yine çok güzel bir şiiri var. Diyor ki her dem yeni dirlik de bizden kim usanası diyor. Her an yeniden tazeleniyoruz. Yeni bir insan olmaya çalışıyoruz. Tekamül sürecinde kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Kamil insan olma yolunda ciddi ciddi adımlar atıyoruz. Kendimizi olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bizden kim usanası diyor. Bu çok önemli bir şeydir.
1: Bizden kimse usanmaz.
0: Usanmaz.
1: Evet. Öylesi kişiden.
0: Evet. Ama duran su kokar. Yani bir insan durduysa, gelişimine ara verdiyse, ben artık oldum ya da benden artık bir şey olmaz dediyse orada bir sıkıntı var. Depresyonun 3 tane ayağı vardır. Bunlardan bir tanesi insanın kendinden ümidi kesmesidir. Bir diğeri insanın gelecekten ümidi kesmesidir. Bir diğeri de insanın diğer insanlardan ümidi kesmesidir.
1: Kendisinden, diğer insanlardan ve gelecek.
0: Evet. Dolayısıyla biz yeni bir döneme başlayamıyorsak, yeni enerjilere sahip olamıyorsak, yeni davranışlara, yeni alışkanlıklara, yeni heyecanlara kendimizi kapatıyorsak depresyonla alakalı ciddi bir risk altındayız. Niye? Kendimizle, geleceğimizle veya diğer insanlarla alakalı ümidimizi kesmişiz demek ki yeni bir şeye girişecek enerjimiz yok. Bu anlamda ilk başta dikkat edilmesi gereken nokta insanın kendinden ümidi kesmemesidir. Son nefese kadar insan kendini geliştirir, insan kendini değiştirebilir. Dolayısıyla bu noktada ciddi bir gündemimizin olması lazım.
1: Evet, sizin son yazdığınız kitapta da bu konu işleniyor değil mi?
0: Evet, genelde bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Bırakma kendini demişsiniz bu kitapta. Evet, bundan da bahsedelim isterseniz kitabınızdan.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimize faydalı olabilir bu kitapta. Evet, kendini bırakma kendini.
0: Evet.
1: Diyorsunuz kitabınızda ve içerisinde çok enteresan bölümler var. Efendim bırakma kendini olabilir. Efendim dünyayı kurtarmayın, kendinizi kurtarın demişsiniz başlıklardan evet, birisinde evet, mesela.
0: Çok güzel bir söz var.
1: Evet.
0: Diyor ki önceden bilgiliydim, insanları değiştirmeye çalışıyordum. Sonra bilgi oldum, kendimi değiştirmeye çalışıyorum diyor. İnsanın kendini değiştirmesi, insanları değiştirmeye çalışmasından çok çok çok önce gelmesi lazım ve çok daha önemli. Çünkü biz kendimiz değiştirirsek ancak dünyaya olumlu bir şekilde katkımız olacak. İnsanları değiştirmeye çalışmadan önce kendimizi düzeltmeye, değiştirmeye çalışmamız evet, lazım.
1: Tabii kendimizi değiştirmeden kastımız kendimizi yenilememiz.
0: Kesinlikle.
1: Yanlışlarımızı, hatalarımızı görüp onları düzeltmemiz.
0: Daha iyi insan olmaya çalışmamız.
1: Daha iyi insan. Kendimizi bilmemiz.

0: Neye çalışmamız tabii. Yine Yunus Emre'nin söylediği tabii, gibi.
1: Tabii.
0: Kendimizi bilmeye, tanımaya.
1: Tabii sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Yani evet. Bütün okumalarımız kendimizi bilmek, daha iyi bir insan olmak yolunda. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır. Mülk suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah hayatı ve ölümü kim en güzel, daha güzel işler yapacak onu ortaya çıkarmak için yarattı buyuruyor. Yani bu dünyada biz bir yarış içerisindeyiz. Yani
0: imtihandayız diyoruz genel
1: tabii,
0: olarak.
1: Evet. Bir yarışımız var. Bu yarışta en güzel işleri yapmaya, en güzel insan olmaya yönelik bir gayretimizin olması lazım. Ve bu yarıştaysak, yarıştaki insan sallanarak yarışı devam ettirmez. Boş vermiş bir şekilde yarışı devam ettirmez. Bir gayreti olur, bir heyecanı olur, bir acelesi olur. Çünkü yarış var, o yarışta ileri geçmek istiyor.
0: Evet.
1: Ve bu yarış iyi insan olma yarışı.
0: Evet, kendimizi bırakmayacağız ölene kadar.
1: Kesinlikle.
0: Ölümü istemek de zaten caiz değil dinimizde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü daha çok yaşayıp ama güzel amellerle, salih amellerle yaşayıp kesemizi doldurmak lazım.
1: Tabii iyiliğimizi arttırmamız lazım.
0: Evet.
1: Ömrümüzle beraber iyiliğimizi arttırmamız lazım. Yani insanın zaman zaman kendini sorgulaması, geriye dönüp bakması lazım. Batılı bir filozofun güzel bir sözü var. Diyor ki sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez diyor. Bizim kültürümüzde nefis muhasebesi deniyor ona.
0: Tabii.
1: Mutlaka mı mutlaka bir sorgulama yapacağız. Ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Necip Fazıl'ın şiiri vardır ya, yetiş yetiş ey nefis muhasebesi diyor. Nefis evet. Muhasebesi olmazsa olmaz bir özellik bizim için. Bizim
0: Hazreti Ömer radıyallahu anh da var malum. Bugün Allah için ne yaptın sorusunu kendisine sürekli
1: evet,
0: soruyor.
1: Her evet.
0: Yatışında değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: bugün Allah için ne yaptı?
1: Biz ne kadar kendimizi sorgularsak, hayatımızı sorgularsak o kadar iyi. Benim çok sevdiğim bir hikaye vardır. Bu Batılılar Amerika'yı ilk işgal etmeye başladıklarında bir Batılı adam Kızılderililerin hayatını merak ediyor. Ve onlarla gezmeye başlıyor müsaade isteyip. Onların gezdiği kabile de seyyar bir kabile. Geze geze, dolaşa dolaşa hayatlarını devam ettiriyorlar.
0: Göçmen bir kabile.
1: Her şeyleri not alıyor. Şöyle oturdular, böyle kalktılar, şöyle yediler, böyle işler diye. Fakat bir şeyi not alacak, açıklayamadığı için not alamıyor. Bunlar gidiyorlar, gidiyorlar, duruyorlar. Niye duruyoruz? Oturuyor muyuz? Yok. Dinleniyor muyuz? Yok. Yemek mi yiyoruz? Yok. Uyuyor muyuz? Yok. Niye duruyoruz diyor. En son içinden çıkamıyor. Kabilenin reisine gidiyor. Diyor ki reis diyor biz neyi bekliyoruz, niye duruyoruz diyor. Reisin sözü çok ilginç. Özellikle bu dönemde, bu kadar hızlı yaşadığımız bir dönemde bize ders olması gereken bir söz. Diyor ki bedenlerimiz çok hızlı hareket ediyor, ruhlarımız geride kalıyor diyor. Biz diyor ruhlarımızı bekliyoruz. Bekliyoruz ki bize üç şeyi hatırlatsınlar. Birincisi nereden geldik? İkincisi nereye gidiyoruz? Üçüncüsü amaç neydi? Yani bu yolculuğu yapıyoruz ama bizim bu yolculuktan amacımız ne? Gittiğimiz yere gidişimizden amacımız ne? Dünya hayatında da bizim bir yolculuğumuz var.
0: Evet.
1: Bedenlerimiz çok hızlı hareket ediyor. Zaman zaman makinalarla bu kadar haşır neşir olmaktan, televizyondur, cep telefonudur, internetidir, bu kadar haşır neşir olmaktan makina gibi düşünmeye, makina gibi ilişki kurmaya ve makina gibi yaşamaya başlıyoruz. Ama ara ara durup bir insan olduğumuzu hatırlamamız lazım. Bu dünyaya bir gönderiliş sebebimiz olduğunu hatırlamamız lazım. Bir anlam arayışımızın olmasını, bir anlam peşinde koşmamız ihtiyacını hatırlamamız lazım. Ve kendimize üç soruyu muhakkak sormamız lazım. Biz nereden geldik? Biz nereye gidiyoruz? Ve bizim amacımız ne? Bunları sormazsak, dünyanın telaşı, dünyanın gündemi, dünyanın haberleri, olayları hiç bitmez. Ve biz olaylar içerisinde, haberler içerisinde kaybolup gideriz. Kendi anlamını bulamadan, kendi hayatını bir noktaya koyamadan ömrünü tüketmiş insanlar olarak hayatımızı ziyan etmiş oluruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka bir şeyi sebep bilelim, bir şeyi fırsat bilelim, bir şeyi vesile bilelim. O da yeni dönemin başlangıcı olsun en yakın. Bu dönem yeni bir dönem. Yazı bitirdim. Yeni bir döneme başlıyorum. Bu yeni dönemde yeni bir insan olacağım. Yeni bir alışkanlığım, yeni bir heyecanım, ümidim olacak diye kendi kendimize karar verip bu heyecanın, bu ümidin peşinden koşmamız lazım.
0: İnsan olduğumuzu unutmamamız
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle unutmamamız
0: lazım. Yani dört ayaklardan değiliz biz. Allah-u Teala bize onlardan çok farklı yaratmış. Yaradılanların en mükemmeliyiz, değil mi?
1: Tabii.
0: Yaradılanların en mükemmeliyiz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bizden istediği başka şeyler var. Bu dünyanın, kainatta yaratılan her şey bizim için yaratılmış. O halde bizim bir farkımız olacak dört ayaklardan.
1: Tabii bizim bir aklımız var, bir kalbimiz var. Bunların hakkını vermek zorundayız.
0: Aklımız var, kalbimiz var, evet.
1: Bu akıl ve kalp sahibi olmak insanı diğer canlılardan, diğer varlıklardan farklı yaşamaya, farklı düşünmeye, farklı alışkanlıklara sahip olmaya sevk etmesi lazım. Geçen senelerde Rusya'da bir muhabir şöyle bir haber yaptı. Bu adamcağız Rusya'nın merkezinde çalışıyor muhabir olarak. Rusya'nın dış mahallelerinde oturuyor. Metro ile her gün işe gelip gidiyor. Metroda bir gün giderken metroya bakıyor ki 3 tane köpek giriyor. Bir durakta biniyorlar. 2-3 durak sonra şehre yakın yaklaştıklarında, girdiklerinde iniyorlar.
0: Köpekler. Kendi başlarına.
1: Kendi başlarına gelmişler. 3 tane köpek gidiyorlar. Sahip. İnecekleri durağı da biliyorlar. O durakta iniyorlar. Aradan 2-3 gün geçiyor. Bakıyor ki adam aynı durakta köpekler biniyorlar. Aynı durakta iniyorlar. Başka bir gün tekrar. Diyor ki ben bunu haber yapayım bu köpeklerin hikayesinde. Peşlerine düşüyor köpeklerin. Köpeklerin hikayesi şu. Bu köpekler şehrin dışında bir yerde oturuyorlar. Yani metruk bir binada yaşıyorlar. Ama orada yiyecek bulmak zor, metruk bir yer. Gündüz sabahleyin kalkıyorlar. Metroya binip şehre gidiyorlar. Orada çöpleri möpleri karıştırıyorlar. Karınlarını doyuracak yiyeceği buluyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Akşam evlerine geri dönüyorlar. Adam bunları takip ediyor, haber yapıyor ve haberi şöyle bitiriyor. Diyor ki, baktım ki ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani evimden kalkıyorum, sabahleyin metroya biniyorum, karnımı doyuracak parayı kazanıyorum ve akşam geri dönüyorum. Şayet yaptığımız işte bir anlamımız yoksa, bir anlam arayışımız
0: çok
1: yoksa...
0: Çok ibretlik, evet.
1: Kendimizi sorgulamıyorsak... köpek de aynı şeyi yapıyor, metroyu kullanıyor, metroda iniyor, yiyeceğini arıyor, karnını doyuruyor... biz de aynı şeyi yapıyor oluruz. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka kediden köpekten, yapraktan topraktan farkımız olsun için bir anlam peşinde olmamız lazım. Hayatımızı yeniden değerlendirmemiz lazım. Kendimizi iyiye doğru götürüyor olmamız, farklı bir insan olmaya yönelik gayretimizin olması lazım. Bu da ilk başta bir niyetle olacak. Sonrasında bir gayret de olacak. İşte yeni dönem ısrarım benim. O yüzden yeni bir döneme başlıyoruz. Niyetimizi edelim. Bu yeni dönemde ben farklı bir insan olacağım diye. Sonra da gayretimizi göstermiş olalım. O gayret bizi daha iyi, daha güzel, daha farklı bir insan yapmış olsun. Buna da ilk başta kendimizden başlayacağız. Yani ben yeni bir insan oldum. Başkalarını değiştireyim, onu düzelteyim vesaire değil. Kendi kendimi nasıl imar ederim? Kendi kendimi nasıl düzeltebilirim? İyiliğimi nasıl arttırırımdan bakacağız. Büyüklerimizin çok çok güzel sözleri var. Dediğim gibi hepsini biliyoruz ama davranışa dökmekte sıkıntılarımız var. Bu sözlerden bir tanesinde ne diyor? Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyor.
0: Evet.
1: Bir insan eksiğini ne kadar bilirse, hatasını yanlışını ne kadar bilirse o kadar arif bir insandır ama düzeltme peşinde olursa. Yoksa kuru kuruya hatasını bilip de o şekilde ben kendimle barışığım, ben hatamla mutluyum falan derse orada sıkıntı var. Bu yeni dönemde böyle popüler bir şey duyuyorum. Özellikle genç meşhurlar bunu söylüyorlar. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim şimdiye kadar diyor. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim diyor. Pişmanlık insana özgü, insanı ilerleten, geliştiren önemli bir özellik. Pişmanlık olmazsa insanlık terakki etmez. Yanlışından ders çıkarmazsa, yanlışını fark etmezse, yanlışını bir daha yapmamaya yönelik bir gayreti, azmi olmazsa insanlık ilerlemez, gelişmez. Dolayısıyla yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim, yaptığım hiçbir şeyden pişman olmuyorum, geriye dönüp baktığımda pişman olacağım hiçbir şey göremiyorum demek en hafif tabiriyle cahilliktir.
0: Evet.
1: Buna bulaşmamak lazım. Yanlış yaptıysak o yanlışı fark edip düzeltme yoluna girmeye gayret etmemiz lazım.
0: Evet, ikinci bölümde buradan devam edelim.
1: Memnuniyetle.
0: Değerli dinleyiciler, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma, yeni eğitim dönemiyle alakalı sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek.
3: yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyük

0: Değerli dinleyiciler, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma ve yeni eğitim dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde en son pişmanlık üzerine dediniz ve gençlerin kötü bir alışkanlığından söz ettiniz. Evet. Efendim, yaptıklarımdan pişman değilim, bugüne kadar yaptığımdan pişman değilim şeklinde sözler sarf ediyorlar gençler, bugünkü gençler. Tabii iyi bir eğitim almamış yahut da kendisinden habersiz gençler diyelim. Hepsinin böyle olacağına ihtimal vermiyorum. Tabii
1: ki değil.
0: Değil tabii. Elbette insan pişman olmalı yaptıklarından. Çünkü Allah-u Teala yaratılanlarının en üstünü olarak insanı yaratmış ama insan da birçok kusurlu. Çünkü yaratılan neticede, yaratılan kul kusursuz olmaz sözü meşhurdur. Elbette çok hatalarla yaşıyoruz.
1: Tabii.
0: Ve kendimizi sürekli düzelteceğiz ve sürekli pişmanlık duyacağız ki geçmişimizden gelecekte daha iyi olalım.
1: Hı hı.
0: Evet, bu noktadan itibaren size bırakalım. Başka neler söyleyebiliriz?
1: Evet, yeni dönemde yeni bir insan olmaya gayret etmek lazım dedim. Bunu yapabilmek için de 3 tane meselenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok şey söylenebilir ama benim genel olarak tarzım şudur. Az şey bilelim, çok şey yapalım. Çok şey bilip az şey yapmaktan iyidir. Maalesef şu anda insanlar çok şeyler biliyorlar, duyuyorlar, öğreniyorlar ama davranışa dökmekte sıkıntılar oluyor. O yüzden ben bir sürü madde söylemeyeceğim dinleyicilerimize. 3 tane çok temel madde söyleyeceğim. Bu 3 tane temel maddeye dikkat ederlerse, hayatlarına geçirmeye çalışırlarsa büyük oranda bu bahsettiğimiz yeni döneme güçlü, enerjik ve mutlu bir şekilde başlamaları ve devam etmeleri mümkün olur diye düşünüyorum. Bu 3 maddenin birincisi, bu yeni dönemde kalbimizi büyütelim. Kalbimizi elimizden geldiği kadar geniş tutmaya çalışalım. Kalbimize elimizden geldiği kadar çok insan almaya gayret edelim. Bunu yaparken de özellikle 4 grup sevgiyi kalbimize sokmaya çalışalım.
0: Evet.
1: Birincisi, mutlaka ama mutlaka kendimize dönük bir sevgimiz olsun. Demin dedik ya, depresyonun en önemli basamaklarından bir tanesi insanın kendinden ümidi kesmesidir. Kendimizden ümidi kesmeyelim. Allah son nefese kadar kulundan ümidi kesmiyor. Bize ne oluyor ki biz kendimizden ümidi kesiyoruz? Kendimizden ümidi kesmek yok. Kendimizi sahip olduklarımız nimetlerin farkına vararak sevmeye gayret edeceğiz. Ve ümidi kesmeden nasıl geliştirebilirim? İyilikleri, iyi huylarımızın farkında olarak onları geliştirmeye çalışarak, kötü huylarımızın farkında olarak onları elemeye çalışarak nasıl daha ileriye götürebilirizin derdinde olacağız. Maalesef insanlar kendi hayatlarını unutup, kendilerinden vazgeçip başkalarının hayatı üzerinden bir hayat yaşıyorlar. Yani bakıyorsunuz, bir insan sabahleyin kalkıyor, akşam yatana kadar acaba kendiyle alakalı ne kadar düşündü? Kendi hayatıyla alakalı ne kadar dertlendi? Ne yaptığı, nereye gittiğiyle alakalı ne kadar zihin teri döktü? Bunu bir kenara koyalım.
0: Evet.
1: Bir de başkaları ne yapmış? O siyasetçi ne açıklama yapmış? Bu sanatçı nereye gitmiş? Şu arkadaşım ne paylaşmış sosyal medyada? Şu ne demiş sosyal medyada? Haberlerde ne göstermiş? Dizilerde ne olmuş? Yarışmalarda kim kazanmış? Bunlar üzerine ne kadar vakit harcamış? Maalesef kendi hayatımızla alakalı düşünce anlamında, yeni alışkanlıklar kazanma anlamında, üzerinde emek verme anlamında ayırdığımız vakitle başka insanların hayatını izlerken ayırdığımız vakit arasında çok büyük bir fark var ve başka insanların hayatlarına biz çok daha fazla vakit ayırıyoruz. Halbuki kendi hayatımızdan sorulacağız biz.
0: Evet.
1: Başka insanın hayatıyla alakalı bize soru sorulmayacak. Kendi hayatımızla alakalı soru sorulacak. Ne yaptın, ne ettin, vaktini nasıl geçirdin, ömrünü nasıl tükettin, nefesini nasıl harcadın, bilgin varsa bilgini nereye yönelttin, imkanın varsa imkanı nereye yönelttin, malın varsa malını nereye yönelttin? Bunların sorumluluğunu taşımamız lazım bizim.
0: Bunların hesabını vereceğiz.
1: Bunların hesabını vereceğiz. Ama tutup biz Ahmet sosyal medyada ne paylaşmış, Ayşe nereye gitmiş, nereden bildirim atmış veya Fatma sosyal medyada ne yazmışın derdine düşersek, şu siyasetçi haberlerde ne demiş onu takip edersek veya işte Brezilya'da araba kazası olmuş, Çin'de deprem olmuş, o şurada şu olmuş, burada bıçaklama, şurada aldatma olmuş, Bunları takip edersek kendi hayatımızı unuttuğumuz, kendimizden uzaklaştığımız bir süreç yaşarız. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla birinci olarak kalbimizde kendimize yer vermemiz, dünyamızda kendimize yer vermemiz lazım bir. İkincisi, yine mutlaka mı mutlaka, hizmet sunduğumuz insanlar, her kimse, hizmet sunduğumuz insanlara yönelik kalbimize sevgi koymamız lazım. Hangi işi yapıyor olursak olalım, o işi severek yapmaya gayret etmemiz lazım. Yani bir insan bundan faydalanacak. Ben bir doktorsam, bir insana sağlık hizmeti götürmeye çalışıyorsam, ben bir öğretmensem, bir insana eğitim işi götürmeye çalışıyorsam, ben bir kamyon şoförüysem, bir insana yiyecek götürmeye çalışıyorsam, hangi işte olursam olayım veya ben bir anneysem, evlatlarıma, komşularıma, eşime, çoluk çocuğuma, akrabalarıma, etrafımdaki insanlara faydalı bir insan olmaya çalışıyorsam, o insanların sevgisini kalbime koymadan bu işi yapamam. O yüzden mutlaka ama mutlaka hizmet sunduğumuz, irtibatta olduğumuz, bizim sunduğumuz, ürettiğimiz işten, hizmetten faydalanan insanlara yönelik bir sevgi koymamız lazım kalbimize. Ama burada büyük bir sıkıntı var. O da şu: maalesef özellikle haber bültenleri hep kötülük haberleri verdiklerinden dolayı, kim kime aldatmış, kim kimi kandırmış, kim kimi bıçaklamış, kim kimi öldürmüş türü haberler verdiklerinden dolayı sanki bütün dünya zalim, nankör, kötü insanlarla doluymuş gibi herkes kendini savunur şekilde ilişki kurmaya başladı. Herkesin birbirinden korktuğu bir dünyada yaşamaya başlıyoruz. Geçen bir arkadaş diyor ki, tatilde köye gittim diyor. Kasabanın caddesinde yürüyorum. Bir genç selamünaleyküm abi dedi. Tanıyor muyum seni dedim dedi. Yok abi affedersin, ağız alışkanlığı demiş. Çocuk özür dilemiş. Sonra demiş ki ben özür dilerim demiş ya. Şehirde böyle hiç birbirimize selam vermiyoruz tanımadan. Sen beni tanıyorsun herhalde diye düşündüm selam verdiğine göre. Yok abi tanımıyorum diye işte ağız alışkanlığı selam verdim. Yok iyi yaptın demiş. Yani. Ama kendi kendime kızdım diyor. Alışmamışım, kaybetmişim.
0: Dinimizin gereği de oluyor. Peygamberimizin aleyhisselam hadis-i şerifler de var. Tabii. Selamı yayınız görüyorlar. Evet. Nasıl yayılır? Selam vererek
1: evet.
0: Yayılır.
1: Evet. Evet. Tanıdığına tanımadığına selam vereceğiz.
0: Tabii herkese.
1: Ama maalesef çok kötü bazı sözler, algılayışlar var. Selam verdim, borçlu çıktım tarzı algılayışlar. Maalesef. Evet. Maalesef. Bunlar doğru düşünceler değil. İnsani düşünceler değil. O yüzden insanlara yönelik, özellikle hizmet sunduğumuz insanlara yönelik sevgiyi kalbimize koymamız lazım. Kalbimizde, yahu ben bugün işime gideceğim, bir hizmet üreteceğim, bir iş üreteceğim, bir ürün üreteceğim ve bu üründen, bu hizmetten insanlar faydalanacak. O insanları seveceğim. O insanları sevdiğim için bu ürünü daha bir güzel, daha bir özenli üretmeye gayret edeceğim derdini taşımamız lazım. Bakın siz program yapıyorsunuz. Bu programdan yüzlerce, binlerce, on binlerce insan dinleyecek, istifade edecek diye düşünmek var. Ya programı yapalım geçsin gitsin diye düşünmek var. İkisi arasında davranış anlamında çok fark olur. O yüzden o da ancak o dinleyen insanların, hizmet alan insanların sevgisini kalbimize koymakla olur. O yüzden kalbimizi mutlaka ama mutlaka büyütmemiz lazım. Kalbimize hizmet sunduğumuz insanların sevgisini de koymamız lazım. Bir diğer mesele, hangi işi yapıyorsak yapalım, o işi de seviyor olmamız lazım.
0: Evet.
1: Sevmeden yapılan işten ne yapan ne hizmetten faydalanan insan hayır görür. Büyüklerin bir sözü var. Diyor ki, madem ki ele geçmez sevdiğimiz, ne yapalım, eldekini sevmeliyiz diyor. Hı hı. Kanaat et diyor. Evet. İşine kanaat et. Bir işin varsa şükret, o işi sevmeye çalış. O işte bir güzellik bulmaya çalış. O işte bir anlam bulmaya çalış. O işte bir anlam bulamazsan, o işte bir güzellik bulamazsan sen de mutlu olmazsın. Senin hizmet sunduğun insanlar da mutlu olmaz. O yüzden bir işimiz varsa, bir sürü işsiz insan var, bir sürü iş bulma imkanı olmayan insan var. Bir işimiz varsa şükredip o işte hangi güzellikleri bulabiliriz? O işi yapıyorken ne kadar keyif alarak yapabiliriz'in derdine düşmemiz lazım. Nasıl kaytarabiliriz? Nasıl daha az yapabiliriz? Nasıl sıyırabiliriz'in derdine düşersek burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz demektir. Nasıl biz bunu yapıyorsak bizim ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetleri yapacak insanlar da bunu yapar ve biz de dönüp dolaşıp mağdur oluruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka kalbimize yaptığımız işin de sevgisini koymamız lazım. Ne yapıyorsak yapalım, severek yapmamız lazım. severek yaptığımız zaman yaptığımız işin hayrı olur, bereketi olur. Bakın bizim kültürümüzde iki tane çok önemli kavram var. Bunun İngilizce tercümelerini ben biliyorum çünkü onlarda yok. Hayır var, bereket var. Hayrını gör derler. Tabii. Bir insan bir şey aldığında. Demek ki hayrını görmek, yani sadece sahip olmak yetmiyor. Bir elbiseye, bir eşyaya, bir malzemeye, bir arabaya, bir eve sadece sahip olmak yetmiyor. O işin hayrını görmek lazım. Ya da bereketini gör derler, bereket versin derler, bereketi olması lazım. Tabii, tabii. Yani bu ne kadar güzel iki tane kavramımızdır bizim. Sahip olmak yetmez, onun bir hayrı var, onun bir bereketi var. O hayra ve berekete ulaşabilmek için onu hak etmek lazım. Onu hak etmek için kazancın helal olması lazım. Kazancın helal olması için o kazancın emek verilerek, gayret edilerek, doğru bir şekilde ortaya çıkması lazım. İşten kaytararak, sevmeden, lanet ede ede, nefret ede ede yapılan bir işte ne hayır olur, ne bereket olur. Ondan gelen kazançta da ne hayır olur, ne bereket olur. Bundan 2 sene önce bir dostumuz benle dertleşiyor. Bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak çalışıyor. Hayır kuruluşu. Dedi ki, abi dedi, ben dedi üzülüyordum dedi. Çünkü benim yönetici pozisyonundayım. Benim pozisyonumdaki özel sektördeki insanlar 5 alıyor, bana 3 veriyorlar dedi. Ben bunu çok kafama takıyordum. Niye benim hakkımı yiyorlar? Niye bana haksızlık yapıyorlar? Niye herkes 5 alıyor, ben 3 alıyorum diye düşünüyordum dedi. Sonra bir gün hanıma bunu söyledim. Hanım dedi ki, bey böyle düşünme. Bak 3 seneden beri sen bu işi yapıyorsun. 3 seneden beri ne çocuklarımız, küçük çocuğumuz var 2 tane ciddi hastalık geçirdi. Ne biz ciddi bir hastalık geçirip hastaneye dünya kadar para sarf ettik. Ne bir makinamız, eşyamız bozuldu. Ne bir evimiz afet, bela, sıkıntı gördü. Çok şükür ağzımızın tadı yerinde, afiyetimiz var. Azalıyorsun ama bereketli senin paran. Azalıyorsun ama hayrını görüyoruz bu paranın dedi. Bu benim bakışımı çok açtı diyor. Hakikaten bu bakışı kaybetmememiz lazım. Az ya da çok olması önemli değil bir paranın. Az ya da çok olması önemli değil bir kazancın. Az ya da çok olması önemli değil bir işin. Bereketi var mı? Hayrı var mı? Ona bakmak lazım. Onun için de her ne iş yapıyorsak yapalım, o işi sevmeye gayret edelim. Sevmeden yapılmaz
0: evet,
1: bir iş.
0: Evet. Niyet hayır, akıbet tabii, hayır diye bir tabii, söz var malum.
1: Tabii, tabii.
0: Evet, niyetimizi de düzgün tutmalıyız.
1: Kesinlikle. Ona geleceğim. Biraz sonra niyet meselesine geleceğim. Birinci maddemiz kalbimizi geniş tutalım dedik. Evet. Hem kendimize karşı, hem hizmet sunduğumuz insanlara karşı, hem yaptığımız işe karşı. Dördüncü olarak bir grup insan var, o da çok önemli. Beraber çalıştığımız insanlara karşı da ki kalbimizi geniş tutalım. Maalesef şöyle bir yanlış yapıyoruz. Beraber çalıştığımız insanlara karşı bir rekabete girebiliyoruz. Bir hırs yapabiliyoruz. Bir hasetlik, kıskançlık söz konusu olabiliyor. Bu insanı tüketen, insanı mutsuz eden en önemli sebeplerden bir tanesidir. Niçin? Çünkü hırs varsa, rekabet varsa orada çatışma olur. Çatışma varsa da bir insan mutlulukla, huzurla işine gitmez. Ayakları geri geri gider. Şimdi yaşadığımız dünyada iş hayatı o kadar önemli ki evden daha çok işte vakit geçiriyoruz. Eşimizden, çoluk çocuğumuzdan daha uzun zamanı iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Dolayısıyla iş arkadaşlarımızla bu kadar ortak zaman geçirirken, bu kadar beraber ömür tüketirken, onları sevmeden, onların aleyhine düşünerek, kalbimizde onlara yer vermeden, hırs yaparak, onlarla rekabete girerek bir iş hayatı geçirirsek hem kendimiz mutsuz oluruz, hem arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı mutsuz ederiz. İşimizden de hayır gelmez, ömrümüzden de hayır gelmez. Bir şekilde yollarımız ayrıldığında da, hani bir adamcağız böyle huysuz ölmüş demişler ya, ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur, geçti gitti dünyadan, dayansın ehli kubur demişler. Evet. Öyle arkamızdan derler, bu sıkıntılı bir şey. Yani bizim kültürümüzde, inancımızda hüsnü şehadet çok önemli. Yani sizi tanıyan insanların sizinle alakalı olumlu kanaat belirtmeleri çok önemli.
0: Sizin hakkınızda iyi şahitlik,
1: yapmaları çok çok önemli. İyi bilirdik demeleri çok önemli. İlla ölmemize gerek yok. Yani bir işten ayrıldığımızda ya da sorulduğunda iyi bilirdik sözünün söylenmesi çok kıymetli.
0: Evet.
1: O yüzden mutlaka ama mutlaka kalbimizde beraber çalıştığımız insanlara da yer ayırmamız lazım. Onları düşman, rakip değil, iş arkadaşı, ömür arkadaşı gibi görmek lazım. Çünkü çok vakit geçiriyoruz.
0: Evet. Tabii burada rekabet meselesinde bir konu var. O ince bir ayrıntı. İnsanlar daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışacaklar. Ki mesela ticaretle uğraşan yahut işte üretim yapan kişiler var. Daha iyisini yapacak ki daha iyi satabilsin. Yani bu da daha iyiye, daha mükemmelle, daha güzele doğru götürüyor insanları. Bu ince bir ayrıntı tabii.
1: Tabii iyilik yarışı dedik ya. Evet. İyilik yarışından geri durmak yok. Daha iyiye doğru gitmekten geri durmak yok. Ama karşı tarafı ezeyim, karşı tarafın önüne geçeyim. Neye mal olursa olsun önüne geçeyim.
0: Evet, onu yıkayım, yıpratayım.
1: Onu yıkayım, o geride kalsın ve onu aşağı çekeyim. Ben ileri gitmeyeyim de genelde böyle işliyor rekabet. Yani ben ileri gitmeyeyim yok, onu aşağı çekeyim var. Onu aşağı çekmek yok. Haset yok, hırs yok. O anlamda tabii ki iyilik yarışında ileri gitmeye çalışacağız. İyiliğimizi yaptığımız işi güzellikle yapmaya çalışacağız. Ama iş ortamında ne kadar beraber yaparsak, ortak yaparsak, birbirimize destek olur, alır verir, geliştirirsek o kadar o işin bereketini görmemiz, mutluluğunu görmemiz mümkün olur.
0: Bir şey var psikolojide, kambur kompleksi diye bir, değil mi?
1: Evet.
0: Yani sormuşlar kambura, senin kamburunun düzelmesini mi istersin yoksa herkesin de senin gibi kambur olmasını mı istersin? Evet. Cevaben demiş ki bu bir tabii anlatım bir şekil. Herkesin benim gibi kambur olmasını istiyorum. Onların bana baktığı gözle ben de onlara bakmak istiyorum.
1: Evet, evet.
0: Aslında kimse ona kötü gözle bakmıyor.
1: Yani.
0: Ama onun
1: algısı tabii,
0: öyle.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Bu büyük sıkıntı, dediğim gibi aşağı çekmek yok. Beraber ileri gitmek var. El ele tutuşarak ileri gitmek var.
0: Evet.
1: Geçen senelerde bu engelli olimpiyatları oluyor malum. Engelli olimpiyatlarında hakikaten büyük bir insanlık dersi yaşatacak bir olay oldu. Bu paralimpik engelli olimpiyatlarında yarış başlıyor. Atletler koşmaya başlıyorlar. Genç çocuklar bunlar. Bir tanesi düşüyor ve ağlamaya başlıyor. En öndeki duruyor, geriye dönüyor, bakıyor ve dönüyor. Bunun elinden tutuyor. Öteki yarışmacılar da el ele tutuşuyorlar. Hep beraber finish çizgisine gidiyorlar.
0: Evet, onu gazetede de gördüm
1: gazetede
0: galiba.
1: Gazetede haber oldu, videosu vesaire var. Bu çok önemli bir insanlık dersi.
0: Evet.
1: Yani birilerini ezmek üzerine, yıkmak üzerine değil, beraberce başarmak, beraberce mutlu olmak üzerine bir şey kurmak lazım. Şairin de öyle güzel bir şiiri var, diyor ki beraber mutlu olabiliriz, göğe bakalım diyor. Hakikaten beraber mutlu olmayı, o bunun mümkün olabileceğini kaybetmemek lazım. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla toparlarsak, birinci madde olarak yeni döneme başlarken ben bir şey söyledim. Dedim ki bu yeni dönemde kalbimizi ne kadar geniş tutabilirsek, ne kadar çok insanı alabilirsek içine o kadar iyidir. Ama bunların başında da dünyanın öbür ucundaki şarkıcı gelmesin. Dünyanın öbür ucundaki artist, film artisti gelmesin. Dünyanın öbür ucundaki meşhur zengin vesaire vesaire
0: veya futbolcu gelmesin.
1: Futbolcu gelmesin. Başında kalbimize koyacaksak bir insanı, ilk başta kendimizi koyacağız. Sonra yaptığımız işi koyacağız. Sonra beraber çalıştığımız insanları koyacağız. Sonra da hizmet sunduğumuz insanları koyacağız. Kalbimizi geniş tuttuk, yer var. Başka bir şeyler daha koyabiliriz ama bu beraber olduğumuz insanları koymamız,
0: ailemizi,
1: en yakınımızı,
0: çocuklarımızı.
1: Tabii ailemiz, çocuklarımız, beraber olduğumuz insanlar diyorum ya.
0: Evet.
1: Beraber olduğumuz insanları koymamız çok çok önemli. O yüzden bunlara çok dikkat ederek yeni döneme başlarsak fark eder. Yani ben yeni döneme başlıyorum. Yeni dönemde karşımdaki beraber çalıştığım insanlara sevgi koyduğum için kalbime, onlara karşı davranışım değişiyor. Daha güler yüzlü davranıyorum. Daha anlayışlı davranıyorum. Daha hoşgörülü davranıyorum. Daha yardımsever davranıyorum. Böyle bir iş ortamında mutsuz olmak mümkün mü?
0: Değil.
1: Değil. Veya yeni dönemde ben hizmet sunduğum insanlara, ürün ürettiğim insanlara karşı daha özenli, daha titiz, daha dikkatli, daha saygılı, daha nezaketli davranıyorum. Mutsuz olmak mümkün mü? Değil. Mutluluk öyle bir şey ki bulaşır insandan insana. Ben hizmet sunarken karşımdaki insana asık suratla hizmet sunuyorsam, mutsuz bir şekilde hizmet sunuyorsam, kaba bir şekilde, saygısız bir şekilde hizmet sunuyorsam, o karşımdaki de mutsuz oluyor. Onun mutsuzluğu dönüyor bana, tekrar bulaşıyor. İş arkadaşıma ben kaba davranıyorsam onun mutsuzluğu tekrar geliyor bana, bulaşıyor.
0: Evet.
1: Akşam, bakın bu dönemde çok insan masa başı iş yapıyor. Bütün gün masa başında oturuyorlar. Ağırlık kaldırmıyorlar, yük taşımıyorlar. Olağanüstü bir dağ, dere tepe geçmiyorlar. Ama gün bittiğinde sanki kilometrelerce yol kat etmişler. kilometrelerce yokuş tırmanmışlar, tonlarca yük taşımış kadar bitmiş, tükenmiş hissediyorlar. Niye? Yok. Enerji gitti. Evet. O kötü bir enerji var. O kötü enerji bulaştı, mutsuzluğu birbirimize bulaştırdık. Bu mutsuzluğu birbirimize bulaştırmamak için yeni dönemde gayret etmemiz gereken şey şu: kalbimizi büyüteceğiz. Alabildiğimiz kadar etrafımızdaki insanı kalbimizin içerisine alıp daha güler yüzlü, daha nazik, daha anlayışlı, daha sabırlı, daha saygılı, daha dikkatli olmaya gayret edeceğiz.
0: Evet. Hocam bir ara verelim, devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz ve kendisiyle yeni çalışma ve eğitim dönemi ile alakalı sohbet ediyoruz efendim. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hayvanları Koruma Günü renkli görüntülere sahne oldu. Parkın ortasında öyle bir saklambaç oynandı ki kaçmak da gizlenmek de imkansızdı. Keskin burunlu K9'lar sahaya indi. Saklanan minikleri saniyeler içinde buldu.
3: Minikler gizlendi, patili dedektifler iz sürdü. Saklanan minikleri bulmak sadece saniyelerini aldı. Kırıkkale Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü unutulmaz bir gösteriyle kutladı. İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Canlı Arama Kurtarma Köpek Birimi parkı dolduran vatandaşlar ve miniklerle buluştu. Akıllı köpeklerin zorlu görevlerde nasıl hayat kurtardığı uygulamalı olarak anlatıldı.
4: Şimdi tabii ki şehirde hayvanları çok görme, çok tanıma imkanı olmuyor. Bu anlamda böyle bir etkinlik düzenliyor.
3: Alana dağılan çocukları bulma görevi K9'lara verildi. Eğitimli köpekler iz kokusunu alır almaz harekete geçti. Saklanan minikleri saniyeler içinde tespit edip yerlerini gösterdi.
5: Bence çok güzel bir etkinlik oldu yani. Ben de köpekleri çok seviyorum.
6: Çok eğlendik, çok güzel. Çocuğumu getirdim. Güzel, mutlu, eğlendik.
3: Eğlenceli gösterinin ardından minikler, dedektif köpekleri adeta sevgi yağmuruna tuttu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
7: Yani hayvanları korumamız lazım. Hayvanlara iyi bakmak lazım.
2: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulu için sandıklar kuruldu. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Serdal Adalı, yeni dönemde gelir getirici projelere ağırlık vereceklerini söyledi. 39.500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde sandıklar saat 17'de kapanacak. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda sandık başına gitti. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olduğu seçimde aidatlarını yatıran 39.500 üyenin 20 sandıkta oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Genel kurulda konuşan Adalı yeni dönemde gelir getirici projelere ağırlık vereceklerini söyledi. Dikili Taş projesinden elde edilecek gelirin bir bölümüyle yeni arsa alınacağını belirten Adalı, sponsorluk ve gayrimenkul projeleriyle sürdürülebilir gelir hedeflediklerini açıkladı. Evdeki çocuk, yaşlı ya da hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan kameralar büyük güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Siber çeteler kırılması kolay şifrelerle yatak odalarına kadar sızıyor. Evdeki en mahrem görüntüler çalınıyor. Kapalı gruplarda parayla satılıp şantaj aracı olarak kullanılıyor.
8: Çocuğumuz ve bir hastamız var. Onun için kullanıyoruz kamerayı.
9: Biri sizi gözetliyor olabilir.
8: Ama başka çaremiz yok maalesef. Kullanmak zorundayız çünkü umarım gözetlemiyordur. Bununla ilgili bir önlem alamıyoruz tabii ki.
9: Evinizdeki kameralar aslında sizi gözetliyor olabilir. Çocuk ve hastalar için kurulan sistemler siber korsanların elinde birer gizli kameraya dönüşüyor.
10: Evimizde yer alan en mahrem görüntüleri kayıt altına alarak bunları internet ortamında, Telegram'da satıyorlar.
11: Siber çetelerin eline de geçebilir. Bu görüntüler başka bir şekilde de kullanılabilir, montajlanabilir. Şu an yaşadığımız dünyada AI ile her şey yapılabiliyor sonuçta.
12: Siber güçlerin daha sıkı bir çalışmasını gerektiren bir durum.
9: Basit şifreler ve güncellenmeyen cihazlar hackerlara davetiye çıkarıyor. Sadece geçen yıl mahremiyet ihlalinden tam 120 bin dosya açıldı. Siber çeteler yatak odalarına kadar sızdı.
13: Hackleyebilir, bekleyebilirim böyle bir
9: şey. Endişe duyuyor musunuz?
13: Endişe duyuyoruz bu tarz şeylerden tabii ki. Sonuçta kendi evimizde kendi özel görüntülerimiz de oluyor.
14: Telefonuma tanımlamadır, bunların gayet kolay olduğunu biliyorum. Şifresidir, iki adımlı doğrulamasıdır, bunları kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor.
12: Kamerayı kapalı tutuyorum, parmağımla kapatıyorum.
10: Kameranın aldığımız şifresini değiştirmemekte ciddi bir risk. Uzaktan erişim sağlayan siber korsanların bu görüntülere erişimi çok kolay bir hal olmaya başlıyor.
9: Üstelik tehlike bununla da bitmiyor. Ele geçirilen mahrem görüntüler kapalı mesajlaşma uygulamalarında parayla satılıyor. Siber çeteler bu videolarla şantaj bile yapıyor.
10: Yani güvenlik amacıyla evimize taktığımız kameralar mahremiyetimiz açısından ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirmiş oluyor. Olası bir risk söz konusu olduğunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıyız.
2: Teknofest'te nefes kesen bir gösteri vardı. Helikopterler havalandı, komandolar hedef bölgesine indirildi. Senaryo gereği düşman bölgesi ateş altına alındı. Gösteriyi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le kuvvet komutanları da yakından takip etti. Vatandaşlar da gösteriye büyük ilgi gösterdi.
0: Komandolar sahneye çıktı, helikopterler havalandı, askerler nefes kesen bir gösteriye imza attı. Bakan ve kuvvet komutanları da o anları yakından izledi. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'nun 4. gününde gökyüzü ve yer aynı anda hareketlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları komandoların gösterisini takip etti. Hava kuvvetlerine ait helikopterler gösteri alanına geldi. Motosikletli komandolar hedef bölgesine indirildi. Senaryo gereği düşman bölgesi ateş altına alındı. Hedef noktası ağır ateş altına alınırken operasyonun kritik anında bir rehine de kurtarıldı. Nefes kesen gösteri komutanlar ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Komandoların marşıyla gösteri sona erdi.
15: Komando! Merhamet! Vatan! Merhamet! Dikkat!
16: Allah Türk komandosunu korusun!
15: Arz edelim!

0: Yeni saat diliminde gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Başsavcılık SPK eski başkanının yatırım fonlarının denetiminde eksiklikleri olduğunu iddia etti. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Başsavcılık SPK eski başkanının yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Bundan dolayı Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütebilmesi için izin talep etti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurul gündeminde fon olayı, terörsüz Türkiye süreci, 13. yargı paketi başta olmak üzere birçok önemli başlık yer alacak. Ayrıntılarına bakalım.
1: Fon olayından sigara yasağına 13. yargı paketinden terörsüz Türkiye sürecine kadar meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor.
2: Öncelikle meclisin ve milletvekili...
1: Fon olayı ve bunları engellemeye dönük tedbirler genel kurul gündemine gelecek. Muhalefet meclis araştırması açılmasını istiyor. AK Parti kurmayları ise yatırım araçlarına yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor. Diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Yasayla öngörülen iki komisyondan ilki hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Siyasi süreci meclis yürütecek. Gündemde 13. yargı paketi de olacak. Boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulardan ayrılacak. Böylece davalar daha hızlı sonuçlandırılacak. Taraflara yeni hayat kurma fırsatı tanınacak. Nafakaya da süre sınırı getirilecek. Tütün yasakları da genişleyecek. Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün kullanımı kamusal alanlarda engellenecek. Hastane ve okul bahçeleriyle park ve oyun alanları dumansız alan ilan edilecek. Meclis sosyal medyaya kontrolsüz girişe de son verecek. Platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması sonrası erişilecek.
2: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır.
1: Bunlar... Türk Kızılay kanun teklifi de genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
0: İran'da hükümetin halkı savaşa hazırlamak için başlattığı can feda uygulaması kapsamında sivillerin silahlı tatbikat yapabileceği dev bir alan hizmete açıldı. Sivillerin milis eğitimi alacağı programa 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.
1: İran'ın başkenti Tahran'da askeri hareketlilik sokaklara taşındı. ABD ve İsrail saldırılarının ardından başlatılan can feda uygulaması kapsamında hazırlanan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Heftetir meydanındaki törene İran ordusundan üst düzey komutanlar ve besiç gücü yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve milli marşın ardından özel eğitimli askerler parkurlara girdi. Askerler alanda kurulan zorlu parkurlarda hünerlerini sergilerken komutanlar da gövde gösterisine dönen törende akıllı roket atarlar ve hava savunma sistemlerini yerinde denetledi. Açılışla birlikte sivil vatandaşların da alanda silahlı eğitimlere başlaması bekleniyor. Halkı savaşa gönüllü hazırlamayı hedefleyen can feda sistemine şimdiden 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor.
0: Amerika Başkanı Donald Trump yaklaşan ara seçimler öncesinde Teksas'ta seçmen karşısına çıktı. Trump'ın hedefinde rakip Demokrat aday vardı. Rakibinin vegan olmasını ve oy toplamak için et yemeye başladığını iddia eden Trump, Teksas'ta bütün gün marul yiyen birine oy vermezler dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki ay yapılacak kritik ara seçimler öncesi Teksas'ta sahaya indi. Kamyon fabrikasında işçilere seslenen Trump, rakip demokrat adayı James Tallarico'ya yüklenirken gündemine yine kendine has üslubu damga vurdu.
3: Adam hayatı boyunca vegan yaşamış. Kampanyası boyunca veganım deyip durdu. Vegan ne halt demek onu bile bilmiyordum. Vegan sebze demekmiş. Bütün gün sadece bir yaprak marul yiyor. Değişik bir tip.
1: Tallarico'nun soyadını İngilizce ucube anlamına gelen frik kelimesiyle birleştirip Tallarico diye telaffuz eden Trump, demokrat adayın oy kazanmak için et yemeye başladığını iddia etti.
3: Veganlar Teksas'ta seçim kazanamaz. Şimdi Teksas'ta seçilmek için aniden et yemeye başladı. Barbeküye gidip et yiyor, sonra çadırın arkasına geçip kusuyor. Teksaslılar böyle birine oy verir mi?
1: Trump kendi partisinin adayını överken de bazen başa bela olabiliyor ama ona ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. The spiritual heart
0: of this community. Amerika'nın Tennessee eyaleti felaketle sonuçlanan bir idam girişimiyle çalkalanıyor. İki doz zehirli iğneye rağmen hayatta kalan ve hastanede yaşam mücadelesi veren kadın mahkumun ardından cezaevi müdürü istifa etmek zorunda kaldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki başarısız idam girişiminin ardından yaşanan deprem sürüyor. İdam edilmek istenen mahkumun komaya girmesi üzerine eyalet cezaevi müdürü Frank Strata görevinden istifa etti. Skandal 50 yaşındaki kadın mahkum Krista Pike'ın infazı sırasında yaşandı. İki doz öldürücü ilaç enjekte edilen Pike, damar yolu açmada yaşanan hata nedeniyle komaya girdi. İnfaz durduruldu. Hastaneye götürülen mahkum solunum cihazına bağlandı. Mayıs ayından bu yana eyalette ikinci kez bir infazın felakete dönüşmesi üzerine baskılar arttı. Vali Billy, cezaevi müdürü Strata'nın istifasını sunduğunu ve infaz prosedürleri hakkında bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstifa eden müdür Strata'nın daha önce Arizona eyaletinde görev yaparken de damar yolu bulunamadığı için uzayan ve krizle sonuçlanan infaz süreçlerini yönettiği ortaya çıktı. Avukatlar yaşananları sistemik bir başarısızlık olarak niteledi. Vali Lee ise soruşturma tamamlanana kadar eyaletteki tüm infazların durdurulduğunu açıkladı.
0: Hatay'da depremin ardından kendini sanal dünyaya kapatan 25 yaşındaki Barış Özbay tedaviyi yine reddetti. Günlerini telefonla geçiren genç bu kez üzerindeki "Ben artık iflah olmam" yazılı tişörtle dikkat çekti.
1: Üzerindeki tişört aslında her şeyi anlattı. Almanca yazının anlamı "Ben artık iflah olmam"dı.
4: Ben mutluyum abi.
1: Türkiye onu daha önce de bu haliyle tanımıştı. Depremde evini ve yakınlarını kaybetti. Üniversiteyi bıraktı. Kendini sanal dünyaya kapattı. Hastanede 3 ay tedavi gördü. Ancak eve döndükten sonra eski hayatına geri döndü.
4: Yani insanlar yardım etmeye çalışıyorlar ama edemezler. Yani kimse yardım edemez ben kabul etmediğim sürece. Ben de kabul etmiyorum hiçbir yardımı.
1: Günlerinin büyük bölümünü telefon başında geçiriyor. Telefonun şarjı biterse bu kez duvarı izlediğini anlattı.
4: İşte telefonla zaman geçiriyorum. Telefon yoksa duvar izlerim. Bahçede kedilerle oynarım, bir şey yaparım. Hani zaman geçiriyorum.
1: Öz bakımını yine bıraktı. Banyo yapmayı reddetti. Annesinden de artık evde yalnız kalmak istedi.
5: Banyo sonumdan ne onu yapmıyor. Gene tekrardan aynı şekilde başladı. Tek değişen bir huyu var. Daha önceden beni evde bırakıyordu, şu anda benim evden gitmemi istiyor. Tek başına kalmak istiyor.
1: Anne Semra Özbay hastane tedavisinden sonra oğlunun değişeceğini düşündü. Ancak beklediği olmadı. O da artık durumu kabullendi.
5: Ama annem herhalde değişir ama yok. Nafile. Şu anda memnun. Kendisi memnunsa ben de memnun. Ne yapalım?
1: Barış Özbay ise hayatının değişmesini istemediğini bir kez daha açıkça söyledi.
4: Benim tek söylediğim şey ben bir şey istemiyorum. Ama ona rağmen insanlar işte yardım ediyorlar.
0: Sevgili izleyiciler, ekranlarınıza geliyor. Fon soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. Hemen bu görevlendirmenin nedenini de sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz saat diliminde sizlere aktarmıştık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Bugünün sıcak gelişmelerinden biriydi. Bu başvuru üzerine de ekranlarınıza geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Sıcak gelişmeydi. Ekranlarınıza taşımış olduk. Avrupa'ya uzanan demiryolu ağında tarihi bir adım atılıyor. Trakya hızlı tren konforuyla buluşuyor. Halkalı Kapıkule arasındaki 4 saatlik yolculuk 1,5 saate düşüyor. Dev projenin en uzun etabını 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak.
6: Vatandaşımızın verdiği vergi ve onun verdiği yetkiyle burada hizmet yapıyoruz.
1: Trakya hızlı tren konforu ile buluşacak. Halkalı Kapıkule arasında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
7: Çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitle 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.
6: Ülkemize, milletimize inşallah hayırlı olsun.
1: Dev projenin en uzun ve en kritik aşaması olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabı tamamen bitti. Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayacak bu devasa hat 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen hizmete açılacak.
7: Kapıkule gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 14.840 metreden 29.680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz.
1: Saatte 200 kilometre hıza göre tasarlanan hat için 31 köprü ve 8 tünel inşa edildi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin inşallah hizmetine sunacağız.
1: Proje sadece yolcuları değil, ticareti de uçuracak. Yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate inerken bu dev hat Avrupa'ya açılan en hızlı kapı olacak. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona, yük kapasitesi ise 9,5 milyon tona çıkacak.
0: Ankara'dan yola çıkan turistik Kara Elmas Ekspresi 2026 yılı seferine başladı. Zonguldak'a ulaşan Kara Elmas Ekspresi'ni Madenci Korusu karşıladı.
8: Raylara düşen tren sesi Zonguldak garında yankılandı. Turistik Kara Elmas Ekspresi 101 yolcusuyla kente ulaştı. Ancak yolcuları bu kez sıradan bir karşılama beklemiyordu. Onları yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerden oluşan koro karşıladı. Madenciler söyledi, yolcular eşlik etti. Kentin madenle özdeşleşen hikayesi bu kez şarkılarla anlatıldı. Ankara'dan Zonguldak'a uzanan Kara Elmas Ekspresi, Batı Karadeniz'in tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenleri ağırlıyor.
0: Yaşlılar yalnızlıklarını unutmak ve vakit geçirmek için dijital dünyaya giriyor. Kimi sadece iletişimde kalıyor, kimi dünyayı izliyor, kimi de bizzat video çekiyor. Adeta gençlerle rekabet ediyor. Ancak uzmanlara göre yalnızlığı gidermek için başlayan sosyal medya kullanımı zamanla bağımlılık riskine dönüşebiliyor.
9: Kimi dans ediyor, kimi sözde ata biniyor, kimi hayvan seslerini taklit ediyor, Yaşlılar dijital dünyada gençlerle rekabet ediyor.
10: Tanıdığım birkaç teyze de var, birkaç tane amca da var. Onlar sürekli TikTok'ta.
11: Bir sosyal medya hesabı önce yalnızlığı gideriyor, ardından zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. İşte uzmanlar bu noktada dijital bağımlılık riskine dikkat çekiyor.
12: Valla Instagram var, o güzel. Bir de YouTube'u izliyorum. Instagram fena değil. Çok çeşitli şeyler var. Şimdi telefon...

0: geriye dönüşümler bunlar. Yaptığımız işler kurumaya geçince bekliyoruz haliyle. Instagram'dan giriyorum ben. Facebook var, evet. Telegram var, WhatsApp'ta grubumuz var.
1: Yeğenim bana telefon aldı, Eda'ya bir süre sonra sattım onu. İyi ettin dedi. Çünkü bağımlılık yapıyor.
2: Uygulama fazla yok ya.
3: Kaydırıyor musun böyle?
2: Evet ya. Google'dan haberleri takip ederim.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz efendim. Kendisiyle yeni çalışma ve eğitim dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Evet, eski tanıttıklarımda sizi psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı ve psikolog, klinik psikolog olarak tanıtıyorduk. Evet. Onu da söylemeyi unuttuk dinleyicilerimize. Doktorluğunuz da hayırlı olsun efendim.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Evet, bundan böyle yardımcı doçent doktor sıfatıyla inşallah üniversitede görevinize devam edeceksiniz. İnşallah yakında da doçentliğinizi
1: nasip görürüz. İnşallah.
0: Evet, hayırlısıyla. Evet hocam, kalbimizi büyütelim dedik önceki bölümde. Evet. Kalbimizi büyütelim dedik, neleri koyacağız içerisine? Önce kendimiz dedik. Doğru. Değil mi? Sonra çalışma arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımızı söyledik. Efendim, işinizi sevin, işinizi beğenin, severek yapın, zevkle, keyifle yapın dedik. Başka?
1: Bir de hizmet sunduğumuz insanları.
0: İnsanlarla. Tabii. Evet. Hizmet sunduğumuz insanlarla iyi geçinin.
1: Yeni dönemde bunu yapmaya birinci gayret edeceğiz.
0: Evet.
1: İkinci olarak.
0: Evet hocam.
1: Yeni dönemde niyetlerimizi tazelememiz çok önemli. Hani amaç neydi dedik ya ilk bölümde, amacımız ne, yani bir şeyler yapıyoruz ama amacımız ne? Bu amaç, niyet çok önemli bir şey. İnsanı baştan başa dizayn eden davranışlarını, duygularını, düşüncelerini, her şeyini çok iyi ya da çok kötü noktaya götürebilen çok önemli bir husus. Bu noktada çok güzel bir hikaye vardır, onu paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Bir adamcağız bir inşaatın yanından geçiyor ve gözlemliyor oradaki işçileri, fakat çok şaşırıyor işçilere baktığında. Çünkü 3 tane işçi var, bir duvar örüyorlar. Bu işçilerden bir tanesi dünyadan geçmiş gibi ağır ağır, yavaş yavaş, sündüre sündüre duvarı örüyor. Ötekisi normal bir şekilde duvar örüyor, alışa geldiğimiz, gördüğümüz şekilde. Ama bir diğeri, üçüncüsü inanılmaz bir heyecanla, neşeyle şarkı söyleye söyleye duvarı örüyor. Şimdi aynı işi yapan, yan yana yapan 3 tane adam ama 3 tane birbirinden çok çok farklı durum söz konusu. Adamcağız merak ediyor ve bu işlerin yanına gidiyor. İlk başta bu mutsuz, huzursuz, gayretsiz, sündüre sündüre işini yapan adamın yanına gidiyor. Diyor ki, ne yapıyorsun diyor. Görmüyor musun, taş koyuyorum duvara diyor. Duvara bir taş koyuyor.
0: Evet.
1: Ötekisine gidiyor, diyor ki, ne yapıyorsun diyor. Diyor ki, bir duvar örüyorum diyor. Yani taş koyuyordu ama duvarı örüyorum diyor.
0: Evet.
1: Ötekisine gidiyor o neşeli şarkılar söyleyen enerjik, heyecanlı adama.
0: Üçü de aynı işi yapıyor.
1: Aynı işi yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorsun diyor. Diyor ki, asırlarca kalacak, yüzlerce binlerce insanın faydalanacağı bir bina inşa ediyoruz diyor. Şimdi üçü de aynı işi yapıyor. Üçü de esasında duvara taş koyuyor.
0: Evet.
1: Ama tepki, davranış, işi tutuş biçimi ne kadar fark ediyor? Neden dolayı? Niyetten dolayı işte. Nasıl bakıyor bu işe?
0: Hı hı.
1: Bir tanesi sadece taş koyuyorum diye bakıyor. Ötekisi sadece duvar örüyorum diye. Daha küçük, daha büyük bir parçayı ama halen resmin bütününü görmüyor. Ötekisi resmin bütününü görüyor. Diyor ki, ben diyor bir bina yapıyorum ama bu bina asırlarca kalacak. Bu binadan binlerce insan, on binlerce insan istifade edecek. Tarihe

0: geçecek. Böyle bir bina yapıyorum, bunun bir parçasıyım diyor. İnsan çok büyük olayların parçası olabilir hali hazırda yaptığı işlerle. Evet. Şayet resmin bütününü görmeye çalışırsa. Bunun için yaptığı işi, tuttuğu işi o gözle görmesi lazım. Bir insan hangi işi yapıyor olursa olsun, o işten dolayı onlarca insanın, yüzlerce insanın, binlerce insanın hayatı güzelleşebilir. Dolayısıyla hangi işi yapıyor olursa olsun, o an yaptığı işi sadece çok basit bir şekilde şu taşı buraya koyuyorum diye düşünürse eksik düşünür.
1: Evet.
0: Onun yerine ben bu işi yapıyor olmakla yüzlerce insanın, belki binlerce insanın hayatını güzelleştirmeye sebep oluyorum. Daha mutlu, huzurlu, daha kolay, daha rahat, daha dikkatli bir hayat yaşamalarına sebep oluyorum diye düşünürse, o zaman yaptığı işi anlamlandırması, yaptığı işten mutlu olması, yaptığı işten tatmin olması, yaptığı işi daha güzel yapıyor olması daha mümkün olur. O yüzden bu dönemde hangi işi yapıyor olursak olalım, niyetleri tazelememiz lazım. Yani biz hangi işi yapıyoruz, yaptığımız işten kimler nasıl faydalanacak, ne kadar güzelliğe, ne kadar mutluluğa sebep olacağız, bunu düşünmek, büyük resmi görmek lazım. Sadece küçücük bir pencereden o ana odaklanmamak lazım. O an bizim yapıyor olduğumuz işten faydalanacak yüzlerce, binlerce insanı düşünmek, gözetmek lazım. Bu da işimizi anlamlandırmak noktasında çok önemli. Yeni döneme başlarken işimizi yeniden anlamlandıralım. İşimizi anlamlandırırsak, işimizi daha bir özenle, daha bir itinayla, daha bir ciddiyetle yaparız. İşimizden kaçmaya çalışmayız, işimize koşmaya çalışırız. Niye? Daha çok insana ulaşabilmek için, daha çok insana faydalı olabilmek için. Ama işimizi anlamlandırmazsak, niyetlerimizi tazelemezsek, işte bir şeyler yapıyoruz, ne olduğunu ben de bilmiyorum dersek, o zaman işimizi güzel bir şekilde yapmayız, ruhumuzu kendimizi vermeyiz ve işimizden insanlar istifade etmemiş olur. İşimize rengimizi katmayız. Halbuki asıl olan insanın işine rengini katmasıdır. Onun yaptığının fark edilmesidir. Onun gibi kimsenin yapamamasıdır. Ustalık, sanat budur. Yoksa herkes aynı işi aynı şekilde makine gibi yapıyorsa, o zaman insanın bu işi yapıyor olmasının hiçbir anlamı yok. Şu anda malumunuz popüler bir gündem var. Yapay zekadan bahsediliyor. Yapay zeka bir sürü işi ele alacak. O zaman insanlar rengini katmadan işini yapan insanlar, sanatını katmadan, emeğini katmadan, gönlünü katmadan işini yapan insanlar işsiz kalacaklar. İş bulamayacaklar. Ama bir insan hangi işi yapıyor olursa olsun, gönlünü katıyorsa, ruhunu katıyorsa, sanatını katıyorsa, enerjisini, heyecanını katıyorsa, o insan asla ve asla işsiz kalmaz. Bununla alakalı çok güzel bir söz var. Diyor ki, bir insan işini eliyle yapıyorsa o insan işçidir. Bir insan işini eliyle ve zihniyle, aklıyla yapıyorsa o insan ustadır. Bir insan işini eliyle, aklıyla ve kalbiyle yapıyorsa o insan sanatkardır diyor. Sanatkar olmaya çalışmak lazım.
1: Kalbini içine koymak lazım.
0: Tabii hangi işi yapıyor olursak olalım, makina gibi sadece elimiz iş tutmamalı. O işi yaparken el emeği göz nuru derler ya, zihnimizi de aklımızı da katmamız lazım. Nasıl daha iyi yaparım düşüncesini taşımamız lazım. Nasıl daha ilerletirim, daha güzel yaparım hassasiyetini de katmamız lazım. Aynı zamanda da kalbimizi de katmamız, kalbimizi de işimize koymamız lazım. O zaman sanatkar oluruz. O zaman da işsizlikmiş, müşsizlikmiş böyle dertler çekmeyiz.
1: Özel sektör özellikle zaten aradığı insanlar da bu tip insanlar.
0: Kesinlikle öyle.
1: Devlet pek bu konuda dikkat etmiyor belki ama özel sektör kesinlikle bu söylediğiniz şekilde hem elini hem beynini hem de kalbini işin içerisinde alan insanı ayrı tutuyor.
0: Tabii. Ondan sonra o insanın geçip gittiği yerlerde izde kalır. O evet. İnsanı kaybetmek herkes için kayıptır. Ama sadece eliyle iş yapan insanı kaybetmek hiç kayıp değildir. Yenisi gelir çünkü.
1: Hatta robot da konabilir zamanla.
0: Robot da tabii işte yapay zekada robotlar konacak. Evet. Mesela işte şimdi arabaları bile robotlar yapay zekayla kontrol edilecek deniyor. Dolayısıyla şoförlere möförlere hiçbir şeye ihtiyaç kalmayacak deniyor. Hakikaten de öyledir. Hatta avukatlığı bile şu anda yapay zekanın çok daha iyi yaptığı söyleniyor. Dolayısıyla ruh olmadığı sürece, akıl katılıp ilerletmek olmadığı sürece işi sadece eliyle yapıyor olması insanın marifet değildir. Böyle iş yapanlar asla alkış, takdir, teşvik falan beklemesinler. Takdir istiyorlarsa, teşvik istiyorlarsa, destek istiyorlarsa, alkış istiyorlarsa mutlaka ama mutlaka zihinlerini de katmaları lazım. Gönüllerini, kalplerini de katmaları lazım. Ama bunun için kendi kendilerini motive etmeleri lazım. Kendi kendilerini motive etmelerinin yolu da niyetten geçiyor. Niyet evet. edecekler. Ben nasıl bir iş yapıyorum? Kime yönelik bir iş yapıyorum? Kim yaptığım işten istifade edecek? Bu olmadan olmaz. Bir insan sabahleyin uyandığında o güne niyet ederek başlasa ve niyet etmeden başlasa o gün bittiğinde çok fark eder. İki gün arasında inanılmaz fark olur. Bir insan sabah kalktığında kendi kendine karar verse.
1: Evet.
0: Ben bugün nasıl bir insan olmayı seçiyorum? Güler yüzlü bir insan olmayı mı seçiyorum? Asık suratlı bir insan olmayı mı seçiyorum? Gayretli bir insan olmayı mı seçiyorum? Gayretsiz bir insan olmayı mı seçiyorum? Çalışkan bir insan olmayı mı seçiyorum? Tembel bir insan olmayı mı seçiyorum? Yardımsever bir insan olmayı mı seçiyorum? Umarsız, duyarsız bir insan olmayı mı seçiyorum? Buna bir karar verse.
1: Evet.
0: Ve olumlu niyetlerle güne başlasa. Ben güler yüzlü olacağım ya. Ben çalışkan olacağım. Ben yardımsever olacağım. Ben gayretli olacağım dese o günü niyet etmediği günlere oranla çok daha başka, çok daha güzel, çok daha huzurlu, çok daha mutlu yaşar. O yüzden bu niyet meselesini ben doğrusu çok önemsiyorum. Hem işimizle alakalı, hem ilişkilerimizle alakalı, hem günümüzle, saatimizle, vaktimizle alakalı niyetlerimiz olsun. En temelde şunu yapmayı alışkanlık haline getirebilsek hayatımızı büyük oranda toparlamış, düzeltmiş, güzelleştirmiş oluruz. Sabahleyin kalktım, evden çıkacağım. Ne niyet ediyorum? Nasıl bir insan olmaya niyet ediyorum? Bugün nasıl bir insan olacağım diye karar veriyorum. Buna karar verdik mi, böyle bir niyet sürecinden geçirip güne başladık mı, çok güzel şeylerin o gün içerisinde olacağını görürüz. Süreç, gün içerisinde tabii kendimize bu niyeti de hatırlatmamız lazım. Çok fark eder günümüz. Ama niyet etmezsek öyle gelip geçer. Geldi geçti ömrüm benim, şol yere esip geçmiş gibi diyor ya Yunus yine. Öyle şol yere esip geçmiş gibi geçer gider. İnsan günün nasıl geçtiğini anlamaz. Bütün bir gün geçer, ne kaldı elinde anlamaz. Bir ömür gelir geçer, elde avuçta anlamlı bir şekilde bir şey kalmaz. Bu noktada işte Erikson diye bir gelişim psikolojisinde çok önemli bir kuramcı vardır. Hayatı dönemlere ayırır. Der ki insanın hayatının son döneminde iki duygudan birini yaşar der. Ya bir tatmin, huzur duygusu yaşar, ya huzursuzluk, pişmanlık duygusu yaşar. Neye bağlıdır? Geriye dönüp baktığında ne görüyor, ona bağlıdır. Geriye dönüp baktığında hakikaten güzel, anlamlı, faydalı, bir sürü insana dokunduğu, bir sürü insana faydalı olduğu, ruhunu kattığı, aklını kattığı, sanatkar olarak var olduğu, izini kattığı, rengini verdiği işler yapmışsa o insan geriye dönüp baktığında mutlu, huzurlu olur. Ama herhangi bir makinenin de yapabileceği, herhangi bir aletin de yapabileceği işler yaptıysa, varlığıyla yokluğu fark edilmez işler yaptıysa, kendinden bir iz bırakamadıysa, yahu bunu da ben yaptım diyemiyorsa o zaman insan huzursuz olur. Bu dünyada bir eser bırakmak ister. Bizim kültürümüzde sadakayı cariye vardır.
1: Evet.
0: Sadakayı cariye nedir? Bir insan ölür ama eseri devam eder. Ya ilim olarak devam eder, ya bir bina olarak, bir insanlara faydalı bir malzeme olarak devam eder, ya da hayırlı bir evlat olarak devam eder, ama devam eder.
1: Evet. Bu Cumhurbaşkanının kullandığı bir atasözü var. İnsan ölür kalır eseri.
0: Evet.
1: Eşek ölür kalır semeri. Tabii. Sözü. Evet.
0: Tabii. O yüzden bizden sadakayı cariyeler kalsın için, bizden güzel hayır hizmetleri kalsın için şu an yaptığımız işi çok ciddiye almak zorundayız. Niyetimizi tazelemek zorundayız. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşarız. Bakın Abraham Lincoln'un, yanlış hatırlamıyorsam, güzel bir sözü var. Diyor ki insanların çoğu diyor 25 yaşında ölürler, 75 yaşında gömülürler diyor. Ne demek 25 yaşında ölüyor? Hayalini kaybetmiş.
1: Evet.
0: Ümidini, heyecanını kaybetmiş.
1: Çok genç yaşta bırakmış.
0: Tabii ideallerini bırakmış. Kendini geliştirmiyor. Makineye bağlamış. Sabah yatıyor, akşam yatıyor, sabah kalkıyor. Aynı rutinde devam ediyor. Hiç ruhsuz, düşüncesiz, fikirsiz, heyecansız bir sarmala bağlamış, o sarmalda gidiyor. Bu insan ruhunu öldürmüş. Beden yaşasa sonra ne olacak? 75 yaşında o da gidiyor, gömüyorlar. Ama bir insan ruhunu öldürmezse, heyecanını, idealini öldürmezse ve o şekilde yaşayıp o şekilde eserler bırakırsa, o zaman beden gitse bile önemi yok. Yine Yunus'un güzel bir şiiridir. Diyor ki, Yunus öldü diye sela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor.
1: Evet.
0: Ölmez yani. Beden gitse bile o ses gitmez, o seda kaybolmaz, o eserler ortadan kalkmaz.
1: Evet.
0: El verir ki insan ruhunu katmış olsun.
1: Evet.
0: O yüzden niyetimizi katacağız.
1: Katacağız. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş.
0: Evet,
1: evet. Evet, o kalıyor, o seda, ses kalıyor Yunus Emre'de de söylediği gibi.
0: Evet.
1: Evet hocam, bu bölümde daha birkaç
0: güzel bir söz var. Güzel bir söz var yine. Diyor ki, bugün diyor Süleymaniye'yi, camiini yıkmak için iki amele yeter diyor.
1: Evet.
0: Ama yapmak için bir Sinan'a, bir Süleyman'a ihtiyaç var diyor.
1: Ve onlara hizmet eden.
0: Onlara hizmet eden gönül dolu ehli. İnsanlara, gönül ehli insanlara ihtiyaç var. Sinan'la Süleyman'ın özelliğine, bunlar gönül insanları. Yaptıkları işe, yaptıkları işi ciddiye almışlar. Gönüllerini katmışlar, ruhlarını katmışlar. Zihin teri dökmüşler. Dolayısıyla da Süleymaniye ortaya çıkmış. Yıkmak çok çok kolay ama yapmak imkansız gibi bir şey. Asırlar geçti, halen üzerine onunla boy ölçecek eserler ortaya konamıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu noktada yeni döneme başlarken bu maddeyi de toparlamış olalım, vaktimiz daralıyor. Niyetlerimizi ciddiye, niyetlerimizi tazelememiz, yapıyor olduğumuz işleri, yaptığımız, ürettiğimiz işleri ciddiye almamız çok çok önemli. Bunun için de ne kadar fazla güzel niyette bulunursak o kadar iyi. Yani hem kendimizle alakalı niyette bulunacağız. Bugün nasıl bir insan olmak istiyorum? Hem yaptığımız işle alakalı niyetlerimiz olacak. Hem de yaptığımız işe mutlaka ama mutlaka sadece elimizi değdirmeyeceğiz. Aklımızı da katacağız. Nasıl daha ilerletebilirim? Nasıl daha güzel yapabilirim? Nasıl daha pratik olur, daha faydalı olur, daha ekonomik olur, daha güzel estetik olur? Bunu da katacağız. Ama kalbimizi de katacağız. Yaptığımız işi çok çok çok severek heyecanımızı, ümidimizi kaybetmeden yapıyor olacağız.
1: Evet efendim. Niyetimizi
0: tazeliyoruz.
1: Tazeliyoruz.
0: Yeni dönemde ikinci maddemiz, niyetimizi tazeliyoruz. Evet. Birincisi kalbimizi büyütüyoruzdu. İkincisi niyetimizi tazeliyoruzdu. Bu bölüm bitti herhalde. Üçüncü bölümde, bir sonraki bölümde de üçüncü maddeyi müsaadenizle.
1: Başlayalım isterseniz ona. Birkaç dakikamız var daha.
0: Olur.
1: Evet, gücümüzü arttıralım diyordunuz.
0: Gücümüzü arttırmamız lazım.
1: Buradan başlayalım.
0: Olur.
1: Sonra devam edelim bundan sonraki bölümde. Buyurun.
0: Şimdi bahsettik ya, yani güzel bir şeyler yapmak istiyorsa bir insan, o güzel şeylerin hepsi üç tane olmazsa olmaza sahip olmalı. Bunlardan bir tanesi emek, ötekisi fedakarlık, ötekisi de sabır. Yani güzel bir şey ortaya çıksın istiyorsak, o güzel şeyin ortaya çıkması için mutlaka bir emek ortaya koymamız lazım. İkinci olarak bu emeği ortaya koyarken mutlaka bir şeylerden fedakarlık yapmamız lazım. Fedakarlık olmadan
1: kendimizden vermemiz lazım.
0: Kendimizden, vaktimizden, an gelecek sağlığımızdan, an gelecek zevkimizden, an gelecek keyfimizden, konforumuzdan, an gelecek dinlenme istirahat saatimizden, an gelecek balımızdan, mülkümüzden fedakarlık yapmamız gelecek. Ama gerekecek yani fedakarlık. Fedakarlık olmadan olmuyor. Dolayısıyla İkinci olarak fedakarlık yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da sabretmemiz gerekiyor. Sabır olmadan olmuyor. Çünkü güzel hiçbir şey bir anda ortaya çıkmıyor. Zaman istiyor. O zamanı göze alabilmek lazım. Ben emek verdim, bu kadar fedakarlık yaptım, hemen ortaya çıksın, olmaz. Mutlaka sabır olması lazım. Tabii bu söylemesi kolay, yapması çok çok zor. Üç tane şey. Emek vermek de zordur.
1: Tabii.
0: Fedakarlık yapmak daha da zordur. Sabretmek daha da zordur. Arapların bir atasözü var ya, diyor ki beklemek ateş azabından daha zordur diyor.
1: Evet.
0: Sabretmek, bekliyor olmak, emek verdim, fedakarlık yaptım. Beklemek zor yani, emek vermek, fedakarlık yapmak bile daha kolay. Dolayısıyla beklemek, sabretmek zor. Ama güzel şeylerin bu üç tane maddeye mutlaka ihtiyacı var. Emek, fedakarlık ve sabır. Dolayısıyla bu üç tane güzel, önemli şeyi ortaya koyabilmek için güce ihtiyacımız var. Bu dönemde gücümüzü arttırmamız gerekiyor.
1: Evet, bizde de bir atasözü var sabırla ilgili malum. Sabır acı, meyvesi tatlıdır.
0: Evet.
1: Evet. Sabır acı kolay değil tabii. Sabır, evet. Sabretmek kolay değil. Hocam bir ara verelim yine.
0: Olur.
1: Aradan sonra devam edelim bu konuyla ilgili. Evet, gücümüzü arttırmakla ilgili. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma döneminde nasıl olmalıyız, nasıl başlamalıyız, bunları konuşuyoruz efendim. Son bölümde beraber olmak dileğiyle. Kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma döneminde nasıl olmalıyız, nasıl davranmalıyız? Evet, bundan önceki 3 bölümde bunları konuştuk, evet. Ve son bölümdeyiz. Devam ediyoruz efendim. En son gücümüzü artıralım dediniz, evet. Hocam. Gücümüzü artırmakla da emek, fedakarlık ve sabırdan söz ettiniz. Evet. Buradan devam edelim isterseniz.
1: Memnuniyetle. Şimdi yeni döneme yeni bir şekilde başlayalım. Yeni bir heyecanla, yeni bir ümitle, tazelenmiş bir şekilde başlayalım ki bu yeni dönem daha güzel, geçmişten daha farklı ve daha olumlu bir şekilde geçmiş olsun. Bize daha faydalı olmuş olsun düşüncesiyle bunları söylüyoruz. 3 tane çok önemli maddeye dikkat edelim dedik. Bunlardan bir tanesi kalbimizi büyütelim. İkincisi niyetimizi tazeleyelim. Üçüncüsü gücümüzü arttıralım. Çünkü güzel bir şey yapmak için mutlaka ama mutlaka emek vermek, fedakarlık göstermek ve sabretmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bunları yapabilmek için de insanın güçlü olması lazım. Yani kolay bir şey değil emek vermek, fedakarlık göstermek ve sabretmek. Güce ihtiyacımız var. Yeni döneme gücümüzü arttırarak girmemiz lazım. Gücümüzü arttırarak girmezsek o zaman hem emek verirken hem fedakarlık gösterirken hem de sabrederken sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama bunu yaparken de mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken çok temel bir ölçü var. O da şu: kısa vadede kolay olan uzun vadede zor oluyor. Kısa vadede zor görünen uzun vadede kolay oluyor.
0: Evet.
1: O yüzden biz kısa vadede kolay olanın büyüsüne kapılmadan, rahatlığına kapılmadan uzun vadede kolay olanın, kısa vadede zor olanın peşine düşmemiz lazım. Bunun için de işte bu bahsettiğimiz emek, fedakarlık ve sabır gerekiyor. Geçen haftalarda bir Anadolu'yu gezdik. Anadolu'yu gezerken de Isparta'da bir köye uğradık.
0: Evet.
1: Bu köy Lavanta Köyü diye biliniyor, meşhur.
0: Yeni lavantacılık başladı galiba,
1: evet,
0: oralarda.
1: Evet, doğrusu 1974'lerden beri yapılıyormuş. Ama 200 seneden beri internete koymuşlar. İnternetten insanlar resimleri, o güzel tabiat harikalarını paylaşa paylaşa meşhur olmuş. Evet. Esasında yapıyorlarmış.
0: Yani şöhreti yeni.
1: Şöhreti yeni.
0: Evet.
1: Şöhreti yeni. Ben de doğrusu yeni biliyordum, değilmiş. 74'ten beri yapıyorlarmış. Şöhreti yeni, insanlar akın akın oralara gidiyorlar. Çok güzel bir girişim olmuş. Yani bir köyü kalkındırmış o web siteleri vesaire sayesinde. İnterneti faydalı kullanma burada tabii devreye giriyor. Başka bir konudur ama faydalı bir şekilde kullanıldığında internet bir köyü abad edebiliyor, ihya edebiliyor. O köyde İşte Lavanta'nın, hem Lavanta ile alakalı işte insanların oturup yemek yiyebilecekleri kafeler, mafeler vesaire bir sürü işletmeler açılmış. Hem de Lavanta'nın yağıdır, balıdır, parfümüdür, kokusudur, dondurması, reçeli bile yapılmış. Orada satılıyor, insanlar alıyorlar
0: tabii
1: vesaire.
0: Tabii çiçek olduğu için balı da var.
1: Tabii balı da var. Hatta özel bir bal, yani kıymetli bir bal, seviyorlar insanlar, alıyorlar.
0: Kokusu da mutlaka sirayet ediyordur.
1: Kokusu da sirayet ediyor, balda o kokuyu hissediyorsunuz. Neyse, biz gitmişken yağını alalım istedik. Lavantanın yağını. Hı hı. Dedik ki biz dedik ama fabrikasyon istemiyoruz. Yani işlenmiş bir şey istemiyoruz. Hakikaten doğru bir şekilde bu iş yapılmış olsun istiyoruz. Dediler ki bizim köyde bir evimiz var. O bizimle konuşan. Arkasında tesisimiz var. Küçük bir makine koymuşlar. Oradan size verelim dediler. Şu an zaten yağ yapıyor babam. Gittik, köydeki evlerini bulduk. Adam böyle gider gitmez bizi aldı, ağırladı, o makinesini, o küçük bölümü gösterdi evinin arkasındaki ve anlattı nasıl yapıyorlar lavanta yağını diye. Dedi ki hocam dedi, bunun iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi odun ateşinde yapılan yol. Odun ateşinde lavantalar
0: damıtılıyor.
1: Damıtılıyor, oradan işte buharlaşıyor, oradan tekrar yağ dönüşüyor vesaire. Bu şekilde yapılma söz konusu, bu zahmetli bir yol dedi. Bir de kısa yolu var dedi. Kısa yolunda da hiç odunla modunla uğraşmadan direkt buharlı suyla bir süreç var. O çok kolay oluyor ama dedi onda bütün lavantadaki faydalı her şey gidiyor dedi. Dolayısıyla bir yağ elde ediyorsunuz ama içindeki faydalı olacak maddeler yok artık. Dolayısıyla işe yaramıyor. Dedim ki yani diyorsun ki dedim, emeksiz, zahmetsiz olan işte fayda olmuyor diyorsun dedim.
0: Tamam.
1: Aynen öyle hocam dedi. O yüzden biz zahmetli olanı tercih ediyoruz. Ve burada odun ateşinde sıkıntıda yaz günü kocaman soba yakmış. O sobanın başında terleye terleye adamcağız o işi yapmaya çalışıyor. Odun ateşinde uzun süren daha zahmetli olan yolu seçiyoruz. Çünkü faydasını ancak böyle koruyabiliyoruz dedi. Dünyada her şey böyle. Yani dünyada bir prensip var. Zahmetli olanın kıymeti, bereketi, faydası daha güzel oluyor. O yüzden biz de her ne iş yapıyorsak yapalım, emek vereceğiz, fedakarlık göstereceğiz, sabredeceğiz. Bunun neticesinde de çok güzel noktalara gelmeye başlayacağız. Şimdi bu noktada ben çiftçileri örnek almamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanla tabiat arasında çok önemli ilişkiler var. Psikoloji kuramcılarından Jung diye çok önemli bir adam vardır. Jung ziraat mühendisidir. Patateslere bakarak insanlarla alakalı bir teori geliştirmiştir. Çünkü çok benzerlikler bulmuştur kendine göre. Hakikaten de tabiata baktığımızda kainat kitabı insandan ayrı bir kitap değil. İnsan da onun bir parçası. Kainat kitabından bizim öğreneceğimiz çok çok şeyler var. Bu noktada çiftçilerden öğreneceğimiz şeyler var. Mesela bir çiftçi düşünün. Çiftçi ne yapar? Bir tohum atar. O tohumu sular. O tohumun ışık almasını sağlar. O tohumun etrafındaki yabani otları temizler ve sabırla bekler.
0: Evet.
1: Bunu bütün işlerimize adapte edebiliriz. Tohum atacağız. Yani hangi işi yapıyor olursak olalım o işe bir emek vereceğiz. O tohumu sulayacağız. Yani hangi işi yapıyor olursak olalım o işle alakalı lazım olan bilgiye sahip olarak o işi besleyeceğiz. Hangi bilgiye sahip olmamız gerekiyorsa o bilgiye sahip olarak o işi besleyeceğiz. Işık almasını sağlayacağız. Hangi işi yapıyor olursak olalım o işle alakalı değerlerimiz olacak. Dürüstlüğümüz olacak, doğruluğumuz olacak, dikkatimiz olacak, titizliğimiz olacak, özenimiz olacak. Bu güneş gibi aydınlatacak işimizi. Hangi işi yapıyor olursak olalım etrafını yabani otlardan temizleyeceğiz. Yanlış işlerden, yanlış insanlardan yaptığımız işi temizleyeceğiz. İşimiz de yanlış olmayacak. Ya da etrafımızda yanlış insan olmayacak. Çünkü yanlış insanlar bizi de zehirlerler. Yanlış işler işimizi de zehirlerler. Ve sonra nihayetinde de mutlaka ama mutlaka sabırla o meyveyi, o ürünü almayı bekleyeceğiz. Bu dünyada hiçbir çiftçi yoktur ki dün ekim yapsın, bugün ürün beklesin.
0: Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey. Yani tabiatın kanununa ters. Evet. Böyle bir adama akıllı demezler. Böyle bir insan çiftçilik yapamaz. Dünden bugüne ot büyümez. Sabır mutlaka gerekiyor. Ama sabrederken de boş durmak yok. İlgileneceksiniz ürününüzle. Emek verdiğiniz şeyin başında olacaksınız, takip edeceksiniz. Işık almasını değerler çerçevesinde güneş gibi değerlerimiz var bizim. O değerlerle o işi yapıyor olmak lazım. Su almasını, bilgiyle yoğrulmasını, beceriyle yoğrulmasını sağlamak lazım. Zararlı otlardan, yanlış işlerden, yanlış ilişkilerden kurtarmak lazım. O yüzden biz çiftçilerden örnek alarak her ne iş yapıyor olursak olalım, bu adım adım maddeleri yaparsak o işimizin hayrını, bereketini, faydasını görürüz.
0: Evet. Bir kere önce tarlaya iyi bakmak lazım.
1: Tabii.
0: Sürmek lazım. Tabii. Değil mi?
1: Tabii.
0: Güprelemek lazım.
1: Tabii.
0: Gerekiyorsa bekletmek lazım. Tabii. Bir süre.
1: Zaman zaman dinlendirmek de
0: Nadas lazım. Diyorlar. Evet.
1: Tabii. Şimdi yaz tatili Nadas'tı. Yaz tatili bitti. Yeni dönem başlıyor. Artık emek vereceğiz. Bilgimizi arttıracağız. Bilgiyi arttırmak çok önemli. Yani ben maalesef çok üzülerek şahit oluyorum. İnsanlar bir diploma alıyorlar. Ondan sonra kendilerini öğrenmeye kapatıyorlar. Öğrenmiyorlar. Kendilerini geliştirmiyorlar. Ya da herkesin bildiği şeyleri bilmenin peşinde. Bakıyorum zaman zaman insanlarla bir araya geliyorum. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Gün içerisinde farklı mekanlara gidiyorum diyelim. 3-4 tane farklı mekan. Birbirinden tamamen farklı insanlar. Tamamen farklı işleri yapıyorlar. Aynı konuları konuşuyorlar. Şöyle bir olay olmuş, böyle bir kaza olmuş, şu siyasetçi bunu yapmış, Ya siz farklı iş yapan insanlarsınız. Farklı ilgileriniz, zevklerinizin olması lazım. Farklı gündemlerinizin olması lazım. Niye herkes aynı şeyi biliyor? Zaten hiçbir orijinalliği yok. Birisi bir şey anlatırken herkes biliyorum, gördüm televizyonda, internette falan diyor. Genel kültür denilen bir hastalık var. Genel kültür diye bir şey olmaz. Herkesin ilgisine göre, yeteneğine göre, hayattaki hedefine göre, amacına göre özel kültürünün olması lazım.
0: Evet.
1: Yani herkes her şeyi bilsin, aynı haberleri duysun, aynı haberleri seyretsin, aynı gündemi takip etsin. Bu yanlış bir şey. Benim takip ettiğim gündemin benim işim doğrultusunda olması lazım. İşimle alakalı bir gündemi takip etmem lazım.
0: Esas o olmalı.
1: Esas o olmalı.
0: Belki yanlar olabilir.
1: %10 olsun.
0: Evet, mesela.
1: Mesela ama %90 benim işimle alakalı bilgimi arttırmam lazım. Her gün bilgimi arttırmak için buna vakit ayırmam lazım. Takip etmem lazım. Benim yaptığım işle alakalı ülkemizde, dünyada ne gibi gelişmeler oluyor? Neler bulunuyor? Ne tür güzel uygulamalar yapılıyor? Bunları takip etmem lazım. Böyle bir takip yok.
0: Evet.
1: Beceri anlamında kendimi geliştirmem lazım. Bu işimi en güzel şekilde, en iyi şekilde, en hızlı şekilde, en verimli şekilde, en çok insana faydalı olacak şekilde nasıl yapabilirim? Bunun derdini taşıması lazım. Bununla alakalı okumalar yapması, kendini geliştirmesi, tartışmalar yapması lazım. Peşine düşmesi lazım. Önceden hepimizin bildiği şeyler bunlar. Eskiler ustaların peşine düşermiş. Bir sır öğrensin diye. Evet. Meslekle alakalı bir sırrı öğrenmek için bir sene, beş sene, on sene, yirmi sene o ustanın himayesinde, hizmetinde çalışırmış. Niye? Ondan öğreniliyor. Bilginin kıymeti var, sanatın kıymeti var. Onun peşine düşüyor. Onun peşinden gidiyor. Zaman an geliyor, ailesini terk ediyor, ülkesini terk ediyor, memleketini terk ediyor. An geliyor, türlü zorluklara, sıkıntılara katlanıyor. Ama niçin? O sırrı öğrenmek için. Dünya kadar sırlar var. O sırları öğrenmek lazım. Beceri var, onları öğrenmek lazım. Evet. Nasıl daha iyi yaparım diye. Bu noktada işte özel kültürümüzün olması çok önemli. Bakın, iyi ki insanlar birbirinden farklı diye güzel bir söz var. Niçin iyi ki insanlar birbirinden farklı? Birbirini tamamlayacak. Birbirine bilmediğini öğretecek. Birbirine farklı renkler katacak. Makine gibi olursak, robot gibi olursak, herkesin aynı şeyleri konuştuğu, aynı şeyleri sevdiği, aynı şeyleri takip ettiği, o zaman biz insan olmayız. Birbirimizden farkımız kalmadığı zaman burada sıkıntı var. Bizim sohbetimiz, bir saat oturduk, iki saat oturduk, kalktığımızda böyle birbirimizden bir sürü şey öğrendiğimiz sohbetler olması lazım. Ya evet, ne iyi oldu şu insanla karşılaştım, yeni bir şey öğrendim dememiz lazım. Ama bir araya geliyoruz, ben çokça görüyorum, insanlar bir araya geliyorlar, asıyorlar, kesiyorlar, şikayet ediyorlar. Şu çok kötü, bu şöyle kötü, bu böyle kötü, insanlık bitmiş, memleket perişan olmuş vesaire vesaire diye birbirlerine ümitsizlik, karamsarlık aşılıyorlar. Geçen gün bir yere misafirliğe gittim. Bir yarım saat oturdum. Yarım saat sonra bir bahaneyle kalkmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü ruhum karardı. Yahu bütün yarım saat boyunca karşımdaki insan, insanlık ne kadar kötü, memleketimiz ne kadar batmış, her şey ne kadar perişan üzerine konuştu. Ve klasik haberlerde olan kötü haberleri bana sayıp döktü. Ya ben onları bilmek istemiyorum ki, ben onları duymak istemiyorum ki, bana lazım değil ki.
0: Evet.
1: Onun yerine
0: hiçbir fayda da vermeyecek.
1: Hiçbir fayda da yok. Senden ne öğreneyim? Senin bana katkın ne olsun? Benim sana katkım ne olsun? Alışveriş çok güzel bir sözdür. Alışveriş, ben bir şey alıyorum, ben bir şey veriyorum. Sen bir şey alıyorsun, sen bir şey veriyorsun. İnsanlar arası etkileşimlerde, ilişkilerde mutlaka alışverişin olması lazım. İnsanların bir araya gelmekliği, birbirlerine fayda hasıl etmesi lazım. Ben o insandan bir şey öğrenmem lazım, o insan benden bir şey öğrenmesi lazım. Çok güzel bir söz var. Diyor ki, her geceni Hızır bil, her geceni Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil diyor.
0: Evet.
1: Ne demek? Her geceyi Kadir gibi değerlendirirsen, o anın kıymetini bilirsen kurtulursun. Her gördüğün insanı da Hızır bilirsen, ondan bir şey öğrenmeye çalışırsan, ondan istifade etmeye çalışırsan yine faydalanırsın. Dolayısıyla bizim hayata bakışımızı biraz bu anlamda doğrultmamız lazım. Bu doğrultmanın başında da mutlaka kendi mesleğimizle, ilgimizle, özelliklerimizle alakalı, yeteneklerimizle, becerilerimizle alakalı bir özel kültürümüzün olması lazım. Özel okuma listelerimizin olması lazım. Şimdi bana zaman zaman seminerlerde şunu soruyorlar. Diyorlar ki, hocam diyorlar, bize diyorlar okuma listesi tavsiye eder misiniz? Okuyacak kitap tavsiye eder misiniz? Edemem diyorum. Niye edemem? Çünkü 500 kişi beni dinliyor. 500 kişiye aynı kitap tavsiye edilmez. Her insanın farklı farklı ilgileri var, farklı farklı özellikleri var, farklı farklı bilgileri, becerileri var. Dolayısıyla o bilgi beceri doğrultusunda her insan kendine özel kitabı bulacak, kendine özel bilgiyi, beceriyi bulacak, onun peşine gidecek. Ama bunun için programın başında da söyledik ya, insanın kendiyle alakalı bir dert taşıması lazım. Ben bir ömür yaşıyorum, bu ömrümü nasıl daha güzel yaşarım? Bir ömür yaşıyorum, nasıl bugünüm dünümden daha farklı olur? Yarınım bugünümden daha güzel olur? Bunun derdini taşıması lazım. Ve herkese bir şey öğrenme gözüyle bakması lazım. Mesela geçen sene bana bir bilgisayar bağımlısı çocuğu ailesi getirdi. Üniversiteye giden bir çocuk, bilgisayar bağımlısı, oyun oynuyor devamlı. Günün çok büyük saatlerinde, uzun saatlerinde, okul dışında olduğu bütün zamanlar, zaman zaman okula da gitmiyor. Bilgisayar başından kalkmadan saatlerce oyun oynuyor. Sadece uyumak için kalkıyor. Yemeği de bilgisayar başında yiyor. Bu çocuğu bana aile getirdi. Tabii zorla getirmişler. Çocuk zorla geldiği için suratı asık ve hiçbir şey konuşmak istemiyor benimle. Ben de bu çocukla biraz oynadığı oyun hakkında konuştum. Dedim ki,
0: açmak için.
1: Yani ondan da bir şeyler öğrenmek için. Dedim ya, herkesten bir şey öğrenebiliriz.
0: Tabii ondan da alacak bir şeyler
1: ondan
0: var.
1: Ondan da alacak bir şeyler var. Dedim ki, nasıl bir oyun, şöyle bir oyun vesaire. Sen dedim nasıl oynuyorsun? İyi oynuyorum dedi. Ne kadar iyi dedim ben, yani bilmiyorum bu oyunu. Yani dedi, interaktif oynanan bir oyun. Yaklaşık aynı anda 10-15 bin kişi oynuyor o oyunu. Ben genelde ilk ondayım dedi. O kadar iyi oynuyorum dedi. Peki dedim, nasıl kazandın bu başarıyı dedim. Ya kolay bir şey değil. İlk ona giriyorsunuz 10 bin kişinin içerisinden hemen. Şöyle bir yüzüme baktı, ciddi miyim diye. Çünkü ailesi hep itmiş çocuğu. Senden bir şey olmaz, senden ne yapıyorsun vesaire diye. Ben başarı dedim buna. Dedi ki, ciddi mi soruyorsunuz dedi. Evet, ciddi soruyorum dedim. Bilmiyorum dedi, yani öyle oldu dedi. Dedim ki, bak durup dururken olmaz. Mesela ben oynasam bu oyunu ilk ona giremem. Demek ki sende bir sır var, bir formül var. O formülü bana anlat dedim. Çocuk düşündü, düşündü, düşündü. 5 tane madde söyledi bana. Bu 5 madde onun başarısının sırrı. Ve o 5 maddeyi ben aldım o çocuktan. O 5 maddeyi onun hayatının diğer alanlarına nasıl transfer ederiz konuştuk. Hayatın diğer alanlarına transfer ettik. Dedi ki, bak sen 5 tane şeye dikkat etmişsin. Çok güzel bir başarı kazanmışsın. Bunu hayatın diğer alanlarına da transfer edelim. Bu ispatlanmış bir başarı. Burada da demek ki başarılı olur. Bu 5 madde işe yarıyor.
0: Tabii.
1: Burada da kullanalım. Tamam dedi, kullanalım dedi. Kullandık. Hakikaten çocuğun çok işine yaradı. Sonra bu 5 maddeyi ben farklı farklı seminerlerde yüzlerce, binlerce insana anlattım. Bu çocuktan, bilgisayar bağımlısı, üniversite öğrencisi bir çocuktan binlerce insan istifade etti. 5 tane madde söyledi bana.
0: Evet.
1: Dolayısıyla öğrenmem, şu işe yaramaz, bundan bir şey öğrenilmez diye bakmamak lazım. En basit gördüğümüz insandan, en çok eleştirdiğimiz insandan, en hor gördüğümüz insandan bir sürü şey öğrenebiliriz. Yeter ki öğrenmeye açık olalım, gözümüz o gözle baksın.
0: Evet.
1: Hani büyüklerimiz derler ya, harabat ehlini hor görme fahir, defineye malik viraneler vardır derler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla defineye malik viraneler çok var. O ışığı görmeye çalışmak lazım her insanın gözünde ve öğrenmeye talip olmak lazım. Yani çocuklardan bile büyükler çok çok şeyler öğrenebilir, çok çok sırlar kapabilir. Bunun peşine düşmek, bunun talibi olmak lazım.
0: Evet, hani Karadeniz bölgemizde bir bal var. Acı ne bal diyorlar?
1: Anzer
0: balı. Da ona ne bal diyorlar? Deli bal diyorlar.
1: Deli bal, evet.
0: Evet, o zehirli bir çiçekten alındığı için öyle ama o bal da çok işe yarıyor ve de çok da pahalı malum.
1: Evet.
0: Birçok rahatsızlıklara, hastalıklara da iyi gelebiliyor. Evet, demek ki her çiçekten bal alınabiliyor. Almasını
1: bilirsek. Bilmek çok yani. Doğru söylediniz. Evet.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz teşekkür bu ederim. Güzel bilgiler için bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programını daha bitirdik. Değerli misafirim Yeşilay Genel Başkanı Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey'di. Kendisiyle yeni dönemde, evet yeni bir döneme giriyoruz malum. Bir yaz dönemini bitirdik ve yeni bir çalışma dönemine başlayacağız. Gerek gençlerimiz okullarda, yetişkinlerimiz efendim işlerinde, işte nasıl olmalı bunu anlatmaya çalıştı hocamız. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben Faruk Salt, bu programı sunmaya çalıştığım ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Yani bakın orada turuncu yıldızla gösterdiğim şey 21 Eylül'de olan 5 büyüklüğündeki deprem. Bu da hemen hemen bu 3 depremde aynı yerde oluyor. Şimdi peki bu depremin ne anlama geldiğini şu anlamda söyleyebiliriz. Bu bir artçı deprem Yaprak Hanım. Yani neden artçı deprem diyoruz? Bakın orada kırmızıyla gösterdiğimiz bir fay geliyor. Çardak fay zonu dediğimiz. Çardak fay zonu hatırlayın 6 Şubat 2023'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem üretti 13.24'te. Onun artçıları hala devam ediyor. Yani 3,5 yıl geçmesine rağmen bakın orada ben detaylı bir şekilde verdim. En az 13 tane 5 ile 5.9 arasında aynı yerde artçı depremler var. Ve 4 ile 5 arasında da yaklaşık 190 tane benzer deprem var. Yani bunu neden söylüyorum? Yani 4.8, 4.9, 5.2 oldu diye arkasından büyük bir deprem gelmesi için mutlaka bunun bir fay üzerinde olması lazım. Yani
3: hocam ama bu arada büyüyerek de gidiyor. Yani biraz o tabii endişelendiriyor herkesi.
2: Bakın haritaya tekrar geri dönersek orada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Deminki görsele bir daha dönersek.
3: Geldi hocam.
2: Bakın orada 5.9'a kadar 5 ile 5.9 arası aynı o turuncu dairelerle gösterdiğimiz 13 tane deprem var. Yani dolayısıyla bugünkü 5.2'nin arkasından büyük deprem geliyor demek için sizin mutlaka uzun süre deprem üretmeyen bir fay olması lazım. Ama şu anda birileri şunu söyleyebilir Yaprak Hanım, ben buna hiç katılmıyorum. Bakın o devam eden kısmı Sauron fayı diye söylüyorlar. Sauron fayı yaklaşık 60 kilometre uzunlukta bir fay olarak çiziyorlar ama böyle bir fay yok, yani onu söyleyeyim. Yani Türkiye diri fay haritasında bunu koymaya çalışıyorlar ama orası çardak fay zonunun bir açılma bölgesi. Açılma bölgesi olduğu için dikkat edin, bakın orada bir sürü dairelerle depremleri görüyorsunuz. Tam 192 tane 4 ile 6 arası deprem olmuş durumda. Yani artçı deprem. Bunlar 7.6'lık depremin artçı depremleri Yaprak Hanım.
3: Yani 3,5 sene önceki depremin diyorsunuz artçıları. Açılma bölgesi dediniz hocam. Bundan ne anlamalıyız?
2: Bakın çardak fay zonunu izleyin. O sarı yıldızın olduğu yeri görüyorsunuz değil
3: evet,
2: mi görselde?
3: Evet, evet.
2: Orası 6 Şubat'ta 2. 13.24'te olan 7.6'lık deprem üreten fay. Bakın fay doğu batı doğru giderken birden kavis yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Kavis yapınca kuzey doğu güney batıya doğru dönüyor. Bu dönmesinden dolayı orası çok ciddi bir şekilde zorlanıyor. Yani fayın zorlandığı bir bölge kavis yapması nedeni ve burası 10 kilometre genişlikte bir zon oluşturuyor. Ve dikkat edin, bu depremlerin hepsi bu pürüz noktada oluyor. Yani burası çardak fay zonunun batı ucundaki pürüz bölgesi. Yani biz buraya açılmalı büktüm bölgesi diyoruz. Çünkü içerisinde çok sayıda normal faylanmalar var. Yani bir doğal tatlımlı fayın dönüş yaptığı yerde çok sayıda normal fay olunca 3,5 yıl geçmesine rağmen bu pürüzle bu depremler olmaya devam ediyor. Onun için de bakın aşağıda 187 dedik ama bu şu anda 190'a çıktı. 4 ile 6 arası 190, 4,5 ile 5 arasında 44 tane deprem olmuş. 5 ile 5,5 arasında tam şu anda 14 tane oldu. Yani dolayısıyla eğer arkasından olmayan Sauron fayı 7.2 üretseydi bugüne kadar çoktan bu fayın tetiklenmesi gerekirdi. Yani bizim burada ayrıldığımız nokta bu Yaprak Hanım. Şimdi birileri yine çıkacak diyecekler ki Sauron fayı her an 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir diyebilirler. Biz diyoruz ki bakın Sauron fayı diye bir fay yok yani. O fay META tarafından kaldırılması gerekiyor ama biz bunu anlatamıyoruz Yaprak Hanım.
3: Peki hocam en fazla kaç büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir? 5.2'yi de gördük. Siz daha üzerinde de sarsıntıların olduğunu söylüyorsunuz.
2: Evet bakın orada artçı depremlerin büyüklükleri 5.9'a evet. kadar ulaştı. Yani hemen 6 Şubat'ın arkasından. Yani 5-5.9 arasına çıkabiliyor. Bugün de 5.2 oldu. Yani buna şaşırmamak gerekiyor. Çünkü bazı pürüzler hemen ana şokun arkasında kırılırken bazıları da kırılmadan 3,5-4-5 yıl sonra bu tür depremler üretebiliyor. Ve nitekim 3,5 yılda eğer 190 tane 4 ile 5.9 arasında deprem oluyorsa hemen bunun arkasından ya bakın büyük deprem gelecek diyen kişilerin aslında hangi faydan kaynaklandığını da söylemesi gerekiyor. Bakın diyoruz ki bu depremi siz eğer başka bir deprem, bağımsız bir deprem derseniz o zaman arkasından büyük bir deprem gelecek olayı ortaya çıkar. Ama biz diyoruz ki bu 3 tane deprem 3,5 yıl sonra gelen artçı depremler.
3: Peki mesela süresi açısından özür dilerim hocam. Daha önceki depremde de sizinle konuşmuştuk. Bu büyüklükteki depremler kaç saniye sürer ortalama? Çünkü bu uzun sürmesi demek yıkıcılığı anlamına da geliyor. Bu anlamda soruyorum.
2: Bakın yani bu 4,8, 4,9, 5,2'ler 5 ile 10 saniye arasında sürer. Daha fazla çünkü büyüklükleri orta büyüklükte olduğu için hatta 3-5 arasına biz küçük deprem deriz. 5 ile 7 arası orta büyüklükte ve bu 5,2'de yani çok zorlasa bile 10 saniyeyi geçmez yaprak hanım. Ya yani bu
3: Ama
2: da
3: bu
2: bir
3: arada
2: bina
3: yüzeye
2: yıkmak.
3: yakın olduklarını da görüyoruz değerli hocam.
2: Şimdi yaprak hanım derinliklere çok fazla güvenmeyin çünkü her merkez farklı verebilir. Birisi 7 verir, birisi 10 kilometre verir, öbürü 12 kilometre verebilir. Yani bu ilksel çözümler olduğu için her merkezin yani Kandilli, AFAD ya da Amerikan Jeoloji Kurumu, Avrupa Sismoloji Merkezi kullandıkları kabuk yapısı hız modelinden dolayı bu yer büyüklük ve derinlik konusunda çok ciddi farklar olabilir. Yani onun için sığ bir deprem ama bu illaki 6 kilometre ya da 7-10 kilometre verebilirler. O açıdan derinliğe çok takılmayın.
3: Peki başka noktaları tetikler mi? Gerçi siz altını çiziyorsunuz. Yani bundan daha
2: Evet.
3: yüksek deprem üretmez şeklinde yıkıcılık anlamında ama yine de aklımıza geliyor hocam. Neticede işte siz de az önce söylediniz. Daha yeni Kahramanmaraş depreminin yaralarını yavaş yavaş sarıyoruz. Ne dersiniz?
2: Şimdi Yaprak Hanım bakın hatırlayın 6 Şubat'ta 7,8'lik bir deprem oldu değil mi? 04.17'de. Arkasından 9 saat geçmeden çok daha uzak 90 kilometre uzaklıkta bir başka fay yani çardak fay zonu üzerinde 7,6'yı tetikledi 9 saat sonra. Hatırlayın. Yine bakın Venezuela'da geçen aylarda bir deprem oldu. Önce 7,2 oldu. 39 saniye sonra komşu bir fayı yani komşu segmenti 7,5 tetikledi. Yani tetikleme aynı anda gelişir. Ve şöyle olur. Eğer komşu fay ya da komşu parça uzun süre deprem üretmeyip deprem tekrarma aralığı yaklaştıysa o zaman tetiklenebilir. Genellikle doğrultu atımlı faydan uç kesimleri, uç komşu segmentler çok çabuk tetiklenebilir. Eğer süre dolduysa. Şimdi hatırlayın yine 6 Şubat'tan örnek veriyorum ki tetiklenmeyi anlayalım diye. O 7,6'lık ikinci depremden sonra başka bir fay tetiklendi mi? Tetiklenmedi değil mi? Yani iki tane 7,8, 7,6 oldu. Sadece 7,8 ve 7,6'yı tetikledi. Ama bu arada komşu faylar üzerine bir tetiklenme olmadı. Yani düşünün Gölbaşı Türkoğlu var hemen komşu segment. Altta Ölüdeniz fay zonunun 6 tane Yesemek'ti, Afrin'di, Armada'ydı, Sarmanaz, Hacıpaşa segmentleri var. Bunlar tetiklenmedi. Diğer taraftan İskenderun Körfezi'nde hatırlarsanız orası 6 Şubat'ın güneybatı devamı Ege Kıbrıs yayında Zafer Sismik Boşluğu dediğimiz bizim o kesim de tetiklenmedi. Dolayısıyla yani bu 3 deprem eğer tetiklemeye kalksa eğer deprem tekrar aralığı dolduysa zaten tetiklenir. Bunun için de bir fay lazım. Hangi fay tetiklenecek mesela? Diyoruz ki Savrum fayı en yakın orada duran. Ama böyle bir fay yok yani onu söyleyeyim. Yani Türkiye Deri Fay Haritası'ndan bu fayın bir defa kaldırılması gerekiyor. Çünkü jeolojik olarak, depremsellik olarak ve de jeodetik olarak bu fayın varlığına işaret eden bir veri yok. Ama ısrarla güncel Deri Fay Haritası'nda Savrum fayı diye ve birçok bilim insanı da şimdi kalkacak diyecek ki Savrum fayı her an 7,2 üretebilir diye açıklamalar yapabilirler ve
3: Hocam
2: Adana için.
3: neden böyle yani farklı yorumlar var? Bunu yani
2: Şimdi
3: her
2: bakın
3: depremde
2: deprem
3: başka noktalar için de konuşuyoruz gerçi ama.
2: yaprak hanım şimdi deprem biliminde ortak bir fikre gidemiyorsunuz. Çünkü bilimsel ortamda bunlar tartışılmadığı için basın ortamında bakın diyoruz ki eğer Savrum fayı 7,2 üretecekseniz çok basit bir soru soruyorum. Bir önceki 7,2 ne zaman oldu? Bakın bunun cevabını verirseniz ha birisi çıkacak diyecek ki Savrum fayı 7,2 üretir dediği zaman sizin soracağınız soru. Hocam tamam güzel söylüyorsunuz da en son 7,2 ne zaman oldu? ne kadar süre geçti, bu periyot doldu mu diye soru sorsanız vereceği cevap yok. Çünkü Savrun Fayı üzerinde 4000 yıllık tarihsel kayıtta en ufak bir 7'nin üzerinde deprem yok. Yani 7'lik bir deprem yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eğer bir fay deprem üretiyorsa geçmişte son 10 bin yılda, gelecek birkaç bin yılda da deprem üretir. Bu aktif fayın tanımıdır yani. Daha doğrusu deprem üreten aktif fayın. Onun için 7.2 üreten arkadaşlar lütfen, yani böyle 3 tane depremi fırsata çevirip arkasından 7.2 gelir diye Adana ve çevresindeki illeri tedirgin etmenin bir anlamı yok. Şu anda insanlar gerçekten korkmuş durumda Yaprak Hanım. Acaba bunun arkasından 6 Şubat benzeri büyük bir deprem geliyor mu diye Kayseri'de birçok arkadaş aradı, dışarı çıkmaya başlamıştı.
3: Hocam özür dilerim araya giriyorum. Biz de korktuk çünkü evet ilk 4.8 ki bölgedeki arkadaşlarımız özellikle kent merkezinde çok hissedilmediğini söyledi. 4.9, 5.2 olunca da bir yandan da baktığımızda giderek büyüklüğünün de arttığını görüyoruz. Tabii hepimiz endişeleniyoruz haliyle.
2: Şimdi Yaprak Hanım bakın, bir kırılma davranışı vardır. Şimdi fayların arasında pürüz noktalar vardır. Bu pürüzler, yani bir tane deprem olacak diye kural yok. 3 tane 4.8, 4.9, 5.2 küçük küçük pürüzler kalmış. Bu pürüzler kırılıyor. Yani dolayısıyla bakın diyoruz ki, yine aynı mantığı söylüyorum. Eğer bu depremler uzun süre deprem üretmeyen bir fay üzerinde oluyorsa, o zaman dersiniz ki acaba arkasından büyük deprem üretebilir mi? Bakın diyoruz ki bu depremler nerede oluyor? Hangi fay üzerinde oluyor? Birisi dese ki Savrun fayı üzerinde oluyor. Savrun fayı üzerinde de olmuyor. Yani bunlar 5-10 kilometre batısında Sayın Beyli ile bakın Savrun fayı arasında kalan bir pürüz bölgede oluyor. Yani burası bizim söylediğimiz gibi açılma büktüm bölgesi. Yani Çardak fay zonunun dönüş yaptığı, kavis yaptığı bir yer. Yani siz de bakın anlamanız açısından söylüyorum. Bir yol kavşağına geldiğiniz zaman, kavis yaptığı zaman oraya hızla girebiliyor musunuz? Giremiyorsunuz çünkü savrulabilirsiniz. Onun için faylarda da eğer bir fay böyle bir geniş bir kavis yapıyorsa orası en çok zorlandığı noktadır. Onun için bakın sadece o pürüz bölgede 3,5 yılda 190 tane 4 ile 5.9 arası deprem oluyor. Şimdi biz 6 Şubat sırasında bu depremler olurken hani diyorsunuz ki bunlar artçı. Ama 3,5 yıl sonra olunca şaşırıyorsunuz. Acaba evet, büyük bir de. Hayır yani aynen 6 Şubat'ı izleyen dönemdeki gibi gecikmiş 3 tane artçıyı görüyorsunuz. Yani 3,5 yıl sonra gelebiliyor. Yani kırılma öyle Yaprak Hanım bir anda olmuyor. Yani 7.6'lık depremin arkasından birden bitmiyor bu olaylar. Onun için de 3-5 yıl sürebiliyor. Onun için artçı deprem diyoruz bunlara Yaprak Hanım.
3: Evet hocam, sizi bir virgül koyalım ama ayrılmayın lütfen. Birazdan tamam. Arkadaşımız bölgeden bize son gelişmeleri bildirecek Müslüm Balko, ama onun öncesinde şu anda ekranlara da geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklamaları var. Şunu hemen söyleyelim. Öncelikle geçmiş olsun diyerek başlıyor Sayın Kurum. Diğer taraftan şu bilgileri de paylaşıyor. Şu anda ekranlarınıza gelen İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları şöyle diyor. Geçmiş olsun, Adana'mızın Sayın Beyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8, saat 14.36'da 4.9, Osmaniye'mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yoktur ve ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor dedi İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi. Diğer taraftan akabinde hemen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklamaları vardı. O açıklamaları da ekranlara getirelim. Her iki depremde de şu an için bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söylüyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum açıklamasında bulundu.
1: TGRT FM Haber.
0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, ölüm hali. İnsana ölüm hali yaklaştığı anda dört melek gelip durur o insanın yanında. O kimsenin ruhunu el ve ayak

çok terleyip bu defa gözleri sürat ile gider iki tarafa. Burnun iki tarafı çekilip solar benzi. Soluğu kabarır ve kalkar göğüs kafesi. Nefesleri gitgide azalır, seyrek olur. Bedenin harareti düşer ve ceset soğur. Ruh kalpte karar kılıp hiç çıkmayı istemez. O zaman melek ona harbeyle vurur bir kez. Zira kalpte bulunur hayatın sırrı asıl. Ruh bedenden çıkmaya mecbur olur velhasıl. Lakin henüz çıkmadan şeytan bunu bir fırsat bilip avanesini eder ona musallat. Bu en güçsüz ve zayıf anıdır ki insanın, şeytanın avanesi ona gelir ansızın. Önceden vefat etmiş ana, baba, birader gibi sevdiklerinin suretine girerler. Ona şöyle derler ki, ey oğlumuz, kızımız, sen şimdi ölüyorsun. Seni geçtik bunda biz. Senden önce gelmekle ahiret alemine, daha iyi vakıfız buranın ahvaline. Sen Yahudi dininde vefat et ki bu zaman, Hak Teâlâ indinde bu dindir makbul olan. Şeytanın bu sözüne aldanmazsa o eğer, onlar gidip yerine başkaları gelirler. Derler ki, ey oğlumuz yahut ey kardeşimiz, ahirete gitmekte seni geçtik hepimiz. Sen şimdi vefat et ki Hristiyan dininde makbul olan bu dindir Hak Teâlâ indinde. Aldatabilmek için bir nice dil dökerler. Her dini methederek ona teklif ederler. Eğer İslamiyete tam uymuşsa ömründe, şeytanın fitnesine hiç aldanmaz o günde. Hak.

Dolaştım beldeler boylar, Rum, Türkmen, Arap köyler, Pınarlar.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Hayır bilmiyorum." deyince deli dedi ki, "Deli ona derler ki, attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Hayatım Roman.
1: Güzel bir cuma günüydü. Çoğu emeklinin yaptığı gibi hem biraz vakit geçirmek hem de değişik bir camide cuma namazımı kılmak için iki durak ötede bulunan camiye doğru yola çıktım. Yavaş yürüdüğüm için camiye geldiğimde vakitte gelmişti. Yanımda gençten bir delikanlı duruyordu. Sünnetler kılındı, hoca efendi hutbeye çıktı. Ardından iki rekatlık cuma namazını kıldık. Namaz bittiğinde delikanlı duayı beklemeden erkenden camiden ayrıldı. Bense vaktim olduğundan cemaatin dağılmasını bekledim. Nihayet kimse kalmayıp ortalık sessizliğe bürününce ben de yavaş yavaş yerimden kalktım. İşte tam o sırada hemen yanımda küçük siyah bir kesecik gördüm.

0: bu da ne? Ağır bir şeye benziyor. Açsam mı acaba? Aman Allah'ım. İçi altın dolu. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Kimse de kalmadı camide. Hay Allah. Hele bir dışarı çıkayım da ne yapacağımı orada karar vereyim. Tövbe tövbe. Melun şeytan, defol yanımdan. Allah'ım sen aklıma kötü düşünceler getirme. Yani şu kriz zamanı olacak şey mi şimdi bu? Versem bir türlü, vermesem bir türlü. Hoş, versem de kime vereceğim ki? Gidip karakola teslim etmem gerekecek. Of. Vermesem, vermesem bende olduğunu kim nereden bilecek ki? Yok yok, bana haram olur bu. İstemem. Of, hay Allah. Ne oldu birdenbire bana böyle? Hay Allah. Ne oldu birdenbire bana böyle? İçime bir fenalık çöktü. En iyisi şu dükkanın kenarına tutunayım.
1: Ne oldu amca, iyi misin?
0: Ah, iyiyim yavrum, iyiyim. Birden başım döndü de.
1: Gel amca, içeri buyur. Dükkanda otur, biraz kendine gelirsin.
0: Sağ ol yavrum, çok iyi olur. Birden tansiyonum mu düştü ne? Hassizleştim işte. Hiç böyle olduğumda yoktu halbuki.
1: Olur olur, insanlık hali. Buyur, şöyle tabureye otur.
0: Sağ ol, sağ ol. Ah, teşekkür ederim evladım. Böyle iyi oldu.
1: Buyur evlat. Hayırdır inşallah, ne bu heyecan?
2: Amca, amca bir saat evvel keseyle bilezik tarttırmıştım sana.
1: Hatırladım, ne oldu?
2: Keseyi burada unutmuşum da almaya geldim.
1: Yanlışın var oğlum, tarttıktan sonra hemen alıp gittin.
2: Hayır amca, burada unuttuğuma eminim.
1: Tövbe tövbe, iyilik de yaramıyor insanlara. Bileziklerini tarttım diye borçlu mu olduk yani? Nerede yitirmişsen git orada ara.
2: Hayır amca hayır, bilezikleri burada bırakmış olmalıyım. Çünkü sizden çıkınca doğru camiye gittim. Yani başka bir yere uğramadım. Burada unuttuğumdan eminim.
0: Cami mi? Yoksa bulduğum altınlar bu gence mi ait? Evladım, nedir kaybettiğin? Bir daha anlatsana bana.
2: Amca, bir kese içinde bilezikler vardı. Onları kaybettim.
0: Peki kaç taneydi?
2: 8 burma bilezikti. Ne yapacağım şimdi ben? O bilezikleri ev almak için borç almıştık. Kaç gram tuttuğunu bilmek için tarttırmıştım.
0: Bir dakika evladım. Fazla telaşlanma.
2: Yoksa?
0: Evet, evet. Kaybettiğin kese bu mu yoksa?
2: Evet, evet, bu kese işte, evet.
0: Al bakalım. Camide unutmuşsun. Neyse ki ben buldum. Helal malmış. Helal mal döner dolaşır sahibini bulur demişler.
2: Teşekkür ederim amca. Çok teşekkür ederim.
0: Sen Allahu Teala'ya teşekkür et.
2: Anlamadım.
0: Anlamayacak bir şey yok evladım. Ben camiden çok geç çıktım. Kalktığım sırada bu keseyi yanımda buldum. Sonra da ne yapacağımı düşünerek sokakta yürürken birden bu dükkanın önünde fenalık geldi. Mecburen burada oturup istirahat etmek durumunda kaldım. Yani Allahu Teala seninle karşılaşmamı murad etti.
1: Allah Allah, çok hayret edilecek bir şey.
0: Evet. Bu hadiseden şunu çıkardım ki bu gencin kıldığı namaz ona yardım etti. Sana tavsiyem o ki namazlarını daha dikkatli kıl. Namazdan sonra tesbihatını yapmadan kalkma ve mutlaka Allahu Teala'dan samimiyetle dünya ve ahiret iyilikleri iste. O zaman gör bak, daha ne yardımlara kavuşacaksın.
2: Şimdiden kavuştum bile. Hem altınlarıma hem de çok kıymetli nasihatlere kavuştum ve sizin gibi temiz bir büyüğümü tanıdım. Müsaadenizle elinizi öpmek istiyorum.
0: Aradan yıllar geçmesine rağmen o gençle dostluğumuz hala sürüyor. Her karşılaşmamızda bana
2: Sefer amca, o hadiseden sonra namazlarıma çok dikkat ediyorum. Namazlardan sonra tesbihatımı mutlaka yapıyorum ve her seferinde sana ve bütün Müslümanlara dua ediyorum.
0: Diyor. O da kazandı, ben de kazandım. Bütün bunlara sebep kıldığı namaz oldu. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz her türlü derdin tesirli ilacıdır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, esnemek şeytandandır diye bir hadisi şerif var mı? Varsa bu ne demektir? Yani hiç esnemeyecek miyiz?
1: Hadis-i şerif olup olmadığını şu anda net hatırlamıyorum. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esnemezdi buyuruyor. Esnemek de şeytandandır, kitaplarda yazıyor. Ama bütün esnemeler şeytandan mıdır? Değildir buyuruyor. Çünkü insan yorgun olur, uykusuz olur. Bu sebepten dolayı mesela aç olur. Hatta bir hikaye de anlatırlar. Adam birisi eskiden böyle yolculuk yapıyormuş. Bir köye gelmiş. Köylerde böyle köy odalar olur, orada misafir edilir. Adamcağız böyle aç bekliyor, hani bir yemek şey yapacak falan. Habire esniyor falan. Diyorlarmış ki misafir ya susuz ya uykusuz diyorlarmış. Misafir ya susuz ya uykusuz. Adamcağız da diyormuş ki gelirken çeşmenin yanında uyuduydum diyormuş.
0: Başka bir şey var yani, anlayın hani.
1: Anlayın.
0: Aç yani adam.
1: Aç yani. Uykusuzluk da, susuzluk da, açlık da, yorgunluk da, bunlar da aynı şekilde esnemeye sebep olan hallerdendir. Dolayısıyla her esneyeni şeytan onun içinde işte esnetiyor demek ve suizan etmek o uygun olmaz.
0: Esnemenin adabı var mı?
1: Efendim, kitaplarda anlatılmış. Mesela normal zamanda diyelim ki sağ elimizle ağzımızı kapatmamız esnerken. Ve mesela kitaplarda bazı ifadeler geçmiş İslam alimleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hatırlayınca o halin geçtiği de hakikaten tecrübe edilmiştir. İnanarak yapınca o neticeye de ulaşıyor insan. Namazdaysa elinin tersiyle ağzını kapatması gerekiyor. Çünkü Müslüman edepli olur. Esnerken bile ağzını açtığı zaman ağzının içerisinde 32 dişini başkasına göstermesi uygun değildir. Edebe aykırıdır.
0: Namazda esnemek namazı bozmuyor değil mi?
1: Hayır, namazda esnemek namazda bozmaz.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki, ben diyor namazdayken tahiyyatta özellikle kelime-i şehadet söylerken esneme geliyor diyor. Bunun bir manası var mı diyor.
1: Bir manası yok. Şimdi o zaman herkes diyecek, ben şeyde değil de tahiyyatta değil de salli barik okurken geliyor falan. O anda yakalamıştır, isabet etmiştir, olabilir.
0: İblisin cin soyundan olduğunu biliyoruz. İman etmemiş cinler iblise hizmet edip insanları imandan çıkartmaya veya ibadetlerini aksatmaya çalışıyorlarsa cin musallat olmuş diyebilir miyiz böyle kişilere?
1: Zaten musallat oluyor. Her insanın yanında bir tane şeytan var. Şeytan, iblisin çocuklarından birisi var. Tam İbn-i Saadet-i Ebedi'de anlatılırken buyuruyor ki, evet, ateşten yaratılmıştır, cin tayfasındandır. Ama bir kısmı mesela ateşin o köz kısmı, bir kısmı da alev kısmından yaratılmış ifadesi geçiyor cin bahsinde. Bir farklılıklar var aralarında, ama aynı tayfadan mı? Evet, aynı tayfadan. Erkek ve dişidirler, evlenerek çoğalırlar. Onların da aynı şekilde avamı var ve havası var. Ne demektir yani, şeytanın da havası mı olurmuş? Evet, havası var. En büyüğü o işte, iblis. Mesela ehl-i sünnet itikadında olan, beş vakit namazı kılan, elinden geldiği kadar ilmihal bilgilerini öğrenip haramlardan sakınan bir Müslümana şeytanın avamı gelmez. Onların da havasları var. Tabi evliya-i kirama daha değişiği gelir. Hele peygamberlere, peygamberlerin varisi konumunda olan alimlere ise iblisin bizzat kendisi gelir. Çünkü öbürleri beceremez o işi. Peki avamı? İşte dinde imandan haberi olmayanlarla onlarla dalga geçerler, onlarla oynarlar. Onları tahrik ederler. Onların da kendi aralarında seçilmişleri var deniyor.
0: Yani avama avam geliyor.
1: Evet, havası da havas geliyor.
0: Havası da havas geliyor yani. Cinlerin ve şeytanın insanların damarlarında dolaşabildiği yönünde bilgiler okuyoruz. Doğru mudur?
1: Doğru. Hadis-i şerifte bildirilmiş o. Yani yemek yerken besmele çekin. Yoksa şeytan içeri girer buyuruluyor. İçeri girer. İnsan vücudunda dolaşabilir ama kalbe müdahale edemez. Kalbe giremez. Dolaşır. Peki onun girmesine sebep nedir? Haramdır. Yani seni kandırmıştır. İçeri girmesine gerek yok. Haram lokma senin ağzından girdikten sonra tamam diyor. Bu enerjiyle ben bunu diye istediğim gibi parmağımda oynatırım diyor. Oynatıyor da.
0: Namaz esnasında çocuklarım bazen işte muzurluklar yapıyor. Sırtıma çıkıyorlar. Ne bileyim güldürecek bir takım şeyler yapıyorlar. Bu esnada ister istemez tebessüm ettiğim olabilir diyor.
1: Tebessüm bozmaz. Ama hık derse bozar.
0: Ses çıkarsa.
1: Evet yani. Ses çıkarsa bozar. Çocukların o şekilde yapması gayet normal ve tabii. Çünkü Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam torunları da yapıyordu. Bazen kucağına aldığı da oluyordu. Hatta kitaplarda bilgiler verilmiş. Çocuk mesela geldi, secdedeyken üzerine kapandı. Tek elle onu tutarak düşmemesi için, onu tutarak secdeden kalkabilir. Namaza mani olmaz diye de yazılı. Bazen geliyor, şöyle annesi veya babası namaz kılarken, benim çok hoşuma gidiyor, insanın gülmemesi elinde değil. Secdeyi nasıl yapacağını bilemiyor, upuzu yatıyor. Ters yatıyor, şey yatıyor falan. Tabii sabi, saf, tertemiz, art niyet yok, hinlik yok. Hiçbir şey yok. Bir de şöyle kaldırıp bir bakıyor yukarıya.
0: Bazen de annesinin babasının tam önüne ters istikamete dönüyor.
1: Tamam ters istikamete
0: namaz, dönüyor. O da namaz kılıyor.
1: O da namaz kılıyor. O da eğilip kalkıyor. Tabii secdeye gittiysen başını kaldırıyor bir bakıyor falan. O kadar saf, berrak, temiz ki yani insan gülmemesi elde bile değil. Elde bile değil. Hatta benim en çok dikkatimi çeken mesela diyelim ki erkek çocuk annesi namaz kılıyorsa daha bilmiyor. Gidiyor örtü alıyor. Babası namaz kılıyorsa takke, o da bir takke buluyor, takkeyi geçiriyor falan. Bunların ne olduğunu da bilmiyor. Onlar ayırt edecek durumda değil. Bütün mesele hani babasının ve annesinin gözünde hani ah canım tatlım neyse buna benzer bir
0: i̇ltifat
1: sözün.
0: Bekliyor.
1: İltifat bekliyor. Onun aynı şekilde çıkmasını bekliyor. Takdir bekliyor yani.
0: Namazda eskiden derlerdi mesela göbeğin oynarsa namazın bozulur. Gülünce derlerdi biz çocukken.
1: Dediğince gidiyor yani, göbeği oynuyor yani.
0: Peki bir kahkaha halinde çıktı diyelim. Namaz bozuluyor dediniz. Abdest de bozuluyor.
1: Efendim namazın içerisinde sesli gülmek yani başkası isteyecek şekilde evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi kahkaha şeklinde gülmek sadece namaz bozmuyor, abdest de bozuyor buyuruyor. Ama efendim işte diğer zamanlarda hüküm öyle. Orada yorum olmaz. Madem öyle bildirmiştir ona uyacağız. Yapacak başka bir şey yok.
0: Namazda gayri ihtiyari sağa veya sola bir şeye bakmak abdest namazı bozar mı?
1: Namazı bozmaz. Mekruh diye geçiyor Hanefi mezhebinde. Çünkü kıyamda secde yerine bakmalı. Rükuda ayak uçlarına. Secdede zaten bakacak yer yok. Olduğu gibi önüne bakıyorsun. Kadede de kucağına bakmak. Önüne bakmak lazım.
0: Peki bakmak var, bakmak var. Yani bir şeyle baktık ve onunla da ilgilendik yani. O konunun içine girdik diyelim.
1: Biraz sonra gider yani namazdan çıkar
0: namazdan
1: gidersin.
0: Namazdan çıkmış gibi oluyorsun zaten. Çıkarsın. Yani hatta koptun orada.
1: Hatta diyelim ki bir orada yazı gördün, başladın okumaya. Namaz bozar o zaman.
0: Saati gördük mesela. Aa dedik işte saat 14.30 diyelim. 15'te evet benim işim var. Demek ki yarım saat kalmış falan. Bir sürü hesap yaptık.
1: Şeyde biz İmamet'te liseye giderken o zamanlar anlatıyorlardı bir imamı. Habire sinemaya gidiyormuşmuş o. Filmler. Dua ediyor. Acele ediyor tabii filme yetişecek falan. Tamam demiş. Bitti son. Neydi yabancı filmler?
0: The End.
1: The End yazıyor.
0: dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki bazılarının namazdan sonra baş parmak tırnaklarını öperek gözlerine sürdüğünü görüyoruz. Doğru mu? Bidat mı?
1: Yanlış yapıyorlar. Bidattir o. Ezan okurken kelime-i şehadet getirirken hani parmakları öpüp sürmek o caizdir. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin sünnetidir diye geçiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir komşumuz var kendisine Hakikat Kitabı Evi'nin kitaplarından hediye ettim. Beni bir dövmediği kaldı demiş.
1: Öyle. Şimdi dinleyicimiz diyor ki beni bir dövmediği kaldı. Peki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ne suç vardı ya? Ne hakaretler etti? Ne diyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah-u Teala vardır, birdir, doğru yol budur. Savaş ettiler, savaş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Her türlü hakareti yaptılar. Sen de şimdi itikat, iman, doğru bilgiler bunlar dedin. Sana da aynı şekilde hakaret edecekler. Herkes iltifat etmeyecek. Aa nerelerde kaldın ben seni bekliyorum falan. Yok. Böyle diyen de çıkar. Ama söven de çıkar. Hakaretten de çıkar. O normal bir şey. Bu yolun esası bu. Ona evet insan üzülür ama doğru olduğunu alamet. Devam.
0: Bir başka dinleyicimizin sorusuna geçiyorum. Diyor ki o da sosyal medyadan şikayetçi. Dinleyicimiz sosyal medyada özellikle diyor işte hasbelkader dinleyicimiz bir kendisine bir hesap açmış da birkaç da arkadaşını tanıdıklarını falan şey yapmış. O tanıdığım insanlar diyor, yüz yüze görüştüğüm insanlar diyor, sosyal medya üzerinde diyor bir canavara dönüştüğünü gördüm. Kadın bunu şey yapan bir şey söylüyorlar diyor, onu beğenmezsen arayıp niye beğenmedin diye soruyorlar. İşte sen onun fikirlere karşı mısın, sen işte inanmıyor musun falan, dini şeyler paylaşıyorlar herhalde. Ben diyor çok mağdur oldum diyor, niye uğradığını şaşırmış dinleyicimiz. Çıksın bence hemen.
1: Evet, doğru söylüyorsun, silsin hesabını, çıksın oradan. Ve şimdi kimse yok ya karşısında. Hep hatırıma zaman zaman hep anlattığımız şey geliyor. Mesnevi'de Allah rahmet eylesin Enver Abiler de naklederdi, anlatırlardı onu. Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir hadise anlatıyor. Şehzade Şiraz Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi zatlar böyle cemadatı, canlıları, cansızları konuşturuyor. Onlardan misaller veriyor. Ama öyle misaller vermişler ki uzun uzun anlatmana gerek yok. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin verdiği o misalde de şimdi at ve eşek cinsindeki hayvanlar idrarını yaparken hareket etmezler, dururlar. İşte bir at da aynı şekilde durmuş, idrarını yapmış. Tabii kocaman hayvan, idrarda bir gölet olmuş orada. Küçük bir aynı şekilde şey. Onun üstüne bir saman çöpü düşmüş. Bir tane de sivrisinek gelmiş, o saman çöpünün üstüne konmuş. Orasını o idrar göletini derya, saman çöpünü kaptanı derya gemisi, kendini de kaptanı derya görmüş, tamam mı? Kendisini de kaptanı derya görmüş. Dolayısıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, insan direksiyonun başına geçince nefs tepesine çıkar artık. Bütün yollar bana ait dediği gibi nefs zıvanadan çıkıyor o anda. Şimdi o sosyal medya da öyle. Ben işte yazdım direksiyonun başında ya. Saman çöpünün üstüne binmiş ya, kaptanı derya olmuş. Dolayısıyla mücessem nefs. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala net buyurmuşlar ki eskiden nefsi tarif etmek zordu ama zamanımıza çok kolay artık buyurmuşlar. Gördüğünüz bütün insanlar mücessem nefs buyurmuşlar, sokakta gördükleriniz. Hakikaten öyle. Kime dokunsam bana göre. Şimdi burada da bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi neredeyse aynı şekilde aforoz etmişler. Nasıl benim dediğimi kabul etmesin, benim gibi adamın.
0: Yazdık oraya yani.
1: Nasıl karşı gelirsin? Bir de kendi yanlış yanlış anladığı şeyleri din diye satıyor. Sen dine karşısın falan. Ne alakası varsa. Hani Hazreti Ali Kerramallahu Veceh buyurmuş ki öyle zaman gelecek ki o zamanki insanlara lafla anlamayacak. Sövmedikçe itaat etmeyecek. Dövmedikçe aynı şekilde itaat etmeyecekler. O kadar öyleler var yani. Ya bakıyorsun bu büyüklerin söyledikleri hep doğru. Ama insan böyle gözüyle de görünce yakini artıyor. Ya buradan evet, belli bir zaman dilim içerisinde bir adamcağızın birisi işte kavga etti, inmiş arabadan, onun sonra güzel bir dayak yemiş. Şeyde muhabirde mikrofon uzatmış, rahatladın mı şimdi diye. Demiş rahatladım. Adam beni diyor dövün, ben o zaman rahatlayayım. Adamın cibilliyeti bu, yaratılışı bu. Affedersin de eşek cibilliyeti. Döveceğin onun sonra itaat edecek. Allah Teala sonumuz hayır eylesin.
0: Amin. Son olarak da bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki siz fasık Müslüman, fasık Müslüman diyordunuz. Ben onu farklı bir şey zannediyordum ama okuyunca kitapta araştırmış herhalde. Ben de fasıkmışım diyor. Dinleyicimiz. Meğersem diyor iyi bir şey değilmiş diyor.
1: Doğru. Bugün zamanımızda günaha düşmeyen yok ama aleni günah işleyenler.
0: Yani ne demek fasık hocam? Onu da
1: fısk aslında günahtır. Fasık da o fıskı işleyen, günahı işleyen demektir.
0: Bu Müslüman yani ama
1: günahkar
0: Müslüman.
1: Evet, fasık günahkar Müslüman.
0: Dinleyicimiz iyi tespit etmiş.
1: Evet,
0: ama
1: iyi tespit etmiş. Fakat o güzel bir merhale. Yani bir kimse kendisinin de aynı şekilde günahkar olduğunu kabul etmesi bu zamanda çok zor bir hadise. Adama günahkar. Ne günahkarı, biz cumalara gidiyoruz arkadaş falan, bir de umreye de gittik yani, sen ne zannediyorsun bizi falan diye başlar artık. Fetva da verir. Çok başına da geliyor zaten de. Müftüler var. Hoca efendiler var.
0: Hoca efendiler var. Neler var neler.
1: Elini salladın mı?
0: Ne cevherler var.
1: Ne cevherler çıkıyor. Allah-u Teala sorumuzu hayır eylesin. Hakikaten kitaplarda yazılan ahir zaman. Aynen öyle.
0: Doğru. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Tene canlı bir bağlantıyla hemen başlayacağız. Özellikle peş peşe gelen sarsıntılarla birlikte hem Adana'da hem de Osmaniye'de arka arkaya gelen depremlerle birlikte Adana'dan Elif Ayşenur İşledici şu anda hattımızda. İhlas Haber Ajansı muhabiri kendisi. Merhaba Ayşenur, son durum nedir özellikle yaşanan bu deprem fırtınasında?
3: Evet, Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ardından 4.9 büyüklüğünde yine bir deprem oldu Sayınbeyli ilçesinde ve hemen ardından tekrar Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3 deprem ard arda yaşandı. Osmaniye'nin de Sumbas ilçesinde yaşandı deprem. Depremin yaşandığı merkez üstlerinde Sayınbeyli ve Sumbas ilçelerinde deprem hissedildi. Kent merkezlerinde hafif hissedildi diyebiliriz. AFAD'dan yapılan açıklamaya ve Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kent genelinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Ancak hisseden vatandaşlar oldu tabii depremi. Şu anda ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor ama şu ana kadar ulaşan bir olumsuzluk yok diyebiliriz.
2: Pekala, Ayşenur İşledici son durumu aktardı sayın seyirciler. Adana'dan İhlas Haber Ajansı muhabiri ve bir canlı bağlantı daha konuşacağız. Enine boyuna durumu konuşacağız. Osmaniye'den İhlas Haber Ajansı muhabiri Müslüm Balko şu anda hattımızda. Yine Osmaniye'de de yaşanan ciddi depremler oldu arka arkaya. Müslüm, son durum nedir? Söz sende.
4: Şu anda son durum Osmaniye'de olumsuz bir durum yok. Vali Bey'in de zaten kendi açıklaması vardı. Bunu da haber olarak geçmiş sisteme. Yani şu anda Osmaniye'de olumsuz bir durum yok. Dediğim gibi Sayınbeyli ve Sumbas arası çok yakın. Daha çok Kadirli ve Sumbas'ta hissedildi Osmaniye'de deprem. Merkez diğer ülkelerde çok hafif şiddette hissedildi baktığımızda. Vali Bey'in ve belediye başkanından aldığımız bilgilere göre şu anda hiç sahada hiçbir olumsuzluk yok. Ekipler sahada çalışmalarına devam ediyor. Bir olumsuzluk olduğu takdirde de aktarmaya devam edeceğiz. Biz de ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu şekilde.
2: Pekala, Osmaniye'den Müslüm Balko yaşanan son durumu anlattı. Herhangi bir olumsuz durumun olmadığına dair sayın seyirciler. Bir canlı bağlantı gerçekleştirelim. Deprem mühendisi Profesör Doktor Ali Koçak şu anda canlı bağlantımızda olacak kendisi. Yaşanan bu depremlerle ilgili kendisine de sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Sayın Koçak, merhaba diyelim.
5: Merhaba, geçmiş olsun bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza.
2: Evet, bu tabloyu aslında özellikle genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz zaman özellikle Sayınbeyli'de yaşanan bir deprem ve birkaç dakika sonrasında yine bu depremin devamı geldi. Ardından da Sumbas'ta 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi sadece 7 dakika sonrasında. Bu kadar kısa süre içerisinde özellikle yaşanan bu depremleri, bu 3 sarsıntıyı nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl okumalıyız?
5: Şimdi bir yer bilimci değilim ama dilim döndüğünce bölgedeki fayları da çok iyi biliyoruz. Özellikle Maraş depreminden sonra da çok araştırmalarımız oldu bölge içerisinde. Evet. Şimdi şeyden başlarsak Sayınbeyli'den. Orada aslında 40 kilometre uzunlukta bir Sayınbeyli fay zonu var. Bu zon içerisinde oluşan 7'nin üzerine çıkan depremlerimiz de var. Aslında şu anki oluşan deprem çok büyüklüğü fazla bir yıkıcılığı olan nitelikteki bir deprem değil.
2: Evet, ama belirgin bir sismik hareketlilikte söz konusu bölgede.
5: Evet, onu söylemek istiyorum. Şimdi bu Adana ile Osmaniye arası tabii bir kilometre bir saate yakın bir mesafe uzunluğunda bir bölge. Evet. Dolayısıyla iki bölgedeki oluşan faylanma ve bunun neticesinde ortaya çıkan hareketler bizi bu bölgeye ister istemez gözümüzü dikiyor. Tabii diğer illerde hissedilmesi de çok sığ depremler. Bu nedenle bu sığ depremler neticesinde bölgedeki aktivite diğer ilgilerden de hissedilebiliyor. Özellikle zemin yapısı çok kötü olan bölgedeki yerlerde, alüvyon zemininin oturduğu bölgelerde bu depremin hissi daha çok olabiliyor. Evet. Ancak daha böyle nitelikli zeminlere, daha böyle kayaya yakın zeminlere oturulan binalarda da bu depremin sönümlenmesi daha neticeli oluyor. Tabii aslında bir de şu var. Bir bina niye bu kadar büyüklükteki depremde sallanır? Eğer zeminiz sizin, binanızın oturduğu zemin kötü bir zeminse buradan deprem dalgası çok yavaş geçiyor. Bir de tabii zemini de depremi de büyütüyor, genliğini de arttırıyor. Dolayısıyla böyle daha alüvyon zeminlerdeki bu depremleri daha fazla hissedebiliyoruz. Yıkıcılığı da olabiliyor böyle durumlarda. Tabii bu nitelikli bir betonarme binada ya da nitelikli bir çelik binada kolay kolay yıkamaz böyle 5 büyüklüğünde bir deprem ama yığma tarzındaki binalarda hasar yaratabilecek nitelikte oluyor bizde.
2: Evet.
5: Ne yazık ki bu örneğin Urfa'daki en son oluşan depremde de nitekim köy evlerinde yığma tarzında yapılmış binalardan hasarlar meydana geldi. Evet. Ama bu özellikle Saim Beyliğe dikkat etmek lazım. Burada çünkü 7'nin üzerindeki depremler olabiliyor. Evet. Fakat Osmaniye'ye baktığımız zaman oradaki faylanma ve deprem büyüklüğü biraz daha düşük depremler oluşabiliyor burada. Sumbas'ta özellikle. Yani 5.2 aslında bizim için çok yüksek bir deprem değil. Ama burada da gene 6-6.3 büyüklükteki depremler olabilir. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Bir de şöyle bir durum var tabii. 2023 Maraş depremleri sonrasında
2: evet.
5: bölgedeki hasara uğrayan orta ve az hasarlı binalarımız da çok fazla. Özellikle Osmaniye'de bu ve Adana bölgesinde çok sayıda binamız hasarlı.
2: Evet. Altının üzerinde yaşanan depremlerde onlarda vatandaşlar da tabii izlediği zaman bir panik havası da elbette ister istemez oluyor o depremi hatırladığınız evet. zaman. Ne yazık ki can kayıplarımız da olmuştu bu anlamda. Endişeye kapılmak gerekir mi bu anlamda? Vatandaşlara neler söylersiniz?
5: Şimdi tabii de az önce söylediğim Sayın Beyli Fayzon'unda 7'nin üzerine deprem 7'ye varan 7'nin üzerine demeyelim de 7'ye varan depremler meydana gelebilir.
2: Evet.
5: O nedenle bu bölgeler bizim için çok riskli bölgeler. Hatta bakın Maraş'ta beklediğimiz gene hala depremler var. Adana'da beklediğimiz depremler var. Hatta çok hemen komşu olarak Gaziantep'in Islahiye bölgesinde de faylarımız var. O bölge içerisinden geçen biliyorsunuz Maraş depremlerinde Islahiye'de çok ciddi hasarlar meydana geldi. Nurdağ'ında çok büyük hasarlar meydana geldi. Ve buradan geçen Doğu Anadolu fay hattının bir bölümü de Nurdağ ile Islahiye ilçelerinin içinden geçiyor.
2: Evet. Peki bu kadar çok kısa süre içerisinde yaşanan, arka arkaya yaşanan bu kadar kısa süre içindeki yaşanan bu depremlerde özellikle orada bir ciddi enerji hareketliliğinin yaşandığını mı bize gösteriyor hocam?
5: Elbette, elbette. Bu aslında Maraş depremlerinin neticesinde. Yani bu bölge içinde diğer faylanmalı hareketleri de bekliyoruz. Az önce söylediğim gibi hemen komşu olarak hani bu bölge içerisinde 7'nin üzerine çıkamayacak faylarımız var ama komşu illerdeki işte Nurdağ'da, Islahiye'de, diğer Malatya'da, diğer Maraş bölgesinde oluşan depremler direkt bu bölgeleri etkiliyor zaten. Adana ile Osmaniye'de ciddi hasar yaratabilecek tarihi depremlerimiz de var bu bölgede. Osmaniye'yi ve Adana'yı etkisi altında bırakan. Nitekim Maraş depreminde Adana'nın özellikle alüvyon zeminleri üzerindeki yapılarımıza büyük hasarlar meydana geldi.
2: Evet, doğru.
5: Dolayısıyla bizi korkutan çevre illerdeki büyük depremlerin bu bölgeleri etkilemeleri. Hakikaten 7'nin üzerinde ulaşabilecek depremlerimiz var o bölgeler içerisinde. O diri faylarımız var. Bu faylar o bölgelere çok yakın komşu olarak da birbirini etkiliyor. Bakın buradaki çok küçük deprem olmasından rağmen 5 büyüklükteki deprem 6-7 ilde bizden hissedildi. Ama Maraş depremine bakacak olursak 2023'teki 7'nin üzerindeki büyüklükteki depremlerde evet. 11 ilde hasar yarattı. Fakat doğru. 20'ye yakın ilimizde de hissedildi bu deprem.
2: Hissedildi evet.
5: Tokat'ta olsun, Sivas'ta olsun o bölgelerimizdeki binalarda da insanlar bu depremleri hissettiler.
2: Evet.
5: Dolayısıyla hissetmekle yıkıcılık arasında büyük farklar var. Tabii deprem bölgesinden uzaklaştıkça faydan, epicenter noktasından ya da depremin odak noktasından uzaklaştıkça tabii daha az hissedilmeye başlıyor. Ama 200 kilometre, 300 kilometre uzaklıktaki bir bina 7 üzerindeki bir depremden çok rahat etkilenebiliyor. Yeter ki zemini ona uygun olsun depreme.
2: Evet,
5: yani o... depremin sevdiği zeminler, alüvyon zeminler, kötü zeminler ve sıvılaşma potansiyeli olan zeminler, taşıma gücü düşük olan zeminler ve buna uygun olmayan yapılar da gene bundan çok etkileniyorlar.
2: Peki bu yaşanan
5: bizim bu bölge deprem... içindeki...
2: Evet. Aynı fay sisteminin o zaman farklı bölümlerinde meydana gelen bir hareketliliğin parçası olabilir mi Sayın Koçak?
5: Evet, evet. Zaten birkaç gün içinde bu artışık olarak bu depremler, faylar tekrar devam edecektir hasara. Çünkü bunun peşi sıra bazı daha bundan daha küçük ölçekte depremler gene bölgede meydana gelecektir. Onların sonucunda biz zaten depremin net olarak bütün özelliklerini ortaya koyabileceğiz. Fayın bütün özelliklerini de ortaya koyabiliyoruz öyle.
2: Evet.
5: Bundan sonra birkaç gün içerisindeki oluşacak depremlerle ilgili. Buna ilişkin de beşe varmayan gene bu depremler meydana gelebilir. Fakat şunu çok net söyleyebilirim. Eğer yapınızda böyle ince bir çatlak dahi varsa lütfen bakanlık mercilerine, AFAD'a evet. veyahut da yerel yönetici arkadaşlara bunları bildirirseniz en azından kendinizi risk altına almayın. Bir de tabii bu 2023 depremlerinde binanız orta hasarlı binaysa veya az hasarlı bile olsa bu binalarınızı mutlaka elden geçirin. Mutlaka bunları gerekli kurumlara bildirin. Bir de kurumları dinleyin. Bakanlığın açıklaması, diğer kurumların açıklamalarına göre hareket edin. Aksi durumda yani böyle biz 2023 depremlerinde, Gölcük depreminde veya diğer Gölcük depremiyle diğer depremlerde de bunları çok gördük.
2: Evet.
5: Vatandaşlar direkt binalarına giriyorlar ve istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu
2: evet,
5: nedenle
2: ne yazık ki.
5: Bir sıva parçası bile zarar vermesin kimseye. Binalarına girmeden önce mutlaka ilgili kurumları dinleyerek, mesela aslında sizin yapmış olduğunuz haberler bu anlamda çok önemli.
2: Evet.
5: Çünkü ilgili kurumun bakanlıklar, bakan yardımcılarımız çıkıp konuşmalarını yapıyorlar böylece. Vatandaşları aydınlatmak açısından çok önemli olarak görüyoruz bu yayınlarınızı.
2: Evet ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da özellikle bu konuda ivedilikle çalışmalarını evet. görüyoruz vatandaşlar açısından ve binalar açısından da. Şimdi az önce söylediğiniz parantez içindeki o fay hattında haritada baktığımız zaman hocam iki yakın bölgede yaşanan deprem yerin altında doğru bir soru mu olacak bilmiyorum ama mutlaka fay hattın üzerinde gerçekleşmiş olduğunu bize göstermek zorunda mı oluyor sizce?
5: Aşağı tabii zaten fay hattı fay var ki orada bir hareket meydana geliyor.
2: Evet.
5: Tabii diri aktif faylarımız var burada ama işte aslında her ikisi de çok büyük depremler meydana getirmiyor ama 7'ye yakın depremler meydana getirebilecek nitelikteki bölgeler böyle. Bir de çok sığ deprem tabii. Özellikle Osmaniye evet. Sumbas'taki 7 kilometre derinlikte. O yüzden
2: doğru.
5: yüzeye gelene kadar bu çok daha rahat hissedebiliyoruz. Bunun yayılımı da fazla oluyor. Kısa deprem aslında yani çok süresi de kısa. Bu nedenle çok daha uzaklara gidemiyor. Deprem büyüklüğü arttıkça da daha uzaklara kadar gidebiliyor bu sarsıntı hareketler ve titreşimler. Onları da daha fazla ilde hissedilebiliyor. Ama çok sığ deprem olduğu için hatırı sayılır bir bölgede de hissedebiliyoruz bunları.
2: Evet.
5: Tabii o hissetme biraz da böyle binanızın kalitesi, zemininizin durumuyla da ilgili çok. Bu aslında çok denklemli bir şey bu hissetme durumu ve depremin geliş doğrultuları. Bazen öyle ki deprem bitti zannediyorsunuz yansımış depremler bile gelip binanızı sallandırabiliyor böyle. Ama tek çözümümüz bizim yapımızın kaliteli
2: sağlam
5: ve nitelikli olması. Buna
2: evet,
5: evet buna uygun olarak binanız yapılmışsa zaten korkmaya gerek yok. Ama bütün bu parametrelerin hepsinin zemin durumu, depremin durumu, binanızın durumu hepsinin çok iyi mühendislik hizmetiyle yapılmış olması şartı var. O zaman yoksa Maraş depreminde bütün binalarımız da çökmedi. Çok daha iyi binalarımız vardı. Hiç hasar görmemiş ya da çok az hasar atlatmış binalarımız da vardı. Yani bu meyanda çok iyi müteahhitlerin, çok iyi mühendislerimiz, işini çok iyi yapan insanlarımız da var. Ama bizi üzen tabii o depremin çok daha fazla insanın can kaybına neden olması. Amaç zaten can kayıplarını önlemek. İnsanların burnu bile kanamadan depremi atlatmış olmaları. Keşke her depremimizde böyle 7'nin üzerindeki depremlerde bile bu şekilde konuşabilsek, depremin faillerini tartışsak, evet. Buradaki yapı kalitesi değil de daha sonra başımıza gelebilecek diğer faillanmaları, fail durumlarını ortaya çıkarıp da konuşabilsek, evet. Bence çok daha sağlıklı bir durum elde ederiz. Ama şu günkü koşullarımızda yapılarımızın artık envanterini daha da nitelikli hale getirmeye gayret ediyoruz. Bence bu peki. Biraz daha ileriki dönemlerde daha iyi hale gelecektir. Çünkü bu depremler hepimize ders niteliğinde
2: evet.
5: Oluyor.
2: Aslında evet, hem ders niteliğinde olmasıyla birlikte de sizin de söylemiş olduğunuz gibi arka arkaya gelen bu depremlerde bir taraftan sevindirici haber herhangi bir can kaybının olmaması. Evet. Deprem mühendisi Sayın Profesör Doktor Ali Koçak, çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için.
5: İyi yayınlar, geçmiş olsun diliyorum.
2: Teşekkürler. Ve efendim devam ediyoruz. Adalet Bakanı Sayın Akın Güllek de özellikle bu konuyla alakalı az önce X hesabından da bir paylaşım gerçekleştirdi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşanan depremlerin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşanan ve çevre illerimizde hissedilen depremde etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin açıklamalarını yaptı Adalet Bakanı Akın Güllek. Ve efendim bir yandan da devam eden bu depremlerle beraber son duruma da bakmaya devam ediyoruz. Solo Türk'te aynı zamanda Şanlıurfa'da harika bir atmosfer yaşanıyor. Şanlıurfa'da şu dakikalarda o anları da canlı olarak ekranlara getirmeye devam ediyoruz TGRT Haber'de. Solo Türk göklerdeki gururumuz olmaya devam ediyor ve bu noktada bakıldığı zaman da Şanlıurfa'da harika bir etkinlik gerçekleşiyor. Teknofest kapsamında sayın seyirciler, özellikle Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibinin de bu noktadaki gücünü görüyoruz. Özellikle gökyüzüne uçan uçakları, askeri uçakları da görüyoruz. Teknofest Güneydoğu'nun en önemli illerinden Şanlıurfa'da etkinlikleri kapsamında yaptığı gösteriyi bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Ve bir yandan da o canlı anları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Gökyüzündeki imzasıyla birlikte F-16 savaş uçaklarını da görüyoruz. Ve özellikle nefes kesen manevralarla birlikte Şanlıurfa'daki halk da o anlara eşlik etmeye devam ediyor. 4 Ekim Pazar gününde değerli izleyiciler. Bir yandan tabii Solo Türk'ün kuruluşundan pilotların eğitimine dek 9G'ye ulaşan kuvvetlerden teknik ekibin hazırlığına kadar baktığımız zaman her şey harikulade bir şekilde hazırlanmış ve Ay Yıldız'ın imzasının detaylarıyla birlikte o güzel anları da sizlerle buluşturmaya, gururlu anları da sizlerle buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. TGRT Haber ekranlarında değerli izleyiciler.

0: Ve devam ediyoruz. Dış gelişmelere bakalım. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Gazze kent merkezinde sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlenen son füzeli saldırıda 4 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetti.
1: Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları ölüm saçmaya devam ediyor.
2: TGRT FM Haber.

geldi çattı. Uzaktaki sizlerle yeniden yakın olmak ne güzel. Bir mikrofon aracılığıyla işte yine yanı başınızdayız. Edebiyatla iç içe dakikalar bizi bekliyor. Daha ne duruyoruz öyleyse? Hemen kendimizi tanıtalım ve bir an önce programımızı başlatalım. Şehra Aynı Vehbi Arbas yönetiminde ben Umay Aygut hazırlayıp sunuyorum ve bu yayın teknik masada görev yapan Ufuk Karcı'nın katkılarıyla kulaklarınıza ulaşıyor. Şehra Aynı başlıyor.

İstanbul rüzgar rüzgar sevdiğim, kah bir lodos denizlerden esen, ılık mı ılık, kah ustura gibi bir deli poyraz. Bırak saçlarını rüzgarlarına İstanbul'un, bu şehirde aşksız ve rüzgarsız yaşanmaz. İstanbul bulut bulut sevdiğim, kimi beyaz mı beyaz, ince gül gibi, kimi katran misali kapkara. Bulutları da insanlarına benzer İstanbul'un, inanma sevdiğim, inanma bulutlara. İstanbul yağmur yağmur sevdiğim, kah ince ince, kah bardaktan boşanırcasına. Hele bir yağmur yağmıyor görsün, ölürcesine yaşanır bu şehirde sevdiğim ve bir gün ölünür yaşanırcasına. İstanbul deniz deniz sevdiğim, bir çakır mavi, bir cam göbeği tuzlu, üstünde irili ufaklı tekneler, kayıklar, yelkenliler, mavnalar. Kalleştir denizleri İstanbul'un sevdiğim, İstanbul kadar. İstanbul şarkı şarkı sevdiğim, Üsküdar'a gidersin hava güneşli, beklersin ada sahillerinde yağmur yağar, her dakika depreştirir derdini köhne gramofonlar, eski plaklar. Nice güzeller, nice şairler görmüş, artık kanıksamış dertlerimizi. İstanbul, her şeye alışık sevdiğin, yine de bütün mihnetleri bir yana, sen yaşadıkça İstanbul ışık ışık sevdiğin.

Az önce seslendirdiğim şiirin şairi Ümit Yaşar Oğuzcan ve bugün onun hayatı ve eserleri üzerine konuşacağız. Oğuzcan'ın çok okunan, çok sevilen, bazısı bestelenip hala beğeniyle söylenen sayısız şiir var. Ama ben onun şiir evrenine İstanbul Işık Işık'la girelim istedim. Bunun bir sebebi Ümit Yaşar'ın bir İstanbul şairi oluşu. İstanbullu şiirleri hayli fazla ve İstanbul Işık Işık onun bu özelliğini yansıtıyor. Şairin bir başka özelliği ise duygusallığı. İlerleyen dakikalarda değineceğiz. Şiirlerinin bu duygusal tonu bazı çevrelerin eleştiri oklarına hedef olmasına da yol açmış. Sevgi, yalnızlık, özlem, ayrılık, aşkın acıları şiirlerinde sık sık işlediği temalar. İstanbul Işık Işık'ta da bir yandan sevdiğine onsuz İstanbul'un neye benzediğini anlatıyor, bir yandan da o varken nasıl ışık ışık yandığını, nasıl yaşanır olduğunu. Ümit Yaşar Oğuzcan 1926 Tarsus doğumlu. Şiir sevgisi anne babasından gelen şair, henüz 9-10 yaşlarındayken şiir yazmaya başlamış. İçindeki şiir sevgisinin bir damlayken nasıl bir ırmağa dönüştüğünü kendi satırlarından öğrenelim.

Bendeki şiir önce bir damlaydı. Rahmetli babamdan geldi, anamda biçimlendi, özlendi, bütünlendi. Çocuktum, çokluk şiir okunurdu evimizde. Anam o çağın ünlü bir ozanını Faruk Nafiz Çamlıbel'i ezbere bilirdi. Bir dergiden kesilip çerçevelenmiş bir fotoğrafı dururdu duvarda. Babam ondan çoğu kez evimizin ikinci adamı diye söz ederdi. Ben adamdan sayılmıyordum henüz. Şiir yazmaya heveslendiğim zamanlar 9-10 yaşlarındaydım. Kuşkusuz bir özentinin ürünüydü ilk yazdıklarım. Duvardaki adama özenti. Babamdan gelen ilk damla anamın şiir tutkusuyla 2 oldu. Duvardaki adamla 3. Sonra artmaya başladı o damlalar. Çocuksu yaşantım içindeki insanlar ve olaylarla küçük bir su birikintisi oldu giderek. Konya'da başlayıp Eskişehir'de tamamladığım lise öğrenimim sırasında bendeki şiir bir özenti olmaktan çıkmış, büyük bir tutku haline almıştı. Dalgalanıyor, köpürüyor ve akıyordu. Artık bir ırmaktı o.

şairin çocukluk yıllarında etkilendiği bir ya da birkaç şair vardır. Ümit Yaşar için bu isimlerin başında annesinin şiirlerini ezbere bildiği, babasının evlerinin ikinci adamı saydığı Faruk Nafiz Camlıbel geliyor. Oğuzcan, adının geniş yığınlarca tanındığı dönemlerde yazdığı bir şiirinde ustasına bakın hangi dizelerle saygı duruşunda bulunuyor.

Bir zaman lale desendin bize, peymane desen. Az mı sular içtik o çoban çeşmelerinden? Bir zaman senden esti şiirin rüzgarları. Hala bir anıt gibi durur han duvarları. İşte o kızıl saçlar, işte suda halkalar. Memleket türküleri, yarım kalan mısralar. Dinledik neyden kaç yıl en güzel besteleri. Seyrettik şiirinde o eski bahçeleri. Ali'si, Ayşe'siyle sendeydi memleketim. Yaz ölümsüz şairim, şiirine hasretim.

Ümit Yaşar Oğuzcan 1945'te Eskişehir Ticaret Lisesi'nden mezun olur. Daha sonra çeşitli bankalarda memurluk yapar. Ekmek kavgasını ülkenin farklı şehirlerinde çalışarak sürdürür. Hayatın katı gerçekliği içinden geldiği gibi yazmasına, kendini bütünüyle şiire adamasına engeldir o yıllarda ama vazgeçmez. İçindeki şiirin koca bir denize dönüşme öyküsünü yine kendi sözcükleriyle aktaralım.

Ticaret lisesini bitirir bitirmez yaşam ya da daha doğru bir deyişle ekmek kavgasına başladım. İlk kez Ankara'da, sonra Adana, Turgutlu ve Niğde'de sürdürdüm bu kavgayı. O yıllar yine ırmaktı bendeki şiir. Evlendim o günlerde, ilk kez baba oldum. İlk şiir kitabım çıktı. Özellikle Adana'dan sonra ekmek kavgasının getirdiği yorgunluklar, sıkıntılar, üzüntüler zaman zaman şiir yazmamı engelliyordu. Onun için kendi küçük yatağında kıvrıla kıvrıla akıp gitti bu ırmak bir zaman. ...1954 yılı ortalarında yeniden Ankara'ya gitmemle birlikte ırmak yatağından taşmaya başladı. Birkaç yıl içinde koskoca bir nehir oluverdi. 1960'lara doğru bu nehrin taşlamalardan, rubailerden ve düz yazılardan oluşan üç ayrı kolu da vardı artık. 1961 yılı başlarında İstanbul'a geldiğim zaman 11 kitap çıkarmış ünlü bir şairdim. Kollarıyla birlikte iyice büyümüş olan nehir coşkun sularla çağlıyor, çağlıyordu. Zaman zaman yatağından taşarak bir süre sonra denize kavuştu, denizle birleşti, bütünlendi ve koca bir deniz oldu bendeki şiir.

Yaşar 1961'de İstanbul'a gelene dek tam 11 kitap çıkarmış ve tanınmış şair sıfatını daha o zamanlar kazanmış. Hemen söyleyelim, Oğuzcan son derece verimli bir şair. İlk şiirlerinin 1940'ta 7 Gün dergisinde yayınlanmasından sonra aralarında İki Kişiye Bir Dünya, Seninle Ölmek İstiyorum, Mihribana Şiirler, Bir Gün Anlarsın, Önce Sen, Sonra Sen, Üstüme Varma İstanbul gibi kitapların da bulunduğu 40'a yakın şiir kitabı basılır. Şair zamanında çok sayıda şiir yazdığı için de eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştiriye 1976'da, yani ölümünden 8 yıl evvel verdiği cevap, henüz duyup düşündüklerinin ya da yazmak istediklerinin pek azını kağıda geçirebilmiş olduğudur. Şimdi onun 1954-60 arasında kendi değerlendirmesiyle arayış döneminde yazıp okuruna sunduğu bir şiirini paylaşalım. Adak.

Sana şiirler okuyacağım, gitme. Güneşler doğacak yalnızlığından. Sana bir ışık getireceğim büyük aydınlığından. Sana bir dolu umut getireceğim, küçük ellerine sığmayacak. Sana Afrika gecelerini getireceğim, sımsıcak. Sana çiçekler getireceğim, bozulmuş güz bahçelerinden. Sana bir serinlik getireceğim, yağmur tanelerinden. Sana avuç avuç yıldız getireceğim, güneşimden başka. Sana engin denizlerin maviliğini getireceğim, köpük köpük, dalga dalga. Sana bir rüzgar getireceğim, dağlardan, tepelerden. Gitme, sana zamanı getireceğim, zamanın bittiği yerden.

Şairlik tek başına geçimini sağlamaya yetmediği için 1972'ye dek bankacılık sektöründe çalışır Ümit Yaşar. O tarihte emekliye ayrılır ve açtığı resim galerisini yönetmeye başlar. Şairin kendi şiirlerinden yaptığı seçmeler 1977'de Acılar Denizi, 1982'de Şiirde 40 Yıl başlığı altında şiirseverlerle buluşur. En eski yalnızlığımdır aşk benim de 1977-78 yılları arası yazdığı şiirleri, Dikiz Aynası'nda ise 1983'te yazdıklarını toplar. Aynı yıl 3 cilt olarak yayınlanan bütün şiirlerinde Dikiz Aynası'ndakilerin dışında kalan şiirleri yer alır. Ümit Yaşar 1984'teki ölümüne değin neredeyse 45 yıla yakın bir zamanı şiirle diz dize geçirir. Bütün bu yıllar boyunca yazdıklarına acısı tatlısıyla bir ömrü sığdırır. Yaşamımdan şairliğimi çıkarırsanız geriye bir şey kalmaz diyecek kadar şiirle doludur, şiire tutkundur. Şiirin hayatındaki yeri ve şairlik üzerine düşüncelerini okuyalım.

50 yıllık yaşamım boyunca acının her türlüsünü çektim. Yokluğun en dayanılmazını gördüm, umutsuzluğun en koyusuna düştüm. Kaç kez eşiğine kadar geldim ölümün. Dostluklarda, sevgilerde, mutlulukların en doyumsuzunu tattım. Sevdim, sevildim. Aldandım zaman zaman da, yıkıldım, parçalandım. Fakat şiire olan tutkum azalmadı, çoğaldı giderek. Gün oldu kopkoyu bir karanlık gibi sardı şiir denizimi anlaşılmamak. Gün oldu haksızlıkların en çirkinine, eleştirilerin en kırıcısına, çekememezliklerin en kabasına, düşmanlıkların en yaralayıcısına hedef oldum. Hiçbiri şiire olan tutkumdan bir şeyler alıp götüremedi. Şiir yazmayı hiçbir zaman gelip geçici bir uğraş, bir heves olarak düşünmedim. Bence kişi anasından şair doğmuşsa şair olur. Kuşkusuz bu Tanrı vergisi yeteneği geliştirmek için büyük bir çaba da gerekli. Öte yandan şiirin her şeyden önce bir ilham işi olduğuna da inanırım. Zorlamayla şiir yazılmaz. Şair bütün yaşamı boyunca gördüğü, işittiği, okuduğu, duyduğu her şeyin etkisi altındadır. Antenleri çevresindeki bütün sesleri sürekli olarak alır, iç dünyasında biriktirir. İlham dediğimiz şey bir bakıma şairin verici antenlerinin çalışmasıdır.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın geniş halk kitleleriyle buluşmasını sağlayan, ismini hafızalara silinmez harflerle kazıyan bir unsur da bazı şiirlerinin önemli müzisyenler tarafından bestelenmesi. Bu bestelerin bir kısmı Türk sanat müziğinin ölümsüz eserleri olarak hala söyleniyor ve eminim bundan sonraki kuşaklarca da söylenecek. Vereceğim iki örnek beni onaylamanıza kafi gelir sanıyorum. Biraz kül, biraz duman, bir gece ansızın gelebilirim. Şiirlerinin bir bölümü de hafif müzik dalında bestelenir. Besteci Timur Selçuk'tur. Büyük besteci Münir Nurettin Selçuk'la usta şair Yahya Kemal Beyatlı'nın işbirliğinden doğan unutulmaz eserleri kendine örnek alan genç Timur Selçuk, babasının izinden giderek kendine yakın bulduğu şairlerin şiirlerini besteler. O şairlerden biri Ümit Yaşar Oğuzcan'dır. Tarih tekerrür eder, bu ortak çalışma da Türk müziğine ölümsüz eserler kazandırır. Beyaz Güvercin, Ayrılanlar İçin, İspanyol Meyhanesi, Sen Neredesin, Sevmek Delilik, Yaşayamam Sensiz. Şehrai'nin önceki bölümlerinde bestelenmiş olan birkaçı da dahil olmak üzere pek çok Ümit Yaşar şiirini sizlerle paylaşmıştık. Bu yüzden ben bugün daha az bilinen, televizyonlarda, radyolarda nadiren okunan şiirlerini seçmeye çalıştım. Aşk çizgisi onlardan biri. Şairin en popüler olduğu 1960-64 arası dönemden.

Bütün yollar aşktan geçiyor, görüyor musun? Bir aşk çizgisi var her şeyden öte. O çizgiden başka bütün çizgiler aşkı tüketmedi. Kimi dik çizgilerin, kimi paralel. Eğri büğrüsü, düzgünü, kalını, incesi. Ve bir gün sarıyor bütün çizgileri, ölüm çizgisi. Bense hep seni çiziyorum kağıtlara, duvarlara, yeşillerle, morlarla, mavilerle, resmini yapıp adını yazıyorum renk renk çizgilerle. Tut ki iki noktayız birbirinden uzak, bir çizgiyle aramızı birleştiriyorum. Sonra bir ev yaparak çizgilerden içine seni yerleştiriyorum. Başlıyoruz geometrik yaşamlara, nokta nokta, şekil şekil ve bir tek çizgi oluyoruz seninle mutlu, öbür çizgiler umrumuzda değil. Her düşünce aşka teğet geçiyor, tanığı çizgiler var olduğumuzun, bir aşk çizgisi var her şeyden önce, bütün yollar aşktan geçiyor, görüyor musun?

Şair her ne kadar duygusal konulara ağırlık vermekle eleştirilse de toplum sorunları karşısındaki duyarlılığını yansıtan şiirler de kaleme alır. Ancak halkın dilinden düşürmediği dizeler aşk üstüne olunca diğerleri gölgede kalır. Aslında bu durumu yadırgamamak gerek. Aşk daima edebiyatın temel konusu ola gelmiş. Hele şiir dendi mi önce aşk akla düşmüş. Ama biz şimdilik aşk şiirlerini bir kenara koyup dünya tarihinin gidişatını değiştiren bir olayı hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nı bir an önce bitirmek için 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombası ilk anda 80 bin kişinin ölümüne yol açar. Bu sadece ilk kayıptır. Bombanın etkileri yıllar yılı daha binlerce Hiroşimalının gerek aldığı yaralar gerekse radyasyonun etkisiyle ölümüne sebep olur. Olumsuz sonuçları şimdiki kuşaklar üzerinde dahi devam eden bu trajedi Ümit Yaşar'a şu mısraları yansıtır.

Önce bir bulut yükseldi yerden göğe doğru. Ben gördüm, Akahito gördü, Yuhara gördü, Hisaki gördü. Yaşayanların hepsi gördüler. Şimdi yaşayanlar diyorum. Oysa ben kaldım, onlar öldüler. Pirinç tarlasında kadınlar öldü. Mehmet'e çocuklar öldü. Çiçekler öldü, kuşlar öldü ve sevgilim Sanuki öldü. Sanuki'yi seviyordum. Sanuki öldü. Sanuki öldü. Ateşten top kayboldu göklerde. Ardından bir çölün sessizliği çöktü şehre. Bulutlar gitti, renkler gitti, sesler gitti. Gülerken ölmüştü babam. Anam Chiyoni ağlıyordu. Ve kız kardeşim Shirara. Ah Shirara. O da saçlarını tararken öldü. Shirara. Ah Shirara. Aynada unuttu gençliğini. Ve ben Yamamura. Bizim sokaktan bir ben sağ kaldım. Bizim sokağın ağaçları da öldü. Ve ben Yamamura. 17 yıl geçti aradan, hala yaşıyorum. Ağaçları, çiçekleri görmeden. Ben Yamamura. Kör ve sağır. Çoktan öldüm. Kimse farkında değil.

Oğuzcan aynı dönemde kağıda döktüğü bir başka şiirde de paylaşmanın önemine değinir. Dünyada doğal kaynaklar adilce bölüşülmüyor. Bu yüzden küçük bir kesim kaynakların çok büyük bölümünü tüketirken geniş kitleler açlıkla mücadele ediyor. Bu manzara karşısında şairce bir önerisi var Ümit Yaşar'ın. Paylaşın ki geride sevginiz kalsın diyor.

Açlara ekmekle bir sıcak çorba, susamışlara bir yudum su verin. Biraz serinlesin çatlak dudaklar, dinsin kazıntısı aç midelerin. Uykusuz olana bir yatak serin, evinizde gecelerce uyusun. Ateşler yakın ki üşüyenlere, sıcak ayakları, elleri olsun. Kimi bacaktan, kimi gözden yoksun. Bir dünya üstünde yaşamak için, çıplakla giyimli, güzelle çirkin. Çıplağı giydirin, çirkini sevin. Ölüm kapınızı çaldığı zaman bir sevginiz olsun dünyada kalan.

Yaşayanlar için şairin yine 1960-64 yılları arasında yayınladığı şiirlerinden biriydi. Şiirin pek çok farklı tanımı yapılabilir ancak en yalın haliyle Ümit Yaşar şöyle dile getirir onu. Her gün kullanılan sözcüklere can verme sanatı. Aynı malzemeyi günlük hayatta biz de kullanıyoruz ama şair onu öyle bir yoğuruyor, öyle farklı biçimde bir araya getiriyor ki bambaşka bir lezzet çıkıyor ortaya. İşte şairliğin özü. Ümit Yaşar Oğuzcan yaşarken halkın sevgisine, ilgisine mazhar olmuş şanslı şairlerimizden. Ölümünden önce şiirlerini birer seçki olarak yayınladığı sıralarda bazı çevrelerin onu sadece ortaokul öğrencisi genç kızların okuduğu şair olarak gördüğünü belirtir ve bunun tümden yanlış değil ama eksik bir ifade olduğunu söyler. Ben 7'den 70'e halkımın okuduğu, bildiği bir şairim der. Türk şiirinde kendine özgü bir yeri olduğuna, yazdıklarının yarına kalacağına inancı tamdır. İlk şiirlerinin yazılışının üstünden 60 yılı aşkın bir zaman diliminin geçtiğini ve hala okunup söylendiğini düşünürsek bu inancında ne kadar haklı çıktığını anlarız. Oğuzcan'ı yine bir şiiriyle analım. Önce ellerin.

Önce ellerini gördüm, nasıl aydınlıktı öyle. Yıllardan bir yıl, vakitlerden bir akşam. Kovdu çevremden bütün kötülükleri. Önce ellerin, önce ellerini gördüm, tuttum, bırakmam. Bilmezdim eskiden ben bu şafakları. Öğrendim nasıl da güzelmiş yeryüzü. Bir mutluluk yayılır avuçlarından. Önce ellerin, benim dinlediğim ellerinin türküsü. Yağmur mu yağan, öyleyse dinle. Islandım, üşüdüm senden uzakta, beni bırakma. Tut ki sensizlik bir ölüm başka türlü. Önce ellerin, önce ellerin geliyor aklıma. Bir büyük resim çiziyorum gökyüzüne, seyret. Şu bulut ellerin işte, mutlu, serin, beyaz. Ne güç bu rengi bulmak, bu rengi vermek sana. Önce ellerin, ellerin bir duygudur, anlatılmaz. Gün olur, hüzünlü bir musikidir duyduğum. Ellerinde keman telleri, piyano tuşları. Öyle bir yaşamaksın ki hiç yaşamamak. Önce ellerin, önce ellerin, sonra bu gözyaşları. Dupduru yer altında yerleri gibi, öyle aydınlık yürüyüşün kadar. Her şey bir gün çekilir, biter ve ölür. Önce ellerin ve yokluğumuzdan sonra ellerin başlar. Ellerin anlatır sabahın olduğunu, ellerin yoksa bil ki gece ve karanlık. Mevsimler onlarla değişiyor, görüyor musun? Önce ellerin, anlasana, ellerindeyim artık.

Ümit Yaşar'ın çocukluğu ve gençliğini, daha sonra da çalışma hayatı dolayısıyla ömrünün büyük bölümünü Anadolu'da geçirdiğinden söz etmiştik. 1961'de geldiği İstanbul'da ölümüne değin 23 yıl yaşar. Ama şüphesiz şairliğinin en verimli yıllarıdır bunlar. İstanbul, şiirini besleyen ana damarlardan biri haline gelir. Öyle ki ilk akla gelen şiirlerinin birçoğunda sevgiliyle birlikte başroldedir. Milyonların her gün bir sel gibi akıp geçtiği bu şehir ne çare ki yalnızlığa iter insanı. 60'lı yılların göçle birlikte artan kalabalığı bireyi yalnızlaştırmış, yaşadığı çevreye yabancılaştırmıştır. Oğuzcan, İstanbul yalnızlığı der buna.

Farz et ki bir bataklığa düşmüşsün. Kader seni bir yere doğru çekmekte. Sen istediğin kadar kaç bu yalnızlıktan. Yalnızlık sana gelmekte. O yalnızlıktır günlerin getirdiği. O hüzündür kadan bugünden yarına. Boşuna çırpınmaların, yakarmaların. Ne ellerine hükmün geçer, ne ayaklarına. Yaşamak bir kör dövüşüdür amansız. Milyonlar bir seldir bu şehirde akar gider. Bu yerde insanlar bin yıldan beri yalnız yaşadılar, yalnız öldüler. Bu şehirde bir pastır yalnızlık, bir zincirde yüzyılların bıraktığı. Yum gözlerini daha iyi göreceksin, seni çepeçevre saran bu yalnızlığı. Ve bir gün her şeye sen de alışacaksın. Dilin varmayacak yalnızım demeye. Unut artık bildiğin bütün şarkıları. Yalnız yaşa ve hazırlan yalnız ölmeye.

Yine yalnızlık, yine şehir, yine aşkın acıları ve yine sitem dolu tipik bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri daha var sırada. Unutma ki, o kendine hep yaralı, kırık, hüzünlü bir yalnız olarak anlatır dizelerinde. Fotoğraflarında bile hep düşünceli, hep kederlidir sanki. Bilinmez bir boşluğa bakar gözleri. Bu şiir de onun hüzünlü yanını yansıtıyor.

Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnaklarınla yastığını parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece ve bütün bir gün? Belki gelin ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca ölesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların, ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın vakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda, deli divane yollara düşüp, yaşlanmış bir köpek gibi, eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler geceler boyunca yürümekten, elin ayağın, kalbin yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam, yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Ümit Yaşar, 1976'da yayınladığı Bütün Şiirleri dizisinin ilk kitabına Acılar Denizi adını vermişti. Aynı isimde bir şiiri de bulunan şair, kitaba neden bu adı verdiğini sunuş yazısında şöyle açıklıyordu. Dalgalarıyla, çalkantılarıyla, fırtınalarıyla ve bütün görkemiyle şiir denizim karşınızda işte. Fakat ne yazık ki 3 yıl öncesi ilk ve değerli eserim oğlumu yitirdiğinden bu yana artık bir acılar denizidir o. İki oğlundan büyüğü Vedat 1973'te Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eder ve o günden sonra Oğuzcan'ın şiir denizi acılar denizine döner. Hayatı boyunca suretinde taşıdığı keder kaderiyle birleşir. Yüzündeki çizgiler daha da derinleşir. Yazmaya devam edecektir. Şiir hayatla bağını bir kez daha kurar. Ümit Yaşar'ın sizlerle paylaşacağımız son şiiri ilk dönem şiirlerinden biri. Henüz yolun başındayken hayat denen oyunda perdenin kapanışını anlatıyor.

Geçiyor ömrümüzden ağır ağır, bir kanı gıcırtısıyla seneler. Eski dostlar unutuldu zamanla, unutuldu en aşina çehreler. Seyirciler dağılınca bütün, kalmadı eski güzelliği ömrün. Aşkın bizi terk ettiği gün, düşüp paramparça oldu gölgeler. İster cehennem, isterse cennet olsun. Çaldı saati son yolculuğumuzun. Söndü ışıklar, bitti bu oyun. İnsin artık, insin perdeler.

Şehrain'de hayatı ve şiirleriyle Ümit Yaşar Oğuzcan'ı konuk ettik. Dizeleriyle ölümsüzleşen bir şair o. Edebiyat dünyamızın hep ışıyacak yıldızlarından biri ve şiirleriyle daima hayatlarımızı aydınlatacak. Yeni bir konu, farklı yazar ve şairlerden örneklerle yeniden birlikte olacağız. O zamana dek Vehbi Arbas yönetiminde programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut ve ana kumanda masasında görev yapan Ufuk Karcı, hepinize Şehrain'li günler ve geceler diliyoruz. Edebiyatla kalın.

0: شهرآیین.
1: TGRT FM haber. Etkinliğe katılan binlerce kişi sevgi, umut ve mutluluk dileklerini yazdıkları fenerleri suya bıraktı. Karanlıkta suyun yüzeyini kaplayan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Bir saat süren koreografili törende 2000'den fazla katılımcı unutulmaz anlar yaşadı. Profesyonel fotoğraf ekipleri ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen festival geç saatlere kadar sürdü.

0: Mutlu pazarlar, 4 Ekim pazar gününde saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Bültenimize Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremlerle başlıyoruz. Özellikle peş peşe yaşanan bu sarsıntılarda Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 17 dakikalık arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Adana ve Osmaniye peş peşe bu depremlerle sarsıldı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar 7.9 ile 8.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Ve çevre illerden de bu arada hissedildi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Şu ana dek herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı. Ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ifadesine başvurulan SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönülici'nin Başsavcılık Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.
1: Bugün sermaye piyasalarında kurulumuz aslında...
2: Türkiye'nin haftalardır konuştuğu fon soruşturmasında eski SPK başkanı için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdi.
1: Güçlü bir hukuk düzeni olmak zorundadır.
2: Gönderilen yazıda SPK eski başkanının yatırım fonları üzerinde gerekli denetimi yerine getirmediği iddia edildi. Gönül için görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istendi.
1: Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da
2: fonlar üzerindeki manipülasyonu mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekti. 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunduğu belirtildi. Yürütülen soruşturmada SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.
3: Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir.
2: Gönül 2022'de SPK başkanlığı koltuğuna oturmuş ve bu görevine 18 Nisan 2026'ya kadar devam etmişti. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkanının işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanlığın izni gerekiyor. Bundan dolayı Başsavcılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bu talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturma izni için teftiş kurulu görevlendirdi. Bununla birlikte
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurul gündeminde fon olayı, terörsüz Türkiye süreci, 13. yargı paketi başta olmak üzere birçok önemli başlık yer alacak.
2: Fon olayından sigara yasağına 13. yargı paketinden terörsüz Türkiye sürecine kadar meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor.
4: Öncelikle meclisin ve milletvekili...
2: Fon olayı ve bunları engellemeye dönük tedbirler genel kurul gündemine gelecek. Muhalefet meclis araştırması açılmasını istiyor. AK Parti kurmayları ise yatırım araçlarına yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor. Diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Yasayla öngörülen iki komisyondan ilki hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Siyasi süreci meclis yürütecek. Gündemde 13. yargı paketi de olacak. Boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulardan ayrılacak. Böylece davalar daha hızlı sonuçlandırılacak. Taraflara yeni hayat kurma fırsatı tanınacak. Nafakaya da süre sınırı getirilecek. Tütün yasakları da genişleyecek. Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün kullanımı kamusal alanlarda engellenecek. Hastane ve okul bahçeleriyle park ve oyun alanları dumansız alan ilan edilecek. Meclis sosyal medyaya kontrolsüz girişe de son verecek. Platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması sonrası erişilecek.
4: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır. Bunlar...
2: Türk Kızılay kanun teklifi de genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
0: Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda Mezitli ayağının detayları ortaya çıktı. İmar ve ruhsat işlemleri için 5 milyon lira rüşvet istendiği öne sürüldü.
5: Değişmeli! Değişmeli bu düzen.
2: 5 milyon liralık rüşvet iddiası, paranın teslimi içinse dikkat çeken bir yöntem. Yolsuzluk operasyonunda skandal rüşvet ağı ifşa oldu. Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mezitli ayağında rüşvet ağı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre arsa sahipleriyle Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küspeci görüşüyordu. İddiaya göre rüşvet verenlerin imar yoğunlukları artırılıyor, lehlerine imar değişiklikleri yapılıyordu. Rüşvet iddiasını ortaya çıkaran isimlerden biri Kaya Life İnşaat temsilcisi Serkan Canı Tezer oldu. Canı Tezer ifadesinde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 5 milyon lira istendiğini öne sürdü.
6: Atilla Küspeci parayı çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup eşi Merve Küspeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi.
2: Canı Tezer bunun üzerine durumu CİMER'e bildirdi. 19 Ağustos'ta 100 bin lirayla KOM Şube Müdürlüğü'ne gitti. Paraların seri numaralarını kayıt altına aldırdı ve parayı teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dosyada rüşvet paralarının Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küspeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı da öne sürüldü. Kubilay Özsoy'un bu işlemlerden 28 milyon lira usulsüz kazanç sağladığı, paraları altın ve dövize çevirdiği iddia edildi. Soruşturmada gözaltına alınan Özbaran Enerji'nin sahibi Ali Özbaran'ın evindeki aramada ise 257 bin avro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilo külçe altın ve çok sayıda Cumhuriyet altını ele geçirildi. Evde ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları da bulundu.
0: Cevdet Yılmaz İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuştu. FETÖ yapılanmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yılmaz, terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedi.
7: FETÖ dediğimiz yapılanma ise insanların aklına ipotek koyup onları birer adeta makinaya dönüştürdü.
2: İstanbul'da 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. FETÖ'nün yaptığı istismara dikkat çekti.
7: Maalesef Üstad Bediüzzaman'ın ismini kullanarak, onun eserlerini de belli bir oranda istismar ederek ülkemizde kargaşa çıkaran bir yapıyla karşı karşıya kaldık. FETÖ dediğimiz yapılanmayla, terör yapılanmasıyla.
2: Yılmaz, FETÖ mensuplarını özgür bireyler olmaktan çıkaran hiyerarşik bir yapı oluşturduğunu söyledi.
7: Vitrini gayet süslü ama arka planında uluslararası güç odaklarına hizmet eden istihbarat yapılarının aracına dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Diğer taraftan mensuplarını özgür olmaktan çıkarıp kendine kul köle eden bir hiyerarşik düzenden bahsediyoruz.
2: Terörle mücadele de Yılmaz'ın gündemindeydi.
7: Terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz.
0: Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra iki ayrı iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.
2: Müzik Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasının üzerinden 10 yıl geçti. Şüpheli bulunan ölümün ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başlatılan soruşturma tamamlandı. 3 ayrı iddianame hazırlandı. İsmail Çoban, Çağdaş Köse ve Samet Çalışkan İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevliydi. 3 görevli de resmi belgede sahtecilikle suçlandı.
8: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde...
2: Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntısı ise otopsi görüntüleriyle ilgili yazışmalar da ortaya çıktı. Savcılık, Şubat 2026'da Adli Tıp Kurumu'na otopsi görüntülerinin bulunup bulunmadığını sordu. Kurumdan önce yalnızca fotoğrafların bulunduğu cevabı geldi. İki kez daha video sorusu yöneltildi. Hepsinde video kaydı yok dendi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Denizolgun'un mezarının açılarak yeniden inceleme yapılmasına yönelik fethi kabir kararının alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan savcılığa bu kez video kayıtları mevcut cevabı gönderildi. Fethi kabir işlemi ise ertesi gün 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Ancak savcılık Adli Tıp Kurumu'nun video mevcut olduğu halde daha önce yok cevabını incelemeye aldı. Savcılık videonun daha sonra ortaya çıkması ve şüphelilerin de videonun varlığını kabul etmeleri üzerine gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. 3 görevli hakkında dava açıldı. Dosyanın ikinci kritik halkası ise Denizolgun'un olay tarihindeki özel doktoru Nurettin Demirkol'du. Demirkol, polisi kimin aradığını bilmediğini ve Denizolgun'un ölümünü şüpheli değerlendirmediğini söyledi. Yapılan incelemede ise o dönem polisi arayan kişinin Demirkol olduğu, kendisini ailenin hekim olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği tespit edildi. Bir başka çelişki ise Denizolgun'un cesedindeki kan izleriyle ilgiliydi. Demirkol 2026'daki ifadesinde Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini söyledi. Ancak 2016 tarihli olay yeri ve ölü muayene tutanağında Demirkol'un Denizolgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayda geçirilmişti. Bu çelişkiler nedeniyle Doktor Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Ayrıca Denizolgun'un kendilerine teslim edilen telefonunu yok ettikleri gerekçesiyle ablası aynı zamanda Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'le yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
0: Motokurye Yusuf'un hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Asli kusurlu olarak bulunan oğlu için adalet arayışına giren baba, bulduğu güvenlik kamerası görüntüsüyle soruşturmanın seyrini değiştirdi.
2: 19 yaşındaki motokurye Yusuf Büyüktaş'a park yerinden geri çıkan otomobil çarptı. Genç motosikletli 70 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu motokuryeyi kusurlu buldu. O andan sonra baba Ömer Büyüktaş'ın hukuk mücadelesi başladı. Sokak sokak güvenlik kamerası arayan baba o görüntüyü sonunda buldu. 14 Temmuz'da İstanbul Kağıthane'de park yerinden geri çıkan otomobil caddede seyir halindeki motokuryeye vurdu. 70 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi veren genç hayatını kaybetti. Kazada oğlunun kusurlu sayıldığını öğrenen baba, kaza anına ilişkin görüntüyü buldu. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntüyle birlikte araç sürücüsü asli kusurlu bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: TGRT FM Haber.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da birlikteyiz. Güzel bir hafta sonunu karşılıyoruz. Ana kumanda masamızda İbrahim, bizimle birlikte ben Hülya. Herkese en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bugün iki değerli misafir ağırlayacağız. Hem infertilite beslenmesinden konuşacağız, hem de içinde bulunduğumuz mevsimde bebekleri, çocukları mevsim hastalıklarından nasıl koruyabileceğimizden. Sevgili dinleyiciler, telefonla bir misafirimiz var yayınımızda. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Bugün mevsim hastalıklarını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde bebeklerden başlamak üzere çocuklarda sık görülen hastalıklar ve korunma yöntemlerini konu edineceğiz. Reyhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Çok teşekkür ederim.
0: Reyhan'cığım, kış hastalıkları konuşacağız. Bebeklerden başlamak üzere dedim dinleyicilerimize. Özellikle de yeni doğan döneminde bağışıklık sisteminin düşük olması hem anneleri endişelendirir, hem de doktorları galiba bu dönemde hastalık teşhisi ve tedavisi diğer dönemlerden biraz daha zor, biraz daha endişe verici. Neler görüyorsunuz klinikte bu mevsimde? En çok ne için geliyor anneler, çocuklar, bebekler?
1: Aslında mevsim geçiş dönemi Hülya'cığım, senin de söylediğin gibi gerçekten hastalıklar çok fazla başladı. Mesela artık influenza başladı, Covid enfeksiyonu başladı. Evet.
0: Yeniden görüyoruz Covid'i, öyle mi?
1: Evet, yeniden görüyoruz ama eskisi kadar korkutmuyor bizi. Çünkü çocuklarda da yetişkinlerde de gördüğümüz vakalar bir aynı nezle gibi, grip gibi, daha çok influenza dediğimiz grip virüsü gibi seyrediyor. Genelde birkaç gün ateş, öksürük ve sonra iyileşme dönemine giriyor. Ama tabii ki takdir edersin ki tıpkı yaşlı bireylerde olduğu gibi çocuklar da çok hassas. Özellikle senin vurguladığın gibi yeni doğan dönemi.
0: Evet, o dönem biraz da endişe verici bir dönem. Ne yapacağını da bilmiyor, belirtileri kaçırabiliyor aileler ve en küçük bir

0: ara verebiliyorsan bu noktada ne öneriyorsun? Emzirmeye devam mı etmeli?
1: Kesinlikle devam etsinler. Çünkü koruyucu antikor da geçiyor bebeğe.
0: Bu ne demek?
1: Anne hasta olduğunda doğal aşı gibi bir şey. Şimdi düşünün, 3 aylık bebeğin bağışıklık sistemi henüz çalışmıyor. Annenin çalışıyor, virüs aldı. Bu COVID ya da influenza, grip virüsü aldı. Savaşıyor. Ve savaştıktan sonra koruyucu askerler dediğimiz koruyucu antikorlar oluşuyor vücutta. Ve bunları sütle bebeği veriyor anne. Dolayısıyla bebeği de doğal antibiyotik gibi korumuş oluyoruz.
0: Yani aslında evet, hasta olmadan antikor almış oluyor vücuduna, öyle mi?
1: Aynen öyle. O yüzden emzirmeye devam. Özel durumlarda mesela anne hasta, çok ilaç kullanması gerekiyor. O tür durumda tabii ki sütle geçeceği için hekimine konuşup emzirmeye devam edip etmeyeceği süreçler sorgulanır. Ama bunun dışında kesinlikle emzirmeye devam, kesmesinler. Maskelerini taksınlar, el yıkama önemli ama emzirmeyi kesmesinler lütfen.
0: Peki. Onun dışında bu dönemde çocuklara özellikle okul, diyelim ki iki kardeş, biri bebek, biri ilk öğretim çağında, anaokul çağında bir çocuk, sürekli eve mikrop taşınıyor, virüs taşınıyor, hastalıklardan korunmak çok kolay değil. Bu süreci de biraz bizim için özetler misin? Klinikte ne görüyorsun? Bu bir taşıma yöntemi mi? Sıklıkla karşılaşıyor musun?
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle okul dönemi, kreş döneminde evde küçük bebek varsa ekstra risk. Çünkü eve girdiği zaman maalesef aile bireylerinin hepsi tek tek hasta oluyor bu virüsle. Ama küçük bir çocukta 4-5 yaşında her yerle girebiliyorlar. Hareketler, dürtüs, bilmeleri mümkün değil. Çünkü keşif dönemleri. Dolayısıyla mesela bu çocuklarımız hasta olduğunda vücut direncini destekleyecek meyvesini, yeterli meyve, portakal ülkesiyiz, mandalina ülkesiyiz, bol C vitamini, sağlıklı beslenmesi, kahvaltı yapması önemli, çok su tüketmesi önemli, bu çocuklarımızın, hasta çocuklarımızın burnun açık olması önemli, eğer olabiliyorsa mümkünse maske takması. Ama biz maskeyi özellikle küçük çocuklarda ebeveyn refakatinde diyoruz. Çünkü yanlışlıkla hani risk oluşturabiliyor, biliyorsunuz bağcıkları var vesaire. Takabiliyorsa mümkün olduğunca yapması uygun olur. Bunun dışında eğer süreç uzadıysa hasta çocuğumuzun, ekstra bir tedavi gerekiyorsa, hem toplum sağlığı açısından hem okuluna, kreşe gitmemesi, hem de yeterli tedavi zamanında alması için de hekim görmesinde fayda var bu süreçlerde. Her çocuk, gerçekten okula giden çocuklarda bir de şu da önemli. Son günlerde çok popüler oldu. Hani grip aşısı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Aileler soruyorlar. Gerçekten influenza A, influenza B mikrobu çok fazla. Ve ikisi de mesela grip de COVID de ateşle başlıyor çocuklarda. Yüksek ateşle ve birbiriyle çok karışıyor. Ve evde küçük çocuk varsa, yaşlı insan varsa, bağışıklık sistemi baskılayıcı, mesela kanser tedavisi gören bir birey varsa, muhakkak okula giden ya da çocuk, okula giden çocuk astım, alerjik bir yapısı varsa kesinlikle grip aşısı öneriyoruz. Dolayısıyla hem eve girmeyi azaltıyor, hem eve girişi, bulaşı azaltıyor, hem de çocuğun aslında ağır geçirmesini, bu tür enfeksiyonlarını azaltıyor.
0: Nasıl başlamalı grip aşısına? İlk sene olacağını düşünelim. Yani çocuk okula başladı, grip aşısı olmak istiyor. Aile grip aşısı olmasını istedi. Nasıl bir başlangıç yapmalı?
1: Özellikle 9 yaşın altındaysa, çocuk ilk kez olacaksa 2 doz öneriyoruz. 1 ay arayla.
0: Ama bunu... 2 tam doz mu Reyhan?
1: Evet. 2 tam doz. Önceki yıllarda bazı markalarda yarım doz şey yapılırdı. Şimdi hepsinde standartize edildi. Tam doz uygulanıyor ve bir ay sonra ikinci doz. Eğer çocuk 9 yaşın üzerindeyse, yani 10 yaşındaysa tek doz yeterli. Ama diyelim ki 4 yaşında, bu sene, geçen sene 2 doz olmuştu. Bu sene yine olacak. Bu sene o zaman tek doz olması yeterli. İlk kez uygulandığında bu 2 doz gündeme geliyor. Vücuda bu antikorları, koruyucu antikorları tanıtalım diye. Ama sonraki yılda tek doz yeterli oluyor.
0: Peki başlangıç yaşı kaçtır? Sözünü kestim ama grip aşısı. Mesela bebeklere grip aşısı gerekir mi?
1: Şöyle, küçük bebeklerde ben ricacım, risk yoksa, işte alerjik bir

0: baktım evde tek çocuk giren çıkan fazla değil, önermiyorum açıkçası. Ama 6 aydan itibaren yapılabilir. Bazen mesela 1 yaşında oluyor çocuk, kırısı gidiyor. Bakıyoruz çok da sık hasta oluyor. Diyorum ki aileye yaptıralım olur mu? Hani siz de rahatlayın çocuk da. Çünkü her geçen enfeksiyon, geçilen enfeksiyonda her şey güldük insanlık bir iki günde iyileşmiyor. Mesela kulak iltihabı arkasından geliyor. Allah korusun akciğer enfeksiyon zatüre gelebiliyor, gelişebiliyor. Dolayısıyla bir iki enfeksiyonun az olması ya da olmaması ya da hafif geçirilmesi bu aile için büyük bir konfor ve çocuğun geleceği için de aslında bir yatırım.
1: Şimdi böyle baktığımızda aslında aile içinde genel olarak kış hastalıklarına karşı korunmak bebeği ve çocuğu da korumak anlamına geliyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında en değerli hazinemiz onlar. Dolayısıyla bebek koruduğumuzda, çocuğumuzu koruduğumuzda bebeğimizi de koruyoruz. Onlar iyiyse dolayısıyla ailenin diğer fertleri de iyi oluyor. Çünkü onlara da sarılmak ihtiyacı. Hep sarılgan bir toplumumuz. Dolayısıyla eve bir mikrop girdiğinde maalesef herkes hasta olmadan çıkmıyor.
1: Evet öyle oluyor. Bir de bir tur bitiyor sonra ikinci tur başlıyor böyle maalesef.
0: Kesinlikle. Ve virüslerin böyle bir yapısı var. Mesela o virüs başka bir vücuda girdiğinde yapıyı değiştiriyor yapısını. Aynı virüs başka şekilde tekrar aldığı kişiyi enfekte edebiliyor.
1: Başkasından yüzden kapmaya gerek yok yani, virüs kendi vücudumuzda dönüşerek bizi yeniden hasta ediyor.
0: Aynen öyle, aynen öyle, dönüşebiliyor tekrar. O yüzden dikkat etmek çok çok önemli.
1: Tam geçmişte yeniden başladığının açıklamasını da bulduk böylece.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Reyhancığım şimdi gelelim bu mevsimin gerçeğine. Hava bir gün sıcak bir gün soğuk, çocuklara ne giydireceğimizi bilemiyoruz. Evde biz kendimiz üşüdüğümüzde çocuğu da giydiriyoruz, ısınıyoruz, çocuğu da soyuyoruz. Serviste okula gidiyor, servis sıcak, dışarıda bekleyeceğini düşünerek kalın giydiriyoruz. Servise biniyor terliyor, iniyor terli olduğu için hasta oluyor. Zor bir dönem aslında. Sıcak olsa ona göre, soğuk olsa ona göre tedbir alacağız. Maalesef bu mevsimin en önemli özelliği bu belirsizlik, bu değişkenlik. Ne yapmak lazım çocuğu hastalıklardan korumak için? Bebeklikten itibaren şöyle bir bizim günlük yaşamımızı, düzenimizi, temizliği konuştuk. Biraz yeme içmemize, biraz takviyelere, desteklere de değinerek konuşalım. Çünkü aileler sanki bu mevsime herhangi bir destek vermezlerse sağlıklı geçiremeyeceğini düşünüyorlar. Bir taraftan da doğal destekler var. Senin bu konudaki yol haritan nedir?
0: Evet, ben özellikle D vitamini kullanılmasını çok öneriyorum. Bunun dışında beslenme çok önemli. Beslenme dedik, sabahları mesela kahvaltı yapması önemli. Kahvaltı içinde protein olması önemli. Bal mesela, bal antiviral özelliği var, antibakteriyel özelliği var. Ağız içindeki yaralara bile iyi geliyor. Mesela bir kaşık bal fevkalade güzel olur.
1: Bir yaşın üstündeki bebekler için.
0: Evet evet, bir yaş aynen öyle. Bir yaş bebekler üzerindeki bebekler için. Bol su tüketilmesi önemli. Bol meyve dedik. Protein, protein derken bu hayvansal protein, et, yumurta, bunların tüketilmesine. Mesela sabahları bir yumurta, yanında bir dilim tam tahıllı ekmek, yanında belki bir parça peynir ya da bir miktar süt ve bal olabilir. Özellikle okul dönemi için konuşuyorsak fevkalade güzel olur. Yanında beslenme çantasına bir mandalina konulabilir. Yanında su tüketimi çok önemli. Gerçekten tüketilmesi çok önemli. D vitamini dedik. Lütfen eksikliği varsa, ki birçok çocuklara günümüzde biz yetişkinlerin de hep eksik oluyor. Yani Türkiye'de bol güneş ışığı olmasına rağmen D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Ben kendi pratiğime de, kendi çocuğuma baktığımda D vitamini eksik oluyor. O yüzden hatta düzenli, birçok hastamda ben düzenli kullanılmasını özellikle kış boyunca öneriyorum. Çünkü bağışıklık sistemin bekçilerinden biri de D vitamini. O yüzden tam zamanında almak önemli. Bunun dışında giysiler dedin. Doğru zamanında giyinme önemli. Çünkü artık hava değişiklikleri, ısı değişiklikleri vücudun bağışıklık sistemini etkiliyor. Mesela diyelim ki bir klimalı ortamdan daha soğuk ortama birden çıkışlar bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklarda esintili ortamlar, özellikle sinüslerin, kulak, burun, siliyar aktivite dediğimiz burnun çalışma fonksiyonu, mikropları tutma fonksiyonunu etkileyebiliyor. Mesela soğuk esintili ortamda şapka giyilmesi, özellikle küçük bebeklerde şapka, özellikle dış ortamdaysa kış aylarında kesinlikle kullanılması önemli. Yine burun temizliği çok önemli. Hı hı. Özellikle akşam yatmadan önce burun tıkanıklarının giderilmesi, çünkü burun sonuçta nefes aldığımız, nefesin girdiği bir organın dışında mikropları tutma fonksiyonu var. Bunun işlevsel olması için de temiz olması çok önemli. Pamuklu giysiler dedik. Hani halk arasında şeyler var, polar alayım da çok sıcak tutsun. Aslında çocuklar için bunları önermiyoruz biz. Pamuklu öneriyoruz. Çünkü pamuklu giysiler terletmiyor. Polar giysiler evet sıcak tutuyor gibi geliyor ama çocuklar daha çok terliyor. Terleyen çocuğun ısı değişikliklerinden etkilenme olasılığı çok daha fazla. Enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyor. Bunun yerine polar, mesela ince pamuklu, polar olmayan giysiler birkaç kat giyilebilir. Dolayısıyla hem çocuk terlemeyecektir, terini emecektir. Birkaç kat olunca da mesela diyelim ki çok sıcak oldu ortam, bir katını çıkarabilir aile. O zaman çok daha kolay, çok daha sağlıklı olacak. Aslında yaz ve kış pamuklu giysileri öneriyoruz. Sadece kat sayısı, giydiğimiz miktar fazla.
1: Bunun dışında mesela işte bağışıklığı güçlendirmek için evde hazırlanabilecek karışımlar, dışarıdan alınabilecek preparatlar, bunlara nasıl bakıyorsun? D vitamini dışında bir desteğe ihtiyacı var mı çocukların?
0: Evet Hülya'cığım, ben aslında hep şöyle kendi pratiğimde de kendi çocuğuma da ben özel hiçbir preparat vermedim. Aslında sağlıklı besleniyorsa bir kere uyku çok önemli. Çocuklarımızın erken yatması önemli. Okul çocuğu dönemlerinin en geç 10, yani 9'u 10 arasında yatması. Çünkü iyi uyuyan çocuğun bağışıklık sistemi de iyi çalışıyor. Sabah kahvaltı dedik, bol su tüketmesi dedik, meyve tüketmesi çok önemli dedik. Bunun dışında D vitamini aman dedik, tüketelim. Sabahları ya da akşamları şöyle, ben kendi evimde de böyle yapıyorum. Çünkü rol model olmak önemli. Mesela siz başka bir çay içerken çocuğun ıhlamur içmesini bekleyemezsiniz. Mesela ıhlamur çocuklarda, bebeklerde güvenli önerdiğimiz bir çay 6 aydan itibaren. Ihlamur bir yaştan sonra içine bal koyabilirler. Bir tane limon dilimi fevkalade güzel olur ve her evde ıhlamur vardır. Hep bu ulaşılabilir.
1: Çocukluğumuzda da hemen herkesin bildiği bir çay değil mi? Bitki çayı deyince pek çok kişi sadece ıhlamuru biliyordu yakın zamana kadar. Son zamanlarda artık bu farklı farklı çaylar daha çok konuştu. Ihlamur da çayı.
0: Zerdeçal var. Zerdeçal da keza yine aslında karanfil var ama zerdeçal özellikle yemekleri de kullanılabilir ama her zaman her ortamda ulaşım açısından ulaşılır olmayabiliyor. Ama yemeklerine katsınlar mesela. Bunun tazesi bulunabiliyorsa
1: çocuklar
0: ya da
1: için de mi geçerli yani, mesela ek gıda başladıktan itibaren.
0: Bir yaz sonrası onu da ben bir yaz sonrası öneriyorum. Çünkü birçok baharatı biz bir yaz sonrası öneriyoruz, step step, yavaş yavaş. Çünkü çocukların gerçekten bütün vücudu hassas, bütün organları hassas, hiç acele etmiyoruz. Bir de biliyoruz ki mesela ilk 2 yıl anne sütü diyoruz. Aslında en güzel besleyici ve koruyucu anne sütü. Birçok üründen çok daha iyi.
1: Bu tabii anne sütünden bebeğe geçecek olanlar da düşünüldüğünde, bu durumda annenin de beslenmesini dikkatli belirlemesi gerekecek. Peki bütün bu anlattıklarımızın içinden burun temizliği benim özellikle dikkatimi çekti. Bu hep konuşuyoruz diğer konular ama burun temizliğini sanki kış mevsimini konuşurken ihmal ediyoruz. Genelde yanlış da yapılan bir temizlik yöntemi. Sosyal medyada burun temizliği diye pek çok yöntem gösteriliyor. Senin önerin böyle zorlayıcı yöntemler mi, yoksa herhangi bir fizyolojikle ya da sadece suyla temizlemek mi, tuzlu suyla temizlemek mi?
0: Hülya'cığım, aslında en basit neyse o. Yani gidip bir yerlerden pahalı bir şeyler almaya gerek yok. Hepimiz basit bir sünkürtme bile çocuğu. Ama bunu yaparken de lütfen hep diyorum ki rol model olalım. Mesela oğlum kızım bak dışarıdan geldim ben, burnumu işte elimi önce yıkıyorum, sonra yüzümü yıkıyorum, burnumu temizliyorum. Çünkü burnuma mikroplar girmiş olabilir deyip basit bir yıkama. Çünkü dışarıdan geldiğinizde bakın bu burun da kirlendi aslında, birçok mikrobu tutmaya çalıştı. Dolayısıyla mekanik temizlik yapmamız şart. Basit bir sümkürtme işlemi, bol suyla yıkama burnumuzu. O bile yeterli. Bunun dışında küçük bebeklerde hani 6 ayın altında mesela bağışıklık sistemi de çalışmıyor dedik ya, steril serum fizyolojik plakonlar var. Onları kullanabilirler. Küçük, çok basınçlı olmayan. Onlara da kullanırken şunu yapsınlar lütfen. Hep çocuğuna söylesinler, bak bununla burnunu açmam lazım. Orada çocuk bir süre sonra bakıyor, rahatlıyor ve izin veriyor. Ağlıyor diye en büyük ailelerimizin kaygıları bu. Hı-hı. Hocam ağladığı için yapamıyorum, yaptıramıyorum. Hı-hı. Ama ağladığında aslında yapmadığımız her şey, bunu açıklayarak yaptığımızda bir süre sonra çocuğun da ağlamadığını ve bunun açıldığında daha rahatladığını gördüğü için kendini o kadar rahat bırakıyor ki. Bir yaşından sonra Rüzgar'cığım ellerini alıyorlar, o blokumları ben yapacağım. İşte bebeğini yapıyor, kendini yapıyor. Dolayısıyla aslında ona her şeyi açıklamak lazım. Evet. Ve rol model olmak lazım.
1: En güzel oldu. Önce biz yapacağız, bir şey olmadığını görecek. Korkması çok normal. İlk defa yaşıyor pek çok şeyi. İlk defa deneyimliyor. Çok normal. Reyhan'cığım çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
1: Sevgiler.
2: Bebeğimle Mutluyum reklamlardan sonra devam edecek.
3: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
4: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
3: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, uzman diyetisyen Merve Altay bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merve Hanım.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugün bebek sahibi olmak isteyen, onunla ilgili hayalleri olan ama bir türlü bebek sahibi olamayanlara ya da bebeğini sağlıkla kucağına almak için önce kendi bedenindeki eksikleri gidermek, oradaki sağlık problemlerini çözmek isteyenlere yardımcı olacağız. Bizim yayında çok sık bahsettiğimiz bir başlık var. Maalesef gittikçe daha fazla tatlandırılmış, katkı maddesiyle zenginleştirilmiş gıda tüketiyoruz. Bu hepimizin sağlığını olumsuz etkiliyor ama en çok da anne baba olmak isteyenlerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalarda erkeklerde sperm sayısının giderek azaldığını, kadınlarda da kimyasal birikmenin anne olmayı zorlaştırdığını söylüyor. Doğru. Bu konuya bakış açınız nasıl?
5: Şöyle, bizim de son günlerde daha çok infertilite, yani anne baba adayı olmak için gelen çok fazla danışanımız var. Bu danışanlarımız da genellikle hem anne üzerinde, özellikle kadında vitamin mineral kaybının çok yüksek olduğunu, kan şekeri miktarının çok yüksek olduğunu, yani açlık insülin dediğimiz açlık glikozun çok yüksek olduğu takdirde de infertilite sorunları meydana gelebiliyor. Yani anne baba adayı olma daha da zorlaşmış oluyor. Bu erkeklerde de çok yüksek. Özellikle erkeklerdeki hormon iyi tüket, bazı besinleri tüketmelerinin yağlanma, özellikle üst beden yağlanmasıyla birlikte hormonal değişime sebep olduğunu biliyoruz.
1: Şimdi şöyle bir şey, yağlanma ve hormon dengesi arasında bir ilişki var.
5: Evet.
1: Bu insülin hormonu içinde geçerli.
5: Evet, evet.
1: Diğer hormonlar içinde geçerli. Yani üreme hormonlarınızla da alakalı. Eğer bedeniniz yağlanıyorsa hormonlarda bir problem çıkıyor.
5: Evet, özellikle erkeklerdeki kadınsal hormonlar yükselmiş oluyor. Bu da sperm kalitesini gittikçe azaltmış oluyor. Bunu en temel besleyen noktada insülin ve glikozun yükselmiş olması.
1: Yani glikoz yükseldikçe kanda erkeklerdeki üreme hormonları aşağı doğru.
5: Evet, aynen öyle. Seyiriyor. Aynen öyle. Biz burada beslenmede genellikle glisemik indeksi düşük bir beslenme ve anti-inflamatuar beslenme uyguluyoruz.
1: Şimdi bu ikisini özellikle değerlendireceğim ama başlangıçta geldi diyelim çift size.
5: Evet.
1: Siz zaten dışarıdan baktığınızda herhalde beden yapılarıyla hormon dengesi arasında bir bağlantı kuruyorsunuz.
5: Mutlaka.
1: Ama bir tetkikte görmek istiyorsunuz.
5: Mutlaka, şöyle, zaten bu hastalar bana genellikle kadın doğumcu arkadaşlardan veya endokrin hocalarımızdan geliyor. Ve bu aşamada mutlaka zaten kan tahlilleriyle gelmiş oluyorlar. Kan tahlilleriyle birlikte geldikten sonra bir metabolizma haritası çıkarmış oluyoruz. Bu metabolizma haritasında kan şekeriniz yüksek olduğu için veya örnek veriyorum B12 demir miktarı düşük olan kadınlarda da düşüğe sebep olabiliyor bu vitamin düşüklüğü. Geldikleri zaman mutlaka o kan değerlerini gözlemleyerek bir besin haritası çıkarmış oluyoruz. Beslenme haritası çıkarmış oluyoruz. Bu beslenme haritasında mutlaka işte yaptıkları yanlışlar oluyor. Örnek veriyorum, ben asla şeker tüketmem diyen gebelerde bile veya gebe adaylarında bile, anne adaylarında bile çok fazla kuru meyve tükettiklerini görebiliyoruz. Veya işte kendince sağlıklı olarak değerlendiriyor ama çok fazla salça tükettiğini görebiliyoruz. Bunlar hem kan şekerini çok yükseltmiş oluyor hem de tansiyonlarını etkilemiş oluyor. Yani vücudu olması gereken dengeden uzaklaştırmış oluyoruz. Ve bir takım zaten kimyasalları hayatımızın her noktasında, bir takım kimyasallar, plastik maddeler hayatımızın her noktasında. Bu kimyasallar ve plastikler vücudumuzda bir takım birikmelere sebep oluyor. İlk başta örnek veriyorum, içtiğimiz sudaki pet şişeyi dahi ikinci defa kullanmamamız gerekiyor.
1: Evet. Bisfenol A çok ciddi bir risk ve kadınlarda hem infertilitenin hem de düşüğün sonrasında erken doğumun önemli sebeplerinden bir tanesi. Ama hayatımız o kadar kirli ki, yani sürekli yanımıza eksiltmediğimiz telefonlarımız, kucağımızdan indirmediğimiz bilgisayarlarımız, üzerine katkı maddeli, kimyasallı ve beslenme rejimlerimiz ister istemez etrafımızı sarmış durumda. En azından beslenme olarak yapabileceklerimizi bilmek bu anlamda hem çocuklarımızı ileride infertilite problemi yaşamaması için anlamlı, hem de şu anda anne baba olmak isteyenler için anlamlı. Ben biraz adım adım gitmek istiyorum. Kadın ve erkek olarak ikiye ayıralım. Dediniz ki özellikle erkeklerde yağlanma, insülin direncini ve sonrasında da erkek üreme hormonlarını olumsuz etkiliyor. Ve bakıyorsunuz ki baba olmak istiyor ama olamıyor. Anneye baktığınız zaman da annede de yine B12 vitamini eksikliği hem hamile kalmaya zorlaştırıyor, hem de hamile kaldıysa da düşüklere, tekrar eden düşüklere yol açıyor. Peki geldik karşınıza çift, dinlediniz, tetkikleri de elinize aldınız. Sonrasında nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz ve ne kadar süre içinde çözüm almaya başlıyorsunuz?
5: Öncelikle süreyi metabolizmaları belirliyor. Biz olabildiğince en kısa sürede çözmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz beslenmeyle en kısa sürede çözersek onların da bu işte şans, bu sürece başlama zamanları kısalmış oluyor. Bir çift geldiği zaman bana mutlaka öncelikle ilk önceliğimiz anne adayı. Anne adayındaki vitamin mineral deposunun yüzdeliğine bakmış oluyoruz. Onun için gerekli olan bir beslenme planını çıkarmış oluyorum. Örnek veriyorum, demiri düşükse mutlaka demir içeriği yoğun bir liste hazırlamış oluyorum. Bu da nelerden oluşuyor? En önemli şey kırmızı et, diğer yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler. Bunlar demir içeriği yüksek gıdalar. Mutlaka diyetine yer alması gerekiyor. Ancak biz eti eğer şekerli bir gıdayla tüketirsek veya etin yanında pilav ve makarna tüketirsek, o zaman maalesef etin bize bir faydası olmuyor. Etin bize faydası olmadığı gibi kan şekerini çok daha fazla hızlandırıyor.
6: Peki bunu düzenleyebilmenin yollarını da anlatıyorsunuz o zaman.
5: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketiliyor olması, örnek veriyorum limonlu bir salatayla, üstüne limon eklenerek tüketilen bir salatayla birlikte kırmızı eti tüketiyor olmaları demir seviyelerini daha da yükseltiyor.
6: Bu kırmızı et, salata ve limon ilişkisini bir anlatalım. Çünkü salata yiyorum ben, ay üzerine de hiçbir şey koymuyorum, yeter ki fazla kalori almayayım diyenler, aslında o biraz yağlı limonlu sostan elde edebilecekleri ekstra katma değerden, katma demir emiliminden mahrum kalıyorlar.
5: Evet, şöyle, özellikle yeşil yapraklı sebzeleri biz zeytinyağı ile birlikte tüketilmesini istiyoruz ki hem sindirim sistemine faydası olsun, hem sindirimde bir sıkıntıya sebep olmasın, hem de alabilecekleri demir miktarını yükseltebilsinler. Limonla C vitamini içeriğinden dolayı mutlaka ilave edilmesini istediğimiz bir besin. Yani evet, lezzet de veriyor ama lezzetin çok ötesinde emilim aslında arttı. Emilimi arttırmış oluyor. Tabii ki nar ekşisidir, farklı soslardır, bunların eklenmesini istemiyoruz. Çünkü onlar şekeri çok fazla yükselttiği için asıl kaloriyi yükselten onlar. Yani salataya farklı katılan sosu istemiyoruz. Ama salatanıza zeytinyağı, limon ve baharat ekleyebilirsiniz. Bunlarla zenginleştirebilirsiniz.
6: Dolayısıyla bizim salata sosumuz zeytinyağı, biraz belki karabiber isterseniz.
5: Pul biber olabilir, kekik, nane eklenebilir. Evet, isot eklenebilir. Bunlar çok lezzet katacaktır. Ve aslında sağlığı ve bağışıklığı da güçlendirecektir.
6: Listeyi bu böyle tek tek yazarak ve açıklayarak mı veriyorsunuz?
5: Evet, benim tarzım genelde öyle. Tek tek yazarak ve neden yemesi gerektiğini anlatarak yazıyorum ki kişi önce zihnen ikna olmalı. Bir diyete başlandığı takdirde zaten anne baba adayı olmak biraz zor bir süreç. Stres yönetiminin zor olduğu bir süreç. Heyecanın, umudun yüksek
6: hele
5: olduğu bir süreç.
6: Birkaç kez denenmiş, bebek kaybedilmiş ya da işte tüp bebek denenmiş olmamış ya da işte hamile kalamamışsa daha da gerginler.
5: Kesinlikle daha da gerginler ve onlara maksimumda fayda sağlayabilmem için öncelikle onlara o besini neden tüketmeleri gerektiğini inandırmam ve onların vücudundaki faydayı göstermem gerekir ki onlar da bu süreci daha kolaylıkla ve rahatlıkla yapsınlar.
6: Yani sürece sahip çıkmasını istiyorsunuz.
5: Evet,
6: aslında, değil mi?
5: Sürece sahip çıkması için zihnini adapte etmiş oluyorum açıkçası.
6: Şimdi etten bahsettiniz, demir için çok kıymetli, B12 için çok kıymetli, ama bunun dışında hani hep böyledir ya, doktora gidersiniz ve ya bize bir meyve, bir sebze söyle, her gün yiyelim onu ve sağlığımıza çok iyi gelsin ve çocuğumuz olsun, var mı böyle bir şey?
5: Şöyle, biz özellikle literatür çalışmalarında şunu gözlemliyoruz, kereviz sapının infertilite üzerine özellikle kan şekerini düşürmesinden dolayı olumlu etkisi var. Kereviz sapı, soğan familyasından olan işte soğan, lahana, bunlar hem rahim içi temizliği gibi bir temizliğe sebep oluyor, hem de sperm kalitesini yükseltmiş oluyor. İçeriğinde bulunan işte vitamin mineral değerlerinin yüksek olması ve hani henüz hala çalışmaları yapılıyor, çok net değil, ama ben danışanlarıma daha çok kereviz sapı, lahana, soğan, bunları mutlaka kür şeklinde uygulatmış oluyorum.
6: Hepsi de böyle hoş kokulu şeyler.
5: Kükürtlü olduğu için kükürtten dolayı biraz kokusu farklı oluyor. Ama bunu bol baharatla tüketildiği zaman da daha rahat tölere edilmiş oluyor. Çiğ sebze değil de daha çok böyle hafif pişmiş ve biraz da yağ eklenerek tüketildiği zaman sebze çok daha faydasından
6: yararlanıyoruz. Çiğ yerine böyle buharda da olsa biraz pişirip üzerine salata gibi zeytinyağı dökelim.
5: Evet, öyle çok daha iyi olacak. Çünkü bizim ilerleyen son dönemlerde zamanla birlikte enzim miktarımız, yani sindirim enzim miktarlarımız azalıyor. Bizim onu bir sebzeyi vücudumuzda kullanabilmemiz için biraz pişmesi gerekiyor ve biraz zeytinyağı ilave edilmesi gerekiyor.
6: Ön hazırlık mı yapıyoruz aslında?
5: Evet, yani şöyle vücudumuz sindirime. İçin bir evet sindirime bir ön hazırlık sağlamış oluyoruz.
6: Sonrasında daha rahat.
5: Sonrasında daha rahat sindiriliyor ve almak istediğimiz etkiyi daha rahat görüyoruz.
6: Yine son zamanlarda karaciğer yağlanması pek çok kişinin problemi. Anne adaylarında da var ve bakıyorsunuz yediğinden içtiğinden mahrum bırakıyor. İşte siz mesela biraz önce biraz zeytinyağı dediniz ama karaciğer yağlanması varsa yağdan korkuyor bu defa. O zaman ne yapmak lazım karaciğer yağlanmasına
5: karşı? Karaciğer yağlanmasında yağ kullanılmaz diye bir bilinen bir yanlış var. Biz yağ kullanıyoruz ancak tekte doymamış yağları tercih etmemiz gerekiyor. Zararlı besinlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Ve karaciğer yağlanmasına örnek veriyorum, ilk başta kanın lipid yapısından bahsetmiş olayım. Trigliserit miktarı çok yüksek oluyor. Kan kolesterol seviyelerinden bir tanesi trigliserit. Trigliserit yüksek olduğu zaman da sadece yağ değil, paketli gıda tüketen insanlarda da karaciğer yağlanması çok fazla görülüyor. Yani hani ben yağlı bir besin yedim, yağlı et yedim veya tereyağı yedim, ondan dolayı karaciğerim yağlandı değil. Aslında ben tamamıyla yanlış bir diyet yaptım. Paketli gıda tükettiğim, işte kızartmalar tükettiğim
6: paketli
5: için.
6: Gıdadan? Yani böyle crunchy, şey cipsler vesaire falan mı?
5: Sadece
6: çikolatalar
5: cipsler,
6: yoksa?
5: Çikolatalar değil. İçine katkı maddesi ilave edilmiş her gıda. Örnek veriyorum, salça da bunlardan bir tanesi. İşlenmiş süt de bunlardan bir tanesi. Veya işlenmiş yoğurt da bunlardan bir tanesi. Sadece şey değil, örnek veriyorum, cipsi ve çikolatadan uzak durun, paketli gıdayı hayatınızdan çıkarın değil. Paketlenmiş ve raf ömrü uzatılmış her türlü gıdanın içinde katkı maddesi vardır ve bu gıdalar her türlü karaciğeri yorar. Karaciğeri yorması da karaciğer enzim yüksekliğine ve karaciğer yağlanmasına sebep olur.
6: Dolayısıyla biraz beslenmemize, o markette hangi ürünü nereden aldığımıza bakmak lazım. Biz taze sebze meyve reyonundan, taze balık vesaire, oradan alışveriş yapalım.
5: Kesinlikle
6: ama marketin
5: öyle.
6: Diğer tarafına pek uğramayalım.
5: Kesinlikle öyle. Doğal ürünleri tüketmeye çalışmak, işlenmemiş gıdaları tüketmeye çalışmak en kıymetlisi.
6: Ama pazara çıkacağız Merve
5: amca. En kıymetli, evet, bence çünkü pazarda hem daha taze oluyor sebze, hem daha fazla çeşide ulaşabiliyoruz. Vakit varsa bir insanın bir mutlaka zaman ayırıp o evine yakın olan pazarı mutlaka değerlendirmesi gerekiyor.
6: Hem de biraz yürüyüş yapmış oluruz.
5: Evet, egzersiz olacaktır.
6: Egzersiz olur anne adayları, baba adayları için. Şimdi bir şöyle bir düşünce var. Bir sebzeye, meyveye bakalım, şekli neye benziyor? Mesela incir, ta içte küçük küçük tanecikler var. İşte o zaman sperm sayısını arttırır. Bu doğru mu?
5: Şöyle.
6: Mesela avokado şey, rahime benzer, rahime iyi gelir gibi böyle bir şey var mı?
5: Şöyle, besinlerin mucizevi etkisinden her zaman, yani bugüne kadar, günümüze kadar, yüzyıllar boyunca besinlerin mucizevi etkisi aslında hep insanların hep ilgi duyduğu bir şey. Tek bir besin, tek bir gıdanın fayda, hani örnek veriyorum, ben sadece avokado yedim rahmime çok iyi gelecek maalesef, veya ceviz yedim zihnime, beynime çok iyi gelecek maalesef, bu çok yeterli değil. Ancak o gıdaların yani hani bu gıdaya inanarak tüketiyor olmak bile bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Anne adaylarının mutlaka avokado yağını tüketmesini istiyoruz zaten. Hem içerdiği yağ miktarının çok kaliteli olması, o vücuttaki lenf dolaşımını olumlu yönde etkilemesi, yani dolaşım sistemini rahatlatması, özellikle örnek veriyorum anne adaylarında bacak şişmeleri olabiliyor, dolaşım sorunları olabiliyor, lenf ödem olabiliyor. Bunları olabildiğince azaltmak için biz mutlaka avokadoyu tükettiriyoruz zaten.
6: Nasıl tükettiriyorsunuz? Bir salata gibi mi ya da başka bir şekilde mi?
5: Ben normalde diyetlerimde hemen hemen her çeşitli ekliyorum. Şöyle, salatanın üstüne normal kesip ekleyebilir. Veya işte salatanın içine biraz ezerek karıştırabilir. Çok güzel bir aroma veriyor bu da. Hani böyle aslında avokado sos gibi oluyor biraz. Avokadonun içine zeytinyağı ve biraz limon ekleyip karıştırarak tüketebilirler. Biraz üstüne ceviz ekleyebilirler. ekstra yağ kaynağı ekliyor olmak da onlara iyi gelecektir. Kalorisini yükseltiyorlar diye korkmasını istemiyoruz. Çünkü örnek veriyorum, bir kişinin yağ tükettiği zaman doyma refleksi artar. Doyduğu zaman da daha fazla yemek yemez.
6: Yani yağlı bir gıda aslında bizi diğer gıdalardan daha erken doyurur.
5: Kesinlikle öyle. Yağlı bir gıda bizi daha erken doyurur ve doyduğumuz zaman da yeme eylemini bırakmamız gerekir.
6: Devam etmeyeceğiz.
5: Devam etmemeliyiz. Önemli olan vücudumuzdaki o tokluk sinyalini duyabilmek.
6: Ve ona biraz zaman tanımak.
5: Evet, kesinlikle ona biraz zaman tanımak. Bu zamanı iyi çiğneyerek sağlayabiliriz. Biraz daha sağlıklı yağ tüketerek sağlayabiliriz. Mutlaka protein yapısından faydalanabileceğimiz gıdaları eklemeliyiz. Örnek veriyorum, kırmızı et, hindi tüketilebilir, doğal tavuk bulunabilirse tüketilebilir. Mutlaka yumurta tüketmelerini istiyorum anne ve baba adaylarının. Mutlaka yumurtaya yer vermelerini istiyorum diyetlerinde. Sabah tüketemiyorlarsa akşam ekleyebilirler. Akşam sebzelerin üstüne hani omlet olarak kırabilirler. Mutlaka yumurtadan faydalanmış olmaları gerekiyor. Veya işte yoğurt tüketebilirler.
6: Kefir içmeleri.
5: Evet. Şöyle aslında bir kez evde yoğurt mayaladıkları zaman kendi mayaladıkları yoğurdun diğerine ne kadar farklı olduğunu anlayacaklardır ve farklı bir yoğurt tüketemeyeceklerdir.
6: Evet, o evde bir tane mayalık kenarda bir kasenin içinde satmaları lazım.
5: Evet, kesinlikle. Veya işte artık birçok noktada var. Küçük mayalanacak şekilde yoğurtlar da var. Artık yoğurt mayaları da var eczanede. Biz onları da veriyoruz insanlara. Hani mutlaka probiyotik içeriğini yükseltmek için tüketilen gıda.
6: Yoğurtluk pastörize olmayan süt satan marketler de var. Yoğurt
5: evet,
6: yapmak için.
5: Evet kesinlikle.
6: Olabilirler yani bir kez başladığınızda birkaç kez mayaladığınızda yoğurdunuz da mayalanmaya uygun hale gelecek. Zaten Merve Hanım da söylediği gibi yani insan artık onun tadına bakınca başka bir yoğurt tüketemez oluyor. Peki kadınlar için avokado dedik, erkekler için böyle bir meyve var mı?
5: Erkekler için özellikle kırmızı mor meyveleri daha fazla tüketmelerini istiyoruz. Örnek veriyorum, yaban mersini, üzüm bu gibi, havuç, bu gibi gıdalar, kırmızı mor meyveler diye adlandırdığımız gıdalar da sperm kalitesini yükseltecektir. İçeriğinde bulunan potasyum, sodyum miktarlarının da yüksek olması da etkiliyor tabii ki bunda. Bunlar daha fazla etkiliyor olacak.
6: Peki. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde belki hamilelik sürecinde, doğumdan sonra süt verirken, beslenmede nelere dikkat etmek gerektiğini yine sizinle konuşur, paylaşırız.
5: Görüşmek
6: dileğiyle. Programı bizimle paylaşan herkese teşekkür edelim. Saatinizi, zamanınızı paylaştınız. Programımıza destek olan sevgili doktorlarımıza da, diyetisyenlerimize de teşekkür edelim ayrıca. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan,
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den yeniden merhaba, mutlu pazarlar. 18 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Adana ve Osmaniye 24 dakika içerisinde bugün 3 defa sallandı. Adana'nın Saim Beyli ilçesinde 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki iki depremin ardından Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde 5.2'lik bir sarsıntı yaşandı. Neyse ki depremlerde korkulan olmadı.
1: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
2: Deprem oldu dediler. Hemen aklımıza bir şöyle kıpırtı geldi.
3: Ama ben hiç ettim, dışarı açtım. Mecbur açtım, ne yapayım?
4: Şikettim, gittim, geldim, ağaç çıktım, dışarıda oturayım.
5: 17 dakikada iki deprem, ardından daha şiddetli bir sarsıntı. Adana ve Osmaniye peş peşe depremlerle sarsıldı.
6: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi. Şu an Çukurova'da. İnsanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
5: İlk depremin adresi Adana'nın Saim Beyli ilçesiydi. Saatler 14.19'u gösterdiğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının üzerinden sadece 17 dakika geçti. Saat 14.36'da bu kez 4.9 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi.
7: Deprem oluyor.
1: Evet, hadi inin aşağıya. Tamam. İn aşağıya.
8: Aniden bir deprem oldu, herkes ayağa kalktı, millet de panik oldu ama devam eder mi bilmiyoruz.
5: Ancak bölgedeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Adana'daki ikinci depremden yalnızca 7 dakika sonra bu kez Osmaniye sallandı. Saat 14.43'te Sumbası ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
1: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
5: 3 deprem sonrası ekipler sahaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına derhal başladığını açıkladı. Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Kurum, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini belirtti. Ekiplerin saha taramaları sürüyor.
1: İnin aşağıya, tamam.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet isimli yolcu gemisinden arama çalışmaları sürüyor. Ekipler bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı ve can kaybı 20'ye yükseldi.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında acı haber geldi. Ekipler bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
9: Hepsi üstünde insanlar.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bulunan kişinin kimlik tespiti için DNA çalışması başlatıldığını açıkladı. Açıklamada tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar devletin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. Girne taşucu seferini yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra baş kısmından su almaya başlamış, geri dönmeye çalışırken batmıştı. Batan gemide hala ulaşılamayan kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları hem havadan hem de denizden kararlılıkla sürdürülüyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nda gözler Riyad'a çevrildi. İttifakın ikinci zirvesi ise pazartesi günü Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.
5: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nda kritik bir zirve gerçekleşiyor. Üç ülkenin dışişleri ve savunma kurmayları ittifakın ikinci toplantısı için pazartesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geliyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. 7 Ağustos'ta atılan imzalarla kurulan Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi üyeleri masada olacak. Riyad'daki görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması adımları değerlendirilecek. Masadaki en sıcak başlıklarsa Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci olacak. Üçlü mekanizmanın ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşmişti. Yeni görüşmelerle savunma ve diplomasi hattında yeni adımların atılması hedefleniyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ifadesine başvurulan SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için başsavcılık Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.
10: Bugün sermaye piyasalarında kurulumuz aslında...
5: Türkiye'nin haftalardır konuştuğu fon soruşturmasında eski SPK başkanı için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdi.
10: Güçlü bir hukuk düzeni olmak zorundadır.
5: Gönderilen yazıda SPK eski başkanının yatırım fonları üzerinde gerekli denetimi yerine getirmediği iddia edildi. Gönül için görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istendi.
10: Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da
5: fonlar üzerindeki manipülasyonu mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekti. 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunduğu belirtildi. Yürütülen soruşturmada SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.
11: Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir.
5: Gönül 2022'de SPK başkanlığı koltuğuna oturmuş ve bu görevine 18 Nisan 2026'ya kadar devam etmişti. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkanının işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanlığın izni gerekiyor. Bundan dolayı Başsavcılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bu talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturma izni için teftiş kurulu görevlendirdi. Bununla birlikte
0: Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda Mezitli ayağının detayları ortaya çıktı. İmar ve ruhsat işlemleri için 5 milyon lira rüşvet istendiği öne sürüldü.
12: Değişmeli. Değişmeli bu düzen.
5: 5 milyon liralık rüşvet iddiası paranın teslimi içinse dikkat çeken bir yöntem. Yolsuzluk operasyonunda skandal rüşvet ağı ifşa oldu. Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mezitli ayağında rüşvet ağı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre arsa sahipleriyle Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küspeci görüşüyordu. İddiaya göre rüşvet verenlerin imar yoğunlukları artırılıyor, lehlerine imar değişiklikleri yapılıyordu. Rüşvet iddiasını ortaya çıkaran isimlerden biri Kaya Life İnşaat temsilcisi Serkan Canı Tezer oldu. Canı Tezer ifadesinde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 5 milyon lira istendiğini öne sürdü.
13: Atilla Küspeci parayı çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup eşi Merve Küspeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi.
5: Canı Tezer bunun üzerine durumu CİMER'e bildirdi. 19 Ağustos'ta 100 bin lirayla KOM Şube Müdürlüğü'ne gitti. Paraların seri numaralarını kayıt altına aldırdı ve parayı teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Dosyada rüşvet paralarının Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küspeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı da öne sürüldü. Kubilay Özsoy'un bu işlemlerden 28 milyon lira usulsüz kazanç sağladığı, paraları altın ve dövize çevirdiği iddia edildi. Soruşturmada gözaltına alınan Özbaran Enerji'nin sahibi Ali Özbaran'ın evindeki aramada ise 257 bin avro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilo külçe altın ve çok sayıda Cumhuriyet altını ele geçirildi. Evde ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları da bulundu.
0: Ekonomide tüm gözler yarın saat 10'a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Açıklanacak bu oran Hem yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların hesaplanmasında hem de Ekim ayı kira artış tavanının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.
5: Milyonların gözü kulağı Eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Cebimizi, maaşımızı, kiramızı doğrudan ilgilendiren kritik veri açıklanıyor. Gözler saat 10'a kilitlendi. Yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını 5 Ekim pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Ağustos ayında enflasyon aylık %1,84 artmış, yıllık bazda %31,51'e yükselmişti. Peki bu ay ne olacak? Ekonomistlerin tahmini net. Eylül enflasyonunun aylık %2,18 gelmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin tutarsa yıllık enflasyon %31,51'den %30,16'ya gerileyecek. Yıl sonu beklentisi ise %29,66 seviyesinde. Açıklanacak veri sadece bir istatistikten ibaret değil, doğrudan milyonların cebini ilgilendiriyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklileri, diğer yanda memurlar. Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranının yarısı da kesinleşmiş olacak. Bununla da bitmiyor. Ev sahipleri ve kiracılar da açıklanacak rakama kilitlendi. Çünkü Ekim ayında uygulanacak yasal kira artış tavanı da saat 10'da netleşecek.
0: Türkiye ihracat rekoru kırdı. Küresel zorluklara rağmen Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllık ihracatın 287 milyar doları aştığını vurguladı. Tarihi bir başarıya imza attık dedi.
14: 2026 yılı ihracatımız yine bir rekor kırdı.
5: Türkiye ekonomisi ihracatta vites yükseltmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki zorluklara rağmen Eylül ayında ihracat rekor kırdı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.
11: Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaştık. 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımızsa 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı.
15: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artış olduğunu belirtti. 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdıklarının altını çizdi.
11: Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız.
16: İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.
5: İhracatın ithalatı karşılama oranı %97 düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Bolat verileri açıklarken 2026 yılı orta vadeli programda belirlenen ihracat hedefinin yıl tamamlanmadan aşıldığını duyurmuştu. Bolat OVP'de 282 milyar dolar olarak belirlenen hedefin Eylül itibariyle geçildiğini açıklamıştı.
16: Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. Genel kurul gündeminde fon olayı, terörsüz Türkiye süreci, 13. yargı paketi başta olmak üzere birçok önemli başlık yer alacak.
5: Fon olayından sigara yasağına 13. yargı paketinden terörsüz Türkiye sürecine kadar meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor.
17: Öncelikle meclisin ve milletvekili...
5: Fon olayı ve bunları engellemeye dönük tedbirler genel kurul gündemine gelecek. Muhalefet meclis araştırması açılmasını istiyor. AK Parti kurmayları ise yatırım araçlarına yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyor. Diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Yasayla öngörülen iki komisyondan ilki hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Siyasi süreci meclis yürütecek. Gündemde 13. yargı paketi de olacak. Boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulardan ayrılacak. Böylece davalar daha hızlı sonuçlandırılacak. Taraflara yeni hayat kurma fırsatı tanınacak. Nafakaya da süre sınırı getirilecek. Tütün yasakları da genişleyecek. Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün kullanımı kamusal alanlarda engellenecek. Hastane ve okul bahçeleriyle park ve oyun alanları dumansız alan ilan edilecek. Meclis, sosyal medyaya kontrolsüz girişe de son verecek. Platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması sonrası erişilecek.
17: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır. Bunlar...
5: Türk Kızılay Kanun teklifi de genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
0: Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra iki ayrı iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca Denizolgun'un doktoru da yalan tanıklık iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.
5: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasının üzerinden 10 yıl geçti. Şüpheli bulunan ölümün ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başlatılan soruşturma tamamlandı. 3 ayrı iddianame hazırlandı. İsmail Çoban, Çağdaş Köse ve Samet Çalışkan İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevliydi. 3 görevli de resmi belgede sahtecilikle suçlandı.
18: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde...
5: Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntısı ise otopsi görüntüleriyle ilgili yazışmalar da ortaya çıktı. Savcılık, Şubat 2026'da Adli Tıp Kurumu'na otopsi görüntülerinin bulunup bulunmadığını sordu. Kurumdan önce yalnızca fotoğrafların bulunduğu cevabı geldi. İki kez daha video sorusu yöneltildi. Hepsinde video kaydı yok dendi. Ta ki 18 Ağustos'a kadar. Denizolgun'un mezarının açılarak yeniden inceleme yapılmasına yönelik fethi kabir kararının alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan savcılığa bu kez video kayıtları mevcut cevabı gönderildi. Fethi kabir işlemi ise ertesi gün 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Ancak savcılık Adli Tıp Kurumu'nun video mevcut olduğu halde daha önce yok cevabını incelemeye aldı. Savcılık videonun daha sonra ortaya çıkması ve şüphelilerin de videonun varlığını kabul etmeleri üzerine gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. 3 görevli hakkında dava açıldı. Dosyanın ikinci kritik halkası ise Denizolgun'un olay tarihindeki özel doktoru Nurettin Demirkol'du. Demirkol, polisi kimin aradığını bilmediğini ve Denizolgun'un ölümünü şüpheli değerlendirmediğini söyledi. Yapılan incelemede ise o dönem polisi arayan kişinin Demirkol olduğu, kendisini ailenin hekim olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği tespit edildi. Bir başka çelişki ise Denizolgun'un cesedindeki kan izleriyle ilgiliydi. Demirkol 2026'daki ifadesinde Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini söyledi. Ancak 2016 tarihli olay yeri ve ölü muayene tutanağında Demirkol'un Denizolgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayda geçirilmişti. Bu çelişkiler nedeniyle Doktor Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan dava açıldı. Ayrıca Denizolgun'un kendilerine teslim edilen telefonunu yok ettikleri gerekçesiyle ablası, aynı zamanda Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'le yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
0: Türkiye iklim krizinde yön belirleyen sürecin merkezinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik'te 5-8 Ekim tarihleri arasında PreCOP zirvesine başkanlık edecek.
19: Su stresi Avrupa topraklarının %30'unu ve nüfusunun %34'ünü derinden etkiliyor.
5: İklim krizinin en ağır sonuçlarını yaşayan ada ülkeleri Türkiye liderliğinde kritik bir zirveye hazırlanıyor. COP31 başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5-8 Ekim'de

0: ve eylem gündemini açıklayacak. İklim finansmanına erişimden okyanusların korunmasına kadar birçok başlık masada olacak.
1: Göcek ve Dalaman'da deniz ekosistemi korumaya alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor. Derya, teknik ve tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık, mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak dedi.
2: Günde 2 saat ile 3 saat arasında deniz yüzeyi temizlemesi yapmaktadır.
3: Tüm amacımız denizlerimizi korumak.
0: Türkiye'nin işsiz koyları Göcek ve Dalaman'da sıfır atık mavi devreye girdi.
4: Deniz yüzeyi temizleme teknemiz haftanın her günü Göcek Körfezi'ndeki tüm koylarda dolaşmakta, oluşan deniz kirliliklerine anında müdahale etmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş emini Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje, denizlerin temizlenmesi kadar kirletilmesini önlemeye de odaklanıyor.
4: Göcek Körfezi'nde bulunan tüm teknelere atık alım hizmeti vermekteyiz.
0: Teknelerin çapa atarak ekosisteme zarar vermesini engellemek amacı Derya Dijital Mapa ve Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu. Bu dijital altyapıyla koylardaki tekne yoğunluğu kontrol altına alınıyor. Koyların uzun süreli haksız yere otel gibi kullanılması engelleniyor.
2: Bir koyda 3 gün, maksimum Göcek içerisinde 11 gün kalma şartımız var.
0: Sistem sadece bağlama alanlarını değil atık yönetimini de kapsıyor. Tekne sahipleri derya sistemi üzerinden bir gün önceden rezervasyon yapıyor. Ardından atık alım gemisi belirlenen saatte teknenin bulunduğu yere giderek atıkları teslim alıyor.
5: Hizmet burada sunuluyor. Biz de bundan çok memnunuz.
0: Fethiye Körfezi'nde deniz süpürgesi TÜÇ A91 devreye geziyor. Haftanın her günü aralıksız yüzey temizliği yapıyor. Bölgede hali hazırda 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu ve 1 atık alım gemisi görev yapıyor.
1: Yüz binlerce aday KPSS ön lisans sınavında ter döktü. Sınava yetişmeye çalışan bazı adaylarsa saniyelerle yarıştı. Diyarbakır'da koşarken baygınlık geçiren bir öğrenciye görevliler yardım etti. Sivas'ta kapıya saniyelerle geç kalan bir aday sınava alınmadı. İşte o anlar.
0: Sınav telaşı yurdu sardı. Manzaralarsa yine aynıydı. Kimi geç kaldı, kimi son anda yetişti. Kimi gelmişti ama belgesi eksikti. Türkiye genelinde yüz binlerce aday memuriyet hayali için KPSS ön lisans sınavında ter döktü. Ancak bazı adaylar için sınavdan önce zamana karşı yarış başladı. Diyarbakır'da sınava yetişmek için okulun bahçesine koşarak giren genç kız, merdivenleri çıktığı sırada baygınlık geçirdi. Görevliler hemen yardımına koştu. Genç kız sınav merkezine alındı. Elazığ'da geç kalan bir adayın yardımına ise motorize polis ekipleri yetişti. Polisler adayı sınav merkezine ulaştırdı. Ancak evrakında eksik bulunan bir başka aday sınava giremedi.
6: Bakın şöyle belgem var şu an zaten telefonumda.
7: Tamam buradan gidip çıkartalım.
6: Yani şöyle var.
8: Ben o şekil olmaz.
0: Eskişehir'de sınav sabahı trafik kilitlendi. Uzun araç kuyruklarında beklemek istemeyen adaylar araçlarından inip okullarına koştu. Sivas'ta ise bir aday okulun kapısına saniyelerle geç kaldı. Kapılar saat 10'da kapanınca sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç, gecikmesine trafik yoğunluğunun neden olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
9: Yazıklar olsun ya. Yoluna patlıyorlar, otobüse gönderiyorlar ya.
0: Saat 10.15'te başlayan KPSS ön lisans oturumunda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi.
1: Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde evlilik hazırlığında olan öğrencilere ve kendi personeline yönelik aile yaşam semineri verecek. Amaç gençlerin evlilik öncesi karşılaşacağı sorunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek.
10: Evet.
0: YÖK evlilik hazırlığı yapan üniversite öğrencileri ve personelini yalnız bırakmayacak. Onlar için aile yaşam eğitim semineri düzenleyecek. Yükseköğretim Kurulu bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yaptı. Üniversitelerde aile yaşam semineri eğitimleri verilecek. Katılımcıların kişisel, sosyal ve aile yaşamına ilişkin

0: temel bilgi ve becerileri geliştirilecek.
1: Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli.
0: Eğitimler en fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta sürecek. Kapalı grup eğitimleri gerçekleştirilecek.
1: Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz.
0: Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturması da hedefleniyor. Gençler için yaşam becerileri teması kapsamında zorunlu veya seçmeli bir dersin üniversite müfredatlarına eklenmesi planlanıyor.
1: Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz. Ziyaret ediyoruz, bir araya geliyoruz. İlk 5 yılda her daim sizin yanınızda olmak, rehberlik etmek, sağlam bir yuva kurmanıza destek olmak amacıyla bu eğitim programlarımızda ama aynı zamanda sizlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz.
2: Evinin penceresinden izledi, mesleği oldu. Erzincan'da 48 metre yükseklikte çalışan Nergis Aslan, Kule Vinç'in kadın operatörü. Tonlarca yükü ustalıkla taşıyor.
3: Kule Vinç vardı. Öyle bir heves oldu, istek oldu.
0: Evinin penceresinden gördü, mesleği oldu. Erzincan'da 48 metre yükseklikte bir kadın operatör var.
3: Benim yükseklik korkum yok ve ben zoru seven bir insanım. Kolayını sevmiyorum.
0: Batman'da yaşayan Nergis Aslan, tonlarca ağırlıktaki yükleri Vinç'in tepesinden yönetiyor. Bu mesleğe ilgisi ise yıllar önce başladı.
3: Bizim akrabalarda yapanlar vardı zaten. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular.
0: 4 aylık eğitim aldı. Kule Vinç operatörü oldu. Şimdi Türkiye'nin farklı kentlerindeki şantiyelerde çalışıyor.
3: Kule Vinç operatörüyüm. Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işi yaptığıma da çok seviyorum. Yani.
0: Erzincan'da da her sabah Vinç'in kabinine çıkıyor. Ekiplerle telsizden iletişim kuruyor. Yükleri metrelerce yükseklikten tam yerine bırakıyor.
3: Günde 2-3 kez çıkıyorum, iniyorum yani. Bunu isteyen bütün kızlara da söylüyorum. Yapmak isteseler yaparlar yani. Bu hani olmayacak ya da yapılmayacak bir iş değil yani. Evet, zordur, erkek işidir ama kesinlikle olabilecek bir şeydir yani. Olmayacak diye bir şey değildir hani.
2: Hatay'da depremin ardından kendini sanal dünyaya kapatan 25 yaşındaki Barış Özbay tedaviyi yine reddetti. Günlerini telefonla geçiren o genç bu kez üzerindeki "Ben artık iflah olmam" yazılı tişörtte dikkat çekti.
0: Üzerindeki tişört aslında her şeyi anlattı. Almanca yazının anlamı "Ben artık iflah olmam"dı.
4: Ben mutluyum abi.
0: Türkiye onu daha önce de bu haliyle tanımıştı. Depremde evini ve yakınlarını kaybetti. Üniversiteyi bıraktı. Kendini sanal dünyaya kapattı. Hastanede 3 ay tedavi gördü. Ancak eve döndükten sonra eski hayatına geri döndü.
4: Yani insanlar yardım etmeye çalışıyorlar ama edemezler. Yani kimse yardım edemez ben kabul etmediğim sürece. Ben de kabul etmiyorum hiçbir yardımı.
0: Günlerinin büyük bölümünü telefon başında geçiriyor. Telefonun şarjı biterse bu kez duvarı izlediğini anlattı.
4: Telefonla zaman geçiriyorum. Telefon yoksa duvar izlerim. Bahçede kedilerle oynarım, bir şey yaparım. Hani zaman geçiriyorum.
0: Öz bakımını yine bıraktı. Banyo yapmayı reddetti. Annesinden de artık evde yalnız kalmak istedi.
5: Banyo sonunda ne onu yapmıyor. Gene tekrardan aynı şekilde başladı. Tek değişen bir huyu var. Daha önce de beni evde bırakıyordu, şu anda benim evden gitmemi istiyor. Tek başına kalmak istiyor.
0: Anne Semra Özbay hastane tedavisinden sonra oğlunun değişeceğini düşündü. Ancak beklediği olmadı. O da artık durumu kabullendi.
5: Ama dedim herhalde değişir ama yok. Nafile. Şu anda memnun. Kendisi memnunsa ben de memnun. Ne yapalım?
0: Barış Özbay ise hayatının değişmesini istemediğini bir kez daha açıkça söyledi.
4: Benim tek söylediğim şey, ben bir şey istemiyorum. Ama ona rağmen insanlar işte.
2: Ünlü pırlanta şirketinin sahiplerini öldürmekle tehdit edip para istediler. Polisin başarılı operasyonuyla yakalanıp çıkartıldıkları mahkemece tutuklandılar.
0: Yurt dışı numaralarla pırlantacıları mesajlarla tehdit ettiler. Ünlü pırlanta markasının sahiplerinden 2 milyon avro istediler. Öldürmekle tehdit ettiler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada siber şube polisleri yoğun çaba sarf etti. Mesajları atan şüpheliler tek tek tespit edildi. İncelemeler sonucu pırlanta devini tehdit edenlerin Çirkinler suç örgütü olduğu anlaşıldı. Tehdit edilen yetkililerden birisi İstanbul'da konakladığı otelde korkutulduğunu anlattı. Genişleyen soruşturmada o anların görüntüsü de dosyaya girdi. Çirkinler suç örgütünden bir şüphelinin otele gelerek resepsiyona pırlanta şirketindeki kişinin bilgilerini vererek korkutmaya çalıştığı değerlendirildi. Polis operasyon için düğmeye bastı. Pırlantacıları tehdit eden 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Yargıda rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da taraf olduğu bir dava mercek altına alındı. Türkkan'ın dosyası milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
0: Yargı süreçlerine para karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmadan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan çıktı.
6: Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım.
0: 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Emekli bir Cumhuriyet Savcısıyla görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldı. Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu bir davaya ilişkin. İddiaya göre İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheliyle yurt dışında firari suç örgütü üyesi lehine sonuçlandırılmaya çalışıldı. Bu süreçte davaya bakan hakimin maddi menfaat sağladığı öne sürüldü. Milletvekili Türkkan'ın dosyası ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
2: Milli hücum botlara bindiler, Ege Denizi'nde dalgaları yara yara ilerlediler, kıyıya çıktılar ve düşman hatlarını yardılar. Engelleri aşıp göz açıp kapayana dek sahili ele geçirdiler. Türk komandoları deniz hücum harekatında harbe mesajı verdiler.
0: Başlar dimdik, eller tetikte, gözler sahilde. Türk komandosu dalga dalga denizden geldi. Göz açıp kapayana dek kıyı başını ele geçirdi. Deniz hücum harekatı ve kıyıya süratli çıkarma eğitimi nefes kesti. Görüntüler İzmir Foça'dan. Eğitimi Ege Ordusu sevk ve idare etti. İstihkam savaş taburuyla 4 ve 19. Komando Tugayları sahnedeydi. Yerli ve milli Karayel Karinalı hücum botlarla Ege Denizi'ni yara yara geldiler. Tam bir uyum içinde inanılmaz bir hızla teknelerden indiler. İstihkam savaş taburu desteğiyle saniyeler içinde kıyı başını ele geçirdiler. Dalgalar gibi bu kez de düşman hedeflerini yardılar. Tüm sahili kontrol altına aldılar. Adeta her zaman harbe hazırız diye haykırdılar. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından günün fotoğrafını da paylaştı. F-16'nın yer aldığı karenin altına pençemizin sesi göklerde yankılanır notunu düştü.
2: Avrupa'ya uzanan demir yolu ağında tarihi bir adım atılıyor, Trakya hızlı tren konforuyla buluşuyor. Halkalı Kapıkule arasındaki 4 saatlik yolculuk 1,5 saate düşüyor. Dev projenin en uzun etabını 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak.
7: Vatandaşımızın verdiği vergi ve onun verdiği yetkiyle burada hizmet yapıyoruz.
0: Trakya hızlı tren konforuyla buluşacak. Halkalı Kapıkule arasında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
8: Çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitle 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık.
7: Ülkemize, milletimize inşallah hayırlı olsun.
0: Dev projenin en uzun ve en kritik aşaması olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabı tamamen bitti. Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayacak bu devasa hat 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen hizmete açılacak.
8: Kapıkule gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 14.840 metreden 29.680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz.
0: Saati 200 kilometre hıza göre tasarlanan hat için 31 köprü ve 8 tünel inşa edildi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin inşallah hizmetine sunacağız.
0: Proje sadece yolcuları değil, ticareti de uçuracak. Yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate inerken bu dev hat Avrupa'ya açılan en hızlı kapı olacak. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona, yük kapasitesi ise 9,5 milyon tona çıkacak.
2: Cevdet Yılmaz İstanbul'da bir sempozyumda konuşma yaptı. FETÖ yapılanmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yılmaz, terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız ifadesini kullandı.
9: FETÖ dediğimiz yapılanma ise insanların aklına ipotek koyup onları birer adeta makinaya dönüştürdü.
0: İstanbul'da 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. FETÖ'nün yaptığı istismara dikkat çekti.
9: Maalesef Üstad Bediüzzaman'ın ismini kullanarak, onun eserlerini de belli bir oranda istismar ederek ülkemizde kargaşa çıkaran bir yapıyla karşı karşıya kaldık. FETÖ dediğimiz yapılanmayla, terör yapılanmasıyla.
0: Yılmaz, FETÖ mensuplarını özgür bireyler olmaktan çıkaran hiyerarşik bir yapı oluşturduğunu söyledi.
9: Vitrini gayet süslü ama arka planında uluslararası güç odaklarına hizmet eden istihbarat yapılarının aracına dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz. Diğer taraftan mensuplarını özgür olmaktan çıkarıp kendine kul köle eden bir hiyerarşik düzenden bahsediyoruz.
0: Terörle mücadele de Yılmaz'ın gündemindeydi.
9: Terörü kalıcı bir şekilde ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bölgemizin gündeminden de çıkarmak istiyoruz.
2: Noktalıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
1: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Çile. Gaiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış. Onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök esrarını aç. Annemin duası düşte perde ol. Bir asa kes bana ihtiyar ağaç. Uyku katillerin bile çeşmesi. Yorgan Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı sabır memesi. Size şerbet bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafeler. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden, herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden, aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciğim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine, birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler beni. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem, sonsuzu bul.

0: TGRT FM Haber.
1: Yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda herhangi gelen bir olumsuz rapor yok. Fakat olumsuz rapor olmamasıyla da hiç kimse yetinmiyor. Atlanılan en ufak bir şey var mı diye bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Milletimize geçmiş olsun, bölgemize, Adana'mıza, Osmaniye'mize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü felaketten muhafaza etsin. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun efendim, teşekkürler.
0: TGRT FM Haber.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.
4: Görüntüler Brezilya'dan. Rio de Janeiro'da plaja çıkan erkek fil foku görenleri şaşkına çevirdi. Alışılmadık ziyaret, Conrado plajında paniğe neden oldu. Can kurtaranlar yüzücüleri uyarmak için bölgeyi mor bayraklarla işaretledi. Yetkililer plajın bir bölümünü kapattı ve hayvanı izlemeye aldı. Rio de Janeiro itfaiyesi vatandaşlara foktan uzak durmaları ve temas etmemeleri çağrısı yaptı. Çin mitolojisinin kanatlı ejderhası Yinglong devasa fenerlerle Huangshan Dağı'nı aydınlattı. Çin'in Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı renkli bir gece gösterisine sahne oldu. Ulusal gün tatili kapsamında düzenlenen gösteri çok sayıda turisti bir araya getirdi. Gösterinin merkezinde 38 parçadan oluşan dev Yinglong feneri yer aldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki fener dağ yolları boyunca kıvrılarak ilerledi. Gösteride ayrıca bölgenin geleneksel kültürünü yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

diye başladı, kabusa dönüştü. Akıl almaz bir düzenek operasyonla ortaya çıkarıldı. Malatya'da gözü dönmüş şebeke mağdurları önce tuzağa düşürdü. Faizle para verip senet imzalattılar. Borç sarmalı büyüdü. Ödeyemeyenin kapısına dayandılar. Tehdit ve şiddet savurdular. Zulüm bitmedi. Borcunu organınla öde diyerek organ nakli için baskı yaptılar. Kan donduran oyunu polis bozdu. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Tam 13 şüpheli yakalandı. Evler cephanelik çıktı. 20 milyonluk senet, silahlar ve 58 bıçak ele geçirildi. 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

0: Kadınları zorla fuhuşa sürüklediler. Müşterilere fahiş faturalar kestiler. Hesaplara itiraz edenleri tehdit ettiler. Parası olmayanlara da zorla senet imzalattılar. Eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren bataklıklara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı. Operasyonun adresi Ankara'nın Polatlı ilçesi. Buradaki eğlence mekanlarına giden vatandaşlardan polise çok sayıda şikayet geldi. Masaya oturan vatandaşlara fahiş ücretler çıkarılıyordu. Hesaplara itiraz edenlere de tehditle zorla senet imzalattırılıyordu. Mekanlarda ayrıca uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çalışan kadınların fuhşa zorlandığı da tespit edildi. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti. Belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğlence merkezlerinde arama ve denetimler gerçekleştirildi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Mekanlarda bulunan 94 kadına ise idari işlem uygulandı. Kafası demir parmaklıklara sıkıştı. New York'ta küçük çocuğun zor anları. Olay bir oyun parkında meydana geldi. Görenler hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan New York itfaiyesi kayış ve özel aletlerle parmaklıkları yavaşça açtı. Çocuk bu sırada ne ağladı ne panikledi. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı. Arkadaşlarının tezahüratları arasında alandan ayrıldı. İspanya'da şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesinde 102 yaşındaki bir kadın sel sularında hayatını kaybetti. İki gündür etkili olan sağanak Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerini vurdu. Bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogram yağış düştü. Selin en çok etkilediği Madrigueras'te yaşlı kadının evini yaklaşık 1 metre su bastığı belirtildi. Ekipler bölgede mahsur kalan 90 kişiyi kurtardı. Valencia'da eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Sel ulaşımı da aksattı. Bazı yollar kapandı, tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Metruk binada başlayan yangın yan binaya sıçradı. Ancak korkulan olmadı. Yangının adresi İstanbul'un Kartal ilçesi. Petrol İş Mahallesi'nde 3 katlı bir metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki siteye sıçradı. Site sakinleri tedbir amaçlı binayı tahliye etti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Ardından da soğutma çalışması yapılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Meksika'da bir gazeteci canlı yayın sırasında aracın çarpmasıyla yere savruldu. Muhabir Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales yayın yaptıkları sırada kazaya maruz kaldı. Aracın çarptığı anlar an be an yansıdı. İkili hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı. Vücutlarında darbe ve morluklar oluşan gazetecilerin durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Önce şimşekler gök gürültüsüyle geldi. Ardından kuvvetli yağış. İtfaiyeci göle dönen yolda çocuğu böyle kurtardı. Meteoroloji uyarmıştı. Sağanağın adresi Hatay oldu. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Yağış özellikle Yayladağ ilçesinde etkili oldu. İlçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bir diğer noktada Antakya'ydı. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Karlısu mahallesinde kullanılmayan yolda bir araç mahsur kaldı. Vatandaş güvenli alana çıkarıldı. İtfaiye personeli çocuğu da sırtında taşıyarak kurtardı. Kurtarılan çocuk ardından ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. İtfaiyecinin fedakarca davranışı alkış topladı. Avustralya'da rugby taraftarlarının arasına otomobil daldı. Feci olayda 10 kişi yaralandı. Kaza Yeni Güney Galler'deki Newcastle kentinde yaşandı. Taraftarlar büyük final öncesi Newcastle Knights takımını uğurlamak için toplanmıştı. 18 yaşındaki sürücünün kalabalığın arasında aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Beş yaşındaki kız çocuğuyla 67 yaşındaki bir adamın durumunun kritik olduğu açıklandı. Diğer 8 yaralının ise durumunun stabil olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Sayın Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Hocam bugün diz protezlerini konuşacağız. Enine boyuna diz ağrılarını, evet. Diz etrafındaki ağrıları, kıkırdak zedelenmelerini, aşınmalarını, evet. Ve tedavi tekniklerini, yöntemlerini konuşacağız. Hocam şimdi diz ağrılarını aslında iki çerçevede toparlanmasını siz önemsediniz. Bunlardan bir tanesi dizin etrafında gelişen ağrılar, evet. Ve diğerleri de bizzat dize bağlı, evet. Olan ağrılar. İsterseniz öncelikle dizin etrafında meydana gelen ağrılardan bahsedelim. Evet. Bunların karakteristiği nedir, nasıl anlaşılır ve aslında hangi rahatsızlıkları işaret ederler?
4: Çok güzel. Dizin intişar ağrıları dediğimiz ağrılar vardır. Dizden uzak dokularda oluşan, mesela belden, bel hastalıkları nedeniyle gelişen ağrılar, genel romatizma hastalıklardan dolayı olan ağrılar, dizin etrafındaki sinir dokularının bizzat kendilerine bağlı oluşan hastalıklarından dolayı olan ağrılar, bağ dokularının ağrıları, kas dokularının ağrıları, hastalar bunları dizim ağrıyor diye gelir bize söylerler. Tabii hastalıklar birbirlerinden çok farklı olduğu için tedavi şekilleri de farklı olur. Yaklaşımlar farklı olur. Mesela hasta daha önce başka bir doktora gider, gittim ama işte böyle oldu, faydalanamadım der. Halbuki hastalığının dizle ilgili değil, dizden çok uzakta bir dokuyla ilgili bir rahatsızlığı vardır. Onu bulamazsan, tespit edemezsen hastayı tedavi edemezsin.
3: Anlaşılması zor mudur hocam bu ağrıların neye bağlı olduğunu?
4: Yaklaşıma özellikle bağlı. Yani geniş bir perspektifle bakan hekim bunu daha rahat değerlendirebilir. Ama sadece dize lokalize olarak bakarsan, o bölgede ararsan hastalığı, onu tespit edemezsen hastaya da faydalı olamazsın. Tabii bunların teknik olarak muayene bulgularını değerlendirirsin. Muayene bulgularında şüphelendiklerin olursa grafi, röntgen grafilerini istersin. Elektromiyografisini istersin. MR tetkiklerini istersin. Laboratuvar tetkiklerini istersin. Bütün bunlar birleştikten sonra doğru teşhis koymaya çalışırsın. Hastanın yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, bütün bunlar hastaya, hekime rehberlik eden bulgulardır, kriterlerdir.
3: Bir takım karakteristik özellikleri var mıdır? Mesela şu şekilde meydana gelen ağrı ya da şu süreyle devam eden ağrı şuna işaret eder. Diğeri dize bağlı ağrıdır direkt.
4: Mesela çok güzel akut ağrılar dediğimiz birdenbire ortaya çıkan ağrılar. Bir de kronik ağrılar dediğimiz yavaş seyirli ağrılar vardır. Ağrı ile birlikte uyuşma, karıncalanma gibi şikayetleri varsa, bacağına ve ayağına vuruyorsa bu ağrı, direkt dize bağlı değil, tamamen sinir kökenli, orijinli belden veya başka bir yerden alan sinir kökenli bir ağrı demektir ki ona göre yönelmen lazım. Ateşi varsa, yüksek ateşi varsa, üşümesi, titremesi varsa bunun altında bir enfeksiyon araman lazım. Yavaş yavaş seyretmiş ve giderek artmışsa bunun altında tümöral bir doku, metastaz bilmem ne falan, onları araştırmak gerekebilir. Birdenbire çıkan ağrılar hastanın düşmesiyle, çarpmasıyla, vurmasıyla, dizin dönmesiyle olan ağrılardır ki bu da dizin içerisinde oluşabilen kırık, kanama veya yırtık, bunların sonucu oluşabilen ağrılardır. Bu şekilde değerlendirmek lazım.
3: Beraberinde başka şikayetleri de getirir mi? Mesela ödem gibi, şişlik gibi.
4: Ödem, şişlik, bunlar birbirinin eş değeridir zaten. Kanama şişliğin şişliği getirir. Ödem, doku içi ödemler, kemik içi ödemler oluşabilir. Kemik içi ödemi klinik olarak pek bulamaz. Hekim şüphelenir ama bunu bir MR tetkiğiyle ancak görebilir. Ona bambruz deniyor. Özel bir hastalıktır. Doku eklem içindeki şişlik ise elle muayenede belli olur. Bunu rahat tespit edebilirsin yani.
3: Bunlar tabii dizin etrafında gelişen ağrılardı. Bir de direkt diz ağrılarından bahsedecek olursak.
4: Şimdi direkt diz eklemini burada tarif edelim. Dizde 3 kemik tarafından oluşturulan bir eklemdir. Birisi uyluk kemiği dediğimiz, tıp dilinde femur dediğimiz kemiğin alt kısmıdır. İkincisi ayak bileğinden yukarıya doğru gelen kaval kemiğinin üst kısmıdır. Üçüncüsü de dizimizin önünde oluşan böyle ince oynak bir kemik. Hatta derler hastalar bu kemik oynuyor. Yani oynamasa zaten diz hareket etmez. Kapak kemiği, patella dediğimiz kemiktir. Bu kemikleri arasında da kıkırdak dokusu dediğimiz kayganlığını sağlayan tabağın, o porselen tabakların iç yüzündeki kayganlık, parlaklık var ya, o parlak doku, kaygan doku gibi dokuyu sağlayan kıkırdak dokusu vardır. Onun da kendine göre bir kalınlığı vardır. Yaklaşık 5 milimetre civarında ve çok dayanıklı bir dokudur yani, uzun yıllar var. Mesela bir çocuk doğuyor, 100 yaşına kadar yaşıyor, birçok insanda bir problem olmadan gidebiliyor değil mi? İşte o kadar yıllar dayanabilecek bir özelliğe sahip.
3: Gerçekten o kadar dayanıklı mı? Çünkü ben şimdi baktığımda aslında çevremde birçok kişide kıkırdak sorunu olduğunu görüyorum. Bir takım enjeksiyonlar yapılıyor.
4: Şimdi yapıyoruz, evet. Ama bunu bir standartize edecek olursak oran olarak tam rakam veremem ama birçok insan, Türkiye'deki yaş ortalaması 70 civarında şu anda. Önceden 65'ti, şimdi 70 civarına çıktı. 70 yaşına gelmiş insanlarda kıkırdak dokusunun sağlam olduğunu görebiliyorsun. Veya 80 yaşında, 90 yaşında. Bazen de 40 yaşında bir insanda kıkırdak problemi olabiliyor tabii.
3: O zaman tabii kimler riski altında diye sorayım bu arada.
4: Efendim?
3: Kimler riski altında o zaman hocam?
4: Risk altında. Kıkırdak dokusunu riske sokan rahatsızlıkların başında bir defa dizde oluşan enfeksiyonlar gelişir. Çok az da olsa. İkincisi romatizmal hastalıklardır. Üçüncüsü dizilim kusurudur. Yani anatomik sistemde bozukluk söz konusu ise, mesela dizde belirli bir açıyla varus valgus açısı dediğimiz açılar vardır. Valgus açısı normalde erkeklerde 5 derece, kadınlar 7 derecedir. Diz kabağının oturuş şekli orantılıdır. Her şey sistematiktir. Bu dizilişte bir kusur var ise veya kalçadan gelen bir bozukluk var ise, ayak ve ayak bileği bozuklukları var ise, bunlar tamamen yük binen alanı, yani normal yükün dağılması gereken şekli bozar, belirli bir noktaya daha fazla yük binmesine sebep olur. Dolayısıyla taşınması gereken ağırlıktan daha fazla ağırlık taşıyan bölge yıllar içerisinde aşınır. İşte bu aşınmaya kireçlenme deniyor.
3: Evet.
4: Kıkırdak dokusunu gösterebilseydik ekranda.
3: Birazdan gelecek hocam görüntüler, o tekrar değiniriz. İsterseniz ağrılarla devam ediyorduk, araya kıkırdağı aldık ama isterseniz diz ağrılarıyla devam edelim. Onlar nasıl belirti verir? Çok mu zorlar hastayı? Yürüme kaybına mı neden olur?
4: Hangi insanın hareketini sağlayan, yürümesini, bir yerden bir yere gitmesini sağlayan şey diz eklemiyle oluyor. Yürümek ancak ayağa kalkacak, yürüyecek, dik duracak, dizini sabit tutabilecek, dönmeyecek falan. Bütün bunlar eklemin etrafındaki dokuların sağlığıyla, sağlamlığıyla mümkün. Dizin yürüme mekanizması, biraz önce bahsettiğimiz gibi diz kapağı kemiği, dizde kaldıraç kuvvetini görüyor, kilitlenmesini sağlıyor. Etrafındaki bağ dokuları var. Şuraya bakın, şurada gördüğünüz bunlar yan bağlar dediğimiz bağlar. İçinde bağlar var bunun. Tabii burada protez takılmış bir diz bu. Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve bu kemiklerin üzerine örten kas dokuları var. Bütün bunların beraber her birinin bir miktar güç katmasıyla oluşan bir kuvvet birliği oluşuyor. Bu kuvvet birliği sonucu diz ancak insanı taşıyabilir hale geliyor. İstediğimiz hareketleri rahat yapabiliyoruz. Bunlardan herhangi birinde bir arıza olursa, hastalık olursa tabii ki ağrı oluşuyor. Mesela dizi sabit, kaval kemiği sabit durur, yukarıdaki kemik aniden bir dönme yaparsa, içerisinde menisküs dokusu dediğimiz amortisman görevi gören, dize gelen yükün büyük bir oranını emerek daha az basınç uygulanmasını sağlayan, kıkırdak dokusuna basınç uygulanmasını sağlayan bu menisküs dokusu yırtılıyor. Ne oluyor o zaman? Arabanın amortisörleri patladığı zaman nasıl bir dengesizlik oluşuyorsa, aşırı yük biniyorsa, burada da o kıkırdak dokusuna gelen yük tamamen binmiş oluyor. 50 kiloluk yük normalde menisküsleri sağlam ise 1 kilo, yarım kilo kadar bir miktarda basınç yaparken, o zaman daha fazla bir basınca sebep oluyor ve aşınmasını hızlandırıyor. Başlangıçta bunun diz eklemi aralığı dar olduğundan dolayı menisküs dokusu sıkışır ve sıkışmaya bağlı ağrısı olur. Ondan sonra ilk darbenin getirdiği ağrılar olur. Mesela bağları yırtıldıysa hastanın, bu bağlarda iç yan ön çapraz bağ, arka çapraz bağ dediğimiz bağlar yırtıldıysa veya dizin içinde zarlar var, buna biz sinovial zarlar diyoruz, plikalar diyoruz, onlarda bir yırtılma olduysa bu sefer de dizin içinde kanama olur, o şişliğin getirdiği şey olur, ağrılar olur. Peki travmaya bağlı değilse, aniden bir dizinde şişme olduysa, bunda bir enfeksiyon aranabilir. İltihabi bir sebep var mı? Ateşi var mı? Veyahut da romatizmal bir hastalığı var mı? Aşırı bir yol yürüdüğü, yüklendiği, aşırı zorlanmadan dolayı mı şişme var? Bunlar hepsinin ayrı ayrı klinik özelliği vardır. Ağrının şekilleri farklı farklı olur. Biz onları değerlendirmek zorunda kalırız.
3: Şimdi tabii birçok ağrıdan bahsettiniz. Her birinde ayrı tedavi seçenekleri var. Ama bugün programımızın süresi el verdiğince biraz daha sıkça görülen şikayetlerden bahsedelim istiyoruz. Evet. Mesela kireçlenme gibi, kıkırdak aşınması gibi. Ama onun öncesinde bir soru gelmiş. Siz yani ağrı konusunu kapatmadan önce isterseniz bu soruyu sorayım. Ferhat Şen göndermiş. Motosiklet kullanan bir izleyicimiz. Vücudumuza vuran rüzgarlar bizde kalıcı eklem ağrıları yapar mı? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Özellikle bu konuyu öğrenmek istemiş.
4: Şimdi tabii vücuduna vuran rüzgarın etkisiyle doku devamlı soğuk kalıyorsa ne olacak orada? Dolaşım sistemi etkilenir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi nörolojik sistem, o bölgeye gelen kılcal sinirlerde etkileşim olur. Ve kalıcı kas ağrıları, halk arasında kulunç deniyor ya, o tür ağrılar oluşabilir.
3: Dikkat
4: etmesi gereken, üşütmeyecek tabii ki. Peki. Soğuğa karşı kendini koruyacak.
3: O zaman hocam kireçlenmeyle isterseniz devam edelim. Kireçlenmenin özellikle belirtileri nelerdir? Neler neden olur kireçlenmeye? Bir takım yaşam boyu yaptığımız rutin hareketler ya da işte yaşam tarzımızın etkisi var mıdır kireçlenmeye? Ya da tükettiğimiz besinlerin
4: de vardır. Vücut şeklimizin etkisi de vardır. Taşıdığımız hastalıkların etkisi de vardır. İrsi, kalıtımsal etkiler de vardır. beslenme şekillerinin etkisi de vardır. Hı
3: hı. Kireçlenme, hocam, kireçlenme ile ilgili görüntüler ya da kıkırdakla ilgili görüntüler olabilir. Beklediğimiz nerede? Görüntülerdi bunlar. Hemen yanda kelebekte görünüyor.
4: Ha, evet. Şimdi ben durdur dediğim zaman durdurabilirler mi acaba?
3: Tabii tabii. Bilmiyorum
4: da.
3: Tabii.
4: Şimdi şu anda diz içinde artroskopik muayenesini yaptığımız bir hasta bu. Şu anda müdahalesini yaptığımız bir hastanın görüntüleri. Durdursunlar şu anda.
3: Durdurabiliriz.
4: Evet. Durdurabilirlerse.
3: Evet. Ha. Evet.
4: Şurada alttaki yaprak gibi bir doku var, görüyorsunuz.
3: Evet.
4: O yaprak gibi doku menisküs dokusudur. Onun altında beyaz, parlak, kaygan bir doku var. Hı hı. İşte bu da kıkırdak dokusudur. Sağlıklı bir kıkırdak dokusu bu. Görüyorsunuz. Bunu birazdan biraz hızlı geçerlerse
3: biraz
4: bir alet ile dokunacağım. Hı hı. Ve o alet ile bastıracağım sağına soluna. O aletin kıkırdak dokusuna batmadığını, birçok yerde batmadığını görecekler. Tamam mı? Görüyorsunuz kıkırdak dokusu çok parlak, çok temiz ve kendine has sertliğini muhafaza ediyor. Şimdi bu kıkırdak dokusunun birinci aşamada yumuşaması söz konusu. İşte ona biz kireçlenmenin birinci basamağı diyoruz. Hmm. Bu daha çok genç hastalarda olur. Bunun sebebi de biraz önce bahsettiğimiz romatizmal hastalıklar ağırlıklıdır.
3: Hocam, bu görüntüleme tekniği kolay bir yöntem mi, yoksa
4: ameliyattan alınan bir yapmış olduğum ameliyatlarda ilginç olan, değişik özellikleri olan vakaları seçtim. Hı hı. Ve bir arşiv oluşturdum. Hastalarıma anlatabilmek için bunları kullanıyorum. Hı hı. İnsanın bilmediği bir konuyu ne kadar çok anlatırsanız anlatın, ona bir şeyler veremiyorsunuz. Ama gösterirseniz, bakın şu anda gösteriyorum. Biraz önce kıkırdak yumuşamasından bahsettik ama bunu dinlediniz fakat anlamanız mümkün değil. Şu anda ise aletle basıyoruz. Hı hı. Bakın alet hiçbir yerde, hiçbir şekilde batmazken kıkırdak dokusuna bir baloncuk görüyorsunuz şu anda. Bakın, durdurun orada.
3: Burada durabiliriz.
4: Tamam. Neyse, biraz bir. İşte burada battığını görüyorsunuz. İşte kıkırdak yumuşaması bu. Bu tür hastalar ne oluyor? Dizleri ağrıyor.
3: Ağrı şikayetleri. Dokunun aslında içeri biraz çöktüğünü görüyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz.
4: Bu kıkırdak yumuşaması budur. Bu hasta diz şikayetleriyle değişik şekillerde, değişik yerlerde doktorlara gidiyorlar. Bu hasta bize de geldi tabii ki netice itibariyle en son. Elinde MR raporu var. Menisküs yırtığı yazılmış. Biz klinik muayenesinde hakikaten menisküs yırtığı kliniğini veren bir klinik bulgularımız da var. Tamam mı? Çünkü o şekilde ağrı yapıyor bunlar. Sonra biz onun menisküs yırtığı diye ameliyatı aldık. Artroskopik ameliyatını aldık. Baktık ki menisküs dokuları çok sağlam. Hiçbir problemi yok. Dizin içerisinde bir hastalık yok. Peki bu çok şikayeti var. Ne yapalım? Bir genel muayene için bunu yaptık. Burada gördü ki kıkırdan da orada bülbül oluşmuş, görüyorsunuz. Yumuşama olmuş. Bunun hastalığını yapan, bunun olduğunu tespit ettikten sonra 33 yaşında bir bayan hastaydı yazık. İşte diz içi iğnelerden bahsettiniz. Uzun süre diz içi iğneler. Son zamanlarda PRP diye bir şey, tedavi yöntemi uygulamaya başladı. O bunları yaparak hastayı rahatlattık ama esas romatolog tarafından da takip ediliyor.
3: Ama çok gençmiş tabii, bu, yaşı.
4: Tabii. 33 yaşında bir hasta. Bu kıkırdak yumuşamalar daha çok genç hastalarda olur zaten. Hı hı.
3: Nedenleri nedir hocam peki?
4: İşte romatizmal hastalıklar ağırlıklı tek olmak kaydıyla.
3: Midir? Hayır,
4: tek sebep değil. Dizilim hatası olabilir mesela. Biraz önce söyledim ya. Anatomik dizilim kusuru vardır hastanın. Dizinde eğrilik vardır. Olması gereken pozisyonun dışında bir pozisyonu vardır. Onlar da bunu yapabilir. Romatizmal hastalıklar da yapabilir. Daha çok sebepleri bunlardır. Hı hı. Aşırı yüklenme, aşırı spor. Bunlar da onun sebeplerinin arasındadır. Mesela şimdi bunu biraz ilerletirlerse, bu konuya girmişken hızlı geçsinler burayı. Hı hı. İkinci bir hasta örneği gelecek. O ikinci hasta örneğinde daha kıkırdağın aşınmasının ikinci aşamasını gösterebileceğim, hı hı, size.
3: O zaten devam eder görüntüler ama bu noktada bir soru sorayım hocam. Çünkü zannederim hızlı olarak sardırmamız mümkün değil teknik açıdan. Birazdan gelecekmiş. Mesela enjeksiyonlardan bahsettiniz. PRP tedavisinden bahsettiniz. Bunlar hep kalıcı tedaviler midir? Yoksa artık hani bir süre rahatlatır hastayı. En azından biraz daha hani yaşı ilerledikçe artık ameliyat yapabiliriz dediğiniz türden tedaviler.
4: Şimdi şöyle enjeksiyonlar hyaluronik asit dediğimiz şey kıkırdağın beslenmesini sağlayan sinovial dokunun yani diz zarının salgılamış olduğu sıvıyı dengeleyen bir madde kayganlığını sağlıyor. Hı hı. Ve kıkırdak dokusunun beslenmesini sağlıyor. Aşınmasını yavaşlatıyor. Durdurmuyor ama yavaşlatıyor. Ve hastaya da ciddi bir rahatlık veriyor.

0: kendisinden kan alınıyor. Alınan kan santrifüje ediliyor. İçindeki trombositler, yani üremeyi, hücre üremesini artıran mezenşimal hücreler, trombosit hücreleri bollaştırılarak o bölgeye veriliyor. Zenginleştiriyor. Zaten normal kanımızda var. Milimetre küpte 150-200 bin civarında. Biz bunu santrifüje ederek 2 milyon civarına çıkarıyoruz. O bölgeye veriyoruz.
1: Sarı bir sıvı değil mi?
0: Sarı bir sıvı. Evet. Sarı, beyaz bir şey. Verdik hastaya. 15-20 gün arayla bunu 3 defa falan tekrarladık. Hakikaten hastanın kırığı zaman içerisinde kaynadı. Sonra o hasta bize bir hasta daha gönderdi. Biz bundan PRP ile kafamızda pozitif birikim oluştu, yerleşti. Bunu başka yerlere de uygulayabiliriz. Uygulanıyor da zaten. Yaşlı bir hasta fizik tedaviye gitmiş. Omzu çok ağrıyormuş. Gene bana yönlendirmişler. Dedim ben böyle böyle bir tedavi yaptım hastaya. Çok iyi sonuç aldım ama sana da istersen yapayım dedim. Kadıncağız çok bıkmış. Ağrılar çok olmuş. Yap dedi. Ne olursun yap. Bu da bizim Ermeni vatandaşlardan 70 yaşlarında, 70-75 yaşlarında. Yaptık onu da. 15 gün sonra kadıncağız mutlu, gülerek geldi.
1: Etkisi de çok çabuk oluyormuş hocam.
0: 10 günden sonra başlıyor. Tedavi süresi 10 günden sonra başlıyor. Ondan sonra biz PRP'ye alıştık tabii. PRP artık şimdi tendon rahatsızlıklarında, tendinit diyoruz biz onlara. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ondan sonra bu kırdak yumuşamalarında. Bunlarda mesela önceden enjeksiyonla takip ettiğim şeyleri PRP ile takip etmeyi daha çok tercih ediyorum. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hastanın kendi kanı, kendine veriyorsun. Dışarıdan verilen bir şey de yok. Komplikasyon söz konusu değil. Hastaya bir zararın söz konusu değil. Hasta faydalanmazsa tabii ki aslında şey olarak bir zarar görmeyeceği için sen de vicdanen rahat oluyorsun yani netice itibariyle.
1: Peki hocam siz dediniz ki birkaç seans üst üste yapılıyor tabii, bu tür tedaviler.
0: Sonuç alınana kadar 1, 2, 3, 4, 5 defa yapabilirsin.
1: Peki tekrarlanmalı mı? Mesela bu yıl yaptırıldı, ertesi yıl tekrarlanması gerekir.
0: Belirli bir zaman sonra tekrarlanabilir tabii.
1: Ya da şikayetler vuku bulduğunda.
0: Hastanın şikayetleri dönünce tekrarlarsın tabii.
1: Peki şimdi zaman zaman görüntüler de geliyor. Acaba o istediğiniz görüntü müydü? Ben yönetmenimizden tekrar isteyeyim.
0: Evet, bu görüntü mü? Bu görüntü. Durdursun şu anda.
1: Durdurabiliriz.
0: Evet, durduralım. Şimdi.
1: Durduralım. Evet.
0: Biraz daha ileri mi gidelim? Biraz önceki gibi. Burada kırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini. Hareket etsin, oynasın, orada göreceğiz zaten.
1: Devam edebiliriz.
0: Burada kırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini, kemik üzerinde, o parlak kemik üzerinde, bakın kırdak dokusu üzerinde yer yer çöküntüler olduğunu, çökmeler olduğunu zaten görüyoruz. Bakın, burada durduralım şimdi.
1: Burada durdurabiliriz.
0: Bakın görüyorsunuz orada. Orada çökmeler olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz öncekinde zor bulmuş olduğumuz o yumuşaymayı burada bizzat görüyoruz. Görüyorsunuz. Bir de ayrıca burada bir şey daha görüyorsunuz. Bakın bu hasta bir menisküs ameliyatı olmuş. Görüyor musunuz? O arada yaprak doku var.
1: Evet.
0: Yaprak dokunun bu bize yakın kısmının bütünlüğünü öbür tarafta düzgün bir daralmanın olduğunu görüyorsunuz ki menisküs ameliyatı olmuş bu hasta. Ama şikayetleri geçmemiş. Neden? Çünkü bu onda kırdak hasarı oluşmuş. İkinci derece bir kırdak hasarı var. Oynatırsak, devam edersek.
1: Devam edelim.
0: Alttaki kemikte bu kırdak hasarının daha fazla olduğunu şu bölgede alet durduralım şimdi.
1: Durdurabiliriz.
0: Neyse. Bunu daha net görüyoruz şu anda menisküs ameliyat olduğunu. Kırdak hasarının ikinci aşaması diyoruz buna. Bunun sebebini araştırmak lazım. Yani bu hastada 45-50 yaşlar arasında bir hastaydı. Ne yaptık biz buna? Bir röntgen grafisi çektirdik. Orto röntgenografi diye bir grafik teknik vardır. Orada dizilim hatası olduğunu gördük. Tamam mı? Şimdi hastanın şikayetleri geçmiyor. Israrla ben tekrar tekrar MR çektiriyorlar. Çektirilen MR'da şu menisküs dokusu ameliyatı olmuş ya.
1: Evet.
0: Bu gene dejenere olduğu için yırtık gibi değerlendiriyor. Diğer hekim

0: Arkadaşlar sende menisküs yırtığı var. Bir daha ameliyat olacaksın. Birkaç sefer. Israrla hasta ısrar edince sizde menisküs yırtığı yok. Sizde dizinin kusuru var. Aha. Ben sana bunu artroskopik olarak gösteririm istiyorsan dedik. Ve hasta kabul etti. Bu sadece hastaya göstermek için yapılan bir şeydir. Hı hı. Görüntü görsün, ikna olsun diye yapılan bir müdahaledir. Çünkü gördükten sonra dizinin kusurundan olduğu, yani açı bozukluğundan olduğunu nihayet hastaya anlatabildik ve düzeltme ameliyatı yaptık. Ona yüksek tibial osteotomi deniyor. Kemik bu bölgeden, şöyle şu bölgeden kesiliyor açılı olarak.
1: Evet.
0: Tamam mı? Buraya özel bir cihaz konuyor. İçine kemik graft konuyor. Ve oraya binen yük öbür tarafa aktarılıyor. Hı hı. Dolayısıyla hasta şikayetleri de geçti.
1: Geçmiş olsun diyelim. Şimdi hocam tabii kıkırdak zedelenmesi ve yumuşamasını konuştuk. Örneklerle de gördük. Hakikaten o görüntülerde çok bariz belli oluyor. Bir üçüncü görüntü daha gelecek. Kireçlenmelerde durum nedir?
0: İşte bu kireçlenme dediğimiz şey kıkırdağın aşınmasıdır. Hı hı. Kıkırdak aşınmasına halk arasında kireçlenme deniyor. Hatta dizin suyu azalmış deniyor. Onlar da gelecek. Evet. İleride iki görüntümüz daha var. Birincisi yumuşama kireçlenmenin. Birinci adımı kıkırdağın yumuşaması oluyor. İkinci adımı yer yer bu şekilde kıkırdak deformasyonu oluyor. Hı hı. Üçüncü adımında ise kıkırdak artık tamamen incelmiş ve delinmiş oluyor. Ben bunu hastalara anlatırken ayakkabının altında, eskiden siz bilmezsiniz, kösele ayakkabıların altı delinirdi. Küçük bir delik olurdu. Giderler oraya bir yama yaptırırlardı. Giymeye devam ederlerdi. Tamam mı? Onu şu anda geldi bakın. Üçüncü görüntü. Bunu şey yapacak olurlarsa burada göreceksiniz. Kıkırdak dokusunun hangi hale geldiğini birazdan göreceğiz. Bu sinovial doku, bu zarlar görüyoruz. Dizin içindeki suyu görüyoruz. Ben özellikle oraya bakıyorum ki durdurun burada.
1: Durdurabiliriz.
0: Bakın görüyorsunuz şimdi şu görmüş olduğunuz yukarıdaki kemik kapak kemiği. Kapak kemiğinin yan taraflarında saçak saçak olmuş. Hı hı. Şimdiye kadar gördüğümüz kıkırdakla hiç ilgisi yok. Gördünüz mü? Şimdi bu hastanın diz kapağının altında hiç kıkırdak kalmamış. Bu hasta diz çöküp oturamaz. Merdiven inerken zorlanır. Yokuş aşağı yürürken zorlanır. Şimdi herhangi birisi bu hastayı menisküs yırtığı varsa ne diye diyelim ki ameliyat etse hastanın şikayetleri geçmez.
1: Evet.
0: Geçmeyince de ne yapacak hasta? Ben ameliyat oldum, iyi olamadım.
1: Faydası olmadı diyecek.
0: Faydası olmadı. Halbuki bunun için zaten ameliyat edilmez hasta. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hastalara bunları iyi anlatmak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Bu üçüncü aşaması devam edersek bunun ilerisinde kıkırdağın böyle delindiğini, biraz önce anlattığım gibi delindiği bir köşecik göreceğiz. Çok küçük bir köşe. Hı hı. Ondan sonra bu hastalarda işte diz içi enjeksiyon. Bunda PRP pek etkili olmaz ama diz içi uzun etkili iğneler var. O iğnelerle birkaç yere hasta zaman kazanır. Mesela biz bu hastayı, bakın dursun burada.
1: Burada durabilir.
0: Şurada kıkırdak, tam bak o köşede siyah bir alan görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Ekranda. O biraz daha büyük, biraz hareket ettirirse belki tam büyüdüğü zaman daha rahat görülebilir.
1: Biraz daha hareket ettirelim.
0: Gelecek şimdi. Dursun orada.
1: Burada durabiliriz.
0: Bitti.
1: Oynatalım mı hocam?
0: Evet. Şurada.
1: Tabii o kadar saliselik görüntüler ki bunlar neyse. Durdurana kadar geçiyor.
0: Yani görüyorsunuz normalde bu hastanın kıkırdağı var. Ama bir kısım delinmiş, diz kapağının altında da kıkırdak kalmamış. Şimdi bu hastaya diz protezi yapamazsınız erken. Bu hastayı rahatlatmanız lazım. Hasta daha az ağrılı, en azından kaç sene gidecekse, 3 sene, 5 sene gidecekse o kadar süre bunu götürmeniz lazım. İşte burada diz içi iğneler devreye giriyor. Onlarla hastayı götürüyoruz. Mesela ben hiç unutmuyorum, bir hastam var benim, soyadı Öksüz Bakan. Onun için unutmuyorum. 15 senedir iğne yapıyorum hastaya. Hasta mutlu.
1: O kadar uzun sürebiliyor bu tedavi. Hocam isterseniz kısa bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından yine burada biraz daha devam edelim bu konuya. Tabii. Sonrasında artık hangi aşamada diz protezleri devreye
0: şimdi,
1: giriyor?
0: En son bir görüntü geçti. Onu şey yapabilseler de orada gösterecektim size.
1: Tamam, reklamdan sonra evet, gösterelim peki. Hocam. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda değerli hekim konuğumuz, Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Diz protezlerini, diz ağrılarını konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hocam az önce yarım kalmıştı. Sizin hatta bir anınızdan bahsediyordunuz. Bir hastanıza bu kıkırdak zedelenmesinden, kireçlenmeden dolayı 15 senedir enjeksiyon tedavisi uyguladığınızdan bahsediyordunuz. Son derece de rahat bir şekilde hayatına devam ediyor.
0: Protez yapalım diyorum, kabul etmiyor. Ben memnunum hayatımdan diyor.
1: Yani demek ki uzun soluklu da olabiliyor bu
0: tabii
1: tedavi
0: yani,
1: seçenekleri.
0: İşte bu iğneler, enjeksiyonlar hastaları rahatlatıyor belirli bir süre. O rahatlıkla devam ediyorlar. Tabii bozulma süreci de devam ediyor. Hı hı. Bunun en sonu mutlaka protez ameliyatı olacaktır hasta.
1: Hocam yaş faktörünü mü göz önünde bulunduruyorsunuz
0: şimdi,
1: genelde bu ameliyatları?
0: Protez ameliyatlarında biz şunu çok önem veriyoruz. Hasta bir kere ameliyat olmalı istiyoruz. Hı hı. Çok mecbur kalmadığımız müddetçe hastanın yaşam süresi, mesela Türkiye şartlarında insanların yaşam süresi nedir? Biraz önce dediğim gibi yaş ortalaması 70-75 diyelim. Hasta 60 yaşından sonra ameliyat edecek olursan, şayet ki protezlerde bunu göz önüne alırız. Ne olur? Koymuş olduğun, yapmış olduğun protez herhangi bir aksilik olmaz ise, 20 yıl gidecekse hasta 85 yaşına gelmiş olur. Anlatabiliyor muyum? 70 yaşındaki bir hastaya çok rahat protez teklif edebilir ve yapabilirsin. Ne olacak? Çünkü 90 yaşına kadar hastanın serüveni devam edecek demektir. Nitekim bizim 93, 94, 95 yıllarında yaptığımız protezlerimizi kullanan hastalarımız var hala.
1: Şimdi protezlerle ilgili görüntüler de gelecek birazdan.
0: Şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. Dördüncü aşama çok kısa sürebilir. Hemen bunu geçecek. Onu hemen durdurmalılar ki geçsin diye. Bakın şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. O görüntüde hiç kıkırdak durduralım şurada.
1: Burada durdurabiliriz.
0: Durduralım. Bakın şimdi kemiğin üst tarafı beyaz, alt tarafı kahverengi görüyorsunuz.
1: Evet. He?
0: O kahverengi olan kısımda hiç kıkırdak kalmamış.
1: Ama bu hastanın yürümesi imkanı yok herhalde.
0: Bu hastanın memnuniyeti mümkün değil. İğneyle, şununla, bununla, ilaçla falan mümkün değil. Buna da protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Tamam mı? İşte dördüncü aşama, kireçlenme dediğimiz şey de budur. İşte bu hastalar ve şimdi biraz önce gelecek görüntülerdeki hastalar gibi hastalarda protez ameliyatı yapılır. Protez ameliyatından hastalarıma rahat anlaşılsın diye ayakkabıcıya gidiyorsunuz diyorum. Yeni bir ayakkabı giyiyorsunuz. O ayakkabıyı tam kendinize göre de alırsanız bir şikayetiniz olur mu? Rahat rahat gidersiniz. Hı hı. Gezersiniz, dolaşırsınız. Artık o ağrılardan kurtulursunuz, ilaç içmekten kurtulursunuz. Çünkü her içtiğiniz, bizim vermiş olduğumuz ilaçların özellikle mideye çok zararı var. Hı hı. Mide ülseri yapabiliyor, erozyon yapabiliyor. Böbreklerde de zararı var, karaciğere de zararı var. İlaç kullanmaktan kurtulursunuz diye hastalara anlatıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi 4. derece kireçlenmesi var. Bu hastayı biz almışız. Sadece rahatlatma amaçlı, geçici, hastayı ikna için bunu yapılmış bir şeydir bu da. Hasta görsün. Çünkü bazı hastalar çok inat oluyor, kabul etmiyor.
1: Hocam korkuluyor bir de. Mesela şimdi sizin önünüzde bir maket var, orada da bir protez var. Tabii haliyle ben de olsam bu metal parçasının hani dizimde yer alması biraz beni ürkütür. Acaba alerjiye neden olur mu? Ya da işte hareketlerimi kısıtlar mı? Her istediğim hareketi yapabilir miyim sonrasında? Tabii bunların hepsi düşündürür beni de.
0: Tabii. Şimdi diz protezi yapmaya teklif ettiğimiz hastalara her hekimin, hekim arkadaşlarının anlattıkları şeyler. Bunların iyi yönü var. Hı hı. Tabii ki beklenmeyen, istenmeyen tablolar da ortaya çıkabilir. Onları da anlatmak zorunda hekim. Anlatmadan yaparsan o zaman hasta gelir, hesap sorar senden. Sen bana bunu söylemedin der. Hı hı. Tabii ki istenmeyen şeyler protezlerde genel olarak %3 komplikasyon riski, normal diz, anormal olmayan dizlerden bahsediyoruz. Çok bozuk dizler vardır. Mesela birazdan ekrana gelecek. Hı hı. Onlarda komplikasyon oranı daha fazladır. Normal kireçlenmiş, dizinin kusuru fazla olmayan, kıkırdakları kaybetmiş bir hastada komplikasyon riski %3 civarındadır. Bu komplikasyonların içerisinde en başta en
1: görüntülerde geldi hocam.
0: Bakın şimdi burada bu hasta ayakta duramıyor. Gördüğünüz gibi bastonla yürüyor bakın.
1: Evet.
0: Yani dizleri çok aşırı derece çarpılmış. Ayakta duramıyor. Çift bastonla yürüyerek geldi. Malatya'dan geldi. Şu hali ameliyattan sonra ne kadar bacaklarının düzeldiğini görüyorsunuz. Dümdüz olmuş kalem hı hı. gibi. Tamam mı? Birazdan o hasta ayağa kalkacak ameliyattan sonra tekrar yürüyecek. Orada rahat göreceksiniz. 3 hafta sonra bastonunu elinden atmış. O yüzündeki ızdıraplı hal gitmiş, tebessüm gelmiş. Kendine güveni gelmiş hastanın.
1: Sadece 3 hafta sonra.
0: 3 hafta sonra. Ve diyor ki ben artık yeniden yaşamaya başladım. Hı-hı. Yani bunu duymak bizim hoşumuza gidiyor tabii.
1: Hocam şimdi mesela siz sonraki görüntülerde, ameliyat sonrasında görüyoruz. Bayağı hastanın dizini rahatlıkla bükebiliyorsunuz.
0: Şimdi o hareket açıklıklarını da anlatırım. Komplikasyonlardan bahsediyorum. Komplikasyonlar %3 civarındadır. Hı hı. En büyük komplikasyon, en çok korktuğumuz şey enfeksiyondur.
1: Evet.
0: Erken enfeksiyon, geç enfeksiyon. Geç enfeksiyon hastanın geçirdiği iltihabi rahatsızlıklardan daha çok olur. Mesela çürük dişi varsa, bademcik iltihabı varsa, akciğer hastalığı geçiriyorsa, başka bir yerde iltihabi bir hastalık varsa, çünkü protez koymuş olduğumuz yerler bir hassasiyet kazanıyor, özellik kazanıyor. Orada şey olabilir. Bir de erken enfeksiyonlar vardır. Ameliyathane şartları, kullandığım malzemeler, ekibin enfeksiyon kurallarına ne kadar riayet ettiği falan, bu tür şeyler enfeksiyon olmasın diye ne yapıyoruz? Her şeyimiz, ameliyathanemizi, kendimizi tepeden tırnağa değiştiriyoruz. Şeylerimizi yapıyoruz, yıkanmamızı yapıyoruz. Sterilizasyonu tam sağlıyoruz. Ameliyathanenin havalandırması çok önemli. Onlar falan hepsini, tedbirlerini alıyoruz, giriyoruz. Yani biz kul olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerisini bilemeyiz. Geç enfeksiyona da zaten hastayı tedbirlerini aldırıyorsun.
1: Çünkü ameliyat öncesinde mi alınıyor bu tedbirler?
0: Ameliyat yoksa öncesinde de olur, sonrasında da olur. Varsa öncesinde bir enfeksiyon zaten ameliyat etmezsin hastaya. Onu kan muayenesi yaparsın, dahiliye muayenesi yaptırırsın. Varsa tedavi olması gereken şey, önce tedavisini yaptırırsın, sonra ameliyat edersin. İkincisi, ameliyat sırasında oluşabilecek en büyük şeylerden birisi de embolidir. Emboli kanın pıhtı atması diyelim halk arasında. Mesela bu akciğere de atabilir, beyne de gidebilir, kalbe de gidebilir. Bunlar da olmasın diye de kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Üçüncüsü teknik kusur olur. Yani ekipte yetersizliğe bağlı teknik arıza nedeniyle teknik kusurdan dolayı gevşeme, erken gevşeme falan olabilir. Veyahut da kullandığım malzemede fabrikasyon hatasına bağlı kırılmalar olabilir. Bütün bunlar komplikasyon sınıfı olarak düşünecek olursak %3'ün içerisine girer. Hekim de tedbirlerini alır. Bunları daha da azaltma gayret içerisinde olur.
1: Biraz da isterseniz ameliyat sürecinden bahsedelim. Ameliyat genel anestezi altında mı oluyor? Çok mu uzun sürer?
0: Ameliyat biz genellikle spinal anesteziyi kullanıyoruz. Belden uyuşturuyoruz. Ameliyat süresi çok önemli. Biraz önce çok güzel bir şeye değindiniz. Ne kadar hızlı yapılırsa, yara ne kadar az açık kalırsa enfeksiyon miktarı da o kadar aşağıya çekersiniz. Dokuya saygı çok önemlidir. Yani bir insan birbirine saygılı olunca ne oluyor? Birbirlerine karşı şey yapmıyorlar, birbirlerini kırmıyorlar değil mi saygılı insanlar? Dokuya saygı gösterirsen doku da sana saygısızlık yapmıyor. Dolayısıyla enfeksiyon da karşına çıkmıyor. Seri ameliyat yaparsan, dokuya saygı gösterirsen, ondan sonra ekibin çok güzel olursa hastanın komplikasyonla karşılaşma ihtimali %3 olan o ihtimal binde 3'e düşüyor veyahut da ne bileyim %1'e düşüyor. Artık onu bir araştırma yapmadım o konuda. Ben araştırma hastanesinde çalışmadığım için onlarla bir şey diyemiyorum. Ama biz çok dikkat ediyoruz tabii. Dokuya saygı önemli.
1: Peki iyileşme süreci ne oluyor? Hemen akabinde hasta ayağa kalkabiliyor mu? Mesela önceden biraz daha geç yürütürlerdi hastayı. Şimdi ben duyuyorum ertesi gün bile yürütüldüğü şimdi oluyormuş.
0: Hastalarımızda ameliyat ettiğimiz hastalar ertesi gün ayağa kaldırırız. Yürütmeye başlarız. İkinci günü merdiven indirir çıkarırız. Üçüncü günü hava güzelse bahçede çay içtiriz. Dördüncü veya beşinci günü evine taburcu ederiz. Bu evine gittikten sonra bir pansuman takibi falan deneyimli ekipler var. Bizim hastanemize yetişmiş. Onlar evlerine giderler haftada birkaç gün. Takip ederler ya da fizik tedavi, rehabilitasyon. Şimdi artık servisler gönderiliyor. Evlerden alınıp getiriliyor, götürülüyor. O şekilde takip edilir. Üç hafta sonra iki dizinden de ameliyat etmiş olduğumuz hastalar, o görüntülerde de görmüşsünüzdür.
1: Evet. Tekrar verebiliriz o görüntüleri.
0: 3 hafta sonra bastonsuz herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hastalar genellikle yürürler. Biraz da cesaretliyse tabii. Tamam mı? Değilse tek baston kullanır bir 15-20 gün. Ondan sonra ona da ihtiyaç duymaz. Hareket açıklığına gelince bizim toplumumuzda namaz kıldığı için özellikle bizim hasta popülasyonumuz namazını normal kılabilmek istiyorlar.
1: Eğilebilir mi hocam gerçekten bu ameliyatlar sonrasında?
0: 90 derece bir defa kesin dizini hareket ettirebilir. 90 derece. Tembel bir hasta bile olsa 90 derece, en az 90 derece dizini kırabilir. Ama bizim yapmış olduğumuz protezlerde 120 derece normalde 120-115 derece civarında kırar. Çok gayretli hastalarımızda ki namaz kılan hastalarımız var. Teyyata tam oturabilen hastalarımız var. Çok gayretli hastalar. Kilolu da değilse teyyata oturabilir. Namaz kılar pozisyona oturabiliyor hastalarımız. Öyle hastalarımız da var yani.
1: Bu da güzel bir şey. Hocam şimdi sorular da geldi tabii. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Onu soracağım ama isterseniz değerli izleyicilerimizin tabii de birkaç sorusu var. Onu da yönlendireyim. Demiş ki 36 yaşında bay bir öğretmenim, 5 yıldır dizlerimde çok ağrı var, MR çekildi, sıvı azalması var, başka problem yok dendi. Ne tavsiye edersiniz hocam?
0: Şimdi bu sıvı azalması 36 yaşında bir hastada önce dizinin boydan boy filmi, biraz önce dediğimiz gibi ortorenogen grafik tetkik yapılmalı. Bunda dizilim kusuru olabilir, tamam mı? Dizilim kusuru var ise o kusuru giderici ameliyatlar var. Protez değil de biraz önce bahsettiğimiz o yüksek tibial osteotomi dediğimiz kemik düzeltme ameliyatı ona ihtiyaç duyabilir. Romatizmal hastalıklardan birisi olabilir. Bir romatoloğun da görmesi lazım. Bunlar ekarte edildikten sonra bu hastanın dizine biraz önce bahsettiğimiz enjeksiyon veya PRP çok iyi olur.
1: Başka bir izleyicimiz Eşref Bey göndermiş. Diyor ki benim çocuğum PEV hastalığıyla kısaltılmışı galiba bu hastalığın isminin. Birçok kez ameliyat oldu. Evet. İleriki günlerde sağlığı ya da yürüyüşüyle ilgili başka bir hastalığı olur mu?
0: Birçok kez olması tabii ki yürüyüşünü de kemik gelişimini de etkiler. Pesekinovarus dediğimiz bir hastalık o. Ayak çarpıklığına bağlı. Birçok kez olması tabii ki riski artırır. Bir sefer oldu deseydik problem olmazdı.
1: Bir problem olmayacaktı. Gökay Bey göndermiş. Kemik enfarktı nedir? Sakat kalma riski var mıdır?
0: Onu konuşmamızın başında söyledim. Kemik ödemi, kemik enfarktı. Şimdi hasta gayet sağlıklı bir şekilde yatar. Sabah birdenbire diz ağrısıyla kalkar. Tamam mı? Çok şiddetli. Diz ağrı basamaz üzerine. Tabii ki burada yapılması gereken hastanın bir MR tetkiki. MR tetkikinde hemen görürsünüz kemikte ödem olduğunu. Yapılması gereken onu o tarafa yük verdirmeyeceksiniz. Ve soğuk kompres uygulayarak ilaç takviyesiyle hastayı takip edeceksiniz. Ve bu süre içerisinde kıkırdak dokusunun ölümü olmasın diye ya enjeksiyonlar ya da PRP ile de takviye edersiniz.
1: Hocam peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında birçok konuya siz değindiniz konuşmanızda. Özellikle protezlerin ameliyat süresi, ameliyattan sonraki dönem, hastanın kavuşabileceği konforu da açıkladınız ama bu süreçten sonra hasta bir kez daha böyle bir sorunu yaşamaması için neler yapmalı? Bir de bu protezler ömürlük protezler midir?
0: Yok, ömürlük değildir. Şimdi İnsanlar yaşlanıyor, eskiyor. İçine koyduğun malzeme de elbette ki yaşlanacak ve eskiyecek. Biraz önce dediğimiz gibi bu erken protez değişimi, revizyon ameliyatları yapılabilir. İkinci bir defa ameliyata ihtiyaç duymaması için bir hasta kilo ise kilo verecek. Aşırı kilolarını artacak, üzerine binen yükü azaltması için ameliyatın düzgün, güzel olması lazım. Yani bir teknik kusur olmaması lazım ki denge bozukluğuna bağlı olarak bir tarafa fazla yük, bir tarafa az yük binmesin, eşit binsin yük, protezin ömrü uzun olsun. Kaliteli malzeme kullanmak lazım. Başka da bir de egzersizlerin düzenli yapması lazım. Mesela diz protezi olmuş hastalar egzersizlerini yapmazsa, iyi takip edilmezse oturdukları yerden kalkamazlar. Veya merdiven inerken zorlanırlar. Mesela hasta ağrıları gider ama ben bu ameliyattan memnun değilim der. Niye? Bakarsın her şey çok güzel. Merdiven inemiyorum. İnemezsin çünkü egzersizlerini yapmıyorsun veyahut da egzersiz verilmemiş, takip edilmemiş. Onları iyi yapmak lazım. Hastayı iyi takip etmek lazım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür stüdyomuza ederim. Geldiniz. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Evet. Çok teşekkür ederiz bir kez daha.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizden ayrılmayın.
4: Sağlıklı Türkiye.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allahü Teala da onu cennet meyveleriyle doyurur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz nefs ve akıl. Sevgili dinleyiciler, Allahü Teala hayvanların yaşayabilmeleri ve üremeleri için onlarda iki kuvvet yarattı. Biri muhtaç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetlidir. Bu kuvvete şehvet denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvvete gadap denir. Allahü Teala hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç oldukları şeyleri her tarafta bol bol yaratmış, bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. Allahü Teala insanlarda da şehvet ve gazap kuvvetlerini yaratmışsa da, insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları için ve bulduklarını kullanabilmeleri için ve korktuklarına karşı savunabilmeleri için bu kolaylığı ihsan etmemiştir. Yalnız en lüzumlu olan havayı her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girmesini insanlara da ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu her yerde bulmalarını ve kolayca içmelerini insanlara da ihsan etmiştir. Bu iki nimetten daha az lüzumlu olan ihtiyaç maddelerini elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri yalnız başına yapamayacağı için birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allahü Teala insanlara merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet nefsi emmare kuvvetidir. Bu kuvvet şehvetlere kavuşmak ve gadab edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi bu işinde bir sınır tanımaz. Yaptığı işler hep aşırı, hep zararlı olur. Mesela hayvan susayınca temiz suyu kolayca bulur içer. Doyunca artık içmez. İnsanı nefsi zorlayarak doyduktan sonra da içirir. Sığır aç olunca çayırda otlar. Doyunca yatar uyur. İnsan aç olunca çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup, temizleyip, pişirmesi lazımdır. Nefs bu yorucu, usandırıcı işleri seve seve yaptırır. Fakat hoşuna gideni doyduktan sonra da yedirir. İnsanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendisinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabut olmak, herkesin kendisine tapmasını istemektir. Allahü Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefs o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim, yalnız kendisinin olmasını, her şeyin yalnız kendi emriyle olmasını ister. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: "Nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır." Demek oluyor ki nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allahü Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Yine Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki: "Büyüklük, üstünlük bana mahsustur.
bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan, nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmak istedi. Hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan, hem de nefsi temizleyip emmarelikten, yani aşırı taşkın olmaktan kurtaran emir ve yasaklar gönderdi. Peygamberleriyle gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına ilahi dinler veya İslamiyet denir. Bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa, nefs emmarelikten kurtulup mutmainne olur. Bu zaman şehveti ve gadabı faydalı olarak çalıştırır. Nefsi emmare, şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyete uymaksa bu arzuları frenlediği, tahdir ettiği için insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan İslamiyete uymak istemez. Nefse uymak ister. Saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan insanlarda saadeti felaketten, doğruyu eğriden ve faydalıyı zararlıdan ayırabilen bir kuvvet de yarattı. Bu çok kıymetli kuvvet akıldır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü insanlar akılları nispetinde Allahü Teala'ya yakin olurlar. Aklı olmayan güzel ahlaka sahip olamaz. Akıl iki kısımdır. Selim akıl, sakim akıl. Bunların her ikisi de akıldır. Selim akıl hiç yanılmaz, hata etmez. Böyle akıl ancak peygamberlerde bulunur. Akıl, bir cins içinde bulunan fertlerin hepsinde eşit miktarda bulunan bir sıfat değildir. O halde en yüksek akılla en aşağı akıl arasında binlerce derece vardır. Birinin tabiatına uygun olan bir şey, başkasınınkine uymadığı gibi, birinin aklına uygun gelen bir şey, başkasının aklına hiç uygun gelmeyebilir. Ancak akılla din birlikte tam ve doğru bir vesika ve ölçü olur. Her akıl değil, selim olan akıl hüccettir. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyüklere de İslam alimi denir. Akıl göz gibidir. İslamiyet de ışık gibidir. Göz karanlıkta cisimleri göremez. Görmesi için ışık lazımdır. Her akıl da tek başına hakikati göremez. Görmesi için İslam ışığı lazımdır. Eğer İslam hakla batılı bildirmeseydi, aklımızla bulmamız mümkün değildi. Allahü Teala doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyeti işitmeyen çok kimse vardır ki aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide ve fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamı, hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları iman etmeye sebep olan peygamberlere, rehberlere, kitaplara kavuşturacağını vaat etmektedir. Böyle talihli, mesut bir kimse anlar ki her şeyi halk eden, yaratan, yok olmaktan, zararlardan koruyan bir Allah vardır. Allah her şeyi görür, bilir, işitir. Her şeye gücü yeter. Gücü, kuvveti sonsuzdur. Her şeyi zamanı gelince yok etmektedir. İnsanları tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini, iman etmiş olanlara cennette sonsuz nimetler vereceğini, imanı olmayanları cehennemde sonsuz yakacağını bildiriyor. Onun yapmak istediğini kimse durduramaz. Onun işine kimse karışamaz. Onun emrine uymaktan, rızasını, sevgisini kazanmaktan başka kurtuluş ve saadet yolu yoktur.
İnsanların hiçbiri iman etmese, inanmasa, onun büyüklüğünde, kuvvetinde, kudretinde hiç noksanlık olmaz. Akıl gibi büyük bir nimeti yerinde kullanmak lazımdır. Aklı ancak dini anlamakta ve ona tabi olmakta kullanırsak saadet-i dâreyne kavuşmamız mümkün olabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, akıllı kimse Allah'a iman eden, peygamberleri tasdik eden ve ibadetini yapandır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddisesi Ruh. Nefsi kontrol etmek. Nefsi her an kontrol altında tutmalıdır. Ondan bir lahza bile gafil olmamalıdır. Eğer bırakılırsa nefis kendi haline, acele dönmek ister kendi şehvetlerine. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her şeyi görüyor ve biliyor Cenab-ı Hak. İnsanların sadece dışını görürüz biz. Lakin içlerini de görür elbet Rabbimiz. Buna kavi olarak inanırsa bir kişi, edepli, düzgün olur her niyeti ve işi. Zaten inanmayanın imanı yok demektir. İnanarak isyan da ne büyük bir cürettir. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun, seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Hadiste buyurdu ki yine Peygamberimiz, Allah'ı görür gibi ibadet eyleyiniz. Siz görmüyorsanız da görmektedir o sizi. Sizden iyi biliyor o sizin içinizi. Allah'ın gördüğüne inanan bir Müslüman asla yapabilir mi ona günah ve isyan? Büyüklerden birisi talebesi içinden birini daha fazla severdi cümlesinden. Diğer talebeleri buna üzülürlerdi. Niçin onu daha çok seviyor ki derlerdi. Üstatları onların böyle düşündüğünü anlayıp her birine bir kuş verdi bir günü. Dedi ki, bu kuşları alın şimdi hepiniz, kimsenin görmediği yerde kesip geliniz. Gidip tenha bir yerde kesip geldi her biri. Lakin o hiç kesmeden getirdi kuşu geri. Hemen sual etti ki hoca o talebeye, sen niçin kesmeden alıp geldin geriye? Dedi ki, bulamadım öyle tenha bir yeri. Zira Cenab-ı Allah görüyor her yerleri. Diğer talebeleri duyunca bunu ondan, onun üstünlüğünü anladılar o zaman. Zeliha Hatun dahi bunun gibi vaktiyle buluşmak isteyince Hazreti Yusuf ile önce büyük sandığı bir puta gitti hemen. Yüzünü bir şey ile örtüverdi tamamen. Ne için örttüğünü sorunca Yusuf Nebi ondan utandığını beyan etti o dahi. O zaman buyurdu ki, ey Zeliha, sen şu an haya ediyorsun da şu bir taş parçasından ben yerleri, gökleri, cümle kainatı hep yaratan Allah'ımdan etmez miyim hiç edep? Cüneyd-i Bağdadi'ye bir genç gelip bir ara dedi, çok bakıyorum kadınlara, kızlara, hiç koruyamıyorum gözümü namahremden. Ne ile kurtulurum acaba ben bu halden? Buyurdu,
Sen onları görmenden daha fazla düşün ki seni her an görüyor Hak Teâlâ.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bakıyoruz etrafımıza, kendimize bakalım veya bir elimize dünyalık geçse bununla övünmeye kalkıyoruz. Ne bileyim işte, bir zenginlik var, en iyi eve sahip olmuşuz, ne bileyim çok güzel arabalara falan sahip olmuşuz. Bunlarla övünmeye kalkıyoruz. Yani sanki bunlar bizde hep kalacakmış gibi. Yani bu mal belki de kalacak senin yanında ama sen onu terk edip gideceksin. Yani ölüm diye bir şey var neticede. Bize yar olmayacak yani. Şimdi bunu hep bakıyoruz etrafımıza. Ölen insanlar var. Çok zengin, şaşalı, mal, mülk sahibi, mevki sahibi insanlar falan. Bu bize yar olmuyor. Bunu görüyoruz yani. Ama bir türlü anlayamıyoruz yani, bunu kalbimize, beynimize yerleştiremiyoruz. Buna engel olan şey ne olabilir ki? Niye anlayamıyoruz?
1: Nefsi marifetin için mümkün değil ve bir de bunu kalpten çıkaran ancak her şey müteassıs var ya. Bunu müteassıs da tasavvuf büyükleri buluyor. Peki onlar nerede bulacağız? Yok şimdi yer altında. Onlardan mesela diyelim İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabı var. Erişine talimleri buyuruyorlar ki mükatebe nısfı mükalebe. Yani ne demek o? Yani kitabı okumak, sohbetin o zat hayattayken huzurunda bulunup onun sohbetinin yarısını dinlemiş gibi olursun. Dolayısıyla ben İmam Rabbani Hazretleri ile bir saat beraber olacağım. İlk saat kitabını oku. Değil mi?
0: Evet. Yarım saat beraber olacaksan bir saat okuyacaksın.
1: Bir saat okuyacaksın. Efendim 15 dakika beraber olacaksan yarım saat okuyacaksın. Değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani bu büyüklerin hayatları, kitapları okundukça yavaş yavaş dilimizle söylemiş olduğumuz o hakikat kalbimize yerleşmeye başlar.
0: Ha, o gördüğümüz şey artık kalbimize yerleşmeye başlar.
1: Kalbe yerleşmeye başlar. Kalbe yerleştikçe onun daha önce böyle hırslı bir şekilde elde ettiğin benim de olsun falan filan böyle dişlerini kıcırtarak şey yaparak elde ettiğin o düşüncelerin hepsi gider. Daha önceki o halin hatırına gelir. O haline de bu sefer kıs gülersin. Ne salakmışım diye. Öyle salaklık çünkü. Çünkü Fulay bin Nihat Hazretleri buyuruyor ki dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu.
0: Altın.
1: Ya dünyanın tamamı altından olsa ve senin olsa. Öleceksin ya. Cenab-ı Hak ölümü yaratmış. Kalacak bu. Burada kalacak. Senin olmayacak. Götüremeyeceksin ki. Devamında bu zat duruyor ki ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Ahiret baki, dünya şey. Fani. Hatta bir beyit var. Kimseye baki değildir. Mülkü dünya simizer. Yani dünya malı ve altın gümüş. Kimseye baki değildir. Yani böyle şeyler yaparken hep hatırıma gelir şeyde lise yıllarındayken bir madde Bostan Gülistan kitabı elime geçmişti. Şehzade Şiraz Hazretleri'ni hoşuma giderdi. Bu zat cemaat da konuşturuyor, canlı cansız şeyleri konuşturuyor, misaller veriyor falan, bazı şeyler anlatıyor ve insanın hatırında da kalıyor. Yani o meselenin aslı kalıyor. Ha diyorsun, netice bu. Üç kafadar hırsız bir yerden altın çalmışlar. Bir teneke altın çalıyorlar. Tabii ormana gitmişler. Yani altını yiyip de aynı şekilde şey yapamıyor. Karın doyuramıyorlar. Bir tanesini kura çekiyorlar. Sen git kasabaya yiyecek getir diyorlar. Gitmek istemiyor çünkü hırsız. Ona güvenmiyor öbürlerine. Ama mecbur kalıyor, gidiyor. O gittikten sonra bu ikisi diyor ki ya diyor, niye üçe bölelim bunu? Gelince bir hırgür çıkarız diyor. Öldürürüz, ikiye böleriz diyor. O da gidiyor orada karnını doyuruyor. Ondan sonra aldığı yiyeceklere de zehir katıyor. Bu gelince sen bizi şikayet etmişsindir. Geç geldin bilmem ne falan filan. Üstüne şey yapıyorlar. İki çullanıyor, öldürüyorlar. Oturup yiyecekleri yiyorlar. Onlar da ölüyor. Üçü de yerden seriliyor. Bir tane katılda burada duruyor. Hiçbirisi götüremedi.
0: Yani çok kimseye güzel, kalmadı yani.
1: Çok güzel bir misal anlatmış Şehzade Şiraz Hazretleri. Yani netice öyle. Şimdi öyle değil mi Mustafa Bey ya? Bakıyorsun adam işte yok bilmem şu kadar dairesi varmış, bu kadar bundan nesi varmış, öyle varmış, böyle varmış. Adam ölüyor. Anam arkada ne kavga, ne kavga, ne kavga, ne gürültü, değil mi?
0: Tabii.
1: Ama hiçbirisinin hatırına gelmiyor ki ya şu adamı Allah rahmet eylesin. Ha, demek ki o edinilen mülklerde haram karışmış. Ve haram yoldan gelmiş. Çocuklara da din, Allah-u Teala'yı öğret demiş. Öğretmediği için de yani netice itibariyle arkadaş ona bir Fatiha okuyacak arkada kimse bırakmamış. Öyle birisini de bırakmamış. Cenab-ı Hak sonumuzu hepimizin sonuna hayır eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki dünya geçirecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin. Yani diyoruz ki evet yani böyle, böyle de demişsin söylediğiniz. Kalbe inmesi lazım bunun. Yine bir hadis-i şerifte dünyada kalıcı değil yolcu gibi yaşamalı. Öleceğini hiç unutmamalı. Öleceğini hiç unutmamalı. Hatta Ahmet Siyahi Hazretleri oğluna nasihat ederken buyuruyor ki ey oğul, dünyaya sarılmış olan, sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik gam, keder ve üzüntü getirir. Bu tecrübe ile sabittir. Onlar senden faydalanırlar ise de sen onlardan faydalanamazsın. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan, nefsinin arzu ve isteklerine uymuş kimselerle beraber olma. Böyle kimselerle gizli düşman olup insanın yüzüne karşı dalkavukluk yaparlar. Gıyabında, arkanda ise aleyhinde bulunurlar. Onların yanına gelerek oturmalarına bakıp aldanma. Maksatları senden manen faydalanmak olmayıp dünyalık maksatlarına mal ve mevki elde etmeye seni vesile alet etmek içindir. Bir kusur ettiğinde hakkında kötülük düşünenlerin ve düşmanların en azılısı olurlar. Zamanındaki insanları tecrübe ettiğinde onlardan bundan başka bir özellik bulamayacaksın. Ahmet Siyahi Hazretleri kaç asır önce buyurmuş bunu. Hadi sana gelenleri bir tecrübe et diyor, bundan başkasını bulamayacaksın bu zamandaki insanları. Ya sanki bu zat bu zamanı anlatıyor.
0: Evet.
1: Bu zamanı anlatıyor. Aa kim? Hani işte Mustafa da meşhur. Ona yakın adam. Mustafa Bey falan. Ben Mustafa Bey'le fotoğraf çektirdim. Onun işte yakini falan. Ha seni kullanmak suretiyle itibar kazanmaya çalışıyor. Veya para elde etmeye çalışıyor falan. Ama ayağın tökez dediği zaman biliyorum zaten. Yani al çantayı gidin. Namussun tekin.
0: Ya ne olduğunu biliyorduk falan.
1: Ya adam Cumhurbaşkanı olsun diye şey koydu, sonra da hain diyor falan. Ya böyle acayip bir şey yani, değil mi?
0: Evet.
1: Böyle acayip bir insan. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri demişler efendim, insanlar sizi övüyor. Ha demiş, o insanlar demiş bugünü ver yarın söver. Çok güzel
0: adam. Ona göre hareket edilmez yani.
1: Ya ona göre hareket edilmez. Rotan insanların rızası değil ya, Allah-u Teala rızası. Eğer Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği bir iş yaptıysan, insanlar beğenmese ne olur? Senin aleyhinde konuşsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Her şeyin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirete de orada kalacağınız kadar. E Mustafa Bey, ahiret sonsuz. Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha nasıl buyursun, nasıl anlatsın? Ve hani İslam alimleri de açıklamışlar. Yani insan bazen şaşırıp
0: dünya,
1: kalıyor. Ya daha nasıl söylenir yani?
0: Dünyada en fazla 60-70 yıl kalacaksın.
1: Değil mi?
0: Öbür taraf sonsuz.
1: Öbür taraf sonsuz. Ya daha nasıl anlatır bilmiyorsun. Hatta İmam Gazali Hazretleri Selçuklu Sultanı olan Sultan Sencer'e yazdığı bir mektupta dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altını, altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denebilir? İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları gibi ahmak denir, başka ne denir ki? Bu misali iyi düşününüz ve daima gözünde tuttunuz. Amr bin Mürre Hazretleri dünyayı sevip onun peşinde ömrünü tüketenler hakkında, kim dünyaya yönelip dünyalık peşinde koşarsa ahiretini yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa dünyaya düşkün olmaktan kurtulur buyurmuşlardır. Allah-u Teala bizim de anlayışımızı artırsın inşallah. Teala.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince, işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder.

0: Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine köylerinden birine giderken bir köylünün çadırına rastladık. O köylü çadıra bir dişi geyiği bağlamıştı. Geyik feryat ederek dile gelip, "Ya Resulallah, bu köylü beni avladı. Benim uzakta iki tane yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni boğazlıyor ki bu beladan kurtulayım, ne de salıverir ki gidip iki yavrumu emzireyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Geyiğe, seni serbest bırakırsam yine gelir misin?" buyurdu. "Gelirim. Eğer gelmezsem Allahü Teala bana 10 kişinin azabını versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geyiği salıverdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu geyiği bana satar mısın?" deyince, "Ya Resulallah, sizin olsun," dedi. Resulullah o geyiği alıp serbest bıraktı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh geyiği çöllerde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek dolaştığını gördüm demiştir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: "Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun?" Çoban, "Ne acayip iştir. Kurt insan gibi konuşuyor," deyince, kurt, "Bundan daha acayibi şudur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor.

aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim," diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, "Ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun?" dedi. İhban şaşırıp, "Acayip bir iş, kurt konuşuyor," dedi. Kurt, "Bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz," dedi. İhban, "Ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem koyunlarıma kim bakar?" dedi. Kurt, "Bana yetecek kadar koyun ayırırsan koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam," dedi. İhban, kurda birkaç koyun ayırıp sürüyü bırakarak bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla oturuyordu. İhban'ı görüp, "Ey İhban, kurt sözünde durdu," buyurdu. İhban radıyallahu anh yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu.

Şarta bağlı olarak evliyaya adak yapmak da kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek mübarek birine vesile edip Allahü Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun deyince, bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala

0: hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbn-i Abidin, nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadis-i şerife göre, bir dilek için adak edilen bir ibadet, o dileği hasıl etmez. Bu ibadet, o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü Teala o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı merhamet ederek o dileği kabul ve ihsan etmektedir. İslam inancına göre ruhta bedenden ayrıldıktan sonra yeni bir anlayış, dirilerin hallerini ve bilhassa dünyadayken tanımış oldukları kimselerin hallerini anlamak kuvveti hasıl olmaktadır. Bundan dolayı velilerin kaddesallahu teala esrarehumul aziz kabirlerini ziyaret etmek ve onların mübarek ruhlarından istigaze etmek yani yardım dilemek ile iyiliklere kavuşulmakta ve zararlardan kurtulmak nasip olmaktadır. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası, ilgisi vardır. Bir kimse bu toprağı ziyaret eder ve velinin ruhuna teveccüh ederse, ikisinin ruhları buluşurlar ve birbirlerinden faydelenirler. Ruhu olgun, nefsi pak ve tesiri kuvvetli bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o topraktaki veli düşünülür ise, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyitin ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh karşılıklı iki ayna gibi olur. Her birinde olan me'arif, kemalat ötekine akseder, yansır. İkisi de çok faydelenir.
1: Değerli izleyenler, yayınımızın bu bölümünde Osman Ünlü hocamıza sorularımız var. Hocam, şimdi Allah lafzının yazılı olduğu seccadeler, ne bileyim Kâbe resminin veya cami resminin falan bulunduğu seccadeleri görüyoruz. Bunları yere sermek, üzerinde namaz kılıyor olmak acaba şey mi, uygun olur mu? Namaz kılsak bile.
2: Şimdi bu konuda... İslam alimlerin ve dört mezhepte de taassus olan büyüklerinden Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri var. Hatta bundan önce de işte Tahtavi haşiyesinde paralar üzerine ayet-i kerime, hadis-i şerif, benzeri mübarek isimlerin yazmadığının mekruh olduğu aynı şekilde bildirilmiş. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de Eshab-ı Kiram ve Tabi'in zamanlarında paralar üzerine mübarek kelimeler yazılmadı. Eshab-ı kiram ve tabi'in zamanlarında paralar üzerine mübarek kelimeler yazılmadı. Çünkü para alışveriş vasıtası olduğundan muhterem değildir, hakirdir. Üzerlerine resim koymak caiz olur. Ehl-i sünnet olmayan Fatımiler, Resuliler gibi mutezili olup Müslüman ismini taşıyan fakat İslamiyet'e uymayan devletler para üzerine ayet-i kerime ve hadis-i şerif yazmışlardır. Milleti kandırmak, Müslüman görünmek için yaptıkları hilelerden biri de buydu. Din alimleri muhterem kelimeleri paralara değil, mezar taşlarına bile yazmaya izin vermemiştir. Mezar taşına bile aynı şekilde ölen kimsenin babasının ismiyle beraber o isim yazılır buyuruluyor. O isim yazılır. Dolayısıyla muhterem olan, mübarek olan ayet-i kerime, Allah lafzı, mübarek isimler, bunlar paralar üzerine yazılmadığı gibi seccade üzerine de Kâbe mübarektir. Aslına hürmet edildiği gibi resmine de hürmet etmek lazım buyuruyor. Cami de Allah-u Teala'nın evi. Aslına hürmet edildiği gibi, abdestsiz girilmediği gibi, onu da aynı şekilde hakir şeyler üzerine, yani hakaret eder gibi, seccade üzerine, efendim namaz kılıyorsun, namaz kılıyorsun da arkadaş yere seriyorsun. Hakaret ediyorsun. Besmele'yi mesela bir zamanlar kaşıkların sapına yazdılar. Onlar tesbih tanelerine Peygamber Efendimizin ismini, Allah-u Teala'nın ismini yazdılar. O da elinde çekiyorsun, atıyorsun falan. Yani hakaret ediyorsun. Dolayısıyla peki bunları niye yapıyor? Ya bunları yapın. Bir zaman sonra Kabe resimli sevkadeler. Ya bunu putperestler yapıyordu. Çinler, Tayvanlar yapıyordu. Japonlar yapıyordu.
3: Hala onlar yapıyor.
2: Hala onlar yapıyor.
3: Yani fırsatını buldum.
2: Efendim ben diyor Suudi Arabistan. Ya Suudi Arabistan zaten Vehhabi itikadında. Adamın aynı şekilde din gayreti var falan yok. Öyle bir derdi söz konusu değil. Adamın umurunda bile değil. Adamın umurunda bile değil. Nasıl oraya aynı şekilde gümrüksüz geliyor, ucuz diye patır patır getiriyorsun. Neyse ki son zamanlarda anlatılan bu bayağı şey yaptı. Söyleyiver.
3: Vatandaş uyandı.
2: Doğrusunu anladılar. Bunları almıyorlar. Ve Türkiye'de de bu seccadeleri düz, sade yapanlar, imal edenler aynı şekilde başladılar yapmaya. Dolayısıyla hemen hemen azaldı. Dolayısıyla namaz kıldığımız seccade üzerine de Kabe resmi, cami resmi. Efendim seccade halı üzerine Kabe resmi yapılamaz mı? Cami resmi yapılır. Ama duvara asarsın onu. Yukarı asmak hürmettir. Ama namaz kılmak için kullandığın seccade üzerine cami veya Kabe resmini koymak hakarettir. Para üzerine aynı şekilde besmele yazmak veya benzeri şeyleri yapmak o da hakarettir. Çünkü cebine şey yapıyorsun. Hani Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın buyurduğu gibi hakir görüyorsun netice itibariyle onu sen. Dolayısıyla oralarda şey. Dolayısıyla eğer besmele veya ayet-i kerime falan varsa kitaplarda diyor ki böyle paralar abdestsiz tutmanın da mekruh olduğu Fetva-i Hindiyye'de yazılıdır buyuruyor. Dolayısıyla uygun değil bunları para üzerine yazmak, ondan sonra namaz kılınan seccadelere Kabe cami resmi yapmak bunlar uygun değil.
3: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Kafirlerin ölümüne dair. Bir kafir, bir mürtet, İslamiyet'i beğenmeyen, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu diyen, insanların en üstünü, en şereflisi, peygamberlerin efendisi, Muhammed aleyhisselama, haşa, deve çobanı diyecek kadar, ilim ve ahlak yoksunu olan, beşeriyete huzur, saadet sağlayıcı, ilim, ahlak, temizlik, sıhhat, adalet kaynağı, medeniyete ışık saçan İslamiyeti, ruhsuz bir leş kutusu olan habis kafasıyla bağdaştıramayarak, dinlere lüzum yoktur diyecek kadar aşağılaşan, yularını nefsinin eline kaptırmış bir ahmak, öleceği zaman gözünden perde kaldırılır. Cennet kendisine gösterilir. Güzel bir melek ona, ey kafir, Müslümanlara gerici, şehvetleri peşinde koşanlara, ahlak prensiplerini çiğneyenlere, aydın, ilerici diyen alçak. Yanlış yoldaydın, hak olan İslam dinini beğenmezdin. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanan, saygı gösteren bu cennete gidecektir, der. Cennetteki nimetleri görür. Cennet hurileri de iman edenler Allahü Teala'nın azabından kurtulurlar derler. Biraz sonra şeytan bir papaz şeklinde görünür. Ey filan oğlu filan, o gelenler yalan söyledi. O gördüğün nimetler hep senin olacaktır der. Sonra cehennem gösterilir. Ateşten dağları, katırlar gibi akrepleri, çıyanları vardır. Hadis-i şeriflerde bildirilen azapları görür. Cehennemdeki zebani denilen azap melekleri ateşten çomakla vururlar. Ağızlarından alevler çıkar. Boyları minare gibi, dişleri öküz boynuzu gibidir. Gök gürültüsü gibi seslenirler. Kafir bunların sesinden titreyip yüzünü şeytana çevirir. Şeytan korkusundan dayanamayıp kaçar. Melekler yakalayıp şeytanı yere vururlar. Bu kafire gelip, ey İslam düşmanı, dünyada Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem inanmadın, şimdi de meleklere inanmadın, mel'un şeytana yine aldandın derler. Boynuna ateşten zincirler takıp, ayaklarını başından aşırıp, sağ elini sol böğrüne, sol elini sağına sokup arkadan çıkarırlar. Ayet-i kerime bu hali haber vermektedir. Bağırır, dünyadaki yaltakçılarını çağırır. Zebaniler cevap verip, "Ey kafir, ey Müslümanlarla alay eden ahmak, yalvarmak zamanı geçti. Artık iman kabul olmaz, dua kabul olmaz. Küfrünün cezasını çekmek zamanı geldi," derler. Dilini ensesinden çekerler, gözlerini çıkarırlar. Türlü türlü çok acı azaplar yaparak habis ruhunu alırlar, cehenneme atarlar. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamın dininde ve yüce peygamberin dinini doğru olarak bizlere ulaştıran ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı itikatta olarak can vermemizi nasip eylesin. Amin.
4: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh, göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez." İşte Abdurrahman bin Avf Hazretleri ile Resulullah'ın kardeş yaptığı Said bin Rebi Hazretleri malının ve servetinin yarısını ona vermek ister. Müslüman olmadan önce zaten tacir olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri ona çok teşekkür ederek ticareti iyi bildiğini, pazarda yapacağı alışverişlerle kendi geçimini sağlayacağını ifade eder. Efendimiz aleyhisselam onun bu davranışını öğrenince ona duada buyururlar. O, Kaynuka çarşısında yaptığı alışverişle kısa zamanda zengin olur ki bu Resulullah'ın duası bereketiyledir elbet. Bu eşsiz duanın bereketinin büyüklüğünü Abdurrahman bin Avf Hazretleri şöyle ifade eder. Resulullah'ın duası bereketiyle bir taşa uzansam altında bir altın veya gümüşe rastladığımı görürüm. Onun Bedir Savaşı'ndaki kahramanlıkları bir destan gibidir ki canını bütün canların canı yolunda feda edebilmek için müşrik sürüsünün içlerine dalarken tek düşüncesi Allahü Teala'nın düşmanlarını hak ile yeksan etmek, onun yolunu yaymaktır. Bir yıl sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda da durum farklı değildir. Gerek alemlerin efendisini korumak için gösterdiği büyük kahramanlıklar, gerekse müşriklere yaptığı hücumlar görülesidir. Abdurrahman bin Avf Hazretleri Uhud'da tam 21 yara alır. 12 dişi kırılır ve ayağından aldığı darbeyi aldırmadan üstüne üstüne gider küffarın. Ayağını aldığı bu darbe yüzünden ömrünün geri kalanını topallayarak geçirir ki bu ona pek bir sevimli gelir. Çünkü o bu topallığın sevgilinin yolunda mücadele ederken kendisine yadigâr kaldığını hatırladıkça şükre varır dili, hamd eder Allahü Teala'ya. Abdurrahman bin Avf Hazretleri de cananını bulmuş, onun aşkıyla divane olmuştur. Bütün eshab-ı kiram gibi o da malını mülkünü Allah ve Resulü yolunda dağıtır, feda eder. Onlar malı mülkü binbir eza ve cefa ile biriktirip sonra ansızın bırakıp gidenlerden olmamışlar, nefslerini, canlarını, mallarını Allah yolunda feda etmişlerdir. Bu kimi zaman on binlerce altın olmuş, kimi zaman on binlerce dirhem, kimi zaman da yüzlerce yüklü deve olmuştur. Bir gün Tebük seferi dönüşü eshab-ı kiram, Efendimiz aleyhisselamın dinin direği diye emir buyurdukları namaz kılmak için toplanan eshab-ı kiram, Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu anh'ı imamete geçirirler. İkinci rekâte gelindiğinde Efendimiz aleyhisselam oraya teşrif eder ve Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin imam olduğu cemaate katılır ve namazlarını eda ederler. Namazdan sonra Efendimiz aleyhisselamın emir buyurdukları şu husus, Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin yüksekliğini göstermesi açısından apaçık bir müjdedir. Buyururlar ki alemlerin efendisi, bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz.
5: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim namaz için güzelce şartlarına uygun olarak abdest alırsa günahlarından temizlenir, anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur.
6: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yemyeşil tarihi eserlerin toplandığı güzel gölüyle meşhur olan İznik ilçemizden sesleniyorum. İznik'in baş eseri sayılacak önemli bir tarihi eseri de hemen sol arkama aldım. Sizlere onu anlatacağım biraz sonra yanına gidince. Bu İznik'in Yeşil Camii. Minaresindeki güzel yeşil seramik çinilerin adıyla anılan bir cami bu. Yoksa bu camiyi yaptıran kimse Çandarlı Hayreddin Halil Paşa'dır. Yani Çandarlı sülalesinin devlet hizmetindeki ilk temsilcisidir. Bazıları Halil Hayreddin Paşa diyorlar. Hayreddin aslında daha sonradan verilen, birisi insan annesinin babasının koyduğu isimdir. Halil. Ona Halil koymuşlar. Ama sonradan onun dine olan hayırlarıyla, hizmetleriyle halk da ona Hayreddin demiş. O işte lakap oluyor. Öne alınıyor. Buna elkap deniyor çoğuluna. Hayreddin Halil Paşa. Önceleri medreseleri bir bir geçerek hayat hakkında size daha geniş bilgiyi türbesinde ve diğer bazı eserlerinde vereceğim. Şimdi İzmit'e başlarken ikinci bölümünde sizlere bu ön bilgileri bir vermeye çalışacağım. Çandarlı sülalesinin devlette hizmet alan bütün görevlileri Halil Paşa'nın oğlu Ali Paşa. Ali Paşa'nın küçük kardeşi İbrahim Paşa. İbrahim Paşa'nın oğlu Çandarlı Kara Halil Paşa. Fatih Sultan Mehmet Han'ın veziri azamı olan ve onun oğlu 2. İbrahim Paşa. Bunların hepsi ilim adamıydı efendim. Halbuki bu makamlara daha sonra da Osmanlı'da asker kökenli olanlar getirildi. Bunlar asker kökenli değil. Ulema takımından, ümera'dan değildi. Fakat devletin ilk kuruluş yıllarında kısmet işte, takdiri ilahi. Allah-u Teala devletin demek ki tam sağlam temellere oturması için bu kullarını vazifelendirdi. Hem ilim var, maneviyat var, hem de devlete karşı sevgi ve muhabbeti var. Bu ikisi birleşince insanın adı ne olur efendim? İşte Hayreddin olur. Hayreddin olmuştur. Ve bu camiyi 1378'lerde yaptırmış. Düşününüz, İstanbul'daki en eski cami, en eski bilinen cami, tabii Arap Camii hariç Karaköy'deki, o daha sonradan başka şeylerde kullanıldı. O en eskisi İstanbul'un ve bu bölgenin en eskisi belki Diyarbakır'daki Ulu Cami ile neredeyse emsal gibi olacak veya ondan 100 sene daha sonra olmuş diyebiliriz. Bu 1378'lerde yapılan bu cami 600 yılı doldurmuş. 600 yılı doldurmuş. 650'ye doğru gidiyor. Halbuki İstanbul'dakiler 1455 falan Fatih Camii. Önce Eyüp Sultan Camii, sonra Fatih Camii. Şimdi gidelim caminin daha yakınına ve bu camiyle ilgili bilgiler vereyim. Sonra da Çandarlı sülalesinden bazı örnek insanları sizlere anlatmaya çalışayım. Yeşil Cami'nin şu anda avlusundayız. Tabii bu avluda bir normal şadırvan olması lazım. O şadırvan, o orijinal şadırvan, 650 senelik şadırvan maalesef şimdi yok. Avlunun bir ihata duvarı olması lazım. Avlusu çok geniş, yok. Şimdi bulunduğum yerden bu caminin öndeyim. Sol tarafa doğru, tam sol koluma doğru 100 metre gidince Kutbuddin İzdiki Hazretleri'nin türbesi ve camii var. Çok yakın. Yani bu bölgeye geldiğinizde Yeşil Cami dediğinizde İzdik'teki önemli 3 tarihi eseri bir arada görmeniz mümkün. Önüme doğru şöyle 150 metre gidince de Nilüfer Hatun imareti var. Onu da inşallah sizlere güzel bir şekilde göstereceğiz, tanıtacağız ama tabi bugün değil. Bugün sizlere Yeşil Cami'yi enine, boyuna, yüksekliğine, sanat eseri tarafını, banisi hakkındaki ilmi tarafları yetiştirebildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Bu cami Bursa'daki Yeşil Cami, Yeşil Türbe demiyorum. Yanlış anlaşılmasın, Yeşil Cami'yi andırır. Onun da bunun da her tarafı mermer, içi de dışı da mermer. Efendim, avluda sizlere göstereceğim tarihi bir ağaç da kalmamış. Diyeceksiniz ki buna dikmemişler mi? Dikmişler, dikmişler de bu caminin başta 1921-22'lerde Yunan burayı işgal edemedi. Kenar mahallelerine girdi. Zaman zaman içeriye girip saboteler yaptılar. Tarihi eserleri yaktılar efendim. Bunların işi gücü tarihi eserler efendim. İbadethane yakılır mı efendim? Hiçbir Müslümanın, hiçbir Hristiyan veya Yahudinin ibadethanesini yaktığını duydunuz mu? Tarihlerde kaydı var mı? Yok. Peki ne istiyorsunuz bu taştan? Bu taşı camiye koyarsınız, ibadet edilir içinde. Bu taşı köprüye koyarsınız, üzerinden arabalar geçer. Bu taşı başka uygunsuz bir yere koyarsınız, meyhane yaparsın mesela. Meyhanede durur. Taş demez ki ya ben bu meyhaneyi istemiyorum, beni götürün camiye, hamama, ibadethaneye diyemez. Öyle yaratılmamış. Peki bu cansızdan siz ne istiyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz? Bunlar aciz insanların işidir. Cesetlere saldırmak veya cansız tarihi eserlere saldırmak, bilhassa ibadetleri ilgiliyle sanki dini bir görev yapıyor gibi. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'ın hazır bulunduğu bir yerde Efendimiz'i ziyarete gelen Hristiyanlar dediler ki bizim ibadet vaktimiz geldi, müsaade ederseniz ibadetimizi yapacağız. Eshab-ı Kiram bize hakaret ediyor, bizim mescidimizde kendi ibadetlerini, sapık yollarını yapacaklar şeklinde bir feverana kapıldılar. Buyurdular ki hayır, dokunmayınız, hiç onlara dokunmayınız. Nerede Yunanlar geldiler efendim, yaktılar, yıktılar bu tarihi eserlerin, sökebildiklerinin kitabesini söktü. Bu caminin kapı üstünde kitabeyi ahbi taşıyabilselerdi o da giderdi. Hem buradaki son cemaat yerinin hemen girişinde orada yarı kapalı yapılmış. Bu değişik bir son cemaat yer efendim. Osmanlı'da her yerde bu yok. Belki Hüdavendigâr Camii'nin üst katlarında buna benzer mermer korkuluklar var. Fakat bu mermer korkulukların arkasındaki düz mermerler daha sonradan takılan mermere benziyor. Belli ki bir restorasyonda aman içeriye soğuk gelmesin dediler. Ecdat onu süslemiş. Burada Mahmut Çelebi Camii'nde de aynı korkulukları, mermer korkuluğu görüyoruz. Bu korkuluklar Selçuklu sanat eserinin Osmanlı'da devam ettiğinin en güzel canlı şahitleridir. İki tane mermer sütun var. İki tane de paye var. Sağda ve solda, dışlarda. İki mermer sütunla iki payeye son cemaat yerinin olduğu gibi taşıtmış. Üzerinde de çok güzel o günün yazısıyla bir kitabesi var. Bu kitabeyi biz şimdi buradan okuyamıyoruz. Mesafesinden okuyamıyoruz. Bir de o günün yazısı tıpkı Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın kabir taşında olduğu zamanın kaligrafisini aynen burada görüyoruz. Yazı stili aynı. Aynı o dönem. Ali Paşa'nın kabrinde de var bu. Oğlu Ali Paşa'nın. Hayrettin Halil Paşa'nın da kabrinde var. Onları da inşallah türbelerini çekerken anlatacağız. Buradan şimdi son cemaat yerine girelim. Ondan sonra da biraz da orada bir şeyler anlatıp artık harim kısmına bilahare geçmeye çalışacağız. Yetişirse, yetişmezse yarına kadar sabredeceksiniz neticeyi öğrenmek için. Buyurun geçelim. Şimdi Yeşil Cami'nin, yani Çandarlı Hayrettin Halil Paşa'nın caminin son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yerinde iki tane mermer ayakkabılık görüyorsunuz. Bunlar yeni makine işidir. El emeği pek azdır, makine emeği çoktur. Ama gördüğümüz diğer kısımları caminin hepsi el emeği göz nurudur efendim. Kim bilir

Kaç işçi kaç gün çalıştı? 1378'de inşası başladı. 1391'e kadar 13 sene sürdü. 13 senenin hepsinde de Hayrettin Halil Paşa inşa ettirmedi. Onun vefatıyla yerine büyük oğlu Ali Paşa geçti ve babasının bu hayır eserini kendi üzerine aldı, o tamamlattı. Yani böylece 13 sene geçti aradan. Ali Paşa çocuğu olmadı efendim. O da Osmanlı'nın sadrazamıydı. Uzun sürede sadrazamlık yaptı ama çocuğu olmadı. Çandarlı sülalesi, onun küçük kardeşi İbrahim Paşa, Ali Paşa vefat edince İbrahim Paşa Osmanlı'nın veziri oldu. Dört paşa peş peşe vezir oldu efendim. Hatta beşincisi de vezir oldu, ikinci İbrahim Paşa'da. Vezir demek o zaman için sadrazam, yani başbakan demektir. Vezir-i azam lafı da daha sonradan konmaya başlamıştır, söylenmeye başlamıştır. Daha önceleri sadece vezir demek padişahın baş yardımcısı demekti. Daha sonraki yıllarda başka bir vezir daha tayin edilince Çandarlı sülalesinden olanlara vezir-i azam denmeye başladı. İşte Ali Paşa'nın çocuğu olmayınca Çandarlı soyu İbrahim Paşa'dan, birinci İbrahim Paşa'dan itibaren devam ede geldi. Son cemaat yerinin şu anda bulunduğum kısmında tepemde bir kubbe var efendim. Biz senelerdir bu programı yapıyoruz. Anadolu'daki yurt içi, yurt dışı hatta tarihi eserlerde sizlere yapıları ve yaptıranları tanıtmaya çalışıyoruz. İlk defa son cemaat yerinin orta kubbesi bu kadar yüksek bir eser görüyorum. 15 metre yüksekliği var efendim son cemaat yerinin bu orta kubbesi. Bakıyorsunuz külahınız kafanızdan düşer. Evet evet, külah düşer rahat bir şekilde. Evet, böyle bir yer yaptırmış ve cami tamamıyla son cemaat yeri de mermerle kaplı. Ayrıca bu son cemaat yerinde daha sonradan zannediyorum Mimar Sinan rahmetli buraları gördükten sonra bundan bir fikir aldı, bir ders aldı. Kılıç Ali Paşa Camii'ni Tophane'deki, İstanbul Tophane'deki yaparken buradaki bu sistemi orada uygulamış. Çift sütun kullanmış efendim. Bir bazalt, bir mermer yan yana. Aynı kanadın yükünü bu iki mermere eşit paylaştırmış. Yani birinde herhangi bir şey olursa, nasıl tırların çift diferansiyelleri var ya efendim, hatta dört diferansiyelli olanlar falan var ya efendim, onun gibi burada da, onlar da nereden buldu o tır şeylerini? İşte bu camilerdeki statik hesaplarından buldular efendim. İki sütun burada, iki sütun burada, ikisi yan yana böyle caminin bütün bu bölgedeki son cemaat yerindeki ana yükünü onlar taşıyor. Şimdi taş kapıya geldik. Taş kapısı güzel, kitabeleri güzel. Anlatacaklarım da inşallah bu baniler hakkındaki anlatacaklarım da onlara ahirette yardımcı olacaktır, şahitlik edeceklerdir. Ama programın sonuna geldik. Bundan sonraki programa inşallah. Çandarlı Hayrettin Halil Paşa Camii'ni bir bölümde bitiremedik. Zaten bitirmek de istemiyorduk. Niye? Çünkü içeride İznik Çin'inin merkezi. Çin'inin merkezinde Çiniciliğin başladığı yıllarda, yani 14. asırdaki İznik Çinisi. İstanbul'daki Çinilerin, gördüğümüz tarihi camilerdeki Çinilerin kökeni İznik Çinilerinin 16. 17. yüzyıl. Süremizi böylece sonuna geldik. Bundan sonraki programda inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilir.

0: Yeşilsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin esaret anıları, sıra dışı esaret anıları 1688-1700 yılları arasında hatıralarını sizlere 20 bölümdür aktarıyoruz. Bugün 21. bölüm. Bu 20 bölüm içerisinde esir düşen Osman Ağa, bir Avusturya askeri hakim yüzbaşısının esiri oldu. Esirleri hep komutanlar alırdı, subayların da esirler. Başka kimse esir kullanamazdı. Köle yani, köle. Köleliği kaldırdık diyorlar. Köleliği İslamiyet kaldırdı. Siz kaldırmadınız ki. Ve yüzbaşı Fişer de esir kendisinin olunca onu sahiplendi, kaydına geçti ve dedi ki kurtuluş akçeni getir, ben seni salacağım. 60 altın, Osmanlı altını, 9 gramlık 60 altın gelecek. Fişer zengin oldu. Kim bilir Fişer'in kaç maaşıydı bu? Kaç tane esiri vardı bu yılda? Onu da bilmiyoruz. 9'a yakın esiri varmış meğer. Sonradan öğrendik. Bu da hay hay ben getiririm akşamı dedi. Gitti, geldi. Geldi ki Fişer'in birliği kalkmış. Daha batıya doğru gitmiş. Araya sonra bulurken yolda bir sürü maceralar yaşadı. Üzerindeki elbisesi, çamaşırları dahil bütün parasını, pulunu kaybetti. Haydutlar soydular. Nihayet yüzbaşı Fişer'i buldu. Bir hafta sonra Fişer ne bu hal dedi, tanıyamadı. Çırılçıplak bir adam. Osman olduğunu sonradan fark etti. Dedi ki efendim haydutlar beni Tuna nehrindeki gemide bulunan haydutlar soydular. Fişer biliyor musun? Biliyorum dedi. Gittiler haydut gemisini bastılar. Osman'ın paralarını, elbiselerini, daha başka paraları da bütün gemiyi soyarak yüzbaşı Fişer soydurdu. Osman'ı da getirdi. Osman da artık dedi ki yani efendi benim kurtuluş akçem de oradan alındı. Bak sana geçti. Ben sana verdiğim sözü yerine getirdim. Lütfen sen de verdiğin sözü yerine getir. Bana esaretten azat belgemi ver. Tabii dedi vermem lazım ama ben şimdi azat edip de göndersem sen Temeşvar tarafına giderken Avusturya topraklarından geçeceksin ve oralarda bin bir türlü tehlikeyle karşılaşırsın. Seni öldürürler. Sana kıyamam. Ya kıyamıyor Osman'a. Onun için de seni bırakamayacağım. Peki dedi Osman, beni Belgrad'a gönderin. Belgrad'da biz zaten almak istiyoruz, muhasara ediyoruz şimdi. General duyarsa seni Belgrad'a gönderdiğimi ben başıma dert alırım. Ama Saraybosna tarafına gideceğiz. Oraya gidince ben sana orada belgeni verir, bırakırım. Bu arada sakın kaçma ha. Kaçarsan verdiğin kurtuluş akçesi geçersiz olur. Yine esir olursun veya öldürürler dedi. Şimdi 20. bölüme başlıyoruz. Biz de onlarla birlikte Ösek'ten hareket ettik. Sava Nehri ve Hırvat vilayetine doğru yol alıyorduk. 3-4 konak yürüdükten sonra Sava Nehri kenarındaki Brot adlı yere geldik. Birden top ve tüfek sesleri duyulmaya başladı. Nehrin karşı yakasında Osmanlı askerleri kıyılara yaklaşan Avusturya askerlerine ateş ediyorlardı. Buymuş ateş. Sava Nehri'nin güneyindeki Osmanlı askerleri kuzeye doğru ateş ediyorlar. Bu taraftan da uzaktan karşılık veriyordu. Avusturya da onlara karşılık vermeye çalışıyordu. Arada nehir var. Avusturya askerleri o gece orada konakladı. Karşıya geçemedi. Türk askerlerini görünce ben tekrar yeniden heyecanlandım. İçim kıpırdadı. kafamda kaçma fikri başladı beni rahatsız etmeye. Gel işte, bu kadar yaklaştı. Arada bir nehir var. Yüz geç, karşıya teslim ol. Ama Avusturyalılar saldırıya karşı tedbir olarak nehir kıyısına çok sayıda asker yerleştirdi. Belki Osmanlı askerleri yüzerek geçer de onlara taarruz eder diye. Bütün buna rağmen kaçmayı denersem belki de başarabilirim diye bir his vardı şimdi. Ama Fisher denilen yalancı adam beni orada serbest bırakacağını söylemişti Bosna'da. Daha başka bir sürü yalanlarla da beni oyalamıştı. Avusturya birlikleri karşıya ertesi gün geçti. Biz de onlarla beraber geçtik. Sırasıyla Pozsika, Siraç ve Pakraç'a gittik. Sonra Karaviça denilen büyük ormanın yakınında birkaç gün konakladık. Bu orman Bosna ile Hırvat vilayetini birbirinden ayırıyordu. Tıpkı bir yeşil ağaç denizi gibiydi. Ormana önce Hırvat rehberler gönderildi. Bunlar öncüydüler. Ordu daha sonra girdi. Ağaçlar o kadar yüksekti ki araba yolundan ilerlememize rağmen 2 gün boyunca ormanın içinde güneş göremedik. Hırvat vilayetine ulaşınca Bajakovica denilen bir palangaya geldik. Malum palanga büyük kale değil, küçük, daha ziyade toprak sütrelerle, mevzilerle kuvvetlendirilmiş geçici bir kale denebilir palankaya. Palanka veya palanga. Sonra 5-10 gün daha ilerleyip İvaniç Kalesi'nin yanından geçerek Siska Kalesi'ne vardık. Daha serbest bırakılmadı. Burası Sava Nehri ile Kulpa Nehri'nin birleştiği yerdi. Burada konakladık. Ordunun malzeme ikmali yapıldı. Hırvat banı askeriyle gelip orduya katıldı. Ban yani derebeyi manasına orada, o bölgede. Zagreb yahut Ogram, ki Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Ogram piskoposu ile diğer Hırvat kaleleri generalleri gelip toplandılar. Her birinin kalabalık askerleri vardı. 20 binden çok asker toplandı. Savaşı aşıp Zirin Ovası'na geçtik. Savayı aşıp Zirin Ovası'na geldik. Oradan Una Nehri üzerindeki Kostajniçe Kalesi'ne ulaştık. Göç sırasında ordu ilerlerken bir sabah ileri karakollardan birkaç adam geldi. Esirleri topladı. Lipovalı, Yanovalı toplam 13 esirdik. Bizleri geride kalan, hastalar ve ağırlıkları koruyan bir bölük askerine verdiler. Hani Fisher serbest bırakacaktı? Ne kadar esir varsa toplayın diyorlar. 13 esiri gelip topluyorlar. Fisher'e falan sormak yok. Çoktan Fisher'le konuşulmuştur. Bu işler pişirilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim. Onun eline, yani bölük askerinin eline verdik. Yani bir manada ikbal kolu da diyebiliriz, sağlık kolu da diyebiliriz. Yaralı hastalar ve ikbal malzemeleri taşıyan arabalar peş peşe buralara, tabii kaldır indir çalışacak adam lazım. Onlar için de o adamları oraya getirmişler. Ordu ilerleyip gittiği halde bizi teslim alan bu ağırlıklar birliği olduğu yerde bekliyordu. Bizleri de bir samanlığa kapadılar. Evet, esir ya bunlar. Samanlığa kapadılar. Durun bakalım, çıkmayın, kaçarsınız diye. Bu bölümde de süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki bölümde yani 22. bölümde sizlere bu hikayenin devamını anlatmaya çalışacağım. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
0: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Programımız Çınaraltı. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımızı da bu hafta açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, zaman akıyor, yıllar, asırlar geçiyor. İnsanların kılık kıyafetleri, duygu ve düşünceleri, tıraşları bile değişiyor. Hayatlar, evler, binekler değişiyor. Dil bile değişiyor. Bu arada vaktiyle alım satım yapan esnaf bile günümüzde değişiyor. Öyle meslekler, öyle esnaflar var ki değerli dinleyiciler, günümüzde bunların ismini dahi hatırlayanlar yok. Hayat o kadar değişmiş ki bu meslekler, bu esnaflıklar unutulmuş. Mesela enfiyeci. Enf Arapça burun demek. Enfiye buruna çekilen, çürütülmüş tütün tozuna verilen isim. Keyif verici, zihin açıcı bir madde. Tütün tiryakiliği gibi. 1640 yılında Sultan İbrahim zamanında İstanbul'a gelmiş. O zamana kadar meçhul. Daha önce tütün biliniyordu ama Sultan 4. Murat zamanında. Şimdi enfiye bilinmiyordu. 1641 senesinde bir Musevi Galata'da Kurşunlu Mahzen'de, şimdiki Yeraltı Camii'nin olduğu yerde bir dükkan açıyor. O zamanki ismiyle burun otu satmaya başlıyor. İstanbul halkı da keyfine düşkün. Bu ota çabuk alışıyor. Tabii enfiyenin yapılması, hazırlanması, kendine has güzel kokunun verilmesi için terbiyesi hususi bir iş, bir ihtisas işi. İstanbul'da miri bir atölyede enfiye imal edilir. Gizli ve kaçak enfiye imal edilmesi ve hariçten enfiye getirilmesi yasaklanırdı. Osmanlılar'da keyif verici maddeler arasında tütüne umumiyetle avam itibar ederken, enfiyeye okur yazar tabaka, ulema rağbet etmiştir. 1855 yılında İstanbul'da, Galata'da ve Üsküdar'da 94 enfiyeci dükkanı vardı. Ve enfiyenin bu gedikli enfiyeci dükkanlarından başka yerlerde satılması yasaktı. İstanbulluların en makbul tuttukları enfiye Fransız enfiyesiydi. Osmanlı padişahları arasında Sultan 3. Selim enfiye tiryakiliği ile meşhurdur. Hatta Enderun tarihi müellifi Atabey, babası Başlala Tayyar Ağa'dan bir hatıra naklediyor. Bu Atabey, Nurullah Ataç'ın babasıdır. Hammer tarihini de tercüme etmiştir. Sultan Selim tahttan indirilip de hapsedildiği zaman bir gün dairesinin kaba temizlik işlerine bakan bir bostancı neferi Tayyar Ağa'ya korka korka yaklaşmış. Sultan Selim'in bir tezkiresini vermiş. Kağıtta şu satırlar yazılıymış: "Benim muhlisi sadıkım Tayyar Efendi. Mecburi olduğum karota enfiye hitama reside olduğundan, yani alıştığım enfiye otu bitmek üzere, seriyan biraz enfiye tedarik ve irsalini memul ederim. Yani bir an evvel enfiye bulup da bana gönderirsen umarım, ümit ederim." Tayyar Ağa ağlamaya başlamış bu vesikayı, tezkereyi görünce. Ve en nefis Fransız enfiyesini buldurarak padişaha göndermiş. Bir de kim şair demiş ki, "Keyfim olsun der isen alemde eğer dört üstüne, bade nuş ol, taze sev, nargile iç, enfiye çek." Evet, Enderuni vasıfın bir beytidir bu.

Değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmut zamanında kadar giyilen kavuk bu devirde değiştirilmiş, bir kıyafet değişikliği cereyan etmişti. Kavuk yerine fes iktisa edilmişti, giyilmişti. Vaka fes bundan önce de vardı. Ta eski bir Anadolu serpuşudur, Frikyalılardan kalma. Eski Türkler de giymiş, askerler beyaz, siviller kırmızı giyerlerdi. Ama tam yakın zamanda giyilen fes gibi değil. Evliya Çelebi 17. asırda Azap taifesinin, yani deniz piyadelerinin başlarına fes giydiklerini yazıyor. 1826 yılında Hüsrev Paşa, Kaptanı Derya, kalyoncuların başlıklarını ağırlıklarından dolayı kürek çekmelerine mani olduğunu görüyor. Başlarına Tunus fesi giydiriyor. Sultan II. Mahmut da bir cuma selamlığında, cuma namazına çıktığında kalyoncu erlerini teftiş ederken bu fesleri görüp beğeniyor. Bunun üzerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi, yani yeni kurulan, Yeniçeri Ocağı yerine kurulan ordunun erlerine şubara giydirilmişti eskiden bir nevi külah. Onlar çıkarılıp fes giydirilmişti. Fes çok muntazam, çok yakışıklı bir serpuştur. Daha sonra da bir ferman çıkarılarak asker, sivil herkesin fes giymesi mecbur tutulmuştu. İlk zamanlar fes alışamayanlar buna püsküllü bela dediler ama sonra alışıldı. Sultan II. Mahmut zamanında altı dar, üstü genişti fesin ve üzeri ipek mavi püskül örtülüydü. Püskülün üzerine de süs takarlardı. Sultan Mecid zamanında altı geniş, üstü dar, sağan kapağı şeklinde kulak hizasına kadar uzun siyah püsküllü fes moda oldu. Sultan Aziz zamanında Aziziye denilen basık ve geniş fes adet oldu. Sultan Hamid zamanında uzun kalıplı fes adet oldu. Bunlar ait oldukları padişaha göre Mahmudiye, Mecidiye, Aziziye, Hamidiye şeklinde bilinir. Fes umumiyetle eğri, kaş üstüne kadar eğik, yan arkaya doğru giyilirdi. Ön tarafta tablayla fesin yanlarında meydana çıkan çukura kibar çevreler yar tekmesi, külhan beyler kuş yuvası derlerdi. Boynu ve kulağı örten feslere baba yani, efendi vari denirdi. Islanıp bozulmuş olanlarına limon kabuğu denirdi. Sıfır kalıba çekilmiş olana saksı dibi denirdi. Yassı ve başa geçenine tablakar denirdi. Kenarı kıvrık saçlarla süslü olarak giyileni kapatma sümbül saksısı diye halk arasında isimler verilirdi. Başka kel örten, ayıp kapayan, yandım Allah horozu bi diye fesler de vardı. Daha önce Ali Kurna denilen Tunus fesleri, İskender, Davut Vezir, Poti, Çifle Pehlivan, Bolfırt, Şılık, Ereke gibi fesler vardı. Fesler önceleri yalın olarak giyiliyordu, dal fes. Sonra mendil, çevre, tülbent gibi şeyler dolamak moda oldu. Feslerin çevresinde tablasından kenarına kadar düzgün sarık sarma Sultan Hamid zamanında adet oldu. Bu sarıkları sarma izni sadece din adamlarına, ulemaya verildi. Zamanla fesin giyiliş tarzı kişilerin cemiyet içindeki yerini belli eder hale geldi. Fes kalıpçılığı bir yaygın zanaattı İstanbul'da. 0 ile 16 arasında numaralandırılan bu kalıplar Darbeyoğlu, Hamidiye, Büyük Hamidiye, Tam Zuhaf, Yarım Zuhaf, Efendi biçimi, İzmir biçimi şeklinde isimlendirilirdi. Fes kaliteli değilse yağmurlu havalarda boyası akardı. O zamanın tabiriyle giyenleri apokurya maskarası haline getirirdi. Demek ki fes kalıplamak bir meslekti. Fes satıcılığı da bir meslek. Yeni Cami, Ayasofya, Sultanahmet, Bayezid meydanlarında satılırdı fesler. Bir de fes püskülü tarayıcılığı vardı. Bunu da Yahudi çocukları yapardı. Püsküller tarayili diye bağırarak sokaklarda gezer ve fes püsküllerini tararlardı. Demek ki bir fes için fes satan, fesi kalıplayan, fes püskülü tarayan olmak üzere 3 tane esnaf vardı. Şimdi ne fes kaldı, ne fes kalıpçısı, ne fes püskülü tarayan, ne de fes satıcısı.

Değerli dinleyiciler, bizim esas gıdamız her zaman ekmek olmuştur. Eskiden de öyleydi. Fırınların İstanbul'da ayrı bir mevkii vardı. Devlet fırınları sıkı bir teftişe tabi tutardı. Kadıların en sık, en titiz teftiş ettikleri esnaf fırıncılardı. Noksan ekmek işleyen fırıncılar cezalandırılır. Hatta halkın gözü önünde sokakta çamura yatırılarak falakaya çekilirdi. Esnaf nizamnamelerinde fırıncılar için uzun hükümler mevcuttur. Hatta ekmek narha tabiydi. Bazı gıdalar kar haddiyle satılırdı. Bunların başında ekmek gelirdi. Mümkün mertebe halka ucuz ekmek yedirmek istenirdi. İstanbul'da 17. asırda ki fırınları Evliya Çelebi anlatıyor. 1000 tane fırın dükkanı olduğunu, bu fırınlarda 10.000 kişinin çalıştığını söylüyor. Eskiden ekmekçilere habbaz adı verilirdi. Hubuz ekmek demektir. Habbaz ekmekçi. Bu ekmekçilerin bir hususiyeti var değerli dinleyiciler. Fırınlarda ekmek fırından çıktıktan sonra ayrı bir görevli bunları sepete doldurur. Merkep, katır, at ne varsa buna koyar ve sokak sokak gezerek bu ekmekleri satardı. Çok evin ekmek aboneliği vardı. Her sabah ne kadar ekmek alacağını o ekmekçi bilir. Sabah erkenden sıcak sıcak ekmeği getirir. Merkebi katırı durdurur ve o mis gibi kokan ekmeği evlere dağıtırdı. Şimdi fırıncı hala var tabii. Ekmek yapan hala var ama böyle kapı kapı ekmekleri dağıtan pek kalmadı. Onların yerini marketlere, bakkallara, efendim ekmek dağıtan kamyonetler aldı.

Bugün kaybolan mesleklerden birisi de hallaç değerli dinleyiciler. Hallaç. Arapçada halç kelimesinden geliyor. Halç yün pamuğu, yünü pamuğu atmak demek. Hallaç da bu işi yapan kimse. Şimdi yataklar, yastıklar, minderler otura otura kullanıla kullanıla yassılaşır ve sertleşir. Hallaçlar bunu atarlar ve yumuşatırlar. Kabartırlar. Bu işi yay ve tokmakla yaparlar. Hallacın yayı ağaçtan bir yaydır. İnce tahtadan bir tambur. Koyun bağırsağından bir kiriş. Bu kirişle tamburun arasında kirişin sarıldığı lomba parçalarından teşekkür ediyor bu hallacın yayı. Yayın üzerinde içi pamuk dolu bezden bir kolluk var. Yayla tamburun birleştiği köşedeki düzenekle kirişin gerginliği ayarlanıyor. Hallacın tokmağı şimşir ağacından yapılırdı. Ucundaki kertik yardımıyla meydana getirilen titreşimler pamuğun atılmasını temin ederdi. Pamuk ince atılacaksa kiriş gergin tutulurdu. Kaba atılacaksa kiriş gevşek tutulurdu. Pamuk atılırken pamuğun kirişe yapışmaması için umumiyetle kirişe buğday unu sürülürdü. Rivayete göre Şit peygamber hallaçmış. Ama yine de hallaçların piri Hallacı Mansur olarak bilinir. Araba ve kızaklar üzere dükkanlarında tempoyla yaylarının tellerine tokmak vurup tırtıka tırtık, tırtıka tırtık diye düyek usulünde tokmak vurarak, pamuk atarak

Değerli dinleyiciler, berberler yani eski tabirle hallaklar günümüzde hala var ama biraz değişti. Eskiden dükkanda icraî faaliyet eden ve seyyar ayak berberi olmak üzere iki çeşit berber esnafı vardı ve berberlik mühim bir esnaflıktı. Zemini taş ve tuğla dükkanları vardı. Ustası, kalfası, çırağı bellerine kadar gayet temiz, ibrişimden dokunmuş peştemal ve futa bağlardı. Ayaklarına nalın veya takunya giyerlerdi. Kalfa ve çırakların yaz kış nalınları çorapsız olurdu. Sebebi çorap kirli olabilir. Halbuki çıplak ayağın temiz tutulması mümkün. Kollar dirseklere kadar sıvalı. Çünkü berber dükkanı aynı zamanda da bir sağlık ocağıdır. O devirlerde tıraş dizde yapılırdı. Müşteri bir peykiye oturtulurdu. Berber yüzün iki yanını usturayla aldıktan sonra berber evvela sol ayağını müşterinin oturduğu peykiye dayar. Dizine temiz bir peşkir koyar. Müşterinin başını dizine yatırır. Sağ tarafını perdah eder. Sonra sağ ayağını dayar. Başı öbür dizine alır. Sol ayağını perdah ederdi. Sabun leğende elle köpürtülürdü. Yüz kılları bu sabunla iyice yıkanıp ovularak yumuşatıldıktan sonra ustura vurulurdu. Tıraştan sonra baş mutlaka stil altında yıkanırdı. Stil tavana asılı orta büyüklükte küp şeklinde su kabıdır. Dibinde musluk vardır. Baş yıkanırken çırak altta leğen tutardı. Çırakların bir vazifesi de hasırdan yapılmış zarif yelpazelerle sinekleri kovmaktı. Sultan Hamit zamanında Avrupa kârı berber dükkanları açıldı. Perukar derlerdi bunlara. Evvela bellerden futalar peştemaller atıldı. Beyaz patiskadan iş gömlekleri giyildi. Sabunu leğende köpürtülmesi, elle sakala sürülmesi adeti terk edildi. Sabun tasları, tıraş fırkaları onun yerine kaim oldu. Çıplak ayaklara çorap papuç geçti. Makasın usturanın yanına saç makineleri kondu. Stiller ortadan kalktı. Müşterilerin dize yatırılma adeti bitti. Baş yastıklı berber koltukları kullanılmaya başlandı. Gün be gün eski berberler yerini perukarlara, perukarlar da kuaförlere bıraktı. Böylelikle eski berberlerle günümüzün berberlerinin arası iyice açıldı. Eski berberler aynı zamanda sünnetçi, dişçi ve hacamatçıydı. Kellik, uyuz, sıraca, egzama gibi cilt hastalıklarına merhem yaparlardı. Dükkanlı berberlerin yanında bir de ayak berberleri vardı. Sokaklarda, iskelelerde, meydanlarda, hatta kahvehanelerde uşakları, ırgatları, beygir sürücülerini, arabacıları, kayıkçıları, hamalları yani ayak takımını tıraş ederlerdi. Şimdi bu ayak berberleri kalmadı. Tasa tarağı toplayıp gittiler. Bu tabir de zaten buradan gelmedir. Dükkan berberleri hala duruyor ama eski berberlere pek benzemiyor. Değerli dinleyiciler, eskiden çarşıda, evlerde hammalın çok mühim bir rolü vardı. Yükü taşıma biçimine, yükün cinsine göre sınıflara ayrılırlardı hammal. Hammal, hamıl, yük taşıyan da demektir. Küfeciler daha çok pazar yerlerinde sebze meyve taşırlardı. Arkalıkla yük taşıyanlar ekseriya iskele ve limanlarda çalışırlardı. Küfecilere nispetle daha ağır yükleri taşırlardı. Bir veya iki kişinin taşıyamadığı yükler sırık hamalları tarafından hususi metotlarla taşınırdı. Bunlar en az 4 kişi olurdu. Yük taşımada diş budak ağacından yapılma uzun sırıkları kullanırlardı. Bir de sedyeciler vardı. Beyoğlu ve Galata'da kısa mesafede insan getirir götürürlerdi. Bir başka hammallar büyük otellere ecnebilerin eşyalarını taşırlardı. Bunlar diğerlerine göre daha şık giyinirlerdi. Karaköy rıhtımında sirkeci garında beklerlerdi. Her mahallenin bir hammalı vardı. Komşu mahallenin hammalları kendi bölgeleri dışında yük taşımaya kalkışınca tecavüze uğrarlardı. Eşya arabayla taşınacaksa bir mahallenin hamalı yükler, diğer mahalleninkiler boşaltırdı. İstanbul'da arka hammallığı herkesin yapabileceği bir iş değildi. Hamalların sayısı belliydi. Her biri deftere geçirilmiş, birer de kefile bağlanmıştı. Bunları yerine getirmeyen hammallar ceza alırlar, meslekten ihraç edilirlerdi. Eğer hammal sayısı artarsa, Divan-ı Humayun kararıyla hammal ketidalarına dikkati çekilir, bu meseleye bir hal tarzı bulmaları istenirdi. Evliya Çelebi zamanında iç bedestende 300, dış bedestende 200 hammal varmış. Bu hamallar arkalarında yassılama semerleri, ellerinde ipleri ve bellerinde kılıçlarıyla geçerler diyor Evliya Çelebi. Taşıdıkları yükün çevreye zarar vermemesi için de

matbaanın tahammül etmediği, yaygınlaşmadığı devirde çok mühim bir meslek hattatlıktı. Hattat, hattan gelir, yani yazı yazan. Malum İslam harfleri çok çeşitli şekilde yazılabiliyor ve kitaplar bu çeşitli yazılarla meydana getiriliyor. Hattatlar yazılmış bir kitabı kopya ederek hayatlarını kazanan insanlardır. Bir kitaptan, kendisine lazım olan kimse bu kitaptan bir numuneyi hattata verir ve hattatla anlaşır, fiyat olarak ve müddet olarak anlaşır. Kitabı nasıl yazacağını kendisine tarif eder. Hattat müşterinin istediği şekilde o müddet zarfında kitabı istinsah eder. Yani bir nüsha çıkartır. Eğer konuşulmuşsa bunu ciltler, gerekirse süsletir ve sahibine iade eder. Tabii ciltleyen ve süsleyen ayrıdır. Böylece bir ortak çalışma olur bu çalışma. Hat sanatı, hat sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanattı değerli dinleyiciler. İleri gelenler de güzel yazıyla meşgul olurlar. Bununla levhalar, Kur'an-ı Kerimler, enamlar, cüz keseleri, Muhammediyeler, efendim mevlid kitapları yazarlardı. Ama bu işten hayatını kazanan, hatırı sayılır derecede de meslek adamı vardı, esnaf vardı. Nitekim Osmanlılar'da matbaa öteden beri vardı. Yani Avrupalılar matbaayı kullandığı zaman Türklerde de matbaa vardı. Fakat yaygınlaşmamıştı. Çünkü Türklerin kullandığı alfabe matbaaya çok uygun bir alfabe değildi. Üstelik din kitaplarının matbaa ile yazılması hürmete muvafık görülmüyordu. Üstelik Osmanlı Devleti'nde okuyan yazan sayısı Avrupa'dan çok fazla olduğu için hattatlık bir meslek olarak teşekkül etmişti. Çok sayıda hattat hayatını bu şekilde kitap yazarak karşılıyordu. Ve bundan dolayı Lale Devri'nde matbaanın kurulması, yani ilk defa bir Müslüman Türk'ün matbaa kurması, hattatların hayli reaksiyonuna sebep olmuş. Hattatlar hokka kalemi bir tabuta koyarak ve Babali'ye kadar yürüyüş yaparak matbaanın kuruluşunu protesto etmişlerdir. Ancak bu protestoları tutmamıştır. Hattatlık birer ikişer gözden düşmüştür. Eskiler tabii matbaaya itibar etmemişler. Yine eskiden olduğu gibi hattata yazdırmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bunda biraz el emeği, göz nuru olduğu için şimdiki tabirle görsellik de söz konusudur. Ve hattatın yazdığı kitap bir sanat eseridir. Ama ne çare ki matbaanın kolaylığı ve ucuzluğu hattatlığı silmiş. Günümüzde hattatlar ancak levha yazmak üzere ve bir sanatkar olarak varlıklarını muhafaza ediyorlar. Artık hattatlık bir meslek olmaktan, esnaflık olmaktan çıkmıştır.

Değerli dinleyiciler, sinemanın, tiyatronun ve televizyonun olmadığı zamanlarda insanlar değişik şekilde eğlenirlerdi. İnsanları eğlendiren çeşitli esnaf grupları vardı ki bunlardan bir tanesi hokkabazlardır. Hokka oyunu gözbağcılığı, el çabukluğu gösterileri içinde en eski, en yaygın olanıdır. Tersine çevrilmiş üç kap ve üç ufak bir topun boş gibi gözüken altı hokkanın içinden çıkması veya seyircilerin dolu sandığı hokkaların boş gösterilmesi şeklinde oynanırdı. Eski bunu oynatan oyuncuya da hokkabaz adı verilirdi. Eski hokkabazların hokka oyunundan başka dikine tutulan sopa üzerinde bir yumurtayı yürütüp sıçratmak, paraları yok etmek ya da çoğaltmak, boş kaptan torba dolusu darı akıtmak, sehpa üzerinde duran boş tastan su akıtmak gibi pek çok hünerleri vardı. Hokkabazın ismi çok. Taşbaz, şübedebaz, gözbağcı, ayar, efsunkar, sihirbaz, mührebaz, yumurtabaz, beyzabaz, yuvarlakbaz, nice isimleri var. Rivayete göre Osmanlı Devleti'ne İspanya ve Portekiz'den göç eden Yahudiler kanalıyla gelmiştir. Osmanlılarda hokkabazlığın en mühim hususiyeti hokkabazların yanındaki yardımcılarıyla söyleşmeleridir. Karagöz ve orta oyunundaki söyleşmelere benzer, Osmanlı hokkabazlığına el çabukluğunun yanı sıra dil çabukluğunun da katılmasını sağlamış. Bu sohbet esnasında ustanın elinde orta oyunundaki pişekarınki gibi bir şakşak vardır. Bununla yardağına vurur, ayrıca gösteri müddetince bir deniz hayvanı kabuğunu boru gibi öttürür. Karagöz, kukla, orta oyunu gibi hokkabazlık da İstanbul'da çok yaygındı. Hokkabazlar hünerlerini şenliklerde, sünnet düğünlerinde, evlerde, Ramazan aylarında kahvelerde yaparlardı. Fatih Horhor'da Niyazi'nin kahvesi, Reşadiye kahvesi, Draman'da Siirtli Arap Hamdi'nin kahvesi, Beşiktaş'ta Akaretler'de Halil'in kahvesi, Kadıköy'de Yalı ve Köy kahvelerinde, Maltepe'de Hacı'nın kahvesinde, Şehremin'inde Tatar Nuri'nin kahvesinde, Eyüp'te Hacı Musa'nın kahvesinde, Vezneciler'de Afitap Kıraathanesi'nde, Aksaray'da İhsan Bey ve Giritli Necati Efendi kahvelerinde, Nur Osmaniye ve Letafet Kıraathanelerinde, Saraçhane'de Nuri Baba'nın kıraathanesinde, Tophane'de Karabaş Mehmet Efendi kahvehanesinde İstanbul'un belli başlı hokkabazlık gösterileri yapılırdı. Çok meşhur hokkabazlar vardı. Hacı Şahin, Hacı Mehmet, Sarılıkçı Bulgar Karısı'nın oğlu Vasil, Kirkor, Kırmızı Burunlu Murat, Kuklacı Makro, Bohor, Tatar Nuri, Yasef, Zati Sungur gibi çok meşhur hokkabazlar icraî faaliyet etmişler. Ancak televizyonun, sinemanın yaygınlaşmasıyla hokkabazlık da birer ikişer sanatlıktan çıkmış. Şimdi çocuklar artık ne hokkabazdan eğleniyorlar ne başka bir şeyden. Ancak hokkabazlık şimdi sihirbaz adıyla bazı sirklerde ve hususi gösterilerde mevcudiyetini tam olmasa bile devam ettiriyor.

Değerli dinleyiciler, Osmanlılar'da altından ziyade gümüşün kalıba dökülerek ya da baskı, oyma ve dövme teknikleriyle süslendiği bir sanat dalı vardı. Kakmacılık denirdi buna. Daha çok bilezik, küpe gibi takılarda, kadın tepeliklerinde, el aynası mahvazalarında, duvar aynalarında, tepsilerde, fincan zarflarında, gülaptan, buğurdan ve şamdanlarda kakma işine rastlanırdı. Kakmacılar ağızları hususi biçimli çökertme kalemi, kabartma kalemi, yol kalemi, çevirme kalemi, yalama kalemi, kum kalemi denilen çelik kalemlerle çökertme ve kabartma tekniğinde eşyanın üzerine desen işlerlerdi. Kakmacı ustaları önce üzeri işlenecek parçayı içinde zift olan bir kalıba yerleştirerek döverlerdi. Bu sayede yüzeyde istenmeyen eziklik ve büzüklükler olmazdı. Tavlama, soğutma, zaç yağında temizleme, tahirleme, parlatma gibi safhaları vardı kakmacılığın. Çok zor bir zanaattı. Zift üzerine yatırılmış plaka gümüşün çelik kalemlerle dövülerek biçimlendirilmesi gerçekten görmeye değerdi. Musaf mahvazaları, mücevher kutuları, kemer tokaları, leğen, ibrik, yastık aynası gibi çok sayıda ve çok çeşitli eser bu usulde ortaya konulmuştur. Son devirde azalarak da olsa gümüş kakma ustaları devam etmiştir. Vaktiyle Anadolu'da, İstanbul'da, Van'da ve bazı merkezlerde kakmacılar vardı. En son Kakmacı Ziya Efendi 1980'de vefat etti. Bu işi iyi yapan bir sanatkardı.

Değerli dinleyiciler, eskiden toprak zemin üzerine taş döşeyerek yapılan ve yol manasına gelen kaldırım bugünkünden çok farklı bir mana taşırdı. Yaya kaldırımıyla at, araba geçen yol arasındaki fark öteden beri bilinirdi. Bu fark ancak İstanbul'da şehir içi trafik meselelerinin başladığı 19. asrın ikinci yarısında ortaya çıktı. İstanbul'da fethiyle beraber başlamıştır Osmanlı kaldırımcılığı. Öteki meslek gruplarında olduğu gibi ananevi bir esnaf teşkilatı vardı bunların da. Kaldırımcı esnafı Hazarda ve seferde, yani savaşta ve barışta ayrı ayrı hizmetlerde bulunurdu. İstanbul'un bitmek bilmeyen yol yapımı, yol yenileme hizmetleriyle su yollarının taş döşemeciliği barış yıllarında kaldırımcıları inşaat mevsimi boyunca meşgul ederdi. Ordu sefere çıkacağı zaman her meslek için olduğu gibi kaldırımcılardan da ordu esnafı alınırdı. Bunlar ordunun geçeceği yolların yapımı ya da tamirinde çalışırlardı. İstanbul'un içinde ya yakın çevresinde yol inşaatı ve su yolu döşemesi yapan kaldırımcılar ekseriyetle Silivri ve köylerinde otururlardı. Bu havalide oturmakla beraber büyük bir ekseriyeti Arnavut asıllıydı. 19. asrın sonlarına kadar kaldırımcılık İstanbul'da Arnavutların mesleğiydi. Türkiye'ye Arnavut kaldırımı tabiri de Türkçe'ye bu yüzden olmuştur. İstanbul'un fethinden Arnavut kaldırımı böyle aynı boyda olmayan taşların döşenmesiyle teşekkül eden yollara denir. Eğer taşlar aynı boyda ise buna parke adı verilir. İstanbul'un fethinden 1588 yılına kadar her iş dalında olduğu gibi kaldırımcılarda da fazla bir ücret artışı yoktu. Şehir içinde yeni kaldırım yapımında bir terbi, yani bir kare için 6 akçe, mahlut toprak ve taş karışık kaldırım için ise 4 akçe ücret ödenirdi. Sonra enflasyon başladı, az da olsa ücretler arttı. Bir terbi 8 akçeye, karışık kaldırım da 4 akçeye de kaldı. Kaldırımcıların kendi işlerinde meslek teşkilatları var. Devletle olan münasebetlerini kaldırımcılar ketüdası yürütürdü. Mimarbaşının emri ve tasvibi altında işlerini yaparlardı. Mimarbaşı Topkapı Sarayı'nda bulunan bir devlet görevlisiydi. Bugünkü fen memuru, belediye başkanının işlerine bakardı. İşlerini götürü olarak yaparlardı kaldırımcılar. Önceden keşfe giderlerdi. Keşifle tespit ettikleri iş bittikten sonra keşifle işi teslim ederlerdi. İstanbul'da yol yapımı nasıl oluyor? Bir devlet yaptırıyor bunu. Bir de vakıf gelirleriyle yaptırılıyor iki koldan. Devlet tarafından yaptırılan kaldırımlarda yol üzerinde ev ve dükkan olanların da muayyen nispetlerde bu işe katkıda bulunma mecburiyeti vardı. Şehrin meskun olmayan mahallelerinde yapılan yollar da masraf devlet hazinesinden karşılanırdı. Vakıflar marifetiyle yapılan yollar da vardı. İstanbul'un yangınlar ve seller yüzünden sık sık yolları yenilenmiştir. Bundan dolayı kaldırımcılar her zaman aranan meslek erbabıydı. 1826'da İhtisap Nezareti, yani belediye kuruluncaya kadar mimarbaşı bunlardan mesuldü. 1831'de Ebniye-i Hassa Müdüriyeti kuruldu. Yani hususi binalar müdüriyeti. Kaldırımcılar buraya bağlandı. 1857'den itibaren de İstanbul'un kaldırım işleri şehre emanetine, belediyeye devredildi. Arnavut kaldırımcılar 20. asrın başlarına kadar varlıklarını devam ettiler. Ama asfalt yollar, beton yollar yaygınlık kazanınca Arnavut kaldırımı da tarih oldu. Arnavut kaldırımcıları da tarih oldu. Ama şimdi bazı sokakların eski usulde tamir edilmesiyle yine Arnavut kaldırımcıları, ama modern manada Arnavut kaldırımcılarına rastlamaktayız.

dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih bile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni,

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Değerli dinleyiciler, eskiden en rağbetli olan kumaşlardan birisi de çuhaydı. Namı diğer çuka. Kadınlar da erkekler de kıyafetlerini, kışlık kıyafetlerini ekseriye çuhadan yapardı. Çuha ünlü bir kumaş. Efendim, hem askerler giyer, hem sivil halk giyer. Ya başka şehirlerden getirilirdi İstanbul'a, yahut da İstanbul'un belli yerlerinde kurulan atölyelerde imal edilirdi. Başlangıçta Mısır, İran ve Türkistan'dan gelirdi çuha. Zamanla değişti. İngiltere'den, Fransa'dan, Venedik'ten çuha gelmeye başladı ve bunlar iç piyasada pazarlandı. Umumiyetle erkek kıyafetidir çuha, ama kadınlar da çuhadan kışlık ferace yaparlardı. Dış elbisesi, manto. Erkekler cepken, camedan, fermene, yelek, efendim altlarına çakşır, potur, bellerine dolama, yağmurlu, kaput, avniye gibi çeşitli erkek kıyafetleri yapılırdı. Avniye bir pelerindir, kaput, palto. Ayrıca eskimiş çuha elbiselerden terlik yapılırdı. Çuhadan ayrıca sofra ve binek atı örtüsü yapımında da istifade edilirdi. İç ve dış piyasadan temin edilen çuhalar İstanbul'daki Bodrum Hanı'na veya Çuhacı Hanı'na getirilirdi. Çuhacılar ketüdası, esnaf bölükbaşısı ve yiğitbaşı ve ileri gelenler tetkik ederler. Kalite kontrolü neticesinde âlâ, evsat ve ednâ diye ayırırlardı. Âlâ iyi demek, evsat orta demek, ednâ düşük demek. Sıra hangi bölükte ise belli bir kaideye göre esnaf arasında bu kumaşları paylaşırlardı. 17. asırda Osmanlı-İran harpleri şarktan kumaş ithaline mani olduğu için garptan, bilhassa da İngiltere'den daha fazla ithalat yapılmaya başlandı. Londrin ve Scarlet denilen İngiliz çuhaları da böylece Osmanlı pazarını ele geçirmeye başladı. Bu vaziyet 1640 tarihli esar defterinde, yani narh defterinde, fiyat haddi, kar haddi defterinde yer alan çuha isimleri ve çuha fiyatları tetkik edilirse görülür. Buna göre o tarihte en pahalı çuha olan kırmızı erguvan ve menekşe renklerindeki saye çuhanın zirağı, yani yarım metresi yaklaşık arşını 520 akçeden satılıyordu. Bunun dışında Parangon, Samartin, Vidal Parangon, Paris, Karkaşon, Londra, Cezayir Londurası, İngiliz sayesi, Florentin yani Floransa sayesi, Karayiye, Macar Karayiyesi diye isimler verilen yabancı çuha kumaşlar bulunuyordu. Bunların 7 rengi için iyi, orta düşük kalitede olmak üzere neler ödeneceği o defterde yazıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde ehli sanayi çuhacıyan başlığı ile bu meslek erbabından bahsediyor. 17. asır ortalarında İstanbul'da 100 tane çuhacı dükkanı varmış ve buralarda 107 çuhacı iş yapıyormuş. Ayrıca bunların esnaf alaylarında, esnaf belli zamanlarda alay olarak gelip geçerdi, geçit resmine katılırlardı. Araba üzere nice bin pastar saye Londrin, Vejentin, Karkaşon, Nemse, Paris, Marliye, Ancone, Londra, İşkerlet, 70 çile çukaları endaz eyleyip geçtiklerini de Evliya Çelebi anlatıyor. Osmanlı dokumacılığı mensucat 18. asırda bazı hamleler yapmıştı. Sultan 3. Ahmet devrinde, Lale devrinde Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa İstanbul'da bir çuha fabrikası kurulmasına öncülük etti 1719 yılında. 1805 yılında da devlet eliyle Beykoz'da bir çuha fabrikası kuruldu.

Değerli dinleyiciler, bağlar deriyi işleyen ve kullanabilir hale getirmek için kimyevi maddeler yardımıyla bozulmasına mani olan bir esnaf idi. Zamanla debbağlık kelimesi halk dilinde tabaklık şekline dönüştü. Debbağlara da tabak dediler. Hatta bazı beldelerde aynı manada sepici kelimesi kullanılır. İstanbul şehrini bir debagat merkezi, tabaklık merkezi yapan Fatih Sultan Mehmet oldu. Kazlıçeşme'de 360 debbahane inşa ettirdi. Ayrıca Kazlıçeşme'de üretilecek kösele, meşin, sahtiyan gibi deri mamullerinden ayakkabı, eğer, koşum takımları imal etmek maksadıyla yine şehzade başında büyük bir saraçhane yaptırmayı da ihmal etmedi. Saraçhane binası günümüze ulaşmadı ama semtin adı kaldı. İstanbul'da Kazlıçeşme dışında Beykoz, Eyüp, Tophane, Üsküdar, Kasımpaşa semtlerinde de debbahaneler vardı. Beykoz Deresi kenarında faaliyette bulunan Hamza Bey'in debbahanesini 1812 yılında devlet satın aldı. Burada debbahane tesisi kuruldu. Bu kurum Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası olarak uzun müddet varlığını devam ettirdi. Cumhuriyet devrinde Eyüp, Tophane, Üsküdar, Kasımpaşa semtlerindeki debbahaneler kapandı. Geride yalnız Beykoz ve Kazlıçeşme'deki deri imalathaneleri kaldı. 1929 yılında Kazlıçeşme'de 113 imalathane vardı. 17'si fabrika vasfındaydı. Bunlardan Rasim Efendi, Denizlili Abacızade ve Taşçızade Şükrü Efendi'ye ait 3 firmanın dışında kalanlar gayrimüslimlere aitti. Bunlar arasında Rum menşeliler ekseriyetteydi. İşlerinde Musevi ve Ermeni menşeliler de vardı. Kazlıçeşme'deki deri fabrikalarından Tripo, Rasim, Abacızade, Altıparmak, Pinka, Gümüşhaneli, Eşkenazi, Rahmi fabrikaları Cumhuriyet'ten evvel bir geri kalan 9 firma da Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruldu. Bu 17 firmanın tümü o tarihlerde kösele ve vaketa türü mamül deriler üretirdi. Fakat o seneler için mühim bir yenilik sayılan kromlu debagatı da aynı tesiste yapabilenlerin sayısı çok azdı. İkinci Cihan Harbi'ne kadar Kazlıçeşme'deki debbahanelerde vaziyet hep gayrimüslimler lehine devam etti. Ancak İkinci Cihan Harbi'nden sonra Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelen Rumeli macirleriyle bu vaziyet değişmeye başladı. 1970'ten sonra Türk firmalar hem kromlu hem de nebati debagatta ön sıralara geçtiler. Nisan 1993 tarihinde Kazlıçeşme'deki debbahaneler kapatıldı ve bunlar Tuzla'nın Aydınlı köyünde kurulan organize deri sanayi bölgesine intikal etti. Kazlıçeşme'de park haline dönüştürüldü.

Değerli dinleyiciler, Osmanlıların günlük hayatında gıda maddesi olarak ekmek daima en başta gelirdi. Ekmeğin hazırlanması yolunda fırınlar ve değirmenler de şehir hayatında yer alırdı. İstanbul Kadılığı'nın halkın ekmeği huzur içinde temin edip de yemesi için fırıncılarla ve değirmencilerle çok uğraştığını biliyoruz. İstanbul'un 4 kadılığı var o zaman: Suriçi, Eyüp, Galata, Üsküdar. Burada bulunan değirmenler birkaç yel değirmeni müstesna, çarkları ve taşları atla döndürülür değirmenler idi. Şehir etrafında dereler boyundaki su değirmenleri hariç şehrin içinde su değirmeni yoktu. Evliya Çelebi 17. asır ortasında İstanbul'daki değirmenci esnaf hakkında şunları söylüyor: 925 at değirmeni, 9800 nefer değirmenci esnafı var. Bu taife ekmekçilere yamaktır. Yani ayrı bir taife değil, ekmekçilerle beraber aynı esnaf grubunu teşkil ediyor. Ordu esnaf alayında pür silah olarak geçerler. Nice bin değirmen beygirlerini donatıp arabalara koşarlar. Arabaların üzerinde değirmen kurarlar geçit resimlerinde. Araba tekerlekleri döndükçe değirmen çarkları tekerleğe dokunup dönerek un öğütür. Bu tarzda geçerlerken seyircilerin üzerine un serperek şakalaşır ve Allah yüz aklığı vere diye dualar ederek geçerler. İstanbul içinde 4 adet su değirmeni vardır. Bunlar Kırkçeşme'de Necati Sokağı'nın sağ ve sol yanında evler içinde 4 değirmendir. Kırkçeşme suyunun ayağı kış günleri kuvvetli akarken bu değirmenleri döndürür. Fakat halka mahsus değirmenler değildir. Bunları İstanbul halkı bilmez. Ben o semtten olduğum için gördüm, bildim. Gayet güzel, arıkları pak değirmenlerdir diyor Evliya Çelebi. Hicri 993 tarihli bir fermandan da İstanbul un ihtiyacı olan unun büyük bir kısmının Trakya'da Çorlu, Lüleburgaz, Vize ve Ereğli değirmenlerinde öğütüldüğü öğrenilmektedir. Vaktiyle muazzam bir ahşap şehir olan İstanbul'da şehrin 1/4'ünü mahveden yangın afetleri neticesinde bir anda değirmenler ve fırınlar da yok olduğu için şehir uzun müddet korkunç bir açlıkla karşı karşıya kaldı.

Değerli dinleyiciler, bir de dellallar vardı. Dellallar hizmetleri karşılığında işin mahiyetine göre satıcıdan, alıcıdan, bazen de hem satıcıdan hem alıcıdan ya götürü veya satılan veya alınan malın bedelinden ondalık hesabıyla bir ücret alırlardı. Buna dellaliye denirdi. Hepsi bir mal mevzu üzerinde ihtisas sahibiydi. Ona göre isimlerle anılırlardı. Ev dellalı, arsa dellalı, bedesten dellalı, balıkhane dellalı, araba dellalı gibi. Gazetelerin çıkması üzerine şehrin günlük hayatında artık halka şimdi dellalların iki türü var. Birisi bir iş yapan dellallar var. Yani alıcı satıcı arasında çalışan dellallar var. Bir de hükümetin emirlerini, hükümetin emriyle halka duyuran dellallar var. Tellal derler buna. Öbürlerine komisyoncu derler. Bu tellallar işte bir emir gelir, bir kanun yayınlanır. Bunu davul çala çala şehrin meydanında uzun zaman haykırırdı. Ölüm, yitim hep bu dellallar yapardı. Gazeteler çıkınca artık bunlara ihtiyaç kalmadı. Ama o birinci dellallar devam etti. Bu hükümetin emirlerini bildiren dellalların başında dellal başı vardı. Bunların emrinde çalışırlardı. Dellal başı da sadrazamlığa bağlıydı, başbakanlığa bağlıydı. Bu dellallar yevmiye usulüne göre ücret alırlardı. Gazeteler çıkınca artık bunlara ihtiyaç kalmadı. İşte bu halka emirleri ve haberleri tebliğ eden dellalların tarihteki en büyük hizmetleri, kendi hayatları içinde en tehlikeli hizmetleri ihtilaller sırasında oldu. Bir padişahın vefatı ve yeni padişahın tahta çıkışı halka 101 pare top atılarak bildirilirdi. Hem de tellallar vasıtasıyla bildirilirdi. Culuslarda, yani tahta çıkışlarda, büyük şehrin bütün semtlerine yayılırlar. Klişe halinde devlet ve memleket Sultan Felence Han'ındır diye bağırırlardı. Her culusta değişen padişahın adı olurdu. Değerli dinleyiciler, 19. asırda İstanbul'da her sahada artık bir yenileşme hayat teşebbüsleri görülüyor. Cemiyetteki haberleşme arzusu da arttı. Gazetelerin bir haberleşme ve bilgilenme vasıtası olarak 19. asrın ikinci yarısında yaygınlık kazanması, öteden beri söyledikleri destanlarla buna benzer bir vazife yapan aşıkları destan türüne daha fazla ağırlık vermeye yöneltti. İstanbul'da gezici gazete satıcılarının öncülüğünü yapmış olan destancılar yanık sesli, başıboş, biraz da gösterişli gençler arasından çıkardı. İstanbul'da ilk gazeteler sucu, tütüncü dükkanlarıyla bazı kıraathanelerde satılırdı. Destancılar kollarına aldıkları tek yaprak üzerine basılmış bir deste destanı kalabalık yerlerde yüksek sesle tanıtıp yanık yanık okuyarak başlarına biriken meraklılara satarlardı. Bu dönemi yaşayanlardan yazar Selmet Muhtar Alus bir destan satıcısı delikanlıyı şöyle tasvir ediyor. Başta kalıpsız fes, kâküller perişan, perçemler afili, omuzdan düğmeli yelek, ucu belden aşağı sarkık, bacakta yarım Fransız pantolon, ummiyetle çıplak ayaklarda yumurta ökçeli, terlik yemeni karışımı bir ayakkabı, bakışları baygın, gözleri mahmur, sakalı tıraşsız, yayık ağzı ve çatal sesiyle bağırıyor. Kolunda beyaz, sarı, pembe, yeşil gazete ya da helvacı kağıdına basılmış destan yapraklarıyla Galata Köprüsü'nün üstünde ya da iki başındaki meydancıklarda, Yeni Cami'nin arkasında, Mahmut Paşa yokuşunda, Kapalı Çarşı'nın içinde ya da kapı önlerinde, Bit Pazarı'nda, Balık Pazarı'nda, Galata'da, Tophane'de, Beyoğlu'nda, böyle külhan beylerinin ayak takımının uğrak yeri olan semtlerde destancılara rastlamak mümkündü. Bilhassa cemiyetin her kesiminden insanların alaka duyacağı yeni bir hadise olmuşsa, destancı aşıkların herkesten önce haber alıp bunları destan haline getirmeleri uzun sürmezdi. Elde bulunan destancıların tetkikiyle bu işi meslek haline getirmiş destancı aşıklardan bazılarının adları tespit edilmiştir. Bunlar arasında Eyüplü Mustafa Şükrü, Mehmet Kemali, Mehmet Saffet, Vasıf Hiç, Aşık Razi, Destancı Behçet, Fıtnat gibi isimler vardı. Destancılık 19. asrın son çeyreğinde şarkı, türkü ve kanto sözü satıcılığı gibi yeni bir mesleğin doğmasına da yol açtı. Yeni çıkan ya da çok beğenilen şarkıları tek yaprak üzerine ya da risale halinde bastıran şarkı sözü satıcıları son yıllara kadar varlıklarını korudular.

Değerli dinleyiciler, eskiden bir divit vardı. Divit, medrese talebeleri, katipler, günlük işlerinde yazı yazmak mecburiyetine kalan kimseler üzerlerinde taşırlardı. Nedir divit? Birbirine perçinlenmiş bir mürekkep hokkasıyla yazı kalemi muhafazasından müteşekkil portatif yazı takımıydı. Altından, gümüşten, pirinçten veya bakırdan yapılırdı. Şeklen küçücük bir topuzu andırırdı. Yumru kısmı mürekkep hokkası, sap kısmı kalem muhafazasıydı. Her iki kısımda taşınırken içindekilerin dökülmemesi için kapaklıydı. Kuşak da hokka kısmı yukarıya gelmek üzere sap kuşağın bir kıvrımı içine hançer gibi sokularak taşınırdı. Mürekkep, madeni hokka gövdesinin içine yerleştirilmiş camdan yahut porselenden terzilerin dikiş yüksüğüne benzer minyatür bir çanakçık içine konulurdu. Hokka kapağı o kadar hünerli yapılırdı ki divit ne şekilde konulursa konulsun, ne kadar sallanırsa sallansın mürekkep dökülmezdi. Hatta çanağından divit hokkasının içine dahi sızmazdı. Divitin kalem muhafazası kısmı irice erkek eliyle bir karış, yani 30 santim boyunda, 2-3 parmak yüksekliğinde, bir parmak eninde olurdu. İçine 3 kamış kalemi rahatça alırdı. Bu sapın bir ucuna perçinlenmiş hokka kısmı 2-3 parmak yükseklikte olurdu. Bazı meraklı katipler divitlerinin hokka kısmını azıcık büyükçe yaptırır, içine 2 mürekkep çanakçığı yerleştirir, birine siyah, birine de kırmızı mürekkep koyardı. 17. asır ortasında yaşamış büyük muharrir Evliya Çelebi, meşhur seyahatnamesinin 1. cildinde İstanbul esnafına tahsis ettiği yapraklar arasında divit yapıcı sanatkarları, sarı pirinç borucular ve tenekecilerle beraber zikrediyor ve diyor ki divitçi esnafının peygamberimiz zamanındaki pirleri Ebu Hafi adında bir kuyumcudur. Sarı pirinçten bir divit yaparak Hazreti Resul'e takdim etmiş, Fahri Mevcudat da o diviti vahiy katibi olan Hazreti Muaviye'ye vermiştir. Ebu Hafi'nin beline peştemalını Selman Farisi bağlamıştır. Kabri Yemen'dedir. İstanbul'daki divitçi esnafının dükkanları hep Bayazıt'ta kağıtçılar içindedir. Zamanımızda ileri gelenleri Kuloğlu Mustafa Çelebi'dir. Üç kollu ve kapaklı sandık gibi gümüş ve pirinç divitler yapar. Sadece 100 kuruş kar hakkı alır diyor. Değerli dinleyiciler, eski giyim kuşamda düğme gördüğü işten başka esvabın süsleri arasında da mühim bir yere sahipti. Tarihimizde servet ve kudreti temsil eden kimselerin ipekli, nakışı en ağır, en kıymetli kumaşlardan yapılmış esvaplarındaki düğmeler, o esvapların maddi kıymetini yükselten elmas, yakut, zümrüt, firuze, zebercet, akik gibi kıymetli taşlardan yapılırdı. Ayrıca mercandan, yeşimden ve oya gibi işlenen altın tellerden emsalsiz güzellikte düğmeler de mevcuttu. Türk güzel sanatları arasına koyabileceğimiz bu eski Türk düğmeleri el tezgahlarında yapılırdı. 19. asrın ilk yarısında piyasamıza fabrika işi Avrupa düğmeleri hakim oluncaya kadar düğmeci sanatkarlar İstanbul'da Eyüp'te toplanmışlardı. Zamanımızda o semt hala Düğmeciler adını taşır. Bu semtte bir mescit var, o da Düğmeciler Mescididir. Bir de Düğmeciler Tekkesi vardı ki bu tekkenin şeyi Yahya Galip sonradan Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kırşehir milletvekili olmuş ve Sultan Vahidet'e yazdığı tehdit telgraflarıyla tanınmıştır. Dönelim düğmeciliğe. Yalnız kibar esvaplarının, elbiselerinin değil, ayak takımının giydikleri cepkenlerin, camedanların, fermenelerin düğmeleri de malzemesi alelade şeyler olduğu halde birer sanat eseriydi. Yani kumaş ne olursa olsun düğmeye çok ehemmiyet verilirdi. Lale Devri'nin ilk yıllarında İngiliz sefirinin zevcesi olarak İstanbul'a gelmiş olan Lady Montagu, Hafize Sultan'ın tuvaletinden bahsediyor. Sırtındaki erguman renginde dolamanın kollarının etrafından tutun, yakasından eteğine, önü elmas düğmelerle süslüydü. Dolamanın açık yakasından görünen iç gömleğinin yakasında da baklava biçiminde yontulmuş gayet iri bir elmas düğme vardı diyor.

Değerli dinleyiciler, eski metinlerde Benna ve Neccar isimleriyle de anılan dülgerler İstanbul'da birer afet halini alan ve şehrin birkaç mahallesini, dörtte birini, yarısını, hatta dörtte üçünü yakıp yok eden yangınlardan sonra şehrin ihyası yolunda mühim bir esnaf zümresini teşkil ederdi. Yangınlardan sonra kerestecilerle beraber fırsattan istifade, fazla gündelik istemek, aldıkları yapı işini uzatmak gibi yollarla halka cefa çektirmesinler diye sıkı bir nizama bağlandı dülgerler. İş saatleri ve gündeliklerini de İstanbul Kadılığı tespit etti. Bütün diğer esnaf gibi zincirleme kefaletle bir loncaya bağlıydı bunlar. Haklarındaki nizamların tatbikinden mesul pirleri, yiğitbaşıları ve halifeleri vardı. Bir kişinin İstanbul'da dülgerlik yapabilmesi için mimarbaşı huzurunda imtihan verip ondan izin alması şarttı. Evliya Çelebi, 4. Sultan Murat zamanında tertiplenen bir esnaf alayı dolayısıyla dülgerler hakkında şunları yazıyor. Esnaf-ı neccaran-ı mimaran, kârhaneleri, atölyeleri doğramacı başı kârhanesidir, atölyesidir. Büyük ağalık olduğundan cümle ihtiyarlarıyla üstadları kendi evlerinde oturur. 70 nefer halifesi kalfası vardır ki bu kalfaların her biri İstanbul Kalesi gibi bir kale, Ayasofya ve Süleymaniye gibi bir cami yapmaya kadirdir. 70 ketüda yani kahya, 70 çavuş bütün gün atlar ile İstanbul'u dolaşırlar. Usul ve nizam dışı yapılan binaları yahut bir garibin, fakirin evine havale yapılmış yapıları teftiş edip, yani gece kondu ilaveleri teftiş edip yıktırırlar ve onları yapanların hakkından gelirler. 300 nefer esnaf yamakları vardır. Pirleri Habib-i Neccar olup kabri Antakya'dadır diyor. Habib-i Neccar Hazreti İsa'ya ilk iman eden Müslümanlardan olduğu söylenen bir zattır. Değerli dinleyiciler, Ebru eski bir Türk süsleme sanatının ve bu sanatın mahsullerinin adıdır. Ebir bulut demektir. Farsça ebri bulut gibi demektir. Ebru ise yine Farsça kaş demektir. Hani meşhur şarkıda geçiyor ya, siyah ebrulerin çatu ben bakma, gamzen oklarını sineme atma diye. İşte orada ebru kaş demektir. Ebri ise bu bizim bahsettiğimiz şey. Fakat söyleme zorluğundan dolayı ebri ebruya dönüşmüş. Nasıl yapılıyor ebru? Yoğun bir sıvı üzerine bu işe mahsus el yapımı fırçalarla serpilen boyalarla elde edilen desenin kağıda veya uygun başka emici satılara geçirilmesiyle meydana getiriliyor. Osmanlılar'da ebru'nun en azından 15. asra kadar uzanan bir mazisi var. O devirden elimizde kalan eserlerin sanat seviyesi bu sanatın o çağlarda çoktan kemale ermiş olduğunu gösteriyor. O halde ebrucular arasındaki kanaat doğru. Ebru Orta Asya'dan Osmanlı'ya gelmiştir ki 15. asırda kemale ermiş. Özbekler Tekkesi Şeyhi Ethem Efendi'ye dayanan ebru kolu günümüzde de devam etmektedir. Ancak Osmanlılar'da Ethem Efendi'den önce de çok mükemmel tarzda ebru yapılıyordu. Ebru'nun Osmanlılara ne zaman, ne surette geldiğini bilmiyoruz ama Orta Asya'dan geldiği kati. Bu sanatın pek çok süsleme sanatı gibi en gelişmiş olduğu yer şüphesiz İstanbul. İstanbul'da yetişmiş, sanat eseri vermiş ebru sanatkarların adlarından bildiklerimiz pek az. Bunların en eskisinin Şebek Usta olduğu söylenir. 19. asırda yetişmiş ebru sanatçılarının başında Şeyh Sadık Efendi gelir. Aslen Buharalıdır ve Üsküdar Sultan Tepesi'ndeki Özbekler dergahı şeyhiydi Sadık Efendi. 1846'da vefat etmiştir. Buhara'dayken öğrenmiş ebru sanatını, oğulları Ethem ve Salih Efendileri öğretmiş. İşte Sadık Efendi'nin oğlu Ethem Efendi bugün sürdürülen ekolün kurucusu sayılır. Ebru tarihindeki en renkli simalardan biridir. Ebruculuk yanında saatçilik dışında her şeyle meşgul olmuştur. Hatta 1875 yılında 3 beygir gücünde bir buhar makinesiyle işleyen bir kayık dahi inşa etmiştir. Eserlerinde Kami mahlasını kullanır. Bu büyük sanatkarın yaptığı ebruların çoğu hususi koleksiyonlarda mevcuttur. Sami Efendi, Aziz Efendi, Abdülkadir Kadri Efendi gibi talebeleri vardır. Bunun mesleğini Necmettin Okyay, yeğeni Necmettin Okyay günümüze nakletmiştir. Değerli dinleyiciler, bavul, çanta, paket, küçük denk ve sair eşya kısa bir zaman için muhafaza eden
esnaf vardı ki buna emanetçi denirdi. Belli bir ücret alırdı. Emaneten aldıkları eşyanın sahibine de bir marka verirlerdi. O markayı getirene muhafaza bedelini alarak eşyayı teslim ederlerdi. Bu esnaf İstanbul'da yolcu sirkülasyonu olan iskelelerle Sirkeci ve Galata'da toplanmıştı. Günün her saatinde dükkanlarının rafları emanet eşya ile dolar boşalırdı. Galata'daki emanetçilerin dükkanları eskiden köprü altındaydı. Sonra Galata Rıhtımı Caddesi üzerine nakledildiler. Son yılların en meşhur emanetçisi Sultana diye bir Musevi kadın idi. Onun ölümünde dükkanı yakın olan Sara kadına kaldı. Ahmet Mithat Efendi, Emanetçi Sıtkı isimli uzun bir hikayesinde Kırım Harbi'nden önceki eski emanetçiler hakkında şunları yazıyor. 40-50 sene evvelki emanetçilerin ehemmiyetini bilenler pek azdır. Artık eski ehemmiyetleri geçmiş olan bu esnafı tanımak, tarihe ait mühim bir meseleyi öğrenmek demektir. Emanetçi denilen adamlar İstanbul ile Taşlı arasında ulaştırıcılık vasıtalarıydı. Bursalısınız, İstanbul'da bulunuyorsunuz. Memleketinize bir miktar para göndereceksiniz. Bursa emanetçisini bulursunuz. Bu adam her hafta Bursa'ya gidip gelir. Giderken İstanbul emanetlerini Bursa'ya götürür, gelirken Bursa emanetlerini İstanbul'a getirir. Sizin verdiğiniz parayı da alır, götürüp yerine teslim eder. Size bir makbuz, ilmi haber bile vermez. Yalnız para değil, mektup, eşya her ne olursa kabul eder götürür. Halkın kurduğu bir nevi posta teşkilatıdır bu. Zamanımızda devlet posta teşkilatı bulunmakla beraber halen memleketimizin her noktasına posta işlemediği için halkımız da eski alışkanlıktan büsbütün vazgeçememiştir. Ufak ufak emanetçiler hala epeyce iş yapmaktadırlar. 40-50 sene evvel emanetçilik pek mühim işlerdendi. Birçok mektup ve emanetlerden başka Taşla'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Taşla'ya, hukuk davalarında vekalet ve şehadet gibi işlere de tavassül ederdi emanetçiler. Bu işlerin ehemmiyet derecelerine göre aidatı da artardı. Emanetçilerin bir kısmı pek zengin adamlar olurlardı. Adi emanetçilik hizmetinde bulunanların çoğu Taşlı ailesindendi. Kendi memleketiyle İstanbul arasındaki münasebeti temin ederdi. Bazı İstanbullu emanetçiler de vardı ki bunlar yalnız bir yer ile değil birkaç büyük şehirle muamele ederlerdi. Bizzat kendileri gidip gelmez bu iş için muameleleri olan yerlerde ortaklar peyda ederdi. Kendi hizmetlerinde bulunan ulaklarla işlerini görürlerdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM.

Değerli dinleyiciler, öyle meslekler, öyle esnaflıklar var ki günümüzde isimleri bile unutuldu. Mesela kalemkarlık. Kalemkar günümüzde kalmamış bir meslek, unutulmuş bir meslek. Kalemi belki bilen var da kalemkarın ne olduğunu bilen yok. Yumuşak madenlerin, altın, gümüş, bakır, sarı üzerlerine ucu sivriltilmiş çelik kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık denirdi. Bunu yapan ustaya da kalemkar denirdi. Yoksa kalemkar, kalem imal eden usta demek değildi. Altın pahalı olduğundan pirinç ve bakır gibi madenler de aşırı oksitlenme hususiyetinde olduklarından zamanla kalemkarlık gümüşe has bir sanat haline geldi. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en mühim aletiydi. Evliya Çelebi 1638 yılında tertiplenen esnaf alayına katılan esnaf zümrelerini anlatırken hakkaklardan sonra, yani mühür kazıcılardan sonra, esnafı kalemkaranın kuyumcuyandan söz ediyor. 200 dükkanda 300 usta kalemkar çalıştığını o zaman İstanbul'da söylüyor. Meşhur kalemkarlar olarak un kapanında Simitçioğlu Rum Mihail, Ermeni Haçadur, Bedesten önünde Ermeni Aydın ve kalemkar Tamburi Arnavut Osman Çelebi'den bahsediyor. Kalem işi şöyle yapılıyor. Kara kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, işte zarf, ne varsa bunlara usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapıyor. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çiziyor. Daha sonra da çizdiği desenin hususiyetine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlıyor. Bu çalışmaların en mühim hususiyeti sanatkarın, yani kalemkarın, çok iyi bir bileğe sahip olmasıdır. Kalemi topuzlu sapından avucu içinde sıkıca tutan usta, dal ve kıvrımlarda yumuşak dönüşü temin için nefesini tutar ve tek hareketle kıvrımı tamamlardı. Güzel bir işte titizlikle başlamak kadar işin sonunu da aynı titizlikle getirmek çok mühimdir. Değişik kalem çalışmaları, derin kalem ve yüzey yalamaları işi daha dekoratif, daha alımlı göstermektedir. Bu yüzden kalemkarlıkta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunurdu. Güzel eser sayısı da azdı. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası, hat sanatını öğrenenler ise hakkak, yani mühürcü olurlardı. Sade kalemkarlık savat ve hak ustalığının ilk durağıydı. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır.

Zamanımızda tamamen yok olmamakla beraber hayli azalan bir meslek farkı, o da karagözcülük, namı diğer hayalilik, perde ustalığı, gölge oyunculuğu çeşitli isimleri var. Karagöz gölge oyunları Osmanlı hayatını aksettiren oyunlardır. Mesela gölge oyunlarından biri olan ağalık oyununda esir pazarlarındaki köle ve cariyelerin alım satımı anlatılır. Büyük evlenme oyununda İstanbul'daki büyük düğünler anlatılır. Kayık oyununda Haliç'te, Boğaz içindeki günlük hayat anlatılır. Kanlı Nigar'da İstanbul batakhaneleri anlatılır. Tahmis oyununda Tahtakale'deki kahve dövücüleri anlatılır. İstanbul hayatı değişik kültür hususiyetleri ve insanlarıyla Karagöz oyununun başlıca mevzudur. Karagöz oyunu saray tarafından da alaka görmüştür, desteklenmiştir. Şenliklerde, şehzadelerin düğünlerinde, padişahın eğlendiği zamanlarda karagöz gösterilerine yer verilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri için tertiplenen sünnet düğününde, bir de Sultan 3. Murad'ın oğlu Mehmet'in, Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde karagöz oynatıldığı anlatılıyor kaynaklarda. Esnaf loncaları, esnaf teferrücü tertiplerdi, kır gezileri tertiplerlerdi. Esnaf orada da karagöz oynatılırdı. Ramazan ayında karagöz oyunları daha da artardı. İstanbul'un birçok semtinde mevsim kış ise kahvanelerde, yaz ise bahçelerde karagöz perdeleri, hayal perdeleri kurulurdu. Kahvecilerle anlaşan karagöz ustaları perdeyi kurabilmek için son zamanlarda zaptiye

Diğer esnaf teşekküllerinde olduğu gibi çıraklıktan ustalığa geçişleri var. Şet kuşanırlar, peştemal kuşanırlar. Yani bir sanat erbabı olarak görülürler. Sanatkarlar sürekli iş yerinde duran kahya tarafından sırayla işe gönderilirlerdi. Karagöz ustalarının hemen hepsinin mutlaka bir asli işi vardı. Karagöz oynatma işlerinden arta kalan zamanda yaparlardı. Karagöz oyununu boş zamanlarında yaparlardı. İşlerinden arta kalan zamanlarda yaparlardı. Mesela tanınmış Karagöz sanatkarları hep asli meslekleriyle tanınır. Mesela en meşhurlarından Hayali Berber Said, Hafız Mehmet Efendi, Katip Salih, Yorgancı Abdullah, Hamamcı Süleyman, Camcı İrfan gibi hep başka mesleği olup da arta kalan zamanlarda hayal perdesinde Karagöz oynatan ustalar vardı.

Evet, çırpıcılar. Namı diğer kassarlar. Günümüzde unutulmuş mesleklerden. Çırpmak kökünden geliyor isim çırpıcı. Kassar bunun Arapçası. Boyalı şeyleri çırpıp suya vuran demek. Bunlar hususi bir şekilde inşa edilmiş taş havuzlarda halı, kilim, tülbent, keçe ve benzeri şeyleri yıkarlardı. Yani suda çırpma suretiyle temizlerlerdi. Çırpıcıların kullandığı havuz takriben 5x5 metreye bağdında olurdu ve derinliği de 40 santim olurdu. Havuzun kalp cihetinde ve derununda 4 tane birbirine bitişik müstatili yalaklar olurdu. Havuza gelen su önce bu yalaklara akardı. Çırpıcıda bu halı yıkama işi yapılırdı. Çok eskidir mazisi. Bu çırpıcıda bu gibi çırpıcı faaliyetlerinin yapılması zamanla artık bu çırpıcılık işi daha fabrikasyon bir hale aldı. Kassarlar, namı diğer çırpıcılar ortadan kalktı. Fakat çırpıcı çayırı, bugün o çayır da unutuldu vaka ama ismi işte ise duruyor. Bu çırpıcı mesleğini yaşatan bir isimdir.

Değerli dinleyiciler, kaşıkçı. Kaşık günümüzde kullanılan bir nesne. Mutfak eşyası. Ama vaktiyle bir kaşıkçı esnafı vardı. Başta Konya olmak üzere Kastamonu, Çorum, Tokat ve tabii İstanbul mühim bir kaşık imal merkeziydi. Pilav, çorba, sulu yemekler, hoşaf, muhallebi gibi yiyeceklerin bulunduğu kaptan ağza götürmekte elbette ki kaşık kullanılır. O zamanlar kaşık ağaçtan, madenden, kemikten, bağdan yani kaplumbağa kabından yapılır ve yapıldığı maddeye göre ve kullanıldığı yere göre isim alırdı. Ağaç kaşık malzemesinin elde edilmesindeki kolaylık bakımından en yaygın kaşık çeşidiydi. Şimşir, abonoz gibi sert dokulu, hoş kokulu ağaçlar kaşık yapımında tercih edilirdi. Önce kaba bir biçimde oyulurdu kaşık, çanak ve sap kısmı uyumlu bir biçimde çıkarılır, zımpara, törpü ve eğe ile düzeltilirdi. Ağaç kaşık imalinde ağız ve sap uyumunu sağlamak çok mühimdi. Onun için herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz derlerdi. Böylece imali biten kaşık önce sarı boyaya batırılır, ardından da çeşitli renklerde motiflerle bezenir, cilalanırdı. Bazı ağaç kaşıklara yemekle alakalı nasihatler, ihtiva eden güzel sözler, beyitler yazılırdı. Fabrikasyon öncesinde madeni kaşıklar, ahşap kalıplar hazırlandıktan sonra altın, gümüş, pirinçten dökülürdü. Daha sonra bu dökümler eğlenerek tesviyeden geçirilirdi ve olması gereken biçime sokulurdu. Madeni kaşıklar eskiden mıhlama yoluyla zümrüt, akik gibi değerli taşlarla, altın ve gümüş kaşıkların sapları da savatla, bazıları da kıl testeresiyle yapılan oymalarla veya çelik kalemle oyulan yazı ve motiflerle, bazen de telkari süslemelerle bir sanat eseri haline getirilirdi.

Bu tür kıymetli madenlerden imal edilmiş ve itinayla süslenmiş kaşıklar ancak sarayda ve yüksek dereceli devlet memurlarının konaklarında kullanılırdı. Kemik, boynuz, fil dişi ve kabuklardan yapılan kaşıklar daha ziyade aşure, sütlaç, muhallebi ve zerde yemek için kullanılırdı. Boynuz ve fil dişi kaşıkların pek azı yekpare olurdu. Ekseriyetle çanak ve sapları ayrı ayrı yapılırdı. Daha sonra altın, gümüş ve pirinç perçinlerle birbirine tutturulurdu. Fil dişi, boynuz ve Hindistan cevizi kabuklarından yapılan çanaklarda yüzeyin, satın pürüzsüz olmasına itina edilirdi. Çok değişik tekniklerle bezenen sapları ise oyma ve kakma motifler ihtiva ederdi. İstanbul'da kaşıkçılık Bayezid Camii yakınlarındaki Kaşıkçılar Çarşısı'nda yapılırdı. Ayrıca Kapalı Çarşı'nın şark tarafında ve Mahmut Paşa yokuşuyla Tarakçılar Sokağı köşesinde yer alan Kaşıkçı Han'da da bir zamanlar kaşıkçı esnafı barınırdı. İstanbul Kaşıkçıları'nda teşkilatı vardı. Evliya Çelebi seyahatnamede İstanbul'da 300 dükkanda 1000 kişi kaşıkçı esnafı bulunduğunu söyler. Kaşıkçıların piri Takiye Acemi adında bir zattır. Hazreti Peygamber'e kaşık imal etmiş. Bundan dolayı kaşıkçılar pir olarak Takiye Acemi'yi görürlerdi. Yani Hazreti Peygamber kaşıkla yemek yemişti.

Değerli dinleyiciler, taşçılar, namı diğer kat-ı ahracalılar eski mesleklerdendi. Taş yontmacılığı, kat-ı ahraca. Ahraca, hacerler, taşlar demek. Kat da onu kesen, kat-ı ahraca, taş yontucu, namı diğer senktıraş ama Anadolu'daki ismiyle taşçı. Osmanlılar'da en güzel örnekleri var bu taş yontuculuğunun. Ustalarına senk tıraş deniyor. Senk taş demek. Farsça tıraş da onu yontan demek. Kat-ı ahraca Arapça. Taşçı Türkçe. Bu taş yontucuları, yontucu da denir buna, minkar adı verilen çelik kalemlerle granit, mermer ve sert taşları kesip yontarlar ve onu estetik hale getirirler. Onların mahir ellerinde biçimsiz bir heyulayı andıran taşlar, minare şerefelerinin altından sarkan çiçek tezyinatlı motiflere, iskalitlere dönüşür. Bu itibarla taş yontmacılığı en evvela zevki selim sahibi olmayı ve epeyce de matematikten, geometriden, hendeseden anlamayı icap ettiren bir meslek idi. Fakat taş deyip de geçmemek lazım. Öyle her taşla camiler, türbeler, sebiller süslenmez. Bu yüzdendir ki kullanılan taşın kaliteli olması icap eder. O devirler has taşlar ekseriyetle Bakırköy civarında, bir de Karamürsel'de, bir de Marmara Adası'ndan temin edilirdi. Bunlar İstanbul'da yemiş iskelesinden un kapanına, Ayvansaray'dan defterdara kadar uzanan dükkanlarda işlenirdi. Fatih Camii'nin ikinci inşasında, Sultan 3. Mustafa zamanında Fatih Camii yıkılmıştı, zelzelede yeniden yapıldı. İşte o zaman kullanılan taşlar Karamürsel'den, İzmit'in Karamürsel kazasından getirilmiştir. Bugün de eski mimaride rastladığımız yekpare taş üzerine çivi oymalı nebati motiflere, mücerret canlı figürlere bakıp da hayran olmayan yoktur. Ama kuşaktan kuşağa intikal eden bu sanatın eski ustaları maalesef kalmamıştır. Edirne Kapı Sırtları civarında mekanik usullerle yontuculuk yapan birkaç atölye mevcuttur.

Evet, bir başka esnaf takımı kayıkçılar. Kayıkçılık yok olmadı ama eski ehemmiyetinden çok şey kaybetti. Vaktiyle İstanbul hayatının en mühim esnafından birisiydi. Çünkü ulaşım, münakala mühimdir. Kayıkçılar yazın belde kuşakla sınırlı, beyaz pamuklu şalvar, geniş kollu ipek ceket, gösterişli mavi ipek püskülü kırmızı fesk giyerlerdi ve bu kıyafetleriyle de diğer esnaftan temayüz ederlerdi, bir nevi üniforma gibi. Ancak piyade hamlacılarının elbiseleri diğerlerinden farklıydı. Bunlar kaliko patiskasından birer dizlik, çuğadan ipek fermene işlemeli yelek ve salta, salta kollu yeleklere deniyor, kısa ceket gibi, bürümcük hilali gömlek yani yakasız gömlek, uzun konşlu beyaz çorap, gül fiyonklu yemeni ve fesk giyerlerdi. Dururken, kürek çekerken, kanca atarken kendilerine has tavırlar teşhir ederlerdi. Açık gel, sağına al, yanaşma gibi naralar atarlardı. Kayıklar büyüklüklerine göre, biçimlerine göre isimler alırlardı. Piyade kayığı bir kayıkçı ile iki yolcu alacak büyüklükte olan kayıklara verilen isimdi. Son derece hafif oldukları için kullanılması da kolaydı. Yolcu taşıyan, az miktarda yük taşıyan burnu kalkık ve yassı teknelere pereme derlerdi. Peremeler 2, 4 veya 6 kürekliydi. Yelken açabilecek bir teçhizatı vardı. Bu kayıkların küreklerini hamlacı denilen iri yapılı gençler ayakta çekerlerdi. Kürek çekmek için kayık içinde 1-2 basamak inip çıkarlardı. Ayrıca kayığa iniş binişlerde müşterilerine ellerini değil de omuzlarını uzatarak tutunmalarını temin ederlerdi. Bir de pazar kayıkları vardı. Peremelerden daha büyük. Yolcunun yanı sıra ufak tefek yükleri de taşırdı. Bir pazar kayığı yaklaşık 50-60 yolcu alırdı. Yelken açmazdı bunlar. Ekseriyetle 2-3 çifte olurdu. Her küreği ayakta 2 kişi çekerdi. Kimilerinde yolcuların oturması için yere kirim serilirdi. Su içmek isteyenler için maşrafalar bulundurulurdu. 5 çifte kayıkların birinci küreklerine hamla, ikincilerine sigorya, üçüncülerine baş manga, 4 ve 5'incilerine de ikinci 3 manga denirdi. Tabiatıyla en ihtişamlı kayıklar padişah ve ailesinin bindiği saltanat kayıklarıydı. Padişahın sefere çıkarken bindiği kayığa baş tade denirdi. Bu kayıkların boyu 30-32 metre olurdu. Enleri 2,5-3 metreyi bulurdu. Bu kayıkların en ihtişamlı yanı köşk denilen kısımlarıydı. Baş ve kış tarafları kayığın en ihtişamlı yanıydı. Baş kısımları kimi zaman kılıç gibi upuzun ya da yukarıya doğru kalkık olurdu. Uzun olanlarında gümüşten veya altın yaldızdan bir kartal veya kuş figürü bulunurdu. Bundan dolayı bunlara kuşlu kayık da denirdi. Bunların yanı sıra gördükleri hizmete göre, biçimlerine göre isim alan kayıklar vardı. Kırlangıç kayığı, mavna, mumhane sandalı, ateş kayığı, bunlar yangın söndürmek için kullanılırdı. Efendim, aynı zamanda meyve de taşırdı. Yangın kayığı, keza çeke kayığı, odun kayığı, balıkçı kayığı, mezbele kayığı, uçurma, sapurya, çektirme, varna beş çiftesi, şayka, kancabaş, filika gibi çok kayıklar vardı. Ama kayıkçılar hepsi 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzerdi. Bunlar Anadolu'dan gelme, güçlü kuvvetli, sözü sohbeti dinlenir, nüktedan kimselerdi. Gerek kıyafetleri gerek halleriyle eski İstanbul'un en renkli simalarıydı.

Evet, geldik kazgancılara. Kazgan yani kazancı. Bunlar da bugün çok azalmış esnaftandır. Hayatımızdan birer ikişer çıktı çünkü bakır eşya. Osmanlılar da ilk bakırcı atölyeleri Sultan II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet zamanında Uzun Çarşı'nın aşağılarında kurulmuştu. Bugünkü Tahtakale sınırları içinde yer alan Uzun Çarşı'da 45 dükkan vardı. Fatih Vakfiyesi'nde Uzun Çarşı, Yahudi Kilisesi, Murat Paşa Hanı ve Hacı Timurtaş mülküyle sınırlıydı. Osmanlı vesikalarına göre 16. asrın ikinci yarısından itibaren bakırcılar Süleymaniye, Bit Pazarı, Kumkapı, Fındıklı, Yedikule ve Unkapanı'nda vardı. Seyyahların eserlerinden öğrendiğimize göre Galata, Beyoğlu, Tahtakale, Uzun Çarşıbaşı Sokağı'nda, Mercan'da, Kapalı Çarşı ve çevresinde toplanmışlardı. Bakırcıların imal edecekleri kapkacakta uymak mecburiyetinde olduğu kaideler kanunnamelerde zikredilmişti. Bu kazanları kapkacağı nasıl yapacakları açıkça belirtilmişti. İstanbul'daki bakırcı atölyelerinde imal edilen çeşitli eşya ve çok zengin mutfak kaplarının yardımıyla hem Osmanlı bakırcılık sanatı inkişaf etmiştir, hem de bu sanatın karakteristik bir Anadolu sanatı hususiyeti kazandığını söylemek mümkün. İstanbul'daki bakırcı atölyelerinin bir başka hususiyeti de kuruluşundan günümüze kadar ananevi Türk bakırcılık sanatını muvaffak bir şekilde intikal ettirmiş, devam ettirmiş olmalarıdır. İstanbul'daki bakırcıların büyük bir kısmı hem Balkanlardan hem Anadolu'dan gelmeydi. Balkanlardan gelen bakırcılar Bosna Sarayı'ndandı. Anadolu'dan gelen bakırcılar daha ziyade Tokat, Kastamonu, bilhassa Trabzon ve yakın çevresinden idi. Böylece İstanbul atölyelerinde bir taraftan Anadolu'nun ananevi kap formları imal edilir, bir tarafta da bezeme ve işlemelerinde yer yer Balkanlardaki motiflerden etkilendiğini görmek mümkün. Son yıllarda günlük hayatta kullanılan kapkacağın bakır yerine daha ucuz olan alüminyumdan ya da kalaylama zahmeti getirmeyen çelikten yapılması bakırcılık sanatını yavaş yavaş mutfak eşyası imalinden çekti. Dekoratif ya da turistik eşyaya yönelmesi neticesini doğurdu. Ananevi bakır atölyeleri yavaş yavaş kapandı. Kazgancılık namı diğer bakırcılık da tarihe karıştı.

Değerli dinleyiciler, 19. asırda faaliyet gösteren ve kahvehanelerden farklı olarak müşterilerin gündelik hadiseleri takip etme, çeşitli mevzularda bilgilenme ihtiyaçlarına cevap veren kıraathaneler doğmuştu. Ve kıraathanecilik bir esnaf olarak teşekkül etti. Burada bu maksada matuf olarak gazete, mecmua gibi mevkuteler namı diğer süreli yayınlar bulundururlardı. Ayrıca ana nevi sahne sanatları buralarda icra edilirdi. Musiki fasılları geçilirdi ve buralarda kitap okunurdu. Böylece bir kültür ve eğlence mekanıydı kıraathaneler. Avrupa'daki kafelere bir miktar benzemektedir. Kahvehanelerde ise sadece kahve nargile içilir, eğlenme ve istirahat gerçekleştirilirdi. Kahvehaneler çok eski, 16. asırdan beri var. İlk kıraathane ne zaman açıldı? 16. asırda cami teşkilatı içinde faaliyete geçmiş bildiğimiz kadarıyla. Cemaat namaz aralarında zamanı değerlendirmek maksadıyla çeşitli dini halk kitaplarını okuyup sohbet ederlermiş burada. Bunlar ilk kıraathanelerdir. Kıraathaneler Avrupa'da numuneleri görülen üst tabakaya mensup insanların, entelektüellerin devam ettikleri bir kültür kulübü şeklinde 19. asırda gelmiştir. Bayezid'de Sultan Mecid devrinin sonlarında 1857 yılında bir uzun kahve açılmıştır. İstanbul'daki kıraathanelerin ilk numunelerindendir. Sarafim kıraathanesi kendi türünün ilk ve en çarpıcı örneğidir. Müşterileri arasında Yeni Osmanlılar grubu içinde yer alan Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey gibi entelektüeller vardı. Vidinli Tevfik Paşa, Süleyman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Marif Nazırı Yusuf Paşa, efendim Ceride-i Havadis muharirlerinden Kol Ağası Hacı Raşit Efendi, Doktor Aziz Bey gibi o zamanki üst tabaka bürokratları da devam ederlerdi. Ayrıca mütekaid Bağbali memurları, bürokrasinin çeşitli kademelerinde memuriyet yapan kişiler bu muhtena zümreyi tamamlamaktaydı. Dünya meseleleri, memleket meseleleri üzerine konuşulur, münakaşalar, münazaralar yapılır, fikir alışverişlerinde bulunurlar ki bu işte kıraathanelerin atmosferini teşkil etmiştir. Ayrıca Ramazan gecelerinde edebiyatçılar da burada toplantılar yaparlardı. Aralarında Hersekli, Arif Hikmet, Andelip Bey, Muallim Naci, Müstecepzade İsmet Efendi gibi şairler, Ahmet Rasim gibi, Halit Ziya gibi yazarların bulunduğu edebiyat sohbetleri yapılırdı. Sarafim Kıraathanesi'nin bir diğer hususiyeti devrin başlıca gazete ve mecmualarını koleksiyon haline getirerek müşterilerin istifadesine sunmasıydı. Ramazan ayında umumiyetle bu kıraathanelerde karagöz oynatılır. Devrin meşhur meddahları icra-i faaliyet ederler. İnce saz mızıkaları icra-i faaliyet, icra-i fasıl geçerler. Bunlar hep kültür faaliyeti olarak bu kıraathanelerde rastlanırdı. Kıraathaneciler kahvehanecilerden farklı olarak bir nevi kütüphane hazini gibi kültürlü, nabza göre şerbet vermesini bilen, nüktedan hoş konuşan insanlar idi.

Değerli dinleyiciler, Türk seyirlik oyunlarının en eskilerinden birisi kuklacılıktır. Kukla Anadolu'ya Orta Asya'dan getirilmiştir. Orta Asya'da Kor Kolçak, Çadır Cemal, Çadır Hayal isimleriyle hala yaşatılmaktadır. 13. asırda yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mahdumu Sultan Veled'in Divanı Türkiye'yi Sultan Veled adıyla yayınlanmıştır. Buradaki Türkçe şiirlerinde bazı mısralar kuklanın Selçuklar zamanında da bilindiğini ve oynatıldığını gösteriyor. Eski metinlerde Kor Kolçak, Kavurcak, Kaburcuk, Kavurcak, Kıvırcık, Kavur, Kurcak, Lübet, Piyade Çadırı, Hayal, Çadır Hayal gibi isimlerle anılması bazı araştırmacıları yanıltmıştır ve kuklanın karagöz oyunuyla karıştırılmasına yol açmıştır. Kukla tabiri ilk kez 17. asırda kullanılmıştır. 1582 şenliklerini anlatan surnamede kukla mevzuunda etraflı bilgi var. Osmanlı şenliklerinde kukla gösterileri mühim bir yer tutardı değerli dinleyiciler. Çayırlarda, meydanlarda ve sokaklarda yapılan şenliklerde araba kuklası ve dev kuklalar oynatılırdı. Araba kuklaları arabanın üzerinde, araba hareket ettikçe oynayan kuklalardı. İtalyan seyyah Pietro della Valle'nin anlattığına göre dev kuklalar kasnaklar üst üste konarak üzerine etek giydirilip yapılıyor ve sokaklarda gezdirilerek oynatılıyordu. Son zamanlarda Avrupa tipi kukla da Türkiye'ye girdi. Bu tür kukla 3. Sultan 3. Ahmet zamanında Paris'e sefir olarak gönderilen 28 Çelebi Mehmet'in yanındaki bir kişi tarafından İstanbul'a getirildiği ve ilk gösterinin Sadrazam Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın huzurunda tertiplendiği söylenir. Bu batı kuklalarının Osmanlı Devleti'ne girmesiyle dev kukla, araba kuklası, diz kuklası türlerinin yanı sıra iskemle kuklası, el kuklası, ipli kukla türleri de gelişti. İpli kuklalar İstanbul'a gösteriler yapmak üzere gelen Thomas Holden'dan dolayı Holden kuklaları adıyla bilindi. İstanbul'a sık sık gelmiştir Holden ve bundan birçok kuklacı etkilenmiştir. Emin Bey, Tepebaşı Tiyatrosu'nda Cemil Bey, Concord Tiyatrosu'nda kukla oyunları teşhir etmişlerdi. Bakırköy'de Goffa Tiyatrosu'nda Mehmet Bey kukla oynatmıştı. Tepebaşı'ndaki Cafe Bristol'de Dimitraki ve Sultanahmet Belediye Bahçesi'nde yine Dimitraki kukla oynatırlardı. Direkler arasında kukla tiyatroları vardı. Fevziye Kıraathanesi'nde Ramazan geceleri kukla oynatılırdı. Kukla zamanla ehemmiyetini kaybetti ve Cumhuriyet devrinde de kuklacılar da kuklalar da ortadan kalktı.

Değerli dinleyiciler, kuşbazlar vaktiyle yaygın bir esnaf. Ataların sözüne bakacak olursak kuşbazı kumarbazı katleten gazidir. Çünkü kuş bezlemeyi tasvip etmezler. İnsanların baştan çıkarılmasına vesile olduğunu düşünürler. Kuş beslemeyi, kuşları hapsetmeyi. Fakat aslına bakılırsa kırmızı tepeli, ayağı çakşırlı kut güvercin beslemek sünnettir. Hazreti Ali'nin de oğulları Hasan ve Hüseyin için kırmızı çatal tepeli, çakşırlı güvercin beslediği söylenir. Bu kuşlar güvercinlerin cinleri meşgul ettiği ve böylece insanların bunlardan zarar görmediği söylenir. Kuşbazlar çok çeşitli güvercinler beslerlerdi. Bu güvercinlerin taklabaz, pal, şeber, cevizi, şami, mısri, bağdadi, alara, münakkat, martolos, demkeş, saya, talazlı, pelenk, çibar, şeber, kızılala, darkılala, karaala, tekirala, çakırala, habarala, sade kut, taşlı kut, çakşırlı kut gibi isimleri vardı. Bunların hepsinden makbul olanı taklabaz ve bağdadi güvercinleriydi. Bu güvercinler bir yere konup da yuva yapmazlardı. Bağdat'a dahi gitmiş, orada 10 yıl dahi kalmış olsalar yine eski yuvalarına dönerlerdi. Nitekim bir halk hikayesinde Bursalı Sadizade'nin yıldırımlı bir gecede 1000 kadar kuşu kaybolmuş. Kuşları aramaya çıkmış Sadizade. 7 yıl sonra onları Cezayir'de bulmuş. Onlara misli nar taneleri vermesi üzerine hepsi Bursa'ya doğru yola çıkmış. Hikayeye göre yuvalarına ilk varan Bağdadiler olmuş. Sonra pallar, sonra şeberler gelmiş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde anlatıldığına göre İstanbul'da kuşbaz esnafının 50 dükkanı vardı ve 600 nefer idi. Bu esnaflık pek makbul tutulmadığı için pirleri yoktu. Bazı güvercinlerin telekleri okçulara lazım olduğu için bu esnaf halkı alayda ellerinde ve başlarında munis olmuş güvercinler, kulağı küpeli, ayağı halhallı, mercan gözlü kuş sürüleriyle gelip geçerlerdi. Evet, güvercin besleyen, bunları satan, bunlara bir takım numaralar yaptıran kuşbazlar günümüzde artık kalmadı, isimleri bile unutuldu. Şimdi ancak kanarya gibi, efendim saka kuşu gibi, muhabbet kuşu gibi evlerde beslenecek kafes kuşlarını efendim besleyen ve satan esnaf kaldı. Bunlara da bugün kuşçular deniyor. Kuşçular birbirlerini gözlerinden tanırlar. Hususi kahvelerde toplanırlar ve kendi aralarında kimsenin anlamadığı mevzularda uzun uzadıya hararetli sohbetler yaparlardı. Onların dünyası çeşit çeşit marifetler olan çeşit çeşit kuşlar idi.

Değerli dinleyiciler, kaybolan mesleklerin sayısı çok ama müddetimiz kafi gelmiyor. Evet, Çınaraltı programını burada bitirmek istiyoruz. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularda inşallah sizlerle beraber olacağız. O zamana kadar hoşça kalın.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Bazen öyle bir ilişkiye tutulursunuz ki ne sevebilir ne terk edebilirsiniz. Kör kütük bağlanmışsınızdır aslında. En güzel yıllarınızın acı tatlı hatıralarınızın ortağıdır. İç çekişmelerinizin müsebbibi, yazılarınızın ilhamı, sohbetlerinizin konusudur. Gözyaşlarınızda, bilinçaltınızda, kahkahanızdadır. Korkunca saklandığınız bir sığınak, coşunca öptüğünüz bir bayrak. Sevdanız riyasız, çıkarsız, karşılıksızdır. Sınırsız ve nihayetsiz. Ölmek var, dönmek yoktur. Lakin gün gelir anlarsınız içten içe bir şeylerin kanadığını. Tutkulu sevdaların gizli hançerleri başlar parıldamaya. Şurasından burasından eleştirmeye koyulursunuz. Şöyle görünse, öyle demese, değişse biraz ya da eskisi gibi olsa. Başkalarını örnek göstermeye, bak onlar nasıl yaşıyor demeye başlarsınız. Hem birlikte yaşayıp hem özgür olmanın yollarını ararsınız. Aşkınızın gözü kör değildir artık. Yanlışını görür, düzeltmek istersiniz. Eskiden böyle miydi ya diye başlayan sohbetlerde açılır eleştirinin kapısı. Açıldıkça bastırılmış itirazlar yükselir bilinçaltından. Böyle süremeyeceğini de bilirsiniz. Değişsin istersiniz. O sevgisizliğinize yorar bunu. İhanete sayar. Tutkulu ilişkilerde ihanetin bedeli ölümdür. Ya sev böyle ya da terk et diye gürler. Bir zamanlar bir gülücüğüyle alacakaranlığı ışıtan o rüya bir kabusa dönüşür birden. Kapatır gönlünün kapılarını. Yasaklar kendini size. Hoyrattır. Bakmaz yüzünüze, zehir akar dilinden, konuşturmaz, suçlar, yargılar, mahkum eder. Mühürler dudaklarınızı, yırtar atar yazdıklarınızı, siler sizi defterden. İyiliğin içinde hepsi, seni sevdiğim içindi dersiniz, dinletemezsiniz. Ayrılırsanız yaşamayacağınızı bilirsiniz. Lakin böyle de sevemezsiniz. İhanetten kırılmıştır kaleminiz. Severek terk edersiniz. Madem öğlenin çağı başlar ondan sonra. Madem ki siz böylesine tutkunken o hep başkalarını seçmiştir. Madem ki kıymetinizi bilmemiştir. O halde günah sizden gitmiştir. Sitem ederek bu karşılıksız aşka çekip gitmeleri denersiniz. Aşkın göçmenlik çağı başlar böylece. Daha özgür olacağınız limanlara demirlersiniz bir süre. Ne var ki unutamaz. Uzaktan uzağa izlersiniz olup biteni. Etrafı bir sürü uğursuza dolmuş, kurda kuşa yem olmuştur. Delikanlılar, eli kanlılar, uğruna ölenler, sırtına binenler sarmıştır çevresini. Gurur duyar onlarla, koynunda besler, gözünü oysunlar diye. Uğruna kan dökenleri sever, yoluna gül dökenlerden fazla. Bana ne? Kendi seçimi diye omuz silkmeye çabalarsınız bir süre. Ama sonra ansızın kulağımıza çalınan bir şarkı ya da
kapı aralığından süzülüp gelen bir koku hatırlatır onu yeniden. Yaban ellerde, başka kollarda ondan bahseder, ağlarsınız. Kokusunu özlersiniz. Türküsünü söylemeyi, şarkısını dinlemeyi, yemeğini yemeyi. Karşı nehrin kenarından hasret şiirleri haykırırsınız. Sular kulağına fısıldasın diye. Dönüp seni hala seviyorum diye bağırmak geçer içinizden. Dönemezsiniz. Göremedikçe bağlanır, uzaklaştıkça yakınlaşırsınız. Anlarsınız ki bir çaresiz aşktır bu. Ne onunla olur, ne onsuz. Hem kollarında ölmek, kucağına gömülmek arzusu, hem ne olacak sonunda kuşkusu. Böyle sevemezsiniz, terk de edemezsiniz. Sürünür gidersiniz. Sürünür gidersiniz. Sürünür gidersiniz.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz. Gündem Özer'le karşınızdayız. Bugün de önemli gündem başlıklarımızı değerli konuklarımızla konuşuyor olacağız. İlk saatte meselemiz Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma. Sıcak gelişmeler var değerli izleyiciler. Ama hemen önce konuklarımızı sizlerle buluşturalım. Ardından hem yansıyan son gelişmeler hem de yarın itibariyle neler yansıyacak, neler olacak, ihtimalleri, olasılıkları ve yol haritasını konuşuyor olacağız. Kimlerle birlikteyiz bu akşam? Türkiye Gazetesi yazarları Sayın Tahir Kum, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Sayın Ömer Faruk Ünal, hoş geldiniz.
2: Merhaba, çok teşekkür ederiz.
0: Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağlı, hocam hoş geldiniz. Sayın Hüsamettin Aslan, merhabalar.
3: Merhabalar, iyi günler.
0: Ve avukat Sayın Zafer İşer, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi önce bugüne itibaren gelene kadar neler yaşandı, soruşturmada son durum ne, onu bir aktaralım. Yarın yeni gün, yarın neler bekleniyor? Hemen Ömer Faruk Bey'le başlamak istiyorum. Beklentiler ne yönde? Bir bakalım soruşturma kapsamında ne oldu? Öncelikle tabii Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı sevgili izleyiciler. Gündoğdu ile birlikte 5 şüpheli daha var tutuklanan. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gündoğdu 3 Ekim itibariyle Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yeni MHK oluşturulana kadar geçici görev dağılımının mevcut kurul tarafından yürütüleceğini açıkladı. Tabii yarın da önemli gelişmeler olacak. Hakem Yasin Kol ve yan hakem sevgili izleyiciler mahkemeye sevk edilecekler. Oradan çıkacak sonuçlar da önemli. Ömer Faruk Bey, sizi alabilir miyim yanıma? Soracağım şey şu, yarın sabah itibariyle ne bekleniyor?
1: Şimdi Yasin Kol cuma günü Trabzon'da bir maç yönetti, bir hazırlık maçını yönetti. Maçtan sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi tutanakta 74.05 maddeli maddeden gözaltına alındı ki o madde de yasa dışı bahise giriyor. Çok ciddi bir suç, ağır bir suç ve İstanbul'a getirildi. Sorgusu devam ediyor. Muhtemelen yarın mahkemeye çıkarılacak. Yanındaki yardımcı hakem şöyle, o bundan 3-4 kadar önce yasal bahisten disiplin kuruluna sevk edildi. Hakemliği iptal edildi. Yani şu anda Futbol Federasyonu'nun bir elemanı değil. Bundan 3 ay kadar önce lisansı iptal edilen birisi. Bir İngilizce öğretmeni FIFA kokartlı olacaktı ama bu yasal bahise bulaştığı için hakemlik hayatı tamamlandı. Şimdi dün bu saatlerde Türkiye rahatladı. Niye rahatladı? Ferhat Gündoğdu istifa etmezse görevden alamıyorsunuz. Futbol Federasyonu avukatlar vasıtasıyla zannedersem cezaevinde kendisinden bir istifa imzası, dilekçesi alındı ve işleme konuldu ve Futbol Federasyonu önemli bir krizi aşmış oldu. Ve şu ana kadar bizim Merkez Hakem Kurulu 9 kişiyle çalışıyor. Yani bir başkan 8 üye. Fakat bu Merkez Hakem Kurulu da uzun bir süredir bir başkan 6 üye ile çalışıyordu.
0: Evet.
1: Şimdi burada başkanla bir üye sistemin dışında kaldılar. İçeride 5 kişi kaldı. O 5 kişiden Futbol Federasyonu bir tayin yaptı. Bunda acele etmeleri gerekiyordu. Çünkü salı, çarşamba, perşembe Türkiye Kupası ikinci tur maçları var. Ve cuma günü Galatasaray'ın lig maçı var. Yani siz çarşamba günü Süper Lig'de bu hafta görev yapacak, birinci ligde görev yapacak hakemlere, gözlemcilere çarşamba günü tebligat yapmanız lazım. Ortada bir merkez hakem kurulu yok. Onun için böyle bir geçici merkez hakem kurulu oluşturdular, 5 kişi. Bu 5 kişi kupanın hakemleri bugün hemen açıkladılar. Çarşamba günü de birinci ligin, Süper Lig'in hakemlerine tebligatlar yapılacak ve hafta, yani önümüzdeki hafta lig başlayacak.
5: Ben şurada bir saplama yapmak Tabii. istiyorum. Mevcut kalan kişilerin sayısı 5 kişi. Futbol Federasyonu statüsüne göre toplantının gerçekleşebilmesi için sal çoğunluğun olması. Oluşması lazım. Bu kişilerden bir kişi istifa ettiği takdirde Düşer. Merkez Hakem Kurulu da düşmüş olacak. Onu da bir dipnot olarak söyleyelim.
0: Şimdi eğer öyle
5: belki
0: olursa ne olur?
5: Böyle bir şey olursa yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atanması lazım. Yani o zaman çünkü zamanla da yarışıyorsunuz. Pazartesi, salı günü Türkiye Kupası için atama yapmanız lazım. Yani çarşambayı falan bekleyemezsiniz.
1: Yaptılar atamaları, bugün yaptılar kupanın atamaları.
5: Yaptılar mı
1: ya, kupanın atamalarını yaptılar.
5: O zaman ligin ataması yapılacak o zaman.
1: Evet,
5: ligin ataması yapılacak. Şimdi bundan dolayı oradan bir kişinin istifa etmesi bizim söyleyeceğimiz birçok şeyi alt üst edebilir.
1: Şimdi bu Merkez Hakem Kurulu da tartışmalı. Neden tartışmalı? İnsanlar şunu soruyorlar, şunu merak ediyorlar. Şimdi çok sayıda hakem ve gözlemci gittiler, polise ifade verdiler. Ve bunlar sosyal medyada yayınlandı. Bunların bir kısmı ciddi şekilde federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nu ithamda bulunan kişiler var. Şimdi siz bunlara maç verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Yani o kavga, o ne diyelim kutuplaşma tayinlere ne ölçüde yansıyacak? Yani o hakemler ne olacak? Bu bir. İkinci bir konu, şimdi insanlar diyorlar ki bu kurul da bundan sorumlu. Yani bu kurulun 4 tanesi şu anda yargılanıyor. Başkanı, 2 tanesi yine, 4 biri yine tutuklandı. Yani siz o başkanınız, kurulunuz yargılanıyor, böyle bir çok ağır bir suçlamayla karşı karşıya, siz ya istifa edin ya da bu nasıl bunu taşıyacaksınız? Bu da bence haklı ve ciddi bir soru. Yani burada Hikmet Öksüzoğlu başkanlığında kurulan Merkez Hakem Kurulu da bence çok ciddi bir eleştiriyle karşı karşıya. Bunu da tartışmak lazım. Şimdi ben gelirken baktım, burada Tahir Kum spor hukukunu çok iyi bilir. Zafer Bey de hukukçu. Şimdi bizim Merkez Hakem Kurulu talimatının 40. maddesi çok açık.
0: Evet.
1: Diyor ki yani futbolu küçük düşürecek, yani böyle suçlara bulaşmak, eylemlere bulaşmak hemen lisans iptali, disiplin hukukuna sevk. Şimdi bizim futbol federasyonu, Tahir Kum bunları Zafer Bey istedi, ne zaman sevk edecek? Yani disiplin kuruluna sevk işi ne zaman olacak? Çünkü şu anda bu insanlar tutuklular, yargılanıyorlar, gözaltındalar. Yasin Kol dahil, bunların Merkez Hakem Kurulu'nun 40. madde çok net bir şekilde lisans iptaline kadar gidiyor, küçük duruşu. Yani aklına gelebilecek bütün suçlar var. Mesela bir gözlemcide yine şey var, çocuk pornosu telefonundan falan, bir sürü bir şeyler var. Şimdi bunlar sevk işlemi ne zaman yapılacak?
5: Şöyle, biliyorsunuz bunu biz bahis ve şike davasında sıklıkla gördük. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınan, tutuklanan kişilerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu savcılık makamından gelen belgeler üzerine bu kişilerle ilgili idari tedbir kararı alıp bu kişileri sevk etti. En son 17 kişiyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis ve şike davasında 17 kulüp yöneticisini gözaltına aldı. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu savcılıktan evrakları talep etti. Evraklar talep ettikten sonra idari tedbir uygulamasına geçti. Şimdi Ömer abinin söylediği çok haklı bir şey var. Şimdi bu işin adli yargıdaki kısmı, bir de disiplin yargısında Türkiye Futbol Federasyonu açısından da bu kişilerle ilgili futboldan men cezasına kadar gidebilecek bir noktaya gelebiliriz. Onu söyleyelim. Hem 74.05 sayılı kanuna göre bunlarla ilgili ayrıca bir işlem yapılacak. Evet. Hem de Türkiye Futbol Federasyonu talimat ve statüsüne göre bir işlem yapılacak.
0: Peki şimdiye kadar disiplin kuruluna sevk edilmeleri gerekiyor muydu Ömer
1: Faruk? Yani benim şahsi kanaatim
5: yok. Yani şüpheli sıfatındaydı ve bundan dolayı bir sevk mümkün değildi. Çünkü elde bir delil olması
0: lazım. Bir de Zafer Bey'e soralım, çok affedersiniz.
2: Tabii, teşekkür ediyorum bu verilerden. Ben de istifade ettim ama öncelikli olarak ceza yargısıyla disiplin yargısını ayırmak gerekiyor. Ceza yargısı basit bir şüpheyle bile soruşturmayı başlatabiliyor ve bunu derinleştirdiğinde kuvvetli suç şüphesi varsa, bu suçun işlendiğini gösterir somut kanıtlar varsa tutuklama gibi ağır bir tedbire müracaat edebiliyor. Ve daha önce de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı gibi ceza yargısını ilgilendirmiyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin uygulamaları. Ama o mercekten baktığımızda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin uygulamalarına baktığımızda, burada da eğer bir suçun işlendiği kanaati hasıl olursa disipline sevk durumu gerçekleşebilir. Fakat burada masumiyet karinesi büyük bir önem arz ediyor. Bu kişilerle ilgili halen daha hukuk nazarında suçluluğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar masum addedilir ifadesi evrensel kuralından dolayı henüz daha bir suçlu ibaresinde bulunamıyoruz. Ama geçtiğimiz örnekte sizin de söylediğiniz gibi bahis hadisesinde kurul böyle bir mahkeme kararına, kesinleşmiş yargı kararına ihtiyaç duymadan kendisi de soruşturmasını başlattı. Savcılıkla eş güdümlü olarak o delilleri elde etti ve mevcut deliller bizim için yeterlidir. Ceza yargısında ceza verilip verilmemesi önemli değil. Buradaki deliller ışığında biz disiplin cezası veriyoruz dedi. Kuvvetle muhtemel bu kadar somut ve büyük hukuk nazarında deliller varken tutuklamayı gerektirecek. büyük bir ihtimalle federasyon disiplin kurulu da çok hızlı bir şekilde sevk edip, hatta tedbir istemli sevk edip bir ceza tayinine gidebilecektir hukuk yargısının beklemeden sonucu.
0: O zaman bu hafta için bu bahsettiğiniz gelişmeler yaşanma ihtimali var.
1: Tabii şu var, yani yarın bu saatlerde 21.45'te bizim İtalya ile milli maçımız var İtalya'da. Federasyonun büyük bir kısmı İtalya'da. Yani milli takımda herhalde son maçları olacak, öyle anlaşılıyor. Tabii Futbol Federasyonu'nda Riva'da şu anda nasıl bir mesai var? Hukuk kurulu toplanabilir mi, toplanmaz mı? Federasyon gelecek salı günü. Belki salı gününden sonra bu bir yol haritası ortaya çıkabilir ama yani bu çok sayıda insanın lisansı iptal edildi geçmişte. Böyle bu ve buna benzer şeylerden. Şimdi burada da yani tutuklanmış birisi var. Şu anda gözaltında kişiler var. Bunlar en azından dediğiniz gibi tedbirli olarak bir sevkleri belki önümüzdeki günlerde görebilir miyiz?
5: Tabii Ömer abinin aslı altını çizmek istediği konu şu. Bahis ve şike davasında birçok kişi, teknik adam, futbolcu, yönetici ceza aldı. Ama 3 ay aldı, 6 ay aldı, 1 yıl aldı. Sonra o süre tamamlandıktan sonra futbolla ilgili faaliyetine devam etti. Ama Merkez Hakem Kurulu talimatında öyle bir madde var ki 45 gün ceza aldığınız takdirde mesleğiniz son buluyor.
1: Ömür boyu bir daha dönemiyorsunuz. Yani şimdi, tahkim kurdu onayladıktan
5: 45
1: sonra.
5: 45 gün düşünün. Yani 17-18 yılınızı vermişsiniz. Bir tane kupon oynamışsınız ki bu iş gerçekten şeydi. 24 liralık bir kuponla bahis veya şike bir şey yapamazsınız. Yani müsabaka sonucunu etkileme 18 TL'lik kuponla 20 TL'lik kuponla olmaz. Yani ben buna şiddetle karşıyım. Şimdi bu kişiler müsabakayı izleyebilmek için yasal olan o bahis sitesinin, Futbol Federasyonu'nun sponsoru olduğu o bahis sitesinin uygulamasına giriyor. Uygulamayı indiriyor.
1: Maçları izleyebilmek
5: için. Onu izleyebilmek için kupon oynama zorunluluğu var.
1: Bonus aslında geliyor.
5: Yani Zafer Bey de biliyordur bu konuyu. Yani bu burada mecburiyetten oynanan bir şey. Diyor ki 3 tane kupon yapman lazım diyor. 10 TL'lik kupon yapılıyor ve bu yüzden birçok hakemin meslek hayatı son buldu maalesef.
1: Bir daha dönemiyor.
5: Ondan dolayı diyor ki Ömer abi, yani burada bu kadar basit eylemden dolayı siz bu kişilerin onlarca yüzlerce hakemin meslek hayatını son buldunuz. Şimdi burada bir tutuklama var. Şimdi burada birçok şüphe var.
2: Evleviyetle yapmış olmanız gerekir şeklinde bir
5: evet,
2: algı.
5: Yani diyor. Onun evet. için burada da aynı şeyle teraziye koymak lazım bunları da.
1: En azından bir ekleme yapabilir miyim
2: efendim? Tabii, çok önemli bir noktaya değindiniz. Tabii önceki disiplin kurulu soruşturmasında hadise son derece basitti. Çünkü mevzuat diyor ki sen hakemsen bahis oynayamazsın. Bunun ilaveten bir şikeye dönüşmesine gerek de yok. Herhangi bir bahisi oynama fiilini kasten gerçekleştirmiş olmak oradaki yaptırımın uygulanması için hukuk nazarında kafi görülüyor.
5: Aslında Zafer Bey, Türk Ceza Kanunu'na göre suç olmayan ama futbol disiplin evet. talimatına göre etik olmadığı için suç olan bir şey.
2: Doğru söylüyorsunuz.
5: Yani düşünün, yani Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçu yok. Evet. Bugün işte Sayın Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan biliyorsunuz bahis oynamaktan dolayı sevk edildi. Bugün
2: futbolcu, bu ülke yönetici, hakem bunların bahis oynama hakkı yok.
5: Yok.
2: Resmi yani, ya da gayri resmi.
5: Aynı bu şekilde şimdi o kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki ben bunun dedi bizim için bir suç olduğunu bilmiyordum dedi.
2: Evet.
5: Şimdi o suç olduğunu bilmiyordu.
2: Kanunu gerçekten. Bilmemek mazeret sayılmaz olmuyor. Diye de bir evrensel kuralımız var. Dolayısıyla hukukçu nazarında bir kürsünün üstündeki yargıç ya da disiplin kurulu kürsüsündeki disiplin kurulu hakemi ya da sorumlusu mutlak surette bu davranışa, eğer bir başkası sizin telefonunuzdan girmemişse o bahis oyununa, mecburen oradaki disiplin cezasını vermek yükümlülüğü altında. Ama burada işler biraz daha karışık. Orada basitti. Kupon geldi. Oynamış mısın, oynamamış mısın? Sabit.
1: Doğru.
2: Ama burada farklı bir soruşturma konusu var malum. Resmi evrakta sahtecilik isnadı. Ve bu noktada disiplin kurulu belki de hemen bununla ilgili bir karar vermeden öncelikle yargının somut bir ceza vermesini beklemesi gerekebilir. Çünkü grafoloji üzerine, yazı bilimi üzerine bilir kişiler orada rapor sunacaklar. O sebeple önceki soruşturmadaki gibi disiplinel anlamda kısa sürede bir ceza çıkmayabilir burada.
0: Samettin Bey, bir soru var galiba.
3: Bir soru soracaktım. Tabii. Da şimdi üstadlar spor camiasında çok daha hakimler. Şimdi süreci FIFA ve UEFA'da yakın takip ediliyor diye haberler geliyor. Bu bilgi olup olmadığını bilmiyorum. Haber olarak lanse edebiliyorum. bu kadar sürecin içinde Merkez Hakem Komitesi'nin başkanının içeri alınması, bahis şike süreçleri, işte oyunlar konusunda kulüp başkanları, hakemlerin içinde olduğu bir konuda futbolun sahibinin de UEFA ve uluslararası platformlar olduğunu düşündüğümüzde burada Türkiye'yi bekleyen riskler, handikaplar, fırsatlar, yani fırsat yoktur da yani cümlenin gelişi olarak söylüyorum. Burada bizi bekleyen temel olgular nelerdir, riskler nelerdir? Şöyle, yani şeyler konuşuluyor, belki soru daha anlamlı hale gelecektir. Şampiyonlukların el değiştirmesi konuşuluyor, liglerin askıya alınması konuşuluyor, diyorum. Ben de bunları takip ediyorum. Sizin bu konuya yaklaşımınız nedir? Uluslararası platformlar, cezai müeyyideler konusunda bizlere neler bekliyor diye sormak istiyorum.
0: Bir de ekleyeyim, o söylediklerinizde gerçekleşebilir mi? Ya da
3: ben çünkü dünya şu anda Manchester City'nin skandalıyla konuşurken Avrupa şampiyonluklarını el değiştirmesi konuşuluyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyonlukları el değiştirmesi konuşuluyor. Daha önce Marsilya ve Juventus'un küme düşme hadiseleri var. Benzer davalar değil ama benzer skandallar diyelim. Dolayısıyla sizin bu konuya yaklaşımınız nedir? Bunlar haber boyutunda mı yoksa bilgi boyutunda
5: şöyle,
3: mı?
5: Şöyle, ben de bu haberleri okuyunca UEFA tarafıyla orada görevli olan bir kişiyle, hukukçuyla da bunu konuştum. Şimdi UEFA bu konuda elbette ki bir yaptırım gücüne sahip. FIFA'da yaptırım gücüne sahip. Zaten sizin yayınınızda söylemiştim. Burada bir belediyeyle veya bir iş yeriyle, bir firmayla ilgili kanunen bir şey yaparsınız, sizi bağlar ülke olarak. Ama bugün futbolla ilgili yapacağınız her işlem UEFA ve FIFA'yı bağlar. Çünkü onların biz üyesiyiz. Yani oraya karşı bir sorumluluğumuz tabii var ki Yunanistan başta olmak üzere örnek veriyorum. Birçok ülkenin üyeliğini askıya almış oraya.
3: Ben İran'ı hatırlıyorum mesela. İran'ın yaptırımları dünya durduramadı. Hı. Ama FIFA askıya aldı futbol lisansını ve İran uluslararası platformları güvenlik şeylerine rağmen gitti FIFA'nın sözünü dinledi. Yani bu süreç oradan nasıl gidiyor?
5: Tamam, şimdi onu sordum ben. Evet. Şu aşamada UEFA'nın veya FIFA'nın Türkiye'ye bir müfettiş gönderme gibi bir şeyi veya inceleme veya şu aşamada bir şey yapması söz konusu değildi. Hmm. Çünkü özellikle buradaki yargı sürecinin tamamlanmasını bekler. Yani mesela bugün İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidemezsiniz mesela bir herhangi bir şeyle ilgili. Önce buradaki yargı yollarını tüketmeniz lazım.
2: İç hukuk yollarının tüketilmesi.
5: Tabii, tüketmeden gidemezsiniz. Onun için UEFA ve FIFA şunu diyor. Burada bir hadise cereyan ettiyse ülke federasyonu kendi bağlısı olduğu ülke federasyonu bu konuda gerektiği şeyi yaptı mı? Mesela bir ırkçılık hadisesi olabilir ki UEFA'nın ve FIFA'nın en hassas olduğu konudur. Irkçılıkla ilgili sen ne yaptın? Üstünü mü örttün? Üstünü örttüysen o zaman işte yapıyor. Bu konuyla ilgili eğer Türkiye Futbol Federasyonu bir bahis, şike veya ırkçılık veya herhangi bir şeyle ilgili, sahtecilikle ilgili bir
3: şey... Terörizmin finansmanı ile ilgili bir başlık var. Bu çok tehlikeli. Çünkü gri liste olayları falan Türk bankacılık, Türk finans sistemi tehdit ediyor. Dolayısıyla futbol sanki makro bir şeye tekabül etmiyor gibi görünse de işin öyle bir riski var. O anlamda soruyorum.
5: Tabii bunu. Çok doğru, çok haklısınız ki biz bu konuda bugüne kadar çok uyarıldık. Mesela yıllar öncesinde biz bir futbol federasyonu genel kurulu yapıyorduk. Orada çok müdahale edildiği söz konusu oldu. Ve hemen FIFA'dan yazı geldi 6 sayfalık. Bende de saklarım onu, yani o yazıyı. Hı-hı. Dedi ki aman böyle yaptığınız takdirde sizin üyeliğinizi askıya alacağım dedi.
3: Gereğini yap diyor yani.
5: Tabii gereğini yap diyor. Senin diyor tahkim kurulun bağımsız olması lazım ama benim yapmış olduğum inceleme de bağımsız değildir diyor Gülden Hanım. Bunu net bir şekilde söyledi. Onun için siz çok doğru ve yerinde bir şey sordunuz.
4: Biz UEFA'nın hakem konvansiyonunda üyeyiz. Yani UEFA'nın 54 tane ülkesi var. Bunların belki 40 tanesi 45 tanesi hakem konvansiyonu üye. UEFA bu konuda bize para gönderiyor. Yıllık 100 bin euro, 200 bin euro para gönderiyor. Bir de UEFA diyor ki ben senin hakemini kullanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, işte şurada burada. Yani sen bir şekilde bana bağlısın. Senin hakemin tutuklanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanıyor. Dolayısıyla UEFA şu anda çok ciddi bir şekilde Türkiye'yi takip ediyor. Yani Türkiye'de olan biten her şeyden haberdarlar, takip ediyorlar. Evet. Çünkü yani burada bu kadar hakem ifade veriyor, gözlemciler ifade veriyor. Çünkü o ürün aynı zamanda onların, yani Şampiyonlar Ligi'nde kendi temsilcimiz var. Tabii. UEFA Avrupa Ligi var, işte Milli Takım A Ligi'nde, yani dolayısıyla UEFA burayı yani böyle bir görmezlikten gelemez.
6: Ben bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun hocam. Tabii.
6: Şimdi bu yargılama, spordan çok anlayan biri değilim.
5: sadece bir izleyici olarak merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu yargılama süreci devam edip bu yargılama sürecinde suçlu bulunursa bu kişiler, merak ettiğim, yani Türkiye'de şu ana kadar oynamış futbol müsabakaları var, alınan sonuçlar var, şampiyonluklar var, işte tur atlamalar var. Geçmişe yönelik bir şeylerin değişmesi söz konusu.
1: Tam oraya geldik. Demin Gülden Hanım'ın sorusuydu. Tayyip orayı.
6: Ben şimdi onu söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili futbol müsabaka talimatının 26'ya 4. maddesi olması lazım. Her ne kadar ligler ve kupalar, müsabakalar tescil olmuş olsa dahi sonradan ortaya çıkacak bir karar veya belge delil
5: geçmişi de
6: tescilin, bağlı. Tescilin iptali söz konusu olabilir der. Yani bu çok net. Bu bahis çıkıyor. Şimdi daha biz birkaç tane tape çıktı ortaya. Biz yarın öbürsü günü nasıl bir tape ortaya çıkacağını bilmiyoruz herhangi bir müsabaka ile ilgili. Bu bahis şike davasıyla ilgili de biliyorsunuz Cumhuriyet Savcılığımız bahis şike davasıyla ilgili de devam ediyor. Elinde aynen. Daha incelemeyi devam ettirdiği şeyler var. Onun için siz sizin sorduğunuz soruya net bir şekilde söyleyebiliriz ki geçmişe mutlaka bu şey yapacak.
7: O zaman bu soruşturmalar
0: ne olur mesela, ne değişir?
6: Ne olur? Mesela kupa elinden gidebilir.
7: Evet. Tabii. Ya o zaman şu yorumu da yapabiliyoruz. Bu soruşturma bir rekabet ortamında kazanç sağlamak için yapıldığına göre birileri mağdur olduğu kadar birileri de bundan maksimum kar elde etti. Tabii. Kazanım sağladı. Tabii. O zaman bu soruda şöyle bir söz var. Diyor ki her şey görüldüğü anda seyirci kalmak bir suç ortaklığına dönüşür. Dolayısıyla müeyyideye uğrayacak olan yapı ya da kuruluşlar, müesseseler bundan zarar gördüğü andan itibaren bu sefer rekabet koşulları ortaya çıkar. İşte o zaman birilerinin şampiyonluğu

0: yapmayayım yani çünkü daha bir istifa şeyi yok. Bu kriz ortamında nasıl seçime gidecek, nasıl bir başkan seçecek ve bu rekabet koşullarında şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş bu işin mağduru olarak konuşurken 4 yıllık şampiyonlukta zımmen biz aslında Galatasaray'ı aslında işaret etmiş oluyoruz.
1: Şimdi biz orada kimin mağdur olduğunu veya bu işte deyim yerindeyse son günlerde kahramanlık veriyorlar bazı kişilere
0: diyorlar. İşte Dursun Bey
1: diyorlar,
0: çok biliyorsunuz. Şimdi ifade etmeye
1: aslında
0: başladı
1: biz
0: ama.
1: O konuyu hiç şu an için daha ortaya 3-5 tane şey çıktı. Daha ne çıktığını bilmiyoruz. Onun için yani kimin mağdur olduğunu da tam bilmiyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim ki mevcut Futbol Federasyonu Başkanı'nın ortaya çıkan bu yazışmaları, ortaya konulan iddialar, hakemlerin tanık ifadeleri falan hepsini bir küfeye koyduğunuz zaman böyle bir federasyonun devam etmesi Türk futbolu açısından çok ciddi sıkıntılar doğurabilir.
0: Spor tarihimizde bundan daha büyük skandal var mı? Federasyon ve hakem şeyleriyle ilgili. Galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk tutuklama futbol tarihimizde, Türk futbol tarihinde.
2: Bu seviyede ilk defa
0: değil mi?
2: Evet.
0: Ama şu soru akıllara gelir. Hani bir skandal var, mali ya da sportif. Bu skandalın bir tarafları var değil mi? Bu biz zarar gördük, bizim canımız yandı diye feryat figan ediyor. Burada görünen
1: en büyük sıkıntı ne biliyor
0: musunuz?
1: Bunun
0: en çok görünen ismi de işte Sayın Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç. Yapı söyleminden hedef aldığı müesseslere bakıyoruz. Hedef aldığı müessese ve kişi ve kurumlar şu anda yargıyla başı dertte.
2: Evet.
0: Dolayısıyla buradan bir kazanım olduğu kadar bundan bir mağduriyet doğduğu kadar demek ki birinde de bundan
3: biraz
0: bir kazanım
3: bana bir
0: sağlıyor.
3: Özellikle şu anlamda sorayım. Siz bir işte kulüp adına söylediniz.
0: Evet.
3: Taraftar açısından şimdi teknik bir sürü şeyi var elbette.
0: Ama bunu herkes takip ediyor bu
3: tabii,
0: konuyu.
3: Tabii o yüzden söylüyorum. Evet. Şimdi taraftara yansıması ne olur? Mesela kupa bile değişebilir geriye dönük baktığımızda.
0: Şimdi
3: ne diyecek peki Türk futbolu açısından? Ömer Faruk
0: belli bir oradan sonra bu tartışma şeye dönüyor. Fener Galatasaray arası sanki bir çekişmeymiş gibi. Miş diyorum ama özünde yine oraya dönecek sonuçta.
2: Ya şimdi bu 3 büyük veya 4 büyük taraftarı temsil eden medyadaki arkadaşlarımız böyle bir onların sanki avukatıymış gibi.
0: Değil mi? Evet.
2: Yani bu çok buradan bize doğru bir şey çıkmaz. Yani bu insanlar bunu reyting için, etkileşim için böyle çok yüksek sesle böyle çok çeşitli garip iddialarda bulunuyorlar. İstatistikler şunlar bunlar o hakem bu hakem. Yani bence bunlardan çok ayrı bu işi değerlendirmek lazım. Şimdi burada bütün mesele şu. Bizim futbolumuzda iki tane temel problem var. Bir, bugün Tahir'le de az önce konuşuyorduk. Kulüpler bu işe müdahil olduğu gün, yani bu hakemlik, merkez hakem kurulu, bu kulüplerin bu işe müdahil olduğu gün Türk futbolu o gün geriye gitmeye başladı. Yani kulüpler bu işten elini ayağını çekmesi lazım. Hiçbir şekilde çünkü sizin bilmediğiniz, anlamadığınız bir konu. Ne hukuki tarafını biliyorsunuz,
0: evet,
2: ne oyun kuralları biliyorsunuz, ne her ay, her yıl değişen oyun kurallarını biliyorsunuz. Burada geliyorsunuz, ahkam kesiyorsunuz. O penaltı diyorsun, bu değil diyorsun. O hakem diyorsun, FETÖ'cü. Bu hakem yanlış, bu hakem hırsız. Her şeyi söylüyorsun ama elinde hiç somut bir şey yok, bilgi de yok. Şimdi o yüzden bir kere kulüplerin bu işten elini ayağını çekmesi lazım. Bir ikincisi de bizim çok temel bir problemimiz var. Futbol Federasyonu'nun genel kurul, delege yapısının değişmesi lazım. Eğer bu mevcut delege yapısıyla biz futbolu yönetmeye kalkarsak bu problemlerin hiçbiri bitmez. Bakın, Anadolu'da bir şehrin yöneticisi oluyorsunuz. Toptan gıda satıcısınız veya galericisiniz, fabrikatörsünüz. Ertesi gün bir kulübe yönetici oluyorsunuz. Bir hafta sonra delege oluyorsunuz. Geliyorsunuz Ankara'ya, o meşhur otele. Orada oy kullanıyorsunuz. Yani futbolla bütün ilginiz bu. Orada 50 tane, 70 tane, 80 tane fabrikatör, inşaat müteahhiti, neyse tüccar geliyor, oy kullanıyor. Türkiye'deki futbolu yönetenler hakkında karar sahibi oluyor. O yüzden bizim temel olarak bu delege yapısını değiştirmedikten sonra, kulüplerin bu işten çok kesin ve kati olarak elini çekmedikten sonra, bakın Tahir Kum bunların çok iyi şahididir. Yıldırım Demirören döneminde, Mahmut Özgüner döneminde kulüpler bu işe yaklaştırılmıyordu. Ama son 10 yıldır, son 8 yıldır kulüpler bu işe çok müdahil olmaya başladı. Kulüpler girince bu sefer sen haklısın, ben haklısın. O hakem beni mağdur etti, seni mağdur etti. Biz burada böyle çok kısır, hiç sonuç alamayan, şurada oturalım bir penaltı pozisyonu sabaha kadar tartışırız. Herkese göre farklı bir yorum çıkabiliyor ama bir de buradan böyle paranoyaklar çıkıyor. Maçlar alındı diyor, satıldı diyor, böyle çok da bir şey bir konu, böyle hararetli bir konu, keyifli bir konu. Dolayısıyla bizim bu işten bu iki temel meseleyi ayırmazsak bu tartışmaların sonu gelmez.
0: Konu belli bir ondan sonra rekabette iki takım ön plana çıkıyor. Mağdur ve kazanım sağlayan

0: Ve biz büyük bir ihtimalle bu soruşturma bittikten sonra bunları konuşacağız herhalde.
1: Evet. Şunu sorabilir miyim? Dediniz ya son 8-10 yıla kadar kulüpler çok bu kadar müdahil değildi. Ne oldu peki? Ne oldu
2: yani
1: da
2: kulüpler geliyor, merkez hakem bunları belirliyor.
3: Şöyle söyleyeyim, aslında bu konuda önümüzdeki günlerde bir genel kurulla ilgili, delege değişikliğiyle ilgili bir şey yapılacak, değişikliğe gidilecek. Çünkü burada Anayasa Mahkemesi'nin tahkim kurulunun, hocam da bilecektir, tahkim kurulunun yapısının değişmesiyle ilgili, göreve geliş biçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Bununla ilgili bir önce kanun yazılacak, sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu bir olağanüstü genel kurul yapıp statü değişikliğine gitmek zorunda. Bu birincisi. Aslında Ömer abinin kulüpler dediği şey aslında kulüpler değil, dört büyükler arkadaşlar. Evet, evet. Dört büyükler aslında Türk futbolunu yönetiyor. Bu federasyon başkanı gelecek diyorlar. Dörtlü aynı isimde karar kılıyorsa o geliyor. Bu MHK başkanı gelecek diyorsa o geliyor. Bakın size çok basit örnek. Ferhat futbolunun içindesiniz. Ferhat Gündoğdu'nun yönettiği maçları hatırlıyor musunuz geçmişte?
0: Ben hakem olduğunu bile bilmiyordum.
3: Siz de bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Biz de bilmiyorduk. Ömer abi biliyormuş. Azıcık bir maç yönetmiş. Şimdi eğer siz hiç bu konuda bir becerisi, bir yetisi olmayan bir kişiyi MHK başkanı yapıyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Ona ne denir toplum arasında? Torpilli atama.
1: Evet.
3: Peki bu torpili yapan kimlerdi? Bakın bugün az önce bizim stüdyoda futbol var. Onlar evet. için bir şey hazırlamıştım, onu söyleyeyim. Şimdi Ferhat Gündoğdu'yu MHK başkanı olunca tanıdık. Ama Ferhat Gündoğdu ismi nasıl çıktı ortaya? 2021 yılında dönemin MHK başkanı, bence en acı olan hadise budur hocam, istifa ediyor. İstifa etme gerekçesi dönemin kulüplerinin, az önce isimlerini zikrettiğim dört kulübün bir liste ortaya koyuyorlar.
4: Araya kaynak olan birkaç kulüp de var. Kaynakçılar da
3: kaynakçı
4: var.
3: Birkaç kulüp. Ana önemli olan o. Ve isim yazıyorlar. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek filan diye. Ne kadar futbol ailesinin bildiği önemli isim varsa, ki Gülden Hanım bunun listesi bende mevcuttur. Hala yayınlamak için izin alamadım. Bunu dönemin federasyonuna teslim ediyorlar. MHK Başkanı da orada Sayın Serdar Tatlı. Diyorlar ki biz bunlarla yola devam etmek istemiyoruz. Bunların kellelerini alın diyorlar. Bunu kim diyor? İşte bu kulüpler. Dönemin MHK Başkanı da buna karşı çıkıyor. Serdar Tatlı yaşıyor. Diyor ki hayır diyor. Hayır deyince ne yapıyor? İstifa etmek zorunda kalıyor. Sonra kim geliyor? Ferhat Gündoğdu. Sonra ne oluyor? Lig devam ederken 21 Mart günü 8 Mart günü pardon, bir anda bu hakemlerin kellesi alınıyor. E şimdi siz işe böyle başlarsanız o zaman ne yaparsanız birilerinin, yani o sizi göreve getiren kişilerin istek ve taleplerini yerine getirmek zorunda kalırsınız ve o zaman böyle tapeler çıkar ortaya. Öyle değil mi? İşte işin başlangıcı geliş biçiminde, geliş biçiminin yanlış olmasında Gülden Hanım.
0: Peki kim getirdi Tahir Bey?
5: Yani, dört büyükler getirdi.
0: Dört vallahi, büyükler ama başkanın TFF başkanı İbrahim Hacı Salihoğlu'ndan önce de bir görev süresi
3: tamam
0: var.
3: İşte ona o zamanı söylüyorum. O zaman 2021 yılında Sayın Ali Koç, Sayın Ahmet Nur Çebi, Sayın Ahmet Ağaoğlu
0: Mehmet
3: ve Sayın Burak Elmas
0: evet.
3: bu kişinin gelmesine sebep olan, ön ayak olan kişilerdir.
4: Onaylıyorlar yani hepsi.
3: Onaylayan
1: o zaman kişi. Şöyle bir algı mı doğuyor? Bu işte dört büyükler dediğimiz dört futbol kulübünün yöneticileri bu göreve getirdiler. Dolayısıyla onlara bir borç yani yönetilen işte, futbol müsabakalarındaki işte bugün konuştuğumuz meselelere yol açan bir sürecin başlangıcı.
3: Maalesef sıkıntı geliş biçiminde dedik. Gelen kişinin bu konuda çok bir yetisinin, becerisinin olmamasından bahsettik. Siz bunu X, Yusuf Namoğlu gibi, Zekeriya Alp gibi yıllarını futbola vermiş, yıllarca hakemlik yapmış insanlara her şeyi yaptıramazsınız. Yani burada yani daha açık konuşamıyorum tabii ki. Şimdi burada Ferhat Bey'in gelişinde sıkıntı var. Sıkıntı var. E şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bizim bütün hakemlerle yollarımızı ayırdık. kim gelirse gelsin, hangi MHK başkanı gelirse gelsin, bu mevcut hakemlerle yola devam etmesi mümkün değil. Bunlar hala stajyer.
1: Ne olacak peki?
4: Çok daha büyük bir kaos bizi bekliyor.
3: Daha büyük kaos. Hiç kimse, yani dünyanın en iyi MHK başkanını getirin. Çünkü bu hakemlerin becerisi, yeteneği belli yani.
4: Bakın ben bunu çok yerde tekrarlıyorum. Bugün dünyanın en doğru sistemini kursak burada. Yani yapay zekaya sorsak en doğru insanları ve sistemi bugün kursak 10 yıl bu iş düzelmez. Öyle büyük bir tahribat yapıldı ki bu son birkaç yılda. Öyle büyük bir burada bir kaotik bir tablo var ki. Yani insanlar birbirine düştü. Herkes birçok insanın da şaibeli. Birçok insanın da çok ciddi şüpheler var. Burada çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın diyelim ki sizin bir sağlık probleminiz oldu. Bir ameliyat olacaksınız. Hemen o doktora bakarsınız değil mi? Nereden mezun? İhtisası nasıl? Bu ameliyatı ne kadar yapmış? Bu konudaki tecrübesi ne kadar? Çok ciddi bir ameliyat. Araştırırsınız. Şimdi mesela atıyorum Cüneyt Çakır. Şampiyonlar Ligi'nde 50'den fazla maç yönetmiş. Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş. Yarı finaller, çeyrek finaller yönetmiş. 5 tane turnuvaya üst üste katılmış. Yani Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. 5 turnuvaya 6.sına da katılacaktı. Ferhat Gündoğdu izin vermedi. Mani oldu. Diyelim ki Fırat Aydınus. Fırat Aydınus kadar derbi yöneten bir hakem yok. Diyelim ki Bülent Yıldırım, Mete Kalkavan. Yani bu hakemleri biz bir çırpıda hepsini kenara koyduk. İşte az önce tarihin dediği gibi 6 tane maç yönetti mi yönetmedi belli olmayan birisine getirdik. Bunu teslim ettik. Yani hayatında 6 defa katarak ameliyatı yapmış olan bir adama gidip gözünüzde ameliyat olur musunuz? Beklersiniz değil mi? Biraz tecrübe olsun, bu o konuyu bilsin, hakimiyeti olsun. Yani bir fevkalade özel bir durum olduğu zaman ne yapabileceğini bilsin. Şimdi buraya ve bakın bu Merkez Hakem Kurulu 9 kişi ya. 9'unun maç sayısını toplasanız Kamil Abitoğlu'nu belki kenara koyun. 50 yapmaz. Süper Lig'deki maç sayısı 50 çıkmaz. İçlerinde kural hatası yapanlar var. İçlerinde maçları tekrarlananlar var. Böyle liyakattan uzak, bilgiden uzak, hiçbir vizyon olmayan insanlara bu Türk hakemini getirip teslim ettiniz. Ve bunu kulüpler yaptı. Ve geldiğimiz tablo bu. Ama bugün birisi çıkıp özür dilemesi lazım. Bugün bu kişileri bu makama getiren, medyada da var maalesef meslektaşlarımız bunların şakşakçılığını yapan, çıkıp özür dilemeleri lazım. Demeleri lazım ki biz çok yanlış bir tercih yaptık. Çok bilemedik, aldandık, bizi kandırdılar, yanılmışız. Bunu diyen de yok. O yüzden bu tabloyu bence biraz daha bu işte müsebbiplerin de ortaya çıkması lazım.
1: Peki dışarıdan nasıl izleniyor bu olan biten Türk futbolu adına Ömer Faruk?
4: Ya çok kötü izleniyor. Yani bizim zaten bu Merkez Hakem Kurulu geldi. Bizim Türk VAR kadrosu diye bir şey kalmadı. Mesela bunlar geldiği gün Şampiyonlar Ligi'nde Mete Kalkavan, Alper Ulusoy, Abdülkadir Bitiken Şampiyonlar Ligi'nde VAR görev alıyorlardı. Olimpiyatlara gidiyorlardı. Milli maçlarda, şampiyonlarda gittiler, görev aldılar. Şu anda bu Merkez Hakem Kurulu geldiği günden beri bizim Avrupa'da VAR görev alan hakemimiz yok. Çünkü biz burada garip bir şey yapıyoruz. Mesela VAR asla hakeme o bilinen prensiplerin dışında bir yardım edemez. Bizim VAR'daki Türkler öksürüyorlar. Adama sarı kart göstersin diye. Öksürükle sağdaki hakemi yönlendiriyorlar. İnanmıyorum. Ve bunu UEFA tespit etti. Öksürük. UEFA bir Avrupa Ligi maçında bizim hakemimizi, Türk hakemi ve Türk VAR'ın öksürerek sarı kart çıkarttığını teslim etti. Çünkü Türkiye modeli. Yani burası sanki Orta Doğu. Yani Afrika'da bile olmayacak iş. Ve bunu tespit etti UEFA. Türkiye'deki, Avrupa'daki 54 ülkenin bütün FIFA hakemlerine mesaj gönderdi. Bu pozisyonu göstererek. Bakın böyle bir şeyi bir daha tespit edersek bunun cezası var. Puanınız kırılır. Bu işi sakın yapmayın diye. Bizi bunlara örnek olduk ve ondan beri de bize VAR görevi de vermiyorlar. Yani bütün bunları ben anlattım. Bu TGRT, bu stüdyoda 9 yıldır, bakın o 8 Mart'ta da Tahir'le burada çok program yaptık. Bu ekranlarda ben bunları defalarca anlattım. Şunların hepsini burada, Türkiye'de de hiç mütevaziliğe gerek yok. Bunları dile getiren Tahir Kum vardı, biz vardık. 8 Mart'ın belki bir gün kitabını yazsak, bunların belki bir kısmını paylaşıyoruz. Çok daha da detaylar var, perde arkası var. Belki zamanla paylaşacağız. Ama o günlerde bunları şakşakçını yapan, burayı temizliyor, genç hakem getiriyor, ahbap çavuşunu bitiriyor, baba oğlu bitiriyor. Bunun propagandası yapıldı ve geldiğimiz neresi geldik? Adliyelerin önüne düştü iş. Nereye düştük? Emniyetin gözaltı nezarethanelerine düştü iş. Yani Türk hakemi nereden nereye geldi? İngilizce bilen, Avrupa'da boy gösteren, atletik testleri geçen, çok hakikaten vasıflı bir kadro vardı. Ama az önce Tahir Kum'un dediği o kulüpler bu kadroyu kökünü kuruttular. Bakın Federasyon başkanı, biraz fazla konuştum hemen tamamlıyorum. Federasyon başkanı çık dedi ki, mevcut federasyon başkanı. Ne ya dedi, amatör kümeden hakem alacağız dedi. 2 yılda Süper Lig'de düdük çalacak dedi. Sanki ağaçtan meyve topluyorsun. Sanki denizden balık topluyorsun. Bugün Süper Lig'de bir düdük çalabilmek için minimum 8-10 sene ihtiyaç var. Adamlar birincilikte 6 tane maç yönettiler. Getirdiler Süper Lig'de derbi yönettirmeye başladılar. Her derbide bir hakem patladı. Yani bu hakimin eğitimi, gelişimi, tecrübe kazanması bir zaman istiyor. Böyle bu işin bir doğal seleksiyonu vardı. %20 düşüyor, %20 geliyor. Böyle bir seleksiyon halinde yenileniyor zaten kadro otomatik olarak. Bunlar böyle vurdular tırpanı. Alttan da iyileri bulamadılar. Çünkü adamlarını getirdi. İşte adamlarını da gördük hallerini. O yüzden bu fotoğrafı iyi tahlil etmek gerekir.
1: Bu tapelerden de gidelim mi? Bu arada Zafer Bey eklemek istediğiniz şey sürece ilişkin.
5: Buyur, hocam
1: tamam,
5: buyursun.
1: Tamam, buyurun hocam.
6: Ben şimdi siz söylediğiniz sözde bir cümleye takıldım. Şimdi diyorsunuz ki mevcut şey başkanı, federasyonu başkanı amatör ligde amatörden bir hakemi getirip işte bu kadar süre içerisinde
4: 2 yıl içinde.
6: 2 yıl içinde süper ligde maç yönettirdim diyorsunuz. Yani siz bu şey yıllarınızı vermiş biri olarak bu cümleyi söylediğiniz zaman ben şu fikre kapılıyorum. Acaba Futbol Federasyonu Başkanı da bu olayın farkında değil mi? Yani sizin bu söylediğiniz bir hakemin yetişmesi için bu kadar zaman gerektiğini Futbol Federasyonu Başkanı bilmiyor mu?
4: Bilmiyor veyahut da ona öyle ikna ediyorlar. Diyorlar ki olur diyorlar bu iş. O da ona kabul ediyor. Yani onu bir
3: yani şöyle söyleyeyim. Hiç olmayacak birisi federasyon başkanı olduğuna göre o da olur demek istiyor. Anladım biraz böyle sert oldu ama. Hiç olmayacak
6: i̇şte
3: birisi.
6: Bir istediğim de oydu, evet.
3: Bakın sıkıntı burada. Yani bu inatlaşma var ya, bu hesaplaşma, inatlaşma. Yani insanın başına ne geliyorsa hırstan geliyor. Bu inatlaşmadan şeyden geliyor. Sayın Başkan'ın dün bir tapesini koyduk burada. Futbol Federasyonu 18 Temmuz 2024'te seçilmiş Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. 26 Temmuz'da Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na mesaj atıyor.
4: O gelebilir ekrana.
1: Şimdi veriyorlar.
3: Mesaj atıyor. Bunların diyor işte kellesini uçuracaksın diyor. Kim onlar? Dönem Trabzonspor Başkanlığı döneminde puan kaybetmesine sebep olan, kendisine göre art niyetli olduklarını söyledikleri hakemler. Bu böyle mi olmalı? MHK Başkanı o günü istifa etmeli. Burayı ben yöneteceğim. Ben MHK Başkanı benim. Kimin kalıp kimin gideceğine, kimin klasman çıkacağına, düşeceğine ben karar veririm. Yıllar önce senin maçında sıkıntısı oldu diye gelip burada hesaplaşamazsın. Çok acı bir şey söyleyeyim. Türk hakemliğinin gurur kaynağı kimdir? Cüneyt Çakır değil mi? Yani sayamıyoruz yani. Bir 5 dakika 10 dakika alıyor bizim. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi. Yok böyle bir şey daha çıkartma şansımız yok. Ve dönemin Futbol Federasyonu kendisine haklı olarak bir müze yapıyor şeyde. Müze yapıyor, müze. Şeyde. Riva'da müze yapıyor. Kendi fotoğrafını koyuyor, formasını, ondan sonra
4: düdüğünü,
3: aldığı ödülleri falan. Bunu yapıyor. Gelen bu Futbol Federasyonu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu benim diyor Trabzonspor maçlarımı yönetirken çok canımı yaktı diyor ve onun müzesini yıkıyor. Yıkıyor oradaki o manevi değeri çok büyük olan malzemeleri siyah çöp poşetine koyup atıyor.
1: Şimdi 26 Temmuz 2024 tarihli mesajlaşma var. İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki 3 tartışmalı maç ekteki doküman aşağıdadır. Ferhat Gündoğdu tutuklanan MHK başkanı aldım başkanım diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu, başkanım sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı, hepsini temizlemeni istiyorum diyor. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diye
4: ondan
1: cevap veriyor.
4: Ondan sonra cümlesi de başkanım FaceTime'dan görüşelim diyor.
1: Evet.
3: Yani şimdi şunu söylüyor.
4: Bak başkan seçildikten bir hafta sonra. 7 gün sonra Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na verdiği talimat ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı da başta dediği talimat.
1: Peki. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir pozisyon almalı? Tam da bu tapeler, yazışmalar ortaya çıkmışken Tahir Bey.
3: Yani burada tek bir pozisyon vardır. İkinci alternatif bir pozisyon yoktur. O da Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu salı günü İstanbul'a döndüğünde nasip olursa hemen olağanüstü genel kurula gidip görevi bırakmalıdır. Yani şu tek başına bile yeterlidir. Tek başına yeterlidir. Yani bu saatten sonra Temmuz ayında genel kurul var. İşte bir daha olağanüstü genel kurul yapmayalım falan deyip bir seneyi heba etmemeliyiz. Bir, iki. Son bir aydır ne konuşuyor Türk futbolu ve kulüpler? 13 Ocak tarihinde yapılacak olan 4 yıllık yeni yayın ihalesini konuşuyor. Diyorlar ki 400 milyondan 500 milyondan aşağısını kabul etmeyiz dediler, değil mi? Duydunuz hep manşetlerde.
0: Evet, evet.
3: Bütün herkes diyor ki bizim isteğimiz 600 milyon, biri diyor 500 milyon dolar, biri diyor 400 milyon dolar filan. Şu anda mevcut ne kadar? 187 milyon dolar.
0: Bu şimdi, kirliliği kim şey ya, verecek?
3: Çok yaşa. Mal ben düştü. Diyeceğim ki bugün 187 verenin elini öperler.
0: Aynen, malın değeri düştü, ürünün değeri düştü.
3: Yani bakın bu sıkıntı bu. Kulüpler yayın ihalesinden gelecek parayla yaşıyor.
6: Dört bu ihalelere bir... de yayın ihalesine de müdahale edildiğini düşünüyor musunuz?
3: Yayın ihalesine.
7: Ya orası şeffaf yok.
6: O şeffaf.
7: O şeffaf
3: yok. Onu. Yani ona düşünme, çünkü bizim futbolun marka değeri ortada hocam. Yani bununla ilgili yani ederi nedir diye böyle bir piyasa değerlendirmesi yapsan 3 aşağı 5 yukarı bu rakam çıkacak.
0: O zaman bu bakış açısından yola çıkarsak benzer marka değerini koruyan FIFA ve UEFA da Türk takımlarını bu skandallarla işle geçmişken onlar da görmek istemez. Çünkü onlar da kendi sponsorlarını marka değerini düşürmek istemez, değil mi?
3: Elbette zaten biz zaten orada biliyorsunuz bütün ihtilaf dosyalarında Zafer Hocam iyi bilecektir. Hukuki olarak İhtilaf dosyalarında yeryüzünde futbol müsabakalarının oynandığı bütün ülkeleri kapsadığınız yerde biz ikinci sıradayız.
0: O zaman bu durumda şöyle bir yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Bilgiye dayalı da yoruma dayalı. Elinde sonunda UEFA ya da FIFA bir şekilde bu sürece bir müdahil olacaktır diye.
3: Yani sonunda bir mektup olacaktır.
0: Çünkü bu futbol tarihin en skandal hali içerisinde halen federasyon istifa etmiyorsa ve gereken şekilde kurullarla ilgili yeni bir oluşum içerisine girmiyorsa demek ki içeride bir direnç de vardır.
3: Yazık olan ne biliyor musunuz?
0: Değil mi? Ya bir direnç
1: siz,
0: var yani.
1: Siz tamamlayın Zafer Bey, bir hukuk yazık gözüyle olan,
0: yazık bırakalım. Sürecin, sürecin nihai anlamda başarılı gittiğine inanıyor musunuz?
3: Hangi süreci?
0: Bu şey sürecinin. Federasyonun soruşturma, adli süreç, yani bunlar şey gidiyorlar mı? Şeffaf gidiyor mu?
3: Yani şöyle bir kere bu adli süreç gerçekten Türk futbolunun temizlenmesi açısından bugüne kadar atılmış en güzel adımlardan bir tanesidir.
0: Bunu ne için sordum?
1: Bir şey
0: halen
1: soracağım.
0: İrade, bir direnç var ki başkan halen gitmiyor.
1: Samettin Bey, bir hukukçu gözüyle Zafer Bey de bir aktarsın. Çünkü bizde işte dosyada yer alan, soruşturma dosyasında yer alan tapeler ve yazışmalardan yola çıkarak konuşuyoruz. Ama futbol elbette yoruma çok açık bir o mesele. Buyurun Zafer
5: Bey. Sözünüzü kesmiş oldum, kusura bakmayın lütfen. Efendim şimdi... Söylediklerinizi dikkatle dinledim. Her şeyden önce bu anlattıklarınıza şaşırmamız gerekiyor normal şartlarda, sağlıklı bir yapıda, değil mi? Ama maalesef ki hiç şaşırmadık. Çünkü tüm sektörlerde olduğu gibi maalesef futbol camiamızın içerisinde de gerek genel kurulun seçim usulü, liste halinde yapılan seçimler, bu listelerden sonra oluşan yönetim, yönetime bağlı merkez hakem kurulları vesaire, bunların hepsi her dönem ne yazık ki böyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın talimatlarına, emirlerine bağlı bir şekilde çalışma hayatına devam etmiş görünüyor ki bu tabii ki istemeyeceğimiz bir hadise. Fakat maalesef bu tahakküm altına giren Merkez Hakem Kurulu Başkanı da koltuğunu koruyabilmek, sıfatını devam ettirebilmek için federasyonun sözünün devamı niteliğinde davranışlar sergiliyor. Tabii ki bunu makul, doğru karşılamak mümkün değil. Bu birinci yanlış. İkinci yanlış, yargısal açıdan. Bakınız, az önce masumiyet karinesinden bahsettik. Tabii ki burada yorumlayabilmek için bir vatandaş gözüyle her şeyi bilmek istiyoruz. Ama soruşturma gizlidir. Dolayısıyla bir soruşturmanın içerisinde söz konusu tapelerin, ki az önce onu sormuştunuz, bu şekilde kamuoyuna yansımış olması, bunların verilmiş olması ve bunu yapabilecek tek şey, tek kurum soruşturmanın gizliliğini korumakla yükümlü olan Cumhuriyet Başsavcılığı. Dolayısıyla onun bu tapeleri sızdırmış olması ya da sızmasına müsaade etmiş olması, hala daha sızdıranlar hakkında gizliliği ihlal suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yapmaması hukuki açıdan bir garabettir. Ama madem ki önümüze geldi, bunları görüyoruz, tabii ki kabul edilebilir noktalar değil. Ama bu da kanıtlıyor ki bize Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Federasyon Başkanı'nın emir ve talimatları altında idari işlemlerine, görevlerine devam ediyor. Benim de edindiğim bilgiye göre gerek UEFA gerekse FIFA yakinen izliyor Türkiye Futbol Federasyonu ve bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu'nun bu hadiselerini. Tabii onlar izleyecek ve Türkiye'deki yargı sistemi içerisinde bir karar çıktığında ya da disiplinel açıdan disiplin kararları layıkıyla verilip de uygulanmadığında eminim ki en sert şekilde bizim ülkemiz Türkiye Futbol Federasyonu'na da müdahale yetkisi çerçevesinde müdahale edecektir. Ve uluslararası alanda bir yaptırım uygulanması riski büyük. Tabii temiz eller operasyonu her sektörde, her alanda çok değerli, çok kıymetli. Yargının da asli vazifesi, sorumluluğu. Futbol gibi sosyolojik açıdan da toplumun temel yapı taşı olan, birbirimizi bir bağlayan, bir tutkal niteliğinde olan böyle bir sportif alanın tabii ki tertemiz olmasını bekleriz ve isteriz. Ve keza yazık günah bunca taraftar, yani gönlünü vermiş, ekran başına geçen, stadyumları dolduran, yani yeri geldiğinde tasarruf edip o maçlara giden ve adil bir müsabaka bekleyen pek çok vatandaşımız da her biri bu spor hayatının maalesef ki bir mağduru durumuna düşmüş vaziyette. Bunu temizlemek Türk yargısının ve Federasyon Disiplin Kurulu'nun boynunun borcudur.
1: Bir hukukçu olarak masumiyet karinesinin altını çizmeniz elbette çok kıymetli. Ben de özellikle bir kez daha aktarayım. Elbette devam eden hukuki bir süreç var. Dolayısıyla yansıyanlar üzerinden konuşuyoruz, evet, evet. Ama futbol yoruma son derece açık ama belki orada sınırı çizmek de son derece önemli. Ben aslında çok önemli konular konuşuluyor Ömer Faruk Bey. Taraftara yansıması açısından taraftar nasıl izliyor bütün bu olana biteni?
4: Şimdi taraftarın tabii şöyle, yani taraftar bir kere bunların hepsinin olduğunu düşünüyordu, konuşuyordu kendi arasında. Yani böyle belki de çok fazla abartılı bir şekilde kendisini birçok şey inandırmıştı, böyle paranoyaklık derecesinde. Böyle maçların birçok manipülasyonlar olduğunu söylüyor. Fakat tabii somut bir şey yoktu. Bunlar sadece spekülasyondan ibaretti. Şimdi böyle az da olsa bir şeyler dökülünce bu yazışmalar veya konuşmalar, işte ses kaydı falan, taraftar biraz ha bak biz bunları zaten diyorduk, düşünüyorduk. Dolayısıyla bunu böyle bir dizi film seyreder gibi seyrediyor. Yani bence bütün kulüplerde burada şöyle bir psikoloji altında. Ya biz mağduruz. Herkes bak biz mağduruz. Bizim hakkımız böyle yendi. Hiç böyle bir mağdur olmayan kulüp yok. Az önce hocam bir şey söyledi. Dedi ki yayın ihalesinde dedi bu şey olur mu? Şimdi bakın arkadaşlar. Türkiye'de bu kulüplerin federasyondan sonra, AİK'den, hakemlerden sonra en çok şikayetçi oldukları kurum yayıncı kuruluş. Ve bazen öyle sert yapılıyorlar ki açıklamalar, işte dekodalarımızı iptal ettireceğiz, üyeliklerimizi iptal ettireceğiz, şudur budur böyle. Şimdi bizim yayıncı kuruluş malum yabancı. Ve yani bizim kara kaşımıza, kara gözümüze gelmedi. Yani adamlar tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretiyle geldiler, bu yayın ihalesini aldılar. Fakat burada da onları da biz aynı hakemler gibi çok büyük bir baskı altına soktuk. Yani bu pozisyonu sakladın, bu pozisyonu gösterdin, bunu göstermedin. Veyahut da işte şu takımın lehine olduğu, mesela geçen hafta mı evvelki hafta Okan Buruk'un bir açıklaması oldu kırmızı karttan dolayı, bir muhabire, yayıncı kuruluşun muhabirine söylüyor, o da kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de bu tartışma maçların önüne geçti. Yani biz ülkede futbolu çok seviyor gözüküyoruz ama futbolu çok sevmiyoruz. Biz oradaki kavgayı, rekabeti, oradaki tartışma bizim çok hoşumuza gidiyor. Çok modern statlar yapıldı, statlar boş. Yani o ilgi yok bizim futbolda. Sadece 3 büyüklerin, 4 büyüklerin başarılı zaman statlar doluyor. Yani nice statlar bakıyorsun ki ciddi şekilde bir boşluk da oluşuyor. O yüzden bizim taraftar veya ben eskiden, bundan birkaç sene önce yakın çevreme hep söylüyorum. Bir maç oynandığı zaman kafelerde oturacak sandalye bulamıyordunuz. Yani o kafeler, pastanelerde insanlar o maçlara. Şu anda bakıyorsunuz televizyonda önemli bir maç var. Kafede bir kişi yok maçı seyreden. Yani bir futboldan da bir kaçışı da bu beraberinde getiriyor. O yüzden yani biz burada bu rekabet bizi yukarı taşıyacağı yerde aşağı taşıyor. Yani yayıncı kuruluştan şikayet ediyoruz, hakemden, futboldan, herkesten şikayet ediyoruz ama sonuçta bu rekabet bize bir kalite getirmiyor. Avrupa'daki işte görüyorsunuz Premier Ligi veya Fransa'daki ligi, İngiltere'deki, Almanya'daki ligi, tribünler doluyor, rekabet var. Kaliteli oyuncular çıkıyor. Bizden iyi oyuncu da çıkmıyor. Yani bizim gurbetteki nüfusumuz 3-3,5 milyon. Oradan çıkan kaliteli oyuncu sayısı buradaki 86 milyondan çok daha kat kat fazla. Bizde özü şu, iyi bir futbol iklimi yok. Bu futbol iklimini bizim düzeltmemiz gerekiyor.
1: Peki artık son sözler alalım. Bu bölümü noktalayacağız.
7: Şöyle söyleyelim. Biz genelde işte yayıncı kuruluştan
3: kulüpler konuştuğu zaman liyakat istiyor oradaki kişilerden, işte
7: yayın kalitesinden.
3: Yayın kalitesinden. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun çalışan personelleriyle ilgili, işte maç planlamayı kim yapıyorsa onunla ilgili diyor ki liyakatlı insanlar olsun diyor. Hakemlerle ilgili diyorlar ki liyakatlı eğitimciler olsun falan diyorlar ama bence asıl liyakatsız olanlar o başlardakiler. Biz Türk futbolunu dizayn eden kişiler kulüp başkanları. Bunlar belli. Onlar çok liyakatli olursa aslında Türk futbolu öyle düzelebilir. Bence işe oradan başlamamız lazım. Çünkü bizdeki en büyük sıkıntı Türk futbolunu kulüplerin yönetiyor olmasıdır. Türkiye Futbol Federasyonu değildir. İstedikleri kişiyi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı yapan bir zihniyet. İstedikleri zaman 4 kişi bir araya kulüp geldiği zaman istediklerini koltuktan indirebilen bir güce sahip olan bir zihniyetin mutlaka buradan şey yapması lazım. Yani buradan gitmesi lazım. Yani bunun dağılması lazım. Yani biz 4 büyüklerin himayesinde olan bir futbol iklimi olmaktan çıkmamız gerekiyor. Bunu yaymamız lazım. Tabana yaymamız lazım. Anadolu'ya yaymamız lazım. Bakın ben Ferhat Gündoğdu'yla ilgili az önce arkadaşlarla yazışıyor. Nasıl oldu bu iş geldi dedim. Bir Yeniköy'de Sayın Burak Elmas, Sayın Ali Koç, Ahmet Ağoğlu, Ahmet Nurçebi bir araya geliyorlar. Toplantı yapılıyor ve MHK başkanı belirleniyor. Böyle mi olmalı sizce? Yani 130 tane, 140 tane profesyonel kulübün olduğu bir yerde,
0: İki tane
3: futbolu yöneten vardı. Bir futbol federasyonu olduğu yerde, buna futbol federasyonu karar verecek. Kulüpler kim oluyor? Kulüpler niye karar veriyorlar? Siz bana örnek bir kulüp gösterebilir misiniz? Örnek bir kulüp başkanı gösterin.
1: Durun, o şimdi o elbette şahsi görüş. Dediğimiz gibi futbol yoruma çok...
3: Yok abi.
1: Futbol yoruma,
3: da olsanız yoktur.
1: Futbol yoruma çok açık ama aynen. Elbette şahsi görüşler şöyle. Üzerinden de bugün devam eden bir hukuki dosyadan, soruşturmadan yol açtık. Hassas meselemiz futbol. Dolayısıyla reklama da gitmem lazım. Çok teşekkür ediyoruz ama siz tabii bugün stüdyoda futbolda çok daha detaylı bir şekilde İnşallah. İzleyicilerle buluşacaksınız. Sayın Tahir Kum sağolunuz, Sayın Ömer Faruk Ünal çok teşekkürler. Zafer Bey son bir cümleniz var mı?
5: Evet efendim.
1: Sizi de uğurlayacağız tabii,
5: çok teşekkür ediyorum. Beyefendi söylediği gibi eğer siz federasyonu 4 büyüklere seçtiriyorsanız, onların eliyle federasyon tesis ediliyorsa, o zaman da 4 büyükler yöneticileri, hakemleri belirlemede kendini hak sahibi görecektir.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde farklı bir başlıkta gündem özele devam edeceğiz.
8: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
10: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
1: Evet, gündem özel devam ediyor. Bu bölümde sınırlarımızın ötesinde yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız sevgili izleyiciler. Değerli konuklarımız bizlerle bu bölümde. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler. Hocam merhaba,
14: çok
1: hoş geldiniz.
14: Ederim. Urfa'dan olun, geldiniz. Saygılar. Hocalarımı da tabii görmekten ayrıca mutluyum yani. Onu da belirteyim. Evet. Kaç zamandır şekilde özlemiştik. Sağ olun. Yani.
1: Biraz Teknofest havasında bizlerle paylaşın o evet, gurur evet görüntülerini. Teams üzerinden iki değerli konuğumuz var sevgili izleyiciler. Güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Yarar. Merhabalar Mete Bey.
15: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara da başarılar diliyorum.
1: Ve Doktor Hüseyin Fazla, emekli Havatuğ General. Hüseyin Bey merhabalar, iyi akşamlar.
16: İyi akşamlar Gülden Hanım, herkese merhaba.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Eray Hocam, biz bugün ABD'yi konuşacağız, İran'ı konuşacağız, Mekke İttifakı'nı konuşacağız. Ama hepsinden önce istedik ki siz bize bir eşlik edin. Urfa'daydınız.
14: Urfa'daydık.
1: Biz evet, an be an o görüntüleri paylaştık. Bir kez daha göğsümüz kabara kabara savunma sanayimizin nereye geldiğini aslında. O muhteşem Teknofest pozu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Yani Sayın Selçuk Bayraktar ve emeği geçen herkes.
14: Tabii Savunma Bakanımız da oradaydılar. Savunma Sanayi Başkanımız, yine Sanayi Bakanımız, şeyler, genel müdürlerimiz Aselsan, Roketsan, MK, Asfat, STM, yani daha sayamadım. Bir de çok önemli mesela Canik firması evet, çok çok kıymetli şeyler üretmişler. Bizim Kaan uçağının taretlerini üretmişler. Yani bizim Milli Muharip uçağın altını taretini üretmişler filan. 4000 metre menzilli 20 milimetre çapında mermiler. Yani muhteşem bir şey. Çünkü onun içindeki o enerji, yani düşünün 6x9 şöyle söyleyelim, 5000 dakikada 5400 mermi atıyor yani. Yani çok büyük bir kapasite. Ama o enerjiye de onun dayanması lazım. Tabii solo Türk yani bizim Türk yıldızları oradaydı. Yine işte Bayraktar Kızıl Elma'nın yeni versiyonu oradaydı. Bakın, bir önceki Bayraktar Kızıl Elma ile şu an arasında dağlar var. Girip görmek lazım işte. Bir de çok heyecanlı oluyor yani hakikaten orada, çünkü bir insansız savaş uçağını görüyorsunuz yani. Yine Akıncı oradaydı. İşte diğer silah sistemlerimiz vesaire. Yani bir de Urfa halkına da çok teşekkür ediyorum.
1: Muazzam.
14: Gerçekten hepsi böyle bizlere sarıldılar. Böyle müthiş bir sevgi gördük. Yani o samimiyeti, o sıcaklığı, gerçekten Urfalı kardeşlerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Ama tabii o halkımızın oraya teveccühü de çok önemli.
1: Çok
14: yani o
1: hocam,
14: başarıya biz evet, Türk milleti olarak susamışız. Yani orada evet, işte bak, bu Türk mühendisleri bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim abilerimiz, büyüklerimiz, bakın neler yapıyor. Bunu görmek için oraya akın akın hafta içi dahil, hafta sonu dahil çok geldiler. Tabii tam bir şölen oldu, tam bir bayram havası oldu. Hakikaten mesela diğer pek çok yere de gittim ama yani burada inanılmaz bir böyle... Şimdi atmosfere isterseniz siz de dahil oluyorsunuz. Bir süre sonra tabii, o keyfi siz de yaşamaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey, coşkuyla böyle şeyde. Tabii çok önemli şeyler var. İki tane söylemem gereken.
1: Buyurun.
14: Biri STM. STM nedir? Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ. 1991 yılında kuruldu. Savunma Sanayi Başkanlığımız bünyesinde. Dünyanın... Bakın çok kimse şey yapmıyor. Yani
4: aramızda kalacak, hiç merak
14: bunlar
4: etmeyin.
14: Aramızda kalsın evet yani tamam mı? Off record konuşuyoruz. Türkiye'nin ilk insansız denizaltısını yapmışlar.
1: Muazzam.
14: Bildiğiniz denizaltı ama insansız denizaltı. 12 metre boyunda, 18 ton ağırlığında, 2,5 metre büyüklüğünde, yani yüksekliğinde, 160 santim çapında filan, 2 torpidosu olan, içinde ayrı bir denizaltı taşıyor yani. Düşünün, öyle bir denizaltı. Aynı zamanda bir füze şeyle de, donanan mühimmatla denizaltından fırlatabiliyor. Yani bu olduğu bunları zaman bizim hocam, balıkların doğru, dışında denizlerimizde hiçbir balık bile dolaşamaz. Bırakın yani düşmanı filan. Bir de tabii yine Asfat'ın ürettiği, orada gördük çünkü bunların bilgilerini aldık. Dünyanın en uzun menzilli insansız deniz aracı, KIDA, yani kamikaze insansız deniz aracını üretmişler. Yani ve bunun işte testleri yapılıyor. Bu arada Türkiye'nin işte ilk STM tarafından üretilen insansız denizaltısının ismi Tengiz. Evet, Tengiz, onu da söyleyelim. Yine milli denizaltımız Atılay oradaydı. Yani onun prototipini gördük. Hakikaten bunları tabii, bu ayrıntıları da görünce, işte Bayraktar Kızıl Elma'daki o şey, füzelerle birlikteki gelişim vesaire, yani hakikaten çok büyük işler yapıyoruz.
1: Hocam havada,
14: çok
1: karada,
14: büyük işler yapıyoruz.
1: Havada, karada, denizde, evet, çok yani büyük işler yapıyoruz.
14: Yani inanılmaz yani. Daha anlatacak olsam hani sabahlara kadar anlatırız. Çekimlerini de yaptık, tabii, yayınları da yaptık, sağ olsunlar.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği Teknofest gençliği, İşte tam olarak, evet, aslında, evet, bahsettiğiniz.
14: Yani öyle büyük müthiş yarışmalar yapılıyor. Binlerce kişi katılıyor, öğrencilerimiz katılıyor. Yani orada o, şimdi bu ana sahne, o şeyin orada. Bir tarafta Bayraktar Kızıl Elma, evet, diğer şimdi, tarafta da
1: hocam,
14: şey.
1: Hocam gelin şöyle geçelim. Gelin, evet, hocam. Bak burada, evet, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde özellikle Teknofest gençliği dedik ya. Sayın Selçuk Bayraktar gerçekten çok ama çok önemli işlere, evet, sağ imza yani, atıyorlar.
14: Ülkemizin
1: gerçekten
14: gururu öyle, yani gerçekten.
1: Ve o artık ikonik poz, evet, Teknofest, evet, pozuyla beraber Sayın Milli Savunma Bakanımız buradalar.
14: Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün Hocamız oradalar. Orada.
1: İçişleri Bakanımız
14: Ahmet
1: oradalar.
14: Akyol. Evet, bakın, evet, Aselsan Genel Müdürümüz, evet, Roketsan Genel Müdürümüz Sayın Murat II. Yani Haluk Bayraktar Bey.
1: Sayın Bekir Bozdağ.
14: Sayın Bekir Bozdağ, evet. Ya tabii bunlar da orada gerçek konuşmalar yapıldı. Evet. Ya hepsi o coşkuyu, o içtenliği, o gururu hep birlikte paylaşınca hakikaten çok güzel. Bir de havada düşünün, helikopterler uçuyor, inanılmaz, uçaklar, jetler. Bir de müthiş o şeylerde, bu yan tarafta büyük devasa şeyler var. Neydi onun ismi? Hoparlörler. Sürekli böyle o coşkulu müzikler filan, gerçekten ben yani gittiğime çok mutlu oldum. Çok keyifliydi. Her giden de oraya çok mutlu ayrıldılar. Şunu demek istiyorum, mutlaka herkes gitsin yani. Mutlaka. O keyfi, o mutluluğu yaşasınlar.
1: Mutlaka.
14: Ülkemizin o gururunu paylaşsınlar yani.
1: Hocam bir de inanılmaz bir tanıtım videosu hazırlandı bu sene. Şanlıurfa'ya özel. Şanlıurfa'nın yöresel ezgileriyle beraber, o bile başlı başına gerçekten izlemeye doyamadığımız bir başlangıcı oldu. Mete Bey, ne dersiniz, geldiği nokta milli savunmamızın, yerli ve milli ekipmanlarımızın?
15: Şimdi küçük bir düzeltmeyle başlayayım. Eray Hocam şeyi söyledi ama orada herhalde diz sürçmesi oldu. Kaan'ın 6 namlulu 20 milimetrelik Gatling topunun Canik firması değil, Sarsılmaz'la beraber TUSAŞ'ın beraber ortak kurdukları TR Mekatronik üretiyor. Küçük bir diz sürçmesi oldu muhtemelen, o yüzden düzeltme yapmak gereği hissettim. Kimsenin hakkına girmemek adına özür diliyorum Eray Hocam.
14: Tabii şimdi, orada Türk firmaları var, doğal olarak teşekkür ederiz. Sarsılmaz aynı zamanda T-129 atak helikopterler için de taret üretmişti, onu da gördük.
15: Doğru,
14: 12-17'lik vesaire, hakikaten çok büyük işler yapıyorlar.
15: Eyvallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eray Hocam sağ olsun, sonuçta savunma dergileriyle de uğraşıyor. Alana da gidip geliyor. Ben tabii bir şeyi çok önemsiyorum. Şimdi orada gördüğünüz tablonun bir de ikinci bir tablosu var. Yani bizim görünmeyen, aslında göremediğimiz yarışmalar bölümü var. O yarışmalar bölümü teknoloji yolculuğunun bence asıl dinamizmi orada geçiyor. Şimdi bu gördüğünüz kısım aslında onun şov kısmı. Yani orada sergi açılan, insanların gelip katılımcıların gördüğü yer. Bir de Teknofest'in bir teknoloji bölümü olan Teknofest Gençlik Bölümü var. O nerede? O da Sayın Selçuk Bayraktar'ın açıkladığı rakamlar var. Mesela Şanlıurfa'da sanırım 1 milyon 300 bin kişilik bir katılımcı olmuş, gelen kişi olmuş. Bir de 200 bin tane yarışmacı var. 200 bin yarışmacı.
1: Evet.
15: Bu o kadar önemli bir şey ki, düşünebiliyor musunuz? 200 bin genç çok önemli yarışmalara katılıyor ve bu yarışmalar öyle sıradan yarışmalar falan da değil. Yani bildiğiniz geleceğin mühendislerin veya geleceğin silah sistemlerinin veya teknolojilerin gelişen öğrencilerin mühendislerle tanıştığı bölüm. Aslında o görmediğimiz bölüm bizim bugün savunma sanayindeki geldiğimiz yeri gösteriyor. Bugün savunma sanayi şirketlerinde çalışan birçok mühendis, hani diyoruz ya, Türkiye'deki savunma sanayinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 27 falan diyoruz ya, işte o çocukların çoğunluğu Teknofest kuşağından gelen, oradaki takımlardan gelen öğrencilerden oluşuyor, biliyor musunuz?
1: Evet.
15: Burası aynı zamanda bir okul, aynı zamanda bir yolculuk ve aynı zamanda teknolojiyle çocuklarımızın karşılaştığı yer. Hani rahmetli Selçuk Bayraktar'la Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir abinin söylediği çok önemli bir şey vardı. Gelsinler çocuklar, burada dokunsunlar. İşte o dokunmanın ötesine geçilen bölüm yarışmalar bölümü. Ben Selçuk Bey'e hani Türkiye'de teknoloji yolculuğuna çok önem verdiğini biliyorum. Ama asıl bence hakkı ödenemeyecek olan bölümü, hakkı ödenemeyecek bölümü T3 Vakfı üzerinden gençlerin teknolojiyle tanıştırdıkları bölümdür. Bakın, orası herkesin düşündüğü gibi bir savunma sanayi bölümü değil. Yani Teknofest dediğimiz yer yalnızca bir savunma silah sistemlerinin ağırlandığı bir bölüm değil. Birçok önemli teknolojinin sunulduğu ve karşılaştırıldığı bir yer. Ben o yüzden Selçuk Bey'e Türk sanayisine kattığı değerden çok gençlerimize kattığı özgüven adına çok çok teşekkür ediyorum.
1: Peki. Hüseyin Hocam?
14: Bir bilgi vereyim müsaadenizle.
1: Tabii. Tam da hocam, buyurun.
14: Üstadımın söylediği yerden. Tabii şey var, elimizde istatistikler var. Bu yarışmalarla ilgili gerçekten bu çok çok önemli. Bu yarışmalar artık Türkiye'nin teknoloji noktasındaki toplumsal kalkınmasının temel dinamiğini oluşturdu. Bakın şimdi rakamlara bakın. Çok 62 ana kategoride, 145 alt kategoride 81 ilimizden başvuru var. 99 ayrı ülkeden de katılım var. Bakın, başvuru var. Ve toplam hem Türkiye'den hem de yurt dışından katılan takım sayısı 730 bin. Çok büyük bir rakam. Büyük. Bakın. Bakın bu verdiğim bilgiler resmi bilgiler ve başvuran toplam, yani yurt içi yurt dışı başvuran yarışmacı sayısı 1 milyon 600 binden fazla. Bunun 2000 finalisti belirlenmiş ve toplam maddi destek 100 milyon lira, ödül miktarı da 75 milyon lira. Yani hakikaten inanılmaz bir serüven var orada. Orada inanılmaz bir teknoloji yolculuğu var. Tabii devletimiz var olsun, yani hakikaten. Amin. Gurur duyuyoruz.
1: İlelebet. Hüseyin Hocam, buyurun.
16: Valla çok heyecanlı, güzel izlenimleri Eray Hoca paylaştı. Mehmet Hocam da katkı sundu. Şimdi 2019 yılında bu ilk Teknofest yapıldığında ben de TUSAŞ'taydım. TUSAŞ temsilen ilk katıldığımızda Yeşilköy'deki Hava Müzesi'nde heyecanlı bir şekilde bu toplantıyı yapmıştık. O zaman şu kırmızı montları ilk defa görmüştüm. Şimdi artık Teknofest'lerin, evet, kimliği haline gelmiş bir şeyi konuşuyoruz. Tabii ki ilk yapılan yer de İstanbul'daki yeni havalimanıydı. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı. Oraya biz Hürkuş'ta indiğimizde ve faaliyetin olduğu gün, Teknofest'in olduğu günde gençlerle böyle birebir ilk temasları orada yapmaya başladığımızda şunu gördüm. Aslında kimsenin ödülde falan gözü yok. Gençlerin tek derdi kendilerini anlayacak, dinleyecek, büyüklere ihtiyaç var. Yol gösterecek, onlara gittikleri yolun, tuttukları yolun doğru olduğunu veya yanlışları varsa onları da net bir şekilde ifade edip doğru yola onlara sevk edecek bakış açılarına ihtiyaçları var. Dolayısıyla burada tabii ki büyük rakamları konuşuyoruz. Yani 200 bin yarışmacı, büyük organizasyonları konuşuyoruz. Bunlar az şeyler değil. Ve özellikle de farklı şehirlerde. Biz işte 2 sene önce Kıbrıs'ta yapıldı. Orada bile yapıldı. Şimdi Şanlıurfa'da yapılıyor olması Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ikamet eden, oturan gençlerimizin, tabii buna büyüklerimizden kendini genç hissedenleri de katmamız gerekiyor. Hem tabii ki bu İDEF'in bir uzantısı olarak Teknofest dizayn edildi ama sonrasında sanki İDEF'i bazı yönlerden aşan faaliyetleri de yapılmaya başlandı. Çünkü görüldü ki gençlerimizin birçok alanda, sadece savunma sanayi alanında değil, onu tamamlayacak şekilde birçok alanda yeteneklerini sergileyecekleri bir alana ihtiyaç vardı ki Teknofest'lerde tam da bunun karşılığı olarak şu anda bizlere buradaki işte sizin sunduğunuz şekilde veya Eray Hoca'nın anlattığı şekilde bunun karşılığı olarak görüyoruz. Gerçekten gurur duyduğumuz tablolar. Bunların sayesinde bizim artık savunma sanayinde hem kendi ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ürünler piyasaya yavaş yavaş çıkmaya başladı. Örneğin işte 28 Eylül'de yaklaşık 5-6 gün önce hava kuvvetlerimize Hürkuş uçaklarımızı vermeye başladık. İşte 2 sene sonra Hürjetleri vereceğiz. Belki bir 2 sene sonra Kaan'ları vermeye başlayacağız. Gökbey helikopterini verdik. Anka'yı verdik. Yakında Kızıl Elma'yı vereceğiz. Akıncı'yı zaten TB2'yi Aksugur'u daha önce vermiştik gibi. Ben sadece havayla ilgili olanları söylüyorum. Dolayısıyla burada şu anda savunma sanayi aslında hem karşılaştığı problemleri büyük bir yetkinlikle, büyük bir mühendislik birikimini arkasına alarak yetkinlikle çözüyor. Hem de artık sahada bizim bunlara ihtiyaç duyan ordumuza, askerimize vermeye başladı. Yani prototip aşamasından seri üretim aşamasına geçtiğimiz yıllar artık başladı. Çünkü bunlar tabii ki bir olgunlaşma süreci istiyordu. Örneğin bir Hürkuş'a baktığımızda 29 Ağustos 2013'te uçmuştu. Yıllar aldı onun olgunlaşması, problemlerinin giderilmesi. Bu çok da doğaldır. Dünyadaki evet. Birçok platformda bunlar olur. Ve gördük ki bunların arkasında işte şu anda Teknofest'teki heyecan, oradaki mühendislik içerisinde savunma sanayinin bir parçası olmak için kalpleri, gönülleri atmakta olan gençlerimizin yarın o ürünleri daha da üst noktaya taşıyacağı bir altyapının mevcut olduğunu görüyoruz ve bundan da hep beraber gurur duyuyoruz.
1: Gurur duyuyoruz.
14: Ya bir şimdi, Hürkuş'la ilgili bir gelişme var da onu da paylaşayım.
1: Paylaşın hocam. Tabii yani paylaşın.
14: Şöyle, Hürkuş'u biliyorsunuz, normalde eğitim uçağı olarak biliyoruz değil mi? Hürkuş C diye şimdi ayrı bir versiyonunu yapmışlar. Burada da sergiliyorlar. Savaş uçağı haline de getirmişler. Yani şeylerine, kanat altlarına makinalı tüfek, 12-17'lik makinalı tüfek, bu da Sarsılmaz tarafından yapılıyor. Canik demeyelim, bazen karıştırıyoruz ama ikisi de tabii bizim bir milli firmamız, orada hepsini gördük. Sarsılmaz yapıyor gene bu podları ve bizim bu Hürkuş'u hafif taarruz uçağı şeklinde de modifiye etmeye başlamışlar. Bu da ayrı bir yeni gelişme.
1: Şimdi çok kıymetli hocalarım, çok önemli teknik detaylar, hepsi milli, yerli, bizim kendi ürünlerimiz. Ne mutlu bize, daim olsun. Ama biz bu Teknofest'le dosta güven, düşmana korku diyoruz ya. Mesajlar gidiyor değil mi hocam? Eray hocam.
14: Kimler yani?
1: Kimler alıyordur o mesajları alması gereken?
14: Bütün Orta Doğu, Batı, evet. Doğu, Kuzey, herkes alıyor yani. Evet, bunu alıyor. Çok net. Yani orada aslında Urfa üzerinden tabii. Türkiye bir stratejik caydırıcılık üretiyor.
1: Evet. Gösteriyor hepsini.
14: Gösteriyor tabii yani. Şimdi herkes gelip bakıyor. Şimdi anlatıyoruz mesela işte diyoruz ki Hürkuş'un C versiyonu. Mesela gene birazdan söyleyecektim şimdi yeri gelmişken. Mesela Hürjet'in yeni versiyonu. Yani mükemmel bir şey. Hürjet bildiğimiz savaş uçağı olmuş. Evet. Hani o ilk versiyonu unutun. O kadar güzel, yakışıklı ve karizmatik bir uçak yapmışlar ki şeyde vardı, bu Kızıl Elma'nın hemen sol tarafında gördük. Ya bildiğimiz boyutları itibariyle işte kanat altı gövde içi şeyleri, neydi onun ismi, silah istasyonları vesaire. Yani evet dedim ya, işte bizim savaş uçağımız.
1: Evet.
14: Bildiğimiz
1: bizim
14: savaş
1: uçağımız var. Bizim bir savaş uçağımız var. Serhat hocam, çok kısaca alayım Teknofest'in sizi uyandırdıklarını. Ardından şimdi bizim bu uçaklarımız var. Yerli milli sanayimiz ama Sınır ötesinde yaşanan çok önemli gelişmeler var. Onları da biraz konuşacağız.
6: Evet, öncelikle Teknofest, ben Urfa'da görev yapmış bir akademisyen olarak Urfa'daki insanların bu hassasiyetlerini çok iyi anlıyorum. Bağlılıklarını çok iyi anlıyorum. Buradan Urfa'ya da ben selamlarımı gönderiyorum.
14: Gerçekten Urfa.
6: Teknofest'in açıkçası bana göre en önemli tarafı bugün Türk gençliğini teknolojinin nasıl daha faydalı kullanılabileceği yönde milliyetçilik duygusuyla birleştirip bugün vatanın geleceğe hazırlayan neferlerini yetiştirmesi noktasında çok büyük bir adım attığını düşünüyorum. Tabii burada Bayraktar ailesinin elbette katkıları var. Pek çok insanın bunda katkısı var ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu süreçte atmış olduğu adımlar, vermiş olduğu bu manevi desteğin bir karşılığını görüyoruz. Bugün bir makale okudum. Dünyada askeri sıralamaya göre ülkeleri belirlerken özellikle Türkiye'yi vurgu yapıyor. Ve Türkiye de diyor ki yani artık modern silah teknolojisini, savunma endüstrisini tehdit eden bir ülke konumuna dönüştü Türkiye diyor. Kendi uçağını, kendi işte yakında kendi uçak gemisini sulara indireceği söyleniyor. Bütün bunlar elbette ki bizler için çok büyük bir gurur kaynağı. Emeği geçen herkese
14: bir katkısını mı?
6: Lütfen buyurun.
14: Çünkü o kadar hocam, ki peş peşe de şimdi tabii. Deniz Kurdu tatbikatı yapılmıştı hemen Urfa'nın öncesinde.
1: Evet.
14: Orada Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu'nun bir açıklaması oldu. Dedi ki hani sizin söylediklerini söyledi hocam. O yüzden denk geldi. Dedi ki yani biz milli denizaltımız işte Atılay denizaltısı neydi onun ismi? Uçak gemisi vesaire. Bunlar
6: uçak gemisinin inşası yapımı devam ediyor galiba.
14: Şu an devam ediyor. Evet. 2028'de suya inecek.
6: 2028'de.
14: Evet. Ondan sonra üzerine montajı başlayacak.
6: Ve şeyini veriyor Eray hocam. Ebatlarını veriyor. 256 metre uzunluğunda diyor ki ben de bunu özellikle.
14: Yok biraz daha uzun hocam.
6: Daha mı uzun?
14: 185.
6: Yani şeyle mesela Eisenhower ve Roosevelt uçak gemileriyle karşılaştırdığımız zaman yani diyorum çok gururlandım ben bugün.
14: Evet. Yani işte mesela o Atılay denizaltısı yine milli nükleer denizaltı projesi vesaire. Bir de işte bu biliyorsunuz TF-2000 hava savunma muhribi vardı. Onun da adını koydular. Kocatepe. Tepe sınıfı diye. Artık bakın ete kemiğe bürünüyor efendim. Yani bunlara maket falan diyenler utansın bak. Tamam, artık ete kemiğe bürünüyor. Bunları artık gidip görüyoruz yani. Oralarda görüyoruz. Deniz Kurdu'nda ya da Mavi Vatan, Teknofest Mavi Vatan'da gittik gördük ya. Hani gözümüzün önünde.
1: Dokunuyoruz hocam. Dokunuyoruz yani artık. Daha yani ete deniz kemiğe bürünüyor. Evet.
14: Dokunuyoruz yani. Ve mesela bu denizaltı konusunu çok yakından takip ettiğim bir konu. Hakikaten yani donanmamızın zaten var olan ölümcül ve yıkıcı harp gücünü inanılmaz seviyelere çıkaracaklar. Bunlar işte buralarda görüyoruz. Hakikaten
6: Herhalde
14: var olsunlar.
6: Biz çok piyasaya çıktığı zaman birçok insan böyle bir markanın olmadığını, bunun üretilmediğini söylüyordu. Şimdi o insanlar TOG'a biniyorlar.
14: Evet.
1: Evet, evet, olduğu gibi. Hüsamettin Bey.
0: Evet, ben de her sene Teknofest'in gedikli bir katılımcısı olarak Türk savunma sanayinin geldiği aşamayı yakından takip ediyorum. En son bu sene yine biliyorsunuz savunma sanayi fuarında Bayraktar şirketin öncülüğünde yapılmıştı. Orada da kıtalar arası bir füzenin yapımıyla ilgili bir prototip dünyaya ilan edildi. Yanlış hatırlamıyorsam Eray Hocam düzelsin, Güneydoğu'da ilk Teknofest organizasyonu diye biliyorum ben. Evet. Bu bağlamda Türkiye'nin dört bir yanında halkın teveccühü göstermesi, milli savunma sanayinde Türkiye'nin gelişimin dünyada rol model olması, halkın buna vermiş olduğu destek ve de bu Teknofest'lerde bir özel bir birim daha var. Birim olarak diyor ben adlandırıyorum. Eray Hocam ya da Mete Bey düzeltirler. Yeni fikirlerin de göreceğe çıktığı bir alan. Yani bu anlamda bir adeta bir teknoloji platformu da, olarak da lanse edebiliriz. Her ne kadar daha çok medyada
14: odalar var. Doğru söylüyorsun.
0: Evet ya aslında yani, bunları ben
14: orada,
0: biraz
14: bilim odaları var. Teknoloji odaları var. Yani gidip orada eğer elinize bir fikir ya da proje varsa gidip sunabiliyorsunuz.
0: Ya bunu yetkililere, muhataplarına gösterebileceğiz bir bilim olimpiyatı da diyebiliriz. Her ne kadar kamuoyunda daha çok bitmiş ürünlerin daha çok lanse edildiği bir platform olarak görülse de alt birimlerde kendine güvenen çeşitli üniversite ya da özel sektör şirketlerinin göreceğe çıktığı bir aslında alan. Dolayısıyla ben de her sene gelmiş olduğu gelişim hasebiyle gurur duyduğum bir platform olarak yakından takip etmeye devam ediyorum.
1: Şimdi biz tabii bu stüdyoda elbette o yoğun dediniz ya hocam, inanılmaz bir kalabalık gerçekten. Hakikaten her sene yani. Katlanarak devam
14: çok,
1: ediyor.
14: Evet, katlanarak
1: şimdi artıyor. Arkamıza denk düşüyor. Bakın şurada muazzam bir kalabalık var. Sayın Cumhurbaşkanımız kürsüde. Az önce bahsettik Sayın Selçuk Bayraktar. Gerçekten bu konuda inanılmaz bir rol model oldu. Tüm bu yola baş koymaya niyetli gençlere, Teknofest gençliğine. Sayın Cumhurbaşkanımızın da aslında açıklamaları her yıl inanılmaz duygulanarak izliyoruz hocam. Evet, gerçekten evet. Orada olamasak da.
14: Tabii bundan birkaç hafta önce.

0: olsun. Bu konu kendini bu sürece adamış bir aileden bahsediyoruz ki hanımefendi bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk
1: bilgisayar
0: yani yazılım mühendisi galiba ki yani çok büyük katkıları var. Evet. Hepimizin annesi olarak görüyorum çünkü bu gurur tablosu hepimizin şeyi. Gerçekten. Yani bu bir kendini bu sürece adamış bir aile ki
2: o adanmışlığın işte sonucunu göz ve ben bütün Türkiye'ye Türk dünyasına hatta bir model olmasını, bunun yaygınlaşmasını, gelişmesini istiyorum canı gönülden. Hakikaten çok kıymetli. Yani tarih yazıyorlar. Baykar firması Türk tarihinde, savunma tarihinde tarih yazıyorlar. Dolayısıyla var olsunlar yani. Hakikaten 5 yerleşkeden birine gittik. O devasa şeyi gördükten sonra 5 tane daha varmış. 4 tane daha varmış. Oradan da yayın yaptık yani hakikaten. Şimdi orada da burada daha önceden işte Sayın Cumhurbaşkanımız gelmeden önce Salı günü de Sayın Selçuk Bayraktar orada bir konuşma yaptı mesela. Yani o kadar güzel çocuklara inerek çocuklara, o gençlere hitap ederek o kadar müthiş bir kalabalık yani o tabii çok dikkat çekiyor. Oradaki o nasıl diyelim hani siz daha iyi bilirsiniz medya mensupları olarak o halka inebilmek, halkla o diyaloğu ve gönül bağını kurabilmek noktasında da çok başarılılar.
1: Yaşadığınız toplumun kodlarını bilmekten geçiyor evet, bence evet, hocam tam evet, olarak. Tam olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da aslında evet. Hep bir siyasi olarak ne kadar farklı olduğunun altını bu kodlarla çiziyoruz. Mete Bey, birazdan başka bir meseleye geçeceğiz ama az önce Eray Hocam'a da konuşurken dosta güven, düşmana korku salıyoruz. Önemli örneklerinden birisi. Verilen mesaj açısından nasıl bu görüntüleri değerlendirmek lazım?
3: Peki ben size o zaman küçük bir yarışma hakkında, yani Teknofest'teki gençlerin nasıl bir yarışmaya girdiğini anlatmak adına bir yarışmanın formatını anlatacağım.
1: Tabii.
4: Evet.
3: Şimdi Teknofest'in şeyine girdiğinizde görürsünüz. Arkadaşlar da varsa o görüntü muhtemelen vardır. Teknofest Urfa'da diye aslında yayınlandı. Selçuk Bey de yayınladı diye biliyorum Twitter'ında. Orada bulabilirler o görüntüyü. Bakın dikey inişli roket yarışması. Bakın dikey inişli roket yarışması. Bu nedir biliyor musunuz? Hani Elon Musk'ın hani roketi fırlattıktan sonra tekrar uzaydan tekrar geri geliyor ya. Hani tekrar gelip tekrar iniyor. Tekrar kullanılabilir. Tam aslında ona denk geliyor. Takımların tasarlayacağı roketin yarışma kapsamında sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile entegrasyonun sağlanması, roketin serbest bırakılmasını takiben ayrılma konektörü aracılığıyla aviyonik sisteminin otomatik olarak devreye girmesi ve otonom hava aracının soğuk gaz itki sistemi kullanarak hedef alana kontrollü ve yumuşak iniş gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Ben söylerken bile zorlandım.
1: Çok.
3: Yani, bakın ve buna kim katılıyor biliyor musunuz Türkiye'de? Yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri katılıyor.
4: Evet.
3: Bakın bu dünyada iki ülkenin başarabildiği, bir tanesi Amerikalılardaki Elon Musk başarmıştı. Bir de şimdi Çinliler başardı. Siz bunu üniversite öğrencilerinize yarışma programının içine koyuyorsunuz ya. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gelenen yerdeki yarışmanın kalitesini anlamında söylüyorum. Size ikinci örnek vereceğim. Trabzon'da bir gün konferans için gittiğimde Trabzon Belediyesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı'na oturup sohbet ederken bana Teknofest için üniversitelere verdiği desteği anlatmışlardı. Ve iki takımdan bahsettiler. Roket yarışmasına katılan iki takım. Bunlar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okurken yarışmalara katılıyorlar ve roket yakıtı üretmek üzerine çalışıyorlar. Bakın roket yakıtı. Daha sonra okuldayken, üniversitedeyken bunlar teknoparklarda kurulan bir yerde şirket kuruyorlar. Ve okurken 5 tane roket yakıtının, bakın 5 roket yakıtının telif hakkını alıyorlar. Yani üretim haklarını alıyorlar. Okul bittikten sonra makine kimya endüstrisi bu şirketi satın alıyor. Ve şu anda bu delikanlılar ve onların şirketi makine kimya endüstrisi için roket yakıtı üretiyor.
1: Mükemmel.
3: Bu söylediğim hikaye şu anda 2 senelik hikaye biliyor musunuz? 15 sene öncesini anlatmadım. 30 sene öncesini anlatmıyorum. Şu andaki yaşanan bir olayı anlatıyorum. Düşünün öğrenciyken başlayan, okuldayken şirket kuran, şirketi bitirdikten sonra yani üniversite bitirdikten sonra makine kimyanın satın almaya değer gördüğünü ve çocukların tamamını içeri aldığı bir kuruma dönüyor. Ya işte bu hikaye Türkiye'nin

0: gençlerin aslında eğitim seviyelerini, zekalarını, azimlerini ve başarma isteklerini göstermesi anlamı da bence çok önemli. Selçuk Bayraktar'ın babasıyla, Özdemir Bayraktar'la çalışmayı Allah nasip etmişti ve kısa da bir sürede olsa yol arkadaşlığı yapabilmiştim. Ondan birçok şey dinleyebilmiştim. Onun söylediği bir şey vardı. Bunu aynı şekilde Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar da söylüyor. Sıklıkla deyim ediyorlar. Hep bir felsefeleri var. Diyorlar ki sefer bizden, zafer Allah'tan. Biz çalışalım, emek harcayalım. Allah da bizim yanımızda olacaktır. Bu felsefe bence Türk milletinin de felsefesi. İnşallah çok daha güzel şeyleri hep beraber yaşayacağız.
1: İnşallah hepimizin temennisi ortak. Şimdi biz dosta güven, düşmana korku salıyoruz. Bu göz bebeğimiz yerli ve milli unsurlarımızla savunma sanayi alanında. Ama dünya çok sıcak Eray Hocam. Şimdi bir başlayalım mı? Neden hedefte belli noktalar var? Şimdi bir Mekke İttifakı'ndan söz ettik. Sayın Dışişleri Bakanımız yarın önemli bir toplantıya katılacak. Bu önemli ama tüm biz bunları konuşurken hedefte bir nokta var, Riyad. Neden Riyad üzerine konuşuyoruz Eray Hocam? Oradan bir başlayalım. Arkadaşlarım da versinler o grafiği. Neden?
2: Çünkü şimdi baktığımızda bir taraftan güneyden Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Diğer taraftan da Irak'ta Haçlı Şabiler üzerinden yine Suudi Arabistan'a, yani hem kuzeyden hem güneyden Suudi Arabistan saldırı altında. Yani bunu görmek lazım. İşte yine aldığımız saha bilgileri bugün, dün ve bugün bir stratejik harekat başlatıldığı Husilere yönelik merkezi Yemen hükümeti tarafından. Yani burada Suudi Arabistan'ın istikrarsızlaşması demek, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, kırılması anlamına geliyor. Bir de tabii Medine'ye mesela saldırı düzenleniyor. Şimdi kutsal yerler, yani İslam dünyası için, bizler için çok kutsal yerler. Yani savaş da olsa kutsallara saldıramazsınız. Yani şimdi saldırılıyorsa bunun başka anlamları var. Tabii işin politik arka planını hocalarım çok daha iyi anlatacaktır ama sonuç olarak yani burada Husiler üzerinden yeni bir gerilim hattı, kırılma hattı, fay hattı oluşturulmaya çalışılıyor. Herkesin kendisine şunu sorması lazım. Yani Husilerin bu saldırıları kimin işine yarıyor?
1: Bir şey daha ek sorabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Husilerin de bu kadar füze, İHA var mı?
2: Bunlar tabii
1: verildi mi?
2: Verildi tabii. Yani kendilerinin üretim kapasiteleri evet, çok düşük. Yani bunlar İran tarafından verildi. Bakın bunun tarihçesi de var. İlk 1979'da Hümeyni İran'ın başına geçtiğinde, aynı yıl 79'da işte bu Zeydilere bağlı El Husi ailesi İran Kum kentine kendi liderlerini gönderip orada ideolojik eğitim almaya başlıyorlar. Daha sonra 1988 yılında İran-Irak savaşı bittikten sonra ilk askeri yapılanma Yemen'de bu dönemde başlıyor ve İran kendisi işte ana karasını, güvenliğini stratejik olarak dışarıdaki paramiliter unsurlara bağlama konsepti çerçevesinde yeraltı tahkimatlarına başladığında Husilerde de bu aynı yeraltı tahkimatları başlıyor. Yani bugün değil. Ve yine Amerikan istihbarat raporlarında da ilk büyük silah sevkiyatları 2009'da başlıyor. Yani baktığınızda hakikaten, hatta biraz daha bunun tarihçisi var, 1918'e kadar gidebiliyor. Yani Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle İngilizlerin güneyi, Fusilerin yani Zeydilerin, Husilerin kuzeyi kontrol etmesiyle gelişen durum, 1934 Taif Anlaşması'yla Suudi Arabistan'la Husiler arasında, Yemen arasında bir işte sınır problemlerini çözen anlaşma. Fakat bu yeterli olmuyor. Bu arada Yemen iki kere iç savaş yaşıyor. İkinci iç savaştan sonra bir daha da toparlanamıyor. Evet. Husiler artık orada paralel bir devlet oluşturuyorlar. Tam bu iç savaş ve istikrarsızlığa bağlı olarak İran burayı çok iyi kullanıyor. Yani orada an kendi teşkilatlanmasını, yapılanmasını, yeraltı sığınakları dahil İran modeli, bir benzeri bir ordu modeli oluşturuluyor orada.
1: O zaman Hüsamettin Bey, oradan devam
2: evet,
1: edelim.
2: Yani tarihçesi yani, bu şekilde.
3: Ya bugün tamam, büyük hocam, bir saldırı başlatıldı. Her iki taraftan da bizi de bu işi işte Reuters duyurdu. Sonra Savunma Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı gibi.
1: Hüsamettin Bey, buyurun buradan birlikte anlatalım.
3: Evet, Eray Hocam çok güzel bir giriş yaptı.
2: Bayrağı sana devredin.
3: Teşekkür ediyorum hocam. Bugün kritik bir gün. Reuters'ta haber açıklandıktan sonra yanlış gerçekten. Hatırlamıyorsam Türk Dışişleri Bakanlığı olacak ya da Savunma Bakanlığımız, kaynağını yanlış vermeyeyim. Açıklamayı konfirme etti, yani onayladı. Türk Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız yarın Suudi Arabistan'da üçlü Pakistan muhatapları ve Suudi Arabistan muhatapları birlikte bir toplantı yapılacak. Bu açıklamadan hemen önce Yemen'de devlet başkanı bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan desteğiyle beraber bazı rakamlar 100 bin diyor, bazısı 250 bin kişilik bir savaşçıyla Yemen'deki Husi kuvvetlerine karşı operasyon başlattığını açıkladı. Ancak yayın hazırlanmadan hemen önce de Husi'ler, şimdi Husi'ler...
1: Bir gösterir misiniz? Biz hangi alandan söz ediyoruz? Evet.
3: Şimdi sevgili seyirciler, burası Taiz diye bir şehir. Ülkenin ikinci büyük şehri. Arkadaşlarımız Husi'lerin nokta yazdığı yer.
1: Şu şeyimizi de verebilirseniz belki
3: birkaç
1: daha rahat
3: saat anlarsın. Önce ülkenin liman şehri Aden'le olan karayolu kapandı.
1: Evet.
3: Ama bu petrol piyasalarına mesela bir yandan da Eray Hocam konuşurken ben de petrol fiyatlarını takip ediyorum. Savaşın seyrini hocam petrol fiyatlarıyla takip ediyoruz.
2: Doğru söylüyorsun.
3: 102
2: tabii.
3: dolar civarında. Yani gerilimin büyüyeceğine dair, bir krize dair bir şey işaret yani var. Öyle büyük daha. Bir kriz de tırmanma şekli savaşın şeklini gösteriyor. Şimdi sevgili seyirciler, az önce Eray Hocam aslında özetini yaptı. Suudi Arabistan bir saldırı altında. Güneyden Husilerle, Irak'tan Haçlı Şabi, İran unsurlarıyla, batıda da, bu şu anda Türk medyası da yer etmiyor ama kıyamet asıl burada kopuyor. Etiyopya kuzeyde bir ayrılıkçı hareket isyan etti. Etiyopya ordusu da düzenli bir orduyla direnç de fazla göstermeden buraya ele geçirdi. Korkulan senaryo şu. Etiyopya'da şu parçayı görüyor musunuz sevgili seyirciler? Bunu bahane edip okyanus ya daha doğrusu denize olan bağlantıyı sağlayacağı. Etiyopya İsrail'in müttefiki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin müttefiki. Şimdi bu Husiler özünde aslında İran'la müttefik bir yapı. Ama adını koyamadığımız bir ilişki gerçekleşti. Bu sahte bayrak operasyonlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in de Husilere dolaylı destek verdiğine dair televizyon kanalında söyleyecek kadar itibar ettim ama teyide de muhtaç. Bunu da ciddi bir şekilde cümleyle ifade edelim. Burada Husiler tuhaf bir şeye girdi. Bu Mekke saldırıları, evet, Kabe evet, saldırıları evet. Böyleydi. Bugün kıyamet koptu. Şimdi önce sevgili seyirciler, kronoloji şöyle. Yemen'de devlet başkanı dedi ki ben Suudi Arabistan'a beraber 100 binden fazla kişilik bir orduyla buradaki Husi yapısını lağvedeceğim, ele geçireceğim dedi. Suudi Arabistan'a buna destek vereceğini açıkladı. Hemen akabinde de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri, Savunma ve Genelkurmay Başkanları Riyad'da toplanacağını açıkladı.
1: Tamam. Şimdi olay bu. Ne demek?
3: Bu şu demek. Bu şu demek. Ama arkasında
1: daha sıcak bir çatışma ya da saldırı mı geliyor demek?
3: Şimdi şöyle, burada Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail tandanslı medya kuruluşları bir süredir Mekke İttifakı ile dalga geçercesine işte Suudi Arabistan'ı korumadı Türkiye ve Pakistan şeklinde yorumlar yapıyor. Bu Türk Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a da bu tarz taciz edici sorular soruluyor ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan şöyle bir açıklamaya da bulundu. Bakın diyor, 70 yıllık bir NATO gibi bir yapı var. Ya burası bile bir kere 5. maddeye başvurmuş. Daha bunun imzası kurumadı. Hemen bizim saldırıya girmemizi bekliyorsun. Bir durun.
1: Ama içine çekmek mi Türkiye?
3: Ya burada sadece içine çekmekten bahsetmiyoruz. Bir mezhep savaşına doğru gitme durumda var. Türkiye'yi ve Pakistan, özellikle Türkiye içine alabilecek bir tuzak durumu da söz konusu.
1: Siz buradasınız ya yanımda, bir virgül koyalım.
3: Evet, ama şunu söyleyeyim, bitireyim en azından kopmasın.
1: Yok, devam edeceğiz. Sonra.
3: Türkiye buraya şu anda askeri anlamda destek vereceğine dair bir emare görünmüyor ama Türkiye sahada, sevgili seyirciler detayını anlatmayayım. Türkiye sahada ama askeri unsur kapasiteyle değil, Pakistan danışmanlarını gönderdi. Suudi Arabistan'da 100 bin kişilik bir kuvvetini Yemen hükümetine destek vereceğini açıkladı. Ama bugün bu gece saatinde bir şey oldu. Şuradaki karayolu kapandı. Liman şehri Aden'le ülkenin ikinci büyük şehri Taiz arasındaki yol kapandı. Arkasından da şöyle bir gelişme daha var. İşte az önce Yara Hocam bahsetti. Haçlı Şabi'nin saldırısı var. Etiyopya'dan da krizi daha da tırmandırmasını bekliyoruz. Etiyopya'nın Kızıldeniz'e ulaşıp Eritre'nin sınırlarını yok edercesine denize olan, burası Eritre'nin sınırı, ulaşması durumunda krizin artık küresel bir boyutu, zaten küresel de daha da ilanı haline gelecek. Ama burada bizi bekleyen tehdit şu, yani Türk devleti bu konuda çok müthiş bir itidalle gidiyor. Provokatif soruları bile Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İstihbarat Başkanımızın yine açıklamaları, deklarasyonları söz konusu, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye bu sürece askeri anlamda girmeme konusunda oldukça itidalli. Ama sahada olduğumuzu izleyicilerimizin bilmesini isterim. Evet.
1: Peki Hüseyin Hocam, şunu soracağım. Şimdi Hüsamettin Bey.
3: Unuttuğum bir şey aslında. Tamam. Yani bir cümleye gelirken unutuyorum. Şurada bir hat var. Bu hat bugün de saldırı altına kaldı. Suudi Arabistan'ın işte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı 1981 yılında kesmek için yürüttüğü bir hat vardı. Boru hattı.
4: Boru hat.
3: Bu hat 3-4 hafta önce bir saldırıya uğradı. Tam bunu tamir ettiler. Az önce bahsettiğim açıklamadan sonra, Husilere karşı bir deklarasyondan sonra Husiler hem buraya saldırı buldu hem de teyit edilmemiş bilgilere göre Mekke civarında da saldırı bombalamalar, ateşlemeler var ama bu daha halen teyit edilmedi. Evet, Kabe'ye olup olmadı. Bir de dün bir şey oldu, ya da evvelsi gün. Zaten Tansu'nun adım adım geldi. Kabe'de bir tane önce kim olduğu belli olmadığı söylenir. Sonra Husi olduğu söylenir. Sonra Şii olduğu söylenir. Kademeli bir tansiyon arttırılarak.
1: Bir arada akli dengesi yerinde olmayan biri
3: ama her halükarda dünya medyasına Kabe'de bir saldırı olduğu ve bunun da Şii olduğu vurgulandı. Bu da sürecin mezhep temelli bir gerilime doğru gittiğini gösteriyor.
4: 3 hafta önce saldırı dedin ya Hüsamettin, evet. O çok önemli. Onu yapan Haçlı Şabeler'di, evet. Irak'tan. Irak'tan ama, dronlarla.
3: Ben artık saldırı. Bunu televizyonlarımıza söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesele sadece İran destekli Husi değil de burada bir İsrail parmağı olduğunda söylemem gerekiyor.
4: Demin o yüzden
3: gerekiyor.
4: Dedim yani bu kimin işine yarıyor?
3: Evet, bu
4: herkesin sorması
3: İsrail
4: gereken
3: soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yarıyor. Sevgili seyirciler, Afrika'nın İsrail'i Etiyopya olarak bilir. Bir de Uganda'dır. Hani bu televizyonlarda Türk Devleti'nin yetkililerine ters konuşan, kaba konuşan ülkenin genelkurmay başkanı var ya. Bunlar İsrail'e stratejik işbirlikleri söz konusu. Dolayısıyla Etiyopya burada terör örgütlerini, ayrılıkçılıkları bahane ederek Eritre'ye girmesi bekleniyor sevgili seyirciler. 2 gün önce de diplomatik anlamda birbirleriyle olan ilişkileri kestiler. Dolayısıyla İsrail işine yarayan bir durum. Husiler yine burada İsrail'in işine yarayan bir adımda bulunuyor. Dolayısıyla mesela sahte bayrak operasyonları ve saldırılarıyla bölgeyi daha da yaşanmaz hale getirip, çünkü Suudi Arabistan biraz burada İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri yörüngesinden çıkmış
1: yani
3: durumda.
1: Yani biz geldik Husiler ve Yemen meselesinde İsrail'e
3: Tabii.
1: Dayandık. Ama şunu sorayım. Şimdi şöyle Hüseyin Hocam, sizin tabii alanınız itibariyle buradan Husiler başlatıyor saldırıyı. En uzak nokta Ras Tanura. Yani oraya kadar attığı uzun menzilli bir füze. Dedim ya, var mı ellerinde böyle füzeler? Yani Husilerin var mıydı? İran'a işaret edildi.
3: Ben bilgi verdim. Daha yorum yapmadım. O yüzden ya, konuklarım şimdi, tamam. Ondan sonra. Tamam. Analiz değildi bu.
1: Buyurun Hüseyin Hocam.
0: Gülden Hanım, şimdi buyurun. Husileri Hizbullah'tan da daha gelişmiş bir yapı olarak görmek lazım. Hizbullah da artık belirli oranda kısa menzilli balistik füzeler üretebiliyor. Dronlar üretiyor. Husiler İran kadar olamasa da belirli oranda bir üretim kabiliyetine sahip. Hatırlarsak Husiler Yemen'de, bakın, İsrail'e kadar uzanan İsrail'e vurdular. Yani İsrail'e kadar vurabilecek ellerinde balistik füzeler var. Zaten dronları var. Dolayısıyla İran evet, yani Suudi Arabistan'daki istedikleri her yeri Husiler vurabilir. Belirli oranda da üretim kabiliyetleri oldukları için İran kadar olmasa da İran'ın desteğine çok da fazla ihtiyaçları kalmadı. Bütün analizler o yönde, Husileri güçlü gösteriyorlar. Burada şimdi belki Aslan Hocam'ı da destekleyecek şekilde şunu söylemek lazım. Bu Mekke İttifakı 7 Ağustos'ta imzalandı. Peki Amerikalılarla Husiler arasındaki anlaşma ne zaman yapıldı? 2025 Mayıs ayında. Mayıs ayından bu 7 Ağustos'a kadar diyelim, neredeyse Husiler hiçbir hareketlilik göstermedi. Yani ya oradan ABD'ye yüklü miktarda bir para aldılar, çünkü kişi başı milli yani gelirin yaklaşık $700 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Toplam $20 milyar civarından bir şeyden bahsediyoruz. Çok da yani parasal bir takım şeylerle kontrol altına alınabilecek bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafya malumunuz üçe bölünmüştü. İşte bu üçe bölünen coğrafyada Birleşik Arap Emirlikleri o güneydeki bölgeden adeta çekildi. Oradaki boşluk şu anda doğudaki resmi Yemen ordusu veya kuvvetleri tarafından doldurulmaya çalışılırken
5: Husiler onlardan daha güçlü bir ordu yapısına sahipler. Çünkü 2011 yılında ordunun %70'i doğru Husilerin tarafına geçti. Yani Husileri böyle çapulcu veya işte bir takım işte isyancı gibi görmemek lazım. Bunlar savaşmayı bilen insanlar ve zaten yüzyıllardır o bölgede oldukları için varlıklarını bu savaşçı ruha borçlular. Şimdi 7 Ağustos'tan sonraki gelişmelere baktığımızda Amerika özellikle seyrediyor. Sadece istihbarat kısmen elektronik harp desteği veriyor. Suudi Arabistan'ın destek isteğine cevap vermiyor. Şimdi burada ikinci olarak Mekke İttifakı'nın üyeleri, sanki Mekke İttifakı yani yıllardır oradaymış da Husilerle savaşmak için kurulmuş gibi Mekke İttifakı test ediliyor. Tabii ki 1967'den günümüze Pakistan'ın Suudi Arabistan'la olan bir anlaşması var. O kapsamda 10 bin civarında askeri vardı. Şimdi onu 30 bin civarına çıkardığı söyleniyor. Dolayısıyla Husilerin sınır boyunca dizilen Pakistan ordusunu diyelim geçip herhangi bir işgal teşebbüsü zaten yok. Burada önemli olan şu: Suudi Arabistan Yemen ordusuna, resmi Yemen ordusuna destek vermez ise Husiler de muhtemelen onları baş edip tüm Yemen'in sahibi olmak istiyorlar. Yani oradaki gitmek istedikleri nokta bu. Ve bu yeni Yemen yapısının İsrail ve kısmen ABD tarafından da desteklediğini görmek gerekiyor sanırım. Burada İran da sessiz kalıyor. Sadece Hürmüz'deki denklemin bozulmaması için doğudan batıya giden, o biraz önce Aslan Hocam'ın gösterdiği doğu batı boru hattını,
3: sevgili Seyda Hocamız burayı bahsediyor hocamız.
5: Oradaki boru hattını vurduğu için şöyle bir adeta hat. Suudi Arabistan ortada kalıyor. Yani şöyle, Suudi Arabistan Hürmüz'den ihracatını yapamıyor. Kızıldeniz'den de yapamıyor.
1: Siz de gösterin harita
3: evet,
1: üzerinde.
3: Hocamız, evet. Sevgili hocamız buradan bahsediyor. Sevgili tamam. Seyir.
5: Buradaki boru hattı harekete geçiren bir evet.
4: Yaklaşık 1200 yani kilometre.
3: Biraz önce birkaç saat önce burası tekrar bombalandı.
5: Evet. Şimdi burada nihai resimde şu var. 27 Nisan'da 27 Eylül'de biliyorsunuz Nisan'lara gitmişti gerçi de. Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Orada Körfez ülkeleriyle görüştü. Suudi Arabistan'ın görüşüp görüşmediği net değil. Aynı zamanda Ramstein'de de daha önce görüşmeler yapılmıştı. İsrail'in Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında. Şimdi burada bu İbrahim anlaşmalarına baktığımızda buna karşı gelen en büyük ülke Suudi Arabistan. Herkes onun işaretini bekliyordu. Şu anda öyle bir denklem kuruldu ki Suudi Arabistan bu aşmazdan kurtulabilmesi için İsrail'in özellikle istihbarat desteğine var, ihtiyacı var. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Suudi Arabistan'ın yanında bulunması için motive etmesine ihtiyaç var ve yine İsrail'in bombardıman gücüne ihtiyaç var. Yani burada bu radar ağı, istihbarat ağını kullanmak suretiyle o zaman ABD'nin de harekete geçeceği öngörülüyor. Suudi Arabistan'ı adeta İsrail'in kurtarması gibi böyle saçma sapan bir durum var karşımızda. Eğer bu olursa o zaman İbrahim anlaşmalarına Suudi Arabistan'ın imza atmak zorunda kalacağı bir denklem aynen. Bu. Ve o zaman da iki de iki yapılı, yani o Filistin devletinin bağımsızlığını unutun anlamına gelir. Yani burada Suudi Arabistan özelinde tüm coğrafya yeniden şekillendiriliyor. Burada konu Husiler değil ama Husileri harekete geçiren bence İsrail ve ABD kısmen Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Bir şey netleştirebilir miyiz?
5: Hocam da söyledi.
1: Şimdi o kadar tabii evet. Jeopolitik yani o kadar karmaşık bir mesele ki. Şimdi günün sonunda İsrail'in bir hedefi var. Evet. Bunu gerçekleştirmek bu bölgede de Husiler üzerinden yapmaya abi, çalışıyor. Bir taraftan da bizi oraya çekmeye çalışıyor. Şimdi, bu doğru mu?
3: Tabii aynen böyle. Şimdi bu İsrail ismini bir direkt şey yaptım, söyledim. Bazı arkadaşlarımız da nereden çıkardın, nereden biliyorsun diye. Şimdi sevgili seyirciler, bizim kamuoyumuzda çok az bir yer teşkil etti. Geçen sene hani Hizbullah'a bir operasyon yapmıştı ya İsrail, bir hafta 10 gün içinde 20 civarında üst yönetici Hasan Nasrallah dahi hepsini öldürmüştü. Evet, evet. Şimdi medyamızda Afrika uzmanları biraz Orta Doğu uzmanları dışında çok fazla yer teşkil etmedi. Bir tek o arkadaşlarımız konuşabildi alanlarından dolayı, gündem yoğundu Türkiye'de de. Şimdi sevgili seyirciler, geçen sene İsrail o İran savaşının ortasında Bakanlar Kurulu'nun 20 kişilik bakanlar kurulu 16 kişisini Husilerin içinde olduğu Yemen'de öldürdü. Füze saldırılarıyla. Komuta kademesi komple değişti. Sivil yönetim kademesi komple değişti.
1: Yemen'de.
3: Evet, Yemen'de. Dolayısıyla burada az önce Hüseyin Hocam bahsetti. Amerikalılarla görüşmeler başladı. Hatta bu görüşme Umman'da yapıldı. Ve hocamın da bahsettiği için bazı para şeyleri, yardımları, işte bu silah konusunda da herkes İran'dan bahsediyor. Teyit edilmemiş, bunun altını çizeyim de, teyit edilmemiş ama bir Batı, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerikan destekli bir teknoloji konusunda da yardım alındığı söyleniyor diyeyim de, böyle bağlayıcılığı zayıf olsun. Dolayısıyla Husiler böyle deli divane gibi böyle İslam ülkelerine saldırmak temelli yapmış olduğu saldırının arkasında İsrail'in olduğu bu konuşuluyor. Evet. İkincisi Etiyopya meselesi. Bu da bizim ülkemizde Afrika çalışan arkadaşlarımız daha çok.
1: Etiyopya'yı biraz önce anlattık ya. Bir Mete Bey'e söz vereyim. Doğru, devam edeceğiz. Mete Bey.
0: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar farklı farklı konularda gerçekten önemli bilgiler söylediler. Ben de birinci ağızdan o dönemde öğrenme şansına sahip olduğum bilgileri biraz paylaşmaya çalışayım. Tam İran savaşı başlamış. İran Körfez ülkelerine saldırıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan. Hatırlarsanız o dönem Sayın Hakan Fidan Riyad'a bir uçuşla bu orada yapılacak olan bu Körfez ülkelerinin harekatlarında ne yapacağıyla ilgili katılacak konferansa gitmişti. Ben de o konferansa o uçakta eşlik eden birkaç kişiden bir tanesiydim ve Sayın Hakan Fidan'la birçok şeyi konuşma fırsatımız oldu. Orada sağ olsun bizi yaşanacak süreçlerle ilgili de bilgilendirmişti. Mesela o gün toplantıda önemli olan iki tane konu vardı. Bir tanesi Körfez ülkelerin ne yapacağıyla ilgiliydi. Toplantı bitti. Toplantının arkasından Sayın Hakan Fidan'ın da katıldığı Mısır, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'nın katıldığı çok önemli bir toplantı vardı. Mekke İttifakı'nın toplantısı yapılmıştı işte o zaman. Ki bu ittifak 2,5 yıldan beri kurulmaya çalışılan bir ittifaktı. 2,5 yıldan beri. Mısır'da ilk başlangıçta katılacaktı. Mısır'ın çekincelerinden dolayı bir türlü ittifak ilerleyemiyordu. Sonunda Mısır'a dendi ki kardeşim sen istiyorsan anazlıklarını tamamla hukuki olarak biz ittifakı hayata geçiriyoruz. O dönemde Sayın Hakan Fidan de bir şey söyledi. Dedi ki bu savaş şunu gösterdi ki bölgede yeni bir denge kurulacak ve yeni ittifaklar kurulacak. Çünkü bu güvenlik şemsiyesi artık Orta Doğu'yu koruyamıyor. Ve bu hiç vazgeçilmez, yani hiç zaman kaybetmeden yapılması gereken bir olgudur demişti. Ve daha sonra hatırlarsanız çok kısa bir süre geçtikten sonra da hayata geçirildi ve bu anlaşma yapıldı. Şimdi burada 2-3 tane bunun altını çizerek ilerlemem gereken konu var. Birincisi Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan'ın savaşı yaklaşık 10 senedir devam ediyor. Yani bugünün mevzusu değil. 10 senedir devam eden bir çatışmadan bahsediyoruz. Zaman zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nin, zaman zaman Suudi Arabistan'ın yoğunlaştığı bir dönemdi. Bu olaylar işte bu tam Körfez harekatı, daha doğrusu Körfez'in çatışmalar başlayınca Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen'den çıkmasıyla ilgili bir ultimatum vermişti hatırlarsanız.
3: Evet.
0: Ve 48 saat içerisinde, çok daha yakın bir zamanda, 48 saat içerisinde Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'nin danışmanları, personeli ve diğer ekipmanları çıktı. 48 saat içerisinde. Şimdi sahadaki tek hakim güç Suudi Arabistan kaldı. Ve arkasından da farkındaysanız Suudi Arabistan'a yoğun bir saldırı trafiği başladı. Demin hocalarım, Hüsamettin Hoca biraz anlatmaya çalıştı. Bölgedeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le beraber izlediği rotayı biz yalnızca Yemen'de görmüyoruz. Biz Somaliland'da görüyoruz.
3: Evet.
0: Biz Etiyopya'da görüyoruz. Biz Sudan'da görüyoruz. Biz Libya'da görüyoruz. Yani bu yol haritası yalnızca Yemen'de gidilen bir yol haritası değil. Dikkat edin, her gün Sudan'da Akıncı TİHA'nın, yani taarruzu insansız hava aracının düşürdüğü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği, Çin'den satın aldığı ve Sudan'daki ayrımcı güçlere verdiği işte SİHA'ların düşürüldüğü görüntüleri görüyoruz. Yani savaş yalnızca Yemen üzerinden okursak ve Yemen üzerinden anlamaya çalışırsak Bence yanılırız. Etiyopya bunun için çok doğru örneklerden bir tanesi.
1: Mete Bey, peki buyurunuz devam edelim.
0: Buyurun söyleyin.
1: Yo, reklam var dedi arkadaşlar. Buyurun devam edelim. Daha geç gidecekmişiz. Buyurunuz lütfen.
0: Peki. Şimdi biz Mekke İttifakı'nı yalnızca, bakın Mekke İttifakı'nı biz yalnızca Suudi Arabistan'ın korunması için alınmış bir karar olarak lanse edilmesini ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Mekke İttifakı'nın getireceği yerleri ben size teker teker sayayım. Sudan'da Mekke İttifakı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye aynı şeyi düşünüyor Mekke'de. Somaliland'in durumunda, yani Somaliland durumunda 3 ülke aynı şeyi düşünüyor. Libya konusunda aynı şeyi düşünüyor. Suriye konusunda aynı konuyu düşünüyor. Irak konusunda aynı konuyu düşünüyor. Ve İran konusunda aynı konuyu düşünüyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bize lanse edilen konu şu. Suudi Arabistan sıkıştı. Mekke İttifakı'yla Türkiye'nin yardımını istiyor. Bakın demin sanırım kim söyledi hatırlamıyorum ama Serhat Hoca da söylemiş olabilir. Bakın Pakistan'la Suudi Arabistan'ın arasındaki ittifak neredeyse Pakistan'ın kurulduğu tarihten beri olan bir ittifaktır. Ve en son imzaladıkları bir anlaşma, Mekke İttifakı'ndan önce bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma Pakistan'ın nükleer silahları vermesine kadar gidebilecek olan büyük bir anlaşmaydı. Neydi o anlaşma? Eğer Suudi Arabistan'a birisi saldırırsa veya birisi Pakistan'a saldırırsa iki ülke birbirlerini korumak için devreye gireceklerdi. Şimdi bu kadar kuvvetli bir anlaşma varken ve Pakistan gibi silahlı kuvvetleri güçlü bir ülke varken niye gerekli olan başka bir anlaşmaya girsinler ki? Yani niye Türkiye'yi yalnızca Suudi Arabistan'ın sıkıştığı Yemen konusuna destek almak için çağırsınlar? Bakın lanse edilen şey o kadar aşağılayıcı bir konu ki, Türkiye hiç kimsenin hiç kimseyle ilgili bir konusunu kurtarmak için girmiyor. Türkiye'nin girdiği konu daha çok küresel bir işbirliğine doğru gidiyor. Pakistan'ın nükleer gücü, Suudi Arabistan'ın maddi gücü, Türkiye'nin savunma ve ordu gücüyle beraber birleşen bir güç birliği var. Ve siz şu anda üç ülkeye konuşuyorsunuz. Bu Pasifik'ten başlayıp Asya'ya, Asya'dan Orta Doğu'na ve oradan Afrika'ya gidecek olan bir Mekke İttifakı'na dönüşürse ne olacak? Biz bugün itibariyle yalnızca Suudi Arabistan'a konuşuyoruz. İnanın çerçeve böyle çizilmedi. Yani Mekke İttifakı'nın çizilmesi Husilere yönelik olarak planlanmadı. Çok daha küresel bir plan vardı ve o plan hayata geçiriliyor. Bugün itibariyle Husiler konusunu konuşmamız bence Mekke İttifakı'nın çok anlaşılmadığını gösteriyor. Yani Pakistan'la Suudi Arabistan'ın gücü, bakın, Husileri yenmeye yeter. Yani Husilerle mücadele, yenmek demek çok iddialı bir şey olur. Düzeltiyorum. Husilerle mücadele etmeye yeter.
1: Peki hangi çerçevede konuşmamız gerekiyor Mete Bey?
0: Efendim?
1: Şu çerçeveyi o zaman biraz netleştirmek adına araya girdim, kusura bakmayın.
0: Tabii.
1: Yani sadece Husiler üzerinden bunu konuşuyor olmamız Mekke İttifakı'nı anlamadığımız anlamına geliyor dediniz ya.
0: Evet, evet.
1: Resmin büyüğü yani ne tam olarak?
0: Aşağı çekiyoruz. Yani 3 tane süper güç birleşecek, yalnızca Husiler için bir araya gelecekler. Yani bu o kadar hani ütopik bir konuşma olur ki o zaman. Ne işimiz var kardeşim yani böyle bir anlaşmanın içerisinde? Pakistan'da zaten Suudi Arabistan'ın çok önemli bir ittifak anlaşması vardı. Bize ne gerek vardı dersiniz o zaman. Öyle derler. Ama öyle değil. Bakın bir kez daha söylüyorum. Hakan Fidan'ın çizdiği ve bize anlattığı çerçeve bunun çok ötesinde arkadaşlar. Bugün Husilerle mücadele bunun belki test aşaması. Bakın test aşaması. Çünkü Mekke İttifakı'nın şu anda direncini ölçüyorlar. Hangi konuda biliyor musunuz? Askeri olarak değil. Politik ve siyasi olarak ölçüyorlar. Yani Türkiye'deki dengeler nasıl gelişiyor? Suudi Arabistan'daki dengeler nasıl değişiyor? Pakistan'daki dengeler nasıl? Ve bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Bunu açıkçası İsrail yapıyor. İsrail organize yaptığı bir hareket olarak yapıyor. Yoksa bir kez daha söylüyorum, Husilerin Suudi Arabistan'ı işgali gibi bir durum yok. Suudi Arabistan'a attıkları 10 tane füzeyle imha etmeli durum yok. Ama şu var, bu ittifak eğer Husiler konusunu çözerse ve bunu çok da nitelikli bir şekilde çözerse, inanın Mekke ittifakının önünde de kimse duramaz. O kadar söyleyeyim. Yani iş eğer bir inatlaşmaya giderse ve bu işin çözme noktasına giderse, ben Türkiye'nin kurmay aklının ve Türkiye'nin teknoloji transferinin bütün oyunları değiştirebilecek kadar çok önemli bir etkin olduğunu düşünüyorum. Düşünün, Hindistan Pakistan'la gerilimi sırasında Hindistan yetkililer ne dedi? Biz yalnızca Pakistan'la mücadele etmedik, karşımızda Çin ve Türkiye var dedi, değil mi? Bakın, Hindistan gibi devasa bir ülkeden bahsediyorum. Devasa ekonomik olarak, silah ekipmanları olarak, ordu olarak herhalde Husilerden 10 kat daha, belki 100 kat daha büyük bir ordudan bahsediyorum. Orada bile Türkiye'nin sağladığı teknolojik üstünlüğünün dengeleri nasıl değiştirdiğini gördüğünüz bir yeri düşünün. Bir de Suudi Arabistan'ın yanında girip bu kurmay zekanın katkısını ne olacağını düşünün. O yüzden yarın gidecek olan toplantı, demin herhalde hocam söyledi onu. Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları'nın toplantısı Riyad'da yapılacak diye söylendi. O toplantıda bence artık senaryolar üzerinden ne yapılacağı konuşulacaktır. Ama Türkiye'nin bir kırmızı çizgisi var, onu söyleyeyim. Türkiye asla başka bir ülkenin topraklarına girerek savaşmaz. Hayatı boyunca bunu yapmadı. Yani Türkiye'nin Husilere sınırı aşıp Husilerin içine bir ordu göndereceğini veya orada herhangi bir hareket yapacağını düşünen arkadaşlar varsa açıkçası yanılırlar. Türkiye'nin çizgisi bu değil. Türkiye Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünü korur. Suudi Arabistan'ın kendisini korur. Yemen'in içinde yapacakları Suudi Arabistan'ın kendi sorumluluğu içinde yer alır.
1: Peki Eray Hocam?
4: Evet, tabii burada şimdi iki şeyi bahsetmek lazım. Biri yani bu Mekke anlaşması, Mekke Savunma İttifakı tam adı bu. Evet, yani baktığımızda daha sadece bir genel sekreterliği oluşturuldu. Yani o da işte biliyorsunuz, evet, Pakistan'da emekli bir kor general oldu. Cidde'de oluşacağı ifade edildi. E tabii şimdi yani baktığınızda da bir NATO kaç yılda kuruldu yani? Evet. NATO tamam 49'da kuruldu ama NATO'nun kuruluşu için daha 20 25 yıl öncesinden başlayan süreçler var. Bunlar şey yapacak. Yani burada şimdi şunu görmek lazım. İttifakın ruhu, evet, yani şu an ittifakın parçası olan Suudi Arabistan'ın yanında.
1: Evet.
4: Ama ittifakın maddi ve askeri gücü yani daha oluşmadı. Yani ortak karargahlar, ortak komuta kontrol sistemleri, muhabere sistemleri, ortak birlikler.
3: Bir tatbikat bile yok yani.
4: Yani ya bunlar oluşmadı şimdi. Ama ne var? Bir ruh var. Yani bu ruh gelişecek. Ya evet, bunu da tabii fırsat bilip İsrail bir takım böyle şeylerle, provokatif eylemlerle bu işi kaşımaya çalışıyor ama ben bunun çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biraz önce ifade edildi. Ben de örnekler, yani Keşmir'de dengeleri değiştirdik. Bakın işte Libya'da dengeleri değiştirdik. Yani direkt asker falan göndermedik ama askeri gücümüzü kapattık. Yine Can Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesinde oradaydık yani. Kurmay aklı oradaydı. Komuta aklı oradaydı. Evet, Can Azerbaycan'ın kahraman ordusu bu süreci yönetti ama biz de bir akıl olarak yine elimizdeki teknolojik ve silah imkanlarıyla destek olarak dengeleri değiştirdik. Bunu yapılacaktır büyük bir ihtimal. Yani tutup da gidip Husilere karşı topyekun bir harp vesaire.
3: Tabii, tabii, öyle bir şey.
4: Bu, evet, ya bu doğru değil. Bu olmaz ama şu soru var. Türkiye Pakistan'la birlikte şu an Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıları fiziksel askeri güç kullanmadan diğer imkanları kullanarak durdurabilir mi? Dengeleri değiştirebilir mi? Fazlasıyla değiştirir. Yani isterseniz size Keşmir'den teknik olarak da örnek veririm. Koral'dan tutun da Songar kamikaze İranlarına
3: şey
4: kadar
3: vesaire. Evet,
4: ya şimdi bunlar tabii planlamaları yapılıyor. Yani şimdi şöyle bir şey vardır. Yani iyi bir planlama yapılarak harekat bir ya da bir hareket başlatılması lazım. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Bu süreç yani Husilerin burada artık fütursuzca böyle sağa sola saldırıp yani aslında çok da Orta Doğu coğrafyasına barış getirmekten uzak hareketleri
1: çok bir önler. Çok affedersiniz hocam, harekatın planlamaları yapılıyor derken orayı bir netleşin. Evet,
4: yani burada harekattan kastettiğimiz tekrar altını çizerek tabii söylüyorum. Yani Türk askerinin sahada fiziken evet değil ama harekat sadece yani askerle değil bir takım yeteneklerin sunulması şeklinde de cereyan edilir. Nedir? İşte büyük bir ihtimal merkezi Yemen güçlerini, Suudi Arabistan tarafından desteklenen merkezi Yemen güçlerini, işte hava kuvvetleri vesaire. Ama tabii bunların manevra şekilleri, taktik taktik durum üstünlüğünün kazanılma tarzları vesaire ve burada hangi noktada karar noktalarının belirlenmesi, bu karar noktalarında hangi unsurların ne şekilde kullanacağı gibi çok detaylı, işte bu daha önce biliyorsunuz geçtiğimiz hafta da Genelkurmay Başkanımız gitmişti. Yine acil koduyla hatırlarsanız evet çağrılmıştı Pakistan. Tabii o nedir şimdi, Genelkurmay Başkanı'nın gitmesi nedir? Yani Savunma Bakanı ya da Dışişleri Bakanı değil de Sayın Genelkurmay. Bu şudur yani, gidip planlayın demektir yani. Tabii. Yani bu sorunu çözecek mevcut ellerinde kapasite var. Yani Suudi Arabistan'ın kapasitesi var. Biliyorsunuz siz de şu an Pakistan'ın 20 bin civarında askeri var. Yani evet, uçakları var. Hani harp gücü var. Hani baktığımızda tabi burada Türkiye'nin de okurmay aklıyla sürece dahil olmasıyla nasıl bir çözüm bulunacak, nasıl bir askeri denge ve üstünlük sağlanacak, bunlar şey yapıyor. Ama şimdi burada tabi çok hassas bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Yani şimdi demin de söylendi, çok önemlidir yani bu, bakın bu askeri konu halledilir. Yani ben size söyleyeyim yani evet, bunu hallederler. Bizimkiler hallederler. Ben halledeceklerini ona biliyorum ve inanıyorum. Yani hani bu Suudi Arabistan'a gerekli taktik ve teknik destek verilir. Burada bir durum oluşturulur. O iş halledilir ama yani şuna bakmak lazım. Biraz önce sağ olsun Hüsamettin söyledi. Yani hemen bakın buradaki bir durumun gerilemesine karşı hemen Etiyopya hareketlendirilmeye çalışılıyor. İşte Haçlı Şabiler, şunlar bunlar filan. Ama bakın yani şimdi şu soruyu ben herkese sormak isterim. Yani Husiler İsrail'le evet bir yani kime yarıyor? Evet. Rahmetli Mahir Kaynağ'ın söylediği gibi. Bu kime yarıyor? İsrail'e yarıyor canım yani. Şimdi bu tamam da Husiler İsrail bağlantısı İran'dan bağımsız mıdır? Şimdi buna da bakmak lazım. Bak.
3: Tabii tabii.
4: Anladın mı? Yani şimdi bu üçgeni kurmadan da buradaki Mekke ittifakının ne kadar stratejik bir vizyonu olduğunu da anlayamayız, tamam mı? Yani burada sadece mesele evet Husiler değil, Mekke savunma ittifakı aslında Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisinin inkşafıdır, çekirdeğidir, nüvesidir.
1: İran ne bekliyor, ne istiyor hocam? Beklen evet. Bir İran'ın yerine onu ya biraz şimdi, netleştirmek
4: şimdi adına aslında İran size. Husileri Hizbullah'la da birleştirmek lazım. Yani burada işte Basra Körfezi'nde şu an taktik durum üstünlüğü İran'da. Ve biliyorsunuz ki işte yeni bir saldırı dalgası için evet saldırı dalgası için işte iki tane Tugay var orada, amfibi Tugay var, şimdi iki Tugay daha gönderiliyor, üçüncü uçak gemisi gidiyor filan. Ya biz daha önce de söylemiştik yani bu Kasım seçimlerinden sonra ama ne zaman onu bilemiyoruz, hemen 1 Aralık değil çünkü bir stratejik yığınaklanma içerisindeler. Bu stratejik yığınaklanma sağlandıktan sonra tekrar yüksek yoğunluklu, uzun süreli ve birden fazla cepheli İran'ı savaşa sokacak ABD. Bunun hazırlığı içerisinde. İran da bunu bildiği için olabildiğince çatışmayı ne kadar çok Orta Doğu coğrafyasında geniş alanlara yayarsa kendine düşecek gelecek gücü azaltmış, zayıflatmış olacağı fikrinden hareketle yani burada bir takım işte başka yerlerde hareketlenmeler ve bu da maalesef İsrail'in amacıyla da örtüşen bir durum ortaya çıkarıyor. Yani hiçbir şeyin, İsrail dışındaki diğer hiçbir gücün bu oyuna gelmemesi lazım. Yani burada eğer sorunlar çözülecekse Orta Doğu'nun kendi ülkeleri dinamikleri içerisinde çözülmesi lazım.
1: Peki hocam. Hocam buyurun.
6: Ben burada bir arkadaşlardan farklı bir şey düşünüyorum. Tabii ben bir askeri strateji uzmanı değilim. Ancak bir siyasal iletişim gözüyle baktığım zaman bence NATO'nun yaklaşık 78 yıllık bir kuruluşu olmasına rağmen şu ana kadar NATO'da 5. maddenin işletilmesini gerektiren fiili bir durum olmadı. Şu anda benim araştırdığıma göre bir 11 Eylül 2001 evet yılında Amerika'ya saldırı var. 2012 yılında Suriye hava sahasında bir Türk uçağının düşürülmesi var. Bir de yine 3 Ekim 2012 tarihinde Suriye'den atılan bombaların Akçakale ve Akçakale'ye düşüp sivillerin öldürülmesi var. Yani şu ana kadar NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesini gerektiren bir vukuat açıkçası.
2: Bir tek işte Afganistan olayı evet. Hocam. Onun dışındakiler 4. madde kaldı.
6: Evet. Şimdi bu süreçte baktığımızda aslında Mekke İttifakı şu anda az önce siz mi dediniz bilmiyorum Mete Bey mi söyledi. Aslında bu Mekke İttifakı'nın bu yapılan bir üye ülkeye yapılan saldırı karşısında diğerlerine yapılacağı algısı üzerinde yürütülecek bir askeri operasyon açıkçası bu ittifakın gücünü de ortaya koyacaktır. Yani bu noktada evet Mekke İttifakı çok yeni ama NATO'nun o 70 yıldaki 75-78 yılda geçtiği süreci bana göre çok daha hızlı geçirdiğini görüyorum. Ve bu nedenle de bu bölgede çok önemli bir fonksiyon var. Yani bir tarafta Suudi Arabistan'ın ciddi bir enerji kaynağının, Pakistan'ın nükleer gücünün, Türkiye'nin ise askeri teknolojisinin birleştiği bir ittifak. Tabi burada bu harita üzerinde görmek gereken ki bugün Husilerin arkasında İsrail'in ve Etiyopya'nın ki Etiyopya'yı zaten hepimiz biliyorduk. Fakat İsrail'in arkası Husilerin arkasında İsrail'in olduğu yöndeki algılar açıkçası bizim bu coğrafyadaki bazı şeyleri tekrar yeniden okumamızı gerektiriyor.
2: Evet.
6: Şimdi bir tarafta İran'ın işte Haçlı Şabi ile diğer tarafta Hizbullah'la bir tarafta Husilerle bölgede dizayn etmeye çalıştığı bir Şii yapılanma var. Diğer tarafta buna karşı bir oluşan bir cephe var. Ama bütün bunların hepsini açıkçası yöneten perde arkasında bir İsrail olduğunu bugün maalesef görüyoruz. Ha, İran'ın bu konuda kendisine rakip olarak sadece Amerika'yı, İsrail'i değil aynı zamanda Sünni dünyayı da almış olması açıkçası bölgedeki istikrarın daha da kötüye gideceği algısını çok hızlı güçlendirmekte.
2: Demin söyledi işte Hüsamettin evet, hocam. Evet. Yani bir hani çatışmaların ötesinde bir mezhep evet. problemine doğru evet, dönme ihtimali var yani. Maalesef. Ben bunu telaffuz dahi evet. etmek istemiyorum evet. ama.
6: Hantin
2: maalesef ona o yönde işaretler var.
3: Kabe'deki saldırıyı bile mezhep temelli tabii, okutuldu tabii. mesela.
6: Huntington medeniyetler çatışması teorisini ortaya attığı zaman aslında dünyada bu tür savaşların olabileceğini söylüyordu. Fakat Huntington'ın beklediği sürecin dışında yeni bir sürece doğru gidiyoruz. Bu da İslam dünyası içerisindeki mezhep savaşları. Ki bu mezhep savaşlar hepimiz biliyoruz. Yani Hristiyanlık dünyasındaki var olan Ortodoks, Katolik, Protestan, Katolik evet. çatışmalarından çok daha farklı bir şekilde geçecektir. İslam dünyasının bu konuda bence bu Mekke İttifakı çerçevesinde toplanıp
2: hocam biraz... başka da alternatif yok. Bakın yok. Eğer burada İslam dünyası yani demin de söyledim ya Orta Doğu coğrafyasının yeni güvenlik mimarisi Mekke İttifakı etrafında oluşacak. Yani evet. stratejik vizyon bu. Bir tek usul değil yani. Bir stratejik vizyon var. Başka da alternatif yok yani. Eğer peki. Mekke İttifakı'nı çıkarın paramparça olmuş bir İslam dünyası görürsünüz yani.
1: Peki hocam.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
9: Burada.
8: YKS Türkiye dördüncüsü.
9: Burada.
8: YKS Türkiye 12.'si.
9: Burada.
8: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
8: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
9: Burada.
8: Kickboks Dünya Şampiyonu.
10: Burada.
8: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
10: Burada.
8: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Molla Gürani Hazretleri, Osmanlı alimlerinin meşhurlarından ve 4. Şeyhülislam. İsmi Ahmet bin İsmail bin Osman Gürani'dir. Lakabı Şerefeddin, Şihabeddin ve Molla Gürani olup, Molla Gürani lakabıyla meşhur oldu. 813 miladi 1410 senesinde Güran kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Gürani denilmiştir. Güran'ın nerede olduğunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları İsfera'inde, bazıları Kuzey Irak'ta, bazıları da Diyarbakır'a bağlı bir köy olduğunu söylemişlerdir. 893 miladi 1488'de İstanbul'da vefat etti. Molla Gürani daha küçük yaştayken kendi memleketinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sarf, nahiv, beyan, meani gibi alet ilimlerini ve kıraat ilmini öğrendi. Bundan sonra ilim öğrenmek için Bağdat, Diyarbakır, Humus ve Hayfa şehirlerine gitti. 17 yaşındayken de Şam'a gidip bir müddet de oradaki alimlerden ders alıp ilim tahsili yaptı. Şam'dan Kahire'ye gitti. Kahire'de zamanın alimlerinden ders alarak kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi ve bu ilimlerde icazet aldı. O devrin en meşhur alimi İbn Hacer Askalani Hazretlerinden hadis ve fıkıh ilmine dair eserler okudu. Molla Gürani Hazretleri bu minval üzere tahsilini tamamladıktan sonra tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh ilimlerinde değerli bir alim olarak yetişti. Yavaş yavaş tanınmaya ve Kahire'deki medreselerde ders vermeye başladı. Memlüklü devleti hükümdarlarının ve devletin ileri gelenlerinin kurdukları ilim meclislerine katılıp münazaralara girdi. İlmi ve fesahati, güzel konuşmasıyla kısa zamanda tanındı. Hatta Kahire'de herkese açık bir ders verdi. Bu dersini dinleyen alimler onun ilimdeki üstünlüğünü takdir ettiler. Hocası İbn Hacer Askalani Hazretleri ona icazet verdikten sonra Sahih-i Buhari'yi gayet güzel bir maharetle okuttuğunu bizzat görüp şahit oldu. Bundan sonra hayatının bir bölümünü Kahire ve Şam taraflarında geçirip İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişi hayatında başka bir safha olmuştur. Önce Şafii mezhebindeydi. Sonradan Hanefi mezhebine geçti. Molla Gürani Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdu ki: Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki: İnsandaki cahillik vücudu yiyen haşereden daha tehlikelidir, zararlıdır. Sait kimse azaptan korkarak inanır ve sevap niyaz eder. Hasetçilerin en ehveni haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. İlim insanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal, dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da Allahü Teala'nın huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, ihtiras ve cimrilik Allahü Teala'ya karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Mal harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder. Fakih öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allahü Teala'nın rahmetinden yüz çevirtmez. Alim öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden dolayı ümit kapısından men etmez ve Allahü Teala'nın mekrinden emin olmamalarını sağlar. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de dünyadan ahirete götürülen mahsuldür. Cömertlik güzel metiyeyi mal sevgisi üzerine tercih etmektir. Allahü Teala'nın rızası için seven bir kardeş en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir. Amel eden cahil kişi yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz. İnsan sözüyle tartılır veya işiyle değerlendirilir. Seni zinet yönünden ağır getirecek şeyi söyle ve kıymetini arttıracak işi yap. Yalancı sözünde suçludur. İsterse delili kuvvetli ve ağzı laf yapan biri olsun. Mü'min yakındır, hazırdır, yakin ve takva sahibidir. Münafık ise küstahtır, yaltaktır, aptaldır ve şakidir. Kötü iki arkadaş arasındaki konuşma ya çoktur veya azdır. Çoğu zaman öldürücü, azı ise yorucudur. İstişare sana rahatlık, başkasına yorgunluktur.

ve kardeşliğin süsüdür. Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler. Akıllı, alçak dünyadan el çeken, cennet-i âlâya göz dikendir. Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Müttaki, günahlardan uzak durandır. Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur. İtaat, halkın cenneti, adalet, devletin cennetidir. Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır. Korku kaderi değiştirmez. Yalnız sevabın yok olmasına sebep olur. Kârlı olan, dünyayı ahiretle değiştirendir. Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz. Bütün malını mirasçılara vermeye razı olur. Mal, sahibini dünyada yükseltir, ahirette alçaltır. Şehvet, nefsin istekleri, öldürücü afettir. Bunun en iyi ilacı, sabırlı olmaktır. Haset, bir dert ve hastalık olup, haset eden veya olunan helak olmadıkça çaresi bulunmaz. Günahlar birer dert olup, devası istiğfardır. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Molla Gürani Hazretlerinin Edirne'ye gelişi şöyle olmuştur. O devrin meşhur Osmanlı alimlerinden Molla Yegân hacca gittiğinde Kahire'ye uğradı. Orada Molla Gürani Hazretlerini tanıyıp onun dine bağlılığını ve ilimdeki yüksek derecesini görünce Edirne'ye getirmek istedi. Lütuf ve iltifat göstererek Edirne'ye davet etti. O da bu teklifi kabul edip Molla Yegân'la birlikte Edirne'ye geldi. Meşhur alim Molla Yegân hacdan dönüp Edirne'ye gelince Sultan II. Murat Han'ın otağına gidip bir sohbet yaptı. Sohbet sırasında padişah, "Gezip gördüğün yerlerden bize ne armağan getirdin?" diye sordu. Bunun üzerine Molla Yegân, "Tefsir, hadis ve fıkıh ilminde iyi yetişmiş bir alim getirdim," dedi. "Şimdi nerededir?" deyince, "Bâb-ü Saadet'e beklemektedir," dedi. Bunun üzerine padişah, onu içeri getirmelerini söyledi. Molla Gürani Hazretleri içeri girip selam verdi. Sohbet sırasında Molla Gürani Hazretlerinin konuşması ve hali padişahın hoşuna gitti. Onu hemen dedesi Murad-ı Hüdavendigâr Gazi'nin Bursa Eski Kaplıca'daki medresesine müderris olarak tayin etti. Daha sonra da Yıldırım Medresesi'ne müderris tayin edildi. Böylece bir müddet bu vazifeye devam etti. Bundan sonra da Sultan II. Murat Han, Molla Gürani Hazretlerini, oğlu Şehzade Mehmed'in yani Fatih'in yetiştirilmesiyle vazifelendirdi. Şehzade Mehmed, Fatih, bu sırada Manisa'da emir idi. Babası II. Murat Han, oğlunun Fatih'in yetişmesi ve eğitilmesi için pek çok alimi ona hoca olarak göndermişti. Fakat Şehzade Mehmed zeki ve celalli olduğundan giden hocalar onu bir türlü derse yanaştıramamıştı. Bu sebeple padişah II. Murat Han oğlunu yetiştirecek heybetli bir muallim arıyordu. Molla Gürani Hazretlerinin heybetli ve vakur bir alim olduğunu görerek ve sert tutumunu duyup bu iş için onu tayin etti. Onun iyi bir eğitimden geçmesini istediğini söyleyip gerekirse dövebileceğini de işaret etti. Bunun üzerine Molla Gürani Hazretleri Manisa'ya gönderildi. Molla Gürani Hazretleri Şehzade Mehmed'in Fatih'in yetişmesi için ona ders vermeye başladı.

0: başladı. Gördüğü gevşeklik karşısında vakur ve sert tutumuyla Şehzade Mehmet'in hırçınlığını yatıştırdı. Hatta ders sırasında darabtühu te'diben, terbiye etmek, eğitmek için onu dövdüm manasındaki Arapça cümleyi dil bakımından incelettirdi, tahlil ve tercüme ettirdi. Bu tutum karşısında Şehzade Mehmet derslere devam edip kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ilim öğrendi. Padişah II. Murat Han, oğlu Şehzade Mehmet'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini öğrenince çok sevinip, hocası Molla Gürani Hazretlerine çok miktarda mal ve parayı hediye olarak gönderdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetişmesinde Molla Gürani Hazretlerinin büyük emeği geçti. Bu bakımdan Fatih, şehzadeliğinden beri hocasını çok sever, saygı ve hürmette kusur etmezdi. Molla Gürani Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, fakr hali odur ki, kalpten Allah-u Teâlâ'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı, dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti, hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti, bir şeyin olmasıyla olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu, onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca, hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Hatta bunun hali öyle olur ki, bir mülke sahip ise, onun hali mülkü yok gibi olur. Şayet bir mülke sahip değil ise, onun hali sanki dünyaya sahipmiş gibi olur. Görenler böyle hissederler. Böyle bir kimse, dünyada ve ahirette kendisi için bir makam görmez. Haline bakar ve kendini bir şey görmeyen, bir talepte bulunmayan kimseye benzetir. Kulun Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda bulunması, yukarıda bildirilen bu sıfatların hakikatine vardıktan sonra başlar. Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Nefsine karşı Allahü Teala'dan yardım istemeyen kimse, nefsine yenilir, mağlup olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Eshabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Alimin abide üstünlüğü 70 mislidir. Gizli yapılan nafile ibadetin, aşikare yapılan nafile ibadete üstünlüğü de 70 mislidir. Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Zinada 6 afet vardır. Bunun 3'ü dünyada, 3'ü de ahirettedir. Dünyada olanlar, yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise, Allahü Teala gazap eder. Hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihat etti. Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, İlimden bilmediğini öğren, bildiğini bilmeyenlere öğret. Allahü Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde onlarla beraber otur. Olur ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır. Sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler ve fâsıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kanaat bitmeyen bir mal ve tükenmeyen bir hazinedir. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman ve kendi kovandan onun kovasına su boşaltman da bir sadakadır. Her şeyin bir anahtarı vardır. Göklerin anahtarı da La ilahe illallah sözüdür. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Her şeyin bir şifası vardır. Kalbin şifası da Allahü Teala'yı zikretmektir. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Hiçbir gün yoktur ki kabir ehline cennetteki veya cehennemdeki yeri gösterilmesin. Ebu Abdullah Kureyşi Hazretleri buyurdu ki, evliyaya dil uzatan, onlara karşı edep dışı harekette bulunan ve onları inkâr eden kimse en kötü hal üzere ölür. Verâ, yani şüphelilerden kaçmak, amellerin, ibadetlerin esası, temelidir. Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki sadık mümin dünyanın ne sevgisi ne buğzuyla uğraşmaz. Dostlarının, arkadaşlarının hukukunu gözetmeyen, onlarla sohbetin, beraber olmanın bereketine kavuşamaz. Kul ibadetlerinde doğru olursa ummadığı yerden yardımlara kavuşur. Masiyetin, günah işlemenin sebebi gaflettir. Yani Allahü Teala'yı unutmaktır. Her makamın kendine mahsus bir ilmi, her halin riayet edilmesi gereken bir edebi vardır. Allahü Teala'nın veli kullarını hakir görmek, kötü işleri yapmaya bir vesiledir. Her kim Allahü Teala'nın arif bir kulunu veya bir velisini üzerse onun kalbi mühürlenir. Onları üzmeye devam eden itikadı bozulmadıkça ölmez. Allahü Teala'ya kullukta edepten ayrılma. Ona karşı haddini aşma. Seni isterse kendisine ulaştırır. Allahü Teala'ya kavuşturan doğru yoldan ayrılmayınız. Çünkü ona bu yoldan başka bir yolla kavuşulamaz. Molla Gürani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Allahü Teala'ya yakınlık, güzel edebe riayet, devamlı korku ve ibadete devam etmekle olur. Resulullah'a yakınlık, sünnetine tam tabi olmak ve ilme canla başla sımsıkı sarılmakla olur. Ehli, aile efradı ile sohbet, güzel ahlak ile olur. Dostlarla sohbet, günaha sebep olmayacak şekilde, onlarla hoş olmak, şakalaşmakla olur. Cahiller ile sohbet, onlara devamlı dua etmekle, onlara acımakla olur. Allahü Teala ile olmak, ondan başkasından uzaklaşmaktır. Ondan başkasından uzaklaşmak da onunla olmak demektir. Havf, korku seni Allahü Teala'ya ulaştırır. Çünkü korku nefeslerinin birinde Allahü Teala'ya karşı bir saygısızlık bulunmayacağından emin olmamandır. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, İlim, insanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal, dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da Allahü Teala'nın huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, ihtiras ve cimrilik Allahü Teala'ya karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Mal harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder. Fakih öyle biridir ki insanları Allahü Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allahü Teala'nın rahmetinden yüz çevirtmez. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidirler. Salih amel de dünyadan ahirete götürülen mahsuldür. Cömertlik güzel metiyeyi mal sevgisi üzerine tercih etmektir. Amel eden cahil kişi yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz. Hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere ateşin odunu yiyip tükettiği gibi haset de iyilikleri yok eder. Sabır iki kısımdır. Sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek. Sabır en güzel iman kisvesi ve insanların en şerefli ahlakıdır. Akıllı, iyiliklerini canlandıran, kötülüklerini öldürendir. Tuğli emel, serap gibidir. Bunu gören aldanır. Kendi nefsinden razı olan, aldanmıştır. Ona güvenen, mağrur ve yolunu şaşırmıştır. Gerçek dost, aybını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. Ahmaklık, her şeyi fuzuliymiş gibi hiçe saymak ve cahil insanlarla arkadaşlık kurmaktır. Allahü Teala için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. İlim, maldan daha hayırlıdır. İlim seni, sen de malı korursun. Fazilet, çok mal ve büyük işlerle değil, güzel kemaliyet ve hayırlı işlerle olur. Takva sahibi kişilerin nefisleri tok, şehvetleri ölü olup, güler yüzlü, hazin kalplidirler. İslamiyet, teslimiyettir. Teslimiyet, yakindir. Yakin, tasdiktir. Tasdik, ikrardır. İkrar, edadır. Yerine getirmektir. Eda ise ameldir. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Babası II. Murat'tan sonra tahta geçen Fatih Sultan Mehmet Han, Molla Gürani Hazretlerini vezir yapmak istedi. Molla Gürani Hazretleri bu teklifi kabul etmeyip, huzurunuzda size devlet işlerinde çok hizmet edenler vardır. Onların ciddi çalışmaları sonunda vezirliğe, sadrazamlığa kavuşmak ideallerine bağlıdır. Veziriniz onlardan başkası olursa, kalpleri muğber olur, gücenir ve sultanımıza zarar gelir, dedi. Sultan bu sözü beğendi ve onu kaz asker yapmak istediğini bildirince bunu kabul etti. Kadılığa başlayınca ayrıca müderrislik vazifesini de yürüttü. Daha sonra Bursa Evkaf İdaresi vazifesi ve kadılık vazifesiyle Bursa'ya gönderildi. Bursa'da bir müddet bu vazifeleri yaptı. Daha sonra bazı sebeplerle Anadolu'dan ayrılıp Mısır'a gitti. Molla Gürani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Ebu Medyen Hazretlerine bir gün Allahü Teala'ya muhabbet ve ondan haya etmek hususunda sual edildi. Cevabında buyurdu ki, onun evveli Allahü Teala'yı devamlı olarak zikretmek, her an onu hatırlamak, ortası zikredilene yakınlık ve sonu ise ondan başka bir şeyi görmemek, her görünen şeyde o şeyi yaratan Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmektir. Yine bir gün kendisine Allahü Teala'nın emirlerine tam teslim olmanın alameti nedir diye sual edildi. Cevabında buyurdu ki, nefsi Allahü Teala'nın hükümlerinin ifa edildiği meydana göndermek, ona devamlı olarak Rabbimizin razı olduğu şeyleri yaptırmak, bu hususta çekeceği elem ve sıkıntılarda ona şefkat göstermemektir. Ebu Medyen Mağribi Hazretleri buyurdu ki, İlim ganimettir, sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamak rahatlıktır. Zühd afiyettir. Bir göz açıp kapatacak kadar Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu nur gider. Veli olduğu söylenen kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse halkı doğru yola davet ettiği halde kendisi bu yolda değilse halkı fitneye düşürür. Çok az da olsa nefsine uyan kimse hür değildir. Hürriyetin tadını alamaz. Nefis ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye şehvet arzusuyla bakan kimse o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Mukarreb odur ki kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar vesaire afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara, insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir. Hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse, onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Nefsini tanıyan kimse, insanların övmelerini aldırmaz. İhlasın alameti, her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasını hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin, bu hatasına üzülerek, kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkâr olan kimsenin, itaatına güvenerek, kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakıyla sana doğru yolu gösteren, gidişatıyla seni kuvvetlendiren, nurlarıyla senin batınını aydınlatan zattır. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Molla Gürani Hazretleri Mısır'a vardığında, Mısır Sultanı Kayıt Bay'dan tam bir kabul ve çok ikram, hürmet gördü. Bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet Han, Mısır Sultanı Kayıt Bay'a Molla Gürani Hazretlerini göndermesini rica etti. Kayıt Bay, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu ricasını Molla Gürani Hazretlerine bildirerek, "Gitme, ben sana onunkinden daha çok ikram ve ihtiram ederim," dedi. Molla Gürani Hazretleri, "Evet, inanıyorum. Sizden çok fazla ikram gördüm. Ancak benimle onun arasında, baba ile oğul arasındaki gibi büyük bir sevgi vardır. Aramızdaki bu hadise ise bir başka şeydir. Bu sebepten o tabii olarak ona meyledeceğimi bilir. Eğer ona gitmezsem, sizin tarafınızdan gönderilmediğimi zanneder ve aranıza bir düşmanlık girebilir," cevabını verdi. Sultan Kayıt Bay bu cevabı beğendi ve kendisine çok para ve yolda lazım olabilecek eşyaları verip büyük hediyelerle Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderdi. Molla Gürani Hazretleri dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Muhabbetin esası üç şeydedir. Bunlar vefa, edep, mürüvvettir. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet, vefa, edep ve mürüvvet bulunursa Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. Faydasız söz söylemek ve herkesle haşır neşir olmak Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetiyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, İnsanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli, nefsine galip gelendir. Oruç, sadece yemekten ve içmekten el çekmek değildir. Oruç, boş şeylerden ve kötü sözlerden de el çekmektir. Kul ile küfür veya şirk arasında ancak namazı terk etmek vardır. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimlerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Ölmek üzere olan kimselere kelime-i tevhidi telkin ediniz. Çünkü bu dile söylemesi kolay gelir fakat mizanda ağır gelir. Eğer la ilahe illallah bir kefeye, gökler ve yer diğer kefeye konsaydı, la ilahe illallah gökler ve yerden ağır gelirdi. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Kim Bismillahirrahmanirrahim'i okursa, Allahü Teala her harfine karşılık 4000 iyilik yazar, 4000 günahını siler ve onu 4000 derece yükseltir. Kim Allah için tevazu gösterirse, Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirli olursa, Allahü Teala onu alçaltır. Kim kanaat ederse, Allahü Teala onu zengin kılar. Kim Allahü Teala'yı çok zikrederse, Allahü Teala onu sever. Ahmet bin Muhammed el-Gaznevi Hazretleri ilim öğrenmenin fazileti hakkında buyuruyor ki, iman bilgilerinden sonra ilimlerin en güzeli ve en üstünü fıkıh ilmidir. Allahü Teala Bakara suresi 269. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki, Hak Teala dilediği kimseye faydalı ilim, hikmet ihsan eder. Kime hikmet verilmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri ancak kamil akıl sahipleri anlar. Kelbi Hazretleri buradaki hikmetin fıkıh ilmi olduğunu bildirmiştir. Allahü Teala Zümer suresi 9. ayetinde mealen buyurdu ki, bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Her kim Allahü Teala'nın dininde fakih olursa Allahü Teala ona din ve dünya sıkıntılarında kâfidir. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar onun için istiğfarda bulunurlar. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, İlim öğreniniz. Zira ilim öğretmek hasenedir. İlim talebi ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlim öğrenmek için çalışmak, gayret etmek cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek kurbettir, ibadettir. İlim cennet ehlinin meşalesidir. Yalnızlıkta en iyi arkadaş, gurbette en iyi dost, halvette, yalnızlıkta en iyi konuşucu, sırlarda en iyi yol gösterici, zorlukta en iyi yardımcı, dostlara zinet, düşmana karşı silah, ölüm anında doğruyu gösteren yardımcı, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, cennete götürücüdür. Allahü Teala bazılarını ilim ile yüceltir, yükseltir. Onları hayırlara vesile eder. Dinde kendilerine ve eserlerine itimat edilen imamlar ve işlerinde kendilerine uyulan kimselerden yapar. Fakih Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri buyurdu ki, hakiki ilim sahiplerinde şu 10 haslet bulunur. Haşyet, Allah korkusu, nasihat, şefkat, tahammül, sabır, hilm, tevazu, insanların malından uzak olmak, insanların malında gözü olmamak, Allahü Teala'nın kitabını çok okumak ve az hicap. Bu da kapısının herkese açık olması demektir. Allahü Teala bizi ilmiyle halis amel işleyip sabır ve tevekkül edenlerden eylesin. Amin. Allahü Teala'ya imandan sonra dini İslam'da en mühim emir, birinci vazife namaz kılmaktır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa, dinini ikame etmiş olur. Kim namazını kılmazsa, dinini yıkmış olur. Resulullah Efendimiz, birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. İşte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, mü'min olan kul namazını eda ederken, o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi ve tamam eylese, o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namazda sahibine hayır dua edip der ki, sen beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel ve tamam kılmazsa o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip o namazı göğe yükseltmezler. Namazda kendini kılana beddua edip beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi eylesin der. Bir kimse 40 gün cemaatle namaz kılar ve bir rekat bile kaçırmazsa onun için 2 berat yazılır. Birincisi nifaktan kurtuluş beratı, ikincisi de cehennemden kurtuluş beratıdır. Her kim 5 vakit namazı cemaatle kılmaya devam ederse Allahü Teala ona 5 haslet verir. Ondan geçim darlığını kaldırır. Kabir azabını ondan kaldırır. Amel defteri sağından verilir. Sırattan şimşek gibi geçer ve cennete hesapsız girer. Amellerin en efdali vaktinde kılınan namazdır. Namazın faziletleri bu kadar çok olduğuna göre kul onu vaktinde gevşeklik ve tembellik göstermeden seve seve kılmalı, rükûsuna, secdesine, kıraatine, tesbihlerine, tekbirlerine, teşehhüdüne ve bütün şartlarına riayet ederek kılmalı, mekruhlarından sakınmalıdır. Hazreti Huzeyfe namaz kılan bir kimseyi gördü. O kimse rükû ve secdeleri tam yapmıyordu. Ona buyurdu ki, şayet bu hal üzere ölürsen, İslam fıtratı üzerine ölmüş olmazsın. Resulullah Efendimiz bir gün, en büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sual ettiler. Namazın rükûsunu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Molla Gürani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Molla Gürani Hazretleri, heybetli, vakur, sarsılmaz bir ilim haysiyetine ve ahlakına sahipti. Uzun boylu, gür sakallı, doğru ve açık sözlüydü. Vezirleri adlarıyla çağırır, sultanın huzuruna girince, yüksek sesle selam verip, musafaha yapardı. Davet edilmedikçe ve bayram günlerinden başka zamanlarda saraya gitmezdi. Bir defasında bir arefe günü, sultan, Molla Gürani Hazretlerine bir haberci göndererek, yarın bayramı kutlamak üzere teşrif etsin, geç kalmasın diye haber yollamıştı. Molla Gürani gelen haberciye, yağışlı günlerdir, her yer çamur, gelirsek kılık kıyafet değiştirmek icap eder. Yarın bizi bağışlasınlar, biz uzaktan dua ederiz, bayramı uzaktan kutlayalım, dedi. Haberci dönüp bu sözleri padişaha iletince, padişah, bizim bayramımız onların gelmesiyle mutlu olur, her şeye rağmen gelmelerini bekliyoruz, dedi. Üzerlerinin çamur olmaması için de sarayın selamlığına kadar at ile girmesine izin verildi. Bunun üzerine daveti kabul etti. Molla Gürani Hazretleri devrin alimlerine mütevazı davranır ve onlara karşı kıskançlık göstermezdi. Hatta resmi vazifelerde kendinden daha üst makamlara çıkan alimleri takdir ederdi. Müderrislikten resmen ayrıldıktan sonra da İlim öğretmeye devam etti. Pek çok alim yetiştirdi. Osmanlı alimleri arasında ahlakının üstünlüğü ile ve ilmi hususlarda taviz vermeyen ve ilme çok önem veren bir alim olarak tanındı. Günlerini hep ders vermekle, kitap yazmakla ve ibadetle geçirirdi. Bir defasında talebelerinden biri bir gece onun konağında kalmıştı. Hocası Molla Gürani Hazretleri yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Başından başlayıp devamlı okurken talebesi bir müddet sonra uyuyakaldı. Sabaha doğru uyanınca gördü ki hocası Molla Gürani Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor. Mülk suresini geçmiş, hatmetmek üzeredir. Sabah namazı vaktinde hatmi tamamladı. Sabahleyin o talebe bu durumu hizmetçilere anlatınca, hizmetçileri, o her gece böyle Kur'an-ı Kerim okur ve bunu hiçbir sebeple terk etmez demişlerdir. Molla Gürani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, büyüklerimiz buyurdular ki, beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. Bir, malının zekatını vermeyen, malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin, tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin, vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen, arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince, kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kul sadaka vermeye rağbet etmelidir. Zira sadaka malı temizler, onu çoğaltır ve korur. Sadaka vermede, nimeti verene şükür, rızıkta genişlik, ömürde bereket, akrabaya iyilik, şeytana muhalefet vardır. Sadaka, Allah-u Teâlâ'nın rızasını, meleklerin muhabbetini kazandırır. İnsanların gönüllerine sevinci yerleştirir. Bedeninden hastalık ve belaları, malından afeti giderir. Günahları ve malı temizler. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da hataları söndürür. Sadaka Allahü Teala'nın rızası için ve başa kakmadan olmalıdır. Böyle olan sadaka sevaba ulaştırır ve fayda verir. Sadaka helal maldan olmalıdır. Zulüm, gasp, hırsızlık, hainlik ve rüşvet gibi yollardan ele geçen mallardan sadaka olmaz. Bakara suresi 267. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, ey iman edenler! Kazancınızın tayyip ve helal olanından infakta bulunun. Sadaka ve zekat verin. Allahü Teala maldan infak edenlerden eylesin. Amin. Hammad bin Müslim Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainne olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. fena makamına kavuşmak, Allahü Teala'da fani olmak isteyen, ondan gelen her şeye, dert ve belalara razı olmalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, fazilet en iyi maldır. Cömertlik en güzel mücevherdir. Akıl en güzel ziynettir. İlim en şerefli meziyettir. Akıllı kimse, dilini kötü söz ve gıybetten koruyan, mü'min kalbini şek ve şüpheden temizleyendir. İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir. İffet, nefsin koruyucusu ve kirlerden temizleyicidir. Zikir, akılların nuru, nefislerin hayatı, kalplerin kurtuluşudur. Sabır iki kısımdır. Belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli haramlara karşı sabırdır. Haramlardan sakınmak akıllıların şanı, şereflilerin tabiatındandır. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı gözyaşı dökmek kalbi nurlandırır. Tekrar günah işlemekten insanı korur. Yaptığı günah bir işle övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Dünya, güzel, aldatıcı ve geçici bir serap, çabuk yıkılan bir dayanaktır. Sevgi, kalplerin birbirine yakınlaşması ve ruhların ünsiyetidir. Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür. Hiddet ise, öfke ateşini körükler. Mü'min, baktığında ibret alır. Bir şey verilirse şükreder. Musibet ve belaya uğrayacak olursa sabreder. Konuşacak olursa Allahü Teala'yı hatırlatır. Cahil, suyu fışkırmayan kaya, dalı yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen yer gibidir. Akıl, müminin dostu, ilim veziri, sabır askerlerinin komutanı ve amel ise silahıdır. İman ile amel ikiz kardeş olup birbirinden ayrılmazlar. Yumuşak başlı olanlar en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir. Allahü Teala'dan haya etmek insanı cehennem azabından korur. Gaflet insana gurur getirir, helake yaklaştırır. Mü'min dünyaya ibret gözüyle bakar. İhtiyacı için karnını doyurur. Ondan konuşulduğu vakit, nefret ve tenkit kulağıyla dinler. Halis bir ibadet, insanın Rabbinden başkasını istememesi, günahından başka şeyden korkmamasıdır. Vefatı Molla Gürani Hazretleri, vefat ettiği senenin bahar mevsiminde bir bahçe satın aldı. Kışa kadar o bahçede kaldı. Vezirler haftada bir bu bahçede ziyaretine gelirlerdi. Kış geldiğinde iyice halsizleşti. İstanbul'daki konağına göçtü. O günlerde bir sabah namazını kıldıktan sonra kendisine bir yatak hazırlanmasını istedi. Yatak hazırlandı. Kuşluk namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek sağ yanı üzerine yattı. O gün kendisinden Kur'an-ı Kerim'i, kıraat ilmini öğrenen hafızların yanında toplanmasını istedi. Bu arzusu üzerine talebelerine haber gönderildi. Onlar da yanına toplandılar. Talebelerine, üstünüzde olan hakkımı ödeme zamanı bugündür. İkindi vaktine kadar benim üzerime Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediniz. İkindiden fazla uzamaz, dedi. Hafız talebeleri Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Vezirler durumu öğrenince hemen yanına geldiler. Vezirler arasındaki Davud Paşa, Molla Gürani Hazretlerini çok sevdiği için halini görünce dayanamayıp ağlamaya başladı. Molla Gürani Hazretleri onun ağladığını görüp, ''Niye ağlar durursun ey Davud?'' dedi. Davud Paşa, ''Sizi böyle zayıf görünce kendimi tutamadım.'' dedi. Bunun üzerine, ''Ey Davud, kendi haline ağla. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teala'dan ümidim odur ki ömrümün sonunda da son nefeste de selamet üzere olurum dedi. Sonra vezirlere dönüp benden Bayezid'e, ikinci Bayezid Han'a selam söyleyin. Namazımı bizzat kendisi kıldırsın ve borçlarımı defnimden önce ödesin dedi. Sonra size vasiyetim olsun. Beni kabrin yanına koyunca ayağımı tutun ve beni kabrin başına çekin. Sonra kabre koyun dedi. Öğle namazını ima ile kıldı. Sonra ikindi ezanı ne zaman okunacak dedi. İkindi vakti gelince müezzinin ezan okumasını bekledi. Müezzin Allahu Ekber diye ezan okumaya başlayınca Molla Gürani Hazretleri La ilahe illallah diyerek vefat etti. Sultan II. Bayezid Han namazında bulundu ve borçlarını ödedi. Cenaze namazı çok kalabalık olup İstanbul ahalisi onun vefatından dolayı gözyaşı döktü. Cenazesi kabrin başına getirilince vasiyetine rağmen kimse ayağından tutup çekmeye cesaret edemedi. Cenazesini bir hasır ile kabrin yanına çektiler ve kabre indirip defnettiler. Kabri Aksaray Topkapı arasındaki eski tramvay yolunun sol tarafında bulunan kendi yaptırdığı caminin önündedir.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재결의 재판.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da birlikteyiz. Güzel bir hafta sonunu karşılıyoruz. Ana kumanda masamızda İbrahim, bizimle birlikte ben Hülya. Herkese en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bugün iki değerli misafir ağırlayacağız. Hem infertilite beslenmesinden konuşacağız, hem de içinde bulunduğumuz mevsimde bebekleri, çocukları mevsim hastalıklarından nasıl koruyabileceğimizden. Sevgili dinleyiciler, telefonla bir misafirimiz var yayınımızda. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Bugün mevsim hastalıklarını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde bebeklerden başlamak üzere çocuklarda sık görülen hastalıklar ve korunma yöntemlerini konu edineceğiz. Reyhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım, çok teşekkür ederim.
0: Reyhan'cığım, kış hastalıkları konuşacağız. Bebeklerden başlamak üzere dedim dinleyicilerimize. Özellikle de yeni doğan döneminde bağışıklık sisteminin düşük olması hem anneleri endişelendirir, hem de doktorları galiba bu dönemde hastalık teşhisi ve tedavisi diğer dönemlerden biraz daha zor, biraz daha endişe verici. Neler görüyorsunuz klinikte bu mevsimde? En çok ne için geliyor anneler, çocuklar, bebekler?
1: Aslında mevsim geçiş dönemi Hülya'cığım, senin de söylediğin gibi gerçekten hastalıklar çok fazlalaştı. Mesela artık influenza başladı, Covid enfeksiyonu başladı. Evet.
0: Yeniden görüyoruz Covid'i, öyle mi?
1: Evet, yeniden görüyoruz ama eskisi kadar korkutmuyor bizi. Çünkü çocuklarda da yetişkinlerde de gördüğümüz vakalar bir aynı nezle gibi, grip gibi, daha çok influenza dediğimiz grip virüsü gibi seyrediyor. Genelde birkaç gün ateş, öksürük ve sonra iyileşme dönemine giriyor. Ama tabii ki takdir edersin ki tıpkı yaşlı bireylerde olduğu gibi çocuklar da çok hassas. Özellikle senin vurguladığın gibi yeni doğan dönemi.
0: Evet, o dönem biraz da endişe verici bir dönem. Ne yapacağını da bilmiyor, belirtileri kaçırabiliyor aileler ve en küçük bir öksürük, aksırık ya da ne bileyim ortam ısısına uyum sağlama çabası bile aile tarafından hastalık olarak ya da belirti olarak değerlendirilebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin bağışıklık sistemi çalışmıyor ve anneden geçen antikorlar vasıtasıyla, anne karnından geçen antikorlar vasıtasıyla ve anne sütü vasıtasıyla bebekler koruyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer hasta bireyler varsa evde özellikle maske takılması, ki Covid sürecinde hepimiz öğrendik bu süreci. Ateş olan, öksüren, burnu akan varsa mümkün olduğunca da bu bebeklerden uzak durmak. Eğer anne ise hasta, yine maskesini takması, ya da babaysa

0: böyle. O yüzden emzirmeye devam. Özel durumlarda mesela anne hasta, çok ilaç kullanması gerekiyor. O tür durumda tabii ki sütle geçeceği için hekimine konuşup emzirmeye devam edip etmeyeceği süreçler sorgulanır. Hı-hı. Ama bunun dışında kesinlikle emzirmeye devam, kesmesinler. Maskelerini taksınlar, el yıkama önemli ama emzirmeyi kesmesinler lütfen.
1: Peki. Onun dışında bu dönemde çocuklara özellikle okul, diyelim ki iki kardeş, biri bebek, biri ilk öğretim çağında, anaokul çağında bir çocuk, sürekli eve mikrop taşınıyor, virüs taşınıyor. Hastalıklardan korunmak çok kolay değil. Bu süreci de biraz bizim için özetler misin? Klinikte ne görüyorsun? Bu bir taşıma yöntemi mi? Sıklıkla karşılaşıyor musun?
0: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle okul dönemi, kreş döneminde evde küçük bebek varsa ekstra risk. Çünkü eve girdiği zaman maalesef aile bireylerinin hepsi tek tek hasta oluyor bu virüsle. Ama küçük bir çocukta 4-5 yaşında her yerle girebiliyorlar. Hareketler, dürtüs, bilmeleri mümkün değil. Çünkü keşif dönemleri. Dolayısıyla mesela bu çocuklarımız hasta olduğunda vücut direncini destekleyecek meyvesini, yeterli meyve. Portakal ülkesiyiz, mandalina ülkesiyiz. Bol C vitamini, sağlıklı beslenmesi, kahvaltı yapması önemli. Çok su tüketmesi önemli. Bu çocuklarımızın, hasta çocuklarımızın burnun açık olması önemli. Eğer olabiliyorsa, mümkünse maske takması. Ama biz maskeyi özellikle küçük çocuklar, ebeveyn refakatinde diyoruz. Çünkü yanlışlıkla risk oluşturabiliyor, biliyorsunuz. Bağcıkları var vesaire. Takabiliyorsa mümkün olduğunca yapması uygun olur. Bunun dışında eğer süreç uzadıysa, hasta çocuğumuzun ekstra bir tedavi gerekiyorsa, hem toplum sağlığı açısından hem okuluna, kreşe gitmemesi, hem de yeterli tedaviyi zamanında alması için de hekim görmesinde fayda var bu süreçlerde. Her çocuk, gerçekten okula giden çocuklarda bir de şu da önemli. Son günlerde çok popüler oldu. Hani grip aşısı yaptıralım, yaptırmayalım diye aileler soruyorlar. Gerçekten influenza A, influenza B mikrobu çok fazla. Ve ikisi de mesela grip de covid de ateşle başlıyor çocuklarda. Yüksek ateşle ve birbiriyle çok karışıyor. Ve evde küçük çocuk varsa, yaşlı insan varsa, bağışıklık sistemi baskılayıcı, mesela kanser tedavisi gören bir birey varsa, muhakkak okula giden ya da çocuk, okula giden çocuk astım, alerjik bir yapısı varsa kesinlikle grip aşısı da öneriyoruz. Dolayısıyla hem eve girmeyi azaltıyor, hem eve girişi, bulaşı azaltıyor, hem de çocuğun aslında ağır geçirmesini, bu tür enfeksiyonlarını azaltıyor.
1: Nasıl başlamalı grip aşısına? İlk sene olacağını düşünelim. Yani çocuk okula başladı, grip aşısı olmak istiyor. Aile grip aşısı olmasını istedi. Nasıl bir başlangıç yapmalı?
0: Özellikle 9 yaşın altındaysa, çocuk ilk kez olacaksa 2 doz öneriyoruz 1 ay arayla.
1: Ama bunun 2 tam doz mu Reyhan?
0: Evet, 2 tam doz. Hı-hı. Önceki yıllarda bazı markalarda yarım doz şey yapılırdı. Şimdi hepsinde standartize edildi. Tam doz uygulanıyor ve 1 ay sonra ikinci doz. Eğer çocuk 9 yaşın üzerindeyse, yani 10 yaşındaysa tek doz yeterli. Ama diyelim ki 4 yaşında, bu sene, geçen sene 2 doz olmuştu, bu sene yine olacak. Bu sene o zaman tek doz olması yeterli. İlk kez uygulandığında bu 2 doz gündeme geliyor. Vücuda bu antikorları, koruyucu antikorları tanıtalım diye. Ama sonraki yılda tek doz yeterli oluyor.
1: Peki başlangıç yaşı kaçtır? Sözünü kestim ama grip aşısı. Mesela bebeklere grip aşısı gerekir mi?
0: Şöyle, küçük bebeklerde ben ilacım risk yoksa, işte alerjik bir astım, evde tek çocuk giren çıkan fazla değil, önermiyorum açıkçası. Ama 6 aydan itibaren yapılabilir. Bazen mesela 1 yaşında oluyor çocuk, kırısı gidiyor. Bakıyoruz çok da sık hasta oluyor. Diyorum ki aileye, yaptıralım olur mu? Hani siz de rahatlayın, çocuk da. Çünkü her geçen enfeksiyon, geçilen enfeksiyonda her şey güldük insanlık bir iki günde iyileşmiyor. Mesela kulak iltihabı arkasından geliyor. Allah korusun akciğer enfeksiyon, zatüre gelebiliyor, gelişebiliyor. Dolayısıyla bir iki enfeksiyonun az olması ya da olmaması ya da hafif geçirilmesi bu aile için büyük bir konfor ve çocuğun geleceği için de aslında bir yatırım.
1: Şimdi böyle baktığım

0: Hastalığımızda aslında aile içinde genel olarak kış hastalıklarına karşı korunmak bebeği ve çocuğu da korumak anlamına geliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında en değerli hazinemiz onlar. Dolayısıyla bebek koruduğumuzda, çocuğumuzu koruduğumuzda bebeğimizi de koruyoruz. Onlar iyiyse dolayısıyla ailenin diğer fertleri de iyi oluyor. Çünkü onlara da sarılmak ihtiyacı. Hep sarılgan bir
0: Evet,
1: toplumuz,
0: evet,
1: toplum
0: evet.
1: var. Dolayısıyla eve bir mikrop girdiğinde maalesef herkes hasta olmadan çıkmıyor.
0: Evet öyle oluyor. Bir de bir tur bitiyor sonra ikinci tur başlıyor böyle maalesef.
1: Kesinlikle. Ve virüslerin böyle bir yapısı var. Mesela o virüs başka bir vücuda girdiğinde yapıyı değiştiriyor, yapısını. Aynı virüs başka şekilde tekrar aldığı kişiyi enfekte edebiliyor. O yüzden
0: Başkasından kapmaya gerek yok yani virüs kendi vücudumuzda dönüşerek bizi yeniden hasta ediyor.
1: aynen öyle. Aynen öyle dönüşebiliyor tekrar. O yüzden dikkat etmek çok çok önemli.
0: Tam geçmişte yeniden başladığının açıklamasını da bulduk böylece.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Reyhancığım şimdi gelelim bu mevsimin gerçeğine. Hava bir gün sıcak bir gün soğuk çocuklara ne giydireceğimizi bilemiyoruz. Evde biz kendimiz üşüdüğümüzde çocuğu da giydiriyoruz, ısınıyoruz çocuğu da soyuyoruz. Serviste okula gidiyor servis sıcak dışarıda bekleyeceğini düşünerek kalın giydiriyoruz. Servise biniyor terliyor iniyor terli olduğu için hasta oluyor. Zor bir dönem aslında. Sıcak olsa ona göre, soğuk olsa ona göre tedbir alacağız. Maalesef bu mevsimin en önemli özelliği bu belirsizlik, bu değişkenlik. Ne yapmak lazım çocuğu hastalıklardan korumak için? Bebeklikten itibaren şöyle bir bizim günlük yaşamımızı, düzenimizi, temizliği konuştuk. Biraz yeme içmemize, biraz takviyelere, desteklere de değinerek konuşalım. Çünkü aileler sanki bu mevsime herhangi bir destek vermezlerse sağlıklı geçiremeyeceğini düşünüyorlar. Bir taraftan da doğal destekler var. Senin bu konudaki yol haritan nedir?
1: Evet, ben özellikle D vitamini kullanılmasını çok öneriyorum. Bunun dışında beslenme çok önemli. Beslenme dedik, sabahları mesela kahvaltı yapması önemli. Kahvaltı içinde protein olması önemli. Bal mesela, bal antiviral özelliği var, antibakteriyel özelliği var. Ağız içindeki yaralara bile iyi geliyor. Mesela bir kaşık bal fevkalade güzel olur.
0: Bir yaşın üstündeki bebekler için.
1: Evet, bir yaş, aynen öyle. Bir yaş bebekler, üzerindeki bebekler için bol su tüketilmesi önemli. Bol meyve dedik. Protein derken bu hayvansal protein, et, yumurta, bunların tüketilmesine. Mesela sabahları bir yumurta, yanında bir dilim tam tahıllı ekmek, yanında belki bir parça peynir ya da bir miktar süt ve bal olabilir. Özellikle okul dönemi için konuşuyorsak fevkalade güzel olur. Yanında beslenme çantasına bir mandalina konulabilir. Yanında su tüketimi çok önemli. Gerçekten tüketilmesi çok önemli. D vitamini dedik. Lütfen eksikliği varsa, ki birçok çocuklara günümüzde biz yetişkinlerin de hep eksik oluyor. Yani Türkiye'de bol güneş ışığı olmasına rağmen D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Ben kendi pratiğime de, kendi çocuğuma baktığımda D vitamini eksik oluyor. O yüzden hatta düzenli, birçok hastamda ben düzenli kullanılmasını özellikle kış boyunca öneriyorum. Çünkü bağışıklık sistemin bekçilerinden biri de D vitamini. O yüzden tam zamanında almak önemli. Bunun dışında giysiler dedin. Doğru zamanında giyinme önemli. Çünkü artık hava değişiklikleri, ısı değişiklikleri vücudun bağışıklık sistemini etkiliyor. Mesela diyelim ki bir klimalı ortamdan daha soğuk ortama birden çıkışlar bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklarda esintili ortamlar, özellikle sinüslerin, kulak, burun, siliyer aktivite dediğimiz burnun çalışma fonksiyonu, mikropları tutma fonksiyonunu etkileyebiliyor. Mesela soğuk esintili ortamda şapka giyilmesi, özellikle küçük bebeklerde şapka, özellikle dış ortamdaysa kış aylarında kesinlikle kullanılması önemli. Yine burun temizliği çok önemli. Özellikle akşam yatmadan önce burun tıkanıklarının giderilmesi, çünkü burun sonuçta nefes aldığımız, nefesin girdiği bir organın dışında mikropları tutma fonksiyonu var. Bunun işlevsel olması için de temiz olması çok önemli. Pamuklu giysiler dedik. hani halk arasında şeyler var, polar alayım da çok sıcak tutsun. Aslında çocuklar için bunları önermiyoruz biz. Pamuklu öneriyoruz. Çünkü pamuklu giysiler terletmiyor. Polar giysiler evet sıcak tutuyor gibi geliyor ama çocuklar daha çok terliyor. Terleyen çocuğun ısı değişikliklerinden etkilenme olasılığı çok daha fazla. Enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyor. Bunun yerine polar, mesela ince pamuklu, polar olmayan giysiler birkaç kat giyilebilir. Dolayısıyla hem çocuk terlemeyecektir, terini emecektir. Birkaç kat olunca da mesela diyelim ki çok sıcak oldu ortam, bir katını çıkarabilir aile. O zaman çok daha kolay, çok daha sağlıklı olacak. Aslında yaz ve kış pamuklu giysileri öneriyoruz. Sadece kat sayısı, giydiğimiz miktar fazla.
0: Bunun dışında mesela işte bağışıklığı güçlendirmek için evde hazırlanabilecek karışımlar, dışarıdan alınabilecek preparatlar, bunlara nasıl bakıyorsun? D vitamini dışında bir desteğe ihtiyacı var mı çocukların?
1: Evet Hülya'cığım, ben aslında hep şöyle kendi pratiğimde de kendi çocuğuma da ben özel hiçbir preparat vermedim. Aslında sağlıklı besleniyorsa bir kere uyku çok önemli. Çocuklarımızın erken yatması önemli. Okul çocuğu dönemlerinin en geç 10, yani 9'u 10 arasında yatması. Çünkü iyi uyuyan çocuğun bağışıklık sistemi de iyi çalışıyor. Sabah kahvaltı dedik, bol su tüketmesi dedik, meyve tüketmesi çok önemli dedik. Bunun dışında D vitamini aman dedik, tüketelim. Sabahları ya da akşamları şöyle, ben kendi evimde de böyle yapıyorum. Çünkü rol model olmak önemli. Mesela siz başka bir çay içerken çocuğun ıhlamur içmesini bekleyemezsiniz. Mesela ıhlamur, çocuklarda, bebeklerde güvenli önerdiğimiz bir çay 6 aydan itibaren. Ihlamur, bir yaştan sonra içine bal koyabilirler. Bir tane limon dilimi, fevkalade güzel olur ve her evde ıhlamur vardır. Hep bu ulaşılabilir.
0: Çocukluğumuzda da hemen herkesin bildiği bir çay değil mi? Bitki çayı deyince pek çok kişi sadece ıhlamuru biliyordu yakın zamana kadar. Son zamanlarda artık bu farklı çaylar daha çok konuştu. Ihlamur da çayı.
1: Tabii zerdeçal var. Zerdeçal da keza yine aslında karanfil var ama zerdeçal özellikle yemekleri de kullanılabilir ama her zaman her ortamda ulaşım açısından ulaşılır olmayabiliyor. Ama yemeklerine katsınlar mesela. Bunun tazesi bulunabiliyorsa
0: çocuklar
1: ya da
0: için de mi geçerli yani mesela ek gıda başladıktan itibaren?
1: Bir yaz sonrası, onu da ben bir yaz sonrası öneriyorum. Çünkü birçok baharatı biz bir yaz sonrası öneriyoruz step step, yavaş yavaş. Çünkü çocukların gerçekten bütün vücudu hassas, bütün organları hassas, hiç acele etmiyoruz. Bir de biliyoruz ki mesela ilk 2 yıl anne sütü diyoruz. Aslında en güzel besleyici ve koruyucu anne sütü. Birçok üründen çok daha iyi.
0: Bu tabii anne sütünden bebeğe geçecek olanlar da düşünüldüğünde bu durumda annenin de beslenmesini dikkatli belirlemesi gerekecek. Peki bütün bu anlattıklarımızın içinden burun temizliği benim özellikle dikkatimi çekti. Bu hep konuşuyoruz diğer konular ama burun temizliğini sanki kış mevsimini konuşurken ihmal ediyoruz. Genelde yanlış da yapılan bir temizlik yöntemi. Sosyal medyada burun temizliği diye pek çok yöntem gösteriliyor. Senin önerin böyle zorlayıcı yöntemler mi yoksa herhangi bir fizyolojikle ya da sadece suyla temizlemek mi, tuzlu suyla temizlemek mi?
1: Hülya'cığım, aslında en basit neyse o. Yani gidip bir yerlerden pahalı bir şeyler almaya gerek yok. Hepimiz basit bir sünkürtme bile çocuğu. Ama bunu yaparken de lütfen hep diyorum ki rol model olalım. Mesela oğlum kızım bak dışarıdan geldim, ben burnumu işte elimi önce yıkıyorum, sonra yüzümü yıkıyorum, burnumu temizliyorum. Çünkü burnuma mikroplar girmiş olabilir deyip. Basit bir yıkama, çünkü dışarıdan geldiğinizde bakın bu burun da kirlendi aslında, birçok mikrobu tutmaya çalıştı. Dolayısıyla mekanik temizlik yapmamız şart. Basit bir sünkürtme işlemi, bol suyla yıkama burnumuzu, o bile yeterli. Bunun dışında küçük bebeklerde hani 6 ayın altında mesela bağışıklık sistemi de çalışmıyor dedik ya, steril serum fizyolojik plakonlar var, onları kullanabilirler, küçük çok basınçlı olmayan. Onları da kullanırken şunu yapsınlar lütfen. Hep çocuğuna söylesinler. Bak bununla burnunu açmam lazım. orada çocuk bir süre sonra bakıyor, rahatlıyor ve izin veriyor. Ağlıyor diye en büyük ailelerimizin kaygıları bu. Hı-hı. Hocam ağladığı için yapamıyorum, yaptıramıyorum. Hı-hı. Ama ağladığında aslında yapmadığımız her şey, bunu açıklayarak yaptığımızda bir süre sonra çocuğun da ağlamadığını ve bunun açıldığında daha rahatladığını gördüğü için kendini o kadar rahat bırakıyor ki. Bir yaşından sonra Rüzgar'cığım ellerini alıyorlar, o blokumları ben yapacağım. İşte bebeğini yapıyor, kendini yapıyor. Dolayısıyla aslında ona her şeyi açıklamak lazım, evet, ve rol model olmak lazım.
0: En güzel oldu. Önce biz yapacağız, bir şey olmadığını görecek. Korkması çok normal. İlk defa yaşıyor pek çok şeyi. İlk defa deneyimliyor. Çok normal. Reyhancığım çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
0: Sevgiler.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, uzman diyetisyen Merve Altay bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merve Hanım.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün bebek sahibi olmak isteyen, onunla ilgili hayalleri olan ama bir türlü bebek sahibi olamayanlara ya da bebeğini sağlıkla kucağına almak için önce kendi bedenindeki eksikleri gidermek, oradaki sağlık problemlerini çözmek isteyenlere yardımcı olacağız. Bizim yayında çok sık bahsettiğimiz bir başlık var. Maalesef gittikçe daha fazla tatlandırılmış, katkı maddesiyle zenginleştirilmiş gıda tüketiyoruz. Bu hepimizin sağlığını olumsuz etkiliyor ama en çok da anne baba olmak isteyenlerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalarda erkeklerde sperm sayısının giderek azaldığını, kadınlarda da kimyasal birikmenin anne olmayı zorlaştırdığını söylüyor. Doğru. Bu konuya bakış açınız nasıl?
3: Şöyle, bizim de son günlerde daha çok infertilite, yani anne baba adayı olmak için gelen çok fazla danışanımız var. Bu danışanlarımız da genellikle hem anne üzerinde, özellikle kadında vitamin mineral kaybının çok yüksek olduğunu, kan şekeri miktarının çok yüksek olduğunu, yani açlık insülin dediğimiz açlık glikozun çok yüksek olduğu takdirde de infertilite sorunları meydana gelebiliyor. Yani anne baba adayı olma daha da zorlaşmış oluyor. Bu erkeklerde de çok yüksek. Özellikle erkeklerdeki hormon iyi tüket, bazı besinleri tüketmelerinin yağlanma, özellikle üst beden yağlanmasıyla birlikte hormonal değişime sebep olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi şöyle bir şey, yağlanma ve hormon dengesi arasında bir ilişki var.
3: Evet.
0: Bu insülin hormonu içinde geçerli.
3: Evet, evet.
0: Diğer hormonlar içinde geçerli. Yani üreme hormonlarınızla da alakalı. Eğer bedeniniz yağlanıyorsa hormonlarda bir problem çıkıyor.
3: Evet, özellikle erkeklerdeki kadınsal hormonlar yükselmiş oluyor. Bu da sperm kalitesini gittikçe azaltmış oluyor. Bunu en temel besleyen noktada insülin ve glikozun yükselmiş olması.
0: Yani glikoz yükseldikçe kanda erkeklerdeki, evet, üreme hormonları aşağı doğru.
3: Evet, aynen öyle. Seyiriyor. Aynen öyle. Biz burada beslenmede genellikle glisemik indeksi düşük bir beslenme ve anti-inflamatuar beslenme uyguluyoruz.
0: Şimdi bu ikisini özellikle değerlendireceğim ama başlangıçta geldi diyelim çift size.
3: Evet.
0: Siz zaten dışarıdan baktığınızda herhalde beden yapılarıyla hormon dengesi arasında bir bağlantı kuruyorsunuz.
3: Mutlaka.
0: Ama bir tetkikte görmek istiyorsunuz.
3: Mutlaka. Şöyle, zaten bu hastalar bana genellikle kadın doğumcu arkadaşlardan veya endokrin hocalarımızdan geliyor. Ve bu aşamada mutlaka zaten kan tahlilleriyle gelmiş oluyorlar. Kan tahlilleriyle birlikte geldikten sonra metabolizma haritası çıkarmış oluyoruz. Bu metabolizma haritasında kan şekeriniz yüksek olduğu için veya örnek veriyorum B12 demir miktarı düşük olan kadınlarda da düşüğe sebep olabiliyor bu vitamin düşüklüğü. Geldikleri zaman mutlaka o kan değerlerini gözlemleyerek bir besin haritası çıkarmış oluyoruz. Beslenme haritası çıkarmış oluyoruz. Bu beslenme haritasında mutlaka işte yaptıkları yanlışlar oluyor. Örnek veriyorum, ben asla şeker tüketmem diyen gebelerde bile veya gebe adaylarında bile, anne adaylarında bile çok fazla kuru meyve tükettiklerini görebiliyoruz. Veya işte kendince sağlıklı olarak değerlendiriyor ama çok fazla salça tükettiğini görebiliyoruz. Bunlar hem kan şekerini çok yükseltmiş oluyor, hem de tansiyonlarını etkilemiş oluyor. Yani vücudu olması gereken dengeden uzaklaştırmış oluyoruz. Ve bir takım zaten kimyasalları hayatımızın her noktasında, bir takım kimyasallar, plastik maddeler hayatımızın her noktasında. Bu kimyasallar ve plastikler vücudumuzda bir takım birikmelere sebep oluyor. İlk başta örnek veriyorum, içtiğimiz sudaki pet şişeyi dahi ikinci defa kullanmamamız gerekiyor.
0: Evet. Bisfenol A çok ciddi bir risk ve kadınlarda hem infertilitenin hem de düşüğün sonrasında erken doğumun önemli sebeplerinden bir tanesi. Ama hayatımız o kadar kirli ki, yani sürekli yanımıza da eksiltmediğimiz telefonlarımız, kucağımızdan indirmediğimiz bilgisayarlarımız, üzerine katkı maddeli, kimyasallı ve beslenme rejimlerimiz isterseniz etrafımızı sarmış durumda. En azından beslenme olarak yapabileceklerimizi bilmek bu anlamda hem çocuklarımızı ileride infertilite problemi yaşamaması için anlamlı, hem de şu anda anne baba olmak isteyenler için anlamlı. Ben biraz adım adım gitmek istiyorum. Tabii. Kadın ve erkek olarak ikiye ayıralım. Dediniz ki özellikle erkeklerde yağlanma, insülin evet. direncini ve sonrasında da erkek üreme hormonlarını olumsuz etkiliyor. Ve bakıyorsunuz ki baba olmak istiyor ama olamıyor. Anneye baktığınız zaman da annede de yine B12 vitamini eksikliği hem hamile kalmaya zorlaştırıyor, hem de hamile kaldıysa da düşüklere, tekrar eden düşüklere yol açıyor. Peki geldik karşınıza çift, dinlediniz, tetkikleri de elinize aldınız. Sonrasında nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz ve ne kadar süre içinde çözüm almaya başlıyorsunuz?
3: Öncelikle süreyi metabolizmaları belirliyor. Biz olabildiğince en kısa sürede çözmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz beslenmeyle en kısa sürede çözersek onların da bu işte şans, bu sürece başlama zamanları kısalmış oluyor. Bir çift geldiği zaman bana mutlaka öncelikle ilk önceliğimiz anne adayı. Anne adayındaki vitamin mineral deposunun yüzdeliğine bakmış oluyoruz. Onun için gerekli olan bir beslenme planını çıkarmış oluyorum. Örnek veriyorum, demiri düşükse mutlaka demir içeriği yoğun bir liste hazırlamış oluyorum. Bu da nelerden oluşuyor? En önemli şey kırmızı et, ciğer, yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler. Bunlar demir içeriği yüksek gıdalar. Mutlaka diyetine yer alması gerekiyor. Ancak biz eti eğer şekerli bir gıdayla tüketirsek veya etin yanında pilav ve makarna tüketirsek, o zaman maalesef etin bize bir faydası olmuyor. Etin bize faydası olmadığı gibi kan şekerini çok daha fazla hızlandırıyor.
0: Peki bunu düzenleyebilmenin yollarını da anlatıyorsunuz o zaman.
3: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketiliyor olması, örnek veriyorum limonlu bir salatayla, üstüne limon eklenerek tüketilen bir salatayla birlikte kırmızı eti tüketiyor olmaları demir seviyelerini daha da yükseltiyor.
0: Bu kırmızı et, salata ve limon ilişkisini bir anlatalım. Çünkü salata yiyorum ben, ay üzerine de hiçbir şey koymuyorum, yeter ki fazla kalori almayayım diyenler, aslında o biraz yağlı limonlu sostan elde edebilecekleri ekstra katma değerden, katma demir emiliminden mahrum kalıyorlar.
3: Evet, şöyle, özellikle yeşil yapraklı sebzeleri biz zeytinyağı ile birlikte tüketilmesini istiyoruz ki hem sindirim sistemine faydası olsun, hem sindirimde bir sıkıntıya sebep olmasın, hem de alabilecekleri demir miktarını yükseltebilsinler. Limon da C vitamini içeriğinden dolayı mutlaka ilave edilmesini istediğimiz bir besin. Yani evet, lezzet de veriyor ama lezzetin çok ötesinde eminim aslında arttı. Eminimi arttırmış oluyor. Tabii ki nar ekşisidir, farklı soslardır, bunların eklenmesini istemiyoruz. Çünkü onlar şekeri çok fazla yükselttiği için asıl kaloriyi yükselten onlar. Yani salataya farklı katılan sosu istemiyoruz. Ama salatanıza zeytinyağı, limon ve baharat ekleyebilirsiniz. Bunlarla zenginleştirebilirsiniz.
0: Dolayısıyla bizim salata sosumuz zeytinyağı, biraz belki karabiber isterseniz.
3: Pul biber olabilir, kekik, nane eklenebilir. Evet, isot eklenebilir. Bunlar çok lezzet katacaktır. Ve aslında sağlığı ve bağışıklığı da güçlendirecektir.
0: Listeyi bu böyle tek tek yazarak ve açıklayarak mı veriyorsunuz?
3: Evet, benim tarzım genelde öyle. Tek tek yazarak ve neden yemesi gerektiğini anlatarak yazıyorum ki kişi önce zihnen ikna olmalı. Bir diyete başlandığı takdirde zaten anne baba adayı olmak biraz zor bir süreç. Stres yönetiminin zor olduğu bir süreç. Heyecanın, umudun yüksek olduğu bir süreç.
0: Hele de birkaç kez denenmiş, bebek kaybedilmiş ya da işte tüp bebek denenmiş olmamış ya da işte hamile kalamamışsa daha da gerginler.
3: Kesinlikle daha da gerginler ve onlara maksimumda fayda sağlayabilmem için öncelikle onlara o besini neden tüketmeleri gerektiğini inandırmam ve onların vücudundaki faydayı göstermem gerekir ki onlar da bu süreci daha kolaylıkla ve rahatlıkla yapsınlar.
0: Yani sürece sahip çıkmasını istiyorsunuz
3: aslında, değil mi? Sürece sahip çıkması için zihnine adapte etmiş oluyorum açıkçası.
0: Şimdi etten bahsettiniz, demir için çok kıymetli, B12 için çok kıymetli ama bunun dışında hani hep böyledir ya, doktora gidersiniz ve ya bize bir meyve, bir sebze söyle, her gün yiyelim onu ve sağlığımıza çok iyi gelsin ve çocuğumuz olsun. Var mı böyle bir şey?
3: Şöyle, biz özellikle literatür çalışmalarında şunu gözlemliyoruz. Kereviz sapının infertilite üzerine özellikle kan şekerini düşürmesinden dolayı olumlu etkisi var. Kereviz sapı, soğan familyasından olan işte soğan, lahana, bunlar hem rahim içi temizliği gibi bir temizliğe sebep oluyor hem de sperm kalitesini yükseltmiş oluyor. İçeriğinde bulunan işte vitamin mineral değerlerinin yüksek olması ve hani henüz hala çalışmaları yapılıyor, çok net değil ama ben danışanlarıma daha çok kereviz sapı, lahana, soğan, bunları mutlaka kür şeklinde uygulatmış oluyorum.
0: Hepsi de böyle hoş kokulu şeyler.
3: Kükürtlü olduğu için kükürtten dolayı biraz kokusu farklı oluyor. Ama bunun bol baharatla tüketildiği zaman da daha rahat tölere edilmiş oluyor. Çiğ sebze değil de daha çok böyle hafif pişmiş ve biraz da yağ eklenerek tüketildiği zaman sebze çok daha faydasından
0: yararlanıyoruz. Çiğ yerine böyle buharda da olsa biraz pişirip üzerine salata gibi zeytinyağı dökelim.
3: Evet, öyle çok daha iyi olacak. Çünkü bizim ilerleyen son dönemlerde zamanla birlikte enzim miktarımız, yani sindirim enzim miktarlarımız azalıyor. Bizim onu bir sebzeyi vücudumuzda kullanabilmemiz için biraz pişmesi gerekiyor ve biraz zeytinyağı ilave edilmesi gerekiyor.
0: Ön hazırlık mı yapıyoruz aslında?
3: Evet, yani şöyle vücudumuz sindirime. İçin bir sindirime bir ön hazırlık sağlamış oluyoruz.
0: Sonrası daha rahat.
3: Sonrasında daha rahat sindiriliyor ve almak istediğimiz etkiyi daha rahat görüyoruz.
0: Yine son zamanlarda karaciğer yağlanması pek çok kişinin problemi. Anne adaylarında da var ve bakıyorsunuz yediğinden içtiğinden mahrum bırakıyor. İşte siz mesela biraz önce biraz zeytinyağı dediniz ama karaciğer yağlanması varsa yağdan korkuyor bu defa. O zaman ne yapmak lazım karaciğer yağlanmasına
3: karşı? Karaciğer yağlanmasında yağ kullanılmaz diye bilinen bir yanlış var. Biz yağ kullanıyoruz ancak tekli doymamış yağları tercih etmemiz gerekiyor. Zararlı besinlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Ve karaciğer yağlanmasına örnek veriyorum. İlk başta kanın lipid yapısından bahsetmiş olayım. Trigliserit miktarı çok yüksek oluyor. Kan kolesterol seviyelerinden bir tanesi trigliserit. Trigliserit yüksek olduğu zaman da sadece yağ değil, paketli gıda tüketen insanlarda da karaciğer yağlanması çok fazla görülüyor. Yani hani ben yağlı bir besin yedim, yağlı et yedim veya tereyağı yedim, ondan dolayı karaciğerim yağlandı değil. Aslında ben tamamıyla yanlış bir diyet yaptığım, paketli gıda tükettiğim, işte kızartmalar tükettiğim
0: paketli
3: için.
0: Gıdadan? Yani böyle crunchy, şey cipsler vesaire falan mı?
3: Sadece
0: çikolatalar
3: cipsler,
0: yoksa?
3: Çikolatalar değil. İçine katkı maddesi ilave edilmiş her gıda. Örnek veriyorum, salça da bunlardan bir tanesi. İşlenmiş süt de bunlardan bir tanesi. Veya işlenmiş yoğurt da bunlardan bir tanesi. Sadece şey değil, örnek veriyorum, cipsi ve çikolatadan uzak durun, paketli gıdayı hayatınızdan çıkarın değil. Paketlenmiş ve raf ömrü uzatılmış her türlü gıdanın içinde katkı maddesi vardır. Ve bu gıdalar her türlü karaciğeri yorar. Karaciğer yorması da karaciğer enzim yüksekliğine ve karaciğer yağlanmasına sebep olur.
0: Dolayısıyla biraz beslenmemize o markette hangi ürünü nereden aldığımıza bakmak lazım. Biz taze sebze meyve reyonundan, taze balık vesaire, oradan alışveriş yapalım.
3: Kesinlikle.
0: Ama marketin
3: öyle.
0: Diğer tarafına pek uğramayalım.
3: Kesinlikle öyle. Doğal ürünleri tüketmeye çalışmak, işlenmemiş gıdaları tüketmeye çalışmak en kıymetlisi.
0: Ama pazara çıkacağız Merve
3: amca. En kıymetli, evet, bence çünkü pazarda hem daha taze oluyor sebze, hem daha fazla çeşide ulaşabiliyoruz. Vakit varsa bir insanın bir mutlaka zaman ayırıp o evine yakın olan pazarı mutlaka değerlendirmesi gerekiyor.
0: Hem de biraz yürüyüş yapmış oluruz.
3: Evet, egzersiz olacaktır.
0: Egzersiz olur anne adayları, baba adayları için. Şimdi bir şöyle bir düşünce var. Bir sebzeye, meyveye bakalım. Şekli neye benziyor? Mesela incir. Ta içte küçük küçük tanecikler var. İşte o zaman sperm sayısını arttırır. Bu doğru mu?
3: Şöyle.
0: Mesela avokado şey, rahime benzer, rahime iyi gelir gibi. Böyle bir şey var mı?
3: Şöyle, besinlerin mucizevi etkisinden her zaman, yani bugüne kadar, günümüze kadar, yüzyıllar boyunca besinlerin mucizevi etkisi aslında hep insanların hep ilgi duyduğu bir şey. Tek bir besin, tek bir gıdanın fayda, hani örnek veriyorum, ben sadece avokado yedim, rahmime çok iyi gelecek maalesef, veya ceviz yedim, zihnime, beynime çok iyi gelecek maalesef, bu çok yeterli değil. Ancak o gıdaların, yani hani bu gıdaya inanarak tüketiyor olmak bile bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Anne adaylarının mutlaka avokado yağını tüketmesini istiyoruz zaten. Hem içerdiği yağ miktarının çok kaliteli olması, o vücuttaki lenf dolaşımını olumlu yönde etkilemesi, yani dolaşım sistemini rahatlatması, özellikle örnek veriyorum, anne adaylarında bacak şişmeleri olabiliyor, dolaşım sorunları olabiliyor, lenf ödem olabiliyor. Bunları olabildiğince azaltmak için biz mutlaka avokadoyu tükettiriyoruz zaten.
0: Nasıl tükettiriyorsunuz? Bir salata gibi mi, ya da başka bir şekilde mi?
3: Ben normalde diyetlerimde hemen hemen her çeşitte ekliyorum. Şöyle, salatanın üstüne normal kesip ekleyebilir. Veya işte salatanın içine biraz ezerek karıştırabilir. Çok güzel bir aroma veriyor bu da. Hani böyle aslında avokado sos gibi oluyor biraz. Avokadonun içine zeytinyağı ve biraz limon ekleyip karıştırarak tüketebilirler. Biraz üstüne ceviz ekleyebilirler. Ekstra yağ kaynağı ekliyor olmak da onlara iyi gelecektir. Kalorisini yükseltiyorlar diye korkmasını istemiyoruz. Çünkü örnek veriyorum, bir kişi yağ tükettiği zaman doyma refleksi artar. Doyduğu zaman da daha fazla yemek yemez.
0: Yani yağlı bir gıda aslında bizi diğer gıdalardan daha erken doyurur.
3: Kesinlikle öyle. Yağlı bir gıda bizi daha erken doyurur ve doyduğumuz zaman da yeme eylemini bırakmamız gerekir.
0: Devam etmeyeceğiz.
3: Devam etmemeliyiz. Önemli olan vücudumuzdaki o tokluk sinyalini duyabilmek.
0: Ve ona biraz zaman tanımak.
3: Evet, kesinlikle ona biraz zaman tanımak. Bu zamanı iyi çiğneyerek sağlayabiliriz. Biraz daha sağlıklı yağ tüketerek sağlayabiliriz. Mutlaka protein yapısından faydalanabileceğimiz gıdaları eklemeliyiz. Örnek veriyorum, kırmızı et, hindi tüketilebilir, doğal tavuk bulunabilirse tüketilebilir. Mutlaka yumurta tüketmelerini istiyorum anne ve baba adaylarının. Mutlaka yumurtaya yer vermelerini istiyorum diyetlerinde. Sabah tüketemiyorlarsa akşam ekleyebilirler. Akşam sebzelerin üstüne hani omlet olarak kırabilirler. Mutlaka yumurtadan faydalanmış olmaları gerekiyor. Veya işte yoğurt tüketebilirler.
0: Kefir içmeleri. Evet.
3: Şöyle aslında bir kez evde yoğurt mayaladıkları zaman kendi mayaladıkları yoğurdun diğerine ne kadar farklı olduğunu anlayacaklardır ve farklı bir yoğurt tüketemeyeceklerdir.
0: Evet, o evde bir tane mayalık kenarda bir kasenin içinde satmamaları
3: evet,
0: lazım.
3: Evet, kesinlikle. Veya işte artık birçok noktada var. Küçük mayalanacak şekilde yoğurtlar da var. Artık yoğurt mayaları da var eczanede. Yani biz onları da veriyoruz insanlara. Hani mutlaka probiyotik içeriğini yükseltmek için tüketilen gıda.
0: Yoğurtluk pastörize olmayan süt satan marketler de var. Yoğurt
3: evet,
0: yapmak için.
3: Evet, evet, kesinlikle.
0: Olabilirler. Yani bir kez başladığınızda, birkaç kez mayaladığınızda yoğurdunuz da mayalanmaya uygun hale gelecek. Zaten Merve Hanım da söylediği gibi yani insan artık onun tadına bakınca başka bir yoğurt tüketemez oluyor. Peki kadınlar için avokado dedik. Erkekler için böyle bir meyve var mı?
3: Erkekler için özellikle kırmızı mor meyveleri daha fazla tüketilir.